0: İyi akşamlar, iyi hafta sonları, iyi hafta başları diyeyim. Bu şey belli olacak falan diye yatıyoruz. Sonra sabahleyin bir şey olmuyor. Sonra ertesi akşam gene aynı korkuyla yatıyoruz. Böyle günler geçiyor. Şu anda konuk arkadaşlara sordum, nedir durum? Hiç bildiğinden farklı bir durum yok. Aynı şekilde devam ediyor dediler. Evet, bakalım bu savaş oyunumuz nasıl neticelenecek? Umarız artık biter. Bu trajediler de sona erer. Biz bu akşam CHP'yi tartışacağız daha çok. Uzun zamandır iç politikaya girmemiştik. Çünkü küresel savaş hakikaten gerçek gündemimizdi. Ama birden dün evvelki gün CHP de gündemimiz oluverdi. Şimdi CHP içindeki çıkan çatışmaları hepsini tek tek anlamaya çalışacağız.
1: Ama tabii sayın sevgili seyirciler, ondan önce geçen hafta çok önemli bir hafta yaşadık stratejik açıdan, silahlı kuvvetler açısından. Bir silah fuarı yapıldı ve bu silah fuarında yüzlerce ürün sergilendi. Fakat bu yüzlerce ürünün yanında bir 3-4 tanesi vardı ki çok ses getirdi. Şimdi Kemal Hoca ile bir o 3-4 tane silahı anlatarak başlayacağız. O arada Hulusi Bey, buyurun. Ne diyorsunuz bu silah fuarını izlerken ne düşündünüz? Yayından önce Kemal Bey'den bilgi almaya çalışıyordunuz. Yayında konuşacağız şey dedim.
2: Müthiş bir gurur duyduk her şeyden önce. Yani Türkiye daha yakın geçmişe kadar,
0: evet,
2: normal piyade tüfeğini bile yapamayan bir Türkiye'nin bugün kalkıp da artık savunma sanayinde en üst düzeye yükselmiş olması, balistik en hızlı füzeleri yapabilir hale gelmesi muhteşem bir şey. Ve demin Kemal Hoca'ya da onu söyledim. Elhamdülillah artık savunma sanayindeki büyüme aritmatik değil, geometrik bir büyümeye döndü. Müthiş sıçramalar gerçekleşiyor. Bu Türkiye'nin hem savunması açısından hem de önümüzdeki dönemde savunma sanayindeki ihracatın da ülke katkısıyla beraber çok ciddi dönüşleri olacak inşallah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hani bir söz var ya, işte bana bununla gelin diye. Millet de bunları istiyor aslında.
3: Evet. Bir de şöyle bir şey var Cemil, bu konuda kısa bir ek yapacağım. Anadolu'da devamlı ya sizin bilmediğiniz silahlarımız var deyip duruyorlardı.
2: Öyle.
3: Ya kahvede komplo teorisi diye konuşuluyordu. Yıldırım Han ortaya çıktığı an bir anda hakikaten herkese sürpriz oldu.
1: Yani. Yıldırım Han'ın ne olduğunu Kemal Bey'le detaylı olarak konuşacağız. Ayhan Bey, siz ne diyorsunuz? CHP Özgür Özel bir ziyaret etti.
4: Evet.
1: Bir şeyler söyledi. Akıllandılar mı sizce?
4: Öyle bir ihtimal vermiyorum. Ama ben geçmiş...
2: Pardon ama hemen söylemiştim. Ayhan abi, ben onu dinlerken odamda dinliyordum naklen. Önce bir yapay zekam zannettim. Baktım
1: gerçek
2: canlı zeka yayın. Sonra acaba kafasına taş mı düştü yoksa diye düşündüm.
4: Yok, bir savrulma yaşıyor. Yani kamuoyunda yaptıklarının hiçbir itibar görmediğini, karşılık bulmadığını çok net bir şekilde farkında. Bundan dolayı gidip destek verirmiş gibi görünmek istiyor ama içinin söylediği o değil. Ustalarının söylediği de o değil.
1: Kıvranıyor içinde.
4: Kıvranıyor.
1: Değil mi?
4: Kıvranıyor çünkü daha kuşlar rahatsız oluyor, balıklar rahatsız oluyor demişsinin üzerinden bir süre geçmedi.
1: Evet.
4: İşte o silahlar bu silahlar. O kuşların rahatsız olduğu, balıkların rahatsız olduğu, bize göre de kuşların, balıkların falan değil. Özgür Özel'in ve CHP'nin rahatsız olduğu silahlar işte bu silahlar.
1: Evet. Şimdi bir Kemal Hoca, bir gidelim şu silahları konuşalım. Sevgili seyirciler, bu neydi fuarın ismi Kemal Bey? Saha.
5: Saha Expo 2026.
1: Saha Expo 2026, evet. Fuarı. Bütün dünyada çok konuşuldu. Ve buradaki konuşulan şey verilen mesajdı.
5: Evet.
1: Yani bu fuar şimdi hiç silah atmadan, hiç basın toplantısı yapmadan, hiç büyükelçi yollamadan büyük bir mesaj verdik değil mi?
5: Tabii.
1: Türkiye olarak ne mesajı
5: yani
1: verdik?
5: Yani şöyle, Türkiye Cumhuriyet Devleti savunma sanayiyle şu andaki en üst ligde yer aldığını söylememiz lazım. Ligden kastettiğim şey şu. Şimdi balistik füzeler artık çok büyük bir kuvvet çarpanı statüsünde. Menzil, etki çapı, taşıdığı miktar, yani patlayıcı miktarı ve onun üzerinde yapay zeka yüklediğiniz andan itibaren dolanan mühimmat statüsüne geçiyor. Size karşı gelecek hava savunma silahlarından koruyor. O yüzden biz şu anda bakın şöyle tarif edelim isterseniz. Yaklaşık 1000 kilometreye kadar olan mesafeler kısa mesafe. 1000 ila 3500 arası orta,

0: 3500-5500 arası uzun menzilli füze demektir. 5500 üstü kıtalar arası demektir. Şimdi füze ailesinde çok önemli bir lige geldik.
1: Şimdi,
0: yani uzun menzile geldik.
1: Bu şey yapıyorlar. Söylüyor 6000 kilometre menzil diyorlar. Aslında 6000 kıtalar arası füze olduğu zaman menzil 6000 olmuyor. Dünyanın istediği yerine gidiyor. Çünkü atmosferin dışına çıkmış oluyor bir kere bir. Değil mi?
0: Hepsi çıkıyor zaten. Dikey atım ya. Hepsi 100 kilometre çıkıyor.
1: Ama bu iyice çıkıyor. Daha da çıkıyor.
0: Tabii daha da yani atmosferin dışında onu vurabilecek sistem yok şu anda hava soğuma sistemi.
1: Bir de şimdi öyle bir füze çok onlarca belki yüzlerce milyon dolarlık bir şey. Şimdi bunu atmak yani onu atmaya değecek de bir bomba olması lazım değil mi?
0: Tabii. Başlık yani çoklu başlık. Ya da bir
1: yani
0: nükleer var.
1: Ya bir nükleer olacak. En azından belki gazap mı atılır onunla. O bile değil. Yani nükleer olmadığı müddetçe değil mi? Bu kıtalar arası füzenin silah olarak çok bir şeysi var mı?
0: Var tabii şöyle var. Bir kere istediğiniz mesafeyi atabiliyorsunuz. Mesela dediniz ya 6000 ise şu an menzil. 6000'i de geçebilecek teknoloji var demektir sizde. Yani mesela biz neyle başladık? Biz 600 kilometre ile başladık. Typhoon. Arkasından Typhoon 4'ü yaptık. Orta sınıfa geçtik. Yani 2500, 3000 belki 3500 üzerine çıktık. Typhoon 4'ün daha şeyini atlatamadan, durumunu kavrayamadan şimdi Yıldırım Han geldi. 6000 kilometre. Bu ne demektir? Mesela 15.000 menzilli füzeler var dünyada. Kuzey Kore'nin var. Çin'in, Amerika'nın, Rusya'nın var. Biz demek ki 15 bandına çıkabilecek teknolojiye
1: ya
0: sahibiz.
1: Artık dünyanın her yerine yollayabiliyoruz.
0: Tabii
1: demek.
0: Şöyle mesela orada sıvı yakıt kullanıyor biliyorsunuz. Sıvı yakıt miktarını arttırınca başlık içindeki patlayıcı miktarı düşecek bu sefer de. Ama etki aynı yine de.
1: Bir de şöyle bir şeysi var bunun. Şimdi uzay ligine çıkmış oluyoruz. Çünkü bunlar uzaya giden aletler normal şartlarda.
0: Çok büyük ihtimalle bunu başka bir ülkeden atabiliriz denemesini.
1: Somali'den atın.
0: Somali'den. Zaten hatırlayın Somali'de bizim uzay çalışmalarıyla ilgili rampa çalışmalarımız var. Dolayısıyla bu rampa çalışmalarından atılacak ilk roket, belki de uzaya çıkacak olan roketlerin bunlar belki ilk aşaması, ilk step'i olabilir.
1: Berkay getirebiliyor
0: muyuz buraya?
1: Onun için
0: şöyle bir şey var. Şimdi 16 metrelik bir uzunluk. Yani 3 tonluk bir başlık var üzerinde.
1: Evet sevgili seyirciler, füze burada duruyor. Ben yanına gelebiliyor muyum o füzenin? Nerede duruyor füze? Şurada duruyor değil mi? Şöyle. Evet sevgili seyirciler, füze bu tabii küçültülmüş hali bu füzenin.
0: Evet. Yani 16 metre çok uzun bir füze. 3 ton başlığı var. 3 ton başlık muazzam bir rakam. Yani şöyle bir karşılaştırma.
1: Bir uçak ne kadar taşıyor mesela?
0: Uçak derken
1: savaş uçağı mesela bir savaş uçağı ne
0: şöyle,
1: kadarlık?
0: Mesela F-35'ler birer tondan 2 ton taşır. 2 ton taşır. Yani 5. nesil uçaklar bazen 3,5-4 tona da çıkabiliyor. F-16'lar daha düşük tonajda. Onlar kanat altına taşıdığı için yüklenemiyorlar fazla miktarda bomba ama F-35 Kaan uçakları 4 tona kadar taşıyabilir.
1: Yani bir uçağın taşıyacağı yükü taşıyor o zaman değil mi? 3 aşağı.
0: Evet 3 ton. Yani neredeyse bir F-35'in taşıdığı miktar kadar 3 tonluk bir başlık taşıyor. Ama bunu tabii nükleere çevirdiğin zaman şöyle bir örnek vereyim. Hiroşima'ya atılan bombanın yani nükleer bombanın ağırlığı 64 kilogramdı. Bu 17 bin ton TNT kalıbına eşittir. Dolayısıyla düşünün 3 ton taşıyorsunuz. Yani işte bölersek çarparsak yani yaklaşık 5-6 kilogramlık bir uranyum taşıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Etki açısından söylüyorum. Bir de dediğim gibi yeni bir özellik var burada. Balistik füzelerin hepsinde yok bu özellik. Nedir o? Hava savunma silahlarından korunmak için yörünge değiştirebiliyorsunuz. Rota değiştirebiliyorsunuz. Alçalabiliyorsunuz. Hatta bütün sistemler ortadan kalksın. Yeryüzü şekillerini kullanarak da siz hareket edebiliyorsunuz. Yani muazzam yetenekli bir bomba.
1: Yani ben bunu silahtan daha çok uzay çağını geçiş olarak
0: algılıyor. Öyle gözükebilir gerçekten.
1: Yani çünkü bunu o 3 tonu bomba olarak atacağımıza uzaya bir uydu da atabiliriz.
0: Tabii
1: uyduların
0: ki
1: da yaklaşık ağırlığı bu kadar bile yok.
0: Yoktur o kadar zaten.
1: O kadar yok uydular.
0: Şöyle tabii uzaya kadar çıkabilmek bir aslında çok önemli bir teknolojik ilerleme demektir. Yani,
1: peki bunun denemeleri yapılmadı değil mi?
0: Şu an bunun denemesi yapılmadı elbette. Yapılacak. Yani yaklaşık yani yetkililerimizi söylediği kadarıyla söyleyelim. Bunların 2027'ye kadar denemeleri tamamlanır. 2028, 29, 30'lu yıllarda artık üretim başlar. 32'de envantere girecek şeklinde düşünebilirsiniz. Yani neredeyse 5-6 senelik
1: bir
0: süre.
1: Şimdi bu Elon Musk bu SpaceX'i ilk kurduğunda

0: bu füzeleri kendi işte dizayn edip fırlatmaya çalışıyordu. Ve soruyorlardı buna. Başarı nedir diye. Daha yeni başlamış işe. Başarının kriteri nedir? Diyor, demişti ki başarının kriteri yerde patlamasın. Biraz yukarı çıkıp patlasın. Bu bir başarıdır demişti.
1: Tabii.
0: Ve ondan sonra attığı iki tane füze patladı. Üçüncüsü de patlasaydı belki bugün Elon Musk yoktu, iflas ediyordu.
1: Doğru.
0: Üçüncüyü tutturdu. Yani önümüzde aslında daha bir yol var değil mi? Onun
1: tabii.
0: Bir mesela, şeysi bu.
1: İlk yapılan balistik füzelerde biliyorsunuz itki sistemleri iki başlıklıydı. Bir tanesi fırlatma, belli bir mesafeye kadar çıkartıyor. Sonra kopuyor uçak şeyden, balistik füzeden kopuyor. Koptuğu andan itibaren saçılıyor yeryüzüne. Yani riski çok büyük aslında. Düştüğü yerde hasar verebiliyor. Şimdi bunlar öyle değil. Bizim yaptığımız şu anda Demirhan, Yıldırımhan, tek yakıtla, dört motorla bir sıvı yakıt deposuyla hareket edebiliyor. Gidene kadar. Ve
0: 3 kademesi var diye duydum bunun. Yok mu 3 kademesi?
1: Ya şu anda tek kademeli çıkış
0: kademeli
1: yapıyor.
0: Evet. Çalışıyor.
1: Yani 4 motorla tek kademeli çıkış yapıyor ve 9 ila 25 mah süratine erişebiliyor. Terminal hızı 25 mah. Mesela İran'ın attığı en hızlı 5, terminal
0: 7 değil mi? Neyse.
1: 13 falan da onun. Evet. Çünkü çarptığı noktada yarattığınız etki çarpma hızıyla da doğru orantılı. O yüzden 25 mah ailesinden 7 tane toplam füze var dünyada. Yani bu 7'nin içerisinde şu anda Yıldırımhan'da girmiş oldu. Dolayısıyla çarptığı hız, seyir hızı, dolanması, yörünge tespiti ve yapay zeka yüklü sensör yüklenmesi bu füzeyi şu anda durdurabilecek taht dahil herhangi bir sistem yok.
0: Peki.
1: Neden yok diyorum biliyor musunuz? Taht ya en ünlü şu anda. Taht sistemi uzayda vuruyor biliyorsunuz füzeleri. Vurması da şöyle gerçekleşiyor. Patlama değil. Sadece çarpmayla birkaç parçaya bölüyor. Çarpmadan kaçınabilecek yapay zeka yüklü olduğu için tahtın da etkisi...
0: Yörüngesi belli değil yani.
1: Değil,
0: yörüngesi
1: evet.
0: Değişebiliyor.
1: Şunu bilmiyorum. Onu belki vardır yetenek içerisinde. Havada seyir halindeyken o 3-4 dakikalık süre içerisinde hedef değişirse müdahalelerle ya da yapay zeka bunu kendi yeni bir hedef tespit edip oraya doğru gidiyor mu gitmiyor mu emin
0: ne
1: değilim.
0: Ne kadar yörüngesini değiştirebildiğini bilmiyoruz. Ya az mı
1: bu
0: çok mu?
1: Bu kaçınma olabiliyor fakat kilitlenmiş olan hedefe doğrudan gidiyor. Ama hedef değiştirirse başka bir hedefe yönlendirmek havadayken mümkün bilmiyoruz. Mesela şöyle düşünün. Yani 25 mah seyredemezsiniz elbette ama 25 ila 9 arası yani 10 mahla seyretseniz bile 10 çarpı ses hızı o kadar hızlı ki. Dolayısıyla bu hız içerisinde mesafeye...
0: Saniyede 8 kilometre.
1: Saniyede 8 kilometre. Yani Ankara ile hatta Hatay diyelim Hatay ile İsrail arası yaklaşık 200-210 kilometre hesaplayın kaç saniye sonra hedefe
0: hayır,
1: gidiyor.
0: Şimdi ona da geleceğim. İsrail'in buna alınmış hem Yunanistan hem İsrail.
1: Bunun, vallahi ben olsam
0: onlarla
1: ben de,
0: bir alakası var mı bunun?
1: Yani ben olsam ben de alınırım yani. Çünkü,
0: ama onlarla bir onları vuracak füzelerimiz zaten yok mu bizim?
1: Var var.
0: Tepe tepe onları dümdüz edecek silahlarımız var.
1: Var.
0: Bu onlar için değil ki bu.
1: Açık yani,
0: o yani biz kim, mi konuşalım kim, açık mı konuşalım
1: şöyle konuşalım
2: Kemal, şöyle bir ek yapayım Kemal Hoca'ya ya en büyük endişe dünya medyasında da şuydu, daha doğrusu endişe demeyelim de analiz, Türkiye askeri olarak stratejik bir sıçrama yaptı, bu NATO içindeki dengeleri de etkiliyor. Şimdi NATO ve Türkiye'nin ittifakları Türkiye'nin bu askeri kapasitesini nasıl şey yapacak, değerlendirecek. Yani bizim mesela NATO içindeki ağırlığımız daha fazla.
0: Yani orada
2: arttı anlamında.
0: Hayır, oradaki bak ben net söyleyeyim.
1: Ben soruyu anladım da düşünüyorum nasıl cevap vereyim.
0: Korkacağı şey. Biz
1: Tayfun'dan yani, korkabiliriz.
0: Amerika'yı vuracak gücü elde ediyoruz. İsrail'in patronu orada. Yani İsrail burada zaten yürüsek gideceğiz değil mi? 200-300 kilometre bir
1: Tayfun,
0: şey.
1: Tayfun mesela İsrail için olabilir.
0: Fazla
1: çünkü
0: bile.
1: Fazla bile aslında ama illa maksimuma göndermek zorunda değilsiniz. Yani kısa mesafede atabilirsiniz.
0: Ama şimdi kısa mesafede o kadar onlarca milyon dolarlık füzeyi İsrail'e atmaya değmez.
1: Bazen değebilir.
0: Değebilir mi?
1: Değebilir bazen. Çünkü İsrail'in şu anda yapmış olduğu tüm eylemler, askeri eylemler bir terör faaliyeti ve bölgede ciddi bir tehdit. En yakından başlarsınız tehditleri bertaraf etme. En yakın tehdit size ne şu anda? Bizde terördü biliyorsunuz, bitirdik. Yakın tehdit. Arkasından ne geliyor? İsrail geliyor şu anda yakın tehdit. Ona da eldeki tüm imkanları derece derece, kademe kademe. Yani Bora ile başlarsınız 280 kilometre. Tayfun'la devam edersiniz 500-600 kilometre. Baktınız olmuyor. Bu sefer Yıldırım Han'ı kullanırsınız. Yani tehditi

0: bertaraf etmek sorumluluğu var şu an bizde. Onun için Yıldırım Han'ı İsrail'e kullanmak maliyet etkin midir diye sorarsanız eğer değil.
1: Kemal Bey, ismi üstünde kıtalar arası. İsrail kıta dedi, şurada burnu.
0: Öbür kıtada benim düşmanım yok şu an. Beni zorlamayın yani şimdi. Pasifik'te ihtiyaç olur mu? Olabilir. Niye olmasın? Yani belki 5-10 sene sonra
1: ya Pasifik'te ihtiyaç olabilir. Bu İran Savaşı'nda
0: gördük. Mesela Pakistan var bizim kardeş ülkemiz değil mi?
1: Onların da kıtalar arası füzesi yok. Yok. Ama nükleeri var.
0: Ama başlıkları var. Nükleer başlıkları var. Dolayısıyla düşünün. Yıldırım Han'la Pakistan'ın nükleer başlığı bir araya geldiğinde artık yani bir kıtalar arası balistik füzeyle nükleer kapasiteniz olabilir. Sizin de olabilir. Yani yerli milli nükleer kapasiteniz de olabilir. Ama Yıldırım Han şu anda gerçekten çok önemli bir lig atlamış durumda. NATO'da, Avrupa Birliği'nde, belki de dünyada bu füzelerden 7 tane var. Söylüyorum işte 7 tane. Tek tek sayabiliriz isimleri, evet. Hangi ülke. Dolayısıyla bu 7 füze içerisinde tamamı kime ait onları söyleyeyim. Mesela Rusya Federasyonu'nun var bir tane, Çin'in var bir tane. Hindistan'da var, Fransa'da var, iki tane Amerika'da var, bir de Kuzey Kore'de var. Yani şu ligdeki yerinizi almış oluyorsunuz. NATO'yu falan geçtim artık. NATO'nun içerisindeki zaten ağırlığımız bizim number two, iki numarayız biz. Ya bu füzeyle biz bir numara değil, iki numarayı tahkim etmiş olduk. Onun için füze ailesi içerisinde, balistik füze ailesi içerisinde bizim elimizde Bora, bakın bunlar önemli füzeler, Bora, Typhoon, Cenk var aslında bir de. Bir de bu var, Yıldırım Han var. 4 sınıf, hepsi kısa mesafe, orta uzun mesafe ve kıtalar arası füzelerimiz var şu anda.
1: Şimdi şöyle deniyor, gerçek bir savaş, gerçek süper güçler arasındaki çıkacak gerçek bir savaşta nükleer patlatamayacaklarına göre, çünkü herkes ölüyor, birbirlerinin uydularını vurmaya başlayacak deniyor.
0: Şimdi az önce ne dedim? Uydulardan bağımsız hale geldiğinde füze, yeryüzü şekillerini kullanarak da seyredebiliyor.
1: Hayır, onu anladım.
0: Ha, yani siz irtibat açısından söylüyorsanız böyle
1: yani
0: bir şey yok.
1: Yani normalde mesela Allah korusun Çin'le Amerika savaşa girse ilk yapacakları şey birbirlerinin uydularını vurmaya başlamak.
0: İletişim, evet, çok doğru.
1: Yani şimdi gerçek savaş orada olacak. Benim anladığım, biz de bu füzeyle o gerçek savaşa doğru bir adım atıyoruz. Çünkü buradaki her şey şu anda mesela Çin Amerika'nın uçak gemisindeki ne olduğunu videoya çekip canlı olarak İran'a tabii veriyor.
0: Şimdi NATO 5-6 sene önce uzayı bir harekat alanı ilan etti. Siber dünyayı bir harekat alanı ilan etti. Yani kara, deniz, hava, atmosferin altında, satıhta ve denizde bu domainlerdeki tüm tedbirler alınıyor. Ama uzaya çıktığınızda ya da siber ortama girdiğinizde bununla ilgili ciddi tedbir alınamıyor. Şimdi Türkiye'nin yaptığı şey şu. Mesela geçenlerde bir siber savunma ile ilgili bir kurul toplantısı yapıldı. Birkaç gün önce biliyorsunuz. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık etti ve çok ciddi tedbirler alındı onunla ilgili. Alınacağı tebliğ edildi hatta. Uzayda da bizim 6-7 tane uydumuz var şu anda. Yani yaklaşık 4 milyar kişiye ulaşabilecek durumdayız. Yani dünyanın yarısına ulaşabiliyoruz Türkiye olarak. Ve daha devamı
1: ama
0: gelecek.
1: Ama bir füzeyle düşürebiliyorlar o uyduyu işte.
0: Ama işte sizin de bu füzeniz var.
1: Siz de onun füzesini, uydusunu düşürebilecek hali.
0: Sizin düşüreceğiniz füzeler. Bir de sizin hava savunma sisteminiz var. Dünyada olan hava savunma sistemlerinden bir tanesi.
1: Bu en büyük, en kuvvetli hava savunma sisteminden daha caydırıcı bir şey değil mi?
0: Kesinlikle. Eğer böyle bir silah, böyle bir mühimmat uzayda seyredebilecek şekilde dizayn edilmiş bir mühimmatınız varsa füzeniz, sizin uydularınızı düşürecek olan ülkenin birkaç kez düşürmesi lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu füzeyle siz, tabii bunun da sayısı önemli. Yani envantere geçtiği
1: anda. Ne kadar var değil
0: tabii
1: mi?
0: Eldeki mevcut miktarlar. Ama bunlar stratejik füzeler. Devlet başkanının kararıyla atılacak füzeler. Çünkü attığınız yerdeki etkiyi hesap bile edemeyebilirsiniz şu anda.
1: Evet.
0: Onun için nükleerden bir tık aşağıda söylediğiniz gibi. Mesela evet. Ruslar bunu çözmüşler. Oreşnik yaptılar.
1: Oreşnik değil mi?
0: Tabii. Ya da Amerikalılar bütün bombaların...
1: Mother of all bombs diyorlar.
0: MEO, evet. MOB dedikleri. Onu yaptılar. Onlar da nükleerin bir tık altında. Bu şimdi bizim
1: yani
0: çok önemli bir...
1: Ukrayna'ya kıtalar arası balistik füze mi attı Putin bir ara bu Oreşnik'i attığında?
0: Atıyorlar. Sık sık da attılar.
1: Öyle mi? Oreşnik'i kıtalar arası balistik füze
0: tabii,
1: mi attı?
0: O da öyle. Dolayısıyla Oreşnik bomba aslında. Yani
1: bomba da
0: bir bomba.
1: İşte kıtalar arası füzeyle mi attı bilmiyorum.
0: Yani onun şöyle Oreşnik tipi

0: bombalar uçakla serbest düşüyor. Onlar füze falan değil biliyorsunuz. Bomba bunlar. Yani mesela MK Mike tipi 84 falan var ya. Onlar da uçaktan atılan bombalar.
1: Beyliklerle atıyorlar.
0: Büyük, evet, büyük bombardıman uçaklarıyla atılan Oreşnik. Evet. Yukarıdan serbest bırakılıyor. Bizde de var mesela Gazap, Hayalet, onlar da bomba biliyorsunuz. Evet. Bütün bunların hepsini toparlarsak eğer şu anda sadece bu Yıldırım Han ön plana çıktı ama daha çok güzel, ciddi, hakikaten
1: şimdi onlara geleceğiz. Hulusi Bey, merak ettiğiniz var mı soru Kemal Bey'e soracağınız?
2: Soru anlamında değil ama bir katkı anlamında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizim uzaya çıkan füzeyi yapmamızın en önemli özelliklerinden biri de şu. Buna göre malzemeyi de üretiyoruz artık demektir. Buna göre malzemeyi üretiyorsanız 3-5 yıl sonra bizim SİHA'larımızın da artık uzay SİHA'larının haline geldiğini duyarsak hiç kimse şaşırmasın ya.
1: Evet.
0: Vallahi evet, çok güzel bir yaklaşım aslında bu. Çünkü insansız hava araçları biliyorsunuz belli bir irtifadan yukarı çıkamıyorlar şu anda. Eğer 100 kilometre ve yukarıda, yani uzay aracı
1: zaten insansız.
0: İnsansız araçlar.
1: Onu kastediyor. İnsansız hava aracı zaten.
2: Tamam ama SİHA'ların farklı özelliği de var.
0: Burada en kritik konu ne biliyor musunuz? Yakıt konusu.
2: Yakıt ve malzeme.
1: O kimyayı çözmüşüz galiba değil mi Kemal
0: Bey? Katı yakıt yapabilen ülke sayısı çok az. Şu an sıvı yakıt kullanıyor bu ama katı ve sıvı yakıtlar kullanıyor balistik füzeler. Ve bu yakıt yapabilecek şu anda teknoloji
1: hangisi
0: var
1: bize. Hangisi patladığında herkesin haberi oluyordu? Katı mı patladığında, sıvı mı patladı?
0: Katı biraz daha evet.
1: Katı patladığında evet. Bütün uydular görüyor değil
0: evet.
1: mi?
0: Her ama yer. Şimdi katı yakıt ve sıvı yakıtta yola çıkan füzelerin birçoğu, mesela seyir füzeler, ramjet

0: De var ama bunlar bu bombayla siz artık dediğim gibi bölgesellikten biraz küresel güç olmaya adaysınızdır demek bu anlama geliyor. Evet. Ve bunları dediğim gibi çoklu başlıkta kullandığınızda, nükleerle kullandığınızda artık caydırıcı bir ülke pozisyonuna gelebiliyorsunuz. Caydırıcılık şu demek. Size elbette ki bir saldırıyı caydırırsınız.
1: Vururum seni.
0: Ama bölge ülkelerinin herhangi bir politikalarını da etkileyecek güce sahipsiniz demektir. Yani İsrail kalkıp da Ürdün'e bir saldırı, Lübnan'a bir saldırı, Suriye'ye bir saldırı, Ürdün değil de diğer etraftaki Gazze'ye saldırılar konusundaki bu cüretini biraz daha kısacak.
1: Nasıl Putin'e mesela herkes iki kere düşünüyor değil mi bir şey yaparken?
0: Tabii. Yani... Elinde nükleer var, balistik füzeler var, bombalar var.
1: İstese mesela Zelenski'nin bacasından içeri bu füzelerden bir tanesini sokar değil mi?
0: Rahatlıkla atar.
1: Ama yapmıyor.
0: Bizim mesela şu an yaptığımız bu kıtalar arası füzenin hassas vuruş yeteneği olduğu için vurduğunuz noktayı metrik altı sistemle vurabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu yan zararı da minimize etmiş oluyorsunuz. Yani mesela Amerika ne yapıyor? Bütün bombaları yolluyor, metrik hesabı da yok, bölge atışı yapıyor. Oradaki tüm canlıları, insan, hayvan, bitki ne varsa kurutuyor. Yani neredeyse nükleer atar gibi atıyor.
1: Mesela İsrail'in kriteri şu. Terör devleti İsrail'in. Diyelim ki 200 kişi var. Arasında bir tane aradıkları bir kişi
0: var.
1: Hepsini öldürüyorlar. Hiç acımıyorlar.
0: Başka bir şey daha söyleyelim. Geçtiysek bu bombayı, bu silahımızı.
1: Motora geliyoruz şimdi.
0: Başka bir silah daha var. Neşter diye. Onu da söyleyeyim.
1: Patlamadan vuruyor değil mi o da?
0: Bıçak sistemiyle.
1: Bıçak yani sistemi.
0: İşte asıl bu. Mesela böyle bir stüdyoyuz hepimiz. Herhangi birimiz hedefiz. Sadece aramızdaki mesafenin hiçbir önemi yok. Sadece hedef alan şey ortadan kalktı.
1: Sadece kinetik enerjiyle gidiyor.
0: Kinetik
1: enerji
0: yok. Patlayıcısız başlıklı. Ve yanlarda bir bıçak var diyorsunuz. Çarpmaya çok az kala bütün bıçaklar açılıyor aynı anda. Ve sadece o kişi ortadan kaldırıyorsunuz. Neşter de çok kritik. Cirit var mesela. Anti İHA. CİDA var. Mini seyir füzesi var. Yeni tanıttı bunlar hepsi. Bu tanıtımda gördük ki artık helikopterden, uçaktan, yerden, platformlardan atılabilen küçük füzelerimizle
1: yüzlerce çeşit silah var artık. Değil
0: çok
1: mi?
0: Fazla.
1: Yüzlerce
0: biz bile takip etmekte zorlanıyoruz. Ben her gün takip ediyorum bu konuları. Yeteneklerini tek tek çıkartıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı, Roketsan, Havesan'ın yapmış olduğu çalışmalar, Aselsan'ın yaptığı çalışmalar. Ama artık o kadar hızlı gidiyor ki. Hocam dedi ya geometrik sıçrıyor artık bu işler. Evet. Bir bakacaksınız birkaç sene sonra ya da bir sene sonra seneye yapılacak olan fuarda artık 15 bine ulaşmış bir füzeyi tekrar
1: ya
0: tanıtabilirler.
1: 6 bin minimum zaten. Kıtalar arası füze 6 bin ve üstü.
0: 5500 ve üstü değil.
1: 5500 ve üstü. Şimdi bu 6 bin yani zaten denemesi de yapılmamış. Dediğiniz gibi evet. Ne kadar çok yakıt koyarsanız o kadar gidiyor zaten
0: tabii,
1: buna.
0: Tabii tabii başlıktan kısarsınız.
1: Bütün mesele bunun o baştaki kimyasını çözmek. Yani o füzeyi yerde patlatmadan.
0: Dikey atmak.
1: Dikey olarak.
0: Uzaya çıkartmak.
1: Reaksiyonu. Kontrollü olarak yapıp uzaya çıkartabilmek onu.
0: Uzayda da yatay seyrettirmek ve dikey olarak tekrar atmosfere dalış yapıp 25 Mach hızla hedefe çakmak.
1: Hedefe
0: yani
1: çakmak.
0: Bu kadar basit. Evet. Bunu yapmak anlatmaktan biliyorsun çok daha zor. O yüzden bu füze çok basite indirgenecek bir füze değil. Hakikaten yapanları tebrik
1: peki,
0: ediyoruz şu anda.
1: Efendim motora geleceğiz. Peki şaşırdınız mı siz?
0: Ya valla Tayfun 4'ten dedim ya Tayfun 4'ü daha tam böyle anlamaya çalışırken bir anda Yıldırım Han çıktı. Ben çok şaşırdım.
1: Yani bir maket zannettik ilk başta ama öyle değilmiş ya.
0: Değil, değil,
1: çalışılmış değil mi o?
0: Evet tabii. Yani Roketsan bu konuda gerçekten çok mahir. Yani böyle bir füzeyi yapabilmek gerçekten ciddi bir teknoloji gerekiyor. Bunu bastıra bastıra söylüyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya bugüne kadar hep bunlarla övündü değil mi? Bunlarla politika üretti. Bunlarla baskı yaptı.
1: Dünyaya hakim oldular.
0: Hegemonik güç oldular bir yanda. Ki bunlarla gene olmaya çalışıyorlar. Ama baktı ki Türkiye aynısını yapıyor. Ama hegemonik güç olmaya çalışmıyor.
1: Şu anda ama son durum şu. Amerika'da NASA artık yollayamıyor uzaya hiçbir şey. Sadece Elon Musk yollayabiliyor. Çünkü Elon Musk bunları yollayıp bir de geri alabildiği için maliyetleri 20'de 1'ine düşürebildi.
0: Evet. Ve aşağı artık, değil mi? Nokta
1: yani
0: olarak geri geldi.
1: Bu füzeyi geri alıp bir daha kullanıyor.
0: Tabii. Rampayı.
1: Dolayısıyla şu anda Amerika'da uzaya çıkabilen bir tek Elon Musk var. NASA bile gidemiyor yani şu
0: anda. Bu da çok riskli biliyorsunuz. Bu özel sektör elbette çok önemli ama

0: Bir şekilde bu tür sistemler önce kamuyla başlangıç yapılması gerekiyor. Yani özel sektörle kamu işbirliği dünyada Türkiye'deki kadar güzel değil, iyi değil. Yani hem özel sektör, hem kamu sektörü, hem Savunma Sanayi Başkanlığımız, hem TSK Güçlendirme Vakfımızın iştirakçileri ve ortakları bütün bunların hepsini tek merkezden sanki yönetiyormuş gibi bir sinerji var. Bir senkronizasyon var. Yani tersaneler var mesela şu anda elimizde. 50 adet gemi, bu Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın söylediği bir ifade. 50 adet gemiyi aynı anda inşa etmek. Çeşitli çapta, çapta üstelik. Uçak gemisi.
1: Seri üretim bu işte. Savaşın yeni şeysi benim anladığım seri üretim. Yani bir tane bunu yapmanın hiçbir şeysi yok. Esprisi
0: köşede yok durur ama ikincisi, üçüncüsü, beşincisi gelmezse eğer, karşı tarafta bunu karşılarsa bir savunma silahıyla, bir önemi
1: şimdi
0: yok.
1: Şimdi bu motora gelelim. Motoru da alabiliyor muyuz Berkay şeye? O sadece görüntü olarak varmış. Evet. Bu da çok sürpriz oldu değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii 6.000'deydik en son değil mi? Bildiğimiz 6.000.
1: 42.000'e çıktı değil mi?
0: 35.000 yapılıyor şu anda. 35.000'i de neredeyse sonuna geldik derken pat diye 42.000 itkilik bir güç. 43.000'dir şeyin, F-35'in biliyorsunuz. Yani evet, neredeyse bir F-35'i uçuracak bir motor şu anda, jet motoru yapılıyor.
1: F-35'ten daha kuvvetli değil mi? F-35 yani 35 diye duydum
0: 43,
1: ben.
0: 43 F-35. Evet, 43. Bizimki 42, 43 bandına çıkar muhtemelen ama bu 42 de yeterli. Biz Kaan için yapıyoruz
1: bu. Uçak sorununu çözmüş oluyoruz.
0: Motor sorunu bitmiş oluyor. 35 bin.
1: 5. nesil, 6. nesil bütün evet, uçakları çözmüş oluyor.
0: Kesinlikle. Oluyoruz. 4 zaten kolay. Onlar 30 bin yeterli, 32 bin yeterli. Burada 42 ve 40'ın üstündeki motorlar 5. nesil motorlara, uçaklara monte ediliyor. Biz şu anda 42 bin itkilik bir motor yaptığımız andan itibaren artık Kaan'a motor aramayacağız.
1: Kaan insanlı mıydı?
0: Tabii.
1: Kaan insan, kızıl elma insansız.
0: Kızıl elma insansız.
1: Kızıl elmaya da böyle bir şey takılacak?
0: Bu kadar çok büyük gerek yok kızıl elmaya. Onun zaten var şu anda. Kaçtık bilemiyorum şu anda ama yapılıyor şu anda. Ama bu şundan dolayı önemli. 6. nesil uçaklar gelecek yakında. 5 zaten var. 6'ya sıçradığınız andan itibaren 46 işe yaramaz.
1: O F-35'leri bize vermeyenler kafalarını vuruyor mudur şimdi?
0: Çok büyük ihtimalle vuruyorlardır. Çünkü onlar bizi neyle korkuttular? Yazılımla korkuttular. Aha, Kaan'ın bütün avyonik sistemleri milli. Bütün avyonik sistemleri. Şimdi motor çok sorundu. Hep eleştiriyorlardı. Ya motorunuz yok, gövdeyi yapmışsınız. İki tane de kask koymuşsunuz falan. Öyle değil. Demek ki bak motor da yapılabiliyor.
1: İspanya anlaştı değil mi Kaan için
0: tabii,
1: bizimle?
0: Tabii. İspanya. Kaan, İspanya.
2: Endonezya.
0: Endonezya'da
1: mı anlaştı?
0: Endonezya var.
1: Muhtemelen... Ama asıl İspanya galiba ilk.
0: Son yok. Son şu anda son yapan İspanya. Kaan'a görücü olarak geldiler ve Kaan'la ilgili çalışmalara katılmak istiyorlar. Bir de almak istiyorlar Kaan'ı. Eurofighter var mesela değil mi Avrupa'da? F-35 var Avrupa'da satılan.
1: Bunların Trump'a kızıp F-35'i reddetmiş İspanya.
0: Ettiler.
1: Türkiye'yle masaya oturmuş. Ettiler.
0: Yani motoru da taktığımız andan itibaren Kaan...
1: Bu motorun ne kadarı var sizce?
0: Yani motorun söylenen, tabii bilinen açık kaynaklardan söylüyor, 2030-31-32 tıpkı şey gibi Yıldırım Han'ın envantere giriş süresi kadar bir süreye ihtiyaç var 42 bin için. Zaten Kaan'ın da envantere geçişi 2028. 29-30 birkaç sene sonra bizim milli motorumuz takılacak. O yüzden hem yazılımı, hem gövdesi, hem avyonik sistemleri, hem sensör sistemleri, IS radarlar, hem motor, düşünün %95'in üstünde bir millilik
1: oranı. Şimdi bu motorlarda da hem füze motorunda hem jet motorunda da en önemli şey ısıya dayanıklılık galiba.
0: Tabii.
1: Değil
0: çok
1: mi?
0: Oradaki, hızlı gittiği için sürtünmeden kaynaklı.
1: O jet motorunun da o göbeğindeki olan şey bildiğim kadarıyla onu da Rusya yapıyordu. Yani o titanyumdan yapılıyor
0: galiba. Çinliler de yapıyor, Ruslar da yapıyor. Amerikalılar da emin değilim. Çünkü Amerikalılar...
1: Ama yani bu da ciddi bir teknoloji ve bunu da geliştirmişiz
0: onu söylüyoruz
1: biz
0: zaten,
1: yani.
0: Tabii. Motor sadece çelik aksamdan ibaret değil. Onun çok değerli madenler var kullanılan içinde. Onların tedariki, biraz oradan bir problem çıkabilir mi emin değilim. Tedarik süreçlerine bakmak lazım. Ama motoru ülkenizde çok büyük oranla, yerli ve milli oranıyla yapıyorsunuz. Vaziyete geleceksiniz 2030'lu yıllarında.
1: Mesela şeyi biliyor muydunuz? O NASA'nın yolladığı roketlerin birçok motorunu Ruslardan alıyorlarmış vakti zamanı.
0: Evet, evet, doğrudur.
1: Yani bu ortadaki o sıcağa dayanıklı şeyi yapma işi, bir o değerli metal diyorlar, ender metal diyorlar ya, yani onlarla yapılan gerçekten çok yüksek teknolojili bir işmiş.
0: İşte füze için de geçerli bu.
1: Füze için de geçerli, aynen.
0: Matematiksel formül. Yani o da çok yüksek hızlara, ısılara dayanıklı bir gövde ihtiyacınız var. Çok

0: Önemli değerli madenler kullanılıyor. Özellikle balistik füzelerde çok hızlı seyrettiği için yüksek hızının soğutulması lazım. Isıya dayanıklı bir madde kullanmanız gerekiyor balistik füzeler dahil.
1: Bu iki şey hakikaten çok stratejik
0: güç
1: olarak.
0: Güç han bu. Bu. 42 bin
1: başka
0: itki.
1: Ne silah var Berkay elimizde? Yok, Tayfun füze, genel şeyler var.
0: Evet, diğerleri zaten bilindik şeyler ama
1: masaya geçelim yavaş yavaş.
0: Bir de Tolga'yı söyleyelim. Mars serilerinde Tolga da çok önemli, kritik bir silah sistemi. Makine Kimya Enstitüsü tarafından yapılan. Onda da anti Enfal 17 diye bir füze kullanıldı. Enfal füzesi, 17 füzesi. Çok önemli bir füze. Tolga'nın içerisinde sadece o yok. Bir takım konvansiyonel İHA'lara karşı, dronlara karşı, kamikaze dronlara karşı özellikle kullanılan silah sistemleri var. Tolga bir paket. Hem lazer güdümlü füze sahibi, yani Enfal 17'yi atıyor. Hem lazerle dronları yakıyor. Bir taraftan da 35 milimetrelik çapında bir 12.7 milimetrelik çapında silahı var. Yani topyekun bir yere koyduğunuz andan itibaren şeyi, Tolga'yı, istediğiniz silah sistemini kullanabilirsiniz.
1: Kamyonet gibi bir şey değil mi ama böyle bir...
0: Tekerlekli yani. Araçlarla kullanılıyor. Taşıması kolay, yer değiştiriyor ve milli üretim. Dolayısıyla bu silahla karşınızda yüzlerce kamikaze drone da gelse silah sistemini otomatik olarak seçiyor. Hangisi uygunsa mesafece minimize ediyor maliyeti.
1: Bizdeki kubbenin ismi neydi?
0: Çelik kubbe.
1: Çelik kubbeye de yeni...
0: Tolga girdi şu anda işte.
1: Yeni 6 tane kademe girmiş.
0: 43'tü biliyorsunuz geçen sene. Sayın Cumhurbaşkanımız onu 43 tane lansmanı yapıldı ve teslim etti geçen sene İDEF fuarı sonrasında. Şimdi de 6 parça daha dahil oldu. Ejderha biliyorsunuz girdi, Tolga girdi. Bu sistemlerle beraber biz katman sayısını 7'ye çıkartmayı hedefliyoruz. Ama benim teklifim şu, daha doğrusu sayın vekillerim de burada. 6 katmanlı bir sistemimiz var. Onun lansmanları bitti. 43 artı 6, 49 parça teslim edildi. 7. katmana ihtiyaç var. Uzayda bir balistik füzeyi bizim engelliyor olabilmemiz gerekiyor. Eğer uzaya siz Yıldırım Han'ı gönderiyorsanız, değil mi? Uzaydan da bir şeyler beklemek durumundasınız. Onun da durdurulması için 7. bir katman lazım. 100 kilometre
1: S-400'ler itibaren. Bu işi yapmıyor mu?
0: S-400'ler uzayda vurmaz. Daha çok onların irtifaları, mesafe uzak da 400 kilometre ama irtifası
1: dikine değil, yani.
0: Dikine değil, yatay. İrtifalar 30-40 kilometre civarı. Bizim 100 üstüne çıkıp taht gibi 7. bir sistem kurup çarpmayla patlatıp uzaydayken sistemi ortadan kaldırmamız lazım. Mesela attı bize bir tanesi, uzayda seyrediyor. Çünkü seyir halindeyken, yatay seyir halindeyken vurmak daha kolay. Çünkü dikey olarak aşağı inmeye başladığında Mach hızları artıyor. 25'e kadar çıkıyor bazı füzeler. Onu uzayda vurabilecek bir çarpmayla en azından denk getirerek yapmamız gerekiyor.
2: Hocam, tam ederim çalışıyordur. Hocam, burada F-35'i geride bırakıyor mu bu Kaan çift motorlu, çünkü güç açısından baktığımızda?
0: Şimdi Kaan, daha doğrusu F-35
2: tek motorlu
0: denenmiş bir hava aracı, muharebede de denendi. Bir sürü problemi çıktı. Yani
2: evet.
0: Avyonik sistemlerde problemler çıktı. Görünürlükte hele çok ciddi sorunlar çıktı. Ya Alman firması, bir tane sivil firma radar parçaları üretiyor. Kendi radarlarıyla Atlantik'ten, yine böyle Expo gibi bir şova gelirken F-35'i Atlantik'ten Avrupa kıtasına yaklaşırken tespit ettiler. Çok gizlediler bunu. Epey bir tehdit falan aldılar. Sonra baktılar ki Ruslar zaten bunu tespit ediyor havada. Yani görünürlük olayı şeyde çok düşük hale geldi. Sıkıntılı hale geldi F-35'te.
2: Kaan çift motorlu olacak sonuçta.
0: Çift motorlu.
2: Olduğundan dolayı demek ki
0: o şimdi birkaç versiyon olacak.
2: O tek motorlu Amerikan uçaklarını geride bırakacak güç olarak.
0: Muhakkak yani. İşte muhakkak öyle olacak.
2: Önemli bir Kaan, şey, teknolojik ve savunma bağımsızlığı bu yani.
0: Tabii yani güç çok en azından önemli. Hareket
2: güç
0: sahası uzuyor falan. Uçuş hızı artıyor. İşte ama en kritik konu görünmezlik ya. Motorun yanında evet. Elbette. Kaan'da 3 aşamalı görünmezlik sistemi var. STET dediğimiz özellik var.
2: Olağanüstü
0: yani
2: bir sistem.
0: Yani altta mesela kanat altlarında 2 tane sensör var. Gelen radar sinyallerini başka yere yönlendiriyor. Boyası özel bir boya biliyorsunuz. Boyadan kaynaklı bir yansıtma yapıyor. Bir de çok gözükmez ama uzaktan çıplak gözle böyle üzerinde böyle hafif dalgalı bir body'si vardır, gövdesi vardır. O da 10 derece 15 derece gelen radar dalgalarını başka yere aktarıyor. Yani görünmezliği F-35 falan çoktan geçti Kaan. Hem çift motorlu olması hem görünmezlik ve gövde altında F-35'ten daha fazla mühimmat taşıyabiliyor şu anda. Hareket sahası daha fazla. Yani F-35 aslında bizim şu anda, daha doğrusu Kaan, öyle söyleyeyim, Kaan bizim milli muharebe uçağımız, havaya tek başına çıksa

0: Yanına 10 tane kızıl elma koyun, 20 tane TB Bayraktar 2-3 koyun, hı hı, ya da ona benzer diğer işte K2 koyun, sivrisinek koyun filan. Bütün bunlarla beraber 100 parça hava filosu tek bir Kaan pilotu tarafından yönetilebiliyor. Entegrasyon var. Başka uçaklarda bu yok. Yani F-35 havaya kalktığında yanına bir tane SİHA gelsin, korkar kaçar. Bizimkiler 100 parça çok çeşitli insansız hava araçlarıyla beraber birlikte uçabiliyorlar. Birlikte havada taarruzla ilgili talimat alıp uygulayabiliyorlar. Dolayısıyla bu da çok önemli bir entegrasyon konusu, önemli bir gelişme bence. Yok başka herhangi bir uçakta böyle bir şey. Hatta insansız da çıkarttık Kaan'ı. Bir tane şey koyun, kızıl elma koyun havaya, insansız olanı koyun. Kızıl elma havada yandaki diğer hava şeylerini, SİHA uçaklarımızı komuta edebiliyor. Nasıl ediyor? Mesela bir şey gördü aşağıda, bir tehdit gördü, hedef gördü. Kızıl elma talimat verebiliyor Bayraktar 3'e. Hedefe yönlendirebiliyor. K2 kamikaze dronlar var, onları belki intihar saldırısı düzenlettirebiliyor ki onlar geri dönme özelliği de var. Ya da diğer bütün bu sistemleri beraber kullanabiliyorlar. Bu konsept dünyada işte uzaydan sonra gelebilecek atmosfer muharebelerinde çok önemli bir aşama. Şimdi NATO tatbikatına gittiler bizimkiler Bayraktar 2-3'te beraber. Anka'da gitti, Anka 3'te. TCG Anadolu gemisi götürdü onları. Ve orada Bayraktar TB2 galiba 3 değil de 2 kalktı, uçtu -5 derecede. Diğer tatbikata katılan hiçbir pilot o havada uçmayacağını deklare ettiği için havada sadece bizim Bayraktar TB2 vardı tatbikatta. Ya bu da mesela her türlü atmosferik koşullarda bizim uçaklarımız, SİHA'larımız
1: uçabiliyor. Cemil Bey'in tespiti de bence çok önemliydi. Yani orada motorun yüksek sıcaklığa karşı özellikle dayanıklı alaşımlarının olması hani çok önemli bir şey yani günümüzde.
0: Motor odur zaten. Yani
1: hani asıl mesele o yani.
0: Tabii
1: aslında.
0: Motor odur zaten. Diğer yani yüksek sıcaklığa dayanıklı olacak elbette. Şimdi,
2: silah mevzuna birazcık daha şey yapalım. Şu şeyler vardı. Deniz kamikazeleri vardı. Var mı onlarla ilgili elimizde resim?
3: Ben bu arada bir katkıda bulunabilir miyim?
2: Tabii tabii.
3: Şimdi Güçhan motoru gerçekten muhteşem bir motor. Ama dikkatlerden kaçmasın. Bir tane yapılmadı. 6 tane birden Güçhan motoru yapıldı. Şu an 6 motor birden.
2: 6 bunun, prototip var yani.
3: Bunun sebebi bunlar şimdi bu yıl testlere girecek. Bir ya da iki motorla test süreçten binlerce testten geçiyor. Çok uzar ama sayısı arttığında bu süre çok daha hızlı bir biçimde kapanıyor. Çünkü 6 motor üzerinden bu testleri yapacaksınız. Dolayısıyla tahmin edilenden çok daha önce seri üretime geçecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Bir de Kurtuluş Bey de söylemiş yani daha açıklanmayan ne silahlar var diye. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Türk Standart ve Üssü Başkanı iken 2011-15 arası başkanlık yaptım o yıllarda. Bu tüm kurumlara katıldığı bir güvenlik toplantısı yapılır kamuoyundan girdi. O toplantıya katıldığımda bize mağara delici bombayı tanıtmışlardı. Ama o bombayı yaklaşık 10 yıl sonra kamuoyuyla paylaştı Milli Savunma Bakanlığı. Evet. Dolayısıyla birçok silahı yaparsınız ama evet, kamuoyuna erkenden paylaşmazsınız.
4: Evet, yani ben de bir şey söylemek istiyorum. Atatürk ne demiş? Türk milleti zekidir ve istikbal göklerdedir demiş.
3: Ama gidip de üzerine Atatürk'ün imzasını attınız diye birileri rahatsız oldu.
4: Valla olmasınlar. Atatürk de bunu sizin dediğiniz gibi kaç sene evvel istikbal göklerdedir dedi. Türk milleti zekidir dedi. Ben
5: Özgür
4: de
5: Özel Türk milleti... de ziyaret etti zaten.
2: Şimdi istikbal evet, göklerdedir ama şu denizde de bir alet var. Kemal Bey şu deniz aletini de bir üstünden gidelim. O da benim çok ilgimi çekmişti.
6: Bu da en fazla Yunanistan'da ses
2: evet,
6: getirdi.
2: Bu Yunanistan hakikaten...
6: Ses getirdi bu konuda.
2: Kısa yeridir yani.
6: Yani Ege'de bütün dengeleri değiştirecek silah diye sunuldu. Ve ciddi anlamda manşetlere şok diye geçti bu. Manşetlere evet, şok diye geçti.
2: Evet, şimdi ben bildiğimi söyleyeyim. Kemal Bey tabii detaylarını tamamlar. Bu alet otonom bir alet. Üstünde her türlü radar ve kamera vari her şey var. Etrafını görüyor. Ve gidip gerekirse kendini patlatıyor.
0: Evet.
2: İstemezse de patlatmıyor, dolanıp geri dönüyor değil mi?
0: Tabii. Bakın burada önde radar sistemleri var. Dikkat ederseniz 6 tane delikte evet, olan.
2: Bunlar kısımlar, radar değil, bunlar sensör. Benim anladığım kadarıyla.
0: Hayır, sensör derken.
2: Çarptığı zaman patlasın diye değil mi?
0: Şunlar, bakın şunlar radar sistemlerinin parçası. Şu radar, büyük olan radar. Şeyi, ha, dur.
2: Bir dur görüntüyü Berkay'cığım.
0: Şu radar yanında gece

0: ve gündüz görüş sistemleri var. Gece de görebiliyorsunuz. Öndekiler de o sistemin parçası. Yani komple bir aslında radar bu. Olduğu
1: gibi. Gidip mesela ben bunu şöyle anladım. Çarptığı zaman patlaması için sensör değil
0: İşte bu. Hepsi sensör zaten.
1: Hepsi sensör.
0: Dolayısıyla bunlar da onların bir parçası.
1: Parçası.
0: Yani uzaktan da belki çarpmadan da patlatabilir. Yani belli bir mesafe kotusu koyarsınız. Dersiniz ki 10 metrede patlat. Çünkü bazıları çarpmayla patlaması işine gelmez. Ama bunların hepsi bir tespit sistemi, görüş sistemi, radar sistemi. Bunlar da onun parçası.
1: Bu da çok bakın yani gördüğü ilgiye bakın değil mi? Çok ilgi gördü bu. Tabii. Niye bu kadar evet. Çok ilgi gördü bu?
0: Çünkü yok muadili. Yani muadili yok. Denizin altından gidecek. Düşünün. Herhangi bir
1: bu
0: şey.
1: Bu denizin altına gitmiyor ama bu üstünde
0: şöyle gidiyor. Şöyle denizin altından da girip çıkabilecek özellikte olanları da var. Mesela bir tanesi var. Denizin altında deniz üstünden gidiyor, denizin altına giriyor. Versiyonu var, başka versiyonu.
2: Denizaltı kamikaze diye geçiyor.
0: Evet, seyrediyor ve çıkıyor, tekrar gidiyor filan. Yani hem denizin altından hem denizin üstünden
1: çıkanları
0: var. Şunu
1: söyleyelim seyircilere. Denizin altında birkaç metreden sonra radyo dalgası alınmıyor.
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Doğru. Yani evet.
1: Nasıl haberleşiyorlar? Sesle mi haberleşiyorlar?
0: ISR radarlar var.
1: ISR radarlar.
0: Tabii onlarla yani. Şimdi onların çok teknik detaylarını anlatıp da boğmayalım sistemi ama bunun hem denizin altından giden versiyonu var. Denizin üstünden de gidiyor aynı versiyon. Bu sistem denizin üstünde satıhta sadece şu sistemler gözükerek gidiyor. Denizaltı gibi. Şu üstteki radarlar var ya. Üstte görüş kısımları onlar gözükerek gidiyor. Dolayısıyla baktığınız zaman sizin çok net bir şey görmeniz mümkün değil. Ama mesela bir tane daha var. Mini bir denizaltı sistemi yapıldı.
1: Denizaltı değil mi?
0: Mini denizaltı yapıldı. Bunların dışında bu Aselsan'ın, öbürü başka bir firmanın. Onda da mesela 4 kişilik mürettebat var. 12 metre boyunda. O tam bir denizaltı gibi hareket ediyor. 300 metre aşağı iniyor. 300 metre tabandan ya da şeyden deniz altından gidebiliyor. Hem deniz üstü hem deniz altı insansız araçlar, kamikazeler var. Bir de denizin üstünde giden bizim yaklaşık bir yat boyutunda tekneler, gemiler var.
1: Bunlar o denizaltının şeysi mi bu da? Yok. Bu da kılıç ve tufanmış bunlar.
0: Evet, kılıç, evet. Tufan bunlar. Bunlar da öyle.
1: Değil mi bunlar da?
0: Evet, bunlar da öyle. Taşınabilir. Bunlar da denizin altından gidiyor ama birkaç metre altından. Bütün o şey sistemleri, radar sistemleri, görüş sistemleri, gündüz ve gece görüş sistemleri suyun üstünde ya, hareket ediyor.
1: En zor iş denizin altında iletişimi kurmak. Çünkü uzaya bile radyo dalgasını yollayabiliyorsunuz, denizin altına yollayamıyorsunuz. Ancak ya sesle yapacaklar ya başka bir şeyle.
0: Evet, yani o teknoloji var, Aselsan'da var o teknoloji. Denizin altında denizaltılarımız nasıl haberleşiyorlar? Aynı sistemlerle. Dolayısıyla bakın buradaki büyük denizaltıları tespit etmek çok kolay. Büyük kitlesel. Ama burada denizin altından giden mini tip bir takım İHA ve SİHA'lar, İHA demeyelim de şey denizaltı diyelim. Bunların hepsini tespit etmek çok zor. Üzerine yerleştirdiğiniz torpidolarla atış yapabiliyorsunuz. Mesela Akya ile atış yapabilirsiniz. Ya da işte Atmaca ile deniz altından atış yapabilirsiniz. Bu tür insansız araçlarla.
2: Kemal Hocam, bu silahlarla bu Doğu Akdeniz'de, Ege'de nasıl bir denge
1: ya Yunanistan
2: ortaya çıkıyor sizce yani? Sadece Yunanistan'a ya Doğu Akdeniz'i de düşünürsek nasıl bir denge
0: yani
2: ortaya
0: çıkıyor?
2: Yani
0: şimdi şöyle Ege'de bizi bekleyen tehdit ne? Bizi Ege'de bekleyen tehditlerden bir tanesi adaların silahsızlanması konusundaki sıkıntılar ya da karasularla ilgili sıkıntılar. Bunu kimle biz muhatap olarak yapıyoruz? Yunanistan. Yunanistan'ın elinde ne var? İnsansız herhangi bir denizaltı, deniz üstü araçları yok bizimki gibi. Şimdi onlar daha çok deniz üstü araçlarıyla ve denizaltılarla, büyük denizaltılarla bir takım harekatlar yapmaya çalışıyorlar. Biz bir tane şu Aselsan az önce gösterdiğimiz denizin yarı altından görüş kısımları üstten giden sistemiyle denizaltının Akya ile vurmasını sağlayabiliriz, bu bir. İki, bizim şu anda mini denizaltıyla gözükmesi mümkün değil, radarlar da tespit edemiyor. Mini denizaltıyla beraber deniz üstünden gelecek olan tüm Yunan filosuna ait gemileri, işte korvet olur, fırkateyn olur, başka bir şey olur, onları delik açmakla bertaraf edebiliriz. Yani biz bunu bir de bunu sürü olarak kullanabiliriz. Yani bunlardan 10 tane, 20 tane, 30 tane ihtiyaç kadar kullandığımızda hem sıfır zayiat, hem maksimum etki, hem bizim kendi gemilerimizden atılan bazı işte Akya, Atmaca dedim ya az önce, bunları atarak karşı tarafı çok ciddi bir filo zararına uğratabiliriz.
2: Evet.
0: O yüzden bundan sonra belki bu gemiler, bu denizaltılar, miniler ya da normal insansız deniz üstü araçlarıyla beraber Yunanistan Silahlı Kuvvetleri plan yaparken ya da bir

0: katılım yaparken birkaç defa daha düşünmesi gerekecek. Onun için Akdeniz'de de başka bir düşman var karşımızda. Başka bir tehdit var. İsrail mesela en büyük tehditlerden bir tanesi.
1: İsrail denizde çok kuvvetli değil ama galiba.
0: Ama Amerikan destekli ya, o yüzden onu toplam
2: Fransa'da mı destekleyecek yani bu bütün bu güç bileşenleriyle karşılaştırıldığında?
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlantik'ten getirdiği bazı güçler var şeyde. Denizaltı var, nükleer kapasiteli. Büyük bir uçak gemisi var. Bunlara eşlik eden bazı muhripler var. Kruvazörler var. Bunlarla beraber bir de hava savunma gemileri var. Bizdeki TF-2000 gibi yapılıyor şu anda. O araçlara, insansız araçlarla saldırma konusunda karşı tarafın bir konsepti yok. Savunma konsepti yok. Mesela Alec Burke tipi bir tane muhrip hava savunma silahı var SM-3 üzerinde. İnsansız herhangi bir saldırıya şu an araçta uğramadı. Neyle uğradı? Hava savunma. Daha doğrusu hava taarruzları, torpidolar falan gibi atışlara maruz kaldı. Bunları bertaraf edebiliyor. Ama bir tane insansız denizaltıdan atılan Akke'ye karşı ne yapar bilmiyoruz. Ya da bir tane bizim insansız bu tür su üstü giden araçların içindeki kendini patlatan kamikaze İDA'ya karşı ne yapar bilmiyoruz.
1: Kemal Bey.
0: Onun için şimdi bir konsept üretmek zorundalar. Belki onlar da muadil insansız araçlar üretmek zorunda kalacaklar bu saatten sonra.
1: Şimdi İran'la kıyaslarsak donanması kalmadı diyor İran'ın. Donanması kalmadığı halde göz açtırmıyor kimseye değil mi? Körfez'de en azından donanması olmayan bir İran. Bu şekilde biz bütün Akdeniz, Karadeniz, kimse kuş uçmaz bizden habersiz. Öyle hissediyorum. Ya
0: bizim toplam çevremizde 4 tane deniz havzası var. Bunlardan bir tanesi Karadeniz, Ege, Akdeniz, Hazar var biliyorsunuz. Bizim havzamız sayılır o.
1: Hazar'da yokuz
0: ama biz. Hazar'da yokuz ama bir havzadır orası da Kafkaslar üzerinden. Baltıklar var bir de kullandığımız, yani NATO şapkasıyla gittiğimiz takım tatbikatlar falan yapıyoruz. Bu havzalarda Türkiye'nin sahip olduğu insansız deniz araçlarına sahip ülke yok. Bu havzalarda. Dolayısıyla bu konsept ilk defa şu anda orduların konseptine girdi. Bunun konsept yazarı da Türkiye. Şimdi insansız deniz araçlarına karşı torpidolara karşı tedbir var. Hava savunma silahlarınız var uçaklara karşı. Balistik seyir füzelerine
1: bunlara
0: karşı
1: yok.
0: Bunlara karşı bir konsept yok. Şimdi o yüzden Amerikalılar bu şeyde yabancılar biliyorsunuz fuara gelip teker teker soruyorlar. Nasıl bir şey falan diye. Tek tek bilgi almaya çalışıyorlar. Çünkü bunlar konsept yazacak. Diyecekler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde işte bu tür bir takım şeyler var. İnsansız araçlar var. Bunlara karşı tedbirler nasıl alınacak? Düşünebiliyor musunuz? 13 milyar dolarlık bir tane işte uçak geminiz var. 10 tane çok düşük maliyetli şeyle insansız araçlarla, su araçlarıyla
1: etkisiz hale getiriyor.
0: Aynı anda vurabiliyorsunuz. Onların yaklaşması, peki, bakın şu da çok önemli. Bu tür denizaltıların ölü bölgeleri var. Uçak gemilerde de var bu. Uçak gemilerinin daha doğrusu ölü bölgeleri var. Yani göremedikleri şöyle 45 derece açıyla bazı bölgeleri göremeyebiliyorlar. O açılardan yaklaşan bir de yapay zeka yüklü olduğu için karşıdan gelecek şeylerden de kaçınan vaziyette geldiğini düşündüğünüzde sizin bunlara karşı yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Uçak gemisinden bahsediyorum. Yani daha düşük nitelikli fırkateyn, korvet, muhripler gibi onlar da bunlardan çok endişe ediyor.
1: Merak ediyorum ben. Burada çok ciddi bir araştırma geliştirme var. Yani duruma göre teknoloji geliştiriliyor. İlk önce Ukrayna Savaşı, bütün dronlar orada şey yaptı. Şimdi İran Savaşı'nda füzeler devreye girdi falan. İşte tüneller, mağaralar neyse. Şimdi bunlar nerede tartışılıp nasıl uyarlanıyor? Nasıl bir süreç oluyor? Yani ilk önce askerler mi görüyor onu, siviller mi görüyor, sektör mü görüyor? Nerede bir araya gelirler?
0: Ben ülkemizden şey anlatayım. Yani Türkiye'den nasıl yapılıyor onu anlatalım. Şimdi bir harekat yapıldıktan sonra
1: dünyanın herhangi bir yerinde bir harekat yapıldı.
0: Herhangi bir yerinde. Ya yani bu terörle mücadele harekatı da olabilir. Normal bir uçar birlik harekatı olabilir. Hava şey olabilir. Ateşle taarruz harekatı olabilir. Çeşitli harekatlar vardır silahlı kuvvetin içerisinde yaptığı. Çok da başarılı yapar bunu ve lokasyonun bir önemi yoktur. Yani siz bir harekat çeşidini belirleyin. Hükümet direktif versin. Türk Silahlı Kuvvetleri, Konya'dan çıkan Tugay'ımız bunu yapıyor biliyorsunuz. NATO şapkasıyla. Estonya, Letonya'da falan o harekatları yapıyorlar. Almanya'da yaptılar geçen gittiklerinde.

0: Mesela böyle bir harekat yapıldıktan sonra alınan dersler birim var bizde. Milli Savunma Bakanlığı alınan dersler.
1: Ama harekattan daha ziyade olan savaşlar var. Şu anda İran Savaşı oluyor, Ukrayna'da oluyor. Başkalarının yaptığı çıkan...
0: Şimdi bu bizim yaptığımız.
2: Savunma sanayi. Sen,
1: savunma Cemil, sanayi. Mi?
2: Savunma sanayi o şeyleri takip ediyor.
0: Yok yok. Bak şöyle, biz harekat yapıyorsak oradan alınan dersler var.
2: Tabii tabii.
0: Alınan dersler birinci basamak bu. Alınan derslerden sonra ortaya harekat ihtiyaçları çıkıyor. Harekat ihtiyaçlarıyla ilgili malzeme, mühimmat, hava aracı, deniz aracı, İHA, SİHA vesaire gibi ihtiyaçlar hasıl oluyor. Bu bir. Birinci basamak bu. İkincisi, etrafımızda cereyan eden, sizin de söylediğiniz gibi savaşlar var. İşte Ukrayna'da olan bir savaş var. Çok güzel bir laboratuvardır orası da. Ne bileyim İran.
1: İşte ilk önce dronlar çıktı, sonra fiber optik kablolar bağladılar, yoksa sonra tankları korudular. Sonra böyle sürekli gelişiyor yani, onlar da geliştiriyor.
0: İkinci basamak, ihtiyaç tedarik süreçleri böyle yürür. Yani olan bir savaşı alırsınız, oradan dersler çıkartırsınız. Bunların birimleri var. Genelkurmay'da, kuvvet karargahlarında, en son Milli Savunma Bakanlığı'nda. Bütün bunların hepsi toparlanıp Savunma Sanayi Başkanlığı'na aktarılır ve orada tartışmalar yapılır. Burada kimler vardır? Üretici firmalar. Bunların başındaki savunma sanayi uzmanları ve kullanıcı unsurlar. Yani ordu mensupları. Bütün bunların hepsi tabii Maliye Bakanlığı vesaire gibi bir takım kurum ve kuruluşlar da dahil olur meseleye. Bunun bütçesi de var biliyorsunuz. Bütün bu tartışmalar başka bir yerde cereyan etmiş savaştan alınan dersler diye konur. Üçüncüsü ya da dördüncüsü proaktif yaklaşımla bizim gelecekte olabilecek savaşları tahmin eden birimlerimiz var. Yani Ar-Ge çalışması yapan birimler var.
1: Senaryo
0: yazıyorlar. Bunlar da
1: değil
0: senaryo yazıyorlar. Tabii bunlar da olası muharebeler. Geleceğe mesela 2050...
1: Her türlü senaryo yazılıyor ama her ülkeyle, hepsiyle, her türlü her... Nasıl senaryolar yazılıyor?
0: 2050 vizyonu mesela diyor, değil mi? Hani diyorlar ya işte Amerikalılar 100 yıllık... Ya Türkiye ne yapıyor? Türkiye de yapıyor 50 yıllık, 100 yıllık planlar. Büyük devlet olmak için bunu yapmak lazım. İşte 2050 vizyonu diyelim. Bu vizyon içerisinde o dönem olabilecek muharebeler tahayyül ediliyor. Simüle ediliyor ve proaktif olarak o döneme ait çalışmalar Ar-Ge çalışması olarak başlatılıyor. Dolayısıyla mesela siz dediniz artık uzay savaşları başlayacak. Çok doğru. Uzaya hakim olan dünyaya hakim olacak.
1: Bir de şimdi mesela mağaralar kazılmaya herhalde. Ya İran'dan sonra hem uzay hem bir de yerin altı yani. İkisi
0: ya işte
1: birden.
0: Bir tanesi bir yetenek uzayda olmak zorunda mutlaka. Her ordunun olması lazım. Diğer tarafta bakın açık alan artık yani satı emniyet
1: hiçbir
0: sağlamıyor.
1: Yok.
0: Emniyet sağlamıyor. Satı altı artık belki 90-100 metre derinlikte üretim tesislerine ihtiyacınız var. Ama bunun içinde nüfuz edici bombalar geliştiriliyor işte. Bu sefer ne yapacaksınız? Bu sefer çelik alaşımlı konteynerler yapacaksınız. Yani çok sert, nükleere dayanıklı, çok dayanıklı konteyner tarzı yer altında tesisler
1: mesela
0: öreceksiniz.
1: Mesela Bayraktar şeyi açıkladı. Her ilde drone üretilecek, araştırılacak. Evet, yani böyle doğru. Bir de üretiminde dağıtılması lazım galiba değil mi her yere?
0: Aynı lokasyona toplanmaz zaten. Türkiye bunu yapmıyor. Türkiye'nin zaten kendi sistemi dağınık. Ama bir de Bayraktar öncülüğünde yapılan bir 81 ile kamikaze drone ya da drone tesisi kurmak. Orada testler yapmak. Ben onu şuna bağlıyorum. Hem her ilde böyle bir sektör oluşsun. Hem atmosferik koşullar çok farklı bizim illerde. O koşullarda denemeler, testler rahatlıkla yapılsın. Fizibile edilmesi de kolay. Yani lansmanları da orada yapılır. Gerekse testler, eğitim faaliyetleri ve üretim faaliyetleri her ilde mutlaka bir tesis kurularak yapılabilir. Ama bu tabii bir özel firmanın yaptığı çalışma. Türkiye bunu kamu olarak da yapıyor. Her türlü lokasyonda, iklim şartlarında ve dağıtılarak yapılıyor tabii ki bu. Ama yer altında ve uzayda yapılacak çalışmalar bir tık daha öne geçmiş oldu şu an. Son konu şunu söyleyeyim. Mesela siber konular çok önem arz etmeye başladı.
1: Geçelim masaya yavaş yavaş. Evet, siber
0: konu. Siber konularla ilgili de Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelecekte çok ciddi bir takım beklentileri var. Mesela kritik altyapıların korunması konusu var. Kritik altyapılardan kastettiğimiz finans akışları, ne bileyim işte elektrik dağıtım şebekeleri,
1: şu anda en
0: büyük
1: önemli,
0: fabrikalar.
1: Şu anda en önemli savaş unsuru yapay zeka benim gördüğüm. Yani bütün
0: her yerde kullanılıyor.
1: Hedeflerin tespit edilmesinde de her türlü şeyde artık yapay zeka.
0: Yapay zeka sadece tespit yapmıyor artık. Teşhis yapıyor.
1: Her şeyi yapıyor.
0: Bu eleştiriliyor biraz da. Yani tespit kolay. tespit edersiniz.

0: ama teşhis etme sanki bir insanın gözünden geçmesi gerektiğine dair inanç var şu anda.
1: Bir de hocam ama burada karar mekanizmasının da gelecekte.
0: Üçüncüsü karar.
1: Tam otonom silahlara karar mekanizmasının bırakılması da o da insanlığın geleceği
0: açısından. İşte üçüncü konu karar
1: çok
0: konusu.
1: Çok büyük risk.
0: Tespit, teşhis, karar.
2: Ama şu anda bu yapay zekaya yüzlerce milyar dolar akıtılıyor. Yani o biz ne haber, orası nasıl filan yemek tarifi sormak için değil o. Yani onun gerçekte başka amacı var yani.
0: Şimdi bakın şöyle söyleyeyim ben size. Eskiden biz şöyle yapıyorduk. Bir muharebe olacağı zaman, bunlar senaryo tabii ki, normal düzenli harplerde. Terörle mücadele de böyle oluyordu. Mesela diyorduk ki işte biz bir harbe girersek şu çeşit harbi kullanmamız gerekiyor. Şu kadar personel ihtiyaç var. Bir zayiat miktarı ortaya. Bunun formülasyonları var. Mesela bugün yapay zekaya bir muharebe çeşidini yükleyin. Sorun. Deyin ki ben bir hava indirme harekatı yapacağım. Bir adaya. X adasına. Sizde ne kadar bir unsur personel kullanmanız gerektiğini ve karşı tarafın yeteneklerini de yüklerseniz yapay zeka, ne kadarlık bir zayiatı öngörmeniz gerektiği ve bu savaşın ne kadar süreceği, buna benzer karar vericilere taslak karar teklifi hazırlayacak noktaya getiriyor sizi.
1: İnsanlar
0: bunu kurmaylar yapardı eskiden.
1: Işte
0: kurmay subaylar bunun için var zaten. Yani hayır, karar teklifi hazırlayacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne iki tane seçenek koyabilirsiniz en fazla. Üçüncüyü koyamazsınız.
2: Kararın ötesinde üretimde de mesela, yani her şeyde kullanılıyor artık. Mesela üretimde bir dizayn değiştiriyorsunuz. O dizaynın değişik alanlarda uygulamasını onu da yapay zeka yapıyor.
0: Tabii elastikiyet. Yani,
2: elastikiyet yani şimdi o yapay zekasız hiçbir savaş yok şu an.
0: Trump onun emrini verdi zaten daha, hatırlıyorsunuz. Yani Tomahawk şu anda 1/3 azaldı. Tomahawk çok nitelikli bir vurucu silahı, Amerika'nın her yerde kullanılıyor. Onunla ilgili sivil firmalara talimat verdi.
2: Yani şöyle bir
0: Tomahawk
2: savaş
0: üretecek yapıya hemen dönüşün diye.
2: Şöyle bir savaş modeli olacak diye görüyorum. Belki hani bir fikir de yürütülür. İki ülke savaşa girip düğmeye basacaklar. Dronlar, işte uçaklar falan çoğu insansız. Çok az insan faktörüyle böyle bir futbol maçı
0: i̇şte
2: gibi
0: o zaman
2: robotlar
0: da
2: savaşıp galibe mi söyleyecekler?
0: Sürdürülebilirlik önemli. Orada da havada insansız araçlar, karada da insansız araçlar, denizde de var.
2: Her yerde varlar.
0: Üç harekat alanında da insansız vasıtalar. Tabii teşhis, tespit, karar veriyor. O onu falan. Ama genellikle havada hep insansız grupların olduğu bir çağa giriyoruz. O yüzden karşı taraftaki ya da sizdeki malzemeleri, uçakları, denizaltıları, şunları bunları tamamlayabildiğiniz ölçüde demek ki seri üretim ve milli olması en önemli kuvvet çarpanı oldu artık. Eskiden dost ve müttefik ülke lafını çok duyardınız. Şimdi çok fazla duymazsınız artık. Çünkü daha dost ve müttefik kavramı değişti.
2: Daha az ölüm mü olacak bu robot?
0: Muhakkak can kaybı minimize ediliyor.
2: İki her tarafta değil mi yani?
0: İki taraf içinde geçer. Ama karşı tarafı da aynı yeteneğe sahip olması lazım. Yani sizinle boy ölçüşecek grupların olması lazım. İnsanlı gruplarla insansız grupları karşı karşıya getirin şu anda. Hangi grup kazanır havada?
2: İnsansız.
0: Yani insansız gruplar şu anda sanki böyle, çünkü pilotaj sorunu var. Yani pilotajın
2: ya pilotun bir de düştüğü zaman sorun yok
0: var.
2: Yani can yok içinde.
0: Tabii oradan pilot kaybı da olacak filan. Onu takviye etmeniz lazım.
1: Ama bu söyledikleriniz yarı otonom silahlar için siz bahsediyorsunuz hocam. Şimdi bir de dünyada konuşulan ve Amerika'da şu an konuşulan tam otonom silahlardan bahsediyorlar. Biraz önce bahsettiğimiz, yani bu karar mekanizmasının insanlıktan çıkıp tamamen robotlara, yapay zekaya bırakıldığı bir süreç.
2: Bunun en son zaten Amerika'daki
1: işte
2: kavga bunun üstüne
1: insanlığı
2: oldu.
1: Aslında insanlığa zarar verecek o bizim bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz aslında süreçlerle insanlığın da karşı karşıya.
2: Buna Ayhan Bey cevap versin. Nasıl bir durum? Dünya? Nasıl yani bir dünya bekliyor bizi Ayhan Bey?
1: Yani bu çok riskli. Dünya tabii için çok riskli bir durumdur bence. Kaos silahlı
3: tablosu çizmek doğru değil.
1: Ama bir de bir gerçek var tam otobüs.
3: Bu problemler yani çıktıkça insanlık bunun çözümlerini de bulmak zorunda. Ben insanın yönetemediği hiçbir şeyin insana hükmedemeyeceğine inananlardanım. Tamam, yapay zeka çok önemli. Tamam, çok şeyin kararını
2: sonunda
3: verebilir.
2: Sonunda bir fişi var ama değil mi? Onu çektim.
3: En son bir fişi var ve en zor gelişen teknoloji de batarya teknolojisi. Neticede bunların pilleri bitecek. Enerjileri bitecek.
0: Nükleer
3: ve buna hükmeden de insan.
0: O zaman biraz beklemeleri gerekebilir. Yani nükleer kapasiteyi haiz denizaltılar var. Tabii. Nükleer reaktör artık bir çantanın içine sığabiliyor Sayın Melikilim. Onu siz insansıza koyduğunuz anda hava aracına.
4: Bir de şu an yapay zeka. Şimdi şu ana kadar yapay zeka insan yazıyordu programı.
1: Tabii.
4: Ama şu an yapay zeka kendisi program yapabilir. Zehirleri de geldi. Yani.
2: Evet, şimdi yapay zekadan
4: korksan iyi olur.
2: Gerçek zekalara doğru gelelim. Bir Özgür Özel'in ne demiş bir onu hatırlayarak gerçek zekalara doğru bir dönüş yapalım.
5: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor.
6: Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
5: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye.
6: Savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
2: Hulusi Bey, bunu yapay zekan görebilir miydi böyle bir şeyi?
4: İşte bir an için ben bir acaba yapay zekam diye düşünmedim değil ama sonra canlı yayın olduğunu anlayınca dedim herhalde başıma taş düştü. Çünkü bugüne kadar ya araba yaptık dedik, TOG'u yok. Yurt dışından getiriyorsunuz. Aylarca biliyorsunuz kimse inanmadı TOG'un Türkiye'de üretildiğine. Kaan'ı ürettik, yok kalorifer peteği dendi, şu dendi, bu dendi. Ondan sonra yok motor dendi. Şimdi ilk defa CHP Genel Başkanı çıkmış. Yani konuşmanın devamında da var. Ya diyor, motordan dolayı moralinizi bozmayın diyor. Önemli olan bu uçak uçtu mu, yukarı havaya kalktı mı diyor. Yazılımları var mı diyor. Motor da yapılır zaten diyor. Tebrik ediyorum diyor. Valla bize böyle muhalefet lazım, ne yalan söyleyeyim ama kaç saniye sürer bu Özgür Özel onu bilmiyorum. Bunu Ayhan Bey daha iyi bilir belki.
2: Ayhan Bey, nedir bunun arkasındaki? Çok bir şimdi, agresifleşti, çok sıkıştı, Özgür çok Özel'in, ayyuka çıktı değil mi bunların
3: herhalde
2: şeyleri?
3: Herhalde Özgür Özel dendiğinde ilerideki nesillerin aklında kalacak olan en büyük şey tutarsızlık. Yani
2: Kemal şimdi, Kılıçdaroğlu daha mı tutarlıydı onda?
3: Özgür'den tutarlıydı.
4: Yok ya.
3: Özgür Özel'den.
4: Al birini vur ötekine ya.
3: Özgür Özel'den tutarlıydı. Çünkü Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun da prensiydi. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun da prensiydi. Bakın şu anda yaptıklarına bakın. Partisinden istifa eden belediye başkanlarına mesaj atıyor. Bunları ergen çocuklar yapar.
2: Ne, kocanı boşa arkanda ben varım mı diyor.
3: Bunu söylüyor. Hakaretlere diyor, tehditlere diyor. 2 sene sonra diyor ben iktidara geleceğim, sana hesabını soracağım diyor. Şimdi bunlar akılla, mantıkla bağdaşacak şeyler değil. Bırakın bir genel başkanı, köy kahvesinde yapılacak muhabbetler değil.
2: Hayır
3: bunlar.
2: Şey tutarsız. Şimdi bir gün önce ciyak ciyak bağırırken, bir gün önce böyle, bir gün sonra gülümseyerek fuardan çıkması falan, Cemil bir aşırı bir tutarsızlık yok mu orada?
3: Şu anda savruluyor, buna tutarsızlık bile denmez. Oradan oraya savruluyor. Şimdi çok en son cümlesinden başlayalım. Diyor ki 2 sene sonra iktidara geleceğim, sana hesap soracağım. Neyin hesabını soracaksın? Bu kadın hırsızlık mı yaptı? Bu kadın bir suç işlediyse senin bunu disipline vermiş olman lazım. Senin bunu partinden ihraç etmen lazım. Böyle bir şey yoksa neyin hesabını soracaksın? Sen gelemeyeceksin ama velev ki iktidara gelme hayalin varsa, bu iktidara gelme hayalini kendi siyasetini domine etmek için mi kullanacaksın? Yargıyı sen, iktidarını, siyasetini, partini domine etmek için mi kullanacaksın? Bu ne biçim bir cümle? Bu bir genel başkanın ağzına yakışıyor mu? Bu bir siyasetçiye yakışıyor mu? Bu kahve muhabbetinde bile olmaz, tekrardan söylüyorum. Şimdi bugün yaptığı, bugün dediğim yani fuarda söyledikleri, bu sözlerin tamamı yazılmış, verilmiş eline, denmiş ki bak Türk milleti artık savunma sanayi konusunda çok hassas. Türk milleti kimliğine kavuştu, kişiliğine kavuştu. Artık düşman deyince korkmuyor, yurt dışı deyince korkmuyor, İsrail deyince korkmuyor, Amerika deyince korkmuyor. Sen çıkıp da balıklar ürküyor, kuşlar ürküyor dediğinde nefret söylemi gibi algılanıyor. Git sen bunu böyle söyle
2: ama
3: demiş birileri ona.
2: Ama sizin daha tutarlı dediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu da biz bu S-400'leri niye
3: bakın,
2: alacağız?
3: Bakın daha tutarlı dediysem Kemal Kılıçdaroğlu'nu olumlama anlamında söylemedim. Dedim ki
2: uğraşıyorum sizinle.
4: Biraz daha milli.
3: Okumuşsunuzdur. Yanlış hafızam beni yanıltmıyorsa Rıfat Ilgaz'ın bir hikayesi olması lazım. Ben babama rahmet okutacağım diyen bir çocuk var. Babasının yaptığının bir misli fazlasını yaparak. Ben buna vurgu yapmak için söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu olumlamak için söylemiyorum. Ama bu kadarını biz köy kahvesinde bile görmedik, onu söylüyorum. Yani bugün söylediğinde hiçbir problem yok. Ancak adım gibi biliyorum ki yarın bugün söylediğini yalanlayacak.
2: Tutamayacak

0: özgürlüğünü tutamaz. Çünkü içinde bir ergen çocuk var. İçinde gençlik kollarındaki sağa sola bağırmak isteyen, çağırmak isteyen bir çocuk var. Şu anda yaptıkları bu feveranlar, bu savrulmalar. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun ne söylediklerini hepimiz biliyoruz.
1: Burada Kılıçdaroğlu,
0: Sabiha Gökçen havalanı yapılırken buna gerek yok dedi.
2: Kuşlar konmuyor oraya demiş.
0: Evet. İstanbul Havalimanı yapılırken buna gerek yok
1: son
0: dedi.
1: Son 15 yılda yapılıp da karşı çıkmadığı bir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. Çanakkale Boğaz Köprüsü'nden, 3. Boğaz Köprüsü'nden bugüne kadar iyi yapılan ne varsa Türkiye'de savunma sanayinden hepsine karşı çıktı. Ve Kılıçdaroğlu'na da Türk milleti dörtlü, beşli, altılı bilmem kaçlı oluşumlarına rağmen dersini verdi. Bunu önce bir tespit edelim. Sonra söylediğim şu. Bugün CHP'nin içinde bulunduğu durum dünden de kötü.
1: Daha da beter oldu.
0: Dünden
1: çünkü
0: de
1: pisliğin içine battılar bir de yani.
0: Çünkü Türk tarihi bu kadar hırsızlıklarla mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönem geçirmemiştir. Osmanlı dahil. Yanlış yönetimler sergilenmiştir. Farklı tercihlerden dolayı devletin zarar ettiği dönemler olmuştur. Ama organize bir şekilde devleti soyma girişimleri bu denli vuku bulmamıştır. Bu hafta belki onlara tek tek geleceğiz. Uşak Belediye Başkanı ben itirafçı olacağım dedi.
1: Oğlu oldu galiba değil mi?
0: Antalya Belediye Başkanı'nın oğlu oldu.
2: Antalya'nın oğlu.
1: Antalya'nın oğlu oldu. Uşak'ın kendisi olacak.
0: Uşak'ın kendisi olacak.
3: Hepsinin de oğlu var birader. Yani benim de oğlum var.
0: Şimdi bizim de oğullarımız var ama böyle gündeme gelmiyorlar yani.
4: Uşak Cumhuriyet etkin Halk Partisi ifadesi verdi Uşak.
0: İfadesini verdi, itirafçı oldu. İfadesinden sadece biz daha sanıyorum ki birkaç kelime duyabildik.
4: Bir kısmını yani.
0: Çünkü
4: evet.
0: Asıl fezleke yazıldıktan sonra, iddianame yazıldıktan sonra bunların tamamına vakıf olacağız. Ama ben o söylenenlerin çok ufak şeyler olduğunu düşünüyorum. Çok daha fazlaları gelecek. Çünkü büyük bir havuz oluşturdular. Cumhurbaşkanlığını alacaklarını düşündüler.
1: Ekosistem.
0: Ekosistem oluşturdular ve bu ekosistemin içinden para aldılar, para verdiler. Bunları da çok fütursuzca yaptılar. Valizlerle taşıdılar, bavullarla taşıdılar, çantalarla taşıdılar. En ufak şeyden en büyük şeye kadar tenezzül ettiler.
2: Ama bu ifadeleri de sanki ekosistemin daha farklı bir büyük bir sistemin de aslında CHP içerisinde
0: şimdi şöyle söyleyeyim, bir ekosistem oluşturmuşsanız
2: son birkaç
0: bunun yan dallarının oluşmaması tabii, mümkün
2: yani
0: değil.
2: Yani sadece ekosistemle kalmayan yeni bir sistem de ortaya çıkmış oldu. Özkan Yalım'la Gökhan Böceğin ifadeleri basına yansıdığında gördüğümüzde
1: ya Ekrem İmamoğlu hayırlı bir şeye vesile oldu. Çorap söküğü gibi çıkmasına vesile mi oldu? Nasıl oldu şimdi, bu? Çünkü onunla başladı değil
2: onunla
1: mi?
2: Onunla başladı bir vesile oldu. Yani ekosistemden bahsediyoruz. Bir sistem var ama burada özellikle Uşak Belediye Başkanı olsun, Antalya Belediye Başkanı'yla bunların özellikle genel merkezlerle ilişkileri döküldüğünde sistemden ziyade bir çürümüşlüğün ortaya saçılmasıyla karşılaşacağız.
1: Gönül belediyeciliği diyorlar.
2: Gönül belediyeciliğiymiş yani. Adamlar sözlerinde durmuş. Niye yanlış anlıyorsunuz? Ya ben deminkiyle ilgili Ayhan Bey'den bir özür dilemek istiyorum. Tutarsızlık konusunda haklı. Kılıçdaroğlu bu kadar tutarsız değildi. Çünkü Kılıçdaroğlu 3. köprüye karşı çıktı. Daha sonra yapan eline sağlık demedi.
1: Evet.
2: Çanakkale'ye hayırlı olsun dedi. Yapan eline sağlık demedi. Libya'ya karşı çıktı. Sonra helal olsun demedi. Ama Allah için bu savruldu. Bir de kalktı. Emeğinize sağlık. Emeği
5: yani
2: geçenlerin
5: Yıldırım Han'ı
2: sağlık.
5: Görünce artık yapacak bir şey yok.
2: Dolayısıyla bu da...
1: Dolayısıyla
2: Ayhan Bey haklı.
6: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar inkar etmeli hiçbir gelişme yoktu. Ya artık inkarın sonuna
2: birinci köprüden başladı zaten.
6: Avrasya yani hayır şey söylüyorlardı. Ya insansız hava aracı üretiyorsunuz. İnsansız hava aracı üretiyorsunuz maket diyorlar.
2: Aynen.
6: Kaan üretiyorsunuz petek diyorlar.
2: Evet,
6: yani füze denemesi yapıyorsunuz. Balıklar ürküyor da ne gürültü yapıyorsunuz diyorlar.
1: Drone uçuruyorsun ne olacak o oyuncak diyorlar.
6: Evet evet oyuncak
2: mavi
6: diyorlar.
2: Mavi vatana sahip çıkıyorsun niye Türkiye'yi evet, orada riske yani, sokuyorsunuz diyor.
6: Ama şu an o Yıldırım Han'ın önünde Mustafa Kemal'in de imzası var. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teknoloji ürünü asla üretmedi. Yani
1: Ama şimdi üretemedi. Marmara'yı bile Ecevit yaptı dediler. Sonra

0: Ekrem İmamoğlu yapsaydılar bunları da alırlar.
1: Ama ya, şunu da unutmayalım ki yani, Kurtuluş Bey, bu ülkede ne yazık ki terliğe oy veririm diyen bir grupta var.
2: Evet, evet. Şu an, yani, yine o kesim var işte İzmir'de de, biz ideolojiye oy veririz, hizmete oy vermeyiz.
1: Tuvalet terliğine oy
2: anlayış var.
1: Diye.
2: Şu noktaya getireceğim. Yani bu Yıldırım Han'daki o imza, Mustafa Kemal imzası, ortasındaki Yıldırım Bayezid Han tuğrası, bunlar Türkiye'de bir sürekliliği temsil ediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir geçmişi, tarihi ve bugüne gelen bir devamlılığı söz konusu. Şimdi biz bunları konuşuyoruz ama yani Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu olduğunda bu konu bütün ciddiyetini kaybediyor. Yani bunlarla bunları beraber konuşmak yanlış bir şey gibi gelmeye başladı.
3: Evet.
2: Çünkü çok doğru. Hiçbir kriter yok mesela, bunları konuşalım. Yani şimdi Yunanistan'ın, İsrail'in, işte Avrupa'nın, komşularımızın, bütün dünyanın, İspanya'nın sizinle bir alışveriş içerisine girdiği bir konuda siz bunlar hala makettir, bunlar hala oyuncaktır diye bir muhalif zihniyeti konuşturmaya çalışıyorsunuz. Ne yazık ki tabanlarına da böyle anlattıkları için hala yani oradaki neden Mustafa Kemal imzası var falan diye itiraz ediyorlar. Yani bu teknolojinin...
0: Ona niye itiraz ettiler? Ya,
2: bu bakın, buna niye itiraz ettikleri şu... İslamiyet terakkiye manidir. Çok korkunç, ağır bir şeydir, yargıdır. Bu Osmanlı son döneminden günümüze kadar gelen. Fakat bunun büyük bir palavra, yalan olduğunu AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ortaya çıktı. Her gün gözlerine bunu.
0: Hayır, ben mine kırık kanatın niye Atatürk imzasına kızdı?
1: Yurtta sulh diyen de sulh diyen belli de imzası ona konur muymuş bir silahın üzerine?
2: Şimdi
1: böyle Atatürkçüler ve böyle.
2: Ya şunu da demiyorlar. Eğer barış istiyorsan cenge hazır olu da demiyorlar mesela. Bunu da göz ardı
4: ama
2: ediyorlar.
4: Ama erken seçim istiyorlar.
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi için bende büyük bir trajedi. Biz neyi konuşuyoruz? Bu yüksek teknoloji Türkiye için inanın. Bak şöyle bir örnek vereceğim. İkinci Dünya Savaşı, Churchill'den en son ikna oluyorlar. Mareşal Fevzi Çakmak, işte İsmet İnönü. Askerimizin ihtiyacı nedir diye soruyorlar. Bir liste veriyorlar askerimizin ihtiyacı nedir diye. Ya yani ben o bütün o büyük şeyler saymayacağım. Toplu iğne bile var içinde yani.
1: Demin söylemek istediğim oydu işte.
2: Toplu iğne bile var yani. Cumhuriyet Halk Partisi deyince bence hiç konuşulacak ikisini bir arada konuşamıyoruz demek istiyorum.
5: Hele ki mine kırık kanat örneği çok vahim bir örnek. Çünkü bir komutanın, bir mareşalin Cumhuriyeti kurduktan sonra içinde bulunduğu durumu
0: Gazi
5: özetlemek
0: Mustafa
5: için.
0: Gazi Mustafa Kemal ismi, evet, de gazisi var.
5: Gazisi var ve mareşal, general mareşal. Artık ülke çok zor durumda olduğu için dünyaya verdiği bir mesaj var. Bir sakin olun, bir kendimize gelelim demenin karşılığı olarak yurtta sulh, cihanda sulhu motto olarak kabul etmişse ve silahlanmayı savaşmak için değil,
0: barış için,
5: barışı korumak için farz olduğunu bilmiyorsa, bu insanı muhatap alıp cevap vermek bile
0: vermeyelim
5: akla ziyan bir şeydi. Ben bu tip bir aklın Türkiye gündemine nasıl geldiğini anlamıyorum. Yani daha 3 gün önce...
0: Ben şimdi duydum açıkçası. Hayır, Hulusi Bey
5: Cemil Bey, aynı kadın 3 gün önce Kılıçdaroğlu'na kılıç artı demedi mi?
1: Ondan sonra özür dilemek
5: demek ki kılıç artının ne olduğunu bile bilmiyor.
6: Sonra özür diledi.
5: Yani özür diledi dilemedi, orasında değilim. Bakın kılıç artı çok ciddi bir terimdir.
1: Tabii
5: kullanılan.
1: Canım, katliamdan kurtulan demek ya.
5: Siz bunu... Sözüm ona, tırnak içinde dava arkadaşlığı yaptığınız, dün desteklediğiniz, cumhurbaşkanı olması gerektiğini söylediğiniz bir insana söylüyorsunuz. Bu nasıl bir akıldır? Niye bu tip insanların cümleleri Türkiye'nin gündemine gelebiliyor? Ben onu da anlamış değilim.
0: Sosyal medya, algoritma.
5: Algoritma, bir de bunlar yıllarca tırnak içinde milletin tepesinde kendilerini gördüklerinden basında veya kamuoyunda var olduklarından dolayı deli saçması şeyler söyleseler bile gündeme taşınabiliyor. Aynı cümleyi birisi sokakta kursa kimse ciddiye almaz. Niye bu insan ciddiye alınıyor? Bakın ciddiye alınıyor dediğimiz insanın kurduğu cümle Mareşal'in
0: ama şimdi yani
5: barışçı olduğunu söylüyor.
0: Bence yine kırık kanata haksızlık yapıyorsunuz. Yani

0: Özgür Özel çok mu ciddi konuşuyor da onu savunan bir gazeteci böyle erdemler saçacak ağzından.
1: Şimdi insanları kıyaslaya kıyaslaya gitmeyelim ama yani yine kırık kanat gibi birisi Atatürk'e bir kere hakarettir. Onun Mareşal yönünü görmeden bir tek cümleyi alıp da bugün Türk devletinin geldiği savunma sanayindeki pozisyonu lekelemek için, karalamak için Atatürk'ün bir cümlesini kullanmak akla ziyan bir şey işte.
2: Peki. Ama şöyle bakabilir miyiz? Yani bu şahıs daha düne kadar kıllı bacaklı diye aşağıladığı bir milletinin
1: evet.
2: bugün dünyanın en üst seviye bir teknoloji üretmesi karşısında ufacık bir serzenişte bulunma hakkı yok mu? Allah aşkına biraz demokrat olun evet, yani.
0: Şimdi şu Özkan Yalım'ın itirafları üzerinden gidelim mi Aydoğan Hocam?
3: Olur gidin.
0: Şimdi sevgili seyirciler, her yere pislik saçılıyor. Yani bu Ekrem İmamoğlu ile başladı. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası ile başladı ama işler ayyuka çıktı. Şimdi bu Özkan Yalım kimdi?
3: Özkan Yalım görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı.
0: Uşak Belediye Başkanı.
3: Evet.
0: Bu hani o otel girişinde uygunsuz şekilde
3: evet.
0: Polisler tarafından
3: gözaltına alınan
0: belediye başkanıydı.
3: İşte ihaleler vesaire suçlamalar.
0: O konuyla da ilgili dedik ki ben karımdan zaten ayrılıyordum. O da değer verdiğim biriydi. Evet. O ayrı bir konudur.
3: Evet.
0: Fakat dedi itirafçı olup oradaki pisliği ortaya çıkarttı
3: evet.
0: değil mi?
3: Evet. Şimdi baktığımızda aslında Özkan Yalım'ın bir gazeteci yazmış olduğu bir mektup, daha sonra işte savcılığa bir mektup yazdığından ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğinden bahsedilmişti. Ve basına yansıdığı üzere aslında itiraflarına baktığımızda etkin pişmanlık ifadesinde kongrelerde aslında bu 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere Özgür Özel'in lehine hareket ettiği ve toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik nakit parayı teslim ettiğinden bahsediyor. Bu paranın 200 bin TL'sini Manisa'daki Özgür Özel'in evinin duvarına kendisiyle konuştuğunu ve evin duvarına bıraktığını, daha sonra da 1 milyon TL'yi de Denizli'deki yakın arkadaşı olarak bilinen Demirkan isimli şahsa teslim ettiğinden bahsediyor. Ya bunlar çok ciddi iddialar yani.
0: Burada tabii bir kafa karışıklığı olmasın.
3: Olmaz.
0: Bu
3: tabii.
0: Kongrelerle alakalı bir süreç tabii. var. Bir de belediye başkanlıklarıyla ilgili ayrı bir süreç var. Yani
3: o Gökhan Böceğin.
0: Yani belediye başkanı olmak için de evet. genel merkez para almış. Bir de evet. ne yapmış? Kongre içinde para mı toplamış?
3: Bu 2023 yılı sonundaki kurultay öncesinde yapılan kongrelerin de kullanılmak üzere bu paraları teslim ettim diyor. 200 bin TL'sini Özgür Özel'le konuştum. Evimin duvarının üzerine koy demiş. Kendisi de teslim edip oradan ayrıldığından bahsediyor. Yine 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine işte hediye çantalar gönderdiğini ve bir saat hediye ettiğini beyan etmiş. Yine Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen bir araç gündeme gelmişti biliyorsunuz. Bu araçla ilgili de toplam 170 bin euroluk bir ödeme. Bu ya aracın dönüşü için. Bu nasıl bir araç? Ben de çok ya, merak ediyorum.
0: Aracın kendinin 3 misli fiyatında bir lüksleştirme
3: yani,
0: fiyatı
3: evet,
0: değil mi?
3: Orada da bir çok fazla bir ödeme yapıldı aslında, ortaya çıkmış oldu.
4: Ya bir tür para
3: evet.
4: Yine bir tür para çalma yöntemi mi aslında?
3: Yani
4: bu.
3: Bunlarla çokça
0: yani
3: aslında
0: o
3: bu
0: para çalmanın ötesinde lüks yani orada ama oturacak.
4: Lüks de 170 bin artı KDV arabanın fiyatından daha fazla.
0: Bilmem Hulusi Bey ne der bu konuda, çalıyorlar mı yoksa lüks merakı mı?
2: Kendisine sorsak iyi olur.
3: Şimdi burada en önemli husus şu, kurultay ceza davası biliyorsunuz devam ediyor. Temmuz ayına ertelendi. Orada Adem Soytekin'in İBB Ekrem İmamoğlu ceza davasında verdiği ifadeyi kurultay ceza davasındaki hakim tanık olarak Adem Soytekin'i çağırdı. Bir dahaki celse dinlenecek. Şimdi ben bu ifadelere baktığımda çok enteresan bir şey dikkatimi çekiyor. Bir, Özgür Özel'in kurultayında kullanılmak üzere bu paranın kendisine 1 milyon 200 bin TL nakit para verdim diyor. Ve ifadesinde Özkan Yalım şunu söylüyor. Paraları diyor kurultay öncesinde yapılacak kongre masrafları için verdim. Delegelerle konuştum diyor. Özgür Özel'e seçilmesi için de delegelerle konuştum. Onları ikna ettim diyor. Yani bu kurultay aslında hem kurultay ceza davasında hem de hukuk mutlak butlan hukuk davasında

0: TR.
1: Ben Kemal, geliyorum.
2: Asla ve asla delegenin vermediği bir yetkiyi veya delegenin elimize verdiği bayrağı kimseye bırakmayız.
3: Şaibeli Kurultay davasında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerini Ankara'da mutlak butlan dava dosyasını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdiği öğrenildi.
2: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
3: Rüşvetten tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde, 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere, Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira verdiğini itiraf etmişti. Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürmüştü. Bu itirafların mutlak putlan davasının seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kurultayın iptal olmayacağını dile getirse de her türlü senaryoya karşı da hazırlık yapıyor.
2: Kurultay iptal olmaz. Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak putlana karşı değil, kapatma davasına karşı.
3: Ayrıca Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen VIP makam aracının dönüşüm bedelinin Özel'in talimatıyla Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını söyledi. Özel, Yalım'ın kayda geçen itiraflarının doğru olmadığını savundu.
2: Uşak Belediyesi bize VIP araç almış, hepsinin yalan olduğu çıktı. Eninde sonunda işin aracın faturasını biz ödemişiz. Aksesuarlarının parasını biz ödemişiz. Partiye araba alınırken İndirim yapılmasına vesile olmuş. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti, benim cebime giren bir şey yok. Şu kadar kıvım zararı varsa da o yine karşılanacak.
0: Evet sevgili seyirciler, izlediniz. Hakikaten insanın aklı almıyor. Bir aracın içine 170 bin euro nasıl harcanır? Hani teyip takarsın, ne bileyim ben. Şeyler takarlardı, zarlar takarlardı,
4: VIP
0: oynardı.
4: VIP dizayn yapar falan ama böyle bir para yok yani.
0: Küpler koyarsın, ne bileyim ben, müzik yani seti koyarsın, benim televizyon koy. Yani.
5: Ama bir dakika, 170 milyon euroyu ben harcadım diyor Yalım. Özgür Özel diyor euro. Ki CHP Genel Merkezi'nden biz harcadık diyor. Toplamda ne harcamışlar acaba ya?
0: Peki hiç AK Parti'de olmuyor mu? Şimdi disiplin kurulundasın değil evet. mi sen?
4: Bak, bizim, böyle şeyler olmuyor. Bizim partimizin bu konudaki tavrı çok nettir. Vekillerimiz de daha önce gündeme getirdi. Bu tarz bir yolsuzluk iddiası olduğunda kesinlikle ihraç edilir. Partiyle tüm ilişki kesilir. Hiçbir şekilde de arkasında durulmaz. Bakın Özkan Yalım olsun, diğer belediyeler olsun, bunları kamuoyuna sürekli bir siyasi operasyonmuş gibi kamuoyuna bir algı pompaladılar, algı operasyonu yaptılar. Bunlar siyasi davalar değil. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı Ekrem İmamoğlu ceza davasına baktığımızda şikayet edenler CHP'liler. Mutlak butlan hukuk davasına baktığımızda davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Kurultay ceza davasına baktığımızda oylamaya hile karıştırma suçundan dolayı açılmış ve Temmuz'da duruşması görülecek devam eden ceza davasına baktığımızda yine savcılığa gidip suç duyurusunda bulunan CHP'liler. İzmir'e geldiğimizde Tunç Soyer hakkında mevcut İzmir CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın savcılığa ihbar dilekçesi var. Yani şikayet edenler CHP'liler.
0: Bu çok iyi bir
4: CHP'liler.
0: Şey ama. Şimdi Hulusi Bey'e bir söyleyeyim. Yani CHP...
4: Bu mesele AK Parti'nin, MHP'nin veya diğer siyasi partilerin meselesi değil. Kendi iç meseleleri ve yaşanan bir
0: şunu
4: krizin neticesi.
0: Yani CHP kendini temizlemek için bir çaba gösteriyor burada o zaman. Ben bunu anlıyorum burada.
5: CHP kendini temizlemek.
0: Öyle hepsini CHP yapmış. Yok. Ne kadar pislik varsa hepsini ortadan çıkarmışlar.
5: Kendi içindeki kavgadan bunlar. Kendi içindeki kavgadan kaynaklı hareketler bunlar. Kavga
0: temizlik
5: için,
0: çabası değil
5: temizlik
0: mi?
5: Temizlik çabası değil. Karşı tarafı yani rakibini yıpratma kampanyasıyla yürütülen, o niyetle yürütülen şeyler bunlar. Keşke temizlik olmuş olsa biz de zevkle seyreder ve helal olsun diyoruz. Ama bu temizlik operasyonu değil, bu tamamen tarafların birbirini yıpratmak için ortaya, birbirlerinin yanlışlarını dökme.
0: Neyi paylaşamadıkları şey ne?
5: Paylaşamadıkları şey CHP'nin egemenliği ve CHP egemenliği üzerinden de millet üzerinde kurdukları
0: büyük bir iktidar alanı var aslında adı. Değil mi? Şimdi belediyelerle falan aslında CHP'nin üstünde.
5: CHP dediğiniz sadece çok ciddi belediye değil. Türkiye'nin en büyük bankalarından biri.

0: ne varıncaya kadar da korkmuş bir mal varlığına da hükmediyorsunuz. Yani CHP'de
1: ya belediyede aday olmak için 1 milyon euro veriyor mesela genel merkezde.
2: O biri.
3: Büyükşehir'in bütün herkes yani
1: para
3: fazla.
1: Çok ciddi bir
3: veren var. 20.
0: Evet onu diyecektim. Evet, 20 milyon dolar.
3: Büyükşehir'in bütçesi. 20 milyon. Genel merkeze veriyorlar. 12 evet. Bilmem nereye veriyorlar falan. Hani büyük şehirlerin rayici ama o civarda gidiyor.
0: Yani gerçekten çok güzel noktaya temas etti. Bütün bu pislikler gene kendi işlerindeki insanların ortaya attıklarıyla ortaya döküldü. Ama bir başka bir şey daha var. Bakın bunlar Uşak'a sahip çıkmaya kalktılar. Rezaletler diz boyu. Bunlar Bolu'ya sahip çıkmaya kalktılar. Rezaletler diz boyu. Antalya'ya sahip çıkmaya kalktılar. Bakın itiraflar birbiri ardına geliyor. Halen İzmir'de kooperatifin hesabını veremediler. Ya İzmir Belediyesi'nin kooperatifle
1: rüşvetini de veriyorlar. Ne yapıyorlarsa hizmet alamıyorlar. Bir işlerini çözemiyorlar. İnsanları buna mahkum etmişler. Antalya bunun örneğiydi. Muhittin Böcek, oğlu Böcek itiraf etti. Dedi ki Özgür Özel'in talimatı üzerine Veli Ağba beni aradı. Bunun üzerine 1 milyon euro para istediler. Ben de gittim bunu teslim ettim kendilerine diyor. Bunu tabi bu bir laf mı? Bir söz mü? Peki o bahsettiği günlerde kayıtlar uyuşuyor mu, bağdaşıyor mu?
3: HTS kayıtları falan.
1: Hepsi örtüşüyor. Bunun da detayları çıkarılmış. Sosyal medya ayrıntıları
3: o
1: da vardı.
3: O görüntülerde bunlar. He. Bak yani, geldi görüntü.
1: Evet. Ya bu bir defa örtüşüyor. Bu görüntülerle itiraflar örtüşüyor. Ya şimdi inanamıyorum. Yani tabii Türkiye'de de bu siyasette de öyle bir noktaya geldik ki değer diye bir şey kalmadı. Genel başkanlar hakkında çok somut olarak adaylık için genel merkeze rüşvet verdik deniliyor. Kaydı çıkıyor, kuydu çıkıyor. Hala da zeytinyağı gibi üzerine çıkıyorlar. Hayır efendim diyorlar, o yalan söylüyor, o itirafçıdır. Bakın İmamoğlu neyi kanıtladı biliyor musunuz? İmamoğlu ile ilgili suçlamaların çok büyük oranda doğru olduğunu ortaya çıkardı. Neden? Çünkü Özgür Özel ya bütün doğru olan şeyleri inkar ettiler. İtirafçıları suçladılar ki bakan açıkladı. Tek bir geri adım atan pişmanlık yasasından yararlanan kimse de yok. Hiç kimse de geri adım atmamış. Siz doğruyla yanlışı ayırmazsanız, yani doğruysa doğru kardeşim, bu da yalansa yalan diye çıkıp bunun bir hukuki muhasebesini yapmazsanız o zaman yalancı çobana dönersiniz. Kimse size itibar etmez. Bugün Özgür Özel'le ilgili doğrudan iddiada bulunanlara o zaman biz diyoruz ki ya bugüne kadar her şeyi inkar ettin, yani bunu da herhalde onun için inkar ediyorsun deme hakkını veriyor vatandaşa. Peki.
2: Yani burada adayların parayla belirlendiği CHP içerisinde çok net bir şekilde bu paraların da bakın çoğunun suç gelirleri olduğuna ilişkin ciddi iddialar var. Kurultaya bakıyoruz yine orada Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için delegelere CHP'de belediye başkan adaylıkları, meclis üyelikleri, Kiptaş'tan evler verilmesi, Adem Soytekin'in ifadeleri bu konuda çok önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Yani burada tamamen parayla finanse edilen ve paranın kaynağının da aslında burada ne olduğu bence CHP içerisindeki en büyük problem bu olacak.
1: Bir çağdaş market olayı var biliyor musunuz?
3: Yok.
1: Çağdaş market. Çağdaş market bir poşet. Millet Meclisi'nde içinde 500 bin doların olduğu bir poşet. Koşa koşa Veli Ağbaba geliyor, alıyor poşeti, benimdir diye. Yani paralar böyle çantalar içerisinde balya.
3: Şu masaya geçelim.
1: Gerçekten o kadar çok ki yani paranın bunların nadir olmadığını, sürekli devamlı böyle bir para akışının gerçekleştiğini görmemiz gerekiyor.
2: Siyasetin finansmanı konusunda bakın burada. Yani bu adaylık süreçlerinde Antalya'da veya işte Özkan Yalım'ın ifadesinde bahsettiği üzere kendisinin kurultay için bu parayı vermesinden bahsediyor. Yani burada artık siyasi partiler kanuna göre demokrasi esaslarının dışına çıkmış, kokuşmuş bir yapı var. Bu yapının da CHP içerisinde bu hafta ben daha fazla gerilim yaratacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki yolculuğundan kurultay yolculuğuna kadar CHP'yi hem dizayn etmesi hem CHP'yi ele geçirmesi ve bu durumun sadece bir ekosistemleden çıkıp CHP genel merkezinde biraz önce Kurtuluş Bey'in de bahsettiği üzere o troikayı da aslında içine alabilecek Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde hareket

0: Neden CHP genel başkan yardımcıları ve halen Silivri vesayetinde hareket eden Özgür Özel'in de aslında çok zor durumda kalacağı ifadelerdir, beyanlardır. Türk siyaset tarihi açısından da Hulusi abi değerlendirsin, Hulusi vekilimiz. Bakın biraz önce bahsettik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sadece bütçesi 10-12 bakanlıktan daha büyük bütçesi var. Cemil Bey, öyle küçük bütçelerden biz bahsetmiyoruz burada.
1: Ayhan Bey, şimdi sistematik bir şey var burada. Bunlar yakalananlar mı yoksa
2: bunlar
1: nasıl?
2: Şu anda söyleyenler, itirafçı olanlar. Şimdi diğer belediye başkanlarının hangisi kaç para verdiğini açıklayacak mı bilmiyorum.
1: Yani çünkü belli ki burada hepsinden almışlar bunu.
2: Kişisel bir şey olmadığı da çok belli. Çünkü bir büyükşehir belediye başkanının yaklaşık maaşı ayda 5000 dolardır. 5000 euro yoktur. 60 aylığına seçildiğinize göre zaten toplam alacağınız maaş 300 bin dolardır.
3: 1 milyon euroyu bulmuyor.
2: Siz
3: yani
2: 1 milyon euroyu veriyorsanız sürümden kazanacaksınız. Yani siz hırsızlık yapacağınızı aday olurken deklare ediyorsunuz demektir. Birine 1 milyon euro vermişseniz. Kaldı ki ben bu 1 milyon euronun tek olduğunu sanmıyorum. Yani bunun dışında başka tabii, yerlerde tabii. Aynı Muhittin Böcek başka paralar da ödemiştir. 1 milyon euroyu Veli Ağbaba'ya verdim
1: diyor. Bu küsuratı diyor. Sadece.
2: Veli Ağbaba ben almadım diyor. Almadı. Onlar çıkacak şimdi evet. Mahkemede. Bunun haricinde sadece onunla da kalmamıştır.
1: Çünkü bir sürü CHP'nin garanti Antalya'da, kazanacağı iller var, ilçeler var
2: bu,
1: değil mi?
2: Sadece Muhittin için de bu kadar da kalmamıştır. Daha Antalya'da da ikna etmek için verdik. Bir yerde Cemil Bey bir şey sistematik hale gelmişse bunu tek kanalla çözemezsiniz. Yani genel bakın, başkan yardımcısına 1 milyon euro veriyorsanız
0: görünüyor sayın vekilim.
2: Antalya'da birilerine daha görüyor. Farklı bir şeyler verdiniz demektir. Başka yerlerde başka bir şeyler verdiniz demektir.
3: Bu döviz bürosundan parayı
0: döviz
3: alırken
0: burası,
3: ki
0: sayın vekilim, evet. Burası.
3: Bunun ben, genel merkeze giden evet. HTS kayıtlarıyla örtüşen tarih uçak bakın hangi uçakla hangi tarifle uçakla gitmişler, hangi otelde kalmışlar, hangi saatte genel merkezine gitmişler. Var şimdi adım adım savcılığın çağı, elinde var belgeler.
2: Bakın bu teknoloji yani. Çağında evet. Herhangi bir adımı boş atabilmeniz mümkün değil.
1: Evet.
2: Devletin kayıtlarının ötesinde bakkalın önünde bile artık kamera var. Bu paralar verilmiş. Bunlarla ilgili bir tartışma yok. Adam verdim diyor zaten.
1: Şimdi bir Mehmet Karataş'a gidiyoruz. Telefon attığımızda Mehmet Karataş var. Mehmet Karataş, neredesin Mehmet? Şu anda bize nerede olduğunu bir söyle önce. Sana iyi akşamlar diyelim.
4: Cemil Barat, öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda az önce sizin de üzerinde konuştuğumuz gibi bu son dakika bilgisinin öncelikle şu an itibariyle birçok kişi netlik noktasında bir soru işareti vardı ama şunu artık çok rahat bir şekilde belirtebiliriz. Muhittin Böcek an itibariyle ek bir ifade vermeye devam ediyor. Kendisini zaten etkin pişmanlıktan
1: şimdi bir araya giriyorum Mehmetciğim. Şimdi sen şu anda neredesin? Emniyettesin galiba değil mi? Antalya'da mısın?
4: Şöyle şu anda biz emniyetteyiz ama tam olarak o noktada değiliz. Onu söyleyeyim. Haber kaynaklarımızla burada yapmış olduğumuz görüşmede bize şunu söylüyorlar. Burada özellikle öğle saatleri itibariyle bir başvurunun olduğu, öğleden sonra da Muhittin Böcek bir kez daha adliyeye geldi ve orada ifade vermeye başladı. Bu ifade alım işleminin öncelikle saatlerce devam edeceğini belirteyim. Belki sabah saatlerine kadar da sürebilir. Hatta ben ek olarak size bir bilgi daha şu an paylaşayım. Aslında bu etkin pişmanlık noktasında ek ifade veren sadece Muhittin Böcek değil. Günler öncesinde biliyorsunuz Gökhan Böcek oğlu da etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Onun bir kez daha onun da ifade verdiğini sizlerle paylaşmış olayım şu an.
1: Peki evet o, Mehmet Karataş'a.
4: Yani şu an hem baba hem de oğul ek ifadelerini vermeye devam ediyorlar. Ve burada bu etkin pişmanlıktan faydalanacağız talebinin kendilerinden geldiğinin altını çizelim. İşte bu noktada da bir itiraf olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü bu talep kendilerinden geldiği için buradan evet. Yola çıkarak bu böyle okuyabiliriz yani bunu.
1: Evet Mehmet Karataş'a teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Anladığımız kadarıyla Muhittin Böcek itirafçı oluyor.
0: Ek ifadesi alınıyor şu an.
1: Ve itirafta da söyleyeceği şey ben belediye başkanı olmak için şu kadar para verdim veya rüşvet için

0: aldığım paraların da bir kısmını şuralara yolladım diye itiraftan bulunacak.
1: Aslında oğlunun itiraflarıyla birlikte daha maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için bu iddiaların somut bir şekilde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı birbiriyle örtüşüp örtüşmediğini ve burada buradaki hem sanıkların durumları açısından hem Gökhan Böceğin buradaki itirafları ve ikrarlarından dolayı Muhittin Böceğin de aslında Gökhan Böceğin bence evet. ifadesini öğrendikten sonra kendisi de bu şekilde bir başvuru yapıp savcılığı olayları evet. aydınlatmak amacıyla ek ifadesi alınıyor. Ve savcılık aslında şunu yapıyor. Biraz önce Kurtuluş Bey belirtti. Yani burada özellikle irade olarak bakın etkin pişmanlık şüphelilerin veya sanıkların özgür ve hür ifadeleriyle, beyanlarıyla alınır. Hiç kimseye baskı yapılmaz. Bir kişi kendisi evet. savcılığa etkin pişmanlıkla ilgili başvuru yapar, savcılık çağırır, kendisinin özgür iradesiyle verdiği evet. ifadeleri alır. Çünkü CHP'liler bunu sanki sürekli efendim işte baskıyla itirafçı oluyorlar diye kamuoyunu yanıltmaya, algı oluşturmaya yalan beyanlarda bulunuyorlar. Tam tersine burada... Evet,
0: şimdi özetle Muhittin Böcek itirafçı oluyor değil mi?
1: Tabii evet. pişmanlık duyup savcılığın soruşturmasına evet. maddi gerçeği ortaya evet. çıkarmak üzere bir etkin pişmanlık başvurusu ve ben bu ifadelerin Antalya'nın ek ifadeleriyle beraber CHP'nin evet. iç siyasetinde yani bomba niteliğinde bir gündeme dönüşeceğine
0: soracağım,
1: inanıyorum.
0: Hulusi Bey,
1: vekilim yorumlar
0: buradaki
1: var.
0: İtiraftan çıkacak şey kepazelik yani değil mi?
2: Çamur
0: nasıl bunun
2: der,
0: altından kalkacaklar?
2: Bunun altından CHP kendisini sıfırdan yenilemeden bunun altından kalkamaz. Bakın hepiniz göreceksiniz sadece genel başkana değil CHP'nin bir sürü üst düzey yöneticisine kadar Böceğin itirafından sonra da birçok şey ortaya saçılacak. Ama ben özellikle şu soruyu herkesin sormasını istiyorum. Bu adamlar neye güvenerek bu kadar pervasız, bu kadar büyük volümlu
0: ekosisteme güvendiler.
1: Ekrem İmamoğlu'na
0: yapacağız dediler.
1: İşte onu yaptıklarını.
2: O da daha evvel de söyledim. Sadece bir ilçe belediye başkanından büyükşehir belediye başkanına giden bir insanın tek başına yapabileceği.
0: Ama hepsi aynı modeli uyguluyorlar. Aynı kadınlar ha.
2: O zaman üstte kim var?
0: Tamam işte yani üstte hiyerarşi belli, suç örgütünün lideri var ve alttaki ilçeleri yani, falan var
2: bu,
0: diye gidiyor.
2: Bu işin siyasetinden FETÖ'süne kadar.
3: FETÖ'sü var.
2: Birçok işte. Farklı kanallara çıkacağını
1: yönetilemeyen bir CHP var yani.
2: Çünkü
1: bunu da kabul edelim yani.
2: Yönetilemeyen bir CHP var da Allah aşkına siz uzun yıllar sonra ilk defa yerelde iktidara gelmeye başlamışsınız. Hani insan doğasıdır en azından ilk başta biraz daha böyle çeki düzen gitmeye kalkarsınız. Neye güvendiniz? Kimse teminat verdi. Merak etmeyin hiçbir şey olmayacak. İlk dönemde iktidarda geleceksiniz. Kimse size hesap soramayacak.
0: Hulusi
2: dedi
0: Bey,
2: ki bunlar bu kadar pervasızlık yapabildiler yani.
0: O Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası başladıktan sonraki yapılan suçüstüler var ya yani işte Manavgat'ta ya şey yapıyor.
1: İştiraklerle ilgili de bir soruşturma yani, devam ediyor bu arada.
0: Hani bunlar,
1: halen onun davası açılmadı.
0: Neye güvendiklerinin ötesinde algılayamıyorlar galiba. Yani bir şeye güvenmek değil bu.
2: Ben onların bir şeye çok güveniyorlardı ama bakın bir işe başladıktan sonra geri dönemezsiniz. Size 2025'ten önce merak etmeyin 2024'ten önce ilk seçimde iktidarsınız. Dendikten sonra siz o şeyle başlarsınız. Daha sonra seçimi kazanamazsınız bile artık o kapılar açılmıştır. Dönemezsiniz Cemil Bey. Dolayısıyla onun bir genel seçim öncesine kadar gitmek lazım. Ne diyor bakın Özgür Özel demin Ayhan Bey'in de söylediği gibi Burcu Hanım'a gönderdiği mesajda 2 yıl içerisinde iktidara geliyorum. O zaman görürsün gününü diyor. Kim size neyin garantisini veriyor ya? Neye bu kadar güveniyorsunuz? Yani yarın sabah darbe mi yapacaksınız bu ülkede ya? Dolayısıyla burada olayı sadece CHP olarak ve CHP'nin yolsuzlukları olarak bakmayalım. Türkiye'ye karşı müthiş bir oyun planlandı 3 sene önce. Ama hamdolsun milletimizin ferasetiyle gelen seçimlerde bu oyun boşa çıkarıldı. Boşa çıkarılınca oyun bunlar boşa çıktı. Şimdi o pislikler ortaya çıkıyor. Daha çok pislik dökülecektir evet. göreceksiniz.
0: Ayhan Bey yani... Türk siyasetinin sorunu bu pislik. Nasıl temizleyecek Türk siyaseti bunu?
4: Şimdi Türk siyaseti ve Türk devleti bunun temizliği için gerekli girişimlerde bulunmuş.
0: Büyük pislik yargı, yani bunu temizlemeden ne füzemizin bir hayrı olur.
4: Cemil Bey,
0: çünkü
4: ya,
0: bu kongre anda... bir dakika şu kongreleri çalıyorlarsa Seçimi de çalarlar bunlar, o füzeyi de çalarlar.

0: Etimi de çalarlar yani. Şimdi, her şeyi çalarlar.
1: Şu çok net bir gerçekliktir. Birileri suç işleyecek, devlet de cezasını verecek. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir operasyonun içinde. Bu Ahmet'in Mehmet'in para çalması diye sadece basit alınacak bir iş değil. Bu büyük bir operasyonun parçası.
0: Bu siyasi iradenin çalınması.
1: Çalınması. Bunlara ben de Hulusi Bey'e katılıyorum. Garanti veren birileri vardı. Nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'da 8 saat kaybolmuşsa, burada ona Cumhurbaşkanlığı garantisi verilmişse, hiçbir paydaşını dinlemeden ben Cumhurbaşkanıyım diye ortaya çıkmışsa, Ekrem İmamoğlu'na da birileri bu garantiyi verdiler.
0: Ve şu anda ve geri mi çekildiler?
1: Dediler ki,
0: hala veriyorlar
1: geri çekilen falan yok.
2: Bunun içinde şöyle bir finans lazım dediler.
1: Şimdi eğer biz bir şeyi başlayan ve biten olarak görürsek yanılırız. Bu bir süreçtir. Bu süreç devam ediyor. 17-25 Aralık neyse bugünkü süreç odur. Hayır, Gezi ama kalkışması neyse bugünkü süreç odur. 15 Temmuz neyse bu süreç odur. Niye bunlarla örneklendiriyorum? Bunların tamamı Türk Devleti'nin iradesinin çalınmasına yönelik çalışmalardır.
0: Şimdi bunların hepsinin arkasında
1: bugün de
0: İsrail olduğu çıktı ortaya.
1: Bunların şimdi bu hepsinin arkasında İsrail vardır. Bunların hepsinin arkasında Amerika vardır. Bunların hepsinin arkasında o gün gerektiriyorsa İngiltere vardır. O gün gerektiriyorsa Fransa vardır. İlla isimlendirmek zorunda değiliz. Ama arkasında olanlar Türkiye'nin yarınlarının güvende olmasını istemeyen gruplardır. FETÖ bunların ete kemiğe bürünmüş hali olduğu için FETÖ diyoruz. Yoksa her şeye FETÖ diyen adam pozisyonda olmaktan da mutlu değiliz. Ama FETÖ 40 sene örgütlendirilip, büyütülüp, beslenen bir yapılanmadır. Ve bugün de siz sosyal medyayı açtığınız zaman, bugün de YouTube'u açtığınız zaman, bugün de yorumlara baktığınız zaman CHP'nin kendi içerisinde bunları kalıplara sokabilecek, bunları tanımlandırabilecek ekipler yok. İşte en akılları mine kırık kanat, gerisini hesap edin. Ama FETÖ hala bunlara teorisyenlik yapma peşinde.
0: Ama bir idiot gibi açığa çıkmış halleri de var. Çünkü özellikle bu Trump geldikten sonra o Amerika'daki özellikle desteklerini bulamadılar. Herhalde İsrail canı gönülden.
1: Cemil Bey, Amerika'da bulamazlarsa İngiltere'de bulurlar. İngiltere'de bulamazlarsa Fransa'da bulurlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir cetvel devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde her geçen gün etkinliğini arttıran, en uzun süre silahı konuştuk, savunma sanayini konuştuk. Biz bunları yapıyorsak niye bize saldırıyorlar deme lüksümüz yok.
0: Evet.
1: Biz bunları yaptığımız sürece bize saldırılar devam edecektir. Biz de bunları püskürtmeye devam edeceğiz. Allah'a şükür ki şu anda güçlü bir hükümetimiz var. Evet. Düşünsenize biz bu saldırılara muhatap olurken devletin başında Recep Tayyip Erdoğan değil de Kemal Kılıçdaroğlu oturuyor olsaydı şu anda ne halde olurdu?
0: İşte o yüzden büyük pislik bu. 1 milyon dolar satın alıyorsanız o.
1: Yoksa yani bu 1 milyon dolar falan, bunlar buzdağının görünen yüzü. 1 milyon doları ben bunların çerez niyetini alıp verdiklerine düşünüyorum. Biraz önce işte çok basit bir hesap yaptım. 300 bin dolar toplamında kazanacak bir adam 1 milyon doları vermişse artık kaç para hedeflemiş ki 1 milyon doları bir tek Veli Ağbaba'ya verdim diyor. Şöyle. Bir de daha bunun genel merkeze ödedikleri vardır, seçim kampanyasında harcadıkları vardır. Ne kazanacak ki bunları harcıyor?
3: Bu genel seçimi kaybettiler. Sayın Cumhurbaşkanı altılı masa, Kılıçdaroğlu, yanında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Hepsi adaydılar bunlar. Bakın Ekrem İmamoğlu da adaydı, Mansur Yavaş'ı. Bunlar kaybettiler. Asıl o gün hemen o seçimin sabahı yeni bir proje başladı. O proje şuydu: parayla CHP'de yönetimi dizayn etmek. Çok seri olarak, çok hızlı biçimde, belki de Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmemiş bir para trafiği gelişmeye başladı. Bunu şunun için anlatmak istiyorum. O bahsettiğimiz İsrail'in burada etkinlik ve nüfuz oluşturabileceği tek, bence siyasi anlamda etkili olabileceği çevre CHP'ydi ve onlar üzerinden
0: PKK'yı aldık mı İsrail'in elinden?
4: yani
2: zaman gösterecek. Ha? Zaman gösterecek.
0: Değil mi? Bir numaralı unsur FETÖ-PKK.
3: FETÖ-PKK'ydı. Şimdi daha sonra CHP'ye kaydı bu dümen. Şimdi CHP'de de bu işi neyle yapacak?

0: yapacaklardı. Parayla yapıyorlardı. Bu para olayı da demek istediğim patladı. Evet, sonuç
1: şimdi
0: almadı.
1: Şimdi Türkiye'nin siyaset sorununa, daha doğrusu CHP sorunsalına gelmiş bulunuyoruz. Nasıl dönüyor mekanizma? İşte delegeler nasıl satın alınıyor? Belediye başkanları nasıl olunuyor? Bütün bunları konuşuyoruz. Ve bu arada aldığımız habere göre Antalya'da Muhittin Böcek itirafçı olmuş durumda. Bütün detayları anlatıyor. Eğer Muhittin Böcek bizim tahmin ettiğimiz şeyleri anlatırsa Özgür Özel'in kaçacak yeri kalır mı?
2: Kalmaz.
1: Ha, ne olur peki? Nasıl bir süreç olur Hulusi'yle?
2: İstifa diye çok onurlu bir mekanizma vardır Türk siyasetinde Cemil Bey.
1: Bunu yapan yok ama.
2: Bakacağız.
1: Ne olur yani...
3: Kulisi ve uygulaması var demedi zaten. Mekanizma vardı.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında çok uzun zamandır Sayın Vekilim.
3: Buyurun. Evet.
0: Ya uzun zamandır bir baskı var bu yönetim aleyhinde. Ya bu Troika var. Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba. Yani siz bu İmamoğlu'yla bu sağduyulu şekilde yönetmediniz bu süreci. Soruşturmaları yargıya bırakacaktınız. Yargı bakacaktı, siz tarafsız olacaktınız.
1: Bu baskının ötesinde bir şey var. Şimdi bu Muhittin Böcek bu itiraflarda bu olay... düşündüklerimizi söylerse lağım patlamış olacak.
3: Cemil Bey, şu anda her taraf zaten lağım kokuyor. Bu artık siyasi değil, adli bir konu. Bakın, alınan verilen paralar siyaset anlatmıyor. Eğer Muhittin Böcek İtirafında ben şuradan şunu aldım, bundan bunu aldım derse, bununla ilgili işlem yapmadığı için Özgür Özel siyasi suçlu olabilir. Ama dikkatinizi çekerim, onu demiyor.
1: Diyor ona ki, verdim diyor.
3: Ben ona verdim diyor. Onun talimatıyla Veli Ağbaba'ya verdim diyor. Muhittin Böceğe göre veya oğluna göre Veli Ağbaba Özgür Özel adına işlem yapan kişi, ben ve benim gibi inanan birçok kişiye göre de Veli Ağbaba o ekibin başı. Özgür Özel o ekibin içindeki aparatlardan bir tanesi. Bana göre o ekibin asıl patronu Veli Ağbaba.
1: Nasıl bir karakterdir bu? Ben hiç bilmiyorum bu Veli Ağbaba'yı.
3: Bakın, biraz incelerseniz görürsünüz, her zaman her bir yerlerdedir. Herhangi bir konuşmasını dinlediğiniz zaman hiçbir şey anlamazsınız ama hep birileri adına bir şeyler yapan adamdır. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde değil, meclisin içinde de bir başka partide parti içi meselelerden dolayı birbirine saldıracaksa buradaki başrollerde de Veli Ağbaba vardır. Ve kendi sistemini kurmuş bir arkadaştır. Dolayısıyla şu anda bahsettiğimiz konu siyasi bir konu değil.
1: Çok siyasi bir konu.
3: Şu anda bahsettiğimiz konu adli bir konuya döndü. Siyasi olabilmesi için tekrar ediyorum, Ekrem İmamoğlu'nun tek başına çalmış olması lazımdı. Muhittin Böcek'in tek başına çalmış olması lazımdı. İzmir'de tek başına hırsızlık olması lazımdı. Burada organize bir
1: şimdi
3: suç örgütünden
1: siyasi
3: bahsediyoruz.
1: Nerede siyasi, hem de size iş düşecek. Şöyle, şimdi bunlar diyelim ki bu Muhittin Böcek bizim bildiğimiz şeyi itiraf etti.
3: Tamam.
1: Ondan sonra Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması lazım. Yapacak mısınız bunu?
3: Savcılık Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için bir hırsızlık fezlekesini dört başı mamur Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderirse, ben iktidarıyla muhalefetiyle, Cumhuriyet Halk Partisi hariç, buna hayır diyecek bir milletvekili vicdanı olduğuna inanmıyorum. Çünkü neden? Bir insan söylediği sözden dolayı fezleke gelir, reddedebilirsiniz. Bir tartışmadan, bir kavgadan dolayı gelir, reddedebilirsiniz. Ama
1: çaldığı şeyden,
3: buz gibi bir hırsızlık varsa ve bu hırsızlığı itiraf eden kendi partilileri ise, nereye ele alırsanız alın, işte İzmir'i ele alın. İzmir'deki hırsızlığı ihbar eden AK Partili bir belediye başkanı değil, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni belediye başkanı. İstanbul Büyükşehir'deki hırsızlıkları anlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mensupları. İşte Antalya'daki olay belli, Uşak'taki olay belli. Tekrardan söylüyorum, bu bir organize yapıdır. Bu artık siyaseti değil, adli sistemi ilgilendiren bir yapıdır. Adalet Bakanımız çok net ve kararlı bir şekilde olayların üzerine gittiği için de

0: bir sürü iftiraya da maruz kalıyor.
1: Dikkat edin, Adalet Bakanı'na yemin ettirtmemeye kalktılar. Niye? Çünkü yaptıklarını en iyi kendileri biliyor. Sen, ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri neler yapmış duyduğumuz kadar biliyoruz. Ama onlar tamamını biliyor çünkü kendileri yaptı. Adalet Bakanı'na bu kadar saldırma sebepleri buydu. Ve şu anda Temiz Eller operasyonu başladı, devam ediyor. Umalım ki en yayılmacı şekilde bu operasyon devam etsin. Yani 3 kişiyle 5 kişiyle değil. Geçen hafta da söyledim, tekrar ediyorum. Kim suç işlemişse, ister Cumhuriyet Halk Partili, ister AK Partili, ister bir başka partili, hesabını versin. Millet bizleri, siyasileri, belediye başkanı yaparken, milletvekili yaparken kendi menfaatlerini savunması için yapmıyor. Memleketin menfaatlerini savunması için yapıyor. Bu işler gönüllü yapılan işlerdir. Para kazanmak için yapılan işler değildir.
2: Evet.
1: Her birimiz mal beyanında bulunuyoruz. Bunu çeşitli vesilelerle kıvrıma büktürme peşinde olamayız. Ve bazı şeylerin ispatı çok bellidir. 1 milyon euro vererek bir yere evet. aday olursanız çalacağınızı en başından beyan ediyorsunuz. Ve birisi sizden 1 milyon euroyu alarak size aday yapıyorsa sizin çalacağınızı en başında da biliyor ve size o parayı yalnız evet. başınıza da yedirmez.
0: Evet, şimdi Antalya'ya gideceğiz ama gitmeden önce Hulusi Bey.
3: Evet.
0: Şimdi ben Antalya'ya gideceğiz. Büyük bir ihtimalle itirafçı olacak Muhittin Böcek. Ve Özgür Özel için fezleke gelecek. Ayhan Bey diyor ki gelsin hemen diyor. Çıkar diyor. Siz ne diyorsunuz?
3: Ama gelsin hemen derken
0: dört başı mamur iyi bir savcının
3: evet,
0: yazdı.
3: Dört başı mamur ve gerçekten de milletvekillerin evet bu çok ciddi iddialar ve deliller kanaatine sahip olduğu anda o meclisin zaten asli görevi arasına girer o fezlekeyi kabul etmek. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasetçinin koruma altında alınması onun yolsuzluk usulüklerinden koruma altına alınması değil. Onun hür iradesi üzerine siyasi ya da farklı baskılar olmaması için konulmuş mekanizmadır. Ama eğer bir siyasetçi bu mekanizmasının arkasına sığınıp da yolsuzluk yapıyorsa, usulsüzlük yapıyorsa, milleti soyuyorsa burada bu koruma zırhından yararlanma hakkı yoktur. Bu zırhın doğasına aykırıdır.
4: Bir de şu eğer bu kanuni gelişmeler yani bu ifadeler falan ortaya atıldıktan sonra ben şunu hep söylemeye çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay toplanıp artık mevcut yönetime bu troikaya yeter denilebilir. Yani büyük burada bir öyle. Değişim ortaya çıkabilir.
5: Kim diyecek? Özgür Özel'in de İmamoğlu'nun delegeleri mi diyecek?
0: Şimdi var mı? Kimse demiyor. Antalya'ya yani. Gitmeden önce
5: ben var. Önemli birkaç başlık var. Değinmek
0: ama
5: istiyorum.
0: Antalya'da muhabir bekliyor. Onu sonra yapalım o zaman.
6: Sevgili izleyiciler bugün böyle bitti. Haftaya yine buradayız. Hoşça kalın.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmeleri aktaracağız. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisi Kanarya Adaları'na ulaştı. Yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus da adadaydı. Bu bir Covid değil, paniğe gerek yok dedi.
1: Dünyanın gözü Kanarya Adaları'nda. Hantavirüs tespit edilen gemideki yolcular için tahliye operasyonu vardı. Vakaların tespit edildiği gemi İspanya'nın Kanarya Adaları'nın Tenerife kentine ulaştı. Granadilla'da Abona Limanı'na demir attı. Botlar gemiye yanaştı, yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. Öncelik 14 İspanyol vatandaşına verildi. Teker teker botlara alındıkları anlarda kameralarda kayıttaydı. Yolcular önce karadaki sağlık merkezine götürüldü. Üst seviye tedbirlerin olduğu noktada maske takma zorunluluğunun yanı sıra yolcu bagaj ve torbalara konuldu. Ardındansa sağlık kontrolüne geçildi. Aktarılana göre hiçbir sivinle temas ortamı oluşmadı. Çadırlardan çıkan yolcular için otobüsler de hazır bekledi. Limandan havalimanına transfer

0: başladı. Uçağa binen yolcuların ilk adresi ise başkent Madrid oldu. İlk kafile Tenerife'den böyle havalandı. Gemideki Türk yolcular da o anları kayda aldı. Bölgedeki yoğunluğa dikkati çekti. Görüntüleri sosyal medya hesabından yüzlerce basın mensubu bekliyor, resmen dünyaya vakit geçireceği, korku ve kaos yayacakları olay ve malzeme lazım ifadeleriyle paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Gebreyesus ve İspanya Sağlık Bakanı Garcia da adadaydı. Gebreyesus, paniğe kapılacak bir şey olmadığını iddia etti. Durumun kontrol altında olduğunu söyledi.
1: Bu başka bir Covid değil. Hantavirüsün oluşturduğu risk düşük ve insanların paniğe kapılmaması gerekiyor.
2: ABD ile İran arasındaki gerilimde diplomasi yolu tarafların geri adım atmaması nedeniyle tıkandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu teklifi kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Tahran yönetimi de ABD'nin taleplerini bir kez daha reddetti.
0: ABD ile İran arasında diplomasi resleşmesi müzakereleri çıkmaza soktu. Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. İran haber ajanslarına göre Tahran'ın yanıtında savaşın bitmesine odaklanacağı vurgulandı.
3: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
0: Taraflardan gelen geri bildirimlerin ardından Orta Doğu'daki savaşı bitirme umutları bir kez daha belirsizliğe gömüldü. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teklifi beğenmediğini kaydetti. İran'ın yanıtı tamamen kabul edilemez dedi. Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyasından da Washington'ın teklifine red geldi. Açıklamada Tahran yönetiminin ABD'nin taleplerini aşırı bulduğu ve Trump'ın baskılarına boyun eğmeyeceği kaydedildi. İran merkezli Press TV, Tahran'ın ABD'ye sunduğu teklife ilişkin detayları paylaştı. ABD'ye sunulan taslakta İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin kabul edilmesi ve ABD'nin savaş tazminatı vermesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan ABD basınından Wall Street Journal'da İran'ın cevabına ilişkin iddialarda bulundu. Gazeteye göre Tahran, ABD ordusunun Hürmüz'deki ablukayı kaldırması halinde boğazı aşamalı olarak açacak. Haberde ayrıca İran'ın nükleer zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğu ancak bunun ABD'nin talep ettiği 20 yıl yerine daha kısa bir süre olması gerektiği vurgulandı. Nükleer tesislerin ortadan kaldırılması konusuysa tamamen reddedildi. ABD basınına göre Tahran yönetimi karşılık olarak Washington'dan saldırılara ilişkin güvenlik garantisi ve İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımların bir ay içinde kaldırılması talebinde bulundu.
2: Amerikan medyası Washington ve Tel Aviv'in İran'a yönelik başlattığı savaşa ilişkin dikkat çeken bir detayı ortaya çıkardı. İsrail'in savaş başlamadan kısa bir süre önce Irak'ta çöle üs kurduğunu iddia etti.
4: Bağdat yakınlarında çöle üs kurdular. Fark edilince Irak güçlerine saldırdılar. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. Ancak ABD medyasına göre Tel Aviv planını çok önceden yapmıştı. Wall Street Journal, savaş başlamadan önce İsrail'in Irak'ta çöle bir üs kurduğunu öne sürdü. Üs, İsrail Hava Kuvvetleri'ni desteklemek için inşa edildi. Lojistik destek merkezi olması planlandı. Aynı zamanda herhangi bir acil durumda harekete geçmeye hazır özel kuvvet birlikleri ve arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. 5 haftalık bir kampın dahi gerçekleştirildiği üs için konum da dikkatle seçildi. Wall Street Journal'ın analizine göre İran ve Ürdün arasında kurulan üs, askeri karakol için mükemmel bir yerdeydi. Nüfusu seyrek olan Bağdat'ın güneyindeki Necef şehrinin yaklaşık 180 kilometre batısında yüz ölçümü geniş bölgeye kuruldu. Kaçak küssü fark edense bir çoban oldu. Helikopterlerin seslerini duyan çoban durumu Irak hükümetine ihbar etti. Bağdat güçleri keşif operasyonu gerçekleştirdi. İsrail tehdidi fark

0: Gidince hava saldırısıyla cevap verdi. Bağdat o dönemde bir Irak askerinin öldüğünü duyurmuştu.
1: Irak mevcut uluslararası durumdan etkileniyor. Her şeyden önce İran komşu bir ülke. Bizi çok etkiliyor. Bu yüzden durum korkutucu.
0: Öte yandan Irak 40 gün süren ABD-İsrail-İran savaşı sırasında en çok zarar gören ülkeler arasında yer aldı.
2: Dünya.
1: ABD bölge ülkelerine hiçbir değer vermiyor. Tek amacı İsrail'i korumaktır. Bu nedenle bölge ülkelerinin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri gerekmektedir.
0: ABD ve İsrail Irak'taki İran destekli grupları hedef aldı. İran ve milis güçleri ise Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, diplomatik ve lojistik tesisler ve yabancı şirketler tarafından işletilen petrol sahaları da dahil olmak üzere Irak'taki stratejik noktaları vurdu.
3: Dünyanın gözünün çevrildiği Türk Savunma Sanayi'nin geldiği muazzam nokta Saha 2026 Savunma Fuarı ile gözler önüne serildi. Başkan Erdoğan'ın bizzat ziyaret ettiği ve yeni ürünlerin ilk kez sergilendiği fuar dosta güven, düşmana korku oldu. Öyle ki Türkiye'nin savunmada geldiği nokta Yunan medyasının da manşetinde.
4: Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.
5: Öyle ki tüm dünya Türkiye'nin yükselişini konuşmaya başladı. Birçok milli üründe seri üretim ve ihracat sürüyor, teslimatlarsa peş peşe yapılıyor.
4: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir.
5: Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği son nokta 120'den fazla ülkeden 1700 üst düzey yöneticinin ağırlandığı Saha 2026 Savunma Fuarı'nda gözler önüne serildi. Savunma sanayinin göz bebeklerinin yanı sıra 4 yeni füze de ilk kez görücüye çıktı. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han fuarın yıldızıydı. 6000 kilometre menzile sahip füze Türkiye'den ateşlendiğinde durdurulamayan hızıyla Kuzey Kutbu'na yakın Grönland'a kadar gidebiliyor. İlk kez görücüye çıkan Roketsan mini seyir füzesi de TSK'nın göz bebeği olmaya aday. Muadillerinden uzun menzili, ağır harp başlığı ve çoklu taşıma imkanı sayesinde birkaç adım önde.
4: Daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.
5: Ve işte uzun menzilli tank savar füze sistemlerinin en yeni üyesi CİDA. Uzun menzilli hızlı taarruz yeteneği, nokta atış hassasiyeti ve çok daha uzaktan hedefe etkisiz hale getirme kabiliyetiyle düşmanların şimdiden uykusunu kaçıracak. Neşter ise yaklaşma sensörüyle hedefe temas öncesi devreye giren keskin bıçaklarla donatılmış harp başlığına sahip. Cirit Anti-İHA ise sahada başarısını kanıtlayan Cirit lazer güdümlü füzesinin yeni versiyonu. Güçlü bir hava savunma füzesi, havadan gelen tehditlere karşı yüksek maliyetli platform ve mühimmatlar devreye alınmadan önce Cirit Anti-İHA ile hedefin imha edilmesi mümkün olacak.
4: Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
5: Bayraktar TB2, Akıncı ve jet motorlu Kızıl Elma ile birçok yerli ürün Türkiye'yi ihracatta da üst sıralara taşıdı. 2025 yılında Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 8,6 milyar doları aştı. Türkiye'nin savunma sanayi Yunan medyasında da manşetleri süsledi. Haberde Türkiye'nin hızlı yükselişine dikkat çekilirken başlıkta da Türkiye'nin savunma sanayi atılımı ve Yunanistan'la oluşan uçurum ifadelerine yer verildi.
3: Mavi Vatan'da Yunanistan'ın oldu bittilerine artık geçit verilmeyecek. Türkiye 44 yıl sonra Karasular Kanunu yeniden güncelliyor.

0: Yeni yasayla birlikte Türkiye enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
1: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
2: Türkiye mavi vatanda önemli bir adım atıyor. Karasuları Kanunu 44 yıl sonra yeniden güncelleniyor. Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu meclise geliyor. Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki karasuları 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getiriyor. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanıyor. En kritik madde ise münhasır ekonomik bölgelerde her türlü ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyet Türkiye'nin iznine tabi olacak.
1: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
2: Yasayla Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği adanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturulacak. Bu kanunda boğazlar konusunda Montreux Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırılması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Karasuları Kanunu'yla Türkiye enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
1: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
0: İsrail, Lübnan'daki ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Nebatiye'de iki ayrı sağlık noktası vuruldu. Sağlık çalışanları yaşamını yitirdi. Bir diğer vurulan nokta ise Sur kenti oldu. Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara yapılan saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti.
3: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde birçok kenti bombaladı. Sağlık görevlileri dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
4: Ne diyeceğim? O masum insanlara, o sivillere, o topraklara sahip çıkan, o saf müminlere karşı işlenen katliamlar hakkında ne diyeceğim?
3: İsrail sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Nebatiye vilayetinde iki ayrı sağlık noktası vuruldu. Hava saldırısında iki ambulans görevlisi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Lübnan kaynaklarına göre 2 Mart'tan bu yana İsrail ambulanslara 137 saldırı düzenledi ve 106 sağlık çalışanını katletti.
4: Bunun nereye varmasını istiyorsunuz anlamıyorum. Kimse anlamıyor.
3: İsrail'in hedefindeki bir diğer nokta da Sur kentiydi. Abbasiye beldesine yapılan saldırılarda çok sayıda bina enkaza döndü. İsrail'in iddialarının aksine Lübnanlı yetkililer vurulan noktalarda Hizbullah'ın değil yalnızca sivillerin olduğuna dikkati çekti.
4: Saldırı çocuklara, sivillere yönelikti. Nebatiye'den kaçtılar. Nebatiye'den kaçtılar ve burada onlara hedef aldılar.
3: Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara yapılan saldırılarda da 24 kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da toplam can kaybı ise 2800'ün üzerinde. 1 milyon kişi de yerinden edildi.
0: Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Sonrasında ise kutlamalar başladı. Şimdi o kutlamalar sırasında yaşanan bir olayı getireceğiz ekrana. İstanbul Sancaktepe'de bir grubun şampiyonluk turu sırasında attığı havai fişekler az kalsın faciaya neden oluyordu. Evin salonuna düşen fişekler yüzünden yangın çıktı.
5: O binadan o binaya sıçrayacaktı.
6: Eğlenmek isterken az kalsın bir ev küle dönüyordu. Havai fişek eve girdi, kutlama yangınla bitti.
5: Pat diye işte havai fişekler patladı. Küçük torunum var yani o hiç akşam uyumamış bile. Korkudan hep gece korkmuş. Yazık günah değil mi?
6: Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının coşkulan

0: Adreslerinden biri de Sancaktepe Paşaköy mahallesiydi. Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde devam eden kutlamalar beklenmedik bir sonla bitti. Taraftarlar havai fişek yakıyordu ancak gökyüzüne değil hemen arkamızda gördüğünüz bu binanın ikinci katına isabet etti. Camdan giren havai fişek evde koltuğun ve kilimin yanmasına sebep oldu.
1: Karşıdaki ev sahibi görmüş yangını. Ev yanıyor diyor. O anda da çıkmışlar işte camı kırmışlar.
2: Yanardı. Görmeseler de ev yanardı.
0: Bir anda alevler yükseldi. Neyse ki evde kimse yoktu. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Ancak bu tehlikeli kutlama ilk değildi.
1: Bitişik, bizim bitişiğimiz. Benim torun orada yatıyor. Ya bize de sıçrasaydı. O anda hepimiz yatıyoruz.
0: Asker eğlencesi, düğün veya şampiyonluk gibi kutlamalarda mahalleli oldukça tedirgin. Mahalle arasında yakılan meşaleler ve havai fişekler tehlike saçıyor.
2: Düğünlerde falan oluyor. Tabii bu kutlamalarda oluyor. Bence yanlış bir şey.
3: Onlar biz ne fark eder yani güzel değil tabii ki. Her şey olabilir, Allah korumuş.
0: Alevli kutlamada havai fişek yakanlara idari para cezası kesilirken kasten tehlikeye sokma suçundan da adli işlem başlatıldı.
4: Kutlamalardaydık. Bazen bir şeyler olabiliyor. Şimdi eşim hamile mesela. Onun için falan sıkıntı olabiliyor.
5: Meclis bu hafta önemli bir yasayı görüşecek. Yatırım teşviki, varlık barışı getiren, vatandaşın kamu borçlarını 72 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlayan düzenleme 12 Mayıs Salı günü genel kurul gündeminde olacak.
6: Meclisin bu haftaki gündemini yatırımı teşvik paketi oluşturacak.
7: İstanbul'un küresel ölçekte bir yatırım ve finans üssü olma iddiasını daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemizin istikrar adası, güvenli liman olma konumunu somut adımlarla güçlendiriyoruz.
6: Türkiye'nin istikrar adası olmasını daha da güçlendiren yasa teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda 12 Mayıs Salı günü görüşülmeye başlanacak. Yasayla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiliyor. İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının elde ettikleri kazan indirimi %50'den %100'e çıkıyor. Transit ticaret kazançlarının %95'i vergi dışı kalıyor. En az 3 farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek nitelikli hizmet merkezleri kurulmasına imkan tanınıyor. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerini brüt asgari ücretin 3 katına kadar gelir vergisi istisnası getiriliyor. Varlık barışı da yasa teklifinde yer alan önemli düzenlemelerden.
7: Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz.
6: Teklifte sadece yatırımcı değil, vergi borcunu ödemek isteyen ancak zorluk yaşayan vatandaşlar da gözetiliyor. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süre 2 katına çıkarak 72 aya yükseltiliyor. Teminatsız tecil sınırı da artarak 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılıyor. Genel kurulun yanı sıra ihtisas ve araştırma komisyonları da toplanacak. Salı, çarşamba ve perşembe günleri partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yedek parti hazır sözlerinin ardından Ankara Balgat'ta dikkat çeken bir adım atıldı. MHP Genel Merkezi yakınlarında 3 katlı bir binanın kiralandığı öne sürüldü. İşte detaylar.
8: Yedek parti var mı? Var. Mutlak butlanda mücadele alanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisidir. Partimiz hazır.
9: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet iddialarının genel merkeze kadar uzanması ile birlikte kapatma davası açılması ihtimaline karşı yedek partilerin hazır olduğunu açıkladı.
8: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
9: Özgür Özel'in açıklamasının ardından yedek partiyle ilgili detaylar da belli oldu. Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi yedek partinin genel merkezi için Ankara Balgat'ta bir bina tuttu. MHP genel merkezine yakın bir mesafede bulunan 3 katlı binanın kullanıma hazır olduğu ifade ediliyor. Parti kaynakları binanın kapatma davası dışında mutlak butlan ihtimaline karşı da değerlendirilebileceğini iddia etti.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'de sahipsiz hayvanların %80'inin toplandığını duyurdu. Kalan %20'lik kısım için Ekim ayını işaret eden Çiftçi, sürecin tavizsiz sürdürüleceğini vurguladı.
1: Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye... Yani bir şey yapmamazlık edemezdik.
2: Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve güvenli alanlara taşınması sürecinde kritik aşamaya geçildi. A Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokaklardaki sahipsiz hayvan probleminin çözümü için kesin bir takvim paylaştı.
1: Bütün Türkiye'de baktığımız zaman %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Bunları da inşallah bu sene içerisinde, bu senenin sonuna doğru belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.
2: Çiftçi bu hafta toplama oranları %60'ın altında kalan 9 ilin valisiyle özel bir görüşme yaptığını ve çalışmaların hızlandırılması için net talimatlar verdiğini vurguladı.
1: Yasa değişti artık 2024 yılında. Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri artık sokaklar değil, evet. Parklar değil, evet. Meydanlar değil. Barınaklar. Orada bu hayvanlar toplanacak, tedaviler yapılacak, kısırlaştırılacak ve orada beslenmeler yapılacak. Yani bu hayvanlar açısından da iyi. Aslında hayvan hakları savunucuların bundan memnun da olması gerekir. Yani bu çalışmalardan.
3: Daha önce düzenlemeden
1: bahsettik. Ama rantı kesilenler var burada. Aslında işte azgın güruh onlar. Yani saldıran, linç eden güruh onlar. Onlar mamalarının kesilmesinden dolayı bu işi yapıyorlar.
2: Bakan Çiftçi, hayvan saldırıları sonucu yaşanan mağduriyetlerin son bulması için belediyelere barınakların hızla tamamlanması çağrısında bulundu.
1: Lütfen 2028 yılını beklemeden barınakları kursunlar, hayvanları da toplayıp bu barınaklarda muhafaza etsinler, beslesinler.
0: Gitmediğiniz randevunuz için ödeme yapmalısınız. Son dönemde cep telefonlarına gelen bu mesaj aslında bir tuzak. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin internet sitesinin aynısını yapan dolandırıcılar kredi kartı bilgilerine ulaşmak için binlerce kişiye işte bu mesajı gönderdi. Sonrasında da tuzağa düşürdü. Mağdurların sayısı her geçen günde artıyor.
4: Hastane randevusu almak isterken $455 tutarında nasıl dolandırılır?
5: Babama MHRS üzerinden randevu alacaktım hastaneye. Girdiğimde ilk çıkan MHRS sayfasına giriş yaptım. 50.000 TL çekeceklerdi.
6: Bu ilk mağduriyet değil. Sahte internet siteleri üzerinden kurulan tuzaklara düşen mağdurların sayısı her geçen gün artıyor.
7: Sahte devlet ve randevu sitelerine reklam vererek arama motorlarında en üste çıkarabiliyorlar. Vatandaş siteyi resmi kurum sanıp kredi kartı bilgilerini giriyor.
8: E-Devlet ile giriş kısmına tıkladım. Bildiğiniz normal e-devlet kimlik bilgilerimi girdim. Beni direkt bir ekrana yönlendirdi. Şu tarihte bir randevumuz olup katılmadığınızdan dolayı şu kadar bir TL bedel ödemeniz gerekiyor.

0: Gitgide arttı bu dolandırıcılık yöntemi randevu sistemi üzerinden yapılıyor. Sisteme girdiğiniz anda daha önce gitmediğiniz bir randevu olduğunu, bu yüzden para ödemeniz gerektiğini söylüyorlar. Eğer siz para ödemek için kart bilgilerinizi girerseniz yüklü miktarda para çekiyorlar.
1: SMS onay kısmına aktardı. SMS'ten şifre geliyor, giriyorum, hatalı şifre diyor. Bir daha giriyorum, bir daha hatalı şifre diyor. O sırada onlar çekeceğini çekmiş.
2: Dolandırıcılar özellikle Enabız, MHRS gibi sitelere dadanmış durumda. Linklere kurulan kapanlarla kredi kartı bilgileri avlanıyor.
3: En büyük tehlike 1 lira, 5 lira gibi küçük çekimlerle başlıyor. Çünkü yüksek tutarlar bankaların şüpheli işlem kategorisine takılabiliyor. Dolandırıcılar bu yüzden işlemleri parçalayarak ilerliyorlar.
4: Sadece biz değiliz bunu yaşayan. Birçok kişi 100 bin lira, 10 bin lira, 1000 lira dolandırılmış.
1: Çünkü site birebir E-Devlet'in arayüzünün aynısı, yani MHRS'nin arayüzünün aynısı.
2: Peki bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat edilmeli?
0: Dolandırıcıların kopyalanmış site tuzağına düşmemek için sitenin uzantısına mutlaka dikkat edilmeli ve eğer resmi web site ise sonunun gov.tr olması gerekir.
3: Reklam ibaresi olan sonuçlara dikkat edin. Resmi kurumlara mümkünse uygulama veya doğrudan yazılan adres üzerinden girmekte fayda var. Oldu ki dolandırıldık. Hemen bankaya arayalım, kartı kapattıralım. Harcama itirazı oluşturup ve savcılığa da suç duyurusunda bulunmalıyız.
4: Bizim başımıza geldi, sizin başınıza gelmesin.
5: İstanbul Bahçelievler'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini 10 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan koca ise polise giderek teslim oldu.
6: Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı, daha sonra polise teslim oldu. İstanbul Bahçelievler'de iddiaya göre boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kanlı saldırıya döndü. 43 yaşındaki kadın eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 10 kez bıçaklandı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan saldırgansa polise giderek teslim oldu. Yapılan kimlik sorgusunda zanlının daha önce kasten yaralama suçundan iki kaydının bulunduğu tespit edildi.
5: Hüseyin Beyaz Yıldız'ın Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Beyaz Yıldız'ın yanında ruhsatsız silah, boş kovan ve şüpheli bir not bulunurken aylar önce ağabeyini dijital miras için vasi olarak tanımladığı öğrenildi.
6: Kalbinden vurulmuş halde bulunmuştu. Dairesinde yapılan aramalarda çıkan not ve dijital miras detayı soruşturmayı derinleştirdi. Olay 4 Mayıs Pazartesi günü Beyoğlu'nda yaşandı. Bir süredir kardeşinden haber alamayan Hasan Beyaz Yıldız, 30 yaşındaki kardeşi Hüseyin Beyaz Yıldız'ı evinin salonunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler hayatını kaybeden Beyaz Yıldız'ın kalbinden vurulduğunu tespit etti. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, boş kovan ve fişek bulundu. İncelemelerde en dikkat çekici detaylardan biri ise dizüstü bilgisayar kutusunun üzerindeki not oldu. Beyaz Yıldız'ın notunda Afrikalı birine verilsin, su ürünleri okuyan ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Hüseyin Beyaz Yıldız'ın daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunduğu, yaklaşık 7 ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Olayı daha da gizemli hale getiren detaysa telefonundaki dijital miras ayarı oldu. Beyaz Yıldız'ın ölümünden yaklaşık bir ay önce ağabeyini dijital miras için vasi olarak tanımladığı ortaya çıktı. Şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
5: Emniyetin hassas burunları teknoloji avında. Dedektör köpek Aksel artık suçluların gizlediği dijital izleri buluyor. Suçla mücadelede emniyet güçlerinin oldukça önemli delillere ulaşmasına yardımcı oluyor.
7: ...2023 yılında eğitimlerimize başlayarak mevcut da 4 tane görev köpeğini emniyet teşkilatımıza kazandırmış olduk.

0: suçlunun gizlediği dijital deliller dedektör köpek Aksel ve arkadaşlarından kaçamıyor. Emniyetin elektronik cihaz tespit köpekleri suç ve suçlulara geçit vermiyor. Gizlenmiş elektronik materyalleri koku yoluyla tespit edip kritik delillere ulaşılmasını sağlıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı elektronik cihazları kokusundan tanıyan hassas burunları sahaya sürdü. Belçika Malinois ırkı Aksel zorunlu eğitimlerin ardından cep telefonundan sim karta, USB bellekten hard diske kadar tüm dijital materyalleri saniyeler içinde tespit ediyor. Yeni nesil dedektör köpekler cihazlardaki ortak kimyasal kokuya duyarlı olarak eğitildi. Böylece en küçük materyal bile gizlendiği yerden çıkarılıyor. Bu hassas burunlar çocuk istismarı, terör ve uyuşturucu gibi en kritik dosyalarda gizli kalmış delillere ulaşılmasını sağlıyor. Aksel ve arkadaşları gizli bölmelere yerleştirilen her türlü teknolojik cihazı da zorlanmadan buluyor.
1: Köpeklerimize şu an gayet güzel bir şekilde eğitimlerde tamamlamışlar ve birçok operasyonda görev almışlar ve görevlerde de yapılan operasyonlarda da dijital materyalleri bularak suç ve suçla mücadele kapsamında gerekli başarı elde etmişlerdir.
2: İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Tüneli'nde motosikletiyle virajı dönmeye çalışan Ömer Demir hakimiyetini kaybedince koluna çarptı. Ağır yaralanan Demir hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Virajı alamadı, tüneldeki koluna çarptı. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Kazanın adresi İstanbul Beyoğlu Taksim Tüneli. 35 yaşındaki Ömer Demir motosikletiyle ilerlediği sırada gidon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan motosikletli tünelde bulunan taşıyıcı koluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç motosiklet sürücüsü yola düştü. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ömer Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kazadan geriye ise bu görüntüler kaldı.
2: Sırada dünyadan haber turu var.
4: Amerika'da bir uçak pistte yürüyen bir kişiye çarptı.
5: We were on the flight and
6: uçaktaydık. Bir anda ses duyduk. Kalkış esnasında oldu her şey. Uçak teker kesmişti. Motordan alev çıkınca da hemen piste geri indik.
4: Uçağın çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
6: Uçağın içi anında dumanla kaplandı. Nefes almak çok zordu.
4: Kaza sonrası motorda yangın çıktı. 231 yolcu kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Bir sivilin üst düzey güvenlik önlemlerinin uygulandığı piste nasıl girebildiği ise muamma. Çekya'da oynanan Slavia Prag, Sparta Prag derbisi kabusla bitti. Slavia Prag'ın şampiyonluğunu ilan etmesine yalnızca 3,5 dakika kala taraftarlar sahaya girip ortalığı yangın yerine çevirdi. Slavia Prag maçta 3-2 öndeydi ancak binlerce taraftarın son düdüğü beklemek yerine kutlama için sahaya dalması işin rengini değiştirdi. Zira takıma hükmen mağlubiyet cezası kapıda. Polonya'da düzenlenen bir atıcılık yarışması kaza kurşunuyla bitti. Jüri yanlışlıkla yarışmacıyı vurdu. Talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı. Yarışmada ertelendi. Sahibiyle Sen Nehri kenarında gezen köpek bir anda suya düştü. Onu kurtarmak için herkes seferber oldu. Etraftan geçenlerin yardımıyla birip bulan adam nehre inip köpeğini kurtardı. Dostunu kurtarmak için canla başla çabaladığı anlar turistlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Otonom sürüş Amerika'da çok rağbet görüyor. Hatta bu şekilde çalışan taksiler dahi var. Son derece güvenli olduğu savunulsa da bu teste göre durum pek de öyle değil. Elektrikli araç satın alan bir Amerikalı, okul servisine doğru koşan bir çocuk simülasyonuyla aracının tam otonom sürüş özelliğini test etti. Sonuçsa vahim. Araç ne dur tabelasını ne de çocuk maketini

0: algıladı ve maketi her denemede ezip geçti. O anlar otonom sürüşün ne derece güvenli olduğunu bir kez daha sorgulattı.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı destek programına başvuruların alınmaya başladığını duyurdu. İşte detaylar.
2: Yaşlılarımıza sahip çıkmayı, onlara saygıda kusur etmemeyi, onları hep el üstünde tutmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz.
3: Yaşlılarımız için yeni destek paketi açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belediyelerce hazırlanacak projelerin başvuruları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlı Destek Programı YADES'in yeni dönemini müjdeledi. Bu yıl projeler için tam 50 milyon liralık ödenek ayrıldı. Evde bakım ve gündüz bakım modelleriyle yaşlıların kendi yaşam alanlarından kopmadan desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca program sayesinde son 10 yılda 164 bini aşkın vatandaşa destek sağlandı. Başvuru süreci de netleşti. Belediyeler proje tekliflerini 26 Haziran'a kadar valiliklere teslim edebilecek. Onaylanan projeler hızla hayata geçirilecek. Sosyal devlet anlayışıyla yaşlıların her anında yanında olmayı hedefleyen YADES bu yılda 81 ilde umut olacak.
1: Hep görüneni konuşur, elmasın parlaklığıyla büyüleniriz. Bugün o elması işleten ustayı göreceğiz, annelerimizi. Hayatını görme engelli kızına adayan Şenay Ateş'in o küçük bedenden nasıl bir savaşçı çıkardığına bakalım.
4: İlk adımı biz birlikte attık. Dünyalar benim oldu o yürümeye başlayınca. Havuza geldik, yüzmeye başladı. İlk kulacığı birlikte attık. Cemre Ateş'in annesi olmak yürek ister. Cemre Ateş'in annesi olmak güç ister. Sabır ister. Enerji ister.
5: Kızına sadece anne olmadı Şenay Ateş. Bir dost, bir güç oldu. Karanlık dünyasına ışık oldum.
4: Cemre doğduğunda hemen küveze aldılar. Küvezden çıktığında göz kontrolüne gittiğimizde gözünde kanama olduğunu, küvezdeki oksijenden göz damarlarının yandığını söylediler ve bizi hemen Ankara'ya gönderdiler. Artık görmeyeceğini öğrendik.
5: Görme engelli kızıyla birlikte hayata meydan okudu Şenay Ateş. Bir savaşçı yetiştirdi.
4: Ben çocukken Cemre hiçbir zaman sen bunu yapamazsın Cemre demedim. Düştü. Çok yaralandı, dizleri hep yaraydı, dizlerinin yarası eksik olmazdı, kafasındaki morluklar eksik olmazdı, hep çarptı ama hiçbir zaman yılmadı.
6: Hayat bazen küçük bedenlere büyük sınavlar yazar, onlardan birisi ise işte 17 yaşındaki Cemre Ateş. O sevgisiyle, başarısıyla, azmiyle engelleri aştı ve artık o bir milli yüzücü.
7: İsterseniz benim gibi görme engelli olun, isterseniz daha farklı gereksinimleriniz, engelleriniz olsun. Ama bu sizin gerçekten hiçbir şey yapmanıza engel değil. Yani yüzebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Yönlendirilmek burada çok önemli. Ki beni annem yönlendirdi. Annem en başından beri bu süreçte benim yanımda. Annem gözüm, ışığım, her şeyim. Annemin gözünden görüyorum her şeyi. Bana her şeyi o anlatıyor, betimliyor.
4: 80'in üstünde bizim madalyamız var. Hep bunlar birincilik. Türkiye birinciliği, Türkiye şampiyonu. Cemre'nin rakibi yok. Hep Avrupa'daki rakiplerimize göre biz derecelerimizi ona göre belirliyoruz. Mayıs'ın sonunda Giresun'da Türkiye şampiyonumuz var. Temmuz'un sonunda İstanbul'da Avrupa Gençler Şampiyonumuz var. Daha önce iki kere Avrupa'ya gitti.
5: Annelik bazen görünmeyen bir kahramanlık. Ve Şenay o görünmeyen kahramanlardan biri.
4: Fitness'ı oluyor, fitness'ına götürüyorum. Onu geliyorum tekrar bir akşam yemeği yapıyorum. Oturuyorum ders çalışıyoruz. YKS'ye girecek Cemre bu sene. Ders çalıştırıyorum, test çözdürüyorum. İlkokuldayken falan hep derslerini ben çalıştırdım. Ben okurdum, o dinlerdi. Yani doğduğundan beri Cemre'nin gözü, kulağı, her şeysi ben oldum.

0: Karacaoğlan'ın anısını yaşatmak amacıyla Osmaniye'nin Düzici ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Türk halk kültürünün önemli değerlerinden biri olan Karacaoğlan'ın eserleri ve mirası festival boyunca düzenlenen etkinliklerle gelecek nesillere aktarıldı.
1: Türk halk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Karacaoğlan'ın anısına festival düzenlendi.
2: Karacaoğlan'la ilgili öğrendiğim bilgilerin hemen hemen tümünü dedemden, anamdan, babamdan öğrendim. Yani Düzici gerçekten Karacaoğlan'la özdeşleşmiş. Şurada yaşı 40'ı geçkin olan kime sorsanız Karacaoğlan'la ilgili bir türkü söyler, bir şiir okur.
1: Görüntüler Osmaniye'nin Düzici ilçesi Karacaoğlan Festivali'nden.
3: 17. yüzyılda yaşadığı kabul edilen halk ozanı Karacaoğlan'ın memleketi Düzici'nde ilk kez Karacaoğlan ismini taşıyan festival düzenlendi ve festivale ilgi büyük oldu.
2: Karacaoğlan bizim araştırmalarımıza göre eski ismimizle Harunya, şu anki ismimizle Düzici'nde yaşamış, burada ölmüş ünlü halk ozanımızdır. Onun adına da kaymakamlığımız, belediyemiz bir festival düzenledi.
3: Karacaoğlan Festivali'nde bir taraftan Karacaoğlan'ın unutulmaz eserleri seslendirildi. Bir taraftan da görmüş olduğunuz gibi Anadolu'yu anlatan motiflerin üzerinde sıkmalar açıldı, börekler yapıldı. Yine yan tarafında ise yöresel yemekler yine festivale gelenlere tanıtıldı.
1: Kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için yapılan festival renkli görüntülere sahne oldu.
0: Yedi aylık Gökçe bebek annesiyle birlikte doğa yürüyüşleri yapmaya bayılıyor. Annesinin sırtında Antalya'nın dağlarını gezen minik Gökçe'nin tebessümleri her görenin yüzünü gülümsetiyor.
4: Gökçe, kızım, nasılsın? Annesi. Yerim seni.
5: Evde durmuyor, annesinin sırtında doğa yürüyüşüne çıkmaya bayılıyor.
4: Gökçe, kızım.
5: Milyonlar Elif Özer ve 7,5 aylık kızı Gökçe'yi bu videolarla tanıdı.
4: O videoyu eşime göndermek için çekmiştim. Eşim videoyu çok beğendi. Ben bunu kendi hesabımla da paylaşayım, ne olabilir ki dedim. Video viral oldu.
5: Anne kızını gülümseten anları sosyal medyada büyük beğeni topluyor.
4: Kızım, kaç kilometre yürüyeceğiz bugün? Ha? 3 mü 5 mi? Gökçe dışarıda olmayı, yeni şeyler keşfetmeyi çok seven bir bebek. Ben de onu günde 3 defa sabah, öğlen, akşam dışarıya çıkartıyorum. Kızımla geldiğimiz noktadan da çok mutluyum. İnşallah daha güzel yerlere geliriz. Onu çok mutlu ederim. Benim hareket etmem lazım, yürümem lazım ki Gökçe rahat etsin.
5: Minik Gökçe'yi doğayı keşfetmesi için Antalya'daki köylerine götüren annesi onu sık sık gezdirmeye ve bu anları ölümsüzleştirmeye devam edecek.
4: Gökçe, kızım.
0: Burdur'da düzenlenen İnsuyu Yörük Göçü Şenlikleri renkli görüntülere ve geleneksel etkinliklere sahne oldu. Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen şenlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi.
6: Yöresel kıyafetler giyildi, geleneksel oyunlar oynandı. Görüntüler Burdur'da düzenlenen İnsuyu Yörük Göçü Şenliklerinden.
7: Burdur Teke yöresinin kadim şehirlerinden ve kentteki yörük kültürüyle gelenekleri bu yılda yine Burdur Valiliği himayelerinde büyük bir coşkuyla yaşatılıyor.
4: Geçtiğimiz yılda yaptık. Yörük göçüyle başlıyor yörüklerin hikayesi. Yaylalarda devam ediyor biliyorsunuz. Uzun, meşakkatli bir yolculuğun hikayesi aynı zamanda. 1000 yıllık bir geleneği aslında biz canlandırıyoruz. Temsili diyoruz ama aslında amacımız temsiliden çok öte. Geleneği, kültürü gençlerimize, çocuklarımıza aktarabilmek.
7: Şenlik alanında onlar...

0: kuruldu ve bu standlarda Burdur'un doğal, yöresel ve ekolojik ürünlerinin yanı sıra kadınların emeğiyle hazırlanan ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
1: Bu etkinlikler içerisinde de her seferinde şunu çok önemsiyoruz. İçeride satılan ürünlerden, yiyeceklerden, kıyafetlerden, kültürüne kadar her noktada geleneklerin icrasına kadar Yörük kültürünü anlatabilmek.
2: Halk oyunları ekipleri ise Teke yöresinin kültürel zenginliğini yansıtan folklor gösterileri sundu. Standlarda el sanatlarından dokumaya, nakıştan yöresel yiyeceklere kadar birçok ürün yer aldı. Şenlik kapsamında yaklaşık 30 yerel sanatçı da mini konserler verdi.
3: Unutulmakta olan bir Yörüklüğü, unutulmakta olan kültürümüzü ne güzel su yüzüne çıkardık. Bilemiyorum, hani dilden tarif edilecek bir ortam yok. Böyle bir vali herkes nasip olsun derim.
4: Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde köy yolunda bulunan ve daha sonra Ankara'ya getirilen makak türü maymun Bozok yeni yuvasına alışmaya çalışıyor. Sevimli maymun Bozok en çok biber yemeyi seviyor.
5: Doğada zaten ömürlerinin kısa olmasının en temel sebebi.
6: Yaprakları çok seviyor. Özellikle yeşil bitkilerle beslenmeyi hoşuna gidiyor. Şu anda biberi çok seviyor. Zaten primatların ana temel özelliklerinden biri. Acıyı çok seviyorlar. Tespit ettiklerimiz arasında çileği ve kiviyi sevmediğini şu anda gözlemledik.
7: Türkiye'de beslemek ve sahiplenmek yasak. Ancak her nasıl olduysa kıtaları aştı. Ana vatanı olan Hindistan'dan binlerce kilometre uzakta Yozgat'ta bir sokak ortasında ortaya çıktı. Ankara'da koruma altına alınan sevimli maymun Bozok yeni yuvasına alışmaya çalışıyor.
6: Doğal koşullarda yaşam ömürleri ortalama 10-15 yıl civarındadır. Bakım altında uygun koşullar sağlandığı zaman 25-30 yıla kadar yaşam ömürlerini sürdürebilmektedirler. Başta kuduz olmak üzere herpes virüs ve benzeri enfeksiyonların insan sağlığı açısından ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturmasından kaynaklı olarak ilgili kanunla besleniyor. Demek ve bakımı yasaklanmıştır.
7: Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınan maymun Bozok, Ankara'daki parka ilk getirildiğinde yeni ortam nedeniyle şaşkınlık yaşadı.
6: İlk etapta geldiğinde tabii ki de yeni bir ortam, yeni bir yer, biraz şaşkınlığı ve garipsemesi vardı. Yaklaşık 3 gündür bizde. Belirli bir karantina süresi olacak. O yüzden diğer hayvanlardan ayrı olarak tutuyoruz kendisini. Karantina süresini tamamladıktan sonra dış alanında kendisinin gezebileceği uygun koşullu alanı da var. Oraya da çıkışını sağlayacağız.
4: Türkiye'nin dört bir yanındaki cennet noktalarımızdan biri de Kapadokya'daki Ortahisar Köyü. Ortahisar'ın güzelliği Forbes dergisi tarafından da tescillendi. Tarihi köy, dünyanın en güzel 40. köyü seçildi.
8: Hazırsanız bu muhteşem uçuşa başlıyoruz.
9: Biz çoktan hazırız zaten Hakkı Bey. Şimdi biz ATV Haber olarak dünyanın en güzel köylerinden biri olarak seçilen Ortahisar'ı ATV Haber olarak yukarıdan keşfe çıkacağız.
10: Kapadokya'nın kalbinde yer alan Ortahisar artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın da dikkatini çekiyor.
8: Yaklaşık 750 metredeyiz. Ortahisar merkeze doğru devam ediyoruz. Ortahisar kalemizi gördünüz umarım. Ortahisar Çarşı merkezi bu taraf.
9: Kapadokya'nın göz bebeği Ortahisar uluslararası listede yerini alarak bir kez daha dikkat çekti. Bu eşsiz yer ziyaretçilerine gökyüzünden Ortahisar'ı balonla birlikte izleme fırsatı da sunuyor.
10: Forbes dergisinin hazırladığı dünyanın en güzel 50 köyü listesinde 40. sırada yer alan Ortahisar'ın her noktası geçmişten bugüne hikaye anlatıyor.
8: Geçtiğimiz yıllarda biraz ziyarete kapalı kalmıştı ama şu an ufak tefek restorasyonlar yapıldı. Şu an ziyaretçilerin en uğrak noktalarından bir tanesi Ortahisar Kalesi'dir.
10: Kaya oyma evleri, butik otelleri, peri bacaları ve bereketli toprakları gelenleri mest ediyor.
11: 35-40 yıla yakındır buradayım. Ortahisar'da güzel olunca böyle bir kasabada kaldık. Gelen misafirlerimiz de seviyor ve havası güzel.
10: Bu başarı burada yaşayanlara ayrı bir gurur verirken bölgenin uluslararası

0: prestijini de arttırıyor.
1: Dünyanın en güzel köyleri listesinde Ortahisar girdi, evet. 40. sırada.
2: Aha, çok mutluyum ama o yüzden.
0: Ortahisar'da hayat sadece taş yapılardan ibaret değil. Doğanın sunduğu her şey bu yaşamın bir parçası.
3: Ortahisar'ın dağlarından, bağlarından, bahçelerimizden yeşil sarımsak, yabani sarımsak, dede sakalı, bu tür otları toplarız yeriz.
0: Belki de en kıymetlisi yörenin insanları.
2: 42 senedir buradayım, ben buralıyım artık.
3: Sakinliği, insanların geçmişe yönelik yaşaması, insanlar, akrabalar, komşular birbirine nasılsın diye biliyor.
2: Çok güzel. Doğal, sessiz, sakin, çok güzel.
4: 86 metre yüksekliğe sahip olan Ortahisar Kalesi bölgenin en yüksek peribacası olarak tanınıyor. Dünya listesinde yer alan Ortahisar ise ziyaretçi akınına uğruyor.
0: Bu güzellik sadece yerli değil, yabancı turistleri de kendine hayran bırakıyor.
5: Burası harika bir yer. Romanya'dan geldik ve yaşadığımız deneyim tam anlamıyla eşsiz. Daha önce hiçbir yerde yaşamamıştık.
6: Çok etkileyici, çok güzel ve tarih dolu bir yer burası.
0: Ortahisar geçmişiyle, doğasıyla ve insanıyla bir yerleşim yerinin ötesinde adeta yaşayan bir açık hava müzesi gibi karşımıza çıkıyor.
7: Dedemin anne tarafım yedi ceddi buralıdır. Aslımız buraya dayanıyor. O yüzden gururluyum.
8: Ajans Yeni Günü Avrupa'dan futbol karşılaşmalarının özet görüntüleriyle noktalayacağız. Şimdilik hoşçakalın.
9: Rosario Abisso düdüğünü çaldı. Nostin dokundu. Şampiyon Inter karşısında Olimpico'da Lazio oyuna başladı. Keyifli seyirler. Bisek kullandı tacı. Turam indiriyor. Martinez! Şampiyon gibi başladı Inter. Martinez ilk 11'e golle dönüyor. Bu bağlantı bir kez daha çalışıyor. Olimpico boş belki ama deplasman tribünü için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Inter gol attı, taraftarına koştu.
10: Çok şık bir futbolcu gerçekten. Çok kaliteli, çok estetik.
9: Şimdi Turan ikinci gol şansı. Döndü yüzünü kaleye, Turan destek Diouf'tan. Diouf aldı. Diouf çevirdi. Kale sahası müdahale var. Gelişiyle Turan vuruyor yanağlara. Şimdi Bastoni. Bastoni sokuyor, yanında Martinez var, bıraktı ona. Natora Martinez. Rovella karşısındaydı. İlkan da kurtardı. Diouf'la 2-1. Martinez yine bağlantı. Yaya doğru bıraktı. Suçic! Mükemmel bir gol daha Inter'den. Lautaro Martinez müthiş bağladı orayı. 2-0'ı buluyor Inter. Şampiyondan Olimpico'da gövde gösterisi ilk yarıda. Yani Martinez orayı birkaç dakikadır eşeliyordu Doruk. Hissettiriyordu bir tehlike yaratacağını. Nitekim yaptı da.
10: Çok güzel bir gol. Çok güzel bir bitiricilik.
9: Üçüncü gol şansı ceza sahasında. Bissek vuruyor, kaleci Motta. İkinci hamle yine Motta. Yine Motta. Topa dedi maçın hakemi. Şimdi Bonnier'de Romagnoli faul yaptı. Ve çağırdılar. Merabile çağırdı.
10: Basmış ve o gücü de kalfta uygulamış, yani o kalf hissetmiş o basışı.
9: Evet, sert faul, ciddi faul, kırmızı kart şeklinde anonsu yaptı Abisso. Sarı kart iptal ediliyor. Alessio Romagnoli direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ediliyor. Yine sol tarafa doğru pas, orada Pellegrini aldı. Ayağının üstüyle çok iyi noktaya. Isaksen gitti. Karşı karşıya Isaksen son anda. Carlos Augusto. Şimdi baskı Diouf. Ceza sahasında Diouf çevirdi. Boni vuracak mı? Boni açıyı kaybetti, döndü geriye. Mkhitaryan düzeltti. Mkhitaryan 3. gol. Mkhitaryan'la 10 kişilik rakibi karşısında farkı 3'e çıkartıyor Inter. Dar Fenerbahçe de zor pozisyonda vuruş yapmak istemedi. Mkhitaryan'a servisi. Mkhitaryan

0: dokunuşu çok güzel. Sonrasında sol ayağıyla golü atıyor. Henrik Mkhitaryan. 3-0. Rosario Abisso son düdüğünü çalıyor. Şampiyon Inter, Olimpico'da Lazio'yu Gloria mağlup ediyor.
1: Juventus maça başlıyor. Kenan Yıldız. Sola doğru yolladı Kenan Yıldız. Kopmeiners önüne almaya çalışıyor. Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi. Gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović. Golle başladı maç. Santra'dan gol attılar adeta. Dušan Vlahović. Engom tekrar Koulibaly'ye. Banda Lecce geliyor. Banda Kalulu'nun üstüne gitti. Çevirdi ve son anda direkt Gregorio'dan bir müdahale. Hemen karşılık vermeye yaklaşmıştı Lecce. Locatelli iyi top yolladı. Direkten döndü. İkinci pozisyon Kenan Yıldız top dışarı gitti. Vlahović. İver kaç. Vlahović şimdi çaprazdan girdi. Vlahović kaleci Falcone. Bir pozisyon daha. Conceição aldı. Atak sürüyor Conceição. Out son temas Conceição'dan. Kenan Yıldız 5 oyuncuyla geldi. Juventus yavaş kaldı Kenan'ın pası McKennie'ye doğru. İkinci top yine Juventus'ta. Şut kaleciden sekti. Vlahović vurdu. Yine Falcone. Yine Vlahović ve gol. Bakalım gol geçerli olacak mı? Eğer geçerli olursa 6. golü olacak Serie A'da bu sezon. Hayır. Offside. Top Meiners havalandırdı. Zibert'in müdahalesi vardı. Top Juventus'ta. McKennie'den sola. Cambiaso yaptı ortayı. 2-0. Bu defa da izleme tavsiyesi geldi. Oradaki Vlahović Zibert mücadelesine dair bir izleme yapıyor şu anda Andrea Colombo. Gol geçerli olmayacak. 9 numara Vlahović. Zibert'i bozuyor dedi. Conceição'dan Kalulu. Sağ tarafta pas yapmaya devam ediyor Juventus. Şimdi Conceição. Conceição verdi pasını. Kenan Yıldız dışarı gitti. Baskı Endri. Pierotti. Şut şansı Pierotti. Sert vurdu Di Gregorio. Sonrasında top Holm'a geldi. Di Gregorio kullandı. Yürürlük var gibiydi ama oyun devam ediyor. Boga'ya doğru. Onun vuruşunda top kaleciden döndü. Jegrova şimdi. Jegrova bir kez daha kaleci Falcone. İşte pozisyon David Boga'ya bıraktı. Falcone ona izin vermedi. Ardından Jegrova ve yine Falcone. Bu arada maçı bitiren düdük de geliyor. Maç golle başladı. Ve 1-0 bitti. Tek gol Dušan Vlahović'ten.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Yeni bir gün ve yeni bir haftaya başlıyoruz A Haber ekranlarında Sabah Ajansı'nda. Neler söyleyeceğiz, neler konuşacağız? Hızlıca bir dünden bugüne diyeceğiz. Ardından da öne çıkan başlıklarımızı hemen ekranlara getireceğiz. Tabii ki dünyanın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında artık ikinci ayı geride bıraktığımız savaş.

0: ve o kırılgan ateşkes süreci varken dün İran'dan yanıt geldi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump yanıtı kabul edilemez olarak buldu. Peki bundan sonra ne olacak? Bakacağız. Lübnan diyeceğiz, Gazze diyeceğiz. İsrail'in ateşkes ihlalleri devam ediyor. Gazze'de gerçekleştirilen son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.720'ye ulaştı ve bir yandan da pandemi korkusu yeniden dünyayı sarmış durumda. Koronavirüsün ardından şimdi de hantavirüs endişesi var. O gemide bulunan 3 Türk vatandaşı da Türkiye'ye getiriliyor. Karantina altına alınacaklar. Yakından takip ediyoruz hantavirüs konusunu ve bir yandan da siyaset diyeceğiz. Siyaset yeni haftaya çok hareketli girecek gibi duruyor. Çünkü Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek itirafçı oldu ve ifade verdi gece boyunca. Peki Muhittin Böcek ne dedi? CHP Genel Merkez'de neler yaşanıyor? Konuşacağız ve Galatasaray hafta sonu 4. kez üst üste şampiyonluğunu ilan etti. Kupa alacağı tarihte belli oldu. Galatasaray çarşamba günü kupayı kaldırmaya hazırlanıyor. Bu başlıklar ve haberler ve çok daha fazlası için Sabah Ajansı'na başlayalım. Gün boyunca gözler İran'daydı çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin o 12 maddeden oluşan teklifte İran'ın ne yanıt vereceği akşamüstü saatlerinde belli oldu. İran teklifini Pakistan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletti ve saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İran'ın yanıtını kabul edilemez olarak nitelendirdi.
1: ABD ile İran arasında diplomasi resleşmesi müzakereleri çıkmaza soktu. Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. İran haber ajanslarına göre Tahran'ın yanıtında savaşın bitmesine odaklanacağı vurgulandı.
2: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
1: Taraflardan gelen geri bildirimlerin ardından Orta Doğu'daki savaşı bitirme umutları bir kez daha belirsizliğe gömüldü. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teklifi beğenmediğini kaydetti. İran'ın yanıtı tamamen kabul edilemez dedi. Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyasından da Washington'ın teklifine red geldi. Açıklamada Tahran yönetiminin ABD'nin taleplerini aşırı bulduğu ve Trump'ın baskılarına boyun eğmeyeceği kaydedildi. İran merkezli Press TV, Tahran'ın ABD'ye sunduğu teklife ilişkin detayları paylaştı. ABD'ye sunulan taslakta İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin kabul edilmesi ve ABD'nin savaş tazminatı vermesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan ABD basınından Wall Street Journal'da İran'ın cevabına ilişkin iddialarda bulundu. Gazeteye göre Tahran, ABD ordusunun Hürmüz'deki ablukayı kaldırması halinde boğazı aşamalı olarak açacak. Haberde ayrıca İran'ın nükleer zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğu ancak bunun ABD'nin talep ettiği 20 yıl yerine daha kısa bir süre olması gerektiği vurgulandı. Nükleer tesislerin ortadan kaldırılması konusuysa tamamen reddedildi. ABD basınına göre Tahran yönetimi karşılık olarak Washington'dan saldırılara ilişkin güvenlik garantisi ve İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımların bir ay içinde kaldırılması talebinde bulundu.
0: İki ayı geride bıraktık. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile birlikte İran'a başlatmış olduğu savaş. Ardından kırılgan bir ateşkes ve abluka süreci var. Şu an için tüm ibre sürecin bir kez daha tıkandığı yönünde. Peki Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak? İran ekonomisinin daha 3-4 ay bu ablukaya dayanabileceği, direnebileceği CIA raporlarında ortaya çıkmıştı Cuma günü. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise dünya cümle ekonomist Jeffrey Sachs'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşı daha fazla devam ettiremeyeceği öngördü.
1: Amerikan İmparatorluğu Tahran'a karşı savaş kazanamaz. ABD'li ünlü ekonomist Jeffrey Sachs Beyaz Saray'ı işte bu sözlerle uyardı. ABD'nin İran'a karşı uzun bir savaşı sürdürebilecek ekonomik, askeri ve siyasi güce sahip olmadığını söyledi.
3: Sadece birkaç hafta içinde dünyanın enerji arzı ve tedarik zincirleri felaket boyutunda çökebilir.
1: El Cezire'ye konuşan Sachs, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Savaş muhtemelen

0: ABD'nin geri çekilmesiyle sonuçlanacak dedi. Bu durumun İran lehine 3 sonucu da beraberinde getireceğini öngören Sachs, Tahran'ın Hürmüz'deki kontrolünün artabileceğini, İran'ın caydırıcılık kapasitesinin güç kazanabileceğini ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığının zayıflayabileceğini savundu. Sachs, 2 ay süren yıkıcı saldırılara rağmen ABD ve İsrail'in İran'da gerçek bir kazanıma imza atamadığına da dikkati çekti. İran halkının ayaklanması ve rejimin çökmesi gibi öngörülerin hiçbirinin gerçekleşmediğini hatırlatarak Tahran yönetimi dağılmadı, tam tersine kenetlendi dedi. ABD'li ekonomist İran'ın başta füze yetenekleri olmak üzere askeri kapasitesini büyük ölçüde koruduğuna da vurgu yaptı. İran teknolojik ve askeri olarak küçümsendi diyen Sachs, Tahran'ın ucuz maliyetli dronlar ve füzelerle ABD'nin milyar dolarlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı kurduğunu söyledi.
1: Dünya büyük bir dönüşümden, büyük bir kırılmadan geçiyor. Özellikle yeni dünya düzeninde Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliği tartışılır hale gelmiş durumda. Avrupa Birliği'nde ise özellikle son dönemde Türkiye'nin eleştirilerin sesi başta Fransa olmak üzere giderek artıyor. İşte böyle kritik bir süreçte Türkiye'den ve Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne yönelik gelen mesajlar da büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği günüydü ve Başkan Erdoğan bir mesaj yayınladı. Peki o mesajın satır aralarında hangi vurgular vardı? Uzmanlar ne diyor? Yanıtlarına bak.
2: Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
3: Orta Doğu'daki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji hatları, göç dalgaları. Dünyanın güvenlik dengeleri değişirken Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya bakış açısı da değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı NATO'dan çıkmakla tehdit ediyor. Üstelik Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde bulunan askerlerini geri çekeceğini belirtiyor.
4: Almanya'daki bu 5000 asker bir tugay demektir. Bu tugayın bir yere kaydırılması Almanya ile sürtüşmeden değil, büyük bir planın daha önceki parçası.
5: Bu şimdi NATO'yu tartışmaya açıyor. Trump şunu söylüyor, yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bu düzen içerisinde artık Avrupa kendi güvenliğini sağlasın.
3: Bunların hiçbiri Avrupa'nın uzaktan izleyebileceği başlıklar değil artık. Avrupa yaşlanıyor, enerjisi düşüyor, siyasi refleksleri yavaşlıyor, hatta kendi güvenliğini bile başkalarına emanet etmenin rahatlığına alışmış durumda. Ve Türkiye'nin masada olmadığı bir Avrupa denkleminde büyük bir boşluk var.
6: Avrupa eğer gerçek bir savunma mekanizması oluşturmak istiyorsa bunun güneyde Türkiye, kuzeyde Ukrayna olmadan gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Yani Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa savunmasının güney ayağı eksik kalacaktır.
7: Türkiye gibi güvenilir bir limanı tercih edecekler ve bu anlamda da son derece hızlı gelişen bir Türkiye'nin hem Ar-Ge'si var savunma sanayi anlamında, hem ürün çeşitliliği çerçevesinde çok büyük bir yelpazeden bahsetmek lazım.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Avrupa Birliği'ne ilişkin peş peşe verdiği mesajlarsa dikkat çekici.
2: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız.
3: Başkan Erdoğan hem kabine toplantısında hem de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağının ve krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağının açık olduğunun altını çizdi. Başkan Erdoğan, küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin

0: Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz dedi.
1: Gazete manşetleri diyelim, Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabah gazetesinin manşetinde yer alan haberlerden biriyle hemen başlayalım. O da biraz yoğun gündem arasında göz ardında edilen konu başlıklarından biri. Çok önemli bir ismi ağırlıyor Türkiye. Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye'de. Belçika Kraliçesi 400 kişilik heyetle Türkiye'de dün Emine Erdoğan'la bir araya geldi. Ardından da Baykar'ı ziyaret etti. Birazdan bizim de bakacağımız önemli haberlerden biri. Bu anneliğin tarifi yok. Dertli çifti iki çocukları bulunmasına rağmen özel gereksinimli 3 kardeşe birden koruyucu aile oldu. Talihsiz üç kardeş 6 yıldır kendilerini büyüten kalpten anneleri sayesinde adeta yeniden dünyaya geldi. Kahramanmaraş'ta Durdu ve Yasemin dertli çifti 6 yıl önce Muhammed ve Ahmet kardeşlere koruyucu aile oldu. Çift iki kardeşin sürekli sordukları 11 yaşındaki ablaları hanımı da 1 yıl sonra koruyucu olarak sahiplendi. Büyük bir sabır ve sevgiyle üç kardeşi büyüten Yasemin Dertli yaşadıklarını Sabah gazetesine anlattı. Onlar benim meleklerim diyor Yasemin Dertli'nin o açıklamalarında. Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay annelerin, Başkan Erdoğan'dan gelen Anneler Günü mesajı. Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda ailenin ve toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti. Bir de Trabzon diyelim. Trabzon'da Horonlu Hıdrellez coşkusu ilginç etkinliklerden biri. Hemen bakalım Şal Pazarı'nda düzenlenen 31. Hıdrellez ve Kültür Bahar Bayramı şenliğinde renkli görüntülere sahne oldu. İran Savaşı'nda anlaşma çıkmazı Sumut filosu Marmaris'te ve son bir haber Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin. Köşeye sıkıştı, iftiraya sarıldı. Yalın ve Böceğin rüşvet itiraflarının odağındaki isim Özgür Özel'in akıl dışı iftiralarla gündeme değiştirmeye çalışmasına CHP'den tepki geldi deniliyor. Ama bugün CHP'yi biraz daha fazla konuşacağız gibi duruyor. Çünkü akşam saatlerinde gelen bir son dakika gelişmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde de yakından izleniyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek geçtiğimiz hafta itirafçı olmuş ve önemli açıklamalarda bulunmuştu. O itirafçılar listesine bir yeni isim daha eklendi. O da Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dün itibariyle itirafçı oldu. Peki ne dedi? Hemen bakalım. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma ile ilgili yeni bir gelişme var. Muhittin Böcek, akşam saatlerinde etkin pişmanlıktan faydalanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Başvuru sonrası Böcek, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildi. Böcek'in ifade alma işlemleri hala devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir de gündemine bakalım. Yeni haftayla birlikte pek çok önemli başlık var. Özellikle de varlık barışı ve kamu borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesine ilişkin yapılacak düzenlemeler meclisin gündemindeki sıcak başlıklar arasında.
2: Meclisin bu haftaki gündemini yatırımı teşvik paketi oluşturacak.
3: İstanbul'un küresel ölçekte bir yatırım ve finans üssü olma iddiasını daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemizin istikrar adası, güvenli liman olma konumunu somut adımlarla güçlendiriyoruz.
2: Türkiye'nin istikrar adası olmasını daha da güçlendiren yasa teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda 12 Mayıs Salı günü görüşülmeye başlanacak. Yasayla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiliyor. İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının elde ettikleri kazan indirimi %50'den %100'e çıkıyor. Transit ticaret kazançlarının %95'i vergi dışı kalıyor. En az 3 farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek nitelikli hizmet merkezleri kurulmasına imkan tanınıyor. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerini brüt asgari ücretin 3 katına kadar gelir vergisi istisnası getiriliyor. Tamam. Varlık barışı da yasa teklifinde yer alan önemli düzenlemelerden.
3: Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz.
2: Teklifle sadece yatırımcı değil, vergi borcunu ödemek isteyen ancak zorluk yaşayan vatandaşlar da gözetiliyor. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süre 2 katına çıkarak 72 aya yükseltiliyor. Teminatsız tecil sınırı da artarak 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılıyor.

0: Genel kurulun yanı sıra ihtisas ve araştırma komisyonları da toplanacak. Salı, çarşamba ve perşembe günleri partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
1: Gaziantep'te yaşananlara bakacağız. Gaziantep'te film gibi bir operasyon yaşandı. Silahlı çatışmaya karışan bir kişi polisten kaçmaya çalışırken iki kişiyi rehin aldı. Ve bakın sonra neler oldu.
2: Silahlı çatışmaya karıştı, kaçarken iki kişiyi rehin aldı. Olay Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşandı. İddiaya göre silahlı saldırı sonrası şüpheli şahıs polisten kaçmak için taksiyi durdurdu. Ancak kaçamayacağını anladı, hem taksiciyi hem de yanında bulunan kadını rehin aldı. Kilometrelerce süren nefes kesen kovalamaca Gaziantep Otogar istikametinde polisin yol kesmesiyle son buldu. Etrafı sarılan şüpheli teslim olmak yerine polise ateş açınca bölgede kısa süreli çatışma yaşandı. Polisin anında karşılık verdiği olayda saldırgan yaralanarak etkisiz hale getirildi. Araçtaki iki rehine ise burnu bile kanamadan kurtarıldı. Yaralı olarak yakalanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
1: Bu kez kameralarımız Düzce'ye çevireceğiz. Düzce'de yaşanan bir faciaya bakacağız. Düzce'de Melen Çayı'nda rafting yapan 7 kişinin içerisinde bulunduğu bot bir anda devrildi. Büyük panik yaşandı. Suya düşen 35 yaşındaki Engin Çamursa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Rafting sırasında bot devrildi. Akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti. Düzce'de bir grup sporcu Melen Çayı'nda rafting yapıyordu. İçerisinde 7 kişinin bulunduğu rafting botu akarsuyun şiddetine dayanamayınca devrildi. 6 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı ancak 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı. Ve sporcunun cansız bedeni kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta Sakarya sınırları içerisinde bulundu. Cansu Engin Çamur'un cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Yine hafta sonunun en çok konuşulan olaylarından, görüntülerinden biriydi. Adresimiz İstanbul Eyüp Sultan. Eyüp Sultan'da bir taksici uyuşturucu almak istediği iki kişi tarafından önce darp edildi, daha sonra da gasp. O anların görüntülerine bakacağız.
3: Uyuşturucu ticareti yapmak için buluştuğu şüpheliler tarafından önce darp edildi, sonra gasp edildi. İstanbul Eyüp Sultan'da 29 yaşındaki taksi şoförü uyuşturucu madde satın almak amacıyla iletişime geçtiği kişilerle buluşmak üzere belirlenen konuma gitti. Araca binen iki şüpheli ile taksici arasında madde alışverişi sırasında para konusunda anlaşmazlık yaşandı. Aracın arka koltuğunda olan kişi elindeki ipi taksicinin boğazına doladı, ön taraftaki ise yumrukladı. Saldırganlar uzun süre darp ettikleri taksiciyi gasp edip kaçarken yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anları araç içi kamerasına yansıdı. Saldırganların taksinin kamerasını fark edip görüntü alınmasın diye engelledikleri de görüldü.
1: Bir facianın eşiğinden dönüldü. Adresimiz İstanbul Tuzla. İstanbul Tuzla'da içerisinde 43 kişinin bulunduğu tur otobüsüne bir anda yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Peki o yangının sebebi neydi? Yanıtına bakalım.
4: Otobüs yanıyor.
2: Tur otobüsü alev alev yandı, yolcular ölümden döndü. Otobüs büyük hasar aldı.
4: Yok, kimseye bir şey olmadı. Son anda müdahale ettik çok şükür. Kimsenin burnu kanamadan kurtuldu.
2: İzmir'den İstanbul'a gelen ve 43 yolcuyu taşıyan tur otobüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför aracı hemen emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede büyüdü ve otobüsü tamamen sardı.
4: Bir araçtan bir baktık, alev almaya başladı. Hemen yolcuyu tahliye ettik dışarıya. Bir anda komple sardı.
2: İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otobüs ağır hasar aldı. Yolcular başka araçlarla yolculuklarına devam ederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Bir son dakika gelişmemiz var. Gece saatlerinde İstanbul Katmandu seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı iniş sırasında arızalanmıştı. Buna ilişkin Türk Hava Yolları'ndan da bir açıklama var. Yahya Üstün'den geldi o açıklama. Hemen bakalım neler söyleniyor. Türk Hava Yolları'na ilişkin yapılan açıklamada yolcu uçağının İstanbul Katmandu seferini yaptığı sırada yaşanan arıza ilişkin ilk açıklama geldi. O açıklamada özellikle TK-726 sefer sayılı İstanbul Katmandu uçuşunu gerçekleştiren PJ-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağın piste normal iniş yapmasının ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci başarıyla tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir, diyor Yahya Üstün sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada. Herhangi bir şekilde uçakta bir paniğe neden olacak bir durumun olmadığı, sadece iniş sırasında yükselen dumanlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bu adımın gerçekleştirildiği belirtiliyor. O görüntüleri de şu an ekranlara getiriyoruz. Slaytlar açılarak yolcuların tahliye edildiği o andır. Ve spor dediğimizde Galatasaray 4. kez üst üste şampiyonluk ipini göğüsledi. Kutlamalar tabii hafta sonu boyunca devam etti. Bu hafta da kutlamalar olacak ama o kutlamalar sırasında İstanbul'da bir facianın eşiğinden de dönüldüğü ortaya çıktı. Sancaktepe'de bir grup havai fişek attığı sırada o havai fişeklerden biri bir evin balkonuna düştü ve bakın sonra neler oldu.
5: O binadan o binaya, o binadan o binaya sıçrayacaktı.
6: Eğlenmek isterken az kalsın bir ev küle dönüyordu. Havai fişek eve girdi, kutlama yangınla bitti.
5: Pat diye işte havai fişekler patladı. Küçük torunum var yani, o hiç akşam uyumamış bile. Korkudan hep gece korkmuş. Yazık, günah değil mi?
6: Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının coşkulu adreslerinden biri de Sancaktepe Paşaköy mahallesiydi. Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde devam eden kutlamalar beklenmedik bir sonla bitti. Taraftarlar havai fişek yakıyordu ancak gökyüzüne değil, hemen arkamızda gördüğünüz bu binanın ikinci katına isabet etti. Camdan giren havai fişek evde koltuğun ve kilimin yanmasına sebep oldu.
5: Karşıdaki ev sahibi görmüş yangını. Ev yanıyor diyor. O anda da çıkmışlar işte, cam kırmışlar. Yanardı. Görmeselerdi ev yanardı.
6: Bir anda alevler yükseldi. Neyse ki evde kimse yoktu. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Ancak bu tehlikeli kutlama ilk değildi.
5: Bitişik, bizim bitişiğimiz. Benim torun orada yatıyor. Ya bize de sıçrasaydı. O anda hepimiz yatıyoruz.
6: Asker eğlencesi, düğün veya şampiyonluk gibi kutlamalarda mahalleli oldukça tedirgin. Mahalle arasında yakılan meşaleler ve havai fişekler tehlike saçıyor.
5: Düğünlerde falan oluyor. Tabii bu kutlamalarda oluyor. Bence yanlış bir şey.
7: Onlar biz ne fark eder yani, güzel değil tabii ki. Her şey olabilir, Allah korumuş.
6: Alevli kutlamada havai fişek yakanlara idari para cezası kesilirken kasten tehlikeye sokma suçundan da adli işlem başlatıldı.
8: Kutlamalardaydık. Bazen şeyler olabiliyor. Şimdi eşim hamile mesela, onun için falan sıkıntı olabiliyor.
1: Tabii o kutlamalar sırasında görmek istemediğimiz

0: Antalya Spor maçının ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç küfürlü tezahürat yaptı. Metrodaki yolcular duruma tepki gösterdi. Tansiyon giderek yükseldi. Sözlü olarak başlayan tartışma saniyeler içinde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbedeye dönüştü. Kavgaya kadın yolcunun müdahalesi dikkati çekti. Eline oklavayı alan yaşlı kadın bir anda taraftarların arasına daldı. Çileden çıkan kadının bu müdahalesi kavgayı daha da alevlendirdi. Taraflar diğer yolcuların çabasıyla güçlükle ayrıldı.
1: Dün Anneler Günü'ydü ve Anneler Günü nedeniyle tabii Başkan Erdoğan'dan gelen bir açıklama vardı. Şimdi o açıklamaya bakacağız. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum dedi Başkan Erdoğan. İşte o açıklama.
2: El cennetu tahta aktamil ümmehat. Cennet annelerin ayakları altındadır.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cennet annelerin ayakları altındadır vurgusu yaptı.
2: Bizim hem inancımızda, hem geleneğimizde, hem de tarihimizde anneler daima kutsal bir yere sahiptir.
3: Başkan Erdoğan mesajında ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi.
4: Cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye 100 yılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum.
2: Sığınılacak ilk liman, çalınacak ilk kapı, varılacak ilk menzil olan annelere duyduğumuz sevgi diğer her şeyin üzerindedir.
1: Dün gün boyunca gördük sosyal medyada Anneler Günü'nü kutlayanlar, güzel, eğlenceli anlar paylaşanlar, aileleriyle birlikte vakit geçirenler. Ama bir de bu günü, bu özel günü hayatlarının en acı günü olarak ananlar da var. Çok değil, birkaç hafta önce Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden çocuklardan biriydi. 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik ve 11 yaşındaki Bayram'ın annesi Anneler Günü'nde evladının mezarı başındaydı.
5: Son yaptığı resim de yine Türk bayrağıydı. Arkadaşına da akşamında ses atmış.
6: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden canlarımızdan geriye ailelerinin anlattığı hatıralar kaldı. Evlatlarını yitiren anneler bu Anneler Günü'nde yavrularının mezarlarının başından bir an olsun ayrılmadı.
5: Ben çok seviyorum diye o bana her gün papatya toplardı, her gün çiçek getirirdi.
6: O acılı annelerden biri de 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik'in annesiydi. Elinde papatyalarla oğlunun kabrine geldi.
5: Ben onu çiçeksiz koymam, o benim meleğim, cennet kuşum oldu.
6: 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda hayatını kaybeden minik yüreklerin hatıraları ailelerinin adeta hafızalarına kazındı. Küçük Bayram da saldırıdan önce sıra arkadaşına ses kaydı göndermişti.
5: Türk bayrağını boyama ödevi vardı bu.
7: Direkt çizdim sol alt köşeden böyle yukarıya. Sonra bir tane bayrak yaptım. Hemen küçük bir şey yaptım yani. Bence sen de öyle yap.
6: Üstelik o kayıtta vaktin ne kadar değerli olduğunu anlatıyordu 5. sınıf öğrencisi.
7: Acelen varsa öyle yap. Zamanında kısıtlı biliyorsunuz. Zamanla kitle hızlı olman gerekiyor.
6: Şimdi ise o sözler annesinin yüreğinde yankılanıyor.
5: Türk bayrağını tamamlayalım, vakit nakittir, zamanı iyi değerlendirelim diye Adnan'a sıra arkadaşıydı zaten.
6: Bazen bir

0: çiçek, bazense bir balon. Anne babaya göre bayramın en büyük mutluluğu ailesini sürprizlerle mutlu etmekti.
1: En son bak bir uçan balon almıştı. Anneme diye. Jest yapmayı severdi. Yani bizi mutlu etmeyi severdi. Allah razı olsun, biz ondan razıydık. Rabbim de razı olsun.
0: Okuldaki saldırının üzerinden günler geçse de annelerin acısı dinmiyor. Onlar çocuklarından ayrı geçirdikleri ilk anneler gününde evlatlarının eşyalarına, seslerine ve anılarına sarılarak yaşamaya çalışıyor.
2: Rabbim yanına aldı, tertemiz yanına aldı.
3: Hiç bitmeyecek bir acı. Bir kez Allah'tan rahmet dileyelim. Gazete manşetleri akşamla devam ediyoruz. Akşamın manşetinde savaşın kazananı baronlar, her zaman olduğu gibi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri karlarını arttırdı. Belli sektörler İran'daki savaş sonrası dalgalanmalarla başlayan kaosu fırsata çevirdi. Petrol devleri Shell, BP ve Total Enerji yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kar açıkladı. Büyük altılı olarak bilinen ABD'li bankalar 2026'nın ilk 3 ayında toplamda 48 milyar dolar kar etti. Lockheed Martin, Raytheon ve Bae Systems gibi savunma devleri de rekor sipariş aldıklarını belirtti. Hemen bakalım, Goldman Sachs 5.6 milyar dolarlık kar, JP Morgan 16.5 milyar dolar kar, Lockheed Martin'ın 186.4 milyar dolarlık sipariş mevcutu var. Shell 6.9 milyar dolarlık karla savaşa devam ediyor. Diğer yandan güne ilişkin önemli haberlerden biriydi. İşgalci Irak'ta gizli üs kurmuş. İsrail'in İran savaşı sırasında Irak'ta bir askeri üs kurduğu ve tüm süreci, operasyonu buradan yönettiği de ortaya çıktı. Oğlundan sonra o da itirafçı oldu. Az önce ekranlara getirdiğimiz siyasetteki önemli haber de akşamın da manşetinde ilk sayfasına yer alıyor. Gökhan Böcek'ten sonra babası Muhittin Böcek de etkin pişmanlık kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na vurdu. CHP'deki yolsuzluk itirafçılarına bir yenisi daha eklendi. CHP'nin Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılıkta gece geç saatlere kadar ifade verdi. Oğlu Gökhan Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon euro verdiğini söylemiş. Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım da Özel'e 1.2 milyon lira verdiğini itiraf etmişti. Bir başka haber, CHP rüşvetçiler için dokunulmazlık istiyor. Bu çok tartışılacak bir başlık. Milletvekillerinin dokunulmazlığı konusu yıllardır tartışılırken bu kez Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmaları durumunda belediye başkanlarının da dokunulmazlığa sahip olacağını söyledi. Tabi bu da akıllara başka konuları da getirdi. Son bir haber, helallik buluşması. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 2019'da Çubuk'taki şehit cenazesine kendisine saldıran Yakup Karakoç'la bir araya geldi. Karakoç helallik istedi. Duygusal anlar yaşandı. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin gelişmelerden biri, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na dair. Ve MIT, Avrupa Güvenlik Birimlerinin uzun süredir peşinde olduğu ve Europol tarafından en çok arananlar listesine yer alan suç örgütü üyesi Tunağan Çetkin, MIT'in yürüttüğü kritik istihbarat çalışmasıyla Antalya'da kıskıvrak yakalandı.
4: Avrupa'nın en çok aranan listesinde bulunan bu isim Türk polisi tarafından sadece 9 gün içerisinde yakalanıyor.
5: Avrupa'nın dijital ölüm makinesi, kiralık katil ağlarının beyni ve Europol'ün en çok aranan isimlerinden biri Tunahan Çetkin sadece 9 gün dayanabildi.
4: Yakalanan bu kişi sadece bir bireysel olarak değil, aynı zamanda uluslararası anlamda uyuşturucu kartellerinin, baronlarının ve aynı zamanda da tetikçi dünyasının, yani suikast dünyasının önemli bağlantıları olan bir isim.
5: Avrupa Güvenlik Birimlerinin peşinde olduğu o isim, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Alanya'da kıskıvrak yakalandı. Tunahan Çetkin iddiaya göre sosyal medya üzerinden gençleri ağına düşürüyor, kripto parayla kiralık tetikçi sistemini yönetiyordu.
4: Bu ismin yakalanmasında 26 Nisan 2025'te Almanya'da bir suça karışıyor ve daha sonrasında da kendisini orada araması var.
5: Suç örgütlerinin özellikle kullandığı Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden 1 million kod adıyla ölüm emirleri verdiği değerlendirilen Çetkin, kurduğu gizli gruplarla tetikçilere hedef gösteriyor, keşif yaptırıyor ve infaz planlarını yönetiyordu.
4: İsveç'te bu baronlar kendi aralarında çeteler çatışıyordu. Türkiye'ye geldi, çatışma Türkiye'ye taşındı. Şimdi

0: bu isim de buraya geldi Çetkin. Burada bundan sonra bir şeyler olacaktı. Ama polis yaptığı operasyonla İstanbul Polisi Milli İstihbarat Teşkilatı ile almış oldu ve bunun önüne geçmiş oldu.
1: Avrupa'nın konuştuğu Ludwigsburg saldırısının arkasındaki en kritik isimlerden biri olarak gösterilen Çetkin'in suç dünyasında yeni nesil bir sistem kurduğu öne sürülüyor.
0: Hizmet olarak şiddet Avrupa'da şu an bir trend.
2: Son bir dakika.
0: Avrupa'nın şu an itibariyle bunlarla başı belada.
2: Hı hı.
0: Ve Çetkin'in buradaki bu hizmet olarak şiddet modeliyle çalıştığı değerlendiriliyor.
1: Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir silah ele geçirildi. İşlemler için emniyete götürüldü.
3: Adana'ya gidelim. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Karacaoğlan mahallesine kentsel dönüşüm nedeniyle bazı evler yıkıldı. Yerlerine yeni yapılacak binalar için iddia o ki belediye imar değişikliğine gitti. Mahallenin ortasından geçen 40 yıllık sokak yeni yapılacak sitenin bahçesine eklendi. Tabii mahalleli de bu duruma tepki gösteriyor.
4: Kaldırımı almış. Kaldırımdan sonra yolun yarısını da geçmiş. Bize bu kadar yer bırakmış.
5: Eve nasıl gireceğiz? İşte benim evim burası.
6: 40 yıl önce imar verilen mahallede imar değişikliğine gidildi. Sokağın yarısından fazlası yeni yapılacak sitenin bahçesine eklendi. Mahalle halkı imar değişikliğine giden CHP'li belediyeye isyan etti.
7: Bu sokak daralırsa eğer buraya ambulans ve yani ambulansı bile bırakın. Benim kendi aracım var. Aracımı bile getirip sokamayacak durumdayım.
8: Yapılan imar planlaması sonrasında işte buradaki müstakil evler yıkıldı. Yerine ise 12 katlı apartman bloklarının yapılması için inşaat sahasında temel kazıldı. İşte o apartman binaları tamamlandığında apartman bahçesi işte tam da buraya kadar gelecek. Yani buradaki sokaktaki yol ise apartmanın bahçesi olacak.
9: Şuradan versinler bizim yolumuzu. Burada tamam mı? Biz buna razıyız. Ama buraya geldiği zaman biz nasıl edeceğiz? Nasıl geçeceğiz? Hasta olursa nasıl? Yangın olursa ne olacak yani?
6: Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Karacaoğlan mahallesinde kentsel dönüşüm nedeniyle bazı evler yıkıldı, yerlerine yeni yapılacak binalarsa mahallede tartışmalara yol açtı. Çünkü iddiaya göre CHP'li belediye 40 yıldır imarı olan mahallede imar değişikliğine giderek sokağa yeni yapılacak apartmanların bahçesine kattı.
4: Yapılan iş burada bu. İmar yolsuzluğu, imar kirliliği.
7: Kredi çekecektim. Gittiğimde ben tapumu götürdüğümde bana dediler ki hisseli tapuya döndü. Sizin eviniz, krediyi veremiyoruz.
8: Apartman blokları tamamlanıp ardından da bahçe duvarı çekildiğinde işte mahalle sakinleri için geçecek yol, sokak işte bu kadar dar kalacak. Ve şu anda mahalle sakinleri belediyenin açmış olduğu bu mağduriyetin giderilmesini istiyor.
10: 40 senedir imarlı olan bir yere tekrar yeniden imar nasıl getiriliyor?
6: İmar değişikliği adı altında sokaklarının yeni yapılacak sitenin müteahhitine satıldığını iddia eden mahalle sakinleri bu yanlışın bir an evvel düzeltilmesini istiyor.
11: 15-16 kat apartman yapıyorsun, daha geriden al, yolu niye daraltıyorsun?
4: Kamu yararına olan yolu hiçbir şekilde kimse bozamaz.
3: Peki gün boyunca yurdun dört bir yanında başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
6: Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi. Araçtan çıkıp suda çırpınan iki kadının imdadına çevredekiler yetişti. İki kadın güçlükle kurtarıldı ancak onlara yardım etmek için kanala atlayan Mehmet El Mezar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Antalya'da düzenlenen motodrak yarışlarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Bitiş çizgisini geçtikten sonra ellerini bırakan yarışmacı bariyerlere çarparak yaralandı.
12: Abi bak yolcu sana açtı, hastaneye götüreceğim abi.
6: Sakarya'da belediye otobüsündeyken bir anda fenalaşan yolcu için adeta zamanla yarış yapıldı. Saniyelerle yarışan şoför Onur Çelik güzergahından sapıp yolcuyu hastaneye yetiştirmek için elinden geleni yaptı. İlk müdahaleyi araçtaki hemşire yaparken rahatsızlanan yolcu acil servise yetiştirildi. Müzik Tokat Reşadiye'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Akdoğmuş köyü kırsalında heyelan meydana geldi.
2: Heyelan da çok şükür.

0: herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Allah beterinden korusun.
1: Köylülerin ihbarı sonrası bölgeye gelen uzmanlar inceleme başlattı. Zıpkınla balık tutmak için falezlerden aşağı inmeye kalktığı dengesini kaybedip dik yamaçtan düşerek mahsur kaldı. Antalya'da 5 metrelik kayalık alandan aşağı yuvarlanan 46 yaşındaki Yıldıray Akbaş, ekiplerin uzun süren çalışması sonrası kurtarıldı. Amasya'da kaybolan 30 koyun için AFAD'ın drone'u devreye girdi. Beke köyünde aranan koyun sürüsü drone kamerasıyla tespit edilerek sahibine teslim edildi.
2: Hadi bakalım.
1: Karadeniz'in şiddetli dalgalarının sürüklediği Yunus, Samsun sahilindeki kayalıklara sıkıştı.
2: Yere vurması.
3: Ay, nasıl bırakacağız?
4: Bırak bence oraya.
2: Oraya doğru atacağız Haşim, gel.
1: Mahsur kaldığı yerden çıkamayan Yunus, hummalı bir çalışmayla kurtarıldı.
3: Bırak Yunus, gidiyor Yunus.
1: Bir süre kıyıda gezindikten sonra gözlerden kayboldu.
3: Bravo, bravo.
5: Samsun Yakakent'te düzenlenen 1. Türk Somonu Hasat Festivali'nde tekneler denize açıldı. Tonlarca balık ilçe meydanında vatandaşa ikram edildi. Dünyanın 32 ülkesine ihraç edilen ve Türk Somonu markasıyla dünya sofralarına giren bu lezzetin hedefi ise 3 milyar dolarlık ihracat.
6: Siz somonun nesini sever yersiniz daha çok?
7: Ya somon mangalda da güzel oluyor, yağda da güzel oluyor yani. Güzel bir ürün.
8: Somon Hasadı Festivali'nde 3000 kişiye balık ikram edildi. Karadeniz'de balıkçılık denince akla ilk olarak hamsi gelir. Ancak bu kez Samsun'un Yakakent ilçesinde bambaşka bir balığın festivali yapıldı.
6: Samsun'da gerçekleştirilen Somon Festivali'ne onlarca tekne önce somon hasadı gerçekleştirdi, ardından o somonlar vatandaşlara dağıtıldı.
8: İlçe meydanında halk oyunları ekibi ve mehteran takımı gösteriler sundu.
6: Tezgahlar kuruldu, somon balıkları tek tek dizildi. Yaklaşık 3000 kişi sırada balıkların pişmesini bekliyor.
9: Bence somon için değer. Ben de çok seviyorum somonu. 2 saat aşkındır bekledim.
8: Festivalde pişirilen somonlar ikram edildi.
6: Somonu alan şanslı kişilerden.
10: Aynen doğru.
6: Çok kalabalık.
10: Aşırı.
6: Hınca hınç.
10: Valla kalabalığı gördüğünüz gibi çok kalabalık. Değişik bir an ama millet susamış bu ambiyansa. Bu güzelliğe, bu gezmeye, tozmaya.
8: Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, Türk somonunun artık önemli bir ihracat ürünü haline geldiğini söyledi.
11: 2017 yıllarında, 15'li yıllarda az miktarda olan üretim miktarı bugün itibariyle 75 bin tona çıktı. Yani 75 bin ton üretim demek şu anlama geliyor, 500 milyon dolarlık da ihracat demek. 2028 yılı itibariyle hedefimiz 3 milyar dolarlık bir üretim ihracat miktarı. Bugün 2.25 milyar olan rakamı 3 milyara çıkaracağız. Dünyanın dört bir tarafına bu ürünü ihraç ediyoruz. 32 tane farklı ülkeye Türk somonu ihraç ediyoruz. Bu azımsanacak bir rakam değil, bir çırpıda söylenebilir. Biliyor belki ama bunun hepsinin altında bir emek, bir çaba, bir işbirliği, iletişim var.
6: Karadeniz deyince akla ilk olarak hamsi gelse de Samsun'un Yakakent ilçesinde denizin hemen kenarında 1. Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
5: Artık havalar iyiden iyi ısındı. Mayıs'ın 11'indeyiz. Neredeyse Mayıs'ı ortaladık. Yaza doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz ama bir yandan da tabii ki ülkemizin yüksek kesimlerinde kar yağışı hala etkili olmaya devam eden bölgeler var. Onlardan biri de Erciyes Dağı. Erciyes Dağı'nda özellikle Mayıs ayında gelmemize rağmen kar yağışının etkili olmasıyla birlikte kayak turizmi hala canlılığını da koruyor.
12: Biz bunu artık yaz kayağı diyoruz ve çok başarılı geçiyor.
1: Ovalarda bahar havası, zirvede ise kayak sefası var.
13: Bir başka tadı var yani, esas kayak kışın değil de bence Mart'tan sonra daha güzel oluyor.
1: Kayseri Erciyes'te etkili olan son kar yağışları kayak sezonunu uzattı. Bölgeye gelen ziyaretçi sayısı ise rekor seviyeye ulaştı.
14: Kayak sezonunun Ocak, Şubat, Mart, Nisan'la sınırlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Mayıs'ta bile kayak yapıyoruz.

0: yüksek dağcı İstanbul'da son 15 yılın en uzun kayak sezonu devam ediyor. Takvimler Mayıs'ı gösterirken Erciyes'te bahar ayında kış yaşanıyor.
1: Yani Mayıs'ta kayak olmaz demeyin. Gelin bu keyfi bir deneyimleyin. Yani sıcak havada gayet güzel.
2: Aralık'ta açılan sezon boyunca Erciyes 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.
3: Çok keyifli geçiyor. Bu havada bu spor sadece Erciyes'te yapılır.
1: Biz de hiç beklemiyorduk ama gördüğünüz gibi pistler gayet güzel. Kaymaya devam ediyoruz.
0: Uzayan kayak sezonu sadece sezonu bereketli geçirmedi. Aynı zamanda Erciyes'te rekoru beraberinde getirdi. Ziyaretçiler ise bahar ayında kayak yapmanın daha keyifli olduğunu ifade ederken havanın daha yumuşak olması ve pistlerdeki kar kalitesinin korunması ise ziyaretçilerin ilgisini artırdı.
4: İleri yaşlarda daha da kayağın faydalı olacağını anlatıyor uzmanlar. Kas açısından, düşme açısından dedim zararın neresinden dönersen kârdır.
2: Erciyes profesyonel pistleri ve mekanik tesisleriyle kayak merkezinin ötesinde şehir turizmine ve ekonomiye de katkı sağlayan bir merkez konumunda.
5: Bazı yerlerde meyveler meyve vermeye başladı Akdeniz taraflarına diyelim. Burada da tabii geliyoruz karla, bu tabii çok mutluluk veriyor.
2: Bölgede kar olduğu müddetçe sezonun da devam edeceği öngörülüyor.
5: Hala doyamıyorum, pistlerde kayıyorum kayıyorum da hala pistleri bitiremiyorum.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
7: Halkbank. Sayın seyirciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara önemli sosyal yardımlar yapmaya devam ediyor. Peki kimler hangi yardımlardan nasıl yararlanabiliyor? Detaylandıralım.
8: ...2024'te... nüfus politikaları kurulumuzu ihdas ettik. Hemen ardından 2025 senesini aile yılı ilan ederek hem teşvik hem de destek paketlerini devreye aldık.
9: Devletin şefkatli eli ihtiyaç sahiplerinin üzerinde oluyor. Sosyal desteklerle milyonlarca aileye kolaylık sağlanıyor.
10: Aile yılında vatandaşlarımıza verdiğimiz önemli desteklerden biri doğum yardımları oldu.
9: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğumdan şehit yakınlarına kadar önemli yardımlarda bulunuyor. Bakanlık 2026 yılında da vatandaşlara birçok başlıkta maddi destek sağladı. O yardımlardan biri yeni doğum yardımı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ülkede ikamet eden aileler birinci çocuk için tek seferlik 5000 TL, ikinci çocuk için 5 yaşını doldurana kadar aylık 1500 TL ve sonraki çocuklar için 5 yaşını doldurana kadar aylık 5000 TL tutarında düzenli olarak yardım alıyor. 0-2 yaş arası çoklu doğum yapmış aileler de yardımlardan yararlanıyor. Hane kişi başı geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olanlara 2 ayda bir 1000 TL ödeme yapılıyor. Eşi vefat etmiş kadınlara düzenli nakit yardımı yapılıyor. Ödemeler 2000 TL olup her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Annesi, babası veya her ikisi vefat etmiş ihtiyaç sahibi çocuklar için de 2 ayda bir 2000 TL sosyal destek sağlanıyor. Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi asker aileleri askerlik süresi boyunca 2 ayda bir 1500 TL, babası askerde olan sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara 2 ayda bir 750 TL ödeme yapılıyor. Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlar da aralıksız sürüyor. Şehit yakınları ve gazilerle vefat yaralanma bildirimine göre başvuru veya talep beklemeksizin resen yardım yapılıyor. Muhtelif ihtiyaçlar için tutar ihtiyaca göre belirleniyor. Vefat yaralanma durumunda 75 bin TL'ye kadar kaynak aktarımı yapılıyor. Milyonlarca aileye yönelik yapılan sosyal destekler, devletin vatandaşının yanında olduğunun en somut göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden tüm programların detaylarına ve başvuru şartlarına ulaşabiliyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Koronavirüs pandemisinin üzerinden 6 yıldan daha uzun bir süre geçmişken dünya bir kez daha yeni bir pandemiyle

0: mi karşı karşıya geliyoruz sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu soruyu sormamızın sebebi işte bu yolcu gemisi. Yolcu gemisinde ortaya çıkan hanta virüsünden 3 kişi hayatını kaybetti. Yolcular tahliye ediliyor. 3 de Türk vatandaşı vardı. Onlar da Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirilecekler ve burada karantina altına alınacaklar. Peki hanta virüs, koronavirüs gibi bir pandemiye neden olabilir mi? Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Haberimize bakalım.
1: Dünyanın gözü Kanarya Adaları'nda. Hanta virüs tespit edilen gemideki yolcular için tahliye operasyonu vardı. Vakaların tespit edildiği gemi İspanya'nın Kanarya Adaları'nın Tenerife kentine ulaştı. Granadilla'da Abona Limanı'na demir attı. Botlar gemiye yanaştı, yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. Öncelik 14 İspanyol vatandaşına verildi. Teker teker botlara alındıkları anlarda kameralarda kayıttaydı. Yolcular önce karadaki sağlık merkezine götürüldü. Üst seviye tedbirlerin olduğu noktada maske takma zorunluluğunun yanı sıra yolcu bagaj ve torbalara konuldu. Ardındansa sağlık kontrolüne geçildi. Aktarılana göre hiçbir sivinle temas ortamı oluşmadı. Çadırlardan çıkan yolcular için otobüsler de hazır bekledi. Limandan havalimanına transfer başladı. Uçağa binen yolcuların ilk adresi ise başkent Madrid oldu. İlk kafile Tenerife'den böyle havalandı. Gemideki Türk yolcular da o anları kayda aldı. Bölgedeki yoğunluğa dikkati çekti. Görüntüleri sosyal medya hesabından yüzlerce basın mensubu bekliyor, resmen dünyaya vakit geçireceği korku ve kaos yayacakları olay ve malzeme lazım ifadeleriyle paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Gebreyesus ve İspanya Sağlık Bakanı Garcia da adadaydı. Gebreyesus paniğe kapılacak bir şey olmadığını iddia etti. Durumun kontrol altında olduğunu söyledi.
2: Bu başka bir COVID değil. Hantavirüsün oluşturduğu risk düşük ve insanların paniğe kapılmaması gerekiyor.
0: Sayın seyirciler, dünyada savaşların yükselttiği tansiyon bir türlü düşmüyor. Gözler ekranlarda, kulaklar patlayan bombaların yankısında. İran, İsrail, ABD arasında diplomatik barış girişimlerine rağmen namlular bir türlü susmuyor. Ancak bu barut kokusunun bastırdığı sinsi, sessiz ve çok daha derin bir tehdit kapımızda. Tam nefes aldık, korona bitti derken şimdi de okyanusun ortasında az önce ekranlara getirdik. Bir yolcu gemisinden uğursuz bir ses yükseldi. Hanta virüs. Ölümler başladı. Peki soru şu, bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa insanlık laboratuvar masalarında kurgulanmış yeni bir biyolojik savaşın eşiğinde mi? A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekranlara getirelim.

0: Dünya ekranlara, manşetlere kilitlenmiş durumda. İran, İsrail ve ABD arasındaki konvansiyonel savaş, nükleer bir felaket korkusuyla insanlığı tehdit ediyor. Tanklar yürüyor, füzeler ateşleniyor. Ancak bu barut kokusunun bastırdığı, çok daha sessiz ve derinden gelen bir tehdit var. NBC, yani nükleer, biyolojik, kimyasal silahlar. Tam korona pandemisi bitti, dünya rahat bir nefes aldı derken, şimdi de MV Hondius yolcu gemisinden dünyaya hantavirüs alarmı yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü 3 ölüm ve artan vakaları doğruladı. Peki bu bir tesadüf müydü, yoksa laboratuvar ürünü bir kurgu muydu? Dahası dünya yeni bir biyolojik savaşa mı hazırlanıyordu? Çünkü savaşlar sadece sınırları değil, insan biyolojisini de hedef alıyordu.
1: The hobbyists and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people with families, with lives.

0: put people waiting for us at home.
1: Bazı bilim insanlarının iddiası tüyler ürperticiydi. İlaç kartelleri önce ilacı üretip sonra o ilaca uygun hastalığı manipüle ediyordu. Bir ilacın geliştirme maliyeti 800 milyon doları bulurken bu yatırımın geri dönüşü için yeni hastalara ve küresel pazarlara ihtiyaç vardı. Yaygın kanı giderek güçleniyordu. Para kartelleri krizi, silah kartelleri savaşı, ilaç kartelleri ise virüsleri körüklüyordu. Ve tarih bunun somut örnekleriyle doluydu. Yakın tarih, biyolojik savaşta yürütülen rant kavgasının en somut örneğini 2000'lerin başında kaydediyordu. Dönemin ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, bir yandan ordunun başındaydı, diğer yandan dev ilaç şirketi Gilead Sciences'ın eski başkanı ve büyük hissedarıydı. Kuş gribi yani H5N1 paniği dünyayı sardığında Rumsfeld'in şirketi tarafından geliştirilen Tamiflu ilacı dünyada peynir ekmek gibi satılıyordu. Pentagon ordusuna milyonlarca dolarlık stok yaptı. Şirket hisseleri 4'e katlandı. Rumsfeld'in bu salgın korkusundan milyonlarca dolar kişisel kar elde etmesi etik tartışmaları değil bir salgın komplosu teorisini başlattı. Önce korku, sonra ilaç, en sonda kârdı. Biyolojik silahlar yeni bir icat değildi ve insanlığın en karanlık, en acımasız yüzüydü. 18. yüzyılda İngilizler, Amerikan yerlilerine çiçek hastalığı bulaşmış battaniyeler hediye etti. Ve yerlilerin çoğu tek kurşun atmadan çiçek hastalığından ölüp gitti. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde ise Almanya, Belçika'ya klor gazı atıyordu. Belçika'da klor gazı kullanımı Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından ve kimyasal savaşın başlangıcı olarak kabul edilen tarihi bir olaydı. Ve yine dehşet verici bir örnek daha. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın meşhur birliği 731 insanları canlı laboratuvar olarak kullanıyordu. 731. birim adındaki birlik, 1932-1945 yıllarında Japonya'nın Çin'in kuzeydoğusundaki Mançurya'yı işgal etmesinin ardından biyolojik ve kimyasal silah geliştirmekle görevlendirilmişti. Japon İmparatorluk Ordusu tarafından kurulan bu birliğin başında mikrobiyolog Shiro Ishii, kor general rütbesiyle görevliydi. O ve ekibi yaptıkları deneylerle yüz binlerce insanı vahşi bir şekilde katletti. Sovyet askerlerinin, Korelilerin ve Güneydoğu Asyalıların da aralarında olduğu farklı uluslardan binlerce insan için 731. birim, girenlerin sağ olarak çıkamadığı korkunç bir mezarlıktı. Mançurya'daki on binlerce yoksul köylü de her şeyden habersiz, 731. birimin biyolojik silah denemelerinin kurbanı olmuştu. Soru şuydu: 1915'te klor gazıyla başlayan kimyasal dehşet ve 1945'te nükleer yıkımla taçlanan NBC çağı bugün modern kılıflarla aramızda olabilir miydi? Kimine göre komplo teorisi olsa da bu sorunun haklı gerekçeleri vardı. Kuş gribi, şarbon, ebola, koronavirüs ve şimdi de hantavirüs. Bu virüslerin yüksek bulaşıcılığı onları kusursuz birer terör ajanı haline getiriyordu. Sınırlar değişiyor, devletler birbirini boğazlıyor, füzeler gökyüzünü yırtıyor. Ancak asıl savaş sadece cephede verilmiyordu. Gen haritalarında ve laboratuvar tüplerinde veriliyordu. Küresel krizler, pandemiler ve ekonomik çöküşler, hepsi aynı karanlık satranç tahtasının birbirini izleyen hamleleriydi. Koronavirüsün açtığı yaralar henüz kabuk bağlamadan maymun çiçeği ve hantavirüs fısıltıları dünyayı sarmaya başlamıştı. Bizler konvansiyonel savaşların gürültüsüne odaklanmışken asıl düşman belki de bir enjektörün ucunda, bir laboratuvarın soğuk karanlığında sessizce bekliyordu. Unutmayalım.

Devletler bayraklar için savaşırken, çok uluslu şirketler bilançolarını kan ve korkuyla büyütüyordu. İnsan hayatı artık devasa bir rant kavgasının istatistiksel verisiydi. Dünyanın en tehlikeli silahı artık belki de atom bombası değil, görünmeyen, tadılamayan ve koklanamayan bir virüstü. Ve bu savaşta siper yoktu.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri Sabah Ajansı'na aktarmaya devam ediyoruz. Geceden gelen bir başlıkla başlayacağız. İstanbul'da yaşananlar. İstanbul'da Büyükçekmece'de iki grup arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Bıçaklar konuştu. İki genç yaralandı. Gençlerden biri yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. O görüntülere bakalım.
1: Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Kavganın adresi İstanbul Büyükçekmece. Parkta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerilim saniyeler içinde tırmandı, taraflar yanlarındaki bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavganın ortasında kalan Abdülbaki Demirel ve Savaş I aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülbaki Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savaş I'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın peşinde.
0: Sivas'tan gelen bir haberle devam edeceğiz. Sivas'ta ise bir otomobilin devrilmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Otomobil Sivas-Kayseri Karayolu'nun Söğütçük Köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunanlardan bir kişi hayatını kaybederken sürücüyle üç kişi de yaralandı. Yine gecenin sıcak başlıklarından biri İstanbul Katmandu seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı indikten sonra duman yükseldi uçaktan. Kısa süre içerisinde uçaktaki yolcular tahliye edildi. Türk Hava Yolları'ndan da konuya ilişkin açıklamalar var. Hemen bakalım. Olay Güney Asya ülkesi Nepal'de meydana geldi. İstanbul'dan kalkış yapan Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı iniş takımlarında havaalanına indikten sonra dumanlar yükselmeye başladı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken uçaktaki yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi. Yetkililer tüm yolcuların güvende olduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün'den de olaya ilişkin bir açıklama geldi. Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk incelemelerde dumanın uçağın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan çıktığı belirtti. Aynı zamanda ilgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlandığını da açıkladı. O görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Türk Hava Yolları uçağının Nepal'in başkenti Katmandu'ya indikten sonra iniş takımlarına çıkan yükselen duman ve ardından da yolcuların işte açılan slaytlarla birlikte yolcu uçağından indiği o anları da ekranlara getiriyoruz. Günün önemli görüntülerinden biri. Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesine devam edeceğiz. Bakalım Hürriyet'in manşetinde hangi haberler var? 100 yılında şampiyonu. Öncelikle tabii ki spor. Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray 2000'li yıllarda verilen 69 kupanın 25'ini müzesine götürdü. Seneye de zirvedeyiz mesajı var. New York'ta da şampiyonluk kutlamaları vardı. Türk evi binasına dev bir Galatasaray bayrağı asıldı. Bunlar spora ilişkin aktaracağımız haberler. Gelelim manşete. Devlet raporunda İncel alarmı. Nedir bu İncel? İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapor, karşı cinsle iletişim kuramayan bireylerin oluşturduğu İncel, yani istemsiz bekarlar gruplarının yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Bu grup, karşı cinsle iletişim kuramayan, cinsel veya romantik ilişki yaşayamayan bireylerden oluşuyor. Kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu. Erkek egemen bir alt kültüre dönüşmüş durumda. Dijital mecralardaki gruplarda yoksul ve çirkin olmaları,

0: kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görülüyor. Bu gruptakilerin çoğu 18 yaşından küçük. Peki bunlar neden dikkat çekiyor? Erkeğin mutlak üstünlüğü, tecavüzü meşrulaştırma, kendinden nefret etme, ırkçılık söylemleri dikkat çekiyor. Türkiye'deki bu gruplarda diğer ülkelerden farklı olarak yoksulluk kavramı da ön plana çıkıyor. Gruplarda çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit gibi mesajlar yine ön plana çıkmış durumda. Şakayla zorbalık arasında fark var. Yine aynı şekilde ekranlara getireceğimiz akran zorbalığına ilişkin detaylardan biri. Akran Arabuluculuk Derneği Başkanı Avukat Necdet Göğüsdere ile okullardaki şiddet alarmını konuştuk. Şakayla zorbalık arasında fark var. Bu yöntem çocuklara empati kurmayı, dinlemeyi ve ortak çözüm üretmeyi öğretiyor deniliyor. Ailelerin çok daha aktif olması gerektiğini belirten bir nokta. Böcek itirafçı olmak istedim. Yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz başlıklardan biri. CHP'de tartışılan konulardan biriydi. Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Oğlu Gökhan Böcek'in itirafçı olmasının hemen ardından kendisi de itirafçı oldu. Neler söyledi? İşte o sorunun yanıtını muhtemeldir ki birkaç gün sonra çok daha net bir şekilde göreceğiz. 8500 adımla kilonu korursun. Şimdi çok tartışılan bir konu. 10.000 adım mı atalım, 8500 adım mı yoksa daha mı fazla? Yapılan son araştırma diyet veya başka yöntemlere başvurup fazla kilolarından kurtulmayı başaran kişilerin günde en az 8500 adım atması gerektiğini ortaya koydu. Çünkü bu aktivite kilonun sabit kalmasını sağlıyor. Yürümeyen veya spor yapmayanlar büyük oranda verdiği kiloyu geri alıyor. En önemli sorun kiloyu veriyorsunuz ama bir süre sonra o kiloyu geri almak. Bu da gazete manşetlerinde yer alan haberlerden biriydi. Dünyanın gündeminde neler var dediğimizde Orta Doğu'da yaşanan o gelişmeler var. Orta Doğu'nun ana gündem başlıklarında ise tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan o mektuplaşma ve ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalar. Ne oldu diyeceğiz yine her sabah olduğu gibi. ABD Başkanı Donald Trump bir televizyon programına katıldı. 1-2 hafta daha vurabiliriz dedi. İran'a yönelik saldırıların dozajının artabileceğinin sinyalini verdi. Çünkü verilen yanıttan memnun değiliz dedi. Tabii bir de mektuplaşma var. O mektuplaşmaya ilişkinde yine Trump'tan gelen açıklamada İran bizi oyalıyor vurgusu çok önemliydi. Artık gülemeyecekler dedi. Yeniden mi savaşa dönüyoruz derken biz bu hafta içerisinde artık 3 gün sonra Çin'i konuşuyor olacağız. Tarihi bir ziyaret gerçekleşecek. ABD Başkanı'ndan Trump Çin'i ziyaret edecek. Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. Bu ziyaret öncesinde İran'a bir saldırı dalgası beklenmiyor. Ancak yine de ipler gerilmiş durumda. Peki Trump ne dedi? Trump'ın vurgusunda neler öne çıkıyor? Neden İran'la bir türlü anlaşılamıyor? Yanıtına bakalım.
1: Askeri olarak yenildiler. Belki kendi zihinlerinde bunun farkında değiller ama durum bu.
2: Bir kez daha zaferini ilan etti. Tahran'ın siyasi ve askeri kapasitesini yok ettiklerini öne sürdü.
1: Liderleri gitti. A takımı gitti. B takımı gitti ve muhtemelen C takımı da gitti. Belirli bir güce sahip insanlarla uğraşıyoruz. Çok ilginç. Bir anlaşma yapıyorlar ve sonra da bozuyorlar.
2: ABD Başkanı Donald Trump Full Measure isimli programda konuştu. İran savaşındaki son durumu değerlendirdi. Savaşın hala devam ettiğine vurgu yapan Trump, yenildiler ama işleri bitmedi dedi.
1: İki hafta daha girip her hedefi vurabiliriz. Hedeflerin muhtemelen %70'ini vurduk. Vurabileceğimiz başka hedeflerimiz de var. Ama bunu yapmasak bile yeniden toparlanmaları yıllar alacaktır.
2: Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkinde konuştu.
1: Onu bir noktada alacağız. Bölgeyi sürekli gözetim altında tutuyoruz. Space Force adında yeni bir yapı kurdum ve onlar bunu izliyor. Eğer biri o bölgeye yaklaşırsa haberimiz olur ve onları vururuz.
2: İran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasını da yineleyen Trump, savaşın yakın zamanda sona ereceği öngörüsünde bulundu.
0: İran'ı konuşuyoruz ama Lübnan'da konuşmamız gerekiyor. Lübnan'da sözde bir ateşkes var. Sözde diyoruz çünkü İsrail her geçen gün saldırılarını arttırıyor. Güney Lübnan'ın insansızlaştırılması ve Gazze'leştirilmesi yönünde de adımlar sürüyor. Son 24 saatte peki Lübnan'da neler yaşandı? Hemen bakalım.
2: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde birçok kenti bombaladı. Sağlık görevlileri dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
3: Ne diyeceğim? O masum insanlara, o sivillere, o topraklara sahip çıkan, o saf müminlere karşı işlenen katliamlar hakkında ne diyeceğim?
2: İsrail sivilleri

0: Üzerine bomba yağdırıyor. Nebatiye vilayetinde iki ayrı sağlık noktası vuruldu. Hava saldırısında iki ambulans görevlisi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Lübnan kaynaklarına göre 2 Mart'tan bu yana İsrail ambulanslara 137 saldırı düzenledi ve 106 sağlık çalışanını katletti.
1: Bunun nereye varmasını istiyorsunuz anlamıyorum. Kimse anlamıyor.
0: İsrail'in hedefindeki bir diğer noktada Sur kentiydi. Abbasiye beldesine yapılan
2: durumda harekete geçmeye hazır özel kuvvet birlikleri ve arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. 5 haftalık bir kampın dahi gerçekleştirildiği üs için konum da dikkatle seçildi. Wall Street Journal'ın analizine göre İran ve Ürdün arasında kurulan üs, askeri karakol için mükemmel bir yerdeydi. Nüfusu seyrek olan Bağdat'ın güneyindeki Necef şehrinin yaklaşık 180 kilometre batısında yüz ölçümü geniş bölgeye kuruldu. Kaçak küssü fark edense bir çoban oldu. Helikopterlerin seslerini duyan çoban durumu Irak hükümetine ihbar etti. Bağdat güçleri keşif operasyonu gerçekleştirdi. İsrail tehdidi fark edince hava saldırısıyla cevap verdi. Bağdat o dönemde bir Irak askerinin öldüğünü duyurmuştu.
3: Irak mevcut uluslararası durumdan etkileniyor. Her şeyden önce İran komşu bir ülke. Bizi çok etkiliyor. Bu yüzden durum korkutucu.
2: Öte yandan Irak 40 gün süren ABD-İsrail-İran savaşı sırasında en çok zarar gören ülkeler arasında yer aldı.
4: Dünya.
3: ABD bölge ülkelerine hiçbir değer vermiyor. Tek amacı İsrail'i korumaktır. Bu nedenle bölge ülkelerinin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri gerekmektedir.
2: ABD ve İsrail, Irak'taki İran destekli grupları hedef aldı. İran ve milis güçleri ise Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, diplomatik ve lojistik tesisler ve yabancı şirketler tarafından işletilen petrol sahaları da dahil olmak üzere Irak'taki stratejik noktaları vurdu.
5: Geçtiğimiz hafta özellikle tüm gün boyunca biz Cuma günü ağırlıklı olarak savunma sanayini konuştuk. Saha Expo 2026 fuarında Türk savunma sanayinde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen son silahlar ve son teknoloji ürünleri görücülüğe çıktı. Pek çok dünyanın dört bir yanından tabii ki ilgi fazlaydı. Son günde ise Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bu Saha Expo 2026'ya damgasını vurdu. Ama sahada tanıtılan silahlar, Türk mühendislerinin geliştirmiş olduğu son teknolojik ürünler sadece Türkiye'nin gündeminde değildi. Dünyanın da özellikle de komşu Yunanistan'ın da yakından takip ettiği bir etkinlik haline dönüştü. Neler oldu? Bakalım.
6: Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.
7: Öyle ki tüm dünya Türkiye'nin yükselişini konuşmaya başladı. Birçok milli üründe seri üretim ve ihracat sürüyor, teslimatlarsa peş peşe yapılıyor.
6: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir.
7: Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği son nokta 120'den fazla ülkeden 1700 üst düzey yöneticinin ağırlandığı Saha 2026 savunma fuarında gözler önüne serildi. Savunma sanayinin göz bebeklerinin yanı sıra 4 yeni füze de ilk kez görücüye çıktı. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han fuarın yıldızıydı. 6000 kilometre menzile sahip füze Türkiye'den ateşlendiğinde durdurulamayan hızıyla Kuzey Kutbu'na yakın Grönland'a kadar gidebiliyor. İlk kez görücüye çıkan Roketsan mini seyir füzesi de TSK'nın göz bebeği olmaya aday. Muadillerinden uzun menzili, ağır harp başlığı ve çoklu taşıma imkanı sayesinde birkaç adım önde.
6: Daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.
7: Ve işte uzun menzilli tank savar füze sistemlerinin en yeni üyesi CİDA. Uzun menzilli hızlı taarruz yeteneği, nokta atış hassasiyeti.

0: hassasiyeti ve çok daha uzaktan hedefe etkisiz hale getirme kabiliyetiyle düşmanların şimdiden uykusunu kaçıracak. Neşter ise yaklaşma sensörüyle hedefe temas öncesi devreye giren keskin bıçaklarla donatılmış harp başlığına sahip. Cirit Anti-İHA ise sahada başarısını kanıtlayan Cirit lazer güdümlü füzesinin yeni versiyonu. Güçlü bir hava savunma füzesi, havadan gelen tehditlere karşı yüksek maliyetli platform ve mühimmatlar devreye alınmadan önce Cirit Anti-İHA ile hedefin imha edilmesi mümkün olacak.
1: Türkiye istiklal ve istikbalini kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
0: Bayraktar TB2, Akıncı ve jet motorlu Kızıl Elma ile birçok yerli ürün Türkiye'yi ihracatta da üst sıralara taşıdı. 2025 yılında Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 8,6 milyar doları aştı. Türkiye'nin savunma sanayi Yunan medyasında da manşetleri süsledi. Haberde Türkiye'nin hızlı yükselişine dikkat çekilirken başlıkta da Türkiye'nin savunma sanayi atılımı ve Yunanistan'la oluşan uçurum ifadelerine yer verildi.
2: Ege'de ise Efes 2026 tatbikatları devam ediyor. Bu kapsamda İzmir'de görev alacak 2 F-16 savaş uçağı Eskişehir 1. Anajet Üssü Komutanlığı'ndaki pistten havalandı. O anlara bir bakalım. 11 Nisan'da başlayan ve 21 Mayıs'a kadar devam edecek Efes 2026 tatbikatlarında nefes kesen görevler icra ediyor. Eskişehir 1. Anajet Üssü'nden havalanan 2 F-16 savaş uçağı tatbikatta görev yapmak üzere İzmir yönüne yola çıktı. Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan, Romanya, Macaristan ve Libya gibi çok sayıda ülkeden askeri personel de katılıyor. Meskun mahalde muharebe eğitimi gibi hibrit savaş senaryolarına yönelik özel çalışmalar da tatbikatta yürütülüyor. Bölgemize çok sıcak gelişmeler yaşanıyor ve Türkiye 44 yıl sonra tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Mavi Vatan'da Yunanistan oldu bittilerine artık geçit verilmeyecek. Türkiye 44 yıl sonra Karasular Kanunu'nu yeniden güncelliyor.
3: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatan'ımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
4: Türkiye, Mavi Vatan'da önemli bir adım atıyor. Karasuları Kanunu 44 yıl sonra yeniden güncelleniyor. Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu meclise geliyor. Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki karasuları 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getiriyor. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanıyor. En kritik madde ise münhasır ekonomik bölgelerde her türlü ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyet Türkiye'nin iznine tabi olacak.
3: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
4: Yasayla Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği adanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturulacak. Bu kanunda Boğazlar konusunda Montreux Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırılması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Karasuları Kanunu'yla Türkiye enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
3: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatan'ımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
2: Gazete manşetleriyle devam edelim. Türkiye Gazetesi diyelim. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde iki tane haber öne çıkmış durumda. Öncelikle siyaset. CHP'li belediye ranta kılıf buldu. İzmir'de şeftali zorbalı. 40 yıllık evler şeftali bahçesi gösterilip müteahhitlere peşkeş çekiliyor. CHP'li Bornova Belediyesi'nin imar revizyonuna bir mali ayağı kaldırdı. 40 yıllık yaklaşık 300 hane kağıt üzerinde şeftali bahçesi olarak gösterildi. Vatandaşlar evlerimize çökülüyor dedi. Ve diğer manşet. Hanta virüsüne İlk temas. Olay gemi tahliye edildi. İspanya'da limana çekilen gemi

0: Türkiye'deki 23 ülkeden 150 yolcu olağanüstü tedbirler altında indirildi. 3 Türk yolcu da ülkemize getiriliyor. Avrupa Birliği ülkeleri yardım etti. Peki getirilenler ne olacak? Getirilenler tabii ki sıkı bir karantina altına alınacak ve burada gözlemlenmeye devam edecekler. Anneler ülkenin geleceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar. Bir başka haber, Amerika uzaklaştıkça Türkiye'ye yakınlaşıyor. ABD'yi güvenilmez müttefik gören Avrupa Türkiye'ye yanaşıyor. Donald Trump'ın NATO'dan çıkarım resmi ve tehditleri Avrupa'yı bıktırdı. Güvenlik şemsiyesini sorgulayan Avrupa Birliği, Türkiye'yi artık vazgeçilmez bir ortak olarak görüyor. Fransa ve Belçika, Türkler her geçen gün güçleniyor yorumlarını yaptı. Yıldırım an coşturdu. Bu da yine yeni güne ilişkin bir başka haber. Son bir haber daha aktaralım. Yeterince hayvan var. Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bir tartışma var. Kurban sayısı yetecek mi tartışması? Bayram öncesinde kurban sıkıntımız yok mesajı geldi. Türkiye'de 3.6 milyon kurbanlık piyasaya sürülecek. Küçük başlar 18 ile 30, büyük başlarda 140 ila 400 bin lira arasında satılacak açıklamasına bulundu. Bu da Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerdendi. Ne yazık ki bir erkek şiddeti haberini daha ekranlara getireceğiz. Adresimiz İstanbul. İstanbul Bahçelievler'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini tam 11 yerinden bıçakladı. Kadın ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Adamsa karakola gitti ve teslim oldu.
1: Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı, daha sonra polise teslim oldu. İstanbul Bahçelievler'de iddiaya göre boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kanlı saldırıya döndü. 43 yaşındaki kadın eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 10 kez bıçaklandı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan saldırgansa polise giderek teslim oldu. Yapılan kimlik sorgusunda zanlının daha önce kasten yaralama suçundan iki kaydının bulunduğu tespit edildi.
0: Hüseyin Beyaz Yıldız'ın Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken detaylar var. Beyaz Yıldız'ın yanında ruhsatsız silah, boş kovan ve şüpheli bir not da bulunurken aylar önce ağabeyini dijital miras için vasi olarak tanımladığı öğrenildi.
1: Kalbinden vurulmuş halde bulunmuştu. Dairesinde yapılan aramalarda çıkan not ve dijital miras detayı soruşturmayı derinleştirdi. Olay 4 Mayıs Pazartesi günü Beyoğlu'nda yaşandı. Bir süredir kardeşinden haber alamayan Hasan Beyaz Yıldız, 30 yaşındaki kardeşi Hüseyin Beyaz Yıldız'ı evinin salonunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler hayatını kaybeden Beyaz Yıldız'ın kalbinden vurulduğunu tespit etti. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, boş kovan ve fişek bulundu. İncelemelerde en dikkat çekici detaylar

0: Olayı daha da gizemli hale getiren detaysa telefonundaki dijital miras ayarı oldu. Beyaz Yıldız'ın ölümünden yaklaşık bir ay önce ağabeyini dijital miras için vasi olarak tanımladığı ortaya çıktı. Şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Şimdi bir ihmal iddiasıyla devam edeceğiz. Gamze Yıldız 28 yaşındaydı. Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Serum takılacaktı. Ancak ailesi önemli bir uyarıda bulundu. Gamze Yıldız'ın alerjisi olduğu konusunu uyardı. Serum takıldı ama bir süre sonra Gamze Yıldız fenalaştı ve kendini kötü hissetmeye başladı. Ama iddialara göre Gamze Yıldız'a serum takan kişi ne doktordu ne de o fenalaştığı sırada müdahale eden kişiler arasında doktorlar vardı. Hatta o sırada hastanede bir doktor bile yoktu. Aile hastanenin ihmali konusunda iddiaları var. Peki ne yaşandı? 28 yaşındaki bir genç kız neden hayattan koptu? Ekranlara getirelim.
2: Ben nasıl yaşayayım? Ben nasıl yaşayayım? Bizi mahvettiler. Çocuğumu öldürdüler burada. Öldürdüler burada.
3: Bir annenin en acı feryadı ve öfkesiydi bu.
2: Ay dayanamayacağım vallahi. Ailen acı, burası ailen acı. Ben dayanamıyorum, burası ailen acı.
3: Anneler gününe evladını yitirip giren Suna Doğantekin'in biricik kızı Gamze, grip diye girdiği hastanede hayatını kaybetti. Genç kızı iddialara göre ihmaller zinciri hayattan kopardı.
4: Boğaz ağrısı ve grip şikayetiyle Ümraniye'deki işte bu tıp merkezine geldi ancak yürüyerek girdiği merkezden bir daha çıkamadı.
5: Buraya sadece grip olarak geliyor. Buraya ilaçlara karşı alerjimin olduğunu söylüyor. Buna rağmen alıp 6 tane ilacı serumla takıp veriyorlar. 3 dakika içerisinde zaten kalbi duruyor.
4: 28 yaşındaki genç kız iddiaya göre serum yapıldıktan da dakikalar sonra fenalaştı. Ambulans çağrıldı ve hemen Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü, entübe edildi.
3: Yaklaşık bir ay yoğun bakımda yatan genç kız ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybetti. İddialara göre 28 yaşındaki Gamze Yıldız'a ilacını hazırlayıp serumu takan bir doktor veya hemşire değildi. Lise mezunu olan bir laboratuvar teknikeriydi. Genç kız alerjisi olduğunu söylemesine rağmen serumdaki ilaçlar da kontrol edilmedi.
2: Laboratuvar teknikeri nasıl serum takar? Bu nasıl adalet ya? Benim çocuğum neler çekti, paramparça oldu hastanede. Her dakika ben gördüm onu. Bir tek gözlerini kırpsın diye biz nasıl dualar ettik? Ne yapayım? Kaldım.
3: Anafilatik şok geçiren Yıldız'a tıp merkezinde müdahale edebilecek uzman da yoktu. Tesadüfen orada olan bir doktor hemen devreye girdi.
5: Burada doktor olmadığı için de herhangi bir sağlık teknikeri neyse teknisyeni yanlış müdahaleler yapıyor.
3: İhmalle suçlanan tıp merkezinden bir açıklama yok. Hatta Yıldız ailesi tehdit edildiklerini söylüyor.
5: Buraya silahlı adamlar alıp içeride işte gelip bilgi almaya çalıştığımız zaman sizi vururuz. Bak bir daha buraya gelmeyin.
6: Neden konuşayım?
4: Nasıl neden konuşmam? Ben de biri ölmüş burada.
6: Benim iznim olmadan herhangi bir çekim yapamazsınız.
4: Neden burada değil yetkililer?
6: Bugün hafta sonu olduğu için.
4: Biri öldü ama hafta sonu olduğu için onlar gelmeye tenezzül etmedi, öyle mi?
6: Ne demek hanımefendi? Herkesin çalışma saati var. Size bir açıklama yapmak zorunda bulunuyor.
3: Aynı tıp merkezinde hayatını kaybeden 42 yaşındaki Murat Aydın'ın ölümünde de ihmal olduğu öne sürülüyor.
7: Dişini çekiyorlar bildikleri halde. Kan sulandırıcı kullandığı için dişini çekemezler. Form doldurtturmuyorlar. Direkt şeyi vuruyorlar, iğneyi vuruyorlar, dişini çekiyorlar.
8: Sürekli burada böyle olaylar oluyor.
9: Tıpı Bursa'dan geliyormuş. Öyle bir enteresan bir şey.
4: Doktor yok.
9: Yokmuş. Çocuğun ağzını yamultturmuşlar.
3: Olayla ilgili gözaltına alınan ya da tutuklanan kimse olmadığı ifadesi alınan tıp merkezi çalışanları serbest bırakıldı.
10: Soruşturma devam ediyor şu anda. Halihazırda daha henüz iddianame hazırlanmadı.
2: Kaç kişi ölecek burada?
1: İstanbul'da Çatalca'da bir facia yaşandı. İki arkadaş denize açıldı, jet ski'ye bindiler ancak bir anda dengelerini kaybedip denize düştüler. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi.
0: Jet ski eğlencesi faciaya döndü. Biri yaralı kurtuldu, diğerinin cesedi bulundu. Olay İstanbul Çatalca'da meydana geldi. İki arkadaş kiraladıkları jet ski ile denize açıldı. Çok geçmeden jet ski alabora oldu, iki kişi ise suya düştü. Bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık

0: Sağlık, itfaiye, AFAD ve sualtı kurtarma ekibi sevk edildi. Denize düşen iki kişiden biri hafif yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Denizde kaybolan diğer kişi için zamanla yarış başladı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından talihsiz genç suda ölü olarak bulundu. Cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Yeni bir haftaya merhaba dedik. Peki bu hafta nasıl bir hava bizi bekliyor? Her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Gökhan, hoş bulduk.
1: Cumartesi özellikle pazar günü çok sıcak ve güzel bir günde İstanbul için, yurdun batısı için. Peki yeni haftada bizi ne bekliyor?
2: Sıcaklıklar yükselmeye başladı artık. Sıcaklık değerlerini, o mevsim normalleri değerini zaman zaman birkaç derece üzerine çıktığında görüyoruz ki İstanbul'da dün çok sıcak ve çok... Sahiller doldu taştı. Evet. Tabii beraberinde de İstanbul nüfus azalmadığı için yoğun bir trafik de vardı İstanbul özellikle. Hafta sonu trafik çok yüksekti. Yine yağışlar var ama yağışlar biraz daha doğuda devam etmişti. Ama bu hafta itibariyle yağışlar biraz daha kuzey kesimlerde daha çok görmeye başlayacağız ki şu anda ülke genelindeki son durumu görüyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüleri. Trakya'da Edirne 40 derece civarında hafif yağmur var. Yine Marmara'nın güneyinde Bursa, Bilecik, Eskişehir civarları yağış oluyor. Haritamızda gördüğümüz gibi yine başkent Ankara'nın kuzeyi, yani İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de iç kesimlerde Çankırı civarında bir kuvvetli yağış var. Şu yağışların şekli birazcık zaman zaman kuvvetlenmiş durumda ve dolu şeklini andırıyor. Yine İç Anadolu'nun doğusunda da hafif lokal yerel lokal yağışları görüyoruz. Gün içerisinde bugün buradaki yağışlar biraz daha genişleyerek devam edecek. Yani Batı Karadeniz'in genelini, İç Anadolu'nun kuzeyini ve öğleden sonraki saatlerde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu da etkisi altına alacak. Marmara'nın da daha çok doğusunda yağışlar, yani Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu civarında.
1: Bu yağışlar için 42. yağışları ifadesi mi kullanılıyor hocam?
2: Aslında öğleden sonra, yani daha çok yaz aylarında normalde meydana gelen 42. yağışlar, ama bu yağışlar birazcık benzer yağışlar, ama şu saatler itibariyle erken öğleden sonraki biraz daha gelişmeye başlayınca evet 42. yağışlar olarak adlandırılıyor ki önümüzdeki günlerde, yani bugün, yine yarın, hatta çarşamba günde özellikle kuzey kesimler, yurdun doğusu bu öğleden sonraki yağışları çok çok alacak ve akşam saatleri geldiğinde yağış ortadan kalkıyor. Bu hafta onları görüyor olacağız. Kuzeyden gelen, güneyde çok fazla yağış yok. Sıcaklıkların gittikçe artacağını görüyoruz. Ki önümüzdeki günlerde, yani yarın aslında sıcaklık en yukarı noktaya çıkacak.
1: O zaman isterseniz hemen, bölge bölge bakalım.
2: Hemen geçelim.
1: Haritamıza. Evet. Yurt genelinde tablomuzu isterseniz Marmara bölgesiyle hemen bir başlayalım. Marmara bölgesinde nasıl bir hava şu an bizi bekliyor?
2: Bugün için gördüğünüz gibi parçalı bulutlu, doğusunda yağış var ki Sakarya, Kocaeli, hatta işte Batı Karadeniz'e doğru Düzce tarafları yağış alıyor. Az önce göstermiş, haritamızda da görmüştük, Kırklareli, Edirne civarında da lokal bugün içerisinde, gün içerisindeki yağışları görüyor olacağız. İstanbul içinde sıcaklıklara baktığımızda evet bugün parçalı bulutlu, yarın biraz daha aslında Anadolu yakasında biraz daha yağış gibi görüyor olacağız. Ama İstanbul'da esas yağış Perşembe günü. Perşembe günü daha kendini göstermiş olacak. Dün sıcaklıklar 27-28 derecelere kadar çıkmıştı. Yarın da yine şöyle, İstanbul şimdi 24 derece diyoruz ama 24 derecenin şu bir bant genişliği var. 5-6 derece o derece sıcaklıklarda oynama olabilir. Yani şöyle ki Kadıköy 26 dereceye çıkar, Sarıyer'e çıktığınızda 23 derecedir. O genişlik vardır. İstanbul'da yer yer dün örneğin Şişli'de 25-26 dereceye kadar çıkmıştı sıcaklık değerleri. Ve Perşembe'den itibaren sıcaklıklarda yaklaşık bir 7-8 derecelik, evet, düşüş var. Ama bu üşüme sıcaklığı değil. Bunu söyleyelim yani. Gece sıcaklıkları 13 derecelere düşüyor. Önümüzdeki hafta sonu itibariyle de Cuma günü yağışlar biraz kesilmiş olsa da hafta sonu tekrar İstanbul'da yağışları görüyor olacağız gözüküyor. Çünkü Ortakdeniz'den gelecek olan yağışlı sistemler kendini gösteriyor.
1: İstanbul'u tamamladık, Marmara bölgesini tamamladık. İsterseniz Ege'ye geçelim. Ege bölgesinde nasıl bir hava biz... Ege'yi hemen açalım. Evet.
2: Gördüğünüz gibi iç kesimlerde sıcaklıklar artık artıyor. Özellikle Manisa, Aydın zaten Ege'nin en sıcak yerleri aslında. İç kesimlere kalan yerler. Ege'nin mesela Çeşme tarafına gidersiniz 30 derece sıcaklığı görmezsiniz. Orada 27-28, deniz biraz daha sıcaklığı düşürür ama İzmir'de iç kesimlere doğru geldiğimizde bu sıcaklık evet 30 derecelere kadar çıkıyor.
1: İsterseniz bir İzmir'e basalım hemen 5 günlük.
2: İzmir'e bakalım. İzmir'e Perşembe günü bir yağmur gelecek. Perşembe günü gece saatinde böyle hafif bir Ortakdeniz'den gelecek sistem var. Sıcaklıklar çok değişmiyor bugün ve yarın en yüksek değer. Yarından itibaren birkaç derecelik İzmir'de düşüşler görüyor olacağız.
1: Ama artık İzmir ve Ege bölgesi için yaz geldi diyebiliyoruz.
2: Yani Ege, Akdeniz artık geniş suyu sıcaklıkları da

0: gittikçe artmaya başlayacak. Önümüzdeki haftalarda da yaz sıcakları gelecek. Deniz suyu sıcaklıklarını da vermeye başlayacağız.
1: Şimdi Akdeniz'e isterseniz gelelim. Yine güneşli bildiğiniz
0: bir bölgemiz. Adana her zaman 30 derece. Antalya 23 derece. Antalya'nın 23 derecesine aldanmayın. Şöyle ki denizden estiği zaman Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı düşüyor. Eğer biraz kuzeyden esmeye başladığında bu sıcaklığı 30-32 derecelere kadar görüyoruz. Antalya'da da sıcaklıklar artmaya başlayacak. Akdeniz'de şu an için yağış gözükmüyor. Yine hemen İç Anadolu'ya da bakalım sırayla.
1: Adana'ya da şöyle Adana'ya bir hızlıca 5 günlük bakalım.
0: Bugün en yüksek, en sıcak günlerden birisi ve İstanbul'da da yine az önce söyledik ama yarın en yüksek sıcaklık. Adana'da bugün en yüksek, yarından itibaren oradaki sıcaklıklar biraz daha dengeye gelmiş olacak. Bu arada toz taşınımı var. Çöl tozu geliyor. Özellikle güney bölgelerimiz çöl tozu çok etkilemeye başladı. Biraz oralarda konsantrasyon değerleri yüksek ama kuzeyde de yine çamur şeklinde yağışları görüyor olacağız.
1: Sağlığı etkileyen bir durumu peki bu yağışlar?
0: Solunum yollarında biraz riskleri var ama o konsantrasyon değerleri çok yükseklerde değil. O yüzden yaşlılar açısından, çocuklar açısından belki biraz daha temkinli olmakta fayda. Maskeyle çıkarsak da, çünkü partiküler madde maskeyle çıktığımız zaman biraz daha önlemiş koruyucu oluyoruz. İç Anadolu'da da gördüğünüz gibi kuzey kesimlerde ve doğusunda yağışları zaman zaman bugün gün içerisinde göreceğiz. Başkent Ankara'da bugün 21-22 dereceye kadar çıkıyor sıcaklık değerleri. Yarın ve önceki devam eden günlerde aslında sıcaklıklarda çok değişiklik yok. Bu yağışlar çoğunlukla öğleden sonra yağışları, o 42 diye adlandırdığımız yağışlar, başkent Ankara'daki yağışlarda bu şekilde yıkan.
1: İç Anadolu'da yaşayanların güneşi biraz daha görmesi için biraz daha beklemeleri gerekecek anladığımız kadarıyla. Bir de Karadeniz'e diyelim.
0: Karadeniz'e bakalım. Karadeniz'de şu saatler itibariyle yağış vardı zaten az önce. Kastamonu civarında, Karabük civarında ve Çorum, hatta İç Anadolu'nun kuzeyine doğruydu bu yağışlar. Gün içerisinde buradaki yağışlar devam edecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru Doğu Karadeniz'de o yağışlar kaymış olacak. Sıcaklıklara da baktığımızda Trabzon'da 19-20-21. Yani sıcaklıklar çok düşmüyor. Gece sıcaklıkları özellikle kıyı kesimlerde çok fazla düşmüyor. İç kesimlerde sıcaklıklar biraz daha fazla kendini serin hissettiriyor. Karadeniz'deki yağışlar bu haftada kesilmiyor diyelim.
1: O zaman Güneydoğu diyelim. Güneydoğu Anadolu'da nasıl bir tablo var?
0: Toz var. O toz geliyor. Şu anda biraz daha batıda ama bugün biraz daha Güneydoğu Anadolu'yu etkileyecek ki sıcaklıklar Şanlıurfa'da dediğiniz gibi 29 derecelere kadar çıkıyor. Çok yakın planda yağış yok Güneydoğu Anadolu'da. Şöyle Şırnak dokunmak istiyorum.
1: Evet, Şırnak'tan başlayalım.
0: Şırnak'ta gördüğünüz gibi 24 ile 13 derece, 24 derecelere kadar çıkıyor yer yer sıcaklıklar. Gece sıcaklıkları 14. Suriye sınırı tam burası. Dün akşam oraya bir aracım gitti. Aracı gitti. Onun yol transferlerini yapıyorduk. Oranın hava durumunu bakalım demiştik. Bakmıştık, yerleştiler. Orada Güneydoğu'da arıcılık çok yüksek bir seviyede ve orada da sıcaklıklar 24 derece ve diğer illerimizde de Güneydoğu Anadolu'daki sıcaklık değerlerinin yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Toz taşınımına dikkat burada.
1: Toz taşınımına dikkat diyelim. Bir de Doğu Anadolu'ya isterseniz bakın. Artık geçelim. Son olarak Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda nasıl bir tablo var dediğimizde burada da yine
0: öğleden sonraki yağışlar. İlerleyen saatlerde bu yağış oluyor. Şu saatte itibariyle yağış yok. Biraz daha parçalı bulutlu bir hava var. Ama gördüğünüz gibi sıcaklıklar yükselmişti. Bildiğiniz gibi Iğdır her zaman Doğu Anadolu'nun en sıcak yerlerinden 28 derece ve diğer illerde de sıcaklıklar
1: Iğdır'a
0: baktığımızda yani bugün en yüksek değerlerde, yarından itibaren biraz düşse de sıcaklık değerlerinde çok fazla bir değişiklik olmuyor. Gece sıcaklıkları 13-14 derece, buzlanma, don olayları zaten ortadan kalkmış vaziyette. Bu sene rekolteler çok yüksek olacak. Gözüküyor Gökhan.
1: O zaman son olarak Türkiye geneline baktığımız şu an en sıcak bölgemiz Ege ve İzmir ve Manisa gibi duruyor değil mi?
0: Güney bölge yani Ege'de iç kesimler 30-31 derecelere kadar. Çünkü Adana'da da biraz daha 30 derecelere kadar çıkmıştı. İstanbul'da bugün 26-27 dereceleri görüyoruz.
1: Bundan sonra artık bir zirai don riski var mı?
0: Onlar ortadan kalktı artık. Yani kuzeyde akışlar artık yok. Orta Akdeniz'den gelen sistemler var ama yağışlar devam ediyor. Bu yağışların devam etmesi... Güneş bir taraftan, yağış bir taraftan, yeşil daha çok kabarmaya başlayacak.
1: Bereketli bir yıldı. Zaten bunu da hep konuşuyorduk. Etkilerini de görüyoruz. Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün ve iyi bir hafta dileyelim.
0: Bir mukabele.
1: Havanın durumu bu şekilde. Peki siyasetin durumu nedir diyelim. Bir de ona bakmamız gerekiyor. Çünkü siyasette gözler CHP'ye çevrilmiş durumda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yedek parti hazır sözlerinin ardından Ankara Balgat'ta dikkat çeken bir adım atıldı. MHP Genel Merkezi yakınlarında 3 katlı bir binanın kiralandığı iddia edildi. Hemen detaylandıralım.
2: Yedek parti var mı? Var. Mutlak butlanda mücadele alanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisidir. Partimiz hazır.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet iddialarının genel merkeze kadar uzanması ile birlikte kapatma davası açılması ihtimaline karşı yedek partileri

0: hazır olduğunu açıkladı.
1: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
0: Özgür Özel'in açıklamasının ardından yedek partiyle ilgili detaylar da belli oldu. Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi yedek partinin genel merkezi için Ankara Balgat'ta bir bina tuttu. MHP genel merkezine yakın bir mesafede bulunan 3 katlı binanın kullanıma hazır olduğu ifade ediliyor. Parti kaynakları binanın kapatma davası dışında mutlak butlan ihtimaline karşı da değerlendirilebileceğini iddia etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasalar diyelim, bakalım yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Çünkü yeni haftada bir kez daha hareketlilik başlamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'dan gelen teklifi kabul edilemez bulması piyasanın ateşini yükseltti. Borsa İstanbul Cuma gününü bir rekorla tamamlamıştık. 15.062 puan, %0.15'lik yükselişle günü tamamlamıştık. Şimdi dolar TL'ye bakalım, burada işlemler başladı. Çok büyük bir değişim yok. 45 lira 37 kuruş. Euro TL'ye bakacağız. Euro TL'de nedir tablo dediğimiz? Hafif bir gerileme var. Doların güçlendiği bir tablo var şu an. 53 lira 37 kuruştan işlemler devam ediyor. Altın fiyatları hareketli. Uzun bir zaman sonra altın geride bıraktığımız hafta yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Ancak yeni güne savaşın yeniden şiddetleneceği, başlayacağı endişesiyle birlikte yeni güne düşüşle başlıyoruz. %1'e yakın bir düşüş var. 4671 dolara geriledi altın. Gram altına bakalım. Onsta tablo buyken gram altında da düşüş var. 6818 liradayız. Yeniden 7000 liraların altına geldik. Gümüş fiyatları, gümüşteki tablo nedir diye hemen bakalım. Herhangi bir değişim yok. 80 dolar 35 sent. Ama petrol fiyatları yeni günde çok hareketli. %4'ün üzerinde bir yükselişimiz var. %4,44. 105 dolar 79 sent. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a gelen yanıt ve Trump'ın yeniden savaşa dönebileceğine ilişkin verdiği mesajlar petrol piyasasının ateşini de yeni günle birlikte yükseltti. Daha günlük dakikalarında %5'e yakın bir yükselişle güne başladık.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Peki yeni haftada İstanbul'da nasıl bir trafik var? Yeni günün trafiğini hemen konuşacağız. Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kameraman arkadaşımız Aydın Baytar'la birlikte konuşacağız. Bakalım İstanbul güne nasıl başladı? Kadir, günaydın. Kolaylıklar değil mi? %60 ki önceki günlere göre yüksek bir oran. Neler söyleyeceğiz? Nasıl bir gün başlıyor?
4: Günaydın Gökhan Kurt, iyi yayınlar dilerim bizlerde. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi geçtiğimiz günlerde aslında bu saatlerde trafik yoğunluğu %52-53 bandındaydı. Fakat bulunduğumuz gün itibariyle, bulunduğumuz dakika itibariyle %60'a varmış durumda. Avrupa yakasında bu yoğunluk biraz daha az, fakat Anadolu yakasında trafik yoğunluğu %80'lere kadar çıkmış durumda. Özellikle ana arterler üzerinde çok fazla bir trafik yoğunluğu var. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde kalabalık bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz ve bu da yoğun bir trafiğe neden oluyor. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde köprü üzerine kadar trafik yoğunlukları mevcut. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelinde Ataşehir'den başlayan trafik Çakmak Köprüsü, Temimrani'ye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerine kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde olduğu gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğun bir trafik söz konusu. Küçükyalı'dan başlayan trafik Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Nitekim Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bizleri A Haber Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz için de şu hatırlatmaları yapalım. Son 20 dakika içerisinde İstanbul'un farklı lokasyonlarında 3 farklı kaza meydana geldi. Bunlardan dolayı bölgede yoğun bir trafik oluşmuş durumda. E5 üzerinde Yenibosna yan yolda bir kaza mevcut. Yaklaşık bir 20 dakika önce oldu. Bölgeye ekipler sevk edildi. Bir şerit trafiğe kapatıldığından dolayı bölgede trafik yoğunlaşarak giderek yoğunlaşmakta. Öte yandan İstoç yolunda da yine bir trafik kazası mevcut. Orada da bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Burada da yine ilerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda trafiğin yoğunlaşması bekleniyor. Diğer yandan Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişlere de bakalım köprüler üzerinde isterseniz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelinde Çağlayan'dan başlayan trafik Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy'e kadar devam ediyor. Sonrasındaysa bu trafik yoğunluğu azalıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise

0: sadece hastalı bir trafik söz konusu. Sonrasında ise köprü üzerine doğru bu trafiğin açıldığını söyleyebiliriz. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte Haliç Köprüsü'nün hemen üzerindeyiz. Aslında yayına başladığımız dakikalarda özellikle Avcılar istikameti biraz daha az yoğun gözüküyordu. Fakat artık dakikalar ilerledikçe Avcılar yönünde de bu yoğunluğun yavaş yavaş giderek arttığını söyleyebiliriz. Özellikle ana arterlerde bir yoğunluk söz konusu. Fakat köprü üzerinde özellikle yan yollarda şu an o yoğunluğu göremiyoruz. Fakat saat 8.30 ila 9 arasında bu yoğunlukların İstanbul genelinde %70-%80'lere kadar çıkması bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bu ekranlardan aktaracağız deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Kadir
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin ihracat iklimi üst üste 28 aydır iyileşme kaydetti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Nisan'da 50,2 oldu. Endeks böylece ihracat pazarlarında talep koşullarının üst üste 28. ayda da iyileştiğine işaret etti. Ancak büyüme hızı son dönemin en düşük seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında 50,3 olarak ölçülen endeks Nisan'da sınırlı gerileme gösterdi. Buna rağmen 50 eşik değerinin üzerinde kalmayı sürdürdü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Perakende ustalarının mikrosu var.
9: Mikro yazılım, mikro kontene.
10: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
11: Bahar geldiyse 100 bin...

0: fırsatını kaçırmayın. Haydi
1: kredi. Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Allianz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontene.
7: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki Post.

0: aylık sabit ek ücret ödemeden tek posta tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
4: Reklam. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometreleri arasında Susurluk-Balıkesir istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke Taşucu Otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: TRT.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
4: geçiyorum. Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3+1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Küresel işten çıkarma dalgası büyüyor. Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank yeniden yapılanma planı kapsamında yaklaşık 3000 kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre bu karar 2028-2030 strateji planı içinde yer alıyor. Amaç maliyetleri düşürmek, dijitalleşmeyi hızlandırmak ve karlılığı artırmak. Uzmanlara göre 2026 yılı küresel iş gücü piyasasında verimlilik için küçülme döneminin en sert yılı olacak.
11: Halkbank'ın katkı.
7: Önce halk, sonra bankayız, halk.
13: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'nın sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Siyaset bugün biraz daha ağırlıklı gündem başlıklarımız arasında yer alıyor. Çünkü akşam saatlerinde Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek itirafçı olabilmek için başvurmuştu. Sabahın ilk saatlerine kadar da itiraflarda bulunduğu iddia ediliyor. Peki neler söyledi? Bu özellikle bu yaşananlar CHP'de nasıl yankılanıyor? Günün önemli başlığı. Hemen Ankara'ya gideceğiz. Haber ekibinin Arzu Fidan verdi, bizi bekliyor. Arzu, günaydın, kolaylıklar dilerim. Şimdi gözler bugün CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. Çünkü Muhittin Böcek'in itirafçı olması ciddi yeni büyük tartışmaları da beraberinde getirecek gibi duruyor. Neler konuşuluyor Ankara kulislerinde?
14: Gökhan, günaydın. Evet, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında baktığımızda tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılıyor.

0: Yaklaştıran Muhittin Böcek dün itibariyle aslında etkin pişmanlık başvurusu yaptı ve şu an için hala o ifade işlemlerinin sürmüş olduğunu ifade etmiş olalım. Özellikle hatırlatacak olursak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınmıştı ve aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmıştı 5 Temmuz itibariyle. Muhittin Böcek'in özellikle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir gelişme olarak etkin pişmanlık başvurusu yapmış olduğunu ve dün öğle saatlerinden bu yana da hala ifade işlemlerinin devam etmiş olduğunu biliyoruz. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böceği'nin oğlu Gökhan Böceği'ye baktığımızda 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Özellikle ifadesinde dikkat çeken pek çok nokta vardı. Hemen onlara da değinecek olursak Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini ve bu noktada bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini ifade etmişti. Özellikle bu iddiada bulunmuştu. Gökhan Böcek bu noktada seçim döneminde parti yönetiminin taleplerinin devam ettiğini öne sürdü. Böcek, Özgür Özel'e verildiği öne sürülen 20 milyon dolar ile yine eşinin Ekrem İmamoğlu'na vermiş olduğu iddiasında yalanlamıştı. Hatırlatalım bu noktayı da. Özellikle Veli Ağbaba'dan iddialara yönelik baktığımız gerçekte bağdaşmayan iftiralar yanıtı gelmişti. Bu çerçevede baktığımız aslında bütün bu gelişmeleri de değerlendirdiğimizde Antalya merkezi soruşturmada yaşanan bu gelişme elbette sadece yerel yönetim boyutuyla değil elbette siyasette de önemli bir yer tutmaya başladı. Özellikle etkin pişmanlık başvurusu yapıp başvurusu soruşturmanın kapsamının genişletebileceği yorumlarını da elbette beraberinde getirdi hiç kuşkusuz. Şimdi aslında gözlerin CHP'de olduğunu da ifade etmekte fayda var. Bu noktada aslında parti yönetiminin süreç karşısında nasıl bir yol izleyeceği elbette merak konusu. Tüm bu gelişmelerin aslında partide de görüşülmekte, konuşulmakta olduğunu biliyoruz. Özellikle etkin pişmanlık başvurusunun ardından elbette dosyada yeni isimler olacak mı? Elbette bu konuda merak ediliyor. Bu konuyla ilgili de bir görüş trafiğinin de meydana gelmiş olduğunu biliyoruz. Öte yandan bugün baktığımızda CHP, MYK ve YDK toplantılarının da gerçekleştirileceğini biliyoruz ilerleyen saatlerde. Bu toplantılarda da elbette Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu durumla ilgili bu ifade verme süreçleri ile ilgili bu durumunda elbette görüşülmesi planlandığını da beklediğimizi söyleyelim. Dediğimiz gibi özellikle Antalya'da yaşanan bu gelişmelerin siyasette de büyük bir yankı uyandırmış olduğunu, özellikle CHP'de de büyük bir yankı uyandırmış olduğunu da bu noktadan bir kez daha ifade ederek sözü tekrar sana bırakalım.
1: Gökhan. Arzu Fidan Verdi'ye teşekkür ederim. Bugün gözler CHP'de olacak. Bakalım nasıl yankılanacak Muhittin Böceği'nin itirafçı olması. Diğer yandan İstanbul'a bir yandan da gözümüzü çevirmemiz gerekiyor. Çünkü İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanar da casusluk suçundan yargılanmaya başlayacaklar. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülecek davada Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün tutuklu bulunuyor. Duruşmada İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor. Gelelim gazete manşetlerine. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Milliyet gazetesinin manşetinde küresel korku hortladı. Özellikle koronavirüs pandemisi sonrasında yeni bir pandemiyle mi karşı karşıya kalıyoruz sorusu gündemde. Hollanda bandıralı MV Hondius adlı yolcu gemisinde başlayan hantavirüs salgını tüm dünyada yeni bir küresel pandemi korkusunu da hortlattı. Ancak uzmanlara göre pandemi endişesi yersiz. Yüksek riskli temas var. İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler başladı. Yolcular tahliye edildikten sonra karantina için evlerine gönderilecek. Gemidekilerin şu anda virüs belirtisi göstermediği açıklansa da Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 150 yolcusu bulunan gemideki herkesi yüksek riskli temaslı olarak değerlendirdi ve 42 gün boyunca aktif olarak izlenmesi gerektiği belirtildi. Gemide Türk vatandaşları da vardı. 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilecek. Ancak bunlarda da herhangi bir bulgu olmadığı belirtiliyor ama yine de sıkı bir karantina altına alınacaklar. Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamaları da bir kez daha bakalım. Annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı, annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz. Değerli annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz dedi Başkan Erdoğan. Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasından aktaracağımız haberlerdendi. Peki sınırlarımızın dışında ne yaşanıyor? Sınırlarımızın dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki diplomasi yerini yeniden restleşmeye bırak.

0: durumda. Trump dün sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj dikkat çekiciydi. Bunca 47 yıldır bize güldüler ama artık İran gülemeyecek dedi. Peki bu sözüyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ne demek istedi? Yeniden başlayacak bir savaşın mesajını mı verdi? İran'dan ne yanıtlar var ve İran'ın mektubunda neler yazıyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında o dünyanın konuştuğu ve piyasaların ateşini yeniden yükselten resleşme.
1: ABD ile İran arasında diplomasi resleşmesi müzakereleri çıkmaza soktu. Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. İran haber ajanslarına göre Tahran'ın yanıtında savaşın bitmesine odaklanacağı vurgulandı.
2: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
1: Taraflardan gelen geri bildirimlerin ardından Orta Doğu'daki savaşı bitirme umutları bir kez daha belirsizliğe gömüldü. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teklifi beğenmediğini kaydetti. İran'ın yanıtı tamamen kabul edilemez dedi. Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyasından da Washington'ın teklifine red geldi. Açıklamada Tahran yönetiminin ABD'nin taleplerini aşırı bulduğu ve Trump'ın baskılarına boyun eğmeyeceği kaydedildi. İran merkezli Press TV, Tahran'ın ABD'ye sunduğu teklife ilişkin detayları paylaştı. ABD'ye sunulan taslakta İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin kabul edilmesi ve ABD'nin savaş tazminatı vermesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan ABD basınından Wall Street Journal'da İran'ın cevabına ilişkin iddialarda bulundu. Gazeteye göre Tahran, ABD ordusunun Hürmüz'deki ablukayı kaldırması halinde boğazı aşamalı olarak açacak. Haberde ayrıca İran'ın nükleer zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğu ancak bunun ABD'nin talep ettiği 20 yıl yerine daha kısa bir süre olması gerektiği vurgulandı. Nükleer tesislerin ortadan kaldırılması konusuysa tamamen reddedildi. ABD basınına göre Tahran yönetimi karşılık olarak Washington'dan saldırılara ilişkin güvenlik garantisi ve İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımların bir ay içinde kaldırılması talebinde bulundu.
0: Çok yoğun bir diplomasi trafiği devam ediyor. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir kez daha telefonda görüştü. Gündemin ana başlığı ise özellikle İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne verilen yanıt ve yapılan görüşme trafiğindeki son durumdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre iki bakan görüşmede İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Atılacak adımlara dikkat çekildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hemen ardından İran Dışişleri Bakanı yapmış olduğu görüşmenin ardından bu kez Mısır Dışişleri Bakanı Abdülhadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmenin ana gündem başlığı da İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden görüşme süreci. Barışı ilk günden beri istemeyen ülke ise İsrail. İsrail Başbakanı Netanyahu dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Amerikan medyasına açıklamalarda bulundu. Özellikle zenginleştirilmiş uranyumun muhakkak alınması gerektiğini söyledi ve daha yapılacak işler var diye de ekledi.
2: Bence çok şey başardık ancak İran'la savaş henüz bitmedi.
1: Savaş bitmedi dedi. İran'da uranyum olduğu müddetçe Orta Doğu'da istikrarsızlığın süreceğini söyledi.
2: İran'la savaş henüz bitmedi. Çünkü ülkede hala zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor. Ve bu uranyumun ortadan kaldırılması gerekiyor.
1: İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD basınına konuştu. ABD'yi sürüklediği İran savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Tahran'ın nükleeri için operasyon yapılabileceğinin sinyalini verdi.
2: Bunun fiziksel olarak yapılabileceğini düşünüyorum. İçeri girersiniz ve onu çıkarırsınız. Başkan Trump bana oraya girmek istiyorum demişti.
1: Öte yandan Netanyahu'nun İsrail istihbaratının başına danışmanını atama kararı yargı engeline takıldı. İsrail Başsavcısı Gali Baharav Miera, Benjamin Netanyahu'nun Mossad'ın direktörlüğüne Roman Goffman'ı atama

0: kararına temel ve ahlaki kusurlar gerekçesiyle karşı çıktı. Miera'nın itiraz dilekçesini İsrail'in Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu belirtildi. İstihbarat geçmişinin olmaması ve eski usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilerin merkezine yerleşen Goffman'ın daha önce yasa dışı şekilde Filistinli muhabirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı biçimde kullandığı ortaya çıkmıştı. Goffman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepelerinde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri el-Makiyas'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması olmuştu.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılına doğru hızla ilerliyor ama bir yandan da savaş farklı cephelerde de devam ediyor. Avrupa Siyaset Topluluğu Zirvesi'ne Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de katılmıştı ama Zelenski o zirvenin yapılacağı yer tabii ki çok önemliydi. Erivan'dı. Erivan'dan Rusya'yı eleştiren seslerin yükselmesi Moskova'nın tepkisini çekti. Hemen bir Moskova'ya gidelim. Haber ekibinde Akşin Kışev bizi bekliyor olacak. Akşin günaydın. Ermenistan'la Rusya arasında zaten ilişkiler gergin ama bir de bu gerilime Ukrayna krizi de eklenmiş gibi duruyor. Neler söyleyeceğiz?
2: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, Kızıl Meydan'da geleneksel 9 Mayıs törenini bu yıl güvenlik endişelerinden dolayı kısıtlamak zorunda kalan Kremlin bir taraftan da Ermenistan'ı tehdit etmeye başladı. 100 yıllık müttefiği konumundaki Erivan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşma, Moskova ile ise bağlarını koparma çabaları Kremlin'in tepkisine neden oldu. 2 hafta önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Rusya yanlısı siyasi güçlerin seçimlere katılımını sağlama talebinde bulunan Rusya lideri Putin, şimdi de Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılımı konusunda referandum yapması önerisinde bulundu. Putin'in 9 Mayıs akşamı düzenlediği basın toplantısında Ermenistan'da ilişkileri değerlendirirken Ukrayna ile de gerilimin bu ülkede Avrupa Birliği'ne üyelik tartışmalarının başlamasıyla birlikte çıktığını hatırlatması doğrudan Erivan yönetimine bir tehdit olarak değerlendirildi. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Avrupa Birliği siyasi topluluğu zirvesinin düzenlenmesi ve Başbakan Paşinyan'ın 9 Mayıs davetine geri çevirmesi Rusya'nın Ermenistan'a karşı tavrının daha da sertleşmesine neden oldu. Biliyorsunuz ki birkaç gün önce Paşinyan yaptığı açıklamada Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin Rusya'nın yanında olmadığını net bir şekilde dile getirmişti. Rusya ise Ermenistan'ın ev sahipliği yaptığı zirvede Zelenski'nin Moskova'yı hedef alan açıklamalarına sessiz kalmasını anormal olarak nitelendirerek Erivan yönetiminden izahat talep ediyor. Kremlin sözcüsü Peskov söz konusu zirvede 9 Mayıs geçit töreni sırasında Moskova'yı İHA'larla vurma tehdidinde bulunduğunu hatırlatırken Erivan'ın Zelenski'nin Rusya karşıtı ifadeler kullanmasına imkan tanınmasını eleştirdi ve şimdiye kadar Erivan yönetiminin bu konuda herhangi bir beyanat seslendirmediğine dikkat çekti. Dolayısıyla Moskova şu anda Erivan yönetimini bizzat Rusya karşıtı bir tutum takınmakla suçladığını diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Akşin Kışyev'e notları için teşekkür ederim. Biz Türkiye'ye dönelim. Türkiye çok önemli bir ismi ağırlıyor. Belçika Kraliçesi Matild Türkiye'de 14 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la bir araya geldi. Ardından da Baykar'ı ziyaret etti. İşte Belçika Kraliçesi'nin dünkü önemli programları.
0: Tekrar 14 yılın ardından kraliçe olarak İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlandı. Belçika Kraliçesi Matilde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye geldi. Kraliçe Matilde ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 12'de İstanbul Havalimanı'na indi. Kraliçe'yi havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş törenle karşıladı. Thank you. 14 yıl aradan sonra gerçekleşen bu tarihi ziyarette 200 şirketten 400'ü aşkın iş insanı, savunma sanayinden enerjiye kadar birçok stratejik alanda yeni işbirlikleri için masaya oturacak. Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni de ziyaret etti. Kraliçe Matilde'yi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı. Matilde daha sonra Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la görüşmek üzere Dolmabahçe Sarayı'na gitti. Birbirlerine sarılarak selamlaşan ve sohbet eden Erdoğan'la Kraliçe Matilde fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan daha sonra Kraliçe'yle Olgunlaşma Enstitüsü'nce düzenlenen Asırlık Zarafet sergisini gezdi. Erdoğan ve Matilde sergideki ürünleri inceleyerek bilgi aldı. Gezi sırasında Emine Erdoğan, Kraliçe Matilde'ye iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak yapılan hanım eli, kasımpatıyla lale figürlerinden oluşan broşu hediye etti. Emine Erdoğan'la Matilde, Özgür Masur'un imzasını taşıyan Anatolia adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri inceledi. Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kraliçe Matilde ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu kıymetli buluşmanın ülkeler arasındaki gönül birliğini güçlendirmesini temenni etti. Kraliçe Matilde başkanlığındaki heyet daha sonra Ortaköy'ü ziyaret etti. Çevrede bulunan yerli ve yabancı turistler Matilde ve heyetini yoğun ilgiyle takip etti. Öte yandan Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında ekonomik misyon ziyareti düzenlenmiş, bu misyona Kral Filipe o dönem Veliaht Prens unvanı ile başkanlık etmiş, Kraliçe Matilde de Prenses unvanı ile eşlik etmişti. Bu ziyarette Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
1: Bir de dünyaya ilişkin son bir görüntü Macaristan'a bakacağız. Malum Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi. Dün yeni hükümet yemin etti ve ardından da göreve başladı. Ancak Macaristan'ın yeni sağlık bakanının yemin töreni sırasındaki dans şovu adeta tüm yemin töreninin önüne geçen bir an oldu. Siyasette pek de görmediğimiz görüntülerden biri. Sağlık Bakanı'nın adeta tüm kabinenin önüne geçerek yapmış olduğu bu şov ilgi çeken anlardan biri oldu. Macar seçimi kazandığında dansıyla fenomen olan Sağlık Bakanı adayı Hegedus bir kez daha dans şovu sergilemişti. On binlerce kişi de Hegedus dans ederken ona alkışlarla eşlik etti. Ama sadece Hegedus değil, diğer kabine üyeleri de alkışlarla ve dans ederek bunu kutladı. Tabii ki bu törene ilişkin bir başka söyleyeceğimiz, aktaracağımız başlık Macar parlamentosuna yıllar sonra Avrupa Birliği bayrağında asılması. Bu da bir kesim tarafından tepkileri de beraberinde getirdi. Şimdi yurda dönelim. İlk durak noktamız Gaziantep. Gaziantep'te silahlı çatışmaya karışan bir kişi polisten kaçmaya çalıştığı sırada iki kişiyi rehin aldı. Ve bakın o anlarda neler oldu.
0: Silahlı çatışmaya karıştı, kaçarken iki kişiyi rehin aldı. Olay Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşandı. İddiaya göre silahlı saldırı sonrası şüpheli şahıs polisten kaçmak için taksiyi durdurdu. Ancak kaçamayacağını anladı, hem taksiciyi hem de yanında bulunan kadını rehin aldı. Kilometrelerce süren nefes kesen kovalamaca Gaziantep Otogar istikametinde polisin yol kesmesiyle son buldu. Etrafı sarılan şüpheli teslim olmak yerine polise ateş açınca bölgede kısa süreli çatışma yaşandı. Polisin anında karşılık verdiği olayda saldırgan yaralanarak etkisiz hale getirildi. Araçtaki iki rehine ise burnu bile kanamadan kurtarıldı. Yaralı olarak yakalanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
1: Şimdi Şimdi Nevşehir'den gelen görüntülere bakacağız. Nevşehir'de bir vakaya giden 112 sağlık ekibi evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi. İlginç anlar, hemen bakalım. 2000 Evler Mahallesi'ne bir kişinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nin ambulans talep edildi. Adrese giden sağlık ekibi evde bulunan kardeşler arasında bıçaklı kavga çıkması üzerine zor anlar yaşadı. Kavga sırasında kardeşlerce balkona kilitlenen sağlık çalışanları bir süre burada mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sağlık çalışanları balkondan çıkarılırken iki kardeş de gözaltına alındı. Galatasaray'ın hafta sonu boyunca şampiyonluk kutlamaları vardı. Cumartesi maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte taraftarlar meydanları doldurdu. Ekranlara getirdik, konuştuk ama bir yandan da tabii istemediğimiz görüntüler de çıktı. Metroda bir taraftar grubu küfürlerle tezahürat etti. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Olay büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kadın yolcu elindeki oklamayla kavgaya müdahale etti. O anlara bir bakacağız.
0: Şampiyonluk kutlamasında ortalık karıştı. Bir kadın elindeki oklavayla tarafların üzerine yürüdü. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Galatasaray Antalya Spor maçının ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç küfürlü tezahürat yaptı. Metrodaki yolcular duruma tepki gösterdi. Tansiyon giderek yükseldi. Sözlü olarak başlayan tartışma saniyeler içinde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbedeye dönüştü. Kavgaya kadın yolcunun müdahalesi dikkati çekti. Eline oklavayı alan yaşlı kadın bir anda taraftarların arasına daldı. Çileden çıkan kadının bu müdahalesi kavgayı daha da alevlendirdi. Taraflar diğer yolcuların çabasıyla güçlükle ayrıldı.
1: Antalya'ya gidelim. Antalya'dan gelen bir kaza görüntüsüyle devam edeceğiz. Antalya'da motodrak yarışları sırasında bir motosiklet bariyerlere çarptı. Sürücü yaralandı. Hemen o kaza anlarına bakalım. Yarışa katılan motodrak sporcusu Vedat Kardaş kalkıştan kısa bir süre sonra motor gidonunun arızalanması nedeniyle ellerini serbest bıraktı. Motosikletin toparlanması için ellerini bırakan sporcu Kardaş hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı. Kazanı cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansıdı. İşte o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Motodrak yarışları vardı. İlgiyle takip edilen yarışlardan biri. Ancak ne yazık ki o yarışlar sırasında bir sürücü motosikletin arızalanması sonrasında bir anda ellerini bıraktı. Dengeyi koruyabileceğini düşündü ama olmadı. Düğün yapmak masraflı bir konu. Tabii ki düğün masraflarını karşılamak için de bir damat ilginç bir çözüm buldu. Damatlığın üzerine sponsorlar aldı. Bu da bugün hemen birçok gazetenin manşetinde yer alıyor. Uyanık damat, yeni asıra hemen bakalım. Denizli'de evlenen Ramazan Bekrek ve Pınar Abbas çiftinin düğününe damadın reklam panosunu andıran damatlığı damga vurdu. Damadın düğün masraflarını hafifletmek için uyguladığı sıra dışı yöntem davetlileri şaşırttı. Damatlığına 20 firma reklam aldı. Sponsorların isimleri verildi. Bir hayli de bu masraflarını da karşılamış gibi duruyor. Uyanık damat manşetini atıyor Yeni Asır gazetesi de. Şimdi Düzce'ye gideceğiz. Düzce'de bir facia var. Melen Çayı'nda rafting yapıldığı sırada bir anda bot devrildi ve bir kişi hayatını kaybetti.
0: Rafting sırasında bot devrildi, akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti. Düzce'de bir grup sporcu Melen Çayı'nda rafting yapıyordu. İçerisinde 7 kişinin bulunduğu rafting botu akarsuyun şiddetine dayanamayınca devrildi. 6 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı ancak 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı. Ve sporcunun cansız bedeni kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta Sakarya sınırları içerisinde bulundu. Cansu Engin Çamur'un cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: artık yapay zeka oluşumlarının sürekli gündemde geldiği, tartışıldığı bir süreç yaşanıyor. Teknoloji çok ilerledi. Şimdi Meta'nın uygulamalarından Instagram'da yeni bir uygulamaya geçildiğini öğreniyoruz. Burada uçtan uca şifreleme dediğimiz normal mesajlaşmalarda artık bunun biraz değiştirildiğini anlıyoruz.
1: Aslında gevşetiliyor burada biraz.
0: Şimdi gevşetiliyor mu, gevşetilmiyor mu? Bu da işte kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Neyi kapsıyor peki? Şimdi yeni uygulamada artık iki kişi arasında gönderilen mesajlar uçtan uca şifreleme durumundan artık Meta tarafından gerek görülmesi halinde direkt görülebilecek, okunabilecek ya da video varsa izlenilebilecek bir duruma getirildiği anlaşılıyor. Bunun gerekçesi olarak ne gösteriliyor? Uygulama sahipleri tarafından özellikle son dönemde sürekli gündemde olan suçluların yetkililerden, işte güvenlik güçlerinden kendini gizlemek için özel sohbet odalarında ya da uygulamalar üzerinden gizli uçtan uca mesajlaşmalarla bir iletişim trafiğini yürütmesi bir gerekçe olarak gösteriliyor. Diğer bir konu da son dönemde yine dünyanın gündeminde olan çocuğa yönelik suçlarla ilgili olarak istismar vesaire, bu suçlarla ilgili olarak suçluların kendini gizlenmesinin önüne geçilmesi olarak böyle bir gerekçe olduğu değerlendiriliyor.
1: Gerekçeleri verdiğin zaman anlaşılabilir gibi duruyor.
0: Şunun altını çizerek sözü sana bırakayım Gökhan. Bu Türkiye ile ilgili bir uygulama değil sadece. Tüm altını çizelim. Tüm dünyada alınan yeni bir karar gibi karar olduğunu belirtelim. Ancak burada şu soru akıllara geliyor. Gizlilik ilkesinin ihlali mi yoksa güvenliğin arttırılması mı? Evet. Bu da iki kullanıcıları ikiye bölmüş durumda.
1: Şimdi evet, şu soru da akıllara geliyor. Sen de söyledin. Evet, çocuk istismarı, suçla mücadele, bunlar tabii ki tartışılmaz konular. Tartışılmaması gereken konular, ama bir yandan da benim sosyal medyada, Instagram'da sana attığım bir mesajın Meta tarafından okunabilir hale gelmesi ya da görüntülenebilir hale gelmesi gizlilik ilkesi açısından nasıl okunması gerekiyor? Özel hayatın en temel ilkesidir bu çünkü.
0: İşte dediğim gibi yayına başlarken de burada ikiye bölünmüş durumda kullanıcılar. Şimdi peki akıllara şu soru doğal olarak gelecek. Bu uygulamayı kullanan her kişi bir mobil uygulama üzerinden mi takip edilecek yani? X şahıs, X şahısa mesaj atmış. Yani bunu binlerce, on binlerce kişi birbirine mesajlaşabilir. Bu nasıl takip edilecek? Ya da her mesaja, her videoya, her görsele, o iki kişi arasındaki buna bakma imkanı, fırsatı olacak mı? Ya da bu nasıl şekillenecek? Burada da yine uzmanların, siber güvenlik uzmanlarının yorumlaması şu şekilde. Zaten mantıklı olan da bu. Muhtemelen bir yapay zeka denemesi. Bunun da üzerinde çalışılıyor ki bu yapay zekanın ne kadar marifetli olup olmadığının da denemesi gibi. Çünkü binlerce, on binlerce kullanıcının her kişi tarafından, insanlar tarafından tek tek mesajlarına bakılması gibi teknolojik olarak bir imkan yok zaten. Tabii. Bir insan açısından. Ama yapay zekaya verilen bir komutla
1: her şeyi görebiliyor.
0: Bunu görme imkanını deneyecekleri de değerlendiriliyor. Şimdi yapay zeka peki bu suç içerikli olup olmadığını nasıl anlayacak bu mesajların? Bunu da şöyle oluyor anladığımız kadarıyla, suç teşkil edebilecek cümle ya da söylem, video, görseller yapay zekaya yüklendikten sonra o mesajlaşma trafiğinde bunların tespit edilmesi anında muhtemelen merkezi sisteme bildirilecek. Ya da şüpheli olarak ihbar edilen hesaplar üzerinden bir yazışma olduğu ihbarı gelirse bunlar değerlendiriliyor olabilecek anladığımız kadarıyla. Ama oldukça tartışmalı bir konu olduğu görülüyor. Bir tarafta gizlilik ilkesi ihlali mi, yani kişisel verileri koruma kanunu olarak dünya genelinde de bunu bahsedersek bunun ihlali durumu mu, yoksa güvenlik açısından yeni bir tedbir alınan kararla ilgili bir gevşetme mi? Bunu bekleyip göreceğiz.
1: Bir de söz konusu olan Meta, Instagram, Facebook olduğu zaman geçmişte yaşananlar aklımıza geldiğinde çok da temiz bir geçmişi olmadığını biliyoruz Meta'nın bu konuda. Bu da demek oluyor ki artık yine o kişisel verilerin konulmasının tartışılacağı bir dönem başlıyor gibi duruyor.
0: Kesinlikle geçtiğimiz yıllarda daha doğrusu kişisel verilerin belli platformlar tarafından depolandığını, kimlik bilgilerinin, kişisel verilerinin başka amaçlarla kullanıp kullanmadığı ile ilgili bir sürü soru, şüphe vardı. Buna da kullanıcılar ihtiyatla yaklaşacak gibi görünüyor. Bakalım süreç nereye gidecek Gökhan?
1: Bakalım bize takip edecek olacağız. Ya da tepkiler geri adım attıracak mı?
0: Attıracak mı? Bunda bakacağız.
1: Olduğu gibi göreceğiz. Ramazan Anlaşayır bizlerle birlikte de. Ramazan, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldığın için. Şimdi biz apartman hayatıyla devam edeceğiz. Apartman hayatı dediğimiz zaman tabii ki belli kurallar var. Yüksekse bazen bu, özellikle yüksek bir ses, kapı önüne konulan ayakkabılar ya da

0: yaşanan tartışmalar apartman içerisindeki o düzeni bozabiliyor. Ama bunun bir de hukuki yansımaları da var. Peki hukuki yansımaları nasıl? Kimler haklı, kimler haksız? Yanıtına bakalım.
1: Dairede kalan kişi sayısı 4-5 iken bazen bakıyorsunuz ki 20-25'e yakın çift ayakkabıyla karşılaşabiliyorsunuz maalesef.
2: Bir zahmet, doğurduğun çocuğa düzgün bir bak. Yani ben onun sesini çekmek zorunda değilim.
3: Kapı önüne konulan ayakkabılar, gece saatlerinde yükselen sesler, balkonlardan aşağı silkelenen kilimler, örtüler ve daha nicesi komşuları karşı karşıya getiriyor.
4: Apartmanlar farklı hayatların aynı çatı altında buluştuğu ortak yaşam alanları ve bu ortaklığın sürdürülebilir olması için bazı kurallara riayet etmek şart.
5: Kiracıların ya da mülk sahiplerinin birbirlerini rahatsız etmeme yükümlülüğü bulunmakta. Kabahatler Kanunu'na göre de suç oluşturulmaktadır.
4: Şu anda bir apartmana geldik ve bakın daireden çok yüksek müzik sesleri geliyor. İşte bu ve benzeri sorunlar komşuları sık sık karşı karşıya getiriyor. Peki gürültü konusunda nelere dikkat etmek gerekiyor?
5: Gürültü gündüz saatlerinde dahi olsa çok yüksek sesle bir gürültü diğer insanları rahatsız ediyorsa bu konuda herkesin bir şikayet hakkı var.
3: Peki evde çocuk ya da bir evcil hayvan varsa?
5: Burada ebeveynlerin tutumu çok önemli. Çünkü çocuk ağlayabilir ama kasıtlı olarak onu rahatsız ettiğini gördüğü halde buna müdahale etmiyorsa bu durumda kişilerin sorumluluğu doğacaktır. Burada kedi ve köpek ayrımını yapıyor mahkemeler. Çok fazla havlayan bir köpekse şikayet hakkı, dava hakkı var.
4: Kapının önüne işte bu şekilde ayakkabı bırakmak gibi ortak alanı işgal eden durumlar size sandığınızdan daha ağır bir fatura çıkarabilir.
5: Kat boşlukları, eğer bina giriş çıkışları, asansör önleri, yangın merdivenleri bunların hepsi aslında birer ortak alandır. Bahçeleri varsa aynı şekilde. Bütün kat malikleri bu kişiden şikayetçi olma yönünde bir davranış gösterirse imza toplayarak dava edip tabii ki tahliye edebilirler.
6: Ben de karşıyım. Ayakkabı güzel olmuyor. İçeride olması daha mantıklı.
3: Gürültü yapmanın cezası 13.847 lira, ortak alan ihlallerinde ceza ise 2.000 lira. Balkondan halı silkelemenin ise 3 yıla kadar hapis cezası var.
7: Herkes saygı duyması lazım komşusuna, çevresine. Çok uymayan çok yani. Balkonuna çırpsın, ondan sonra süpürsün, koysun çöpüne.
0: Şimdi otomobil sahiplerini ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Otomobillerin ekspertiz raporlarına ilişkin tartışmalar devam ederken Sabah gazetesinde yine öne çıkan haberlerden biri oto ekspertizine il ve ilçeye göre tavan fiyat. Ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirlenecek. Bu ücretler araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaşabilecek ve aynı zamanda belirlenen o rapora da 5 gün içerisinde itiraz hakkı da geliyor. Bu da Ticaret Bakanlığı'nın yeni yaptığı düzenlemelerden biri. Şimdi bir başka haberle devam edelim. Baharın gelişi, yazın artık havaların ısınmasıyla birlikte canlanan doğada arıcıların da hummalı bir çalışması başladı. Milyonlarca arıların yaylarında yaylalarda lezzetli bal üretimi için bakımları yapılıyor.
8: Bahar geldi, rengarenk çiçekler açtı. Doğanın mimarı arılar için bal mesaisi başladı.
9: Yaz aylarının gelmesi, havaların ısınmasıyla birlikte arıların da çalışması yoğun bir şekilde başladı. Şu anda işte görüyorsunuz kovanların olduğu yerde arılar aralıksız bir şekilde çalışıyor. Polenleri ağaçlardan, çiçeklerden topluyor.
10: Arılar burada polen getiriyor, yavru atıyor. Yavru atımını hızlandırmamız lazım ki bize mevcutlu arı önemli bal mevsiminde. Bal mevsimini güçlü arılar genelde yakalayıp güzel bal getiriyorlar. Biz burada arılarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Mevsimde el verdiği müddetçe arılarımızı güçlendirip yaylaya çıkartıyoruz.
8: Kovanlarının bakımı ve yaylalara taşınır hale getirilmesi için hummalı bir çalışma var.
11: Arı kolonilerimizi güçlendirme yapıyoruz. Güzel bir bakımla ilaçlamamızı yaptık. Burada güzel bir polen geldi şu anda. 600 rakımdan 1100 rakıma kadar yüksek kesimlere çıkarıyoruz. Orada güzel bir rekorte bal almamız için burada iyi bir bakım yapmamız lazım.
9: Her kovanda bir ana arı bulunuyor. O ana arı adeta kovanı yönetiyor. İşte bu tesiste Tokat'ta ana arı yetiştiriciliği de itinayla yapılıyor.
8: Ana arının yumurtlama kapasitesi bal sezonunun ne kadar hareketli geçeceğinin de işareti.
10: Yaylaya şimdi havaların

0: Soğuk gitmesine bağlı olaraktan Mayıs ayının 20'sinden sonra, yani bu ayın 20'sinden sonra Haziran ayı başı gibi yaylaya çıkartmayı planlıyoruz. Yani.
1: Arılar sadece bal yapmıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi polen tuzakları kovanların altına konuyor ve bu şekilde polenler de üretiliyor. Bu polenler ise gerçekten insan sağlığı için tam bir şifa kaynağı.
2: Arıcılar bereketli bir sezon için gün sayıyor.
3: Şimdi hasat zamanı diyoruz. Hasat zamanında kameralarımızı şimdi Konya'ya çevireceğiz. Havuç hasadı devam ediyor. Ahmet Çelik bizi bekliyor olacak. Konuşacağız. Ahmet, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Tüm Türkiye'de hasat zamanı diyoruz. Peki Konya'da neler oluyor?
4: Evet Gökhan, günaydın. Türkiye'nin en büyük havuç üreticisinin olduğu yerdeyiz. Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kaşınanı mahallesindeyiz. Burada Türkiye'nin yaklaşık olarak %70 havuç ihtiyacı karşılanıyor ve yılın 2026'nın da ilk hasatları arkamda gördüğünüz gibi başladı. Yayın konuğum var, Yüksek Ziraat Mühendisi Mesut İncekar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Bereketli olsun.
5: Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz.
4: Nasıl gidiyor hasat bu yıl, neler söyleyeceksiniz?
5: Tarım başkenti Konya'da havuç hasadımız 2025'in üretim olan 2026 içerisinde şu anda 5. ayda bulunuyoruz ve havuçlarımız tekrar hasat ediliyor. Yani bu ürünleri biz 2025 içerisinde ekmiştik fakat 10. ve 11. ayda hasat edilmesi gerekiyordu. Evet. Sonra kış üstünden geçti ve şu anda hasadımız başlamış durumda. Sabahın erken saatleriyle başlayan hasadımız yaklaşık 50 kişilik ekibimizle beraber şu anda sürüyor. Burada elle koparma yapıyoruz. Makineyle söküm işlemleri çok olmadığı ve toprak bunu çok karşılamadığı için işçiyle daha kolay, daha temiz, daha düzenli oluyor şu anda. Tarım başkenti olan Konya'mızda Kaşınanı bölgesinde Türkiye'nin havuç ihtiyacının tek başına %70 karşılayan bir bölgemiz. Burada birçok farklı tohuma, birçok farklı arazide üretimler yapılıyor. Tarım başkenti Konya'da tarım ve üretimin en fazla çeşitliliğin olduğu ve Türkiye'de en fazla havucun ekildiği yer Kaşınanı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de hem toprak yapısının hem iklim koşullarının daha elverişli, daha düzenli ve uygun olması. Buradaki yetiştiren havuçlarımız daha önce çuvallara dolduruluyor. Daha sonra römorklara, kepçeyle yüklenerek yıkama tesislerine gidiyor. Sonra ürünlerimiz yıkanıyor, temizleniyor. Kalite ayrımından da geçtikten sonra kalitelerine göre paketlenerek, ambalajlanarak sevkiyat aktarılıyor. Buradaki ürünlerimiz de Gürcistan, Yunanistan, Romanya ağırlıklı olmak üzere birçok Avrupa ülkesine buradan gönderiliyor. Burada birçok insana ekmek kapısı açılmış oluyor. Sevkiyatçısına, yıkamacısına. Buradan sonra ürünlerimiz fabrikaya gidecek. Daha sonra sofralarda yerlerini almaya başlayacak.
4: Peki havuç ne kadar zamanda yetişir? Yetiştirmesi, üretimi nasıl bir sebzedir?
5: İlk başta üretimin en başındaki noktamız toprak hazırlığı ve zamanında ekim yapmak çok önemli. Buradaki toprak hazırlıkları yapıldıktan sonra hassas ekim mücverleriyle ürünlerimiz düzgün ve nizami bir şekilde ekiliyor. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan tohum ve tarla seçimi de çok önemli. Havuç biliyorsunuz her tarlada yetişse de yani bu tarz topraklarda pH'ların düşük olduğu topraklarda daha güzel yetişiyor. Tohum seçimi de gerçekten çok önemli. Sezon içerisinde ekildikten ve sulandıktan çıktıktan sonra ürünlerimiz hem böceklerden hem hastalıklardan hem yabancı otlardan korunarak yetişiyor. Normal yetişme zamanlarımız işte 4 ay ile 6 ay arasında oluyor. Fakat bunun gibi örnekler istisnai kaydayı bozmasın. 2025'in içerisinde ekilen 10. 11. ayda hasat edilmesi gereken ürünlerin üzerinden kış geçti. Şu anda ürünlerimiz hasat ediliyor. Yani neredeyse burada bir 10 aylık bir serüven vardı. Ve bu bölgede şöyle de bir özellik var. 12 ay boyunca 10 ay boyunca ekim sürüyor. Yılın 12 ayın 10 ayı boyunca ekim sürüyor ve 12 ay boyunca da hasat gerçekleşiyor. Örneklerden bir tanesi bu. Neredeyse ekimle hasat arasında bir seneden fazla bir zaman geçmiş oluyor bu bölgede.
4: Tabii hem çalışıyorlar hem de bir yandan tarla sahibiyle işçilerin çavuşu birlikte çay içiyorlar. Afiyet olsun diyelim. Tabii burada birlikte çalışıp birlikte burada dinleniyorlar da. Şöyle Tuna Han, sol tarafa doğru dönersek gördüğünüz gibi harıl harıl bir çalışma var. Makinalı çalışma da var. Elle

0: çalışmada var değil mi?
1: Evet, buradaki makinenin yaptığı kök bölgesini yumuşatarak işçilerin daha kolay çıkarmasını, ürünlerin kırılmasına ve kopmalara sebep olmamasına neden oluyor. Aynı zamanda buradaki işçilerimizin emekleriyle beraber de çuvallara doldurularak buradan yıkama tesislerine gidecek. Evet. Tarladan sofraya bir serüven başlayacak.
0: Peki son olarak şunu sorayım. Rekolte beklentiniz nedir? Kısaca bir cevap alabilir miyim?
1: Bu yılın ilk ürünleri, 2026'nın ilk ürünleri daha hasada çıkmamış durumda. Tül altı, ört altı dediğimiz ürünlerimiz hasada yaklaşık bir aya kadar da çıkacaklar. Yılın geçen yıla göre çok çok güzel olduğunu, bol yağışlı, bol bereketli olduğunu düşünüyoruz. Rekoltenin artacağının işaretlerinden bir tanesi bu diye söyleyebilirim.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Efendim, Türkiye'nin en büyük havuç üretim merkezi Kaşınan'dan yayınımızı yaptık diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Mehmet Çelik ve konuğuna da teşekkür ederim. Türkiye'nin dört bir yanında tabii ki çiftçilerin yoğun bir mesaisi de devam ediyor. Şimdi kameralarımızı bu kez Konya'dan Burdur'a çevireceğiz. Burdur'daki dünya ünlü doğa harikası İnsuyu Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor.
3: Dünyaca ünlü doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor.
4: Çok güzeldi. Görmediğim yerleri gördüm. Çok mutlu oldum. Hele bu mağara beni mest etti.
3: Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta bulunan İnsuyu Mağarası 1966'da Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olma özelliği taşıyor.
5: Sarkıtlar, dikitler ve kristaller, işte bu özellikleriyle İnsuyu Mağarası her yıl on binlerce ziyaretçi ağırlıyor.
6: Gayet keyifle de geziyoruz. Biz Antalya'dan geliyoruz. Azize Kahraman Halk Eğitim'de öğretmenim. Öğrenci gruplarımla güzel bir keyifli gezi düzenledik.
5: İnsuyu Mağarası'nın içerisinde 597 metrelik yürüyüş yolu var. Bazı yerleri çok dar, bazı yerleri ise oldukça ürkütücü. Ama ışıklandırma sistemiyle birlikte birçok noktada manzara gerçekten muhteşem.
7: Ben de ilk defa geliyorum. Ürkütücü biraz da, hem eğlenceli hem neşeli ama biraz korkutuyor da.
5: İnsuyu Mağarası'nın içerisinde toplam 9 göl vardı ve o göllerin en büyüğü de benim de şu anda sol tarafımda bulunan ve az önce tabelasında gördüğünüz büyük göldü. Ancak o büyük gölle birlikte diğer göller küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle ne yazık ki kurudu.
8: Mağaramız eskiden daha çok güzeldi, sularımız doluydu.
2: Gazete manşetlerine bakmaya devam edelim. Türk Gün Gazetesi'yle hemen devam edeceğiz. Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı var. Savaşa ilişkinde gelişmeler yer alıyor. Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde yer aldığımız haberlerden biri MHP lideri Bahçeli'den kutlama. Galatasaray'ın şampiyonluğunu MHP lideri Bahçeli kutladı. Yapmış olduğu sosyal medya hesabından açıklamada. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik vermiş olduğu yanıt ve karşılıklı resleşmede yine Türk Gün Gazetesi'nin manşetindeki haberler arasındaydı. İran füzelerini ABD'ye kilitledi haberi Hameney'den gelen yanıtta yine Türk Günü'nün manşetindeki başlıklar arasında. Şimdi Kanada'ya gideceğiz. Kanada'nın British Columbia eyaleti eşi görülmemiş bir olaya sahne oldu. Kavşakta otomobille çarpışan bir motosiklet çarpışmanın etkisiyle fırlayarak metrelerce yükseklikteki trafik ışığı direğinde asılı kaldı. O ilginç anlara bakalım. Kanada sosyal medya gündemine oturan sıra dışı bir trafik kazasına ev sahipliği yaptı. Bir otomobille motosikletin kavşakta şiddetle çarpışmasının ardından fırlayan motor trafik ışıklarının bulunduğu direkte asılı kaldı. Kazanın ardından olay yerine ulaşan acil durum ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Ve spor diyeceğiz. Spor dediğimizde birazdan tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluğunu ve diğer takımları konuşacağız ama öncelikle sınırlarımızın dışında gecenin maçı. La Liga'nın 35. haftasında Barcelona sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup etti ve bitime 3 maç kala şampiyonluğunu da ilan etti.
9: Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor. Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanlarda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti. Bellingham gol, ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Ve son düdük geldi. Uzatma yok. 2025-2026 sezonu şampiyonu La Liga'da Barcelona alıyor. Kendi evlerinde El Clasico'yu 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzanıyorlar. Fransız Flick ve Arbeloa maç sonrasında bu görüntüyü verdiler. Barcelona'lı oyuncular doyasıya kutlamaya başlıyorlar bu şampiyonluğu.
1: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Reklam. Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
9: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
10: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
13: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip

0: ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için. A Haber.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans Bugün'e başlıyoruz. 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi misiniz?
1: Çok şükür, sen nasılsın?
0: Çok şükür, ben de iyiyim. İyi bir hafta olsun inşallah.
1: İnşallah, hepimiz için.
0: İnşallah. Hemen başlayalım mı? Sıcak gelişmeler var.
1: Lütfen.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması var biliyorsunuz. Bu kapsamda tutuklanan Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için bir başvuru yaptı. Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmayla ilgili de yeni gelişme, Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunması. Biliyorsunuz oğlu da aynı başvuruyu yapmıştı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade de vermişti. Muhittin Böcek nasıl bir ifade verecek ya da verdi mi? Son durum ne diye soralım şimdi. Hemen Antalya Adliyesi'nin önüne gidelim. Muhabir arkadaşımız İsmet Yerdelen hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Var mı yeni bir gelişme, nedir son durum?
2: Günaydın. Günaydınlar. Teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılama işlemleri devam ederken sıcak gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vermek için başvuru yapmıştı ve ifadesi alınmıştı. Bunu kamuoyuyla ilk olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşmıştı. Dün de öğle saatlerinde tutuklu sanık Muhittin Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vermek istediğini söyledi ve Antalya Adliyesi'ne getirildi öğle saat.

0: saatlerinde. Dün öğle saatlerinde başlayan ifade verme süreci bugün sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Sabahın ilk ışıklarında ifadesi tamamlanan Muhittin Böcek tekrar Antalya E tipi kapalı cezaevine götürüldü. Peki ne söyledi? Ne söylediğini henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Sizinle daha sonraki süreçte ne söylediği konusunda bilgilendireceğiz. Gökhan Böcek ne demişti ifadesinde onu bir hatırlayalım. Gökhan Böcek seçim süreci döneminde Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, Özgür Özel'in talimatıyla aradığını ve 1 milyon euro CHP Genel Merkezi'nin ihtiyaçlarından dolayı destek verilmesini istedi. Daha sonra Gökhan Böcek şunu söyledi. Babamla daha önce bir diyalogumuz vardı dedi. Babam bana CHP Genel Merkezi seni arayabilir. Maddi ve manevi istekleri olabilir. Bu talepleri hemen karşılıyorsun diye talimat verdi babam Muhittin Böcek dedi. Ve ben de babamın bu sözüne istinaden tekrar babama sorma gereği duymadan 1 milyon euroyu oluşturdum dedi. Toplamaya başladım dedi. 10-15 günlük süre içerisinde 1 milyon euroyu oluşturduğunu söyledi. Peki bu parayı nasıl oluşturdun sorusuna ise seçim döneminde partimize destek veren gönüllülerden topladım dedi. Ancak soru işareti var. O basındaki görüntülere yansıyan döviz bürosundan çantayla çıktığı görüntülerde de gördüğümüz gibi bu 1 milyon euro kimlerden hangi şartlarla alındı? Burada soru işareti varlığını devam ediyor. Yani bağış adı altında rüşvet paralarından mı oluşturuldu? Bu soru işareti olmaya devam ediyor. Daha sonra Gökhan Böcek 1 milyon euroluk çantayı CHP Genel Merkezi'ne götürdüğünü, 6. kata alındığını, burada bir odaya girdiğini, odaya girdiğinde daha önce hiç görmediği, tanımadığı, şu anda ismini hatırlamadığı bir şahıs tarafından karşılandığını, o şahsın Veli Ağbaba'yı aradığını telefonda, kendisinin de görüştüğünü, Veli Ağbaba'nın kendisine o parayı, 1 milyon euroyu odadaki arkadaşa teslim edebilirsin dediğini ve parayı teslim ettikten sonra CHP Genel Merkezi'nden ayrıldığını söyledi. Daha sonraki süreçte evet, sıcak gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İlerleyen dakikalarda detayları da konuşacağız. Dünyanın gözünü çevirdiği başlık, virüs başlığı, hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisi. Kanarya Adaları'na ulaştı. Yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü direktörü adadaydı. Bu bir Covid değil, paniğe gerek yok dedi.
2: Dünyanın gözü Kanarya Adaları'nda. Hantavirüs tespit edilen gemideki yolcular için tahliye operasyonu vardı. Vakaların tespit edildiği gemi İspanya'nın Kanarya Adaları'nın Tenerife kentine ulaştı. Granadilla de Abona limanına demir attı. Botlar gemiye yanaştı, yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. Öncelik 14 İspanyol vatandaşına verildi. Teker teker botlara alındıkları anlarda kameralarda kayıttaydı. Yolcular önce karadaki sağlık merkezine götürüldü. Üst seviye tedbirlerin olduğu noktada maske takma zorunluluğunun yanı sıra yolcu bagaj ve torbalara konuldu. Ardındansa sağlık kontrolüne geçildi. Aktarılana göre hiçbir sivinle temas ortamı oluşmadı. Çadırlardan çıkan yolcular için otobüsler de hazır bekledi. Limandan havalimanına transfer başladı. Uçağa binen yolcuların ilk adresi ise başkent Madrid oldu. İlk kafile Tenerife'den böyle havalandı. Gemideki Türk yolcular da o anları kayda aldı. Bölgedeki yoğunluğa dikkati çekti. Görüntüleri sosyal medya hesabından yüzlerce basın mensubu bekliyor, resmen dünyaya vakit geçireceği korku ve kaos yayacakları olay ve malzeme lazım ifadeleriyle paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Gebreyesus ve İspanya Sağlık Bakanı Garcia da adadaydı. Gebreyesus paniğe kapılacak bir şey olmadığını iddia etti. Durumun kontrol altında olduğunu söyledi.
3: Bu başka bir Covid değil. Hantavirüsün oluşturduğu risk düşük ve insanların paniğe kapılmaması gerekiyor.
1: Şimdi hantavirüsle anılan gemi İspanya'nın Tenerife kentinde demir attı. Gemideki yolcular karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlandı. 3 de Türk yolcu var. Uçak İspanya'dan hareket etti. Muhabir arkadaşım Damla Kuşkapan hazır. Ankara'da bizi bekliyor. Damla, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir

0: Son durum.
1: Günaydın. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili son bilgilendirmeyi geçtiğimiz cumartesi akşamı yapmıştı. Bakanlık 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilip burada karantinaya alınacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz gece saatlerinde de aslında 3 kişinin Türkiye'ye getirildiğini tahmin ediyoruz. Ancak bakanlıktan resmi bir açıklama şu an için gelmedi. Bugün bir açıklama gelebilir. 3 Türk vatandaşı İstanbul'da karantinaya alınacak. Bunun da altını çizelim. Elbette hastanede mi yoksa başka bir yerde mi karantina altında olacaklar? Bu durumda gizlerini şu an için koruyor. Aslında bu kişilerde de herhangi bir belirti olmadığının altını çizelim Cansın Elvacı. Ancak gemide hastalığı taşıyan kişilerle aynı ortamda bulunabilme ihtimallerine karşı yine de karantina altında olacaklar elbette. Belki de bulaş olan gıdalarla tüketmiş olabilme ihtimallerine karşı karantina altında olacaklar. Neler olmuştu peki, kısaca bahsedelim dilerseniz. Arjantin çıkışta Hollanda bayraklı bir kruvaziyer gemisinde seyahat eden 3 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü devreye girerek Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeye acil bilgilendirme yaptı. 6 Mayıs itibariyle de gemide 8 kişinin vaka hastalığı taşıdığı belirlenirken bu gemideki 147 yolcu ülkelerine göre tahliye edilmeye başlandı. Gemide 3 Türk vatandaşı vardı ve onların da özel uçuşlarda geçtiğimiz gece saatlerinde İstanbul'a getirildiğini tahmin ediyoruz. Gözler elbette Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamaya çevrilmiş durumda. Dilerseniz çok kısa hantavirüsüne ondan da bahsedelim. Virüs aslında kemirgenlerden bulaşıyor elbette. Farelerin temas ettiği gıda veya yüzey varsa oradan da insanlara geçiyor. Özellikle garaj, depo, uzun süre kullanılmayan yazlık evler bu noktada aslında tehlike arz ediyor. Bulaş olan kişilerle uzun süre aynı ortamda kapalı bir şekilde bulunmak da hastalığın çoğalmasına neden olabiliyor. Belirtileri neler? Öncelikle Türkiye'de endişeye sebep olacak bir durumun olmadığını belirtelim, ancak yine de uyarmakta fayda var. Hastalık ateş, ishal, kusma gibi belirtilerle başlayabiliyor, ancak ilerleyen dönemlerde ağır solunum problemleri, kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi klinik tablolara yol açabiliyor. Bizler şu anda başkentte Sağlık Bakanlığı'nın önündeyiz ve açıklamalar geldikçe de paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Damla, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Son durum böyle. Yeni bir gelişme olursa yine senden dinliyor oluruz. Şimdi bir yandan İstanbul'a kalkan ve Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında iniş yaptıktan hemen sonra yangın çıktı. Yolcular hızla tahliye edildi. Olay Güney Asya ülkesi Nepal'de meydana geldi. İstanbul'dan kalkış yapan ve Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının iniş takımlarından havaalanına indikten sonra duman yükseldi. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken uçaktaki yolcular acil durum kaydırdıklarıyla tahliye edildi. Yetkililer tüm yolcuların güvende olduğunu bildirdi. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün de olayla ilgili açıklama yaptı. İlk incelemelerde yangının uçağın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığını belirtti. Aynı zamanda ilgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlandığını da açıkladı. Amerika ile İran arasındaki gerilimde diplomasi yolu tarafların geri adım atmaması nedeniyle tıkandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu teklifi kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Tahran yönetimi de Amerika'nın taleplerini bir kez daha reddetti. Amerika, İran arasındaki müzakere süreci belirsizliğini korurken gerilim de bir yandan sürüyor. Tahran yönetimi Amerika'nın sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. İran haber ajansına göre Tahran'ın yanıtında savaşın bitmesine odaklanacağı vurgulandı. Bununla birlikte İran, Hürmüz'deki egemenliğinin kabul edilmesini ve Amerika'nın savaş tazminatı vermesini istiyor. Yani bu isteklerinde ısrarcı. İran'ın verdiği yanıttan saatler sonra Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Trump. teklifi beğenmediğini kaydetti. İran'ın yanıtı tamamen kabul edilemez dedi. Tahran tarafı da karşılıklı olarak Amerika'nın aşırı taleplerine boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Öte yandan İran dini lideri Müşteba Hamaleş, ordu komutanı

0: Bakanı Ali Abdullahi ile bir görüşme gerçekleştirdi, yeni talimatlar verdi, operasyonların devam etmesini istedi. İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, İran'la süregelen savaşın sona ermediğini belirterek Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Netanyahu'nun Mossad'a yaptığı atamaya ise yargıdan itiraz geldi.
1: Bence çok şey başardık, ancak İran'la savaş henüz bitmedi.
2: Savaş bitmedi dedi. İran'da uranyum olduğu müddetçe Orta Doğu'da istikrarsızlığın süreceğini söyledi.
1: İran'la savaş henüz bitmedi. Çünkü ülkede hala zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor. Ve bu uranyumun ortadan kaldırılması gerekiyor.
2: İsrail'in başbakanı Benjamin Netanyahu ABD basınına konuştu. ABD'yi sürüklediği İran savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Tahran'ın nükleeri için operasyon yapılabileceğinin sinyalini verdi.
1: Bunun fiziksel olarak yapılabileceğini düşünüyorum. İçeri girersiniz ve onu çıkarırsınız. Başkan Trump bana oraya girmek istiyorum demişti.
2: Öte yandan Netanyahu'nun İsrail istihbaratının başına danışmanını atama kararı yargı engeline takıldı. İsrail Başsavcısı Gali Baharav Miera, Benjamin Netanyahu'nun Mossad'ın direktörlüğüne Roman Goffman'ı atama kararına temel ve ahlaki kusurlar gerekçesiyle karşı çıktı. Miera'nın itiraz dilekçesini İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu belirtildi. İstihbarat geçmişinin olmaması ve eski usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilerin merkezine yerleşen Goffman'ın daha önce yasa dışı şekilde Filistinli muhabirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı biçimde kullandığı ortaya çıkmıştı. Goffman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepelerinde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri el-Makiyas'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması olmuştu.
0: Amerikan medyası Washington ve Tel Aviv'in İran'a yönelik başlattığı savaşa ilişkin dikkat çeken bir detayı ortaya çıkardı. İsrail'in savaş başlamadan kısa bir süre önce Irak'ta çöle üs kurduğunu iddia etti.
3: Bağdat yakınlarında çöle üs kurdular. Fark edilince Irak güçlerine saldırdılar. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. Ancak ABD medyasına göre Tel Aviv planını çok önceden yapmıştı. Wall Street Journal savaş başlamadan önce İsrail'in Irak'ta çöle bir üs kurduğunu öne sürdü. Üs, İsrail Hava Kuvvetleri'ni desteklemek için inşa edildi. Lojistik destek merkezi olması planlandı. Aynı zamanda herhangi bir acil durumda harekete geçmeye hazır özel kuvvet birlikleri ve arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. 5 haftalık bir kampın dahi gerçekleştirildiği üs için konum da dikkatle seçildi. Wall Street Journal'ın analizine göre İran ve Ürdün arasında kurulan üs, askeri karakol için mükemmel bir yerdeydi. Nüfusu seyrek olan Bağdat'ın güneyindeki Necef şehrinin yaklaşık 180 kilometre batısında yüz ölçümü geniş bölgeye kuruldu. Kaçak küssü fark edense bir çoban oldu. Helikopterlerin seslerini duyan çoban durumu Irak hükümetine ihbar etti. Bağdat güçleri keşif operasyonu gerçekleştirdi. İsrail tehdidi fark edince hava saldırısıyla cevap verdi. Bağdat o dönemde bir Irak askerinin öldüğünü duyurmuştu.
4: Irak mevcut uluslararası durumdan etkileniyor. Her şeyden önce İran komşu bir ülke. Bizi çok etkiliyor. Bu yüzden durum korkutucu.
3: Öte yandan Irak 40 gün süren ABD-İsrail-İran savaşı sırasında en çok zarar gören ülkeler arasında yer aldı.
5: Dünya.
4: ABD bölge ülkelerine hiçbir değer vermiyor. Tek amacı İsrail'i korumaktır. Bu nedenle bölge ülkelerinin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri gerekmektedir.
3: ABD ve İsrail Irak'taki İran destekli grupları hedef aldı. İran ve milis güçleri ise Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, diplomatik ve lojistik tesisler ve yabancı şirketler tarafından işletilen petrol sahaları da dahil olmak üzere Irak'taki stratejik noktaları vurdu.
0: Şimdi bir yandan bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar bağlantımız hazır mı? Peki. Amerika'nın ünlü ekonomisti Sachs, İran'daki savaşa ilişkin Beyaz Saray'a önemli uyarılarda bulundu. Amerika'nın savaşı uzatacak askeri, ekonomik ve siyasi gücü bulunmadığını söyledi. Trump yönetiminin tek gerçek seçeneğinin geri çekilmek olduğunu öne sürdü. İran'ın askeri gücünü küçümsediler dedi Amerikalı ekonomist. Rejimin dağılacağına yönelik öngörülerinde gerçekleşmediğini vurguladı.
2: Amerikan İmparatorluğu Tahran'a karşı savaş kazanamaz. ABD'li ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, Beyaz Saray'ı işte bu sözlerle uyardı. ABD'nin İran'a karşı uzun bir savaşı sürdürebilecek ekonomik, askeri ve siyasi güce sahip olmadığını söyledi.
5: Sadece birkaç hafta içinde dünyanın enerji arzı ve tedarik zincirleri felaket boyutunda çökebilir.
2: El Cezire'ye konuşan Sachs, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Savaş muhtemelen ABD'nin geri çekilmesiyle sonuçlanacak dedi. Bu durumun İran lehine 3 sonucu da beraberinde getireceğini öngören Sachs, Tahran'ın Hürmüz'deki kontrolünün artabileceğini, İran'ın caydırıcılık kapasitesinin güç kazanabileceğini ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığının zayıflayabileceğini savundu. Sachs, 2 ay süren yıkıcı saldırılara rağmen ABD ve İsrail'in İran'da gerçek bir kazanıma imza atamadığına da dikkati çekti. İran halkının ayaklanması ve rejimin çökmesi gibi öngörülerin hiçbirinin gerçekleşmediğini hatırlatarak Tahran yönetimi dağılmadı, tam tersine kenetlendi dedi. ABD'li ekonomist, İran'ın başta füze yetenekleri olmak üzere askeri kapasitesini büyük ölçüde koruduğuna da vurgu yaptı. İran, teknolojik ve askeri olarak küçümsendi diyen Sachs, Tahran'ın ucuz maliyetli dronlar ve füzelerle ABD'nin milyar dolarlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı kurduğunu söyledi.
0: Dünya Dekolonizasyon Forumu, yani sömürgesizleşme formu bugün başladı. Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenen forumla ilgili ayrıntıları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar hazır. O noktada bizi bekliyor. Meral, günaydın. Söz sende.
6: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim bizler de. Bugün dünya aslında uluslararası anlamda büyük bir ölçekte bir forum düzenleyecek. İstanbul'da düzenlenecek bu forum ve Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Eğitimden teknolojiye, aslında toplumsal hafızadan da kültüre kadar birçok konu dekolonizasyon çatısı altında incelenmiş olacak. Yanımda da çok kıymetli bir konuğum var. Enstitü Sosyal'in genel koordinatörü İpek Coşkun Armağan bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz İpek Hanım.
7: Hoş bulduk Meral Hanım.
6: İki gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nde çok önemli bir konuyu ele alacağız. Öncelikle bu fikir nereden çıktı, nasıl çıktı, sizlerden dinleyelim.
7: Aslına bakarsanız sömürgecilik 500 yıllık bir hafızaya, yaralı bir hafızaya sahip bir konu ve bitmedi. Bizim temel varsayımımız bu. Bugün yaşadığımız dünya düzeni içerisinde gördüğümüz bütün vakalar, tanıklıklarımız bize şunu gösteriyor. Sömürgecilik farklı maskelerle aslında devam ediyor. Bu forumun amacı bu maskelere işaret etmek. 1950'lerde sömürgecilik bitmedi. Alınan ülkelerin sözlü özgürleştirmeleriyle sömürgecilik sona ermedi. Farklı formlarda, şimdi belki yelkenli gemilerle sömürgecilik yapılmıyor olabilir ama algoritmalarla sömürgecilik yapılıyor. Bir takım ekonomik manipülasyonlarla, müdahalelerle sömürgecilik yapılıyor. Daha da önemlisi bizim forumumuzun da gündem, ana gündemi olan bilgi üzerinden, yani bilginin sömürgeleştirilmesi ve dolaşımının sömürgeleştirilmesiyle ilgili bir süreç var ki biz Türkiye olarak burada çok aktif bir rol oynamamız gerekiyor. Çünkü bizim de eğitim kurumlarımız, üniversitelerimiz bundan etkileniyor.
6: Peki biz Enstitü Sosyal'in daha önce de dekolonizasyonla alakalı farklı çalışmalarına şahit olmuştuk. Niçin özellikle bu konuyla ilgileniyorsunuz?
7: Çünkü Türkiye'nin de dünyadaki pek çok ülkede olduğu gibi özgün düşünce üretmeye, özgün bilgi üretmeye ihtiyacı var. Özgün bilgi üretebilmemiz için kendi kavramlarımıza, kendi teorilerimize, kendi metodolojilerimize sahip olabilmemiz için de önce arınmamız gerekiyor. Neyden arınmamız gerekiyor? Aslında Avrupa merkezli baskıdan biraz arınmamız gerekiyor. Bu noktada üniversite programlarımızı, eğitim programlarımızı bundan arındırmamız, daha da önemlisi zihnimizi arındırmamız gerekiyor. Dolayısıyla en önemli şey bu diyebilirim.
8: Aslında bu forum 2 gün boyunca sürecek ve ulusal ve uluslararası çapta birçok katılımcı var. Enstitü Sosyal bu nihai projede neyi hedefliyor, neyi amaçlıyor?
7: Burada uluslararası olması bizim için çok önemli. Çünkü bu konu sadece Türkiye'nin veya sadece sömürülen toplumların konusu değil. Aslında bütün dünyanın sorumluluk alması gereken bir konu. Doğunun da batının da, sömürenin de sömürülenin de, yarı sömürülenin de. Yani herkesin sorumluluk alması gereken bir konu. Dolayısıyla biz bunu sadece Türkiye ekosisteminde konuşarak çözümleyemeyiz. Bunun için bizim gerçekten evrensel bir bakışa ihtiyacımız vardı. O yüzden şimdi programımızda Latin Amerika'dan, Güney Asya'dan, Kanada'dan, Çin'den, Rusya'dan, dünyanın çok farklı coğrafyalarından çok iyi entelektüellerimiz var. Onlarla konuları derinlemesine ele almak istiyoruz ve her alanı ele almak istiyoruz. Medya, eğitim, ekonomi, toplum, inançlar, bunların hepsi üzerinden sömürgeciliği ve sömürgesizliği nasıl yapacağımızla ilgili metodolojiler üretme noktasında müzakereler yapmış olacağız. Bu çoğul ortamı biz çok önemsiyoruz ve dünyaya bir perspektif sunmamız gerekiyor ve bunu Türkiye'den de yapmamız gerekiyor. Bugün zaten bu forumda inşallah bir İstanbul perspektifi ortaya koymuş olacağız nasipse. İnşallah bu tip tartışmalar, tabii sadece bir etkinlikle sömürgeden kurtulamayız ama en azından bir dokunuş, bir uyanış olabilir diye ümit ediyoruz.
8: Peki forumun kapsamı sadece aslında konferanslardan, seminerlerden ibaret değil. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Bir sergi açıldı burada. Evet. Cumartesi günü ilk açılışını gerçekleştirdiniz. Bu sergide insanlar neyi görecekler? Çok kısa bununla ilgili de görüşlerinizi alalım.
7: Tabii ki. Şimdi 500 yıllık bir hafızası var bu işin. Dediğim gibi yaralı bir hafıza. Bunun 500 yıllık detaylarını görmeden, anlamadan şu an ona karşı bir fikir geliştirme, mücadele gücü oluşturmayla ilgili sınırlı kalabiliriz. Sergi bu anlamda bir hafıza tazeleme sergisi aslına bakarsanız. Amacımız buydu. Akabinde, forumun akabinde yapacağımız film günlerimiz olacak. Belki soracaktınız ben. Evet. Şimdi girmiş oldum ama. Film günlerimiz de aynı şekilde. Kolonizasyon tarihiyle ilgili dünya film tarihinde önemli yeri olan pek çok filmin olacağı, Atlas Sineması'nda 13-14 Mayıs'ta olacak. Film günlerimiz de olacak. Biz şunu çok istiyoruz. Bu tartışma sadece akademik kalmasın. İnsanlar da kamuoyu da bununla ilgili tartışmalara katılsın ve herhangi bir insanın da gündeminde bununla ilgili bazı tezler olsun istiyoruz. O yüzden sergi, film gibi sanatsal içerikleri de işe katmış olduk.
8: Peki çok teşekkür ederiz.
7: Ben teşekkür ederim.
8: Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan bizlerle birlikteydi. 2 gün boyunca Dünya Dekanizasyon Formu Atatürk Kültür Merkezi'nde icra edilmiş olacak. Beraberinde de sergi yine bu alanda sergilenmiş olacak diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
0: Teşekkür edelim. Şimdi Kuzey Kore'den bir haber var. Bu haber tüm dünyayı ilgilendiriyor. Kuzey Kore anayasasında bir değişikliğe gidildi. Bize ne derseniz, bizi ilgilendiren ve bütün dünyayı ilgilendiren kısmı yeni bir karar alıyor Kuzey Kore. O kararla birlikte devlet başkanı Kim Jong-un'un hedef alınması veya ülkenin nükleer komuta sistemine olası bir saldırı durumunda nükleer silahlar otomatik olarak ateşlenecek.
2: Kim Jong-un'un suikast korkusu anayasada nükleer değişikliği beraberinde getirdi. İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarıyla suikasta uğramasının ardından Kuzey Kore yönetim kademesinde güvenlik önlemlerini arttıran yeni kararlar aldı. Anayasada yer alan değişiklikle birlikte ülkenin lideri Kim Jong-un'un canına kastedilmesi ya da nükleer komuta sistemine bir düşman saldırısı durumunda nükleer silahlar devreye girecek. Uzmanlara göre Pyongyang yönetimi söz konusu düzenlemeyle nükleer statüsünün geri döndürülemez olduğunu vurguluyor. Ülkedeki nükleer karar mekanizması Kim Jong-un'a bağlı olduğu için bu durum liderin öldürülmesi halinde otomatik misilleme anlamına geliyor. Kuzey Kore daha önceki anayasa değişikliklerinde de Güney Kore ile birleşme konusuna tamamen kapı kapatmış, komşusunu resmen düşman ilan etmişti. Seul yönetimi ise komşusuyla gerilimden uzak duracaklarını açıklamıştı.
9: Kuzey Kore'yi kışkırtma veya tahrik etme niyetimiz yok. İki Kore arasındaki gerilimi azaltmak için çaba göstermeye devam edeceğiz.

mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sağlık çalışanları balkondan çıkarılırken iki kardeş gözaltına alındı. Sağlık ekibi şüphelilerden şikayetçi oldu.

0: Metroda tezahürat yapan taraftarlarla yolcular arasında kavga çıktı. Bir kadın yolcunun elindeki oklavayla müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Şampiyonluk kutlamasında ortalık karıştı. Bir kadın elindeki oklavayla tarafların üzerine yürüdü. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Galatasaray-Antalya Spor maçının ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç küfürlü tezahürat yaptı. Metrodaki yolcular duruma tepki gösterdi. Tansiyon giderek yükseldi. Sözlü olarak başlayan tartışma saniyeler içinde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbedeye dönüştü. Kavgaya kadın yolcunun müdahalesi dikkati çekti. Eline oklavayı alan yaşlı kadın bir anda taraftarların arasına daldı. Çileden çıkan kadının bu müdahalesi kavgayı daha da alevlendirdi. Taraflar diğer yolcuların çabasıyla güçlükle ayrıldı.
0: Bazen yüksek bir ses, bazen kapı önüne konulan ayakkabılar, bazen de balkondan silkelenen örtüler. Komşuları karşı karşıya getirebilen başlıklardan sadece birkaçı. Kavgalar çıkıyor, mahkemelik olanlar bile var. Hemen uyaralım, aslında bu davranışların yasal cezaları da var. İşte apartmanda kurallara uymayan komşuları bekleyen hukuki yaptırımlar.
2: Dairede kalan kişi sayısı 4-5 iken bazen bakıyorsunuz ki 20-25'e yakın çift ayakkabıyla karşılaşabiliyorsunuz maalesef.
3: Bir zahmet doğurduğun çocuğa düzgün bir bak. Yani ben onun sesini çekmek zorunda değilim.
4: Kapı önüne konulan ayakkabılar, gece saatlerinde yükselen sesler, balkonlardan aşağı silkelenen kilimler, örtüler ve daha nicesi komşuları karşı karşıya getiriyor.
5: Apartmanlar farklı hayatların aynı çatı altında buluştuğu ortak yaşam alanları ve bu ortaklığın sürdürülebilir olması için bazı kurallara riayet etmek şart.
6: Kiracıların ya da mülk sahiplerinin birbirlerini rahatsız etmeme yükümlülüğü bulunmakta. Kabahatler Kanunu'na göre de suç oluşturmakta.
5: Şu anda bir apartmana geldik ve bakın daireden çok yüksek müzik sesleri geliyor. İşte bu ve benzeri sorunlar komşuları sık sık karşı karşıya getiriyor. Peki gürültü konusunda nelere dikkat etmek gerekiyor?
6: Gürültü gündüz saatlerinde dahi olsa çok yüksek sesle bir gürültü diğer insanları rahatsız ediyorsa bu konuda herkesin bir şikayet hakkı var.
4: Peki evde çocuk ya da bir evcil hayvan varsa?
6: Burada ebeveynlerin tutumu çok önemli. Çünkü çocuk ağlayabilir ama kasıtlı olarak onu rahatsız ettiğini gördüğü halde buna müdahale etmiyorsa bu durumda kişilerin sorumluluğu doğacaktır. Burada kedi ve köpek ayrımını yapıyor mahkemeler. Çok fazla havlayan bir köpekse şikayet hakkı, dava hakkı var.
5: Kapının önüne işte bu şekilde ayakkabı bırakmak gibi ortak alanı işgal eden durumlar size sandığınızdan daha ağır bir fatura çıkarabilir.
6: Kat boşlukları, eğer bina giriş çıkışları, asansör önleri, yangın merdivenleri bunların hepsi aslında birer ortak alandır. Bahçeleri varsa aynı şekilde. Bütün kat malikleri bu kişiden şikayetçi olma yönünde bir davranış gösterirse imza toplayarak dava edip tabii ki tahliye edebilirler.
7: Ben de karşıyım. Ayakkabı güzel olmuyor. İçeride olması daha mantıklı.
4: Gürültü yapmanın cezası 13.847 lira, ortak alan ihlallerinde ceza ise 2.000 lira. Balkondan halı silkelemenin ise 3 yıla kadar hapis cezası var.
8: Herkes saygı duyması lazım komşusuna, çevresine. Çok uymayan çok yani. Balkonunu açırsın, ondan sonra süpürsün, koysun çöpüne.
0: Şimdi ekonomi başlığını biraz açalım. Öncelikle bayram yakın, bayramla başlayalım. İkramiye ve maaş ne zaman yatacak merak ediliyor. 26'sı bu ayın Arife, 27'si de bayramın ilk günü.
9: Önce iyi bir haberle başlayalım. 9 gün tatil var bir kere.
0: Evet.
9: Hani 9 gün tatil artık kesinleşti biliyorsun. Cuma günü başlayacak. Ondan sonra öbür pazartesine kadar gidecek. Muhtemelen de yollar ücretsiz olacak. Vatandaş yola çıkacak. İnşallah kazasız belasız bir tatil İnşallah. Geçireceğiz. Şimdi tabii emekliler açısından baktığın zaman da bir ikramiye süreci başlıyor. İlk ikramiyeler Ramazan bayramı öncesi ödendi. Şimdi ikinci ikramiyeler ödenecek ama tarih öyle bir denk

0: geldi ki ikramiye ödenecek tarihlerde emeklilerin maaşları da ödenecek. Hmm. Yani maaş günleri geldi. Yani somutlaştırayım. 17'si ile 28'i arasında SSK ve Bağkur emeklileri maaş alıyor. SSK emeklileri 17-25, Bağkur emeklileri 25-28 tarihlerinde alıyor. Dolayısıyla hepsi bayram öncesi ve bayram günlerine geliyor. Bir, Bağkur emeklilerin maaşları erken ödenecek. Yani 25'i ile 28'i arasında aldıkları için bunların işte 27'sinde ya bayram, bayramdan önce ödenmesi lazım. İki, SSK emeklileri 17'sinde maaş almaya başlayacaklar. O haftada ikramiye haftası. Dolayısıyla şu olacak, büyük ihtimalle bugün kesinleşir ama benim aldığım bilgi de o. 17'sinde başlayacak maaş ödemeleriyle birlikte ikramiyelerde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
1: Maaşlarıyla birlikte alacak.
0: Evet, artık bir ikramiye tarihi beklemeye gerek yok. Çünkü maaşlarla birlikte ödenmesini bekliyorum. O yüzden 17'sinde başlayacak maaş ödemeleri. Yani işte atıyorum 40 bin lira maaşınız varsa 44 bin lira, 30 bin lira varsa 34 bin lira size yatacak. Yani belki onu ayrı ayrı da yatırıyor olabilirler ama aynı tarihlerde yatacak. Böylece bayram öncesi hem maaşlar hem ikramiyeler ödenmiş olacak. Şimdi İki kesimden bahsettim. Memur emekleri yok mu diyebilirsin. Memur emekleri ayın başında alıyor. Evet. Biriyle beşi arası. Onlar için aslında orada bir şey yok. Maaş açısından bir erken ödeme yok. Onlar aldılar maaşlarını. Onlar da yine 17'siyle 28, yani 18'iyle 22'si arasında ikramiyeleri memur emekleri.
1: Bu karıştı. Bunu bir daha.
0: Şimdi SSK ve Bağkur emekleri maaşlarıyla birlikte ikramiyelerini alma ihtimalleri çok yüksek. Memur emekleri maaşlarını aldılar. Evet. Onlar açısından da 18'i ile 22'si arasındaki hafta ikramiyeleri ödenme ihtimali var. Bugün kesinleşir ama bilgiyi de böylece vermiş olduk.
1: Peki Faruk abi, bir yandan da en merak edilen konulardan biri devlete olan borçlar. Bununla evet, ilgili bir yasa mecliste görüşülmeye başlanacak. Ne bekliyoruz?
0: Şimdi biliyorsun hani böyle geniş kapsamlı bir yapılandırma bekleniyordu ama şu anda meclise sevk edilen bir yasal düzenleme var. Özellikle bu varlık barışı ile ilgili ve teşviklerle ilgili yurt dışındaki paraların Türkiye'ye getirenlere işte vergi barışı gibi bir düzenleme geliyor meclise. Onun detayları var. Bir gün onu da konuşuruz. Meclise yarın gelecek çünkü onlar. Muhtemelen yarın genel kurul başlıyor. Ama onun içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi borcu olan özellikle esnaf, vatandaş içinde bir avantajlı durum ortaya çıktı. Biliyorsun burada 36 aylık bir taksit imkanı vardı. Bu iki katına çıkartıldı. 72 aya çıkartılmış oldu. Dolayısıyla borcunu ödemek isteyen esnaf, vatandaş gidip 72 aya kadar borcunu yapılandırılacak. Hı hı. Bir de teminatsız.
1: Ne var bu borçların içinde?
0: İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu, daha çok işte esnafın borcu var. Vergi borcu, trafik cezası, bunlar da biliyorsun trafik cezası da bir vergi borcu olarak görülüyor. Motorlu taşıtlar vergisi borcu gibi vergi borçları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlar var. Burada teminat sınırı, yani teminatsız sınır 300 bin liraydı. O da 1 milyon liraya kadar çıkartıldı. Dolayısıyla hani 1 milyon liraya kadar olan borçlar artık teminatsız olarak 72 aya bölünebilecek. Böylece küçük taksitlerle bu borçtan vatandaş kurtulmuş olacak.
1: Peki. Bir de kayıtsız çalışma başlığı.
0: Evet, onu da söyleyelim.
1: Sigortasız çalışanları ilgilendiren, çalıştıranları da ilgilendiren
0: büyük cezalar da var. Şimdi biliyorsun geçtiğimiz günlerde biz bir güvenceden bahsetmiştik. Hani çalışanların güvenceleri, işte tazminat güvencesi, işe geri dönüş güvencesi gibi. Ama bunlardan birisi de kayıtlı çalışma güvencesi. Hı-hı. Zaten kayıtlı çalışmak zorunluluğu var. Kayıtlı çalışmaktan kastımız şu, anlaşılsın diye söylüyorum. Sigortasız çalıştırmak Türkiye'de yasak. Sigortalı çalışmak zorundasınız. Eğer sigortasız çalıştırılmaya razı olursanız bir ileride emeklilik imkanınız olmaz. Yani bak şimdi bir sürü insan ben geçmişte hiç primimi yatırmamış emekli olamadım diye dövünüyor. İki, iş göremezlik ödeneği alamazsınız. Üç, tazminat alamazsınız. Devlet vergi ve prim kaybına uğrar. Sistem bozulur. Haksız rekabet ortaya çıkar. İşte bu emekliler için ödenen aktif pasif dengesi ortadan kalkar. Dolayısıyla kayıtsız çalışmaya razı olmamak lazım.
1: Hiçbir güvenceniz yok.
0: Yok. Ama insanlar işte iş bulma sevinciyle ya da işimi kaybetmeyeyim diye buna razı oluyorlar. Ne yapacağız? Türkiye.gov.tr'den Alo 170, bence Alo 170 çok daha etkin. Alo 170'ten ve CİMER'den bu böyle bir durum varsa bunu ihbar edeceğiz. Şimdi eskiden insanlar viziteye çıkardı, hatırlar mısın? Hani hastaneye gitmek için vizite kağıdı alır ve hastaneye giderdi. Ancak hastaneye gittiğinde öğrenirdi kayıtsız çalıştırıldığını. Şimdi artık cep telefonlarına SMS geliyor SGK'dan. Hadi o gelmiyorsa girip Türkiye.gov.tr'den ya da işte devletten bakabiliyorsunuz hani kayıtlı çalışıp çalışmadığınızı. O yüzden hepsini kontrol edelim ve hakkımızı arayalım.
1: Peki, konuşmaya devam edelim. İhsan Memiş bizi bekliyor. İhsan Bey, günaydın.
2: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. Biz biraz çalışanları konuşmaya başladık. Sizi görünce evet. De hemen altın başlığını açmaya başladı. Nasıl başladı haftaya altın?
2: Satıcılı başladı çünkü bir anlaşma çıkmadı. Nefesler tutuldu, hafta sonu bekliyordu piyasalar. Anlaşma olacak mı, olmayacak mı? Ancak anlaşma maalesef olmadı ve piyasalarda yine petrol fiyatlarının yükseldiği, petrol karşısındaki varlıkların değer kaybettiği bir haftaya başladık ve bu hafta küresel piyasalar için oldukça yoğun ve önemli bir hafta. Çünkü ülkelerin enflasyon rakamlarını açıklayacağı bir haftaya başladık. Bu hafta geniş bant aralığında sert bir şekilde dalgalanma devam eder. Sabah Çin tarafında TÜFE verisi açıklandı. Yine burada beklentinin üzerinde kaldı. Yarın Almanya'da, Amerika'da TÜFE verisi, çarşamba günü Amerika'da ÜFE verisi var. Bunlar çok önemli veriler. Çarşamba akşamı günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları var. Hem savaşa dair hem Avrupa ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulunacak. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklayacak. Bu da önemli bir rapor olacak. Ve hafta boyunca da enflasyon rakamlarının gölgesinde bir haftayı geride bırakacağız. Yine savaşın gölgesinde bir piyasa ve savaşın gölgesinde bir fiyatlama var karşımızda. O yüzden bu hafta hem enflasyon verileri hem de savaşın gerginliği piyasalarda geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlamayı karşımızda getirecekler diye düşünüyorum.
1: Şimdi siz hep bu yılın başından beri aynı şeyi söylediniz. Bu yıl manipülasyon yılı, herkes kendini korusun dediniz yatırımcı için. Evet. Bu belli ki hala geçerli. Zaten savaş ortamı da devam ediyor. Bu kendini korumaktan kasıt her yatırımcı için tabii ki farklıdır. Farklı başlıkları beraberinde getirir. Birikimi neyse o yönde. Ama biz genelde küçük yatırımcıyı düşünüp yayınları yaptığımız için ben onlar adına soruyu soracağım. Nasıl kendini koruyabilir küçük yatırımcı?
2: Küçük yatırımcı öncelikle birikimleri üzerinden alsat yapmamız lazım. Çünkü öngörülemeyen bir piyasa var karşımızda ve yıl sonuna kadar devam edecek. Genelde iştahın kabardığı dönemlerde, sert hareketlerin yaşandığı dönemlerde küçük yatırımcı ben de büyük yatırımcılar gibi kazanabilirim hayaliyle böyle düşüncelere kapılıyor. Ancak mesela geçen hafta 3 gün boyunca altın fiyatlarında yükselişler vardı. Ama bugüne baktığımız zaman da haftaya düşüşle başladık. Ve öngörülemeyen bir piyasa olduğu için teknik mantık olarak da yorumlanamıyoruz. Trump'ın iki dudağı arasında bir piyasa var karşımızda. Kesinlikle birikimler üzerinde alsat yapıp kumar oynamayın. İkincisi, fiyata değil miktara odaklanın. Elinizde 100 gram altın varsa bunu nasıl 200 gram yaparım diye kendinize bir miktar belirleyin. Düğün yapacaksınız, altın borcunuz var. Onu bir an önce ödemek için, yani fiyata bakmaksızın bir an önce ödemek için de gayret göstermek lazım. Ev alacaksın, başını sokacak bir evin olmalı ve kiradan kurtulman lazım. Bu sefer konut fiyatları düşer mi? Ev buldum ama altın fiyatları düşük, altın fiyatları biraz daha çıksın evimi alırım düşüncesi yanlış. Çünkü altın tarafında başlayan yükselişler eşittir konut tarafını da destekler. Enflasyondur bir noktada altın fiyatının yükselmesi. O yüzden başını sokacak ev almak isteyenler bence bir an önce almalı. Mesela kişinin ilk kez bir araba alma düşüncesi vardır. Döviz kurundan dolayı bu tarafta da yükselişler bekliyoruz ve dolayısıyla da sıfır olmamak kaydıyla yeni ki ihtiyacı araç almak istiyorsa bunu da alabilir. Yani ihtiyaçlar görülmesi lazım bu ortamda. Özellikle finansal piyasalarda açıklamalara karşı çok şeffaf olmak lazım. Psikolojik kontrol çok önemli. Finansal okuryazarlık çok önemli. Bu yıl sessiz olacağımız bir dönem. Yani yıl sonuna kadar her zaman gelenekçi olma taktiğini uygulamak lazım. Eline para geçti, ihtiyacın neyse al. Birikimlerini çeşitlendir, uzun vadeli bir strateji belirle. Bu şekilde kendilerini koruyabilir yatırımcılar.
1: Peki bir dönem gümüşü çokça konuştuk sizinle. Yatırımcının hala sepetinde olması gereken bir materyal mi gümüş?
2: 2025'te şampiyon olarak ilan etmiştik gümüşü ve şampiyon olarak da yılı bitirdi. Ancak 2026 yılında evet yükseliş yönlü beklentimiz

0: olacak mı? Ama şampiyon olamayacak. Altın gümüş rasyosu burada önemli. Mart ayında ciddi düşüşler vardı. İşte Ocak ayında o gaza gelmeyenler. Burada çok uyardık yatırımcılar. İşte 180 lira vardı. 122 dolar seviyesi vardı. O balonu patlattılar ve sabırla 3 ay boyunca bekleyen yatırımcısı Mart ayında 61 dolardan gümüşünü yerine koyabildi. İşte 87 lira seviyesinden gümüşünü yerine koyabildi. Böyle bir fırsat geçti. Bugüne baktığımız zaman 80 dolar 117 lira seviyesinde gümüş. Burada tekrar bu yıl sonuna kadar 96 dolar 145 lira seviyesi. Yani teknik olarak hedef konumunda olabilir. O yüzden o Mart ayında düşüşleri tamamladı. Tekrar yükseliş yönünde hareketlerinin devamını bekliyoruz. Ama altın mı gümüş mü sorusunun cevabı bu yıl gümüş biraz dinlenmesi lazım. Bu yıl altın ama 2027 ve 2028 yılına baktığımız zaman yine altın gümüş rasyosu nedeniyle gümüş tarafında toparlanma hızlı olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki altının tahmini olarak o yükseliş trendini yeniden ne zaman göreceğiz? Bunu kestirmek mümkün mü?
0: Yani şu andaki savaş ortamında mümkün değil ama şöyle bir stratejimiz var. Özellikle yine yıl sonunda hedef konumunda baktığımız için ve yıllık olarak piyasayı yorumladığımız için bu yıl yine 5.886.000 dolar seviyesi. Gram altın tarafında işte Temmuz Ağustos aylarında 8.000 lira, ondan sonra tekrar 5 haneli rakamlar mümkün olabilir. Yine 10.000 lira ve 5.880 dolar seviyesiyle alakalı öngörümde ve teknik çalışmalarımda bir revize yapmadım. Bu beklentim halen geçerli. Savaştan dolayı baskılanıyor. Ama Merkez Bankası alımlarını hızlandırdı. Yine yatırımcılar tarafından ciddi bir alım var. Hem bankalarda hem yastık altında. Banka mevduatlarındaki altın miktarı %17'ye kadar, %17.2'ye kadar yükseldi. Her 100 liradan 17 lirası altın mevduatı. Merkez Bankaları ciddi bir şekilde alımlarını hızlandırmaya devam ediyor. Tabii ki savaş bittikten sonra da hikaye farklı olur. Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Belki yakın zamanda Rusya-Ukrayna tarafından da bir barış haberi gelebilir. Bu da orta ve uzun vadeli altın fiyatlarını destekler. Zaten yıllık getirisinin %70'ini Ocak ayında vermişti. 6.000 lira seviyesinde yıla başlayan gram altın Ocak ayında 8.157 lira seviyesine kadar yükselmişti. Bir ayda gramın 2.000 lira yükselmesi malum çok da mantık dışıydı. Orada vatandaşları uyardık zaten. Ve yıl sonuna kadar yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor Cansın Hanım.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız
0: için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: En yakın zamanda görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler. İnşallah. Kolay gelsin. İhsan Memiş bizimle birlikteydi. Şimdi Faruk abiyle başlıkları açtık. Altına geçtik. Önümüzdeki saat diliminde de merak ettiğiniz başlıklar var biliyorum. Konuşacağız. Faruk abi Barcelona maçını izlediniz mi?
2: Yok izlemedim.
1: Şimdi o zaman bir özetini ekranda taşıyalım.
2: Barcelona şampiyon oldu onu biliyorum.
1: La Liga'nın 35. haftasında Barcelona sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup etti ve bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.
3: Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford! Perde Marcus Rashford'ın friki atıyor. Büyük sevinç var Kamboda. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanan

Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düz attı, Bellingham gol! Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunma.

0: Seyretmekle kalmayın. Bize ulaşın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Aylık bazda ise düşüş %0,8 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda en sert düşüş madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe görüldü. Bu alandaki üretim geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise aylık artış %3,9 oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım. Mikro.com.tr.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türkiye ile Cezayir hattında enerji diplomasisi yeni bir faza giriyor. Enerji alanında önemli bir işbirliği adımı daha gündemde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasında LNG ticaretinden petrol ve doğalgaz aramalarına kadar uzanan yeni bir enerji açılımının sinyalini verdi. Türkiye ile Cezayir arasında yıllık 4.4 milyar metreküp olan LNG anlaşmasının 6 ile 6.5 milyar metreküp'e çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca anlaşmanın süresinin 5 ila 10 yıl arasında uzatılması da masada.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Reklam. Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
7: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometreleri arasında Susurluk-Balıkesir istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
3: Şimdi bir yandan tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin itirafları CHP'de adeta ortalığı karıştırdı. Oğul Böcek babasının adaylığı için sırt çantasında 1 milyon euroyu rüşvet olarak nasıl CHP Genel Merkezi'ne götürdüğünü ayrıntılarıyla anlattı ve ifadesi ETS kayıtları ve uçuş bilgileriyle de örtüştü. Genel Başkan Özgür Özel ise makam aracını VIP'e dönüştürme işleminin faturasının Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini, kamu zararı varsa eğer karşılarız diyerek kabul etti.
4: Buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüy bitmemiş işletme hakkını koruyacağız.
5: Bu sözlerle çıktığı yolda rüşvet ve yolsuzluk skandalları nedeniyle hem görevinden uzaklaştırıldı hem de tutuklandı. Rüşvet trafiğinde yer alan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de sonunda itirafçı oldu. Oğul Böcek babasının adaylığı için sırt çantasında 1 milyon euroyla nasıl CHP Genel Merkezi'ne gittiğini ayrıntılarıyla anlattı. Adaylık için Ocak 2024'te Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aramasıyla rüşvet çarkının dönmeye başladığını söyledi. Veli Ağbaba ile görüştüm, Genel Merkez için 1 milyon euro istendi. Babam daha önce Genel Merkez'in ricaları olur halledersin demişti. Parayı 10-15 günde özel şahıslardan gönüllü olarak topladım ve sırt çantasına koyup uçakla Ankara'ya götürdüm dedi.
6: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ben Gökhan Böceği ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
5: Oysa Veli Ağbaba iddialar ilk ortaya çıktığı dönemde oğlu Böcek için genel merkeze girmedi demişti. Ağbaba'yı HTS ve bas kayıtlarıyla uçuş listeleri yalanladı. Böcek 9 Ocak 2024'te eşi Zuhal Böcek ve belediye ihalecisi olarak bilinen Bülent Çekil Kendi birlikte Ankara'ya uçtu. Hatta oturdukları koltukların numarası da dosyada yerini aldı.
6: Kendini kurtarmak için bana iftira atıyor. Ben Gökhan Böceğe de acıyorum.
5: Gökhan Böcek'in telefonu 10 Ocak 2024'te yani ertesi gün CHP Genel Merkezi yakınlarından sinyal verdi ki Böcek ifadesinde parayı genel merkezde Ağbaba'nın yönlendirdiği isme verdiğini anlatmıştı. 3 gün sonra yani 13 Ocak'ta Gökhan Böcek bir kez daha eşiyle birlikte Ankara'nın yolunu tuttu. 14 Ocak'ta Böcek'in telefonu bir kez daha CHP yakınlarında sinyal verdi. Özgür Özel ise eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olmasının ardından çark etti. Daha önce makam aracının VIP araca dönüşümü için Uşak Belediyesi kasasından tek kuruş çıkmadığının ısrarla altını çizen Özel, Yalım'ın ifadeleri sonrası o iddiaları kabul etti, hatta gerekirse öderiz diyerek savundu kendini.
7: Aman abi, ben yaptıracağım aracı, hani ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak, devletin bu cebinden alınır öbür cebine.
5: Balıkesir Belediyesi'nde ise 29 Ekim vurgunu patlak verdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi bir firma tarafından 2 milyon liraya yapılan ve 28 Ekim'de tamamlanan süsleme ve ışıklandırma ihalesinin 31 Aralık 2024'te yani Cumhuriyet Bayramı'ndan 2 ay sonra düzenlendiği, sözleşmenin ise 15 Ocak 2025'te imzalandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı ihale için soruşturma izni verdi.
3: Peki Ankara'da neler konuşuluyor? Muhabir arkadaşım İlter Yeşiltaş hazır, bizi bekliyor. İlter günaydın, hoş geldin yayına. Var mı yeni bilgi, nedir son durum?

0: Günaydın Cansel Bacı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi sancılı bir süreçten geçiyor. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek ve bu toplantıda az önce haberde izlediğimiz konulara ilişkin bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Tabii son günlerde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bazı iddialar da gündemde. Şöyle ki bir yandan tabii ki mutlak butlan davası devam ediyor. Gözler İstinaf Mahkemesi'nin vereceği karara çevrilmiş durumda. İstinafta ne yönde karar çıkar onu bilmek tabii ki mümkün değil. Ancak tabii ki bazı senaryolarda gündemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mesela bir yedek parti planı var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bunu zaten katıldığı televizyon programında açıkladı. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi kapatma kararıyla karşı karşıya kalırsa bir yedek parti tuttuklarını ve bu yedek partiyle yollarına devam edeceklerini söyledi. Ancak bir yandan da bu partinin de yeni bir binası olduğu ifade edilmişti, iddia edilmişti. Bu iddiayı Cumhuriyet Halk Partili kaynaklara sorduğumda bu iddianın daha önce de gündeme geldiğini fakat yedek parti planının doğru olduğunu fakat bir yedek genel merkez iddiasının doğru olmadığını ifade ettiler. Bunu
1: yedek
0: da
1: parti planı
0: olmadım.
1: Doğru.
0: Tabii mutlak butlan davası dedik. İstinaftan her an karar çıkabileceğini de dile getirdik. Eğer
1: İlter yedek parti planı doğru.
0: Bina yok diyor Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar. Cansel Bacı yedek parti var. Evet CHP Genel Başkanı Özgür Özel de zaten bunu ifade etti. Ancak yedek bir bina, yedek parti için tutulmuş bir binanın olmadığını dile getirdiler. Dün akşam Cumhuriyet Halk Partili kaynaklara bu iddiayı sorduğumda almış olduğum yanıt bu şekilde. Bu iddianın daha önce de gündeme geldiğini ancak herhangi bir bina tutulmadığını ifade ettiler. Beyan esastır diyerek de bunu da paylaşmış olalım. Ancak yedek parti planı doğru. Zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel bunu ifade etti. Şimdi Özgür Özel ifadesinde yedek parti konusuyla ilgili şunu söyledi. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bir kapatma riskiyle karşı karşıya kalırsa bir yedek partinin hali hazırda bekletildiğini, tutulduğunu söyledi. Ancak burada Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde mutlak butlan davasında eğer mutlak butlan yönünde bir karar çıkarsa yani 38. olağan kurultay yok hükmünde sayılır, mevcut yönetim görevden uzaklaştırılır, eski yönetim yeniden görevi devralırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut yönetimin yeni bir partiyle yola devam edebileceği de yine konuşuluyor. Tabii bu iddia kulis bilgisi ancak tabii bunun böyle olup olmayacağını önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Bir yandan da yayının başında aktardığım gibi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Hı hı. Bu toplantı önemli çünkü Muhittin Böcek itirafçı oldu. Bazı itiraflarda bulunduğu dile getiriliyor. Bu itirafların da bu beyanında neler söyledi? Hangi açıklamalarda bulundu? Bu yaptığı açıklamalar, beyanlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni doğrudan ilgilendiriyor mu? Özellikle 38. olağan kurultayla ilgili devam eden dava sürecini etkileyebilecek içerikte bir beyanı oldu mu Muhittin Böcek'in? Buna ilişkin MYK toplantısında bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Muhittin Böcek'in vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda Muhittin Böcek'le ilgili acaba bir ihraç kararı da çıkar mı? Onu da tabii ki bugün takip ediyor olacağız Cansel Bacı.
1: İlter çok teşekkür ediyorum. Yeni bir gelişme olursa görüşüyor oluruz. Kolaylıklar diliyorum sana. Şimdi Ankara'da son durum böyle. Biraz sonra konuşacağız. Bir başlık daha var CHP'yi ilgilendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava devam ediyor bir yandan. İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün. Bu konuya ilişkin detayları da muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan aktaracak. Kadir günaydın. Seni dinliyoruz.
2: Günaydın Cansın Elvacı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının artık 10. haftasındayız ve 35. gün başlayacak. 35. günle birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunmasını yapacak. Sonrasında çapraz sorgusu yapılacak ve avukatların savunmasından sonra bir ara verilecek. İBB yolsuzluk davasında bu şekilde devam edecek bugün. Öte yandan Silivri bugün oldukça hareketli çünkü bir yandan da geçtiğimiz hafta Aziz Sanat

0: Aktaş davası vardı. Bu haftaysa casusluk davası başlayacak. Bugün ilk celsesi görülecek. Saat 10'da başlaması planlanıyordu. Fakat şu an için herhangi bir salona giriş söz konusu değil. İlerleyen dakikalarda tutuklu sanıklar salona alınacaklar. Yaklaşık 162 sayfalık iddianame hazırlanmıştı ve 18 Şubat'ta iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti. Buna bağlı olarak da Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ siyasal casusluk suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını istemişti savcılık. Bu kapsamda da bu dava bugün ilk kez görülmeye başlayacak. Peki bugün ne olacak? İlk önce mahkemede bu 162 sayfalık iddianamenin özeti okunacak. Özet okunduktan sonra da tutuklu sanıklar savunmalarını yapacak. Hangi sanık ilk olarak savunma verecek? Bunu önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Fakat ilerleyen saatlerde, ilerleyen gün bu davanın da yaklaşık İBB davası gibi bugün, yarın ve bu hafta içinde devam etmesini bekliyoruz. Öte yandan iddianamenin detaylarına bakacak olursak aslında Hüseyin Gün'ün vermiş olduğu ifadeler kapsamında bu operasyon gerçekleştirilmişti. Merdan Yanar da gözaltına alınmıştı. Yine Necati Özkan zaten İBB yolsuzluk davasından tutukluydu. Keza Ekrem İmamoğlu da aynı şekilde. İddianamenin detaylarına da bakacak olursak aslında Hüseyin Gün'ün adresi yapılan aramalarda birçok fiziki ve dijital materyale el konulmuştu. El konulan materyallerde özellikle suçtan kaynaklanan gelirleri aklama yönünde biliyorsunuz ki kripto cüzdanlar kullanılıyor ve bu kripto cüzdanlara varlıklarına ilişkin materyallere de el konulmuştu. Öte yandan mesajlaşma uygulaması olarak özellikle casusluk kapsamında Vicker uygulaması kullanılıyordu. Bu Vicker uygulamasının da Hüseyin Gün'ün telefonundan çıktığı tespit edildi. Bunun yanında bir başka uygulamada yine Telegram olarak iddianamenin içerisinde yer aldı diyebiliriz. Savcılık dosyasında MIT yazıları, HTS kayıtları, MASAK verileri ve dijital materyaller tek tek incelendi ve iddianame bu şekilde yazıldı. Diyelim, sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Tarım ve Orman Bakanı konuşuyor, o noktaya döneceğiz.
2: Diyoruz. Hava araçlarımızın erişimini, suya erişimini kolaylaştırmak için 4852 gölet ve havuz oluşturduk. Şu anda bugün uğurlayacağımız araçlarla birlikte 1953 arazi, 878 iş makinesi ve 2766 ilk müdahale aracıyla 5600 adetlik çok ciddi bir kara filosuna da ulaşmış durumdayız. Tabii sadece bunlar değil, orman içlerinde yollar, farklı tesislerin oluşturulması da bu müdahale süresini aşağı çekecek. Sadece bunlar da değil, ormanların içlerinde 776 gözetleme kulesi var, 388 kamerayla ormanlarımızı ve insansız hava araçlarımızı da 7/24 takip ediyoruz. Tabii bütün bu teknolojik imkanların ötesinde en büyük gücümüzün insanımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Fedakar orman çalışanı kardeşlerimiz, gece gündüz demeden görev yapan ekiplerimiz, gönüllülerimiz ve en önemlisi de gerek bu mücadelelerde fiilen ve de fiziken yanımızda olarak, gerekse bizlere dualarıyla destek olan kıymetli, duyarlı vatandaşlar. Bu yıl orman personeli sayımız 28 bine çıktı. Gönüllü sayımız 138 bini aşmış durumda. Ben Yeşil Vatan için görev yapacak bütün kardeşlerime kazasız belasız bir görev dönemi diliyorum. Başarılar diliyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Değerli basın mensupları, aziz vatandaşlarımız, 2025 yılı verilerine göre orman yangınlarının maalesef ki %91'i insan unsuru taşıdı. Bu nedenle tekrar bütün vatandaşlarımıza buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen ormanlarımızda ve orman yakınlarında hangi sebeple olursa olsun ateş yakmayalım. Sadece sizlere gösterilen alanlarda piknik ve diğer dinlenme ihtiyaçlarımızı giderelim.
1: Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamalarını canlı olarak ekrana getirdik. CHP'deki son gelişmeleri ekrana taşıyorduk. Casusluk davasında ilk duruşma bugün olacak. Bir yandan yedek parti planı.

0: konuşuluyor. Bir yandan itiraflar geliyor. Okan Müderrisoğlu, günaydın.
1: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Size de hoş geldiniz yayına. Şimdi bu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması en sıcak başlıklardan biri. Günün ilerleyen saatlerinde de casusluk soruşturması yerini alacak galiba sıcak başlık olarak. Ama tabii kim ne ifade verecek orası da ayrı bir dengeyi şaşırtacak. Aile boyu bir itiraf geldi. O cepheyi nasıl okudunuz?
1: Bütün bu süreçlerin en başında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve Genel Başkan Özgür Özel biz siyasi bir operasyonla karşı karşıyayız diyerek cephe hattı oluşturmaya ve tabanını da bu cephede buluşturmaya çalışmıştı. Ancak gelinen noktada artık mızrak çuvala sığmıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir çözülme, ciddi bir yozlaşma ve bunun beraberinde getirdiği büyük ama gerçekten ağır sonuçları olabilecek tabloyla karşı karşıyayız. Antalya özelinde baktığımızda bunu bir yolsuzluk soruşturması olduğundan kimsenin kuşkusu yok idi ama yine de hep bir genel çerçevenin içinde karşılanmaya çalışılıyordu. Siyasi, siyasi, siyasi. Olay son derece açık, hukuki, delilleri itibariyle son derece güven uyandıran ve aynı zamanda da şüpheli işlemleri açığa çıkaran bir boyut vardı. Elbette yargılama olmadan ya da nihai karar çıkmadan bir hüküm vermek durumunda olmamakla birlikte görünen köyün de kılavuz istemediği de bir tabloyu yine karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Ve oğlundan sonra bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı'nın etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmak istediğine ilişkin bugün kamuoyuna yansıyan bilgiler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam anlamıyla Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisiyle hedeflediği dönüşümün CHP'yi ana ekseninden savurduğu, ilkelerinden uzaklaştırdığı ve girişte söylediğim gibi siyaseten yozlaştırdığı gerçeğini tescillemiş, mühürlemiş oldu. Bundan sonra hani Cumhuriyet Halk Partisi açısından tuz da kokmuş durumda, izah edilebilecek fazla bir alan kalmadı açıkçası.
0: Okan Müderrisoğlu, ben şunu merak ediyorum. Bir yedek parti söylemi var ya, olur da mutlak mutlağın çıkarsa vesaire diye önlem aldığı CHP'nin Özgür Özel'in de dile getirdiği. Bu yedek partideki o zaman isimler kim olacak? Çünkü evet, süreç zincirlemeye işliyor ve her geçen gün biri itirafçı olup CHP'nin içerisinde hiç bilmediğimiz başka bir isim çarkın içine dahil olduğunu görüyoruz. Hangi isimler dışarıda kaldı da bu isimler belirlenecek ya da hiç bilmediğimiz sıfırdan bir parti mi kuruldu, hazır edildi? Bu da merak konusu. Ne düşünüyorsunuz?
1: Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu savunan bir partinin gelinen aşamada yaklaşık bir asır sonrasında yedek partiye ihtiyaç duyduğunu ifade etmesi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin az önce konuştuğumuz kuruluş felsefesi ve Türkiye yönetme iddiasından ne kadar uzaklaştığını, yanlışta ısrar ettiğini, yanlış insanları savunduğunu ve oluşan çıkar ya da ilişki ağındaki bütün ahlaksızlıkları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle karşılamaya çalıştığını gösteriyor. O zaman eleştiriler dinlenseydi, kişisel bir takım hesaplar, kişisel kariyer planlamaları, kişisel hatalar, kişisel fon oluşturma ve benzeri bir sürü garabet Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ilişkilendirilmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseti buna endekslenmemeli şeklindeki uyarılar dikkate alınsaydı bugün belki başka şeyleri konuşuyorduk. Gelinen aşamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolsuzlukları, ahlaksızlıkları kurumsal olarak savunan ve bunu da siyaseten açıklamaya çalışan tarzı bugünkü yapısının bile artık sürdürülemezliğini çok net bir şekilde tescil ediyor.
0: Fransa'nın durumunun iyi olmadığını söyledi. Fransa'nın ardından Amerika'dan da benzer bir açıklama geldi. Gemiden tahliye edilen Amerikan vatandaşında hantavirüs tespit edilmişti. Amerikan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada salgın yaşanan gemideki 17 Amerikalı'dan birinin hantavirüsü taşıdığını, testinin hafif pozitif çıktığını söyledi. Bazı semptomlar gösterdiği de ifade edildi. Görüntüler de Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Hastalar nakil ediliyor. Bulaşa uğrayan hastalar, virüsü taşıyan hastalar nakil işlemleri gerçekleştiriliyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Şimdi 3 tane de Türk vatandaşımız vardı. O geminin

0: içerisinde Türkiye'ye getirildiler. Muhabir arkadaşım Damla Kuşkapan hazır. Son detayları bize aktaracak. Damla, hoş geldin. Seni dinliyoruz.
1: Sağlık Bakanlığı son bilgilendirmeyi konuyla alakalı son bilgilendirmeyi geçtiğimiz cumartesi akşamında yapmıştı. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilip karantina altına alınacağını söylemişti ve o 3 kişi geçtiğimiz gece saatlerinde Türkiye'ye getirildiler ve şu anda İstanbul'da karantina süreçleri başlamış oldu. Evlerinde karantina olacağını da yine altını çizmiş olalım. Aslında bu kişilerde herhangi bir belirti olmadığında yine altını çizelim, ancak gemide hasta olan kişilerle temas etmiş olma ihtimallerine karşı veya bulaştı gıdaları tüketmiş olma ihtimallerine karşı karantina altında tutulacaklar bir süre. Neler olmuştu peki, kısaca bahsedelim dilerseniz. Arjantin çıkışlı Hollanda bayraklı bir kruvaziyer gemisinde seyahat eden 3 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü devreye girerek ilgili Türkiye'nin de olduğu 12 ülkeye uyarmıştı. 6 Mayıs itibariyle de gemide kesinleşen 8 vakanın olduğu tespit edildi. Ardından 147 yolcu da ülkelerine doğru tahliye edilmeye başlandı. Gemide 3 Türk vatandaşı vardı. Onlar da geçtiğimiz gece saatlerinde Türkiye'ye, İstanbul'a getirildiler ve evlerindeki karantina süreçleri de başlamış oldu. Gözler de Sağlık Bakanlığı'ndan aslında gelecek o resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Güncel durumlarıyla alakalı son bilgi Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek. Dilerseniz çok kısa hantavirüsten de bahsedelim. Nedir bu virüs? Virüs aslında kemirgenlerden bulaşıyor. İnsanlara farelerin temas ettiği yüzey veya gıdalar aracılığıyla bulaşabiliyor. Veya hasta kişilerle temas halinde veya aynı ortamda, kapalı ortamda uzun süre bulununca insanlara geçebiliyor. Başka insanlara geçebiliyor bu hastalık. Bizler açıklamaları şu anda takip ediyoruz ve geldikçe de paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Şimdi Amerika-İran gerilimi karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor. Bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Türkiye'nin de diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü. Dışişleri Bakanı Fidan ilk olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre de iki bakan görüşmede İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdiler. Atılacak adımlara dikkat çekildi görüşmede. Bakan Fidan daha sonra Mısırlı mevkidaşı Abdülhati ile de görüştü. Bu da bir telefon görüşmesiydi. İran ve Amerika arasındaki müzakerelerle ilgili gelişmeler bu görüşmede de ele alındı. Şimdi bir İran'a uzanalım. İran bazı maddeler sıraladı. Trump yine hiç beğenmedim, asla kabul edilemez dedi. Sunulan ateşkes tekliflerini bir kez daha reddetti. Süreç gergin. İran tarafından yeni bir açıklama var mı? Neler konuşuluyor soralım. Muhabir arkadaşım Ekber Karabağ hazır. İran'da bizi bekliyor. Ekber günaydın. Hoş geldin yayına. Var mı sende yeni bir haber?
2: Johnson, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, İran'ın beklenen o yanıtı Amerika Birleşik Devletleri'ne arabulucu konumunda olan Pakistan üzerinden iletildi. İran'ın verdiği yanıtın kapsamlı olarak detaylı bir şekilde neler olduğuna ilişkin İran'dan resmi açıklama yapılmadı. Ancak İran medyasında yer alan haberlere göre İran'ın verdiği yanıt savaşın kapsamlı bir şekilde durdurulması ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı ve buradan işte geçişlerin güvenli bir şekilde
0: peki, Ekber'le bağlantımızı tekrar sağlayalım. Tekrar

0: Türkiye'siz Avrupa Birliği mimarisinin eksik kalacağını işaret ediyor.
1: Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
2: Orta Doğu'daki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji hatları, göç dalgaları. Dünyanın güvenlik dengeleri değişirken Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya bakış açısı da değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı NATO'dan çıkmakla tehdit ediyor. Üstelik Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde bulunan askerlerini geri çekeceğini belirtiyor.
3: Almanya'daki bu 5000 asker bir tugay demektir. Bu tugayın bir yere kaydırılması Almanya ile sürtüşmeden değil, büyük bir planın daha önceki parçası.
4: Bu şimdi NATO'yu tartışmaya açıyor. Trump şunu söylüyor: yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bu düzen içerisinde artık Avrupa kendi güvenliğini sağlasın.
2: Bunların hiçbiri Avrupa'nın uzaktan izleyebileceği başlıklar değil artık.
0: Nun Eğitim Vakfı Başkanı Esra Albayrak konuşuyor. O noktaya döneceğiz.
5: Gelenek veya tırnak içinde ilkel diyerek folklorik düzeye indirgemiştir. Bu illüzyon soyut bir felsefi hata olarak da kalmamıştır. Modern bilimin kurucu anlarına sızmıştır. Linnaeus 18. yüzyılda canlıları sınıflandırırken insanı da sınıflandırmıştır. Ne demiştir? Homo Europaeus beyaz, mavi gözlü, kaslı, zeki ve yaratıcı. Homo Afer tembel ve ihmalkar. Homo Asiaticus katı ve cimri. Kant ırk yararşileri üzerine ders verdi. Hegel felsefesinde Afrika'nın tarihsiz bir kıta olduğunu ilan etti. 19. yüzyılda bu mantık daha da derinleşti. Malthus toplumu kıt kaynaklar üzerinden işleyen bir sözleşme alanı olarak kavramsallaştırdı. Darwin buradan en güçlü olanın hayatta kalması fikrini geliştirdi. Kuzeni Galton bunu öjeniye taşıdı. İnsanları üstün ve aşağı genetik kategorilere ayırdı. Sosyal Darwinizm aracılığıyla toplumlar ilkel ve gelişmiş olarak, uygar olarak sınıflandırıldı. Hatta akademinin disiplinlerine baktığınızda da bu ayrımı görürsünüz. Modern toplumların bilimi sosyolojidir, ilkel toplumların bilimi antropolojidir. Böylece bilim bir anlamda sömürgeciliği meşrulaştıran bir araç haline geldi. Kıymetli misafirler, üzgünüm ama bu isimler kenarda kalmış figürler değildir. Modern düşüncenin merkez isimleridir. Bugün üniversitelerde okuduğumuz felsefe, bir sosyoloji öğrencisi olmuş kardeşiniz olarak sosyoloji ve bilim tarihinin kurucu babalarıdır. Ve onların evrensel diye sundukları bilgi aslında belirli bir coğrafyadan, belirli bir bedenden, belirli bir iktidar konumundan üretilmiştir. Unutulmamalıdır ki bilgi her zaman jeopolitik ve beden politiktir. Kimin konuştuğu, nereden konuştuğu, hangi güç ilişkileri içinde konuştuğu üretilen bilgiden ayrı düşünülemez. Ne yazık ki bu çarpık tasavvur bilimsel ve felsefi kitap sayfalarından çıkıp bedenlere de uzanmıştır. Çünkü bazı insanlar tam insan, bazıları insandan biraz aşağı diye bir felsefe üzerine inşa ettiğiniz her görüş, günün birinde insandan biraz daha aşağı gördüğünüz insanların bedenleri üzerinde bir tahakküm olarak karşınıza çıkar. Bilim tarihinde maskelenen bir örneği hatırlatmak istiyorum burada. Modern jinekolojinin babası sayılan Marion Sims, Hayatımın Hikayesi başlıklı otobiyografisinde kendi mülkiyeti olarak gördüğü köle kadınlar üzerinde anestezisiz ameliyatlar yaptığını, kendisine nasıl bilimsel avantajlar sağladığını anlatmaktadır. Şöyle bir ifadesi var: herhangi bir gün ameliyat yapacak bir denek bulamadığım tek bir an bile olmadı. İşte bu tarafsız bilim illüzyonunun

gerçek yüzüdür. Linnaeus'un homo aferi, tembel sınıflandırması, Kant'ın ırk hiyerarşileri, Hegel'in Afrika'yı tarihsiz, kültürsüz ilan edişi kitap sayfalarından taşarak Simz'in muayenehanesinde anestezisiz ameliyat edilen kadınların çığlıklarına dönüştü. Kıymetli konuklar, Steve Biko, zalimlerin elindeki en güçlü silah mazlumların zihnidir der. Zihin, sömürgenin son kalesidir, son sınırıdır. Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir. Bunu Türkiye'de çokça yaşıyoruz, tarihin saptırılmasını. Ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür. Frantz Fanon bu durumu klinik bir kesinlikle anlatır. Sömürgeleştirilen insan bir süre sonra kendi bedenini ikinci şahıs olarak, birinci şahıs olarak değil, sömüren ikinci şahsın gözünden üçüncü bir şahıs olarak görmeye başlar. Kendi yüzüne bile yabancılaşır. Halklar içinde durum böyledir. Bir halkın hafızası silindiğinde onun kendi yarasını tanıma ve kendini iyileştirme imkanını da elinden alırsınız. Bir toplum kendi dilini yabancı, kendi tarihini eksik, kendi bilgisini değersiz görmeye başladığında artık sömürü yalnızca dışarıdan gelen bir baskı değil, içselleştirilmiş bir kaderdir adeta, normaldir. Bugün Filistin'in, Yemen'in, Minab'ın çocuklarının ölümünden geriye doğru baktığımızda Simz'in zamanından bugüne uzanan kesintisiz bir hat görürüz. Bu paradigmanın bir tasnifi var. 16. yüzyılda yazısı ve edebiyatı olmayan toplumlar, 18. ve 19. yüzyılda tarihi olmayan insanlar, 20. yüzyılda az gelişmiş insanlara kadar uzanır. Bugün bu tasnif beyaz adamın yükü olarak tırnak içinde sözde az gelişmiş toplumlara tırnak içinde demokrasiyi getirmek anlatısına dönüşmüş durumda. 1899'da kaleme aldığı Beyaz Adamın Yükü şiirinde Rudyard Kipling, Batı'nın sözde tırnak içinde medenileştirmek üzere üstüne aldığı halkları açıkça yarı şeytan, yarı çocuk diye tarif ediyordu. Yarı şeytan, yarı çocuk. Bakın bu sıradan bir benzetme değildi. Bu sömürgeciliğin ahlaki ruhsatıydı. Aradan bir asırdan fazla zaman geçti. Fakat o ruhsat başka kelimelerle, başka kurumlarla, başka teknolojilerle hala tazeleniyor. Bugün de bazı hayatlar sözde ilerleme adına, bazı çocuk bedenleri sapkın teopolitik ideolojiler adına feda edilebilirken, bazı toplulukların güvenliği, düzeni ve gelişimi öncelikli kabul edilmektedir. İsrail Savunma Bakanı Galant 9 Ekim 2023'te basına yaptığı açıklamada Gazze kuşatmasını tırnak içinde duyururken hedef aldığı insanları human animals, insansız hayvanlar olarak tanımladı. Buna göre hareket edeceğiz dedi. Bu sözler %97.7'si dünyanın en yüksek okuma yazma oranlarından birine sahip olan bir halk için kullanıldı. Bugün sömürgeci aklın kullana geldiği meşruiyet ruhsatlarını geçersiz kılmak zamanı, zira dünyamız alarm veriyor. İhtiyaç duyduğumuz beyaz adamın yükünün karşısına reaktif bir şekilde siyah adamın yükünü koymak olmamalı. Bununla yetinmemeliyiz. Zira bir mantığı tersine çevirmek onu aşmak değildir. Yıkılmak istenen hiyerarşinin mimarisinin içinde kalmaya devam etmektir. Ve olması gerekense bu mantığın ters yüz edilmesidir, geri çevrilmesidir, terk edilmesidir. İnsanın yükünü konuşmayı öneriyoruz bunun yerine. Siyahın, beyazın, erkeğin, kadının, güneyin, kuzeyin yükünü değil, insanın yükünü öneriyoruz. Meseleye ırksal ya da medeniyetsel bir kategori olarak değil, daha temel bir iddiadan doğan ortak bir sorumluluk olarak bakmayı teklif ediyoruz. İnsanlık onuruna yaraşır daha adil bir dünya için çalışmak durumunda olduğumuzu

görüyoruz. Bu yükü kaldırmak sömürgeci de dahil hepimizi iyileştirecektir diye düşünüyoruz. Zira başkasının onurunu çiğneyerek kurulan bir düzen, onu kuranları da insanlıktan uzaklaştırır ve bizi bir başka utanç adasına, Epstein adasına kadar götürür. Oysa pek çok evrensel inanç ve medeniyet öğretisinin benimsediği üzere insan olarak var olmak, başka hiçbir niteliğe bakılmaksızın değerlidir, saygıya layıktır, dokunulmazdır. İslam geleneği buna ismet diyor. Tüm sınıflandırmaların önüne geçen dokunulmazlık ilkesi. Konfüçyüs Ren diyor, insanı insan yapan temel bağ. Afrika'nın Ubuntu'su, ben varım çünkü biz varız ilkesiyle insan onurunu köklü bir karşılıklılık üzerine kuruyor. Bunlar folklorik bilgi dağarcığı değil. Sömürgeci modernitenin bastırmak için çok çaba harcadığı olgun epistemik geleneklerdir. Ve insanlık olarak nefes almak için bu geleneklerin bilgeliğine, kendilerine ihtiyacımız var. Peki insan olarak sahip olduğumuz bu ortak yükü nasıl kaldıracağız? Bunu tartışmak için buradayız elbette ama kanaatimce üç düzeyde aynı anda harekete geçmemiz gerekiyor. Birincisi epistemik düzey. Bugünün normalini, hakikatini belirleyen bilgiyi yeniden ele almalıyız. Yeniden yazmalıyız ve kendi kavramlarımızla yazmalıyız. Çünkü Amerika'nın keşfi yerlilerin gözünden yazıldığında boş toprak miti yıkılır. Sanayi devrimi fabrikalardaki kadın ve çocuk işçilerin gözünden yazıldığında ilerlemeci tarih anlatısı parlaklığını kaybeder. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker. İkincisi, şunu vurgulamak gerekir. Hakikat egemen gücü meşrulaştıran tek sesten değil, çoğul tanıklıklardan damıtılır. İkinci düzeyde ise kurumsal bir dekolonizasyon ihtiyacı söz konusudur. Bilgiyi üreten ve dolaşıma sokan yapıları yeniden düşünmek durumundayız. Üniversitelerimizi, müfredatlarımızı, ölçme sistemlerimizi, yayıncılık ağlarımızı, yapay zeka eğitim modellerimizi. Çünkü bir öğrenci bugün 4 yıl felsefe okuyup tek bir Müslüman, Afrikalı, Latin Amerikalı veya Asyalı düşünürle karşılaşmıyorsa burada bir mesele var demektir yüzleşmemiz gereken. İngilizce yayınlanmış araştırmalar görünmez sayılıyorsa dünyanın bir kısmında üretilen bilginin büyük bir kısmına erişmediği bir dünyadan bahsediyoruz. Bir mesele var demektir. Yapay zeka modelleri ağırlıklı olarak batılı kaynaklarla eğitiliyorsa, yani yarının bilgi haritası dünün hiyerarşilerini aynen tekrar ediyorsa burada bir mesele var demektir. Üçüncü düzey ise siyasi ve ekonomik dekolonizasyondur. Çünkü ülkeler bugün sadece toprak işgaliyle değil, borç sözleşmeleriyle de kontrol ediliyor. Afrika'nın çıkardığı lityum Avrupa'nın yeşil dönüşümünü besliyor ama bu dönüşümün bütün kuralları, normları yine nerede yazılıyor? Brüksel'de Leopold'un ülkesinde, ikinci Leopold'un ülkesinde yazılıyor. Epistemik adalet, ekonomik adalet olmadan, ekonomik adalet de elbette siyasal egemenlik, siyasal adalet olmadan mümkün değildir, yarım kalır. Bu üç düzey iç içe işler, biri olmadan diğeri eksik kalır. Şunu net görmeliyiz ki, cumalar kendi isimleriyle, kendi bilgelikleriyle, inanç sistemleriyle göz hizasında muhatap alınmadıkça sömürgeye bitmiş diyemeyiz. Kıymetli misafirler, tarihin önemli eşikleri vardır. Öyle dönemler olur ki cevaplar artık yeni soruları taşıyamaz. Bizler böyle bir eşikteyiz. Bunun en görünür kanıtı Gazze'dir. 10 yıllardır süren sömürgeci işgalin 7 Ekim sonrası vardığı boyut, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik bütün dünya halklarının nezdinde, vicdanında derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir. Gelinen noktada üniversiteler ya da uluslararası insan hakları mahkemeleri gibi kurumlarda iyi niyetli çalışmalar yapılıyorsa da bu kurumların paradigmasını oluşturan
sömürgeci kolonyal yapı

kendi sınırına çarpmaktadır. İnsanlık için bir başka tarihe ışık da az önce söz ettiğim dijital devrimin geldiği noktadır. Dijitalleşme bugün hayatımızın bütün dokusuna nüfuz etmiş durumdadır. Yapay zeka sistemlerinin sunduğu kolaylıklar ne kadar cazip gelse de hepimize, bu sistemlerin çok az sayıda teknofeodal efendi tarafından yönetildiğini görmek zorundayız. Ve yeri geldiğinde kolonyal ve militer amaçlara hizmet ederek nedenli öldürücü, yıkıcı silahlar olarak kullanılabildiğini de anlamalıyız. Bu yeni sürüm sömürge mekanizmasını vaktinde idrak edip tedbirler almak durumundayız. Yoksa korkarım bu defa çocuklarımız bugünün simslerine ilerleme uğruna sunulan ve onlara avantaj sağlayan laboratuvar malzemesi haline gelebilir. Günlük ekran kullanım süresi 8 saati aşan yeni nesle verilen ismin kendisi oldukça ilginçtir. Onlara dijital yerliler deniyor. Dijital yerli. Yerli. Sömürgeci için adlandırılan, sömürgeci için ne olduğuna baktığınızda yerli adlandırılandır, konumlandırılandır, sınırlandırılandır, yönetilendir. Korkarım yeni kruzolar adalarına ulaşıyor. Bu sefer ada bizim ve daha da önemlisi çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri. Böylesi tarihi bir eşikte Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun ilkini bilgi üretimi ve dolaşımının sömürgecilikten arındırılması temasıyla düzenliyoruz. 70 yıl kadar önce Bandung'da Asya ve Afrika ülkelerinin siyasi düzlemde yaptığı itirazı, kendi seslerini duyurma girişimini bugün az önce bahsettiğim süreçlerin ilki olan bilgi ve düşünce düzleminde gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Burada batıya karşı bir başka tek merkez kurmak veya batısız bir dünya için toplanmadık. Bilakis dekolonizasyon batıya da kendisini ele geçirmiş olan efendilik kompleksinden kurtulması için açık bir davettir. Zira tıkanan uluslararası sistemin Paris'te, Londra'da, New York'ta, Amsterdam'da üretilen bilginin sınırlarına dayandığı görülmektedir. Dünyanın artık yeni merkezlere İstanbul'da, Jakarta'da, Addis Ababa'da, Rabat'ta, Kahire'de ve Gazze'de üretilen bilgeliğe ve bilgi sistemlerine ihtiyacı var. İşte bu yüzden forumun İstanbul'da organize ediliyor olması da tesadüf değil elbette. Yüzyıllardır kültürlerin buluştuğu, farklılıkların bir arada yaşayabildiği bir şehir, bu forumun ideallerinin tarihsel olarak adeta vücut bulduğu bir somut örnektir. Sözlerimi bitirirken bir noktayı vurgulamak isterim. Bizler dekolonizasyonu fikri bir kavramdan öte somut bir eylem ve sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Bunu İstanbul perspektifi olarak kavramsallaştırmayı teklif ediyorum. Buna göre dekolonizasyonun amacı tek merkezli hakim bilgi sisteminin karşısına başka bir tek merkez koymak değil, çoğul merkezli bir dünya yaklaşımıyla birbirinin bilgeliğinden istifade eden, birbirinden öğrenen, birbiriyle dayanışan, birbirinden güç alan, kuşatıcı bir zemin tesis etmektir. Bu zemin iyi niyetli bir pasif direniş olarak da kalmamalı, tek merkezli hakim sistemin dayatmalarına güçlü bir itirazı ve hesap sorma özgüvenini de inşa etmelidir. Foruma bilhassa genç akademisyenlerin gösterdiği ilgi bu cephede yalnız olmadığımızı bize gösteriyor. Umudun mevcut olduğunu ve sizlerde olduğunu görüyorum salona baktığımda. Üst katlarda da genç arkadaşlarımızın olduğunu görüyorum. Hoş geldiniz hepiniz, şerefler verdiniz. Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun çok merkezli ve çok sesli ruhuna bugün hepiniz şahit olacaksınız. Umut ediyorum ki bu çok merkezli ve çok sesli ilk toplantının büyüyen bir uluslararası dayanışma ağına dönüşsün ve bu entelektüel dayanışmanın daha adil bir dünya için sesi kısılanların sesi olmasını umut ediyorum. Hikayelerinizle tek anlatıyı çeşitlendirdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

0: Davetimizi kırmadan çok çeşitli ülkelerden, çok çeşitli bilgi geleneklerini temsil eden, buraya gelen nezaketle davetimizi kabul eden bütün hocalarımıza ayrıca teşekkür bir borç biliyorum. Ve sözlerimi Anadolu'nun bilge şairi, çok sevdiğim Yunus Emre'nin anlamlı dizeleriyle bitirmek istiyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz.
1: Thank you, Doctor. Thank you so much, Doctor.
2: Albayrak, Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı konuşmasını canlı olarak ekrana taşıdık. Bir haber paylaşacağız. 7 aylık Gökçe bebek annesiyle birlikte doğa yürüyüşleri yapmaya bayılıyor. Annesinin sırtında Antalya'nın dağlarını gezen minik Gökçe'nin tebessümleri her görenin yüzünü gülümsetiyor.
3: Gökçe, kızım, nasılsın? Annesi. Yerim seni.
4: Evde durmuyor, annesinin sırtında doğa yürüyüşüne çıkmaya bayılıyor.
3: Gökçe, kızım.
4: Milyonlar Elif Özer ve 7,5 aylık kızı Gökçe'yi bu videolarla tanıdı.
3: O videoyu eşime göndermek için çekmiştim. Eşim videoyu çok beğendi. Ben bunu kendi hesabımda da paylaşayım, ne olabilir ki dedim. Video viral oldu.
4: Anne kızını gülümseten anları sosyal medyada büyük beğeni topluyor.
3: Kızım, kaç kilometre yürüyeceğiz bugün? Ha? 3 mü 5 mi? Gökçe dışarıda olmayı, yeni şeyler keşfetmeyi çok seven bir bebek. Ben de onu günde 3 defa sabah öğlen akşam dışarıya çıkartıyorum. Kızımla geldiğimiz noktadan da çok mutluyum. İnşallah daha güzel yerlere geliriz. Onu çok mutlu ederim. Benim hareket etmem lazım, yürümem lazım ki Gökçe rahat etsin.
4: Minik Gökçe'yi doğayı keşfetmesi için Antalya'daki köylerine götüren annesi onu sık sık gezdirmeye ve bu anları ölümsüzleştirmeye devam edecek.
3: Gökçe, kızım.
2: Gitmediğiniz randevunuz için ödeme yapmalısınız. Son dönemde cep telefonlarına gelen bu mesaj aslında bir tuzak. Merkezi hekim randevu sisteminin internet sitesinin aynısını yapan dolandırıcılar kredi kartı bilgilerine ulaşmak için binlerce kişiye işte bu mesajı gönderdi. Sonrasında da tuzağa düşürdü. Mağdurların sayısı her geçen gün artıyor.
5: Hastane randevusu almak isterken 455 dolar tutarında nasıl dolandırılır?
6: Babama MHRS üzerinden randevu alacaktım hastaneye. Girdiğimde ilk çıkan MHRS sayfasına giriş yaptım. 50.000 TL çekeceklerdi.
4: Bu ilk mağduriyet değil. Sahte internet siteleri üzerinden kurulan tuzaklara düşen mağdurların sayısı her geçen gün artıyor.
7: Sahte devlet ve randevu sitelerine reklam vererek arama motorlarında en üste çıkarabiliyorlar. Vatandaş siteyi resmi kurum sanıp kredi kartı bilgilerini giriyor.
5: E-Devlet ile giriş kısmına tıkladım. Bildiğiniz normal e-devlet kimlik bilgilerimi girdim. Beni direkt bir ekrana yönlendirdi. Şu tarihte bir randevumuz olup katılmadığınızdan dolayı şu kadar bir TL bedel ödemeniz gerekiyor.
6: Babamın bir borcu olduğunu, gitmediği için 6 ay içerisinde 3 defa gitmediği için 102 TL ödeme yapması gerektiğini ve 102 TL ödemeyi yapmazsa herhangi bir şekilde randevu alamayacağına dair bir bildirim geldi.
8: Mağduriyetlerin gitgide arttığı bu dolandırıcılık yöntemi randevu sistemi üzerinden yapılıyor. Sisteme girdiğiniz anda daha önce gitmediğiniz bir randevu olduğunu, bu yüzden para ödemeniz gerektiğini söylüyorlar. Eğer siz para ödemek için kart bilgilerinizi girerseniz yüklü miktarda para çekiyorlar.
5: SMS onay kısmına aktardı. SMS'ten şifre geliyor, giriyorum, hatalı şifre diyor. Bir daha giriyorum, bir daha hatalı şifre diyor. O sırada onlar çekeceğini çekmiş.
4: Dolandırıcılar özellikle Enabız, MHRS gibi sitelere dadanmış durumda. Linklere kurulan kapanlarla kredi kartı bilgileri avlanıyor.
7: En büyük tehlike 1 lira 5 lira gibi küçük çekimlerle başlıyor. Çünkü yüksek tutarlar bankaların şüpheli işlem kategorisine takılabiliyor. Dolandırıcılar bu yüzden işlemleri parçalayarak ilerliyorlar.
6: Sadece biz değiliz bunu yaşayan. Birçok kişi 100 bin lira, 10 bin lira, 1000 lira dolandırılmış.
5: Çünkü site birebir E-Devlet'in arayüzünün aynısı, yani MHRS'nin arayüzünün aynısı.
4: Peki bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat edilmeli?
8: Dolandırıcılar

0: Kopyalanmış site tuzağına düşmemek için sitenin uzantısına mutlaka dikkat edilmeli ve eğer resmi web site ise sonunun gov.tr olması gerekir.
1: Reklam ibaresi olan sonuçlara dikkat edin. Resmi kurumlara mümkünse uygulama veya doğrudan yazılan adres üzerinden girmekte fayda var. Oldu ki dolandırıldık. Hemen bankayı arayalım, kartı kapattıralım. Harcama itirazı oluşturup ve savcılığa da suç duyurusunda bulunmalıyız.
2: Bizim başımıza geldi, sizin başınıza gelmesin.
3: Mersin'den başlayıp Gaziantep'e kadar uzanan hızlı demiryolu hattının Mersin-Adana bölümünde sona yaklaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 1 saat olan Mersin-Adana arası 25 dakikaya düşecek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Nisan ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi BIST endeksi sağladı. Yıllık bazda ise zirvede külçe altın yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel getiriyi BIST endeksi sağladı. BIST endeksi yurt içi tüfeğiyle indirgendiğinde %4,05, tüfeğiyle indirgendiğinde ise %3,04 reel getiri elde etti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Reklam.
13: Perakende ustalarının mikrosu var.
14: Mikro yazılım, mikro kontele.
15: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.

0: Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
0: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: haberradyo.com.tr 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla
6: Türkiye'nin ihracat iklimi üst üste 28 aydır iyileşme kaydetti.

0: İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Nisan'da 50,2 oldu. Endeks böylece ihracat pazarlarında talep koşullarının üst üste 28. ayda da iyileştiğine işaret etti. Ancak büyüme hızı son dönemin en düşük seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında 50,3 olarak ölçülen endeks Nisan'da sınırlı gerileme gösterdi. Buna rağmen 50 eşik değerinin üzerinde kalmayı sürdürdü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.

0: Ah Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Muhabir arkadaşlarım sıcak noktalarda hazır. Kim nerede hızlıca göz atalım. Ardından hem onların bulunduğu noktalara hem de önemli detayları ekrana taşımaya başlayalım. İBB'de yolsuzluk davası var. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava. İlk duruşma bugün. Neler yaşanıyor, neler yaşanacak soracağız. Mustafa Kadir Mercan davaya ilişkin detayları az sonra bize aktaracak. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan belediye başkanı, görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Bu konuya dair son bilgileri alacağız. İsmet Yerdelen bu konunun detaylarını bize aktaracak. Muhabir arkadaşım, Avrupa'da uçak yakıtı krizi devam ediyor. Son durum ne diye soracağız. Fatih Yılmaz Almanya'da bizi bekliyor olacak. Ve Türkiye önümüzdeki 10 günü toz bulutu altında geçirecek. Önemli uyarılar var. Nelere dikkat edeceğiz? Ne yapacağız? Nedir bu toz bulutu? Sefer Ayçe bizi bekliyor olacak bu konunun detaylarını aktarmak için. Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen dekolonizasyon forumu 2026 başladı. Forumda neler yaşanıyor? Bu sorunun yanıtını da yine İstanbul'dan Meral Dağlılar'dan alacağız. Denizli'de asma yaprağı hasadı başlamış durumda. Muhabir arkadaşım Ata Gündüz Kurşun da Denizli'de canlı yayında olacak. Hemen başlayalım. İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan tartışmada kan aktı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan iki gençten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan şüphelilerin peşinde.
1: Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Kavganın adresi İstanbul Büyükçekmece. Parkta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerilim saniyeler içinde tırmandı, taraflar yanlarındaki bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavganın ortasında kalan Abdülbaki Demirel ve Savaş I aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülbaki Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savaş I'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın peşinde.
0: Hüseyin Beyaz Yıldız'ın Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Beyaz Yıldız'ın yanında ruhsatsız silah

0: Boş kovan ve şüpheli bir not bulunurken aylar önce ağabeyini dijital miras için vasi olarak tanımladığı öğrenildi.
1: Kalbinden vurulmuş halde bulunmuştu. Dairesinde yapılan aramalarda çıkan not ve dijital miras detayı soruşturmayı derinleştirdi. Olay 4 Mayıs Pazartesi günü Beyoğlu'nda yaşandı. Bir süredir kardeşinden haber alamayan Hasan Beyaz Yıldız, 30 yaşındaki kardeşi Hüseyin Beyaz Yıldız'ı evinin salonunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler hayatını kaybeden Beyaz Yıldız'ın kalbinden vurulduğunu tespit etti. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, boş kovan ve fişek bulundu. İncelemelerde en dikkat çekici detaylardan biri ise dizüstü bilgisayar kutusunun üzerindeki not oldu. Beyaz Yıldız'ın notunda Afrikalı birine verilsin, su ürünleri okuyan ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Hüseyin Beyaz Yıldız'ın daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunduğu, yaklaşık 7 ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Olayı daha da gizemli hale getiren detaysa telefonundaki dijital miras ayarı oldu. Beyaz Yıldız'ın ölümünden yaklaşık bir ay önce ağabeyini dijital miras için vasi olarak tanımladığı ortaya çıktı. Şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: Düzce'de Melen Çayı'nda rafting yapan 7 kişinin içerisinde bulunduğu bot devrildi. Suya düşen 35 yaşındaki Cansu Engin çamuru akıntıya kapılarak kayboldu. Yapılan aramalarda çamurun cansız bedenine ulaşıldı.
1: Rafting sırasında bot devrildi. Akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti. Düzce'de bir grup sporcu Melen Çayı'nda rafting yapıyordu. İçerisinde 7 kişinin bulunduğu rafting botu akarsuyun şiddetine dayanamayınca devrildi. 6 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı ancak 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı. Ve sporcunun cansız bedeni kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta Sakarya sınırları içerisinde bulundu. Cansu Engin Çamur'un cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Amerika ile İran arasındaki gerilimde diplomasi yolu tarafların geri adım atmaması nedeniyle tıkandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu teklifi kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Tahran yönetimi de Amerika'nın taleplerini bir kez daha reddetti.
1: ABD ile İran arasında diplomasi resleşmesi müzakereleri çıkmaza soktu. Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. İran haber ajanslarına göre Tahran'ın yanıtında savaşın bitmesine odaklanacağı vurgulandı.
2: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
1: Taraflardan gelen geri bildirimlerin ardından Orta Doğu'daki savaşı bitirme umutları bir kez daha belirsizliğe gömüldü. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teklifi beğenmediğini kaydetti. İran'ın yanıtı tamamen kabul edilemez dedi. Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyasından da Washington'ın teklifine red geldi. Açıklamada Tahran yönetiminin ABD'nin taleplerini aşırı bulduğu ve Trump'ın baskılarına boyun eğmeyeceği kaydedildi. İran merkezli Press TV, Tahran'ın ABD'ye sunduğu teklife ilişkin detayları paylaştı. ABD'ye sunulan taslakta İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin kabul edilmesi ve ABD'nin savaş tazminatı vermesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan ABD basınından Wall Street Journal'da İran'ın cevabına ilişkin iddialarda bulundu. Gazeteye göre Tahran, ABD ordusunun Hürmüz'deki ablukayı kaldırması halinde boğazı aşamalı olarak açacak. Haberde ayrıca İran'ın nükleer zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğu ancak bunun ABD'nin talep ettiği 20 yıl yerine daha kısa bir süre olması gerektiği vurgulandı. Nükleer tesislerin ortadan kaldırılması konusuysa tamamen reddedildi. ABD basınına göre Tahran yönetimi karşılık olarak Washington'dan saldırılara ilişkin güvenlik garantisi ve İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımların bir ay içinde kaldırılması talebinde bulundu.
0: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, İran'la süregelen savaşın sona ermediğini belirterek Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Netanyahu'nun Mossad'a yaptığı atamaya ise yargıdan itiraz var.
2: Bence çok şey başardık ancak İran'la savaş henüz bitmedi.
1: Savaş bitmedi dedi. İran'da uranyum olduğu müddetçe Orta Doğu'da istikrarsızlığın süreceğini söyledi.
2: İran'la savaş henüz bitmedi. Çünkü ülkede hala zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor ve bu uranyumun ortadan kaldırılması gerekiyor.
1: İsrail'in başbakanı Benjamin Netanyahu ABD basınına konuştu. ABD'yi sürüklediği İran savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Tahran'ın nükleeri için operasyon yapılabileceğinin sinyalini verdi.
2: Bunun fiziksel olarak yapılabileceğini düşünüyorum. İçeri girersiniz ve onu çıkarırsınız. Başkan Trump bana oraya girmek istiyorum demişti.
1: Öte yandan Netanyahu'nun İsrail istihbaratının başına danışmanını atama kararı yargı engeline takıldı. İsrail Başsavcısı Gali Baharav Miara, Benjamin Netanyahu'nun Mossad'ın direktörlüğüne Roman Goffman'ı atama kararına temel ve ahlaki kusurlar gerekçesiyle karşı çıktı. Miara'nın itiraz dilekçesini İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu belirtildi. İstihbarat geçmişinin olmaması ve eski usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilerin merkezine yerleşen Goffman'ın daha önce yasa dışı şekilde Filistinli muhabirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı biçimde kullandığı ortaya çıkmıştı. Goffman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepelerinde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri El-Makiyas'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması olmuştu.
0: Avrupa'da havacılık krizi derinleşiyor. Jet yakıtı maliyetlerindeki sert artış havayolu şirketlerini zorluyor. Tabii yaz sezonu da önümüzde. Ne gibi önlemler alınabilir, neler konuşuluyor soralım. Muhabir arkadaşım Fatih Yılmaz hazır. Hoş geldin yayına. Söz sende.
3: Cansın Elvacı, evet, İran'daki savaşla birlikte ciddi anlamda bir jet yakıt krizi yaşanıyor. Son bir hatırlatmayla başlayalım. Biraz önce de ekrana geldi. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın teklifini kesinlikle kabul edilemez olarak açıkladı. Ve bu durum akaryakıt fiyatlarında yeniden tırmanışa neden oldu. Şimdi Avrupa'da ve Almanya'da konuşulan şey şu: yaz aylarında yüzlerce uçuş iptal edilebilir ve milyonlarca yolcu bundan olumsuz etkilenebilir. Açıklamayı yapan Alman Havalimanları Birliği, birliğe göre devam eden kerozen krizi nedeniyle yaz aylarında uçuş kapasitesinde ciddi düşüşler yaşanabilir. Birliğin genel müdürü Ralf Beisel, en kötü senaryoda bazı havalimanlarında %10'a varan kapasite kaybı yaşanabileceğini, bu durumun Almanya genelinde 20 milyon yolcuyu etkileyebileceğini açıkladı. Üstelik sorun yalnızca uçuş iptalleri değil. Daha pahalı biletler bekliyor çünkü temsilcilerine göre kerozen fiyatları savaş öncesine göre 2 katına çıkmış durumda. Havalimanı işletmecileri jet yakıtının fiziksel olarak bulunabildiğini ancak mevcut fiyatlarla birçok uçuşun ekonomik olmaktan çıktığını savunuyor. Bu nedenle sektör Alman hükümetinden destek talep ediyor. Nedir bu destekler? İşletmecilerin ilk isteği dikkat çekici: hava ulaşım vergisinin geçici olarak askıya alınması veya en azından yarı yarıya düşürülmesi. Çünkü Almanya'daki havacılık vergisinin Avrupa'nın en yüksekleri arasında yer aldığı belirtiliyor. Uzmanlara göre önümüzdeki aylarda hızlı bir normalleşme beklenmiyor. Bu da Trump'ın son açıklamalarıyla zaten kendini göstermiş durumda. Milyonlarca yolcu için bu yaz sezonu daha pahalı biletler ve iptal edilen uçuşlar anlamına gelecek. Gözler şimdi hem enerji piyasasında hem de Alman hükümetinin sektör temsilcilerinin bu talebine ne cevap vereceğine çevrilmiş durumda diyelim. Cansın Elvacı, sözü tekrar size bırakalım.
0: Hayat Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hantavirüs vakalarındaki son duruma bakacağız. Tespit edilen hantavirüsün tespit edildiği yolcu gemisi Kanarya Adaları'na ulaştı. Yolcular uyruklarına göre gemiden de tahliye edildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü direktörü de

0: adadaydı. Bu bir Covid değil, paniğe gerek yok dedi.
1: Dünyanın gözü Kanarya Adaları'nda. Hantavirüs tespit edilen gemideki yolcular için tahliye operasyonu vardı. Vakaların tespit edildiği gemi İspanya'nın Kanarya Adaları'nın Tenerife kentine ulaştı. Granadilla'da Abona Limanı'na demir attı. Botlar gemiye yanaştı, yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. Öncelik 14 İspanyol vatandaşına verildi. Teker teker botlara alındıkları anlarda kameralarda kayıttaydı. Yolcular önce karadaki sağlık merkezine götürüldü. Üst seviye tedbirlerin olduğu noktada maske takma zorunluluğunun yanı sıra yolcu bagaj ve torbalara konuldu. Ardındansa sağlık kontrolüne geçildi. Aktarılana göre hiçbir sivinle temas ortamı oluşmadı. Çadırlardan çıkan yolcular için otobüsler de hazır bekledi. Limandan havalimanına transfer başladı. Uçağa binen yolcuların ilk adresi ise başkent Madrid oldu. İlk kafile Tenerife'den böyle havalandı. Gemideki Türk yolcular da o anları kayda aldı. Bölgedeki yoğunluğa dikkati çekti. Görüntüleri sosyal medya hesabından yüzlerce basın mensubu bekliyor, resmen dünyaya vakit geçireceği, korku ve kaos yayacakları olay ve malzeme lazım ifadeleriyle paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Gebreyesus ve İspanya Sağlık Bakanı Garcia da adadaydı. Gebreyesus paniğe kapılacak bir şey olmadığını iddia etti. Durumun kontrol altında olduğunu söyledi.
2: Bu başka bir Covid değil. Hantavirüsün oluşturduğu risk düşük ve insanların paniğe kapılmaması gerekiyor.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Muhittin Böcek'in ifade verdiği bildirildi. Bu arada Gökhan Böcek'in verdiği ifadeye ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Tüm detayları öğrenelim. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen bizi bekliyor. Kolay gelsin diyelim, sözü sana bırakalım.
3: Teşekkürler Cansın Helvacı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılama işlemleri devam ederken sıcak gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce oğul Gökhan Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade verme talebinde bulunmuş ve ifadesi alınmıştı. Daha sonra dün sıcak bir gelişme yine yaşandı. Tutuklu sanık eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vermek istediğini beyan etti. Öğleden sonra akşama doğru Muhittin Böcek adliyeye getirildi. Antalya Başsavcısı tarafından etkin pişmanlık yasası kapsamındaki ifadesi alınmaya başlandı. Muhittin Böcek'le birlikte oğul Gökhan Böcek de ek ifade vermek için adliyeye getirildi. Baba ve oğul avukatlarının nezaretinde ifadelerini verdiler. Saat 18 sıralarında başlayan ifade verme işlemi gece yarısı 03'e kadar sürdü. 03'te ifadeler tamamlandıktan sonra baba ve oğul tekrar Antalya E-Tipi kapalı cezaevine götürüldü. Gökhan Böcek daha önceki verdiği ifadesine ek olarak şunları belirtti. 1 milyon euroyu Veli Ağbaba kendisine aramış Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezine götürmüştü. Bunu detaylarıyla ne zaman, nasıl götürdü, kimlerle görüştü detaylarıyla anlattı. Buna ek olarak da yaklaşık bundan sonra 1 milyon eurodan sonra 2 ay sonra tekrar Veli Ağbaba beni aradı. Seçim sürecinde kullanılmak üzere paraya ihtiyacımız var. 7-8 milyon civarı ayarlarsan iyi olur dedi. Ben de babamla paylaştım bunu. Babam Muhittin Böcek bunu tedarik etmemi ve göndermemi söyledi. Ben de ikinci parti istenilen 7-8 milyon euroyu da hazırlayıp 7-8 milyon TL'yi de hazırlayıp Veli Ağbaba'ya gönderdim diye ek ifade verdi. İfade sürecinde Muhittin Böcek'e soruşturma kapsamında yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki yine bazı konulara yönelik sorular yöneltildiği öğrenildi. Yetkililer soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü bir şekilde sürdürüldüğünü ve yargılama işleminin devam ettiğini belirtti.

0: Veli Ağbaba yaptığı açıklamada Gökhan Böceği kim tanımam, daha önce hiç görmedim gibi bir açıklama yapmıştı. Ancak basına yansıyan görüntülerde Antalya'ya gelip Muhittin Böceği ziyareti sırasında, cezaevindeki ziyareti sırasında çıktığında, cezaevi çıkışındaki yaptığı açıklamada Muhittin Böceği, tutuklu sanık Manavgat Belediye Başkanı'nı ve Muhittin Böceği'nin oğlu Gökhan Böceği ziyaret ettiğini, görüştüğünü anlattığı görüntüler basına yansıdı. Veli Ağbaba her ne kadar tanımıyorum dese de görüntüler bunun aksini ispatlar niteliğinde karşımıza çıktı. Muhittin Böceği'nin oğlu Gökhan Böcek, ben ekim pişmanlık yasasında ifade vereceğim kamuoyuna yansıdığında CHP Genel Merkezi ve milletvekilleri bana engel olmaya çalıştı dedi. Evet, sıcak gelişmeler oldukça yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sözü merkeze bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum. İzmir Bornova Belediyesi'nin yeni imar planı revizyonu bölge halkıyla yerel yönetim arasında krize yol açtı. Kazım Dirik Mahallesi sakinlerinin yıllardır oturdukları evleri kağıt üzerinde şeftali bahçesine dönüştü. Mülkiyet haklarının gasp edildiğini ve evlerinin rant uğruna yok sayıldığını savunan vatandaşlar hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.
2: Evimizden ellemesinler, bizi evimizden çıkarmasınlar.
3: 30 yıldır bu mahalledeyim. Yani biz bunu dişimizle, tırnağımızla, emeğimizle, alın terimizle aldığımız yerleri rant uğruna belediye elimizden almaya çalışıyor.
4: CHP'li belediyenin imar planı değişikliği mahalleyi sokağa döktü.
2: Adalet istiyorum, adalet. Bu mahalle sakinleri için adalet istiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar.
4: İzmir'in Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi yıllar içinde yol ve ticari alanların ortasında kaldı. CHP'li Bornova Belediyesi de bölgede yol çalışmasını gerekçe göstererek imar değişikliğine gitti. İmar planında 40 yıldır evlerinin bulunduğu alan iddiaya göre şeftali bahçesi olarak gösterildi.
3: Şeftali bahçesi olarak şu anda belediye kafasına göre buraların değersizleştirip elimizden almak için kafasına göre imar değiştiriyor. Kafasına göre bizi Kazım Dirik Karacaoğlan'dayken Kazım Dirik'e atlatıyor.
2: Yani tek katlı bahçeli bina olarak aldım ben bu evi. Benim el emeğimden aldım ben bu yerleri. Benim elimden almak istiyor Mereşki. Bornova Belediye Başkanı. Ben burada 27 senedir oturuyorum. 1982 yılında yapıldı benim evim. Parsel numaramı değiştiriyor, iş değiştiriyor. Böyle bir
5: şeftali bahçesi yapıyor.
2: Şeftali bahçesi yapıyor efendim. Böyle bir şey olur mu?
5: Vatandaşların tapuları dönemin belediye başkanı Ali Sözer tarafından 90'lı yıllarda verilmiş. Ardından da imar barışından faydalanmışlar. Belediye başkanı Ömer Eşki tarafından evlerinin ellerinden alınmak istenmesi dolayı da belediye başkanına oldukça tepkililer.
6: Yıl önce ben burada temelimi ben kazdım. Ben yaşadım, ben durdum kuzum. Günah benim. Ben gibi 85 yaşındaki kadını çıkarıp da benim evime şey gitmesinler yavrum, utansın.
4: İmar planıyla mağdur olduklarını belirten mahalleli eylem yaptı. Mülkiyet haklarının gasp edildiğini savunan vatandaşlar hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı.
7: Bornova Belediyesi birinci, ikinci seçilmiş Türkiye'de. Kadınları bizleri ağlatarak mı, bizim evlerimizi alarak mı bize birinci seçiliyor? Ömer Ekşi'ye sesleniyorum.
2: Adalet istiyorum, adalet. Bu mahalle sakinleri için adalet istiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar.
1: Dünya Dekolonizasyon Forum 2026 başladı. Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenen forumla ilgili detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar'ın haber nöbeti o noktada sürüyor. Hoş geldin yayına bir kez daha. Söz sende.
8: Dünya Dekolonizasyon Forumu bu sabah itibariyle başlamış oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde iki gün boyunca da devam edecek forumda hem ulusal hem de uluslararası çapta birçok katılımcı yer alacak. Bizler de haber ekranlarında hem konularımızla hem de konuklarımızla yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz diyelim. Hemen çok kıymetli bir konuğum var, Ayhan Çitil bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
9: Hoş bulduk Meral Hanım.
8: Hocam bugün çok önemli bir konuyla aslında baş başayız. Evet. Sizler de bu noktada bir seminer gerçekleştireceksiniz. Müsaadenizle ilk konuyla başlamak istiyorum. Bilginin sömürgeleştirilmemesi ne demek? Neler evet. söylemek istersiniz?
9: Şimdi kolonizasyon ya da sömürgeleştirme daha aşina olduğumuz bir terim. Yani Batı'nın kapitalizmin gelişim seyri içerisinde geliştirdiği o ekonomik gücü desteklemek üzere ihtiyaç duyduğu insan kaynakları ya da diğer kaynaklar için dünyanın hemen hemen her yerine yayılıp bir yerleri ele geçirip oraları dönüştürmesi ve kendine bağlı hale getirmesi aslında süreci. Bu süreçte de kişilere kendi dilini öğretmesi, kendi kültürünü taşıması. Bütün bu süreç aslında çok acılı tabii. Savaşları da içeren, insanların öldürülmesini, katledilmesini, çocukların yuvalarından kopardıp efendim öğretim süreçlerinde kimliklerinin devşirilmesini içeren çok acılı bir süreç. Geçen yüzyılda bir postkolonyal dönem de yaşandı. Yani ülkeler çoğunlukla aslında bu sömürgeci dönemin sonunda özgürlüklerine kavuştular ve bağımsızlarını kazandılar. Biraz şey gibi de düşünüldü, işte kolonyalizm işte sona eriyor vesaire gibi. Fakat bunun böyle olmadığını hemen hemen çok çok çabuk bir şekilde de anladık. Bunun en iyi örneği aslında Gazze mesela. Gazze'de aslında İsrail'in yaptığı bir yerleşimci sömürgecilik örneğidir. Orayı ele geçirmiştir. Oradaki insanları oradan kovmaya, soykırımla yok etmeye çalışmaktadır. Peki sömürgecilik ortadan kalkmadıysa niye kalkmadı? Yani niye böyle bir şey hala var? 21. yüzyılın ilk çeyreğinin içerisinde böyle bir durumu biz niye yaşıyoruz? Şunu biz fark etmiş vaziyetteyiz. Aslında sömürgeci düşünüş biçimleri, sömürgeci iktidar biçimleri aslında ortadan kalkmış olmuyor. Ülkelerin bağımsızlaşması bunun için yeterli değil. Özellikle şunu tabii ki fark ediyoruz. Bilgiyi yine üreten, ürettiğini iddia eden, evrensel bilgiyi ürettiğini iddia eden yine Batı ve bunu aslında herkesi de dayatıyor. Dekolonizasyon forumu ya da sömürgesizleştirme forumu diye andığımız bu toplantı tam da bu amaçla aslında yapılıyor. Yapılmaya çalışılan şey bir şekilde bu iktidarın sorgulanması, bu evrensellik iddialarının sorgulanması ve mümkünse insanların, farklı kültürlerden gelen kişilerin kendilerine dayanarak ve kendileri olarak bilgi üretmesinin önünün açılması ve daha çoğulcu bir yapının dünyada hakim olmasını sağlamak.
8: Tam bu noktada hocam Esra Albayrak konuşmasında şunu söylemişti. Tek merkezi bir bilgi üretimini evet. istemiyoruz. Çoğulcu evet. ve birlikte Doğru. olarak üretmek istiyoruz demişti. Bu noktada sizin de konunuza binaen şunu sormak istiyorum. Müslümanca bir perspektifle özgün bilgi nasıl üretebilir? Neler söylemek istersiniz?
9: Şöyle söyleyelim. Yani ben aslında bir hakikat arayışımızın devam etmesi gerektiğini anlıyorum bir felsefeci olarak. Yani bir tür pluralizm derken bir tür göreliliği kastetmiyoruz. Yani Müslümanlar olarak da biz hakikaten hakikatin yanımızda olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında şöyle bir yaklaşımla yola çıkabileceğimizi ben düşünüyorum. Eğer herhangi bir alanda üretilen bilgi bizim içimizi rahat ettirmiyorsa, yani bizim hayata katılmamızı, bir şekilde yaşamımızı sürdürmemizi yeterince içimiz rahat bir şekilde sağlayamıyorsa, orada bilgi üretim sürecinin nihayetlenmediğini düşünmeliyiz. Böyle bir varsayımdan hareket etmeliyiz. Bunun anlamı şu: mevcut tartışmaların, mevcut gelinen noktanın eleştirisini yapıp içinden geçip aşmaya çalışmamız lazım ve kendi sorularımızı mevcut tartışmalara eklememiz lazım. Şu an aslında pek çok akademide sorulan pek çok büyük soru dediğimiz ana akım projelerini oluşturan sorular bizim aslında kendimizi içinde rahat hissettiğimiz sorular değiller. Yani mesela canlının inorganik ortamda nasıl üretileceği ya da insan suretinde yapay zeka gibi bir yapının mesela neredeyse tanrısal bir varlığın üretilip üretilmeyeceği bir açıdan çok heyecan verici projeler gibi görünmekle beraber bizim kendi perspektifimizden, dediğim gibi fıkhi bir perspektiften, kelami bir perspektiften içimizi rahat edeceği süreçler değiller. Yani teknoloji ya da bilim konusunda biz hakikaten tartışmalara girmeliyiz, elimizden geleni yapmalıyız ama o içimize sinmeyen ideolojik yüklerin eleştirisinde başarıyla gerçekleştirmeliyiz. Benim yaklaşımım böyle.
8: Peki, çok teşekkür ederiz hocam.
9: Ben teşekkür ederim.
8: Profesör Doktor Ahmet Ayhan Çitil bizlerle birlikteydi ve konuşmalarında aslında bilginin sömürgeleştirilmeye uğramaması için de hakikat arayışının devam etmesi gerektiğini vurguladı diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara önemli sosyal yardımlar yapıyor. Peki kimler hangi yardımdan yararlanıyor? Cevabı haberimizde.
10: 2024'te nüfus politikaları kurulumuzu ihdas ettik. Hemen ardından 2025 senesini aile yılı ilan ederek hem teşvik hem de destek paketlerini devreye aldık.

0: Olan ve ülkede ikamet eden aileler birinci çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 5 yaşını doldurana kadar aylık 1.500 TL ve sonraki çocuklar için 5 yaşını doldurana kadar aylık 5.000 TL tutarında düzenli olarak yardım alıyor. 0-2 yaş arası çoklu doğum yapmış aileler de yardımlardan yararlanıyor. Hane kişi başı geliri net asgari ücretin 1 bölü 3'ünden az olanlara 2 ayda bir 1.000 TL ödeme yapılıyor. Eşi vefat etmiş kadınlara düzenli nakit yardımı yapılıyor. Ödemeler 2.000 TL olup her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Annesi, babası veya her ikisi vefat etmiş ihtiyaç sahibi çocuklar için de 2 ayda bir 2.000 TL sosyal destek sağlanıyor. Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi asker aileleri askerlik süresi boyunca 2 ayda bir 1.500 TL, babası askerde olan sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara 2 ayda bir 750 TL ödeme yapılıyor. Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlar da aralıksız sürüyor. Şehit yakınları ve gazilerle vefat yaralanma bildirimine göre başvuru veya talep beklemeksizin re'sen yardım yapılıyor. Muhtelif ihtiyaçlar için tutar ihtiyaca göre belirleniyor. Vefat yaralanma durumunda 75.000 TL'ye kadar kaynak aktarımı yapılıyor. Milyonlarca aileye yönelik yapılan sosyal destekler, devletin vatandaşının yanında olduğunun en somut göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden tüm programların detaylarına ve başvuru şartlarına ulaşabiliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesini kabul ediyor. Muhabir arkadaşımız Erşan Karaca hazır. Detayları aktaracak Erşan.
2: İyi günler ve yayınlar diliyorum. Geride bıraktığımız saatlerde, aslında saat dilimine demeyeyim, dakikalar diliminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi bir araya geldi. Şu anda Vahdettin Köşkü'nde ikili görüşmenin ve ziyaretin başladığını belirtmiş olalım. Peki bu önemli ziyaretin amacı neydi, sebebi neydi ve aslında önemli başlıklarımız var. Dün aslında Belçika Kraliçesi Türkiye'ye gelmişti. Havalimanına indikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılanmıştı ve sonrasında ise beraber kalabalık bir heyetle geldiğini, 400 küsür kişiyle geldiğini belirtmiş olalım. Kalabalık bir heyetle geldi Belçika Kraliçesi. Yaklaşık 12 yılın ardından tekrar bir ziyaret gerçekleşti kraliçe bakımından. Ve aynı zamanda önemli detaylarımız da var. Onları da aktarmak istiyorum sizlere. Dün önemli ziyaretler gerçekleştirdi Belçika Kraliçesi. Hem aynı zamanda resmi kurumlarda hem aynı zamanda Ortaköy iskelesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Orada fotoğraf çektirdi ve bir takım da muhabbetler edildi tabii orada. Oradaki atmosferi görmek istediğini söylemişti Belçika Kraliçesi. Sonra öncesinde ise yine önemli bir ziyaret vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la bir araya geldi Belçika Kraliçesi ve ikili asırlık zerafet sergisini gezdi Dolmabahçe Sarayı'nda ve ardından ise Emine Erdoğan Kraliçe Matilde'ye iğne oyası ve sarma tekniğiyle hazırlanan bir broş hediye etmişti. Peki bugünkü planlarda neler var? Onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Aslında önemli bir zirve var. Ekonomi misyonu zirvesi. Zirve geçtiğimiz saat diliminde sabah saatlerinde başladı ve şu an için halen devam ediyor. Fakat kraliçe şu an için Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti ve burada bir görüşme gerçekleşiyor. Hemen programdan bahsetmek istiyorum sizlere. Sabah saatlerinde başladı ve yaklaşık 2 gün süreceğini söyleyelim. Ve sabah saatlerinde başlayan programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı ve ilk konuşmayı da o yaptı. Sonrasında ise Belçika'nın heyeti konuşmaya başlamıştı. Ve şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda ise Belçika Kraliçesi Vahdettin Köşkü'nde burayı ziyaret ediyor. Sonrasında ise tekrardan programına devam edecek. Programı bugün için oldukça yoğun diyebiliriz. Buradan başka bir programa geçecek. Orada da yine kendisine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik edecek ve sonrasında ise Belçika Kraliçesi Galatasaray Lisesi'ne gidecek. Ardından ise programı kapanışı için tekrardan otele dönecek ve program ekonomi misyonu zirvesi sona erecek. Onu da belirtmiş olalım. Tabii aynı zamanda bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir programı var. O programdan da sizlere bahsetmek istiyorum. Kraliçe Matilde ile sabah saatlerinde, yani şu anda içinde bulunduğumuz saatlerde İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiğini belirtmiş olalım ve ikili görüşmene de başlamış olduğunu sizlere iletmek istiyorum. Daha sonra arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geçecek, onu da belirtmiş olalım. Orada ise Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak ve Erdoğan törende anayasa

0: Yasa değişikliği, yargıda yapılan çalışmalar ve reformlara ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor. İkili görüşmeyi bizler takip ediyoruz. Vahdettin Köşkü'nden sizlere aktarmak üzere diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Teşekkür edelim, İzmir'e gidelim. Türkiye önümüzdeki 10 günü toz bulutu altında geçirecek. Peki nelere dikkat edilmeli, ne yapılmalı? Bu soruların yanıtını alalım. Muhabir arkadaşım Sefer Ayça hazır. Konuğu da yanında. Sefer, günaydın. Hoş geldin yayına. Merakla sizi dinliyoruz.
2: Cansın, teşekkürler. 10 gün boyunca senin de bildiğin gibi çöl tozları gelmeye başladı artık. Bundan bu yana 10 gün boyunca da ülkemizde olacak. Tabii tehlikeli. Kimler tehlikeli? Yaşlılar tehlikede, çocuklar ve astım hastaları tehlikede. Ne yapmak gerekiyor bugünlerde? Tabii bu konuda uzmanı var, ona soralım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhaba, siz de hoş geldiniz.
2: Önemli günler. 10 gün toz, 10 gün boyunca kalacak. Ne yapmak gerekiyor? Kimlerden başlamalıyız? İlk önce tedbirleri.
3: Önce kimler risk altında? Onları bir sıralamaya çalışayım. Evet. Yaşlı hastalarımız, küçük çocuklarımız, KOAH ve astım hastalığı gibi hava yolları sıkıntıları olan hastalarımız büyük risk altında bu dönemlerde. Bir de uzun sürecek biliyorsunuz. Şimdi bu çöl tozları sadece toz diye düşünmeyin. Kıta kat ediliyor biliyorsunuz. Beraberlerinde bir sürü polen, küf mantarı ve bakterileri de topluyorlar ve karmaşık bir bünyeye sahip oluyorlar. Ve küçücük oldukları için soluk aldığımızda direkt incecik hava yollarımıza gidebiliyorlar. Bu yüzden bunlar büyük risk yaratıyor. Peki ne yapsın bu tür hastalığı olanlar ve bu yaştaki insanlarımız? Bir kere mümkün olduğunca dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkmasınlar. Özellikle sabahları ve akşam dönemlerinde aşırı derecede toz bulutları olur. Dışarı çıkmamaya çalışsınlar bu saatlerde. Kapılarını ve pencerelerini sıkı sıkı kapatıyor olsunlar. Özellikle onların önlerine nemli bezler sererlerse bir mekanik bariyer oluşturur. Tozun dışı içeriye girmesine engel olurlar. Eğer dışarı çıkacak olurlarsa sabahları ve akşamları çıkmamaya çalışsınlar. Eğer çıkıyorlarsa da maske, çift maske taksınlar.
2: Çift maske.
3: Çift maske. Eğer KOAH ve astım hastasıysa N95 dediğimiz özel bir maske türü vardır. Böyle partikülleri, incecik partikülleri almayan maskeler edinebilirlerse ondan edinebilirler. Dışarı çıktılar, evlerine geldiler. Ne yapacaklar? Mutlaka dışarıyla temas eden dış kıyafetlerini üstlerinden çıkarmaları lazım. Ve alabiliyorlarsa duş almaları gerekir. Çünkü polenler ve bu tozlar saça çok yapışır. Hı. Dışarı çıktıkları anda şapka, gözlük kullanmaları çok iyi olur. Mekanik bir bariyer oluşturur. Hı hı. Bir de bu tozlar nefes aldığımızda burnumuzda çok yoğunlaşır. Eve gelince burun irigasyonu dediğimiz burnumuzu suyla yıkamayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor.
2: Belirtileri neler? Nasıl başlıyor? Doktora ve hastaneye ne zaman gelinmeli? Yani nasıl bir tepki veriyor vücudumuz?
3: Bir kere eğer KOAH ve astım hastasıysa nefes darlığı başlıyor. Bir hışırtı, bir nefes darlığı, bir balgam artışı. Bir de bu dediğim gibi bu toz partikülleri mikrop taşıdığı için enfeksiyona çok zemin hazırlarlar. Ateş, bunlar çok olur. Eğer bunları hissediyorlarsa hastalarımız mutlaka gecikmeden doktorlarına, hastaneye başvurması gerekir.
2: Çok teşekkür ederiz.
3: Rica ederim.
2: Evet Cansın Elbacı, konumuzun da belirttiği gibi bugünlerde önlemler çok önemli. Çocuklarda, yaşlılarda önemli. Dışarı çıktığımızda özellikle iki maske, çift maske kullanmalı ve özel N90 maskesini kullanmamız gerekiyor. Eve geldiğimizde de tabii ki söylediği gibi konumuzun duş yapmak ve yüzümüzdeki eşyaları da havalandırmak gerekiyor. Diyelim bu önlemler çok önemliydi. Onu da konumuzdan aldık. Sözü tekrar İzmir'den size bırakalım.
1: Sefer, teşekkür ediyorum. İzmir'den sözü alalım. Biraz Karadeniz'e doğru gidelim. Karadeniz'de baharın gelişiyle şenlikler başladı. Şalpazarı Kültür Festivali'nde renkli görüntüler kaydedildi. Şimdi o görüntüleri taşıyacağız ekrana.
4: Bir yanda kemençe, diğer yanda horon halkası. Karadeniz'de baharın gelişiyle şenlikler başladı. Şalpazarı Kültür Festivali'nde renkli görüntüler kaydedildi.
5: Şenlik başladı ama görüyorsunuz o buranın yöresel kıyafetleri şenliğe

0: Festival kapsamında yayla göçü canlandırıldı. Halk oyunları ekibi Karadeniz müziği eşliğinde horon tepti. Yöresel kıyafetlerse görenleri büyüledi.
1: Yaz geldi, şenlikler başladı, bol bol horon başladı ve aynı zamanda buranın muhteşem coğrafyasını da özgür göstersin size. O yemyeşil Karadeniz baharın gelmesiyle daha da yeşilleniyor ve o yeşilin içinde yaylaya doğru artık çıkışlar başladı diyebiliriz.
0: Trabzon valisi Tahir Şahin birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
2: Yazın gelişi doğanın bereketiyle hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla buluştuğu gün. Beraberinde birlik ve beraberliğimizin temsili, horonumuzda el eleyiz.
1: 7'den 70'e herkes bu şenlikte kıyafetlerle birlikte, gördüğünüz gibi minikten büyüğe kadar her yaştan o yöresel kıyafetler hazırlanmış durumda.
3: Denizli'nin meşhur çekirdeksiz üzüm bağlarında asma yaprağı hasadı başladı. Hemen o bölgeye bir uzanalım. Muhabir arkadaşım Atagündüz Kurşun hazır. Konuğu da yanında. Ata, günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: Cansın, teşekkür ediyoruz. Aslında birkaç ay sonra burada üzüm hasadı yayını yapacağız ama onun öncesinde de o yaprakların, meşhur yaprakların hasadı başladı. Neredeyiz? Tam lokasyon verelim. Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent mahallesindeyiz. Çünkü Denizli'nin, Buldan'ın verimli toprakları buralar. O nedenle de şu an itibariyle artık asma yaprağı toplanmaya başladı. Tabii kolay bir iş değil gerçekten. Burada ablalarımız tek tek ve koparılması gereken yerlerden tek tek topluyorlar. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de başlıyor bu mesai. Üretici Özkan Gümüş yanımızda. Özkan abicim, kolay gelsin öncelikle. Nasıl gidiyor hasat?
5: Merhabalar, hoş geldiniz siz de. Ummalı bir şekilde şu anda çalışmamız devam ediyor. Bir ay sürecek olan hasadımız. Yani ilerleyen zamanlarda sonlandıracağız. Bunu bütün illere yani gönderiyoruz, işte ihracat oluyor. Sonra ne bileyim, salamura olarak sarmalık yapılıp afiyetle insanlar yiyor yani.
4: Değil mi? Peki bu hasat, dedim ya, sabahın ilk ışıklarında başlıyor. Kaç saat devam ediyor bu?
5: 8 saat normal bir çalışma oluyor. Yani sabah ilk aydınlandığı zaman başlıyor. Saat 1'de 2'de en son işçiler artık yoruluyor, bırakıyorlar yani.
4: Tabii bunun aslında nereden koparılacağı da önemli değil mi? Şuradan şöyle bir gösterelim mi? Ablamız koparıyor oradan değil mi?
5: Şu uç yapraklar deriz, taze yapraklar. Bunlardan
4: uç yapraklar.
5: Evet, uç yapraklardan taze olduğu için düzgünlerinden koparıp bunları sarma yapıp vatandaşlarımız afiyetle yiyor yani.
4: Bir daha bir koparabilir misin abi onu?
5: Tabii ki.
4: Tabii şimdi herkesin böyle
5: onun da
4: eli
5: koparma
4: alışmış
5: şeyi vardır.
4: Evet, onu
5: şu şekilde
4: soracağım.
5: Çekerek koparılır. Çekerek. Yoksa yani zarar vermeden, üzümlere zarar vermeden bu şekilde taze bir şekilde koparılır.
4: Şimdi şu üzümleri de gösterebilir misin Köksal? Bakın, yayının başında söyledim ya, işte şu üzümden de bahseder misin,
5: evet,
4: bize biraz?
5: Üzümlerimiz de Temmuz'un son ay sonuyla Ağustos'un ilk haftaları çıkar. Bunları da
4: Türkiye'nin bunun özelliği adı neydi?
5: Sultaniye çekirdeksiz.
4: Sultaniye çekirdeksiz üzüm.
5: Üzümümüzdür, meşhurdur. Yani bundan
4: tescilli
5: aynı zamanda tescillidir. Yurt dışına ithal olarak da gönderiyoruz. Türkiye'nin de bütün
4: ihraç ediliyor, evet.
5: Evet.
4: Ama onun öncesinde yaprak.
5: Yani şimdi yaprak.
4: Şimdi şunu söylüyorlar bir daha abi. Yaprağı üzümden daha pahalı.
5: Evet, doğrudur. Şu anda yaprağın kilosu 120 ile 150 TL arası. Pazarlarda 200 TL'den falan satılıyor. Ama üzümlerimizin fiyatı biraz düşük. Geçen sene de yani 20 ile 25-30 arası satıldı.
4: Bir de havalar da soğuktu ama yani, değil mi? Don vurmuş.
5: Tabii iklimlerden dolayı da biraz zararımız oldu. Yani tabii ki ister istemez bize de mağduriyet yaşıyoruz yani.
4: Umarız bu sene ürün bol olur. Gördüğümüz kadarıyla da maşallah,
5: evet,
4: üzüm de fışkırıyor yani, burada asmaların arasından,
5: evet,
4: değil mi?
5: Evet, üzümlerimiz yani bu sene mahsulümüz bol. Ama Allah'ım da yani biraz yardımcı olursa insanlarla beraber yani devletimizden de yardım bekliyoruz. Parasını etmesini umarız yani.
4: İnşallah. Ama onun öncesinde dediği gibi Özkan abimizin, önce bu asma yaprakları toplanıyor. Evet. Kaç gün daha toplanacak bu?
5: Bu ay sonuna kadar toplanır.
4: Bu ay sonuna bu kadar. Ay sonuna yani kadar. Bir 10-15 gün mü?
5: Aynen, hayır. Bir ay sürer bu.
4: Bir ay
5: içinde topladığımız işte sarmalı

0: deriz biz bunlara. Salamura yaparız. Basma yapılır. Fabrikalarda dediğimiz gibi ithal olarak gönderiyoruz. İş piyasada da komple değerlendiriyoruz yani. Evlerimizde de aynı şekilde kendim dahi evimde eşim beraber bir şekilde yapıp yiyoruz yani.
1: Sen de biliyor musun sarma sarmasın?
0: Ben yemesini seviyorum.
1: Sen yemesini seviyorsun. Tabii ki herkes yemesini sever ama sarması da ayrı. Aslında o sarıyor ya özellikle hanımefendiler. Evet. O sardıkları şeyin toplanma şekli, o yaprakların toplanma şekli gerçekten evet. Çok önemli. Büyük bir emek istiyor değil mi?
0: Ya tabii ki emek olmadı mı yemek olmuyor. Yani bayağı bir zahmetli iş. Yani kolay değil yani. Tek tek bunlar elden geçiyor. Koparılıyor sapları. Evde ne bileyim haşlanıyor. Hanımlar daha güzel tek tek bunları doldurup içlerini sarmayı yani muazzam lezzetli bir şekilde yapıyorlar yani.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yayın öncesi Özkan abiyle ve buradaki ablalarımızla da konuştuk. Malum şimdi Tokat'ta var ama Tokat'la da bir yaprak yarışına girmek istemiyor aslında buradakiler değil mi? Ablam da kafa sallıyor böyle. İşte tek tek toplanıyor. Gerçekten kolay değil. Oldukça zahmetli, bakın neredeyse 20-30 kilo var herhalde değil mi abla? Evet, 20-30 kilogram şu anda bu yapraklar. Bırakıyorum abla ben bunu. Tamam. Tek tek böyle kucaklarına topluyorlar bu yaprakları. Çuvallara dolduruluyor, daha sonra araçlara naklediliyor ve üreticilerden tüketicilere uzanılıyor. Son bir kez daha gösterelim şöyle etrafı. Bakın dedik ya, Denizli'nin verimli toprakları buralar. Buldan ilçesine bağlı Yenicekent mahallesindeyiz. Yüzlerce belki de binlerce dekarlık bir üzüm bağından, üzüm bağlarından bahsediyoruz. Ve şimdi artık yapraklar hasat ediliyor. Az önce Özkan Gümüş'ün de söylediği gibi Temmuz sonu Ağustos başı da buradan bu üzümlerin hasatı yapılacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Ata, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Karacaoğlan'ın anısını yaşatmak amacıyla Osmaniye'nin Düzici ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
3: Türk Halk Edebiyatı'nın unutulmaz isimlerinden Karacaoğlan'ın anısına festival düzenlendi.
4: Karacaoğlan'la ilgili öğrendiğim bilgilerin hemen hemen tümünü dedemden, anamdan, babamdan öğrendim. Yani Düzici gerçekten Karacaoğlan'la özdeşleşmiş. Şurada yaşı 40'ı geçkin olan kime sorsanız Karacaoğlan'la ilgili bir türkü söyler, bir şiir okur.
3: Görüntüler Osmaniye'nin Düzici ilçesi Karacaoğlan Festivali'nden.
5: 17. yüzyılda yaşadığı kabul edilen halk ozanı Karacaoğlan'ın memleketi Düzici'nde ilk kez Karacaoğlan ismini taşıyan festival düzenlendi ve festivale ilgi büyük oldu.
4: Karacaoğlan bizim araştırmalarımıza göre eski ismimizle Harunia, şu anki ismimizle Düzici'nde yaşamış, burada ölmüş ünlü halk ozanımızdır. Onun adına da kaymakamlığımız, belediyemiz bir festival düzenledi.
5: Karacaoğlan Festivali'nde bir taraftan Karacaoğlan'ın unutulmaz eserleri seslendirildi. Bir taraftan da görmüş olduğunuz gibi Anadolu'yu anlatan motiflerin üzerinde sıkmalar açıldı, börekler yapıldı. Yine yan tarafında ise yöresel yemekler yine festivale gelenlere tanıtıldı.
3: Kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için yapılan festival renkli görüntülere sahne oldu.
2: Şimdi sizi Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir çiftliğe götüreceğiz. Çocukluğundan itibaren hayvancılığa ilgi duyuyordu. Hayalini gerçekleştirip çiftlik kurdu 48 yaşındaki Rıfat Uzun. Çiftliğinde kazları, tavukları ve kuşlarıyla huzur içerisinde yaşıyor. Şimdi o renkli görüntüler gelecek ekrana. Bugünlük de noktalayacağız. İyi bir gün diliyorum.

0: var. Hepsini bulundurmaya çalışıyoruz.
1: Şehrin kalabalığından biraz olsun uzaklaştık. Soluğu Rıfat Uzun'un çiftliğinde aldık. Çubuk da kendine öyle bir çiftlik kurmuş ki bir sürü hayvanı var. Bugünse o hayvanlarla nasıl ilgilendiğini izleyeceğiz.
0: Bu işlerle çocukluğumdan beri seviyorum, uğraşıyorum. Daha önce büyükbaş, küçükbaş işlerle uğraştık. Şimdi kanat işleriyle uğraşıyoruz. Yani hayat seviyoruz, doğayı seviyoruz. Bu kaz işiyle de farklı bir tanışmamız oldu.
2: Merak ettik hikayenizi.
0: Daha çok bir bu işe daha büyük çapta girişim yapan bir abimizin tavsiyesi üzerine bize işte 500 tane yap, 1000 tane yap, biz alırız vaadiyle başladık. Ve mantıklı olarak geldi, bir kazdan birçok sayıda elde edilebiliyor, üretim yapılabiliyor. Ve bereketli bir hayvan. Hem lezzetli eti hem de bildiğimiz kadarıyla besin değerleri yüksek bir et. Cazip geldi ve hoşumuza da gitti. Çok sermaye istemeyen ama işi hakkıyla yaparsan çok para kazanabilen, yani bağladığın sermayeye göre çok para kazanabilen bir iş. Tabii zahmetli mi? Mutlaka ki zahmetli. Emek istiyor, özver istiyor. Zaten severek yapmadığım bir iş kimseye fayda vermez.
2: Efendim şu anda kaç tane kazınız var?
0: Şu an 100 civarında.
2: Bakımları çok zor mu?
0: Ya bakımları zor mu? Eğer ki içeride hazır sistemde bakarsan tabii maliyetli ama çok kolay. Sadece bir yemlik ve suluk, otomatik suluk ve otomatik yemlik. Sürekli bir altını temizliği gereksinimi istemiyor. Hayvanlar yara açık alanda olduğu için o yönden kolaylığı var.
1: Henüz bir aylık olan bu kaz yavruları Rıfat Bey için çok kıymetli. Onlarla özellikle ilgileniyor ve her mevsimde de olmuyorlar.
0: Biraz yavruda ısı ve kuru yer istiyor. Onların bakımı biraz nazik oluyorlar, hassas oluyorlar. Kazlar bahar döneminde üreme yapıyorlar. Ama bakım şartları iyi olursa sonbaharda da tekrar üremeye geçebiliyor. Ama biz sonbaharda yapılan üremeye, yani üretime çok sıcak bakmıyoruz. Çünkü önümüz kış. Kış şartlarında biraz daha yavrunun bakım şartları zor, gelişimi zor.
3: Kanatlı hayvan yetiştiricisi Rıfat Uzun yıllarca büyükbaş hayvancılıkla uğraşmış. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği hiç zor gelmemiş.
0: Büyükbaş hayvanda biraz daha zahmetli. Sabah akşam iki öğün bakmak gerekiyor. Ama kanatlı yemini suyunu tedarini yaptığınız zaman altını da temizliğe eğer uygunsa duruma göre iki gün, üç gün hiç uğramasanız bile hayvan ihtiyacını karşılayabiliyor. Yani hizmet istemeyen gün geçirebiliyor.
3: Çiftliğinde çok sevdiği hayvanlarıyla birlikte yaşayan Rıfat Uzun halinden son derece memnun.
0: Bu yapıları ilk yaptığımızda toplumda hep yani yüksek binalarda, lüks dairelerde yaşam hevesi vardı, merakı vardı. Ama o zaman biz bunu hesap ederek geldik buraya. Bunu düşünerek geldik. Çünkü ne kadar sakin bir ortam, o kadar huzurlu bir hayat. Bunu buraya gelen çevremizdeki eş dost zaten tasdikliyor ve biz de yaptığımızın doğru olduğunun neticesine varmış olduk.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında.

0: detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
0: A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: İşini büyütenlerin mikrosu var.
12: Mikro yazılım, mikro kontene.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
15: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye yani bir şey yapmamazlık edemezdik.
17: Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve güvenli alanlara taşınması sürecinde kritik aşamaya geçildi. A Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokaklardaki sahipsiz hayvan probleminin çözümü için kesin bir takvim paylaştı.
16: Bütün Türkiye'de baktığımız zaman %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Bunları da inşallah bu sene içerisinde, bu senenin sonuna doğru belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.
17: Çiftçi bu hafta toplama oranları %60'ın altında kalan 9 ilin valisiyle özel bir görüşme yaptığını ve çalışmaların hızlandırılması için net talimatlar verdiğini vurguladı.
16: Yasa değişti artık 2024 yılında. Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri artık sokaklar değil, evet. Parklar değil, evet. Meydanlar değil, barınaklar. Orada bu hayvanlar toplanacak, tedavileri yapılacak, kısırlaştırılacak ve orada beslenmeler yapılacak. Yani bu hayvanlar açısından da iyi. Aslında hayvan hakları savunucuların bundan memnun olması gerekir. Yani bu çalışmalardan.
18: Daha önce düzenlemeden
16: bahsettik. Rantı kesilenler var burada. Aslında işte azgın güruh onlar. Yani saldıran, linç eden güruh onlar. Onlar mamalarının kesilmesinden dolayı bu işi yapıyorlar.
17: Bakan Çiftçi, hayvan saldırıları sonucu yaşanan mağduriyetlerin son bulması için belediyelere barınakların hızla tamamlanması çağrısında bulundu.
16: Lütfen 2028 yılını beklemeden barınak...

0: barınakları kursunlar. Hayvanları da toplayıp bu barınaklarda muhafaza etsinler, beslesinler.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kalbim senden vazgeçmeyecek. Korkma içinde, aşkım hiç bitmeyecek.
3: Biz 100 binin üzerinde bir katılım bekliyoruz. Türkiye'nin tüm gençleri 81 ili 922 ilçesi 207 üniversitesini o gün Kocaeli'de Cumhurbaşkanımızla beraber olacaklar.
4: AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı 16 Mayıs Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanından 100 bin gencin katılımıyla bir gençlik şöleni düzenleyecek. Kocaeli'nde gerçekleştirilecek şölene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
3: AK Parti Gençlerin Partisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerin lideri. Bunu her platformda söylüyoruz ve her olayda da bunun biz somut örneklerini görüyoruz. Ve bu şölen de onun en güçlü nişanelerinden bir tanesi. Gençlerin Cumhurbaşkanımıza duyduğu muhabbet, gençlerin Cumhurbaşkanımızla beraber olması gerçekten tüm Türkiye'nin gençlerinin bir araya geleceği bir organizasyon.
4: Şölen 2026 yılının en büyük gençlik buluşması olmaya hazırlanıyor. Gençlerin enerjisini, dinamizmini ve geleceğe dair umutlarını bir araya getiren tarihi bir buluşma olacak.
3: 16 Mayıs'ta Kocaeli'de stadyumda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla inşallah bir gençlik şölenimiz gerçekleştirecek. Gençlik şölenimiz Türkiye'nin 81 ilinden, 922 ilçesinden, 207 üniversitesinden gençlerin geldiği, katıldığı, Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiği ve burada çeşitli etkinliklerle, konserle, sanatçılarımızla ve sonrasında çeşitli saha içi stadyum etkinliklerimizle birlikte bir araya gelecek gençler.
4: Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sanatçıların da yer alacağı organizasyonda çeşitli etkinlikler, interaktif alanlar, sürpriz içerikler ve sosyal buluşma alanları da oluşturulacak.
3: Gençlerimizin eğlendiği, siyasi mesajları, Cumhurbaşkanımızın vereceği mesajları aldığı ve 81 ille bir araya gelerek tüm Türkiye'nin gençlerinin ortak dilde konuşabildiğinde tekrardan bizler de görmüş olacağız.
4: Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin birbirleriyle tanışacağı, fikir alışverişinde bulunacağı ve ortak heyecanı paylaşacağı bu alanlar organizasyonun sosyal yönünü daha da güçlendirecek.
3: Partili partisi tüm gençlerimiz başvurabiliyor, gelebiliyor. Çeşitli bu noktada katılımcı formlarımız var. Bunlara başvurarak gelebiliyorlar. İllerimizde hummalı bir hazırlık var. Konsere gelmek isteyen, şölene gelmek isteyen tüm arkadaşlarımızı buraya getiriyorlar.
5: Ajans bugün de yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 12'yi gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul ediyor. A Haber muhabiri Erşan Karaca detayları aktarmak üzere telefon hattımızda bizi bekliyor. Sözü hemen Erşan'a bırakıyoruz.
6: Evet, iyi günler ve iyi yayınlar dileyelim. Ekonomi misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyet İstanbul'da ve içinde bulunduğumuz dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Vahdettin Konağı'nda ziyaret ediyor ve şu anda içerideki görüşmenin devam ettiğini belirtmiş olalım. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki Belçika Ekonomi Misyonu 14 yıl aradan sonra geniş bir heyetle Türkiye'ye geldi ve İstanbul Havalimanı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılanan kraliçeye başkan yardımcıları, bölge başbakanları ve 428 özel sektör temsilcisi eşlik etti. Geçtiğimiz günde ise yani dün gelmişti kraliçe Türkiye'ye ve şu anda olan detaylardan bahsetmek istiyorum sizlere. Dün önemli bir ziyaret vardı. Belçika kraliçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la bir araya geldi. İkili asırlık zerafet sergisini gezdi ve Anadolu kültür mirasını yansıtan eserleri inceledi. Emine Erdoğan kraliçe Matilde'ye iğne oyası ve sarma tekniğiyle hazırlanan bir broş hediye etti. Dünün detayları bu şekildeydi. Bugün ise aynı zamanda ekonomi misyonu programının sabah saatlerinden itibaren başlamış olduğunu belirtelim. Ve aynı zamanda oturumun açılış konuşmasını ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat gerçekleştirdi. Son bir detay vermek istiyorum sizlere. Şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda Belçika Kraliçesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmesi ve Belçika Kraliçesi'nin ziyareti ise içinde bulunduğumuz dakikalarda devam ediyor. Peki bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir aynı zamanda programı da var. Kraliçe Matilde ile içinde bulunduğumuz saatlerde Vahdettin Köşkü

0: de görüşüyor. Aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın bugün görüşmenin ardından Ankara'ya geçmesi ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılması da öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargıda yapılan çalışmalar ve reformlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Son bir detay daha aktaralım. Geçtiğimiz dakikalarda ekonomi vizyonunda oldukça önemli açıklamalar geldi. Belçika Savunma Bakanı Franchken, Türk savunma sanayisi benim için bir rol model niteliğinde dedi. Bunu da aktarmak istiyorum sizlere. Tuay Franchken, Türk savunma sanayisinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında gerçekten çok ileri seviyede olduğunu belirtti ve bu nedenle benim için rol model niteliğindedir dedi. Son olarak aktaralım, dediğimiz gibi kraliçe şu anda Belçika kraliçesi şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Vahdettin Köşkü'nde görüşmelerini sağlıyor ve programı ise bugün içerisinde yaklaşık 3 ila 4 saat arasında sürecek bir programı daha var. Onlar da İstanbul'un farklı konumlarında devam edeceğini belirtmiş olalım ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan Karaca'ya çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. Sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz ajans bugüne. Efendim, ODTÜ'de Türk bayrağına yönelik saygısızlık ve provokasyon girişimlerinin ardından gözaltına alınan 6 kişiden ikisi adliyeye sevk edilmişti. O iki kişi şüpheli tutuklandı. Detayları alacağız biz de. A Haber muhabiri Şener Çetin yayın için hazır, bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Evet, takvimler 7 Mayıs'ı gösteriyordu. Başkent'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde akşam saatleriydi. Bahar şenlikleri vardı ve o şenlikler kendi gerginliğe neden oldu. Yaşanan bu olaylardan sonra 6 kişi gözaltına alınmıştı. Adli işlem başlatılmıştı ve son dakika sıcak bilgiyle birlikte 2 tutuklu olduğunu söylemek mümkün. Peki gerginlik nasıl başlamıştı? Hemen o gerginliğin detaylarına cevap verelim. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde verdiği pozlarla bilinen bir isim İlkay Akkaya sahneye çıkmasıyla birlikte o gerginlik zirveye ulaştı. Tabii konser alanında Türk bayrakları açılmıştı bir grup tarafından ve karşı bir grup Türk bayrağı açan gruba fiziksel saldırıda bulundu. Bir anda ortalık karıştı. Yaşanan o hadisede bazı yaralılar vardı ki o yaralılar bazı hastanelere kaldırılmıştı, taburcu edildi. Tabii yaşanan olaya ilişkinde açıklamalar peş peşe geldi. Bayrağımıza yönelik o alçak saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir soruşturma başlatılmıştı. Emniyet ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı düzenlenen operasyonla birlikte. O 6 kişinin adli işlemleri devam ediyordu ki sıcak bir bilgi, 2 tutuklama geldi. Diğer 4 kişi hakkında da yurt dışı yasağı ve adli kontrol işlemleri uygulandı. Bunu belirtelim. Bir kez daha hatırlatalım. 7 Mayıs'ta yaşanan ODTÜ olaylarında bayrağımıza karşı bir alçak saldırı vardı. O saldırı sonrası başsavcılık tarafından bir soruşturma yürütüldü. 6 kişi gözaltına alındı. O 6 kişiden 2 kişi tutuklandı ve diğer 4 kişi hakkında da yurt dışı yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulandı diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Efendim, dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz. ABD-İran arasında son yaşananlara bakacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Katıldığı bir programda İran savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu Donald Trump. Hedeflerimizin %70'ini vurduk dedi. Tahran yönetiminin toparlanmasının yıllar alacağını öne sürdü. İran'ı 2 hafta daha bombalayabiliriz diye de ekledi.
3: Askeri olarak yenildiler. Belki kendi zihinlerinde bunun farkında değiller ama durum bu.
4: Bir kez daha zaferini ilan etti. Tahran'ın siyasi ve askeri kapasitesini yok ettiklerini öne sürdü.
3: Liderleri gitti. A takımı gitti. B takımı gitti ve muhtemelen C takımı da gitti. Belirli bir güce sahip insanlarla uğraşıyoruz. Çok ilginç. Bir anlaşma yapıyorlar ve sonra da bozuyorlar.
4: ABD Başkanı Donald Trump Full Measure isimli programda konuştu. İran savaşındaki son durumu değerlendirdi. Savaşın hala devam ettiğine vurgu yapan Trump, yenildiler ama işleri bitmedi dedi.
3: İki hafta daha girip her hedefi vurabiliriz. Hedeflerin muhtemelen %70'ini vurduk. Vurabileceğimiz başka hedeflerimiz de var. Ama bunu yapmasak bile yeniden toparlanmaları yıllar alacaktır.
4: Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkinde konuştu.
3: Onu bir noktada alacağız. Bölgeyi sürekli gözetim altında tutuyoruz. Space Force adında yeni bir yapı kurdum ve onlar bunu izliyor. Eğer biri o bölgeye yaklaşırsa haberimiz olur.

0: olur ve onları vururuz.
1: İran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasını da yineleyen Trump, savaşın yakın zamanda sona ereceği öngörüsünde bulundu.
2: Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, İran'daki savaşa ilişkin Beyaz Saray'a önemli uyarılarda bulundu. ABD'nin savaşı uzatacak askeri, ekonomik ve siyasi gücü bulunmadığını söyleyen Sachs, Trump yönetiminin tek gerçek seçeneğinin geri çekilmek olduğunu öne sürdü. İran'ın askeri gücünü küçümsediler diyen ABD'li ekonomist, rejimin dağılacağına yönelik öngörülerin de gerçekleşmediğini vurguladı.
1: Amerikan İmparatorluğu Tahran'a karşı savaş kazanamaz. ABD'li ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, Beyaz Saray'ı işte bu sözlerle uyardı. ABD'nin İran'a karşı uzun bir savaşı sürdürebilecek ekonomik, askeri ve siyasi güce sahip olmadığını söyledi.
0: Sadece birkaç hafta içinde dünyanın enerji arzı ve tedarik zincirleri felaket boyutunda çökebilir.
1: El Cezire'ye konuşan Sachs, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Savaş muhtemelen ABD'nin geri çekilmesiyle sonuçlanacak dedi. Bu durumun İran lehine 3 sonucu da beraberinde getireceğini öngören Sachs, Tahran'ın Hürmüz'deki kontrolünün artabileceğini, İran'ın caydırıcılık kapasitesinin güç kazanabileceğini ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığının zayıflayabileceğini savundu. Sachs, 2 ay süren yıkıcı saldırılara rağmen ABD ve İsrail'in İran'da gerçek bir kazanıma imza atamadığına da dikkati çekti. İran halkının ayaklanması ve rejimin çökmesi gibi öngörülerin hiçbirinin gerçekleşmediğini hatırlatarak Tahran yönetimi dağılmadı, tam tersine kenetlendi dedi. ABD'li ekonomist, İran'ın başta füze yetenekleri olmak üzere askeri kapasitesini büyük ölçüde koruduğuna da vurgu yaptı. İran, teknolojik ve askeri olarak küçümsendi diyen Sachs, Tahran'ın ucuz maliyetli dronlar ve füzelerle ABD'nin milyar dolarlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı kurduğunu söyledi.
2: Batılı ülkelerin oluşturduğu koalisyon kapsamında İngiltere, Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderdi. HMS Dragon isimli uçak savar gemisi Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin sağlanmasına destek verecek.
3: Fransa'nın ardından İngiltere'de Hürmüz Boğazı'nda geçiş güvenliğinin sağlanması için savaş gemisi gönderdi. Uçak savar gemisi HMS Dragon Orta Doğu'ya konuşlanacak.
4: Seyri sefer özgürlüğünü korumak için çok uluslu bir misyona öncülük edeceğimizi doğrulayabilirim.
3: ABD ve İran tarafından çift taraflı ablukaya alınan Hürmüz Boğazı için uluslararası çabalar sürüyor. Son olarak İngiltere seyri sefer güvenliğine destek vermek için Orta Doğu'ya uçak savar gemisi HMS Dragon'ı gönderdi. Konuşlanacağı tam konum belirtilmedi. Öncesinde Doğu Akdeniz'de olan gemi savaş sırasında İngiltere'nin Kıbrıs adasındaki üslerini koruyordu. Karara ilişkin İngiltere Savunma Bakanlığı açıklama yayımladı. Emrin ihtiyatlı bir planlama kapsamında verildiği belirtildi. Geminin uluslararası misyona katılabileceği ve Hürmüz görevine ek seçenekler sunacağı vurgulandı. Savaş sırasında ABD, batılı ülkelere Hürmüz'ün açılmasına destek vermeleri için çağrıda bulunmuş. Ancak İran'a karşı bir savaşa girmek istemedikleri için karşılık alamamıştı.
5: Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi. Bunu hatırlamamız gerekiyor.
3: Bunun üzerine İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde 51 ülkeden temsilciler Nisan ayında bir araya geldi. Zirvede Hürmüz'deki seyri sefer güvenliğinin nasıl sağlanacağı ele alındı. Uluslararası misyon kapsamında Fransa'da uçak gemisi Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'e göndermişti.
5: Savaştan önce yürürlükte olan serbest geçiş koşullarının yeniden tesis edilmesini ve seyri sefer özgürlüğüne tam saygı gösterilmesini istiyoruz.
2: Evet, ABD ve İran taraflarından sunulan ateşkes teklifleri reddedildi. Bu gergin süreçte bölgede savaş yeniden mi başlayacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'da bizi bekliyor son durumu aktarmak üzere. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Yeni açıklamalar var. Pezeşkiyan'ın da yeni açıklamaları olduğunu biliyoruz. Detayları aktarır mısın Ekber?
6: Sümeyye, teşekkür ederim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne İran tarafından hazırlanan işte teklif sunulmuş.

0: oldu. Arabulucu konumunda olan Pakistan üzerinden dün İran'ın hazırladığı plan sunulmuş oldu. Bugün İran Dışişleri Bakanı İsmail Bakai İran'ın sunduğu teklifle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu İran'ın planının nükleer meseleler ve uranyum zenginleştirme meselesini içermediğini, bunun daha sonraki süreçte değerlendirileceğini ifade etti. İran'ın sunduğu planın bölgedeki savaşı sona erdirmesi, İran'a karşı deniz ablukasının, ki İranlı yetkili burada bunu korsanlık olarak tanımlıyor, durdurulmasını, İran'a ait mal varlıkların, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması konusu, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın güvenli geçişlerin sağlanması meselelerinin İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu son öneride yer aldığını ifade etti. Malum dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump İran'ın sunduğu o son teklifi, daha doğrusu İran'ın yanıtını yetersiz bulduğunu ve kabul edilebilir olmadığını ifade etmişti. İranlı sözcü bugünkü açıklamasında İran'ın sunduğu yanıtın cömertçe olduğunu ve karşı tarafın isteklerinin abartılı olduğunu ifade etmişti. Başka bir deyişle İran'ın sunduğu o son yanıt Amerika Birleşik Devletleri tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı. Peki bundan sonraki süreçte ne olacaktır? Mevcut durum devam edebilir. Yani İran'a karşı abluka devam eder ve İran'da Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya devam edebilir. Tabii bu bölgedeki gerginliği de daha da arttıracaktır. Daha iki gün önce İran'dan gelen bir açıklamada İran bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri gemilerine el koyması veya onlara yönelik bir saldırı olması halinde ABD'nin bölgedeki üstlerine vurabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Hatırlatmakta yarar vardı. Bugüne kadar CENTCOM'dan gelen açıklamaya göre 4 İran gemisine yönelik saldırı söz konusu oldu. Yine CENTCOM'dan gelen son açıklamada bugüne kadar 61 İran tankerine İran limanlarına dönülmesi için talimat verildiği belirtildi. Diğer taraftan Sümeyye, az önce haberimizde de izlediğimiz üzere Amerikan dışı bazı ülkelerin ve özellikle İngiltere ve Fransa'nın da bu bölgeye gelmesiyle ilgili bazı haberler yayınlanmaktadır. Bu konuya da İranlı sözcü az önce tepki gösterdi ve bu Avrupa ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kışkırtmalarına alet olmaması konusunda uyarıda bulundu. Bir uyarıda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Özellikle Fransa'ya tepkisi söz konusuydu. Eğer böyle bir durum söz konusu yaşanırsa, onların uçak gemileri Hürmüz'e doğru hareket ederse İran'ın kesin yanıtıyla karşı karşıya kalır yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Öyle görünüyor ki Fransa bu konuda en azından şimdilik geri adım atmış durumda. Çünkü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na doğru hareket etmeyeceğini söyledi. Gelişmeler bu şekildeydi. Söz sende.
1: Sevgili izleyenler, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamalarda bulunuyor. O noktaya dönüyoruz.
2: İşbirliğinde emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
3: Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz daha ağırlamak isteriz burada. Arkadaşlarımız sahnemizi biraz daha elverişli hale getirirken.
1: Evet, ABD ve İran arasında son yaşananlara bakacağız. Az önce detayları muhabirimiz Ekber Karabağ'da aktardı efendim. ABD ve İran hem yeni bir savaşın hem de bir anlaşmanın eşiğinde aslında. Trump ve İsrail'den savaş bitmedi açıklamaları gelmeye devam ederken diplomasiye de fırsat tanınıyor. Bölgedeki son gelişmeleri konuşacağız. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan stüdyo konuğumuz. Güngör Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim bilmukabele. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a bir teklif gitmişti. İran tarafı teklifini, yanıtını iletti. Teklife dair yanıtını Pakistan'da arabuluculara ve Amerikan Başkanı Donald Trump'tan dün gece teklifi beğenmediğine dair bir açıklama geldi. İran'ın sözde temsilcilerinin yanıtını az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Tamamen kabul edilemez dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Şimdi teklife baktığımızda uranyumu ve nükleere ilişkin önemli maddeler vardı malumunuz. Tabii yaptırımların kaldırılması da ilerleyen süreçte dahildi. Ama İran'ın yanıtına baktığımızda nükleer tesislerin kapatılmasını reddetti. 20 yıllık kotayı reddetti. Tabii bu Wall Street Journal'ın haberi. Evet. Net bir, şu an resmi bir açıklama yok ama uranyumun bir kısmının seyreltilmesini, kalanının ise 3. ülkeye gönderilmesini teklif etmiş İran tarafı da Amerika Birleşik Devletleri'ne. Son olarak Pezeşkian'dan bir açıklama geldi. Önümüzde pek çok seçenek var dedi. Şimdi gidişata dair yorumlarınızı, öngörülerinizi yine almak isteyeceğim. Bir başlığımız daha var ama onu birazdan konuşacağız.

0: Önce bu açıklamalara dair ne söylersiniz?
1: İran ve ABD arasında İslamabad süreci olarak adlandırdığımız süreç devam ediyor. J.D. Vance'in ve Kalibaf'ın başkanlığı heyetler görüştü. Bundan sonra sizin de anlattığınız üzere bu mesajlaşmalar ve maddeler karşılıklı olarak gidip geliyor. En son Amerika Birleşik Devletleri şunu demişti. Şartları biliyorsunuz bunu, yani Trump'a verilen cevap öncesi ABD şunu dedi. Şartları biliyorsunuz, kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Hatta Hürmüz'ü hemen açın. İran buna cevap verdi. İlk önce söyleyeyim, Hürmüz'ü açmayacağız ve şartlarını bildirdi. Uranyumun Amerika Birleşik Devletleri'ne teslimi söz konusu değil. Bunu birinci olarak söyleyeyim. Hürmüz konusunda da şöyle bir cevap geldi. Hürmüz'ü kontrollü olarak karşılıklı açalım. ABD gemilerini çeksin, biz de Hürmüz'ü açalım.
0: Abluka kalksın, kademeli, biz de Hürmüz'ü açalım.
1: Kademeli olarak adlandırdıklarını, bir zaman takvimine yana açış yapalım. Ve uranyumla ilgili cevaplarının ana çerçevesi 30 gün bunu müzakere ederim. Sizin söylediğiniz ön pozisyonunu 20 yıl erteleme yok. Uranyumun oranını düşürmeyi %20'lere sanırım İran kabul ediyor. Üçüncü ülkeye transfer konusunda da muallak. Yani İran bu konuda... Şöyle bir açıklaması, uranyumu başka bir ülkeye vermek, toprak vermek demek. Ama burada belki Arakçı'nın Çin'e gitmesi, İran Dışişleri Bakanı ve Perşembe günü ABD Başkanı'nın Çin'de olması Çin'i akla getiriyor. Ben Rusya'yı uzak bir ihtimal olarak görüyorum ama daha akla yatan, çünkü Trump'ın Çin'le işi var. Bunu teklif ettiler karşı. Bunu müzakere etmeyi düzeltiyorum. Müzakere etmeyi teklif ettiler. Trump beğenmedi. Ben de o zaman şöyle bir şey dedim. Yani hayaller Trump, gerçekler Hürmüz. Karşında Trump'ın bir Hürmüz sorunu var. Onun için pazartesindeyiz bugün. Pazartesi'de zaten yansıdaki gemi trafiğinde. İşte ben bundan dolayı hayaller Trump, gerçekler Hürmüz diyorum. Burada fiili bir durum var. Bugün pazartesi, salı ve çarşamba çok önemli. Neden? ABD Trump'ın uçağı çarşamba günü ABD'den kalkıp perşembe Çin'de olacak.
0: Evet.
1: İran'la ilgili bir şey getirmek zorunda. İki şey getirebilir. Çin'e der ki sen Suudi Arabistan ve İran'dan yoğun petrol alıyorsun. Buranın kontrolü bende. Sana buradan petrol alamazsın. Ya da Çin'e şunu da diyebilir. Bakın, bir ön anlaşma yaptım. İran'la müzakereler başladı. İran senin stratejik ortağın. Bu bir avantaj olarak masaya sunabilir. Sahaya baktığımızda, izleyicilerim için söyleyeyim. Bu kırmızılar petrol tankerleri, yeşiller kuru yük ya da kargo gemileri. Yuvarlak olan halkalar durağan. Gemiler hareket etmiyor. Onun için buraya bakacağız. Çok ilginç, tek tük gemiler geçiyor.
0: Evet.
1: Bu kırmızılar petrol tankerleri.
0: Bu arada burada... Güngör Bey, CENTCOM'dan da açıklamalar devamlı surette geliyor aslında. İşte şu kadar gemiyi geri gönderdik gibi, şu kadar gemi ablukayı geçemedi gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Ve İran ekonomisine ne kadar zarar verdiklerini belirtiyorlar bu açıklamalarında.
1: O gemiler İran'a giren ve çıkan. Şimdi Pakistan hattından itibaren Basra körfezine kadar İran'ın limanları var. Amerika Birleşik Devletleri şu hatta dışarıdan, ben şöyle diyorum, Hürmüz'ü dışarıdan İran'a kapattı. Bu çok önemli. İran'a giden bir gemi gidemiyor, çıkan bir gemi de çıkamıyor. İran'da
0: Boğaz'dan tek tük gemiler geçiyor.
1: İşte çok ilginç, tek tük. Bunlar sanırım ABD'nin ve İran'ın izin verdiği gemiler. Devrim muhafızları bir mail adresi ya da bir site kurdu. Oraya bildirim yapıyorsun, parayı yatırıyorsun. Devrim muhafızları onaylarsa geçiyorsun. Bu bir. Ama ikinci olarak da ABD'den geçmek lazım. Fiili bir durum var. Ama 400'e
0: yakın. Bu arada burada da CENTCOM'un paylaştığı görüntüler var Güngör Bey. İran gemilerini vurduğuna ilişkin görüntüler.
1: Bu dışarıdan gelen boş gemiler, tanker bunlar. Biz bunları anladık. Bacasından vurdu bunları. Büyük ihtimal İran'ın petrol tesislerine, petrol limanlarına, ham petrol almak için giden gemiler vuruldu. Bunu bacasından vurmalarının sebebi hareketsiz hale getirip sivil zayiat sözde olmadığını göstermek ve bir de bu gövde gösterisi. Devrim muhafızlarına diyor ki hiçbir gemiyi sokmuyoruz, görüyorsunuz İran gemilerini vurdu. İddia dahilinde Çin açıkladı, içeride de bir Çin gemisine müdahale oldu. Bunun menşei ve kimin müdahale olduğu belli. Çinli personelin olan Marshall Adaları bayraklı bir gemiye. İki tarafta aslında el yükseltiyor. İşte onun için benim söylediğim bir şey var. İlk önce diplomasinin gemilerinin Hürmüz'den geçmesi lazım. Anlaşma olmaz. Eğer diplomasinin gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçemezse biz İslamabad ya da İran-ABD gerginliğini daha çok konuşacağız. Bugün pazartesi, salı ve çarşamba çok önemli. Trump uçağa kalkarken çantasında İran başlığı nasıl getirecek? Evet. Mevcut sorumlu olarak mı getirecek yoksa bir çözüm modeliyle mi bekleyip göreceğiz?
0: Nasıl konuşulacak göreceğiz. Şimdi bir başlığımız daha var. İsrail'in Irak'a gizli bir üs kurduğuyla ilişkili. Evet. Bu arada Netanyahu da daha yapacak çok işimiz var gibi bir açıklama yapıp aslında operasyon sinyali de verdi. İsrail-Lübnan cephesi de hareketli. Ama bu başlıkta çok kritik. İsrail'in Irak'a gizli bir üs kurması meselesi.

0: Bu konuya dair detayları alacağız.
1: Evet.
0: Efendim, İsrail'in İran Savaşı'ndan önce Irak'a üs kurduğu ortaya çıktı. Çölde kurulan üs Iraklı bir çoban tarafından fark edildi. Peki üste neler yaşandı? Ayrıntıları bize Anadolu Ajansı haberleri müdürü aktaracak. Kolaylıklar dileyelim. Muhammed Kurşun. Muhammed Bey, nedir detaylar, paylaşır mısınız bizimle?
2: Evet, merhabalar, iyi yayınlar. Bu konu aslında ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla birlikte gündeme gelmişti. Artı 6 Mart'ta bölgeye Kerbela çölünde, Suudi Arabistan ve Ürdün sınırına yakın o geniş çöllerde bir hava indirme operasyonu gerçekleştirilmişti. Buna müdahale etmek isteyen Irak ordusu ile ABD ve İsrail güçleri, çünkü net olarak belirtilmiyor ABD mi İsrail mi, onlar arasında bir çatışma yaşanmış ve bir Irak askeri hayatını kaybetmişti. O dönemde konuşulmuştu ama savaşın sıcaklığında, savaş atmosferinde çok gündem olmamıştı. ABD ve İsrail tarafından burada bir askeri üs kuruldu ve İran'a yönelik savaşta, saldırılarda kullanılmak üzere oraya yerleştikleri iddia edilmişti. Irak hükümetinden buna yönelik sert tepki gelmişti. Ancak kısa bir süre sonra Irak hükümetinden yapılan açıklamalarda burada herhangi bir üssün olmadığı belirtilmişti. Birkaç gün önce ABD merkezi Wall Street Journal'da çıkan, yine ABD ve İsrail askeri kaynaklarına dayandırılarak çıkan haberde İsrail'in burada bir üs kurduğu haberi çıktı. Doğrusu Irak hükümet kaynakları önce bu iddiayı yalanlayamadı. Yani böyle bir üs yoktur şeklinde net bir ifade kullanamadılar. Ancak ilerleyen saatlerde Irak ordusunun burada arama tarama faaliyetleri, burada geniş bir operasyon başlattı ve böyle bir üsse rastlanmadığı açıklaması yapıldı. Bu elbette ki İran ve ABD arasında devam eden müzakereler, Irak'ta şu an kurulma aşamasında olan yeni hükümetin gidişatıyla da bağlantılı bir konu. Net olarak reddedemiyorlar, net olarak bunu yalanlayamıyorlar, ancak valiyle ilgili de somut bir şey yok. Ancak biz 6 Mart'ta burada bir operasyonun olduğunu, çatışmaların yaşandığını ve bir Irak askerinin hayatını kaybettiğini resmi açıklamalardan biliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz Muhammed Bey. Anadolu Ajansı Soran İnce Haberleri Müdürü Muhammed Kurşun aktardı. Bu gelişmenin detaylarını değerlendirelim efendim biz de. İhbar eden çobanın öldürüldüğü de ortaya çıkmış. Bu arada son dakika bandında geçiyor o bilgide. İsrail Irak'a gizli bir üs kurdu. Tabii net bir şey söylemiyorlar diyorlar ama yalanlamıyorlar da diyor Muhammed Bey. Ne dersiniz Güngör Bey?
1: Şimdi olayın gelişmesini anlatayım. Çoban orada askeri varlığı görüyor. Irak askerlerine haber veriyor.
0: Evet.
1: Haber veriyor. Bu sıcak gelişme çok önemli ve bölgede bulunan ihbar ediyor. Burada diyor yabancı askerler var. İhbar ediyor. Bölgeye gelen Irak askerleri hava savunma unsurları, ABD uçakları mı, İsrail SİHA'ları mı, uçakları mı belli değil. Buraya yaklaştırılmıyor. Daha sonra çoban ölü olarak bulunuyor. Şimdi izleyicilerimiz için burası çok önemli. Bu üssün bulunduğu yer. Irak'ın şu bölgesi Anbar Çölü. Çöllük bir bölge.
0: Evet.
1: Bölge. Bu üste büyük ihtimal bir özel kuvvet ya da istihbarat üssü. Yalnız bunun Irak medyası olduğunu yazdı. Yani iddia değil. Bunun olduğunu yazdı. ABD'lerin yardımıyla mı tek başına kurdukları tartışılır. Burada ABD, İsrail özel kuvvet ya da bir istihbarat üssü kuruyor. Ekranlarda izleyicilerimiz izliyor. İzliyor. Çöl, gördüğünüz gibi. Çölde iş makineleriyle açılmış. Helikopter ya da uçakların inebileceği bir alan oluşturulmuş. Burada da çöllük alanda eski insanlardan, orada daha önce yaşayan insanlardan yaşam alanları var. Bunlar da kullanılıyor. Bu nedir? Burada operasyon olarak kullanılmış demektir. Bu çok önemli. İki şey yapabilirler. Buradan İran'ı gözetleyebilirler. Ya da Irak'ın içinde. Peki bu bölgenin diğer bir özelliği ne? Çok tanıdık bir isim gelecek karşımıza. DEAŞ varlı. Şu anda Irak'ta DEAŞ bu çöllük kısımda yaşıyor. Ya da kendini orada devam ettirmeye çalışıyor. Sayılarını bilmiyoruz. Özellikle Suriye'den kaçanlar da Anbar'a geldi. Neden Anbar? Orta Doğu'nun en büyük çöllerinden bir tanesinden söz ediyoruz. Irak'ın Anbar'ı. Hem bir en büyük vilayeti hem de ben de birkaç defa gittim. Yani kilometrelerce kum tepelerinden söz ediyoruz burada. Çok saklanılması kolay. Ve Irak ordusunda burada üsleri ya da yapılanması yok. Sadece havadan devriye atıyorlar zaman zaman. Burada çok iyi saklanmışlar.
0: Saldırılarda da kullanılmış zaten bu üs.
1: Mutlaka fiil olarak. Yalnız Irak medyası bu üssü yazdı. İddia değil. Burada biz ve yetkililere dayanak Irak ordusu bunu yok ettiğini söylüyor. O zaman şu soruyu soralım. Orta Doğu'da

0: ambar, yukarı hatlarda da İran destekli Haçlı Şabi varlığının olduğunu unutmamak lazım. Burada gözlem yapmışlar, ben size söyleyeyim. Zaman zaman da özel kuvvet operasyonlarıyla hem Irak'ı hem İran'ı kontrol etmeye çalışıyor. Buranın bir şey dikkatinizi çekti mi? Irak olarak düşünmeyin bu hatta. Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye. Ne kadar stratejik bir yer. Buradan Suudi Arabistan'a da operasyon yapabilirsin. Buradan Ürdün'e de. Bu hat da çöllük. Yani ambar çölü, Irak'ta ambar diyor. Karşılığı böyle. Çok ilginç. Bu kısım da çöllük. Yani şöyle bir daire olarak gösterelim. O zaman burada, burada ve burada etki oluşturabilecek var. Siyonistlerin çalışma yöntemlerinden bir tanesi bu. Hı hı. Ortak istihbarat ve özel kuvvetlerinin katilleri buraya getirerek sahada operasyonlar gerçekleştiriyorlar.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Güngör Bey. Saygılar. Katkılarınızdan ötürü ayaklarınıza sağlık. Devam edeceğiz efendim bizler. Türkiye'nin hazırladığı Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu taslığı Yunanistan basınında gündem oldu. Avrupa Birliği'nin kapısını çalan Atina yaptırım çağrısında bulundu. A Haber muhabiri İlhan Tahsin son durumu aktaracak bize.
2: Teşekkür ederim Sümeyye. Sadece Yunan basınında değil, Yunan hükümeti ve muhalefet partiler de harekete geçti. 1995 yılındaki krizin geri döndüğünü ileri sürüyorlar. Kasus belli biliyorsunuz Yunanistan ile Türkiye arasında. Yani bugün aktaracaklarım çok dolayısıyla da bir hareketlilik var Yunanistan'da. Yunanistan'ın yapmış olduğu hamleler sonucunda Türkiye'nin hazırlamış olduğu Türk Deniz Yetki Alanları Kanun taslağını tabii Yunanistan kabul edilemez. Yunanistan Türkiye içerisinde kabul edilse de yasalaşsa da bunun uluslararası hukukta bir yok hükmünde olduğu bunu ileri sürüyor. Hem Yunan basını hem hükümet yetkilileri hem de muhalefet partileri. Tabii ki baktığımız zaman en hızlı, en süratli hareket nereden geldi? PASOK Partisi'nin Avrupa Parlamento üyeleri, 4 milletvekili var Avrupa Parlamentosu'nda. Bu yasa taslağının kabul edilmesi halinde Türk hükümeti üyelerine, bakın Türk hükümeti üyelerine Avrupa Birliği yaptırımı uygulaması çağrısında bulundu ve çağrı Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'a iletildi yazılı olarak. Bunun yanı sıra bir başka yazı da iletildi. Sürekli olarak atağa geçti PASOK Partisi Avrupa Parlamentosu'nda. Kuzey Kıbrıs'a konuşlandırılan Türk F-16'ları hakkında bunların yasa dışı olduğunu, böyle bir şey olmadığını, Türkiye'nin garantörlüğünün sona erdiğini, 1974'te Barış Harekatı'nı bir işgal olarak değerlendiriyorlar ve Avrupa Birliği'nin derhal harekette geçmesini söylüyorlar Avrupa Parlamentosu'nda. Tabii bu yasa tasarısının bir kasus belliden farkı olmadığını, yani bunu mavi vatan hukuku, mavi vatan yasası olarak ileri sürüyorlar ve dolayısıyla da önümüzdeki dönemde, çünkü televizyonlarda oldukça sıkça konuşuluyor, Türkiye'nin iki seçeneği var ve bunda kararlı. Bir, diplomatik alanda, iki de istemediğimiz, bunu özellikle söylüyorlar, askeri alanda, sahada, yani Türkiye'nin olası bu bölgelerde, yani Türkiye'nin yapmak istediği aidiyeti, gri zonlar dedikleri gibi tartışmalı olan bölgelerde Türkiye'nin hakimiyet kurmak istediğini, dolayısıyla da Yunanistan'ın şu ana kadar yapmış olduğu kısa sürede hamlelerini Türkiye'nin tamamen yok etmek istediğini ve Cumhurbaşkanı'nın ve ekibinin harekete geçtiğini, dolayısıyla gergin günlerin beklediğini, halkı korkutmak istemiyoruz diyorlar Yunan televizyon haberlerinde ve oturumcular oraya katılanlar. Ancak bir fırtınanın geldiğini Ege'de, Doğu Akdeniz'de, bunu da belirtmemizde fayda var diyorlar ve önümüzdeki günlerde Mitsotakis hükümetinin derhal Avrupa Parlamentosu başkanlarına, Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yapması gerektiğini, dolayısıyla Avrupa liderlerine konuyu aktarmasını ve ciddiyetini aktarmasının gerektiğinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor diyelim. Sözü şimdilik en azından bu konuda size bırakalım Sümeyye.
1: Efendim yeniden yurttayız. Siyasetteki gelişmelere bakacağız. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafları CHP'de ortalığı karıştırdı efendim. Oğul Böcek babasının adaylığı için sırt çantasında 1 milyon euroyu rüşvet olarak nasıl CHP genel merkezine götürdüğünü ayrıntılarıyla anlattı ve ifadesi HTS kayıtları ve uçuş bilgileriyle de örtüştü. Genel Başkan Özgür Özel ise makam aracını VIP'e dönüştürmüştü. İşleminin faturasının Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini, kamu zararı varsa karşılarız diyerek kabul etti.
3: Buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüyü bitmemiş yetim

0: koruyacağız.
1: Bu sözlerle çıktığı yolda rüşvet ve yolsuzluk skandalları nedeniyle hem görevinden uzaklaştırıldı hem de tutuklandı. Rüşvet trafiğinde yer alan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de sonunda itirafçı oldu. Oğul Böcek babasının adaylığı için sırt çantasında 1 milyon euro ile nasıl CHP genel merkezine gittiğini ayrıntılarıyla anlattı. Adaylık için Ocak 2024'te Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aramasıyla rüşvet çarkının dönmeye başladığını söyledi. Veli Ağbaba ile görüştüm, genel merkez için 1 milyon euro istendi. Babam daha önce genel merkezin ricaları olur halledersin demişti. Parayı 10-15 günde özel şahıslardan gönüllü olarak topladım ve sırt çantasına koyup uçakla Ankara'ya götürdüm dedi.
2: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
1: Oysa Veli Ağbaba iddialar ilk ortaya çıktığı dönemde oğlu Böcek için genel merkeze girmedi demişti. Ağbaba'yı HTS ve bas kayıtlarıyla uçuş listeleri yalanladı. Böcek 9 Ocak 2024'te eşi Zuhal Böcek ve belediye ihalecisi olarak bilinen Bülent Çeker Kendi birlikte Ankara'ya uçtu. Hatta oturdukları koltukların numarası da dosyada yerini aldı.
2: Kendini kurtarmak için bana iftira atıyor. Ben Gökhan Böcek'e de acıyorum.
1: Gökhan Böcek'in telefonu 10 Ocak 2024'te yani ertesi gün CHP Genel Merkezi yakınlarından sinyal verdi ki Böcek ifadesinde parayı genel merkezde Ağbaba'nın yönlendirdiği isme verdiğini anlatmıştı. 3 gün sonra yani 13 Ocak'ta Gökhan Böcek bir kez daha eşiyle birlikte Ankara'nın yolunu tuttu. 14 Ocak'ta Böcek'in telefonu bir kez daha CHP yakınlarında sinyal verdi. Özgür Özel ise eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olmasının ardından çark etti. Daha önce makam aracının VIP araca dönüşümü için Uşak Belediyesi kasasından tek kuruş çıkmadığının ısrarla altını çizen Özel, Yalım'ın ifadeleri sonrası o iddiaları kabul etti, hatta gerekirse öderiz diyerek savundu kendini.
3: Aman abi, ben yaptıracağım aracı, hani ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Şu kadar kıvımı zararı varsa da o yine karşılanacak, devletin bu cebinden alınır öbür cebinden.
1: Balıkesir Belediyesi'nde ise 29 Ekim vurgunu patlak verdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi bir firma tarafından 2 milyon liraya yapılan ve 28 Ekim'de tamamlanan süsleme ve ışıklandırma ihalesinin 31 Aralık 2024'te yani Cumhuriyet Bayramı'ndan 2 ay sonra düzenlendiği, sözleşmenin ise 15 Ocak 2025'te imzalandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı ihale için soruşturma izni verdi.
4: Avrupa güvenlik birimlerinin uzun süredir peşinde olduğu ve Europol tarafından en çok arananlar listesinde yer alan suç örgütü üyesi Tunahan Çetkin, MIT'in yürüttüğü kritik istihbarat çalışmasıyla Antalya'da kıskıvrak yakalandı efendim. Zanlının sosyal medya üzerinden gençleri ağına düşürdüğü ve kripto parayla kiralık tetikçi sistemini yönettiği öğrenildi.
5: Avrupa'nın en çok aranan listesinde bulunan bu isim Türk polisi tarafından sadece 9 gün içerisinde yakalanıyor.
6: Avrupa'nın dijital ölüm makinesi, kiralık katil ağlarının beyni ve Europol'ün en çok aranan isimlerinden biri. Tunahan Çetkin sadece 9 gün dayanabildi.
5: Yakalanan bu kişi sadece bir bireysel olarak değil, aynı zamanda uluslararası anlamda uyuşturucu kartellerinin, baronlarının ve aynı zamanda da tetikçi dünyasının yani suikast dünyasının önemli bağlantıları olan bir isim.
6: Avrupa güvenlik birimlerinin peşinde olduğu o isim, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Alanya'da kıskıvrak yakalandı. Tunahan Çetkin iddiaya göre sosyal medya üzerinden gençleri ağına düşürüyor, kripto parayla kiralık tetikçi sistemini yönetiyordu.
5: Bu ismin yakalanmasında 26 Nisan 2025'te Almanya'da bir suça karışıyor ve daha sonrasında da kendisini orada araması var.
6: Suç örgütlerinin özellikle kullandığı Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden 1 million kod adıyla ölüm emirleri verdiği değerlendirilen Çetkin, kurduğu gizli gruplarla tetikçilere hedef gösteriyor, keşif yaptırıyor ve infaz planlarını yönetiyordu.
5: İsveç'te bu baronlar kendi aralarında çeteler çatışıyordu. Türkiye'ye geldi, çatışma Türkiye'ye taşındı. Şimdi bu isim de buraya geldi Çetkin. Burada bundan sonra bir şeyler olacaktı ama polis yaptığı operasyonla İstanbul Polisi Milli İstihbarat Teşkilatı ile almış oldu ve bunun önüne geçti.

0: konuşuldu.
1: Avrupa'nın konuştuğu Ludwigsburg saldırısının arkasındaki en kritik isimlerden biri olarak gösterilen Çetkin'in suç dünyasında yeni nesil bir sistem kurduğu öne sürülüyor.
2: Hizmet olarak şiddet Avrupa'da şu an bir trend.
3: Son bir dakika.
2: Avrupa'nın şu an itibariyle bunlarla başı belada.
3: Hı hı.
2: Ve Çetkin'in buradaki bu hizmet olarak şiddet modeliyle çalıştığı değerlendiriliyor.
1: Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir silah ele geçirildi. İşlemler için emniyete götürüldü.
3: Bazen yüksek bir ses, bazen kapı önüne konulan ayakkabılar, bazen de balkondan silkelenen örtüler komşuları karşı karşıya getirebiliyor. Kavgalar çıkıyor, mahkemelik olanlar bile var. Hemen uyaralım efendim, aslında bu davranışların yasal cezaları da var. İşte apartmanda kurallara uymayan komşuları bekleyen hukuki yaptırımlar.
4: Dairede kalan kişi sayısı 4-5 iken bazen bakıyorsunuz ki 20-25'e yakın çift ayakkabıyla karşılaşabiliyorsunuz maalesef.
5: Bir zahmet, doğurduğun çocuğa düzgün bir bak. Yani ben onun sesini çekmek zorunda değilim.
6: Kapı önüne konulan ayakkabılar, gece saatlerinde yükselen sesler, balkonlardan aşağı silkelenen kilimler, örtüler ve daha nicesi komşuları karşı karşıya getiriyor.
7: Apartmanlar farklı hayatların aynı çatı altında buluştuğu ortak yaşam alanları ve bu ortaklığın sürdürülebilir olması için bazı kurallara riayet etmek şart.
8: Kiracıların ya da mülk sahiplerinin birbirlerini rahatsız etmeme yükümlülüğü bulunmakta. Kabahatler Kanunu'na göre de suç oluşturmakta.
7: Şu anda bir apartmana geldik ve bakın daireden çok yüksek müzik sesleri geliyor. İşte bu ve benzeri sorunlar komşuları sık sık karşı karşıya getiriyor. Peki gürültü konusunda nelere dikkat etmek gerekiyor?
8: Gürültü gündüz saatlerinde dahi olsa çok yüksek sesle bir gürültü diğer insanları rahatsız ediyorsa bu konuda herkesin bir şikayet hakkı var.
6: Peki evde çocuk ya da bir evcil hayvan varsa?
8: Burada ebeveynlerin tutumu çok önemli. Çünkü çocuk ağlayabilir ama kasıtlı olarak ona rahatsız ettiğini gördüğü halde buna müdahale etmiyorsa bu durumda kişilerin sorumluluğu doğacaktır. Burada kedi ve köpek ayrımını yapıyor mahkemeler. Çok fazla havlayan bir köpekse şikayet hakkı, dava hakkı var.
7: Kapının önüne işte bu şekilde ayakkabı bırakmak gibi ortak alanı işgal eden durumlar size sandığınızdan daha ağır bir fatura çıkarabilir.
8: Kat boşlukları, eğer bina giriş çıkışları, asansör önleri, yangın merdivenleri, bunların hepsi aslında birer ortak alandır. Bahçeleri varsa aynı şekilde. Bütün kat malikleri bu kişiden şikayetçi olma yönünde bir davranış gösterirse imza toplayarak dava edip tabii ki tahliye edebilirler.
9: Ben de karşıyım. Ayakkabı güzel olmuyor. İçeride olması daha mantıklı.
6: Gürültü yapmanın cezası 13.847 lira, ortak alan ihlallerinde ceza ise 2.000 lira. Balkondan halı silkelemenin ise 3 yıla kadar hapis cezası var.
10: Herkes saygı duyması lazım komşusuna, çevresine. Çok uymayan çok yani. Balkonuna çırpsın, ondan sonra süpürsün, koysun çöpüne.
3: Şimdi kameramızı Çin'in Hınan eyaletine çevireceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Kung Fu'nun doğduğu topraklara, efsanevi ustaların evine gitti ve Çin'in devasa eğitim merkezinde usta ve çıraklarla buluştu. Özel haberimiz geliyor ekranlara.

0: Kung Fu dediğimizde hepimizin aklına uçan tekmeler, aksiyon filmleri ve dağ başında inzivaya çekilmiş gizemli rahipler geliyor değil mi? Ama Çin'in Hunan eyaletine işin sıfır noktasına geldiğinizde gerçeğin çok daha derin, çok daha sistematik olduğunu görüyorsunuz. Burası sadece bir dövüş sanatının değil, insanın kendi sınırlarını aşma felsefesinin doğduğu yer. Peki, efsanelerle dolu bu tapınak geçmişte nasıl bir yerdi ve bugün dünyanın dört bir yanından insanları buraya çeken o görünmez güç ne? Gelin işin kaynağına inelim. Hafta sonu değil veya bugünün herhangi bir anlamı da yok. Hafta içi olmasına rağmen muazzam bir izdiham var ve insanlar içerideki Kung Fu gösterisini izlemek için adeta birbiriyle yarışıyor. Her şey milattan sonra 495 yılında Shaoxi Dağı'nın eteklerinde başladı. Yüzyıllar boyunca bu duvarların arasında sadece bir dövüş tekniği değil, sabır ve irade üzerine kurulu bir felsefe inşa edildi. Burası dünyaca ünlü Shaolin Kung Fu'sunun merkezi. Dövüş sanatlarının felsefeyle sistemleştirildiği ilk merkez. Manevi değerinden ötürü birçok Çin İmparatorluğu'nun da başkenti olarak sayılmış. Hemen arkamda tapınağa girişte taştan oyma bir yer görüyoruz ve üstünde imparatorun gücü ve kudretini simgeleyen iki ejderha alevli inciyi kovalıyor. Mutluluğa giden yolun kenarlarını böyle asırlık ağaçlar süslemiş ve okulda öğrenciler kung fu yaparken işte bu şekilde izler bırakmışlar. En az 2 santim böyle parmak izlerini görmek mümkün. Ancak mesele sadece estetik bir şov veya hayranlık değil. Bu öğreti insanı doğayla bütünleştiren evrensel bir barış dili. İşte bu yüzden dünyanın öbür ucundan bambaşka inançlardan insanları iç huzuru bulmaları için bu topraklara çekiyor.
1: Bulgaristan'dan geliyorum. Budizme ilgi duyduğum için Çin'e ve Shaolin'e geldim. Hristiyan olarak büyümüş olsam da Budist felsefe bana daha çok hitap ediyor. Sizi doğayla bütünleştirip iç huzurunuzu bulmanızı sağlıyor. Buradaki temel amaç sizin daha iyi bir insan olmanızı sağlamak.
2: Burası 500 yıllık tarihiyle Shaolin eğitim salonu. Yerdeki bu çukurlar yüzyıllar önceki keşişlerin antrenmanlarından kalan izler. Dikkat ederseniz hepsi bir çizgi üzerinde. Bu da Shaolin Kung Fu'sunun düz bir çizgide icra edildiğini gösteriyor. Duvardaki bu eşsiz resimler de yine 500 yıllık bir geçmişe sahip. Çok değerli ve eşsiz bir eser.
1: Shaolin Tapınağı'nı ilk kez Jet Li'nin filminde görmüştüm. O günden beri buraya gelmenin hayalini kuruyordum. Tapınak gerçekten çok görkemli ve huzur verici. Sonunda hayalim gerçek olduğu için çok mutluyum. Umarım herkes bir gün burayı ziyaret eder ve dövüş sanatları kültürümüzün derinliğini hisseder.
0: Tapınağın hareketli avlularından çıkıp batıya doğru ilerlediğimizde karşımıza Çin'in taşa kazınmış tarihi çıkıyor. Pagoda Ormanı. Peki geçmişin o sessiz pagodalarında yankılanan bu felsefe bugün nasıl yaşıyor? Dağdan inip Dingfeng şehrine karıştığınızda o devasa vizyonla karşılaşıyorsunuz. Çin, kendi medeniyetinden süzülen bu mirası müzelerde bırakmamış. On binlerce gencin ter döktüğü, akıl almaz bir eğitim ekosistemine dönüştürmüş. Üstelik bu felsefenin yolu çok da yabancı olmadığımız coğrafyalardan, Türkiye'den de geçmiş.
3: 1978'de kurulan okulumuzda şu an 35 binden fazla öğrencimiz var. Amacımız sadece dövüş sanatları öğretmek değil, aynı zamanda karakter gelişimi sağlamak. Bu sayede gençlerimiz hem fiziksel hem zihinsel olarak güçleniyor. Bir antrenör olarak en büyük sorumluluğumuz bu sanatı dünyaya yaymak. Bu amaçla 2013'te bir ekiple Türkiye'ye de gittik. 7 ay boyunca oradaydık ve Türk dostlarımızın dövüş sanatlarına duyduğu büyük sevgiyi görmek beni gerçekten çok gururlandırdı.
0: Bu devasa kampüste hayat dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. 35 bin öğrenci güne devletin belirlediği standart eğitim müfredatıyla başlıyor. Ardından kelimenin tam anlamıyla çelik gibi bir disiplinle tanışıyorlar. Sahnede izlediğimiz o kusursuz senkronizasyonun arkasında yıllar süren bir dayanıklılık testi var. Baş döndüren hareketler, akrobasi şovları, onlar Çin'in gururu ve ülke çapında nam salmış öğrenciler.
4: 20 yaşındayım. 7 yaşından beri buradayım ve dövüş sanatlarını çok seviyorum. Bu eğitim benim için harika bir dayanıklılık testi oldu. Hem fiziksel olarak güçleniyorum hem de iradem gelişiyor. Sahnede performans sergilemek bana büyük bir gurur veriyor.
0: Kung Fu sadece bir dövüş sanatı değil. Önce kendinle mücadele etmeyi öğretiyorlar ve burada böyle farklı egzersizler, hareketlerle önce kendilerini tanıyorlar ve doğayla bütünleşiyorlar.

0: Az önce
1: maymun stili çalıştık. Bu stil çok fazla çeviklik gerektirir. Tıpkı yiyecek arayan bir maymun gibi etrafı kollar, meyve bulmaya çalışırsınız. Beğenmezseniz de fırlatıp atarsınız. Maymun stili çalışırken işin içine biraz da oyunculuk katmalısınız.
2: Dünyanın en büyük kung fu okulundayız ve daha 7 yaşından 20 yaşına kadar herkes burada çok zorlu bir eğitim alıyor.
3: 7 yaşındayım. 3 yıldır buradayım ve dövüş sanatlarını çok seviyorum. Sahnedeki abilerimi görünce onlara özendim ve bu okula geldim. Antrenman yapmak bana hiç zor gelmiyor.
4: (gülüyor) 14 yaşındayım. 4 yıldır burada dövüş sanatları eğitimi alıyorum. Hedefimse üniversiteye gidip dövüş sanatları antrenörü olmak.
1: 8 yıldır bu okulda eğitim alıyorum. Geleneksel dövüş sanatlarına bayılıyorum. İleride Shaolin dövüş sanatları geleneğini en iyi şekilde yaşatmak ve sürdürmek istiyorum.
2: Buradan mezun olanların kimi olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında o güne kadar kazanılan 10 binin üzerindeki altın madalyaya yenilerini ekliyor, kimi prestijli spor üniversitelerine yerleşiyor. Hatta birçoğu Pekin olimpiyatları gibi devasa uluslararası şovların aranan yüzleri, Çin'in dünyadaki kültür elçileri oluyor. Geçmişte bir mağarada başlayan, pagodalarda korunan o sessiz öğreti, bugün bir ülkenin dünyaya sunduğu en aydınlık ve dinamik kültürel gücü haline gelmiş.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Büyük şehirlerde neredeyse kira seviyesine yaklaşan site aidatlarına yönelik yeni düzenleme yasalaştı. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile birlikte aidat artışlarına yasal sınır getirilirken site yönetimlerinin yapacağı ek harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu hale geldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'dır. Best Allianz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum. Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını

0: Cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği seyri sefer gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Eurocontrol verilerine göre hava sahasının kullanımından sağlanan gelir yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarken bir önceki yıla göre %53 artış kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da hava sahasına en fazla talep gören ikinci ülke oldu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Bayram öncesi kurban pazarlarında yoğunluk artarken, uzmanlar vatandaşlara sağlıklı kurbanlık seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Canlı hayvan pazarlarında denetimler sıklaştırılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulamasıyla kurbanlık hayvanların küpe numarası üzerinden yaş, cins, aşı ve sağlık bilgilerine kolayca ulaşılabildiği belirtildi.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Fransa'nın ardından İngiltere'de Hürmüz Boğazı'nda geçiş güvenliğinin sağlanması için savaş gemisi gönderdi. Uçak savar gemisi HMS Dragon Orta Doğu'ya konuşlanacak.
11: Seyri sefer özgürlüğünü korumak için çok uluslu bir misyona öncülük edeceğimizi doğrulayabilirim.
10: ABD ve İran tarafından çift taraflı ablukaya alınan Hürmüz Boğazı için uluslararası çabalar sürüyor. Son olarak İngiltere seyri sefer güvenliğine destek vermek için Orta Doğu'ya uçak savar gemisi HMS Dragon'ı gönderdi. Konuşlanacağı tam konum belirtilmedi. Öncesinde Doğu Akdeniz'de olan gemi savaş sırasında İngiltere'nin Kıbrıs adasındaki üslerini koruyordu. Karara ilişkin İngiltere Savunma Bakanlığı açıklama yayımladı. Emrin ihtiyatlı bir planlama kapsamında verildiği belirtildi. Geminin uluslararası misyona katılabileceği ve Hürmüz görevine ek seçenekler sunacağı vurgulandı. Savaş sırasında ABD, batılı ülkelere Hürmüz'ün açılmasına destek vermeleri için çağrıda bulunmuş. Ancak İran'a karşı bir savaşa girmek istemedikleri için karşılık alamamıştı.
11: Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi. Bunu hatırlamamız gerekiyor.
10: Bunun üzerine İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde 51 ülkeden temsilciler Nisan ayında bir araya geldi. Zirvede Hürmüz'deki seyri sefer güvenliğinin nasıl sağlanacağı

0: alındı. Uluslararası misyon kapsamında Fransa'da uçak gemisi Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'e göndermişti.
1: Savaştan önce yürürlükte olan serbest geçiş koşullarının yeniden tesis edilmesini ve seyri sefer özgürlüğüne tam saygı gösterilmesini istiyoruz.

0: Kuşağı'na başlıyoruz. Saatlerimiz 13 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Efendim önce canlı yayın noktalarımıza bakacağız. ABD ve İran bu kez de teklif çıkmazına girdi. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında bizi bekliyor. ABD daha önce Almanya'dan askerlerini çekeceğini duyurmuştu. Sıra ise İtalya'da Dündar Keşaplı Roma'dan canlı yayında. Ve efendim Hanta virüslü yolcular ülkelerine tahliye edildi. Ancak Fransa'ya gönderilen bir kadında yeni vaka doğrulandı. Ömer Aydın Fransa'dan canlı yayında. Yurt içinde CHP'de sular durulmuyor. Yolsuzluk soruşturmaları ve gelen itiraflar sonrası Özgür Özel yedek parti hazır dedi. Peki bu sözleri ne anlama geliyor? İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Hem İBB hem casusluk davası bu hafta aynı anda görüşülecek. Peki kimler dinlenecek? Ara karar var mı? Mustafa Kadir Mercan bekliyor bizi İstanbul'dan. Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı tutuklu Muhittin Böcek yetkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Muhittin Böcek'in ifade verdiği bildirildi. İsmet Yerdelen Antalya'dan canlı yayında bizi bekliyor. Ve Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 başladı. Küresel krizler bu forumda konuşuluyor. Meral Dağlılar İstanbul'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Belçika Kraliçesi Matilde ile görüştü. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Belçika Kraliçesi Matilde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde ile bir araya geldi. Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Karşılama töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Belçika Kraliçesi Matilde arasında basına kapalı görüşmeye geçildi. Görüşme sonrası Belçika Kraliçesi 2 gün boyunca İstanbul'da çeşitli etkinliklere ve görüşmelere katılacak. Evet, az önce de aktardık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yedek parti hazır sözlerinin ardından Ankara Balgat'ta dikkat çeken bir adım atıldı sevgili izleyenler. Özgür Özel'in yedek parti hazır sözleri ne anlama geliyor? İlter Yeşiltaş detaylandıracak bizlere. Öncelikle kolaylıklar dileyelim kendisine. İlter Yeşiltaş, söz sende.
1: Teşekkürler Sümeyye Gaffaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi malum sancılı bir süreçten geçiyor. Özellikle devam eden soruşturmalar, itiraflar ve bir yandan da mutlak butlan davasında gözler istinaf mahkemesinden çıkacak karara çevrilmiş durumda. Şimdi bu karar beklenirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel hafta sonu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yedek parti planından bahsetti. Bu zaten Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde uzun süredir dillendirilen bir iddiaydı. Bu artık iddiadan öteye bir somut gerçekliği de ortaya koymuş oldu CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kapatma davası açılırsa yedek partinin hazır tutulduğunu ifade etti CHP Genel Başkanı. Tabii bu açıklamasının ardından da bir yedek genel merkez iddiası gündeme geldi. Bu iddiayı Cumhuriyet Halk Partili yetkililere sorduğumda bu iddiaların zaman zaman gündeme geldiğini ancak yedek genel merkez iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade ettiler. Ancak yedek parti gerçeği hali hazırda önümüzde duruyor. Tabii yedek parti ne zaman devreye girer, ne zaman yedek partiyle ilgili bir somut adım atılır? Eğer mutlak butlan davası malum istinafta inceleme sürüyor. Buradan eğer 38. olağan kurultayın iptali yönünde bir karar çıkması halinde yedek partinin devreye sokulacağı ve mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği şeklinde iddialar Ankara kulislerinde dillendiriliyor. Bunu bu süreci yakından takip ediyoruz. Diğer yandan

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. MYK toplantısı 11'de başladı. Devam ediyor. Saat 14'te de CHP sözcüsü Zeynel Emre açıklamalarda bulunacak. Bu iddialara ilişkin özellikle Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in iddiaları, itirafları, Özkan Yalım'ın itirafları, bu konular Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun gündeminde görüşülüyor, tartışılıyor. Bu konular ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Diğer yandan tabii ki Mutlak Butlan davası ile ilgili istinaftan gelecek karar bekleniyor. Bu konunun da yine MK'nın gündeminde olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili de yine Zeynel Emre'nin bir açıklama yapabileceği ifade ediliyor. Dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi özellikle son günlerde oldukça hareketli. Biz de süreci hem hukuki anlamda çok yakından takip ediyoruz. Bu hukuki sonuçların siyasete nasıl yansıyacağı ile ilgili özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde kulislerde neler konuşuluyor, hangi iddialar gündemde ve bu iddialar doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir aksiyon alıyor veya alacak, bu konuları da yakından takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İlter Yeşiltaş'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, İlter Yeşiltaş'ın da aktardığı üzere CHP bugün oldukça hareketli. Hem İBB hem casusluk davası da bugün, bu hafta aynı anda görülecek. Peki kimler dinlenecek? Ara karar var mı? Detayları bize A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Bugün sizin de söylemiş olduğunuz gibi Silivri hayli hareketli. Bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası devam ederken bir yandan da casusluk davası başladı. İBB yolsuzluk davasında artık 10. hafta 35. gündeyiz. Sabah saat 10'da başladı duruşma ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunmasını yaptı. Sonrasında ise çapraz sorgu işlemleriyle devam ediyor İBB davası. Casusluk davasına bakacak olursak da aslında yaklaşık 162 sayfalık bir iddianame hazırlanmıştı ve iddianame kapsamında Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ hakkında siyasal casusluk suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı ve iddianame de 18 Şubat'ta kabul görmüştü. Sabah saat 11 itibariyle o duruşma başladı ve ilk olarak Hüseyin Gün savunma yapmaya başladı. Yaklaşık 1,5 saatlik bir savunma yaptı. Savunmasının ardından ise çapraz sorgusu başladı. İlk önce mahkeme başkanı sorular sordu kendisine. Bunlara yanıt verdi. Sonrasında ise Necati Özkan'ın soruları oldu. Bunlara cevap verdi ve şu anda bulunduğumuz dakika itibariyle de müdafi avukatlarının sorularıyla devam ediyor. Saat 1.30'da ara vermesi bekleniliyor. Yaklaşık 1 saatlik bir ara olacak ve 1 saatlik aranın ardından akşam 6-7'ye kadar devam etmesi planlanıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri görülecek bu dava. Cuma günü buradan bir karar çıkacak mı? Bir ara karar çıkacak mı ya da bir ara karar olmadan direkt ertelenecek mi? Bunu cuma günü göreceğiz. Savunmasına değinecek olursak da aslında Hüseyin Gün'ün söylemiş olduğum gibi yaklaşık 1,5 saatlik bir savunma verdi. Özetleyecek olursak iddiaları reddetti. Özellikle Necati Özkan'ın ve mahkeme başkanı sormuş olduğu sorulara detaylı cevaplar verdi. Mahkeme başkanı şunları sordu. Vicker uygulaması üzerinden Blue Star ve Jupiter 1881 siz ve Necati Özkan mısınız diye sorduğunda evet dedi. Mahkeme başkanı şu soruyu da sordu. Biliyorsunuz ki iddianamenin içerisinde bir iddia vardı. O iddia da şu şekildeydi. Merdan Yanardağ bir programı sırasında Hüseyin Gün'den bir mesaj almıştı. Ve bu mesajda Merdan Yanardağ'ı yönlendirme nitelikli olan bir mesajdı. Bu mesaj soruldu kendisine. Hüseyin Gün de şu şekilde cevap verdi. Merdan Yanardağ hiçbir türlü ben yönlendirme gibi bir teşebbüste bulunmam. Zaten Merdan Yanardağ da böyle bir insan değil. Ben sadece temennilerimi orada dile getirdim dedi. Vermiş olduğu savunmasında söylemiş olduğum gibi saat 1.30'da kadar devam edecek. Sonrasında ise 1 saatlik bir ara verilecek. İlk önce Hüseyin Gün savunmasını yaptı. Hüseyin Gün'ün savunması, çapraz sorgusu ve avukat savunmaları bittikten sonra Ekrem İmamoğlu, sonrasında Merdan Yanardağ ve Necati Özkan savunmalarını yapacak. Bu hafta içerisinde ilk celsenin tamamlanması bekleniyor. Diyelim gelişmeler oldukça bizler Silivri'den aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bir de Antalya'ya gidelim efendim. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Muhittin Böcek'in ifade verdiği bildirildi. Bu arada Gökhan Böcek'in verdiği ifadeye ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Sözü hemen A Haber muhabiri İsmet

0: Erdelen'e bırakıyoruz kolaylıklar dileyerek.
1: Teşekkürler Sümeyye Gafaroğlu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılamalar devam ederken sıcak gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Ekim Pişmanlık Yasası kapsamında itirafçı olma talebinde bulunmuş ve ifadesi alınmıştı. Gökhan Böcek ifadesinde ne demişti? Veli Ağbaba beni aradı. Yaklaşık tam tarih hatırlamamakla birlikte Ocak ayı, 2024'ün Ocak ayının başlarında Veli Ağbaba Özgür Özel'in talimatıyla beni aradı ve 1 milyon euro istedi diye ifade verdi. Bu para neye karşılık istenmişti? Babasının Büyükşehir Belediyesi'ne aday olması karşılığında istenildiğini söyledi. 1 milyon euroyu daha önce babasıyla şöyle bir konuşma geçmişti Gökhan Böcek'le Muhittin Böcek arasında. Babam bana genel merkez seni arayınca maddi ve manevi istekleri olabilir. Bunları derhal yerine getiriyorsun şeklinde söyledi Gökhan Böcek ve Veli Ağbaba'nın telefonu üzerine tekrar babama sorma gereği duymadan 1 milyon euroyu hazırladım. 10-15 gün içerisinde toparladım. Ankara'ya genel merkeze götürdüm. CHP genel merkezine gittiğimde 6. katta bir odada hiç tanımadığım bir şahıs beni karşıladı. Veli Ağbaba'yı aradı. Veli Ağbaba ile telefonla görüştüm. O esnada Veli Ağbaba bana 1 milyon euro dolu çantayı odadaki şahsa vermemi söyledi. Ben de verdim ve genel merkezden ayrıldım dedi. Gökhan Böcek verdiği ek ifadede şunları söyledi. Daha sonra yine Veli Ağbaba beni aradı. Seçim sürecinde paraya ihtiyacımız var. 7-8 milyon TL oluşturun ve gönderin dedi. Ben de babamla paylaştım ve 7-8 milyon TL'yi oluşturup yine Veli Ağbaba'ya gönderdim şeklinde ifade verdi. Dün öğle saatlerinde Muhittin Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade verme talebinde bulundu. Oğlu Gökhan Böcek'le birlikte Muhittin Böcek öğleden sonra akşama doğru Antalya Adliyesi'ne getirildi. Antalya Adliyesi Başsavcısı saat 18.30 sıralarında ifadelerini almaya başladı. Gece 03'e kadar süren ifadenin sonunda Gökhan Böcek önceki ifadesinin detaylarını izah etti ve ek ifadesini verdi. Daha sonra Muhittin Böcek'in ifadesine geçildi. Şu anda Muhittin Böcek'in ifadesinin tam olarak ne söylediği elimizde olmamakla birlikte bize gelen duyumlar arasında şöyle bir bilgi var. Oğlum Gökhan Böcek'in daha önceki verdiği ifadelere katılıyorum. Doğrudur şeklinde bir ifadenin bize gelen bilgiler arasında olduğunu sizinle paylaşalım. Gökhan Böcek ifade vereceğim kamuoyuna sızdığında CHP Genel Merkezi ve bazı milletvekilleri bana ulaşmaya çalıştı, engel olmak istediler şeklinde ve ben de onlarla görüşmeyi kabul etmedim şeklinde ifadesinde bulundu. Daha sonra Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın cezaevine gelerek kendisiyle görüştüğünü ve 8 aydır yatıyorsun, yapacağın açıklamalar yakışık almaz, yapma şeklinde söylediğini, kendisinin de buna uymayıp ifade verdiğini söyledi. Gelişmeler olunca sizinle paylaşacağız. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
0: İsmet Yerdelen, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim dünya gündemiyle. ABD ile İran arasındaki savaşta İran yeni bir cephe açmaya hazırlanıyor. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan geçen fiber optik kablolar üzerinde hak ilan etmeye hazırlanıyor. ABD ise bu olasılığı kabul edilemez olarak değerlendirdi.
2: Düşman bir kez daha ülkemize yönelik yanlış hesap yaparsa başka sürprizlerle karşılaşacak.
3: İran ordu sözcüsü Muhammed Karami, ABD'yi sürpriz saldırılarla tehdit etti. İranlı komutanın sözleri, İran denizaltı internet kablolarına müdahale mi edecek sorusunu gündeme getirdi. Hürmüz Boğazı sadece küresel ticaretin değil, aynı zamanda uluslararası internet erişiminin de ana yollarından biri. İnternet trafiğinin %99'u denizaltı kablolarla sağlanıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı kablolarındansa küresel internet trafiğinin %20'si sağlanıyor. Fars Haber Ajansı'na göre gemilerin geçiş planını yeniden düzenleyen İran, şimdi de kablolar üzerinde hak ilan etmeyi planlıyor. İran, Hürmüz'den geçen denizaltı kabloları için izin ve bakım işlemleri üzerinde tam kontrol ilan etmeyi sağlayacak bir çalışma yapıyor. Bu adım hayata geçerse İran'ın doğrudan fiber optik hatlara müdahale edebilme

0: imkanı da gündeme gelebilecek. Tahran'ın fiber optik kablolara olası müdahalesi ABD'de geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, bu kabul edilemez bir eylem olur çıkışını yaptı.
1: Şimdi İran Devlet Televizyonu'nda Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı kablolarına el koyabileceklerini söylediler. Bunlar finansal verileri, borsa bilgilerini, bulut sistemleri ve veri merkezlerine ilişkin verileri taşıyan kablolar. Bunu kabul edemeyiz.
0: Geçtiğimiz yıllarda Husilerin Kızıldeniz'deki fiber optik kablolara zarar verdiği iddia edilmiş, küresel internet erişiminde sorunlar yaşanmıştı.
2: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza bir süredir bir son dakika notu yansıyor. Başkan Erdoğan'ın ifadeleri yer alıyor. Belçika ile ilişkiler geliştirilecek dedi Başkan Erdoğan. İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız, bölgemizde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğimize kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında gümrük birliğinin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini, keza Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine katılımımızın müşterek menfaatimiz gereği olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaretle bu yıl 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31'e ev sahipliği yapacağımızı, Belçika ile önemli işbirliği alanlarından birinde yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade ederek Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Belçika Kraliçesi'nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti. Evet, İletişim Başkanlığı'nın paylaşımına dair detaylar böyleydi. Tekrar Orta Doğu gündemine döneceğiz. ABD ve İran taraflarından sunulan ateşkes teklifleri reddedildi. Bu gergin süreçte bölgede savaş yeniden mi başlayacak sorusu gündemdeki yerini koruyor efendim. A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'da bizi bekliyor. Son durumu aktarmak üzere neler yaşanıyor? Son gelişmeler neler? Yeni açıklamalar var mı? Aktarması için sözü Ekber Karabağ'a bırakalım.
3: Sümeyye, teşekkür ederim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a sunduğu öneriyle ilgili İran'ın hazırladığı cevap dün akşam saatlerinde arabulucu konumunda olan Pakistan üzerinden Washington yönetimine iletildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bundan memnun değil. Bizzat ABD Başkanı Donald Trump İran'ın sunduğu yanıtı kabul edilemez olarak değerlendirdiğini bildirdi. Bugün de uluslararası piyasalar İran'ın ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan bu gelişmenin ardından bu meseleyi olumsuz bir şekilde işte yanıt verdi. Öyle ki uluslararası piyasalarda tekrardan petrol fiyatları yükselişe geçmeye başladı. Peki İran'ın sunduğu o cevapta, karşı yanıtta neler vardır? İran özellikle uranyum meselesini ve nükleer faaliyetlerini sunduğu cevapta yer vermediğini belirtiyor. İran önce başka sorunların çözülmesini, sonradan bu meseleye dokunulmasını istiyor. İran'ın sunduğu teklifte özellikle İran'a karşı ablukanın kaldırılmasını, yaptırımların kaldırılmasını, İran'ın dondurulmuş mal varlığının serbest bırakılmasını, Hürmüz'den işte geçişlerin kolaylaştırılması meseleleri yer almaktadır. Tabii Amerika Birleşik Devletleri dediğim üzere bunu olumsuz karşıladı. Çünkü ABD'nin önceliği İran'ın nükleer faaliyeti. Diğer taraftan yaşanan bu gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bugün öğleden sonra bir güvenlik toplantısını toplaması öngörülmektedir. Netanyahu, İran'dan gelen bu cevabın ardından yaptığı son açıklamada İran'la savaşımız bitmedi yönünde bir ifade kullandı. Bu ifadeye İran'dan yanıt hemen geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, esasında bizim de tam olarak İsrail'le hesaplaşmamız bitmedi. Silahlı kuvvetlerimiz tekrardan işte İsrail'in bir yanlış yapmasını bekliyor. Böyle bir fırsatı kolluyor yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Peki bundan sonraki süreçte neler yaşanacaktır? Mevcut durum devam edebilir. Yani İran Hürmüz Boğazı'nı kapatıp Amerika Birleşik Devletleri de Hürmüz'ün önünden İran'a yönelik işte deniz ablukasını devam ettirebilir. Tabii bunun özellikle dünya için, sadece İran için ve bölge ülkeleri için değil, aynı zamanda dünya için de finansal olarak ciddi yaptırımları etkisi, olumsuz etkisi söz konusu. Bu durum uzmanlara göre fazla bir süre devam ettirilemez. Diğer taraftan gelen bazı bilgilere göre İran'ın en az 3 ay boyunca deniz ablukasına dayanabileceği ifade edilmektedir. Diğer taraftan İran'dan gelen son açıklamada İran bu ablukayı Amerika Birleşik Devletleri'nin bahane ederek gemilerine saldırması durumunda bu kez ABD'nin bölgedeki üslerini vuracağını bildirdi. Hatırlatmamda yarar vardı ki bu plan uygulamaya geçtikten sonra bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri İran'ın 4 gemisine yönelik saldırılarda bulundu. Diğer taraftan savaş yeniden çıkar mı çıkmaz mı? Tabii bu da seçenekler arasındadır. Ancak hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftanın başında ABD Başkanı Donald Trump işte özgürlük projesi kapsamında bir proje başlatmıştı. Ancak bu proje sadece 36 saat sürdü ve o projede bir şekilde başarısızlıkla sonuçlandı. ABD'nin tekrardan o projeye dönme gibi bir seçeneği de masaya getirebilir diyor ve sözü sana bırakıyorum.
2: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Şimdi Fransa'dan bir geri adım geldi. Neyi kastediyorum? Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz hafta Charles de Gaulle uçak gemisini Körfez'e gönderme kararı almıştı, hatırlayacaksınız. Ancak İran, Fransız ve İngiliz savaş gemilerini Hürmüz'e girmeleri durumunda vurmakla tehdit etti. Macron ise bu uyarı sonrasında geri adım attı. Uçak gemisini Hürmüz'e müdahale için konuşlandırmayı hiç düşünmedik. İran'la işbirliği yapmaya hazırız mesajı gönderdi.
0: İran vururuz dedi. Charles de Gaulle uçak gemisini Körfez'e gönderme kararı alan Macron geri adım attı.
1: Hürmüz'ü yeniden açmak için bir konuşlandırma yapmayı asla düşünmedik. Bu Fransa'nın asla bir seçeneği olmadı.
0: Fransa ve İngiltere seyri sefer güvenliği için Körfez'e savaş gemileri gönderme kararı aldı. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz'den Karadeniz'e yönlendirildi. Ancak Fransa ve İngiltere'nin bu adımına İran sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Boğaz'a girme teşebbüsünde bulunacak gemilere müdahale ederiz dedi. Hürmüz'ün güvenliği yalnızca İran tarafından sağlanır diyerek Londra ve Paris'e resti çekti. İran'dan gelen bu uyarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron da uçak gemisi gönderme kararının Hürmüz'e müdahale anlamına gelmediğini söyledi. İran'la koordineli hareket edeceklerini vurguladı.
1: Birkaç gün uçak gemisi grubunu bölgeye yönlendirme kararı aldık. Ama bu Hürmüz'ün yeniden açılması için bir konuşlanma değil.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda destek alamadığı gerekçesiyle İtalya'dan asker çekmeyi hala değerlendirdiğini söyledi. İtalyan basını gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı bekliyor bizi, yayın için hazır. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
4: Evet, yayınlar, teşekkürler. Bölgede yükselen tansiyon ve Trump'ın açıklamaları yine bugün manşetlerde, bütün İtalyan medyasında. Ancak tabii geçtiğimiz günlerde başlayan Trump'ın Avrupa'daki askeri varlığa ilişkin atmak istediği adımlar yine İtalyan gündeminde oldukça geniş yer bulmaya devam ediyor. Önce Almanya'daki Amerikan askerlerinin bir kısmını çekmek kararı alan ABD yönetimi son dönemlerde yapmış olduğu açıklamalardan vazgeçmiyor. Devam et almış olduğu çizgi çizgi, belirlemiş olduğu çizgi İtalya ve İspanya'dan da çekilmeyi değerlendirdiğini belirten Trump'ın açıklamaları yine İtalyan medyasında. Washington'un özellikle Avrupalı müttefiklerin güvenlik politikalarını ve kriz yönetimi konularında şu ana kadar yeterli katkı sağlamadığı görüşünde, ancak özellikle son dönemlerde İtalya'nın yapmış olduğu açıklamalar İran'a yönelik ki ABD Başkanı Trump'ın bölgedeki askerleri çekme kararında oldukça kararlı olduğu görülüyor gibi. Ancak özellikle İtalya'nın farklı bölgelerinde, daha doğrusu Sicilya'daki stratejik nokta Amerika için aslında ve NATO için çok önemli.

0: önem taşıyan bölgelerden biri. Washington'un mesajı Almanya ve İtalya, İspanya ile sınırlı değil, ancak zaman içinde farklı bölgelerden de çekebileceği yönünde görüş belirtirken, özellikle İtalya ve İspanya, ABD'nin İtalya ve İspanya'ndaki güçlerin Amerika Birleşik Devletleri için sadece Akdeniz değil Afrika bölgeleri için de önem taşıyan üst olarak biliniyor. Kısaca toparlamak gerekirse, Başkan Trump'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalar halen gündemde oldukça geniş yer bulmaya devam ediyor. Yani kısaca toparlamak gerekirse, şu ana kadar beklediği desteği göremeyen Trump'ın İtalya, İspanya ve Almanya'dan askerleri çekme kararı oldukça net bir şekilde yine İtalyan gündeminde yer almaya devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl gelişmeler olacak? Kısaca Başkent Roma'dan aktaracağım notlar bunlardı. Söz İstanbul Sosyalarında sizde.
1: Dündar Keşaplı'ya teşekkür ediyoruz. İtalya'dan notlarını aktardı bizlere. Sevgili izleyenler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak küresel Sumut filosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. İspanya'nın Barcelona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait 38 tekne önceki gece Marmaris limanına demirledi. Dün sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü olarak başlatılırken adli ve tıbbi süreçler için ilçede geniş kapsamlı hazırlıklar tamamlandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin reysen soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatları doğrultusunda Türkiye'ye dönüş sağlayan vatandaşların beyanları ve delillerin toplanmasına başlandı. Soruşturma ve giriş işlemlerinin hızlandırılması amacıyla liman bölgesinde geçici bir karakol kuruldu. Misafirlerin güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı koordinesinde Marmaris Devlet Hastanesi'nde gerekli düzenlemeler tamamlanırken Denizli, İstanbul ve Muğla'dan uzman akademisyen ve hekimler ilçeye gitti. Küresel Sumut Türkiye yetkilileri filonun kısa süre sonra yeniden denize açılmasının planlandığını duyurdu. Ve hantavirüs, son günlerde sık konuşuyoruz malum. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından İstanbul'da evlerindeki 42 günlük karantina süreçleri de başladı.
2: Hantavirüs tespit edilen gemidelerdi, Türkiye'ye getirildiler. 3 Türk vatandaşının 42 gün boyunca sürecek olan karantina süreci başladı.
3: Hantavirüs salgının ortaya çıktığı kruvaziyer gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. 3 kişi İstanbul'da karantina altında olacak.
2: 3 kişinin karantina süreci kendi evlerinde geçecek ve 42 gün boyunca karantinada kalacaklar. Sağlık süreçleri ise bakanlık tarafından titizlikle yürütülecek. Öte yandan 3 Türk vatandaşında herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmişti. Ancak gözlem amacıyla kontrol altında tutulacaklar. Türkiye için henüz endişe verici bir durum olmasa da uzmanlar hantavirüs enfeksiyonunun başlangıçta sıradan bir grip veya soğuk algınlığıyla karıştırılabileceğini söylüyor. Hastalığın kuluçka süresi genellikle 1 ila 8 hafta arasında değişiyor. Hantavirüs kendini yüksek ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları ve bulantı ile belli ediyor.
1: Şimdi hantavirüsün ortaya çıktığı gemiye ilişkin gelişmeler de sürüyor bir yandan. Tahliyelerin bugün tamamlanacağı gemideki Fransız yolculardan birinde pozitif çıktı. Efendim 22 kişinin de temaslı olduğu tespit edildi. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Ömer Aydın aktaracak. Bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
4: Teşekkür ediyorum. Fransa'da durum birden değişti. Dün gemiden 5 yolcu tahliye edilmişti ve bu yolcular Paris'teki özel bir hastane, dış hastanesine yerleştirildiler. Tabii bu noktada gece saatlerinde özellikle Fransa Sağlık Bakanı açıklama yaptı biraz önce ve yolculardan birinin durumunun ağırlaştığı belirtildi. 5 kişi vardı. Bu 5 kişiden birinde semptomlar belirlendiği ifade

0: çok ilginç bir gelişme de söz konusu. Bu temas tespit edilen 22 kişinin daha önce uçakla gemiden ayrılan, yani yaklaşık 2 hafta geride bıraktığımız ay gemiden ayrılan kişiler oldukları ve daha önce Fransa'ya geldikleri belirtildi. Bu kişilerin şimdiye kadar temasta bulunduğu kişilerin de tespit edilmeye çalışıldığına dair bir bilgi söz konusu. 5 gün gemiden Fransa'ya, Paris'e getirilen 5 kişiden birinin durumunun gece saatlerinde ağırlaştığı belirtiliyor ve artık bu kişi de hantavirüsün bulunduğu kesinleşmiş durumda ve öğleden sonra, yaklaşık 2 saat sonra Fransa Başbakanlığı'nda bütün bakanlar, İçişleri, Sağlık Bakanı ve Başbakanı'nda yer alacağı bir kriz toplantısı yapılacak. Burada da alınacak olan önlemler ele alınacak diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer Aydın'a teşekkür ediyoruz. Fransa'dan notlarını aktardı bize. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, Dünya Dekolonizasyon Forum 2026 başladı. Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenen forumla ilgili ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Meral Dağlılar'dan alacağız ayrıntıları. Meral, kolaylıklar dileyelim. Söz sende.
2: Teşekkür ederiz Sümeyye Gafaroğlu. Dünya Dekolonizasyon Forumu bu sabah itibariyle başlamış oldu. Tam 2 gün boyunca İstanbul'da Atatürk, aslında Taksim'de bulunan merkezde devam etmiş olacak. Bu noktada aslında siyasetten ekonomiye, teknolojiden de kültüre kadar birçok konu dekolonizasyon çatısı altında ele alınmış olacak. Peki biz şimdi neler konuşacağız? Hemen sizlere kıymetli konuğumu tanıtmak istiyorum. Efendim, Doçent Doktor Ertuğrul Ökten bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Hocam, forum kapsamında dekolonizasyonla ilgili aslında birçok başlık ele alınacak ama biz de sizlerle birlikte bir estetik kısmını ele almak istiyoruz. Öncelikle estetiğin sömürgeleştirilmesi ne demek? Nasıl böyle bir süreç oldu? Neler söylemek istersiniz?
3: Estetiğin sömürgeleştirilmesi, sömürgeciliğin duygu dünyasına da nüfuz etmesi, zevk dünyasına da etki etmesi ve bu insanı bu düzlemlerde belirlemeye başlaması demek. Bu da şu açıdan önemli: genelde siyasi olarak, ekonomik olarak sömürgeleştirme çalışılır. Halbuki kolonizasyonun ve dekolonizasyonun da duygusal tarafı ve estetik tarafı insanı bütün bir varlık olarak alırsak son derece önemlidir.
2: Peki hocam, estetiği bu kalıba sokmamak adına, bir sömürü altına uğratmamak adına neler yapabiliriz? Ya da estetiğe bakış açımız nasıl olmalı sizce?
3: Bu da tam benim anlamaya çalıştığım konu. Çok basit değilmiş işin içine girdikçe gördüğüm kadarıyla. Şöyle tanımlanabilir: dışarıdan bir topluma etkiler geliyor ve belli bir noktadan sonra o toplum biraz da tahakküm altına giriyor belki. Bu sömürgeleşmenin zaten klasik hikayesi. Buradaki birinci problem şu imiş, fark ettim ki aslında bir de yoğun bir etkileşim var. Osmanlı tarihinde mesela biz kültürel olarak Avrupa'yla, doğusuyla, batısıyla aslında yoğun etkileşim görmekteyiz. Ve bazı formlar alınıyor, formlar benimseniyor. Bunlardan bir tanesi barok. Benim de burada üzerine bir şeyler söylemeye çalışacağım alan Osmanlı, barok, Edirne, Selimiye, restorasyon tartışmalarını biz dekolonizasyon çerçevesi içinde okuyabilir miyiz olacak. Nerede kolonizasyon oluyor, hangi noktada, hangi noktalarda biz dekolonizasyondan bahsetmeliyiz? Bunlar üzerine birazcık araştırma yapıp düşünmeye çalıştım.
2: Hocam, Türkiye açısından da şöyle bir durum var. Biz köklü bir tarihe ve kültüre sahibiz aslında. Kültür alanında da hakeza sizler de bahsettiniz. Kültür alanında da ciddi bir sömürge altında olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu alanı muhafaza edebilmek adına neler söylemek istersiniz?
3: Konuşmaya gelebilirsiniz. Ama birincisi, benim gördüğüm kadarıyla sömürgeleşme ya da sömürgeleştirme her zaman beklediğimiz, ilk gördüğümüz yerlerde değil. Belki hatta oralarda daha az, hatta belki oralarda daha fazla direnç gösterilmiş. Fakat çok düşünmediğimiz yerlerde var. Kavramlar

0: da bu olabilir. Bunları tekrar düşünmek gerekiyor. Burada da hatta duygularda var. Duygu tarihini biraz çalışmamız gerekiyor. Selimiye Kubbesi örneğinde mesela hiç tartışmalarda görmediğim bir şey. Kubbedeki dualar. Bu tartışmaya hiç girmedi. Hı hı. Halbuki bu duaların ben tarihsel bağlamları içinde yorumlanması ve duygu dünyasını bu dualar üzerinden yorumlayıp estetiği bu şekilde kurgulamayı tarihsel olarak yaşandığı şekilde ve gerekiyorsa belki kurtarmayı teklif etmeyi düşünüyorum.
1: Hı hı. Hocam bugün iki panelde zannediyorum ki yer alacaksınız. Biraz da form hakkında genel bir çerçeve çizmek adına konuşmak istiyorum. Bu formun çıktısı sizin nezdinizde, sizin nazarınızda nasıl olacak? Son olarak bunu sormuş olayım sizlere.
0: Burada biz bilgi üzerine çok konuşacağız. Şu anda başladı bu konuşmalar. Bilginin nasıl dekolonize edileceği kritik. Çünkü biz dünyayı nasıl anlıyoruz, dünyaya nasıl bakıyoruz, bunu masaya yatırmış olacağız. Eğer bu konuda ileri bir adım olabilirse bu çok faydalı olur. Hı. Doğrusu böyle bir beklentim var. Ama şu an için dünyanın bu kadar çeşitli yerinden gelen bu işin uzmanlarının birbirlerini doğrudan duyması bile bence önemli bir kazanımdır.
1: Hı hı. Peki çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Ertuğrul Ökten bizlerle birlikteydi. Aslında forum boyunca sömürgenin her başlığı ele alınmış olacak. Hocamızla da birlikte bunun değerlendirmesini yaptık diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Meral Dağlılar ve konuğuna çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim Ajans Kuşağı'na. Kanada'nın British Columbia eyaleti eşi görülmemiş bir olaya sahne oldu. Kavşakta otomobille çarpışan bir motosiklet çarpışmanın etkisiyle fırlayarak metrelerce yükseklikteki trafik ışığı direğine asılı kaldı. Geliyor görüntüler ekranlarınıza. Kanada sosyal medyanın gündemine oturan sıra dışı bir trafik kazasına ev sahipliği yaptı. Bir otomobille motosikletin kavşakta şiddetle çarpışmasının ardından fırlayan motor, trafik ışıklarının bulunduğu direkte asılı kaldı. Kazanın ardından olay yerine ulaşan acil durum ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Yurttan bir kaza haberi. Batman'da kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Ayrıntıları paylaşacağız hemen efendim. Kaza sürücü akademisi kavşağında meydana geldi. Fahrettin Kırkpınar idaresindeki kamyon kent girişinde Emine Ersoy yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç şarampole devrildi. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 20 yaşında olduğu öğrenilen genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ve Nevşehir'den bir haber. Nevşehir'de vakaya giden 112 sağlık ekibi evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendi. Sağlık çalışanları polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 2000 Evler Mahallesi'nde bir kişinin rahatsızlanması üzerine 112 acil çağrı merkezinden ambulans talep edildi. Adrese giden sağlık ekibi evde bulunan kardeşler arasında bıçaklı kavga çıkması üzerine zor anlar yaşadı. Kavga sırasında kardeşlerce balkona kilitlenen sağlık çalışanları bir süre burada mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sağlık çalışanları balkondan çıkarılırken iki kardeş gözaltına alındı. Sağlık ekibi şüphelilerden şikayetçi oldu. İstanbul'da narkotik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 150 bin sentetik hap ve 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
3: İstanbul Emniyeti uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Narkotik suçlarla mücadele şube ekipleri iki ilçede operasyon düzenledi. Tuzla'da iki adrese ve bir araca yapılan baskınlarda iki şüpheli yakalanırken 150 bin adet sentetik hap ele geçirildi.

0: Operasyonların bir diğer adresi de Sultanbeyli'ydi. Bir kişinin gözaltına alındığı baskında 40 parça halinde 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminin etkileri yüksek kesimlerde devam ediyor efendim. Türkiye'nin kayak merkezlerinden Erciyes Dağı da onlardan biri. Mayıs'ta yağan karla birlikte son günlerde kayak pistleri yeniden hareketlendi.
2: Biz bunu artık yaz kayağı diyoruz ve çok başarılı geçiyor.
3: Ovalarda bahar havası, zirvede ise kayak sefası var.
4: Bir başka tadı var yani, esas kayak kışın değil de bence Mart'tan sonra daha güzel oluyor.
3: Kayseri Erciyes'te etkili olan son kar yağışları kayak sezonunu uzattı. Bölgeye gelen ziyaretçi sayısı ise rekor seviyeye ulaştı.
5: Kayak sezonunun Ocak, Şubat, Mart, Nisan'la sınırlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Mayıs'ta bile kayak yapıyoruz.
6: İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes Dağı'nda son 15 yılın en uzun kayak sezonu devam ediyor. Takvimler Mayıs'ı gösterirken Erciyes'te bahar ayında kış yaşanıyor.
2: Yani Mayıs'ta kayak olmaz demeyin. Gelin bu keyfi bir deneyimleyin. Yani sıcak havada gayet güzel.
3: Aralık'ta açılan sezon boyunca Erciyes 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.
7: Çok keyifli geçiyor. Bu havada bu spor sadece Erciyes'te yapılır.
2: Biz de hiç beklemiyorduk ama gördüğünüz gibi pistler gayet güzel. Kaymaya devam ediyoruz.
6: Uzayan kayak sezonu sadece sezonu bereketli geçirmedi. Aynı zamanda Erciyes'te rekoru beraberinde getirdi. Ziyaretçiler ise bahar ayında kayak yapmanın daha keyifli olduğunu ifade ederken havanın daha yumuşak olması ve pistlerdeki kar kalitesinin korunması ise ziyaretçilerin ilgisini artırdı.
4: İleri yaşlarda daha da kayağın faydalı olacağını anlatıyor uzmanlar. Kas açısından, düşme açısından dedim zararın neresinden dönersen kârdır.
3: Erciyes profesyonel pistleri ve mekanik tesisleriyle kayak merkezinin ötesinde şehir turizmine ve ekonomiye de katkı sağlayan bir merkez konumunda.
8: Bazı yerlerde meyveler meyve vermeye başladı Akdeniz taraflarına diyelim. Burada da tabii geliyoruz karla, bu tabii çok mutluluk veriyor.
3: Bölgede kar olduğu müddetçe sezonun da devam edeceği öngörülüyor.
8: Hala doyamıyorum, pistlerde kayıyorum da hala pistleri bitiremiyorum.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesine bağlı olan 5 yıldızlı halk plajları yaz tatili için hazır hale getirildi. 2019 yılında başlatılan halk plajları projesi Türkiye genelinde 20 ayrı noktada hizmet veriyor.
0: 5 yıldızlı halk plajları artık yaza hazır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesine bağlı olan 5 yıldızlı halk plajları yaz tatili için hazır hale getirildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz günlerde güncellediği halk plajı sayısı 23'e yükseliyor. Ücretsiz girişli halk plajlarına 2026 sonu itibariyle 3 yeni plaj daha ekleniyor. Bitlis Adil Cevaz ücretsiz girişli halk plajı, Sinop İnceburun ücretsiz girişli halk plajı, Samsun Yakakent ücretsiz girişli halk plajı projelerinin 2026 yılı itibariyle çalışmaları devam ediyor. Bu projelerle birlikte mevcut halk plajı ağı genişletilerek farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların da erişimi artırılıyor. Türkiye genelinde 20 ücretsiz girişli halk plajı Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere farklı turizm merkezlerinde hizmet sunuyor. Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de bir noktada faaliyet gösteren plajlar yoğun ilgi görüyor. Projelerde engelli vatandaşların erişimine özel önem verilirken tüm alanlar erişilebilirlik kriterlerine uygun şekilde planlanıyor.
1: Gümüş kardeşler boks şampiyonasında altın madalya için mücadele ediyordu. Karşılaşmada öyle anlar yaşandı ki küçük kardeşin bir hamlesi gönülleri fethetti. Boks ringinde kazanan bu kez gerçekten kardeşlik oldu.

0: İki kardeş, kardeş kardeş final oynuyorlar. Bu maçı alan Türkiye şampiyonu olacak.
1: Elin, çok güzel görüntüler gerçekten. Abisinin elinde öptü, elinde kaldırdı.
2: Rakip iki kardeş. İkisi de altın madalya için kozlarını paylaşıyordu. Kıran kırana mücadeleye küçük kardeşin duygulandıran hamlesi damga vurdu. Eldivenlerini çıkardı, abinin elini öptü, ringin kazananı kardeşlik oldu.
3: Ucunda da aynı soyad, aynı hırs, tek bir hedef vardı. Abi kardeş madalya için karşı karşıyaydı. Herkes kıran kırana bir maç beklerken ring bir vefa sahnesine dönüştü.
4: Birlikte rakiplerimize güzel mücadeleler vererek finale çıktık. Finalde de spontane gelişler şimdi.
5: Evet sayın izleyiciler, gördüğünüz gibi ana korkusu yüzünden kesinlikle birbirlerini vuramıyorlar. Vurursalar çünkü evde herhalde ciddi bir zılgıt yerler.
3: Ne abi kardeşine ne de kardeş abisine kıyabildi. En nihayetinde küçük kardeş Semih Gümüş eldivenleri çıkardı. Abisinin ellerini öptü. Abisi altın madalyayı kazanırken kendisi gönüllerin şampiyonu oldu.
1: Semih kendine yakışanı yaptı. Dedi ki daha fazla abime yumruk atmayacağım. Ve bıraktı mücadeleyi. Türkiye şampiyonluğu abime yakışır dedi.
4: İnsan abisine veya abisi kardeşine nasıl mücadele verebilir ki? Vuramadık zaten, birbirimize kıyamadık.
1: Çok güzel görüntüler gerçekten. Abisinin elinde öptü, elinde kaldırdı işte.
6: İkinci raundda elimi öpmesini tabii ki de beklemiyordum. Bu ayrıca beni çok mutlu etti. En anlamlı final maçıydı. Herkes ayakta alkışladı. Böyle bir sonuç beklemiyorlardı açıkçası. Öncelikle annem babam gözyaşlarını tutamadı. Çok duygulandılar.
4: Abimle bağımız çok kuvvetli bizim. Çok güçlü ama bu maçtan sonra daha da güçlendi. Çünkü Türkiye'ye hitap etti sonuçta. Abili kardeşler.
6: Hafızalarda kalıcı bir iz bıraktık. İnsanlar örnek olabildiysek ne mutlu bana, ne mutlu Semih'e.
1: Çok güzel görüntüler gerçekten. Abisinin elinde öptü.
7: Sevgili izleyenler, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Saat başında Ajans Kuşağı'nda yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
9: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com'te.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli.

0: İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
8: DNR, 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Balıkesir yolunun 26 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
8: Reklam.

0: avantajı sağlayın. Tatil Budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Meclisin bu haftaki gündemini yatırımı teşvik paketi oluşturacak.
7: İstanbul'un küresel ölçekte bir yatırım ve finans üssü olma iddiasını daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemizin istikrar adası, güvenli liman olma konumunu somut adımlarla güçlendiriyoruz.
6: Türkiye'nin istikrar adası olmasını daha da güçlendiren yasa teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda 12 Mayıs Salı günü görüşülmeye başlanacak. Yasayla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiliyor. İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının elde ettikleri kazan indirimi %50'den %100'e çıkıyor. Transit ticaret kazançlarının %95'i vergi dışı kalıyor. En az 3 farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek nitelikli hizmet merkezleri kurulmasına imkan tanınıyor. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerini, brüt asgari ücretin 3 katına kadar gelir vergisi istisnası getiriliyor. Tamam. Varlık barışı da yasa teklifinde yer alan önemli düzenlemelerden.
7: Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz.
6: Teklifte sadece yatırımcı değil, vergi borcunu ödemek isteyen ancak zorluk yaşayan vatandaşlar da gözetiliyor. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süre 2 katına çıkarak 72 aya yükseltiliyor. Teminatsız tecil sınırı da artarak 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılıyor. Genel kurulun yanı sıra ihtisas ve araştırma komisyonları da toplanacak. Salı, çarşamba ve perşembe günleri partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
6: Türkiye mavi vatanda önemli bir adım atıyor. Karasuları Kanunu 44 yıl sonra yeniden güncelleniyor. Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu meclise geliyor. Türkiye yeni yasayla birlikte Karadeniz ve Akdeniz'deki karasuları 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili haline getiriyor. Yasayla birlikte kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge net olarak tanımlanıyor. En kritik madde ise münhasır ekonomik bölgelerde her türlü ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyet Türkiye'nin iznine tabi olacak.
8: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
6: Yasayla Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği adanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Yunanistan'ın Ege'de deniz parkları ve balıkçılık yasaklarıyla yaptığı ihlallere karşı güçlü bir yasal çerçeve oluşturulacak. Bu kanunda boğazlar konusunda Montreux Sözleşmesi'nin saklı olduğu vurgulanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırılması mutabakat zaptına da olumsuz bir etkide bulunmuyor. 44 yıl sonra yeniden güncellenen Karasuları Kanunu ile Türkiye enerji, balıkçılık, çevre ve güvenlik alanlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alacak.
8: Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız.
9: Ajans kuşağında yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 12 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayın.

0: Yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Gaziantep'te ticari taksi şoförünü rehin alan ve polis ekiplerine ateş açan şahsın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerasına yansıdı. Kaçış sırasında polis ekiplerine silahla ateş açan şüpheli uzun süre teslim olmamak için direndi. Şehir merkezinde durdurulan araç çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken olay anları takside bulunan araç içi kamerasına işte böyle yansıdı. Araç içi görüntülerde ise taksi şoförünün şüpheliyi etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu, aracın kapısını açarak polis ekiplerinin şüpheliyi araçtan almasına yardımcı olduğu anlar yer aldı. Evet, kaçış sırasında polis ekiplerine silahla ateş açan şüpheli uzun süre teslim olmamak için direndi. Ve araç içi görüntülerde taksi şoförünün şüpheliyi etkisiz hale getirmek için müdahalede bulundu. Aracın kapısını açarak polis ekiplerinin şüpheliyi araçtan almasına yardımcı olduğu anlar yer aldı. Efendim, Van'da canlı hayvan pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Olay İpek Yolu ilçesi hayvan pazarında yaşandı. İddiaya göre daha önce mera alanı nedeniyle tartışan iki grup sabah hayvan pazarında karşılaştı. Tartışmaya başlayan gruptakiler daha sonra birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İstanbul'dan kalkan ve Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında iniş yaptıktan hemen sonra yangın çıktı. Yolcular hızla tahliye edildi. Olay Güney Asya ülkesi Nepal'de meydana geldi. İstanbul'dan kalkış yapan ve Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının iniş takımlarından havaalanına indikten sonra duman yükseldi. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken uçaktaki yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi. Yetkililer tüm yolcuların güvende olduğunu bildirdi. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün'den de olayla ilgili açıklama geldi. İlk incelemelerde yangının uçağın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi. Aynı zamanda ilgili seferin dönüş uçuşu için ilave seferler planlandığı da açıklandı. Orta Doğu'daki gelişmelere bakacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Katıldığı bir programda İran Savaşı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hedeflerimizin %70'ini vurduk diyen Trump, Tahran yönetiminin toparlanmasının yıllar alacağını öne sürdü. İran'ı 2 hafta daha bombalayabiliriz diye de ekledi.
1: Askeri olarak yenildiler. Belki kendi zihinlerinde bunun farkında değiller ama durum bu.
2: Bir kez daha zaferini ilan etti. Tahran'ın siyasi ve askeri kapasitesini yok ettiklerini öne sürdü.
1: Liderleri gitti. A takımı gitti. B takımı gitti ve muhtemelen C takımı da gitti. Belirli bir güce sahip insanlarla uğraşıyoruz. Çok ilginç. Bir anlaşma yapıyorlar ve sonra da bozuyorlar.
2: ABD Başkanı Donald Trump Full Measure isimli programda konuştu. İran savaşındaki son durumu değerlendirdi. Savaşın hala devam ettiğine vurgu yapan Trump, yenildiler ama işleri bitmedi dedi.
1: 2 hafta daha girip her hedefi vurabiliriz. Hedeflerin muhtemelen %70'ini vurduk. Vurabileceğimiz başka hedeflerimiz de var. Ama bunu yapmasak bile yeniden toparlanmaları yıllar alacaktır.
2: Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkinde konuştu.
1: Onu bir noktada alacağız. Bölgeyi sürekli gözetim altında tutuyoruz. Space Force adında yeni bir yapı kurdum ve onlar bunu izliyor. Eğer biri o bölgeye yaklaşırsa haberimiz olur ve onları vururuz.
2: İran'ın anlaşma yapmak istediği iddiasını da yineleyen Trump, savaşın

0: yakın zamanda sona ereceği öngörüsünde bulundu.
1: İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ateşkesi bir kez daha deldi. İşgalci İsrail, Nebatiye'de sivilleri hedef aldı. Fosfor bombası kullandı.
2: Soykırımcı İsrail bir kez daha savaş suçu işledi. Lübnan'da fosfor bombası kullandı. Lübnan'da ateşkes yine delindi. İsrail ordusu Güney Lübnan'a yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi. Sur, Bint Cübeyl, Mercayun ve Nebatiye hedef alındı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu çok sayıda sivil yaralandı. En az iki kişi hayatını kaybetti.
3: Üç gün önce köyü terk etmemiz için ısrar ettim ve onları Saksakiyek'e getirdim. Savaş uçakları gelip onları vurdu. Orada kalmanın tadını çıkarma şansı bile olmadı.
2: İsrail ordusunun Nebatiye'de fosfor bombası kullandığı görüntülerle ortaya çıktı. Uluslararası hukuka göre sivil bölgelerde kullanımı yasak olan fosfor mühimmatı yeniden tartışmalara sebep oldu.
3: Ne diyebiliriz ki? Toprağa sımsıkı sarılan o masum insanlara, o sivillere, o samimi inananlara karşı işlenen katliamlar hakkında ne diyebiliriz ki?
2: 17 Nisan'da yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen çatışmalar durmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana 2846 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah ise ateşkesin ihlal edildiğini belirterek İsrail birliklerine misilleme saldırıları düzenliyor.
1: Ve ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'e gidiyor. Ziyaretin tarihi de netleşti. Ayrıntıları öğreneceğiz biz de. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
4: İyi yayınlar Sümeyye Gaffaroğlu. Tabii Trump tarafından Pekin'e yapılacak ziyaret öncelerden duyurulmuştu ama Çin Dışişleri Bakanlığı bugün doğruladı ve teyit etti. Artık Trump'ın Pekin'e geleceği de netlik kazandı. Daha öncesinde de böyle planlar duyurulmuştu ancak savaş gibi bazı nedenlerden dolayı ertelenmişti. Dışişleri Bakanlığı'na bugün soruldu. Liderler görüşmesinde hangi gündem öne çıkacak? Program nedir diye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun devlet başkanı düzeyindeki diplomasinin ikili ilişkilere yön vermede yeri doldurulamaz bir rol oynadığını belirtti. Çin'in eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ruhuyla Amerika ile çalışmaya hazır olduğu da vurgulandı. Temel hedef çalkantılı dönüşüm içindeki bir dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik kazandırmak dedi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bu mesajda anladığımız üzere görüşmenin ana gündem maddesi Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı krizi olacak, küresel tedarik zinciri olacak ve tüm dünyayı enflasyona sürükleyen Tel Aviv ve Washington yönetiminin İran'daki pozisyonları elbette tartışılacak. Xi Jinping'in bu konudaki 4 maddelik vizyonu elbette var. Öncelikle ülkelerin egemenliğine, onuruna saygı duyulması, barış ve refah ortamının sağlanması, huzurlu bir yuva inşa edilmesi ve dünyanın herkese yetebileceği, tüm kazanımların paylaşılabileceği yönünde bir barışçıl çağrısı var. Ancak Trump yönetimi bakalım bu görüşmede Xi Jinping tarafından ortaya konulan bu önerileri nasıl değerlendirecek? Yine taraflar arasında ekonomik gündem oldukça önemli. Malum Amerika ile Çin arasında Trump'ın göreve gelmesinden beri tarife tehditleri ve bu anlamda ambargolar yine çok konuşuldu. Özellikle teknoloji inovasyon alanında Çin'in önünü kesmeye odaklı birçok yaptırımlar masada olacak. Taraflar 12-13 Mayıs tarihlerinde Güney Kore'de bir görüşme gerçekleştirecek. Çin Başbakanı Yardımcısı He Lifeng yine Amerikalı heyetle Güney Kore'de bir müzakere yürütecek ve liderler zirvesi öncesinde bu görüşmelerin bir zemin oluşturması da bekleniyor. Haftalardır Bu görüşmeye ilişkin Batı medyasında birçok senaryo vardı. İşte Trump Pekin'e savaşı bitirerek gidecek, İran'ı yenerek masaya oturacak gibi. Ancak gelinen noktada hala belirsizlik ortamında.

0: görüyoruz. Eğer bu masada İran'a yönelik bir çözüm çıkarsa bu da Pekin'in diplomatik zaferi olarak da lanse edilebilecek. Birçok yine öngörü var, beklenti var. Ancak bizler 13-15 Mayıs'a odaklanacağız ve bakalım görüşmelerde hangi mesajlar verilecek. Yine beklentilere göre 13 Mayıs'ta Trump Pekin'e ulaşacak. 14 Mayıs'ta Xi Jinping'le bir yemeği olacak. Cennet Tapınağı'nda bir ziyaret ve yapılacak, aile fotoğrafı verilecek. Yine bu Pekin'de birçok dostane mesajları da bekliyoruz. Gelişmeler şimdilik bu yöndeydi. Yine paylaşmayı sürdüreceğiz. Sümeyye Gaffaroğlu.
1: Mehmet Zeyre'ye çok teşekkür ediyoruz. Çin'den notlarını aktardı bize. Efendim, Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Almanya'da şirketlerin ciddi ekonomik baskılar altında olduğunu açıkladı. Alman şirketleri iflas riskiyle karşı karşıya. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Teşekkürler. Evet, Almanya'da hem siyasetin hem de sokağın en önemli gündem maddesi ekonomideki kötü gidişat. Biraz önce ifade ettiğiniz üzere Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün yaptığı son ankete göre Almanya'daki her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya. Jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde önümüzdeki aylarda bu iflas rakamlarının daha da yüksek olması bekleniyor. Almanya'da Nisan ayında yapılan geniş kapsamlı ankete göre şirketlerin %8.1'i mevcut koşullarda hayatta kalmanın çok risk altında olduğunu belirtiyor. Yani yaklaşık her 12 şirketten biri ciddi tehlike altında. En kötü durumda olan sektör perakende sektörü. Sektördeki şirketlerin 17.4'ü varoluşsal tehdit altında olduğunu söylüyor. Bu İPO'ya göre yeni bir rekor seviye. Tüketicilerin harcamayı kısması, online alışverişin patlaması ve ucuz yabancı rakipler geleneksel perakende şirketlerini adeta boğuyor. Toptan ve perakende dahil tüm ticari işletmelerin %1.6'sı ise tamamen kapanma tehlikesi yaşıyor. Hizmet sektöründe risk oranı %7.6, konaklama ve gastronomide ise %20'ye yaklaşan oranlarda alarm veriyor. İmalat sanayinde %7.5'e gerileyen risk oranı biraz nefret aldırmış olsa da yüksek enerji maliyetleri ve Asyalı rakipler nedeniyle ihracatçı firmalar hala büyük baskı altında. İnşaat sektöründe ise iflas endişesi %7.3'e yükseldi. İFO'ya göre tüm sektörlerin ortak 3 derdi var, 3 temel sorunu var. Sipariş eksikliği, artan işletme ve enerji maliyetleriyle ağır bürokratik güç. Almanya'da iflas dalgasının önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Bu tablo hem Avrupa'nın en büyük ekonomisi hem de mevcut Alman hükümetini, federal hükümeti daha çok zorlayacak gibi gözüküyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
1: Ajans kuşağına yurt gündemiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. CHP'li belediye başkanları partiden bir bir istifa ediyor. İstifa gerekçelerini ise yolsuzluğa zorlandık diye açıklıyorlar. Bazı belediye başkanları da kumpaslara maruz kaldıklarını söyledi. CHP yönetimi ise bu isimlere yönelik tehditlerini sürdürüyor. Son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır tarafından hedef alındı.
3: Burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle.
4: Önüne geleni tehdit etti. CHP'den istifa eden belediye başkanlarını tek tek hedef aldı. Belediye başkanları ise ana muhalefet partisiyle yollarını ayırırken rüşvet ve yolsuzluğa zorlandıklarını söylediler.
5: Benim hacı anama, kötü kadın ve benim rahmetli hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o lafının hesabını soracağım sana.
3: Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Görmeyeceğim. Görmeyeceğim.
4: CHP'nin tehditlerinden Burcu Köksal da nasibini aldı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçme kararı üzerine partililere onu bu sokaklarda gezdirmeyin dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tartışılacak açıklamalara imza attı.
6: Hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma. Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda.

0: Durur.
1: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özdem Çelçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi ana muhalefet partisinde soğuk duş etkisi yarattı. Özgür Özel Çelçioğlu'nu da hedef aldı. Çelçioğlu, CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarını yargıya taşıdı.
2: Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar, açıklasınlar. Anlamak, başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım.
1: Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da CHP'den istifasının altında kanun dışı taleplerin yattığını anlattı. Tehdit, şantajlara maruz kaldığını dile getirdi.
3: Bana kurulan kumpasları, tehditleri, şantajları ve baskıları defaten üst mercilere ilettim.
4: Sabrımızın sonundayız. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla.
1: CHP'den AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özden Vural Gürzel'le Belediye Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç arasında yapı kontrol tartışması yaşandı. Gürzel, Miniç'in belediye başkan yardımcısı olduğu dönemde yapı kontrol müdürlüğünün kendisine bağlanması için tehdit edildiğini açıkladı.
5: Yapı kontrole bakarken, burada başkan yardımcısıyken, bunu da herkes duysun, burada başkan yardımcısı görevindeyken beni kaç kere tehdit ettiniz? Yapı kontrolü bana bağlamazsan çeker giderim, seni de burada yalnız bırakırım dediniz. Niye yapı kontrol? Ben o zamanlar anlamıyordum yapı kontrolde nasıl bir olay var. Kesinlikle sizin mal varlığınızın kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Özden Vural Gürzel ise Miniç'in kendisini tehdit ettiğini ifade etmesinin ardından devam eden helallik tartışması için peki siz eşinizden helallik aldınız mı diye sordu.
5: Siz de helallik alınması gerekiyorsa özel meseledir, girmekten hiç hoşlanmıyorum ama eşinizden helallik aldınız mı?
1: Miniç'in Beykoz Belediyesi'nde bir kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yedek parti hazır sözlerinin ardından Ankara Balgat'ta dikkat çeken bir adım atıldı. MHP Genel Merkezi yakınlarında 3 katlı bir binanın kiralandığı öne sürüldü. Özgür Özel'in yedek parti hazır sözleri ne anlama geliyor peki? İlter Yeşiltaş bekliyor bizi detaylandıracak konuyu. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
7: Teşekkürler Sümeyye Gaffaroğlu. Sıcak gelişmelerle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün malum 11'de Merkez Yönetim Kurulu toplanmıştı. O toplantı devam ederken şu anda CHP sözcüsü Zeynel Emre kürsüde ve gündemdeki başlıklara ve gelişmeler ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde ana gündem başlığı devam eden soruşturmalar ve bu soruşturmalar çerçevesinde özellikle Antalya'dan gelen itiraflar, Muhittin Böceği'nin oğlu Gökhan Böcek ve Muhittin Böceği'nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itiraflarda bulunmaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gündemindeydi. Bu konular ilişkin Zeynel Emre'nin bir açıklama yapması bekleniyor. Çünkü Gökhan Böcek malum 1 milyon euro Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim ettiğini ifade etmişti. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde bunu gerçekleştirdiğini ifade etmiş ve Veli Ağbaba'yla da bir telefon görüşmesi yaptığını söylemişti. Veli Ağbaba iddiaları yalanladı. Ancak Gökhan Böcek iddialarının arkasında durdu. Muhittin Böcek'in de Gökhan Böcek'in bu itiraflarını tasdik ettiği, onayladığı ifade ediliyor. İşte bu konular ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurumsal olarak nasıl bir açıklama geleceği merak ediliyordu. O açıklamanın da önümüzdeki dakikalarda Zeynel Emre tarafından yapılması bekleniyor. Diğer yandan Mutlak Butlan davası malum devam ediyor. İstinaf süreci devam ediyor daha doğrusu. İstinaf mahkemesi yerel mahkemelere intikal eden iddiaları, belgeleri istemişti ve diğer yandan Özkan Yalın ve Muhittin Böceğin itirafları da yine dava dosyasına girmiş durumda. Bu itiraflar davanın sonucunu etkiler mi, etkilerse hangi yönde etkiler? Bu konuda yine Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli gündem başlıklarından biri. Eğer mutlak butlan yönünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davasından mutlak butlan yönünde istinaf bir karar verirse 38. olağan kurulta yok hükmünde sayılacak ve yönetime eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi gelecek. Böyle olursa eğer ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yedek parti planı zaten uzun süredir konuşuluyordu. CHP Genel Başkanı

0: Özgür Özel'de evet yedek parti var. Ancak bu yedek parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapanma ihtimaline karşı yedek partiyi kenarda tutuyoruz demişti. Ve fakat bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde dediğimiz gibi bir mutlak butlan yönünde mahkemeden karar çıkarsa bu yedek partiyle mevcut yönetimin yola devam edebileceği ifade ediliyor. Bu bir iddia. Önümüzdeki süreçte bu iddialar ne kadar gerçekleşecek? Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi nasıl bir strateji üzerine hareket edecek onu da tabii ki süreç gösterecek, takip ediyor olacağız biz de.
1: İlter Yeşiltaş'a çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz efendim. CHP'de oldukça hareketli günler yaşanıyor. Değerlendireceğiz biz de. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ve hukukçu Aydoğan Aha Akın bizlerle birlikte yayın konuklarımız. Hoş geldiniz diyorum her iki konuğumuza da.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Hoş bulduk.
1: Bilmukabele ben de sizlere iyi bir yayın diliyorum. Sayın Övür, sizinle başlamak isterim. Az önce İlter Yeşiltaş da aslında tüm detayları paylaştı. Bir yandan CHP Genel Merkezi'nde MYK var. Diğer yandan ifadeler son olarak Muhittin Böceğin de ifade verdiğini biliyoruz. Daha detayları ulaşmadı ancak ilk ifadeler özellikle Gökhan Böceğin ifadeleri bize mutlak butlan davasına götürdü. Çünkü malum Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne iletildi ifadeler ve mahkemenin seyrini değiştirebileceği yönünde de yorumlar yapılıyor bu yönde. Ama sizin fikriniz önemli. Tüm bu yaşananlar genel başkan değişikliğini tetikler mi sizce? Davanın seyrini nasıl etkiler? Ne öngörüyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz tüm bu yaşananları?
2: Şimdi tabii mutlak butlan davasına gider mi, bunu etkiler mi bilmiyorum şimdi. Hukukçular karar verecek bunu ama siyaseten CHP belki de tarihinin hani 92'de ikinci kuruluşu diyebiliyoruz. 92'de kurulduğu tarihten sonraki dönem için söylüyorum. Daha öncesinden katabiliriz. Bu kadar sıkışma yaşadığı, bu kadar kirlilikle özdeş hale getirildiği, yolsuzluk, irtikap gibi suçlamalarla boğulduğu bir dönem hatırlamıyorum işin doğrusu. Yani CHP hakikaten siyaseten çok kötü bir noktaya getirildi. Nereden, niye geldi bu noktaya? İşte burada belki de biraz önce hem İlter'in açıklaması hem sizin haberinize yer alan belediye başkanlarının şu anda düşünebiliyor musunuz? Yani 20'yi aşkın CHP'de belediye başkanı istifa etmiş, bunun 15'i AK Parti'ye geçiyor. Evet. Burada bir siyaseten bir gariplik var. Yani bunu CHP yönetiminin oturup düşünmesi gerekiyor. Ortada çok gerçekten pervasız bir para ilişkisi, ihale ilişkisi, irtikap ilişkisi olan bir yapıya dönüşmüş. Belediyeler üzerinden ciddi bir paraların döndüğü bir sürece gelmişiz. Bunun siyaseti kirletmemesi mümkün değil. Yani Muhittin Böceğin oğlunun verdiği ifade de bunun en çarpıcı örneğidir. Tabii bir önceki Uşak Belediye Başkanı'nın bizzat kendisinin para gönderdiğini, poşet içerisinde para gönderdiği ortaya çıkmıştır. Yani bu artık CHP'nin geçmişte çok bagajının dolu olduğunu biliyoruz. Yani işte vesayet rejimiyle ilişkisi, darbelere verdiği destek, bütün bunların hepsi bir bagajındaki önemli yüktü. Ama şimdiki yük ahlaki açıdan üstünlük dediğimiz şeyi kaybettiğini, bir siyasi partiye yakışmayacak bir noktaya geldi. Buradan nasıl çıkacaklar? Buradan çıkmaları hakikaten çok zor. Gerçekten bir yüzleşme yaşayarak çıkabilirler. Onu da yapabilir mi? Şu ana kadar ben CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tavrına bakınca böyle bir ışık da görünmüyor. Yani yaptığı açıklamalar, şimdi işte Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yönelik yaklaşımı, boşan parti evet, arkandadır gibi sevginin inanılmaz aşağı çekildiği bir durum yaşıyoruz. CHP buradan bir an önce çıkması gerekiyor. Çünkü Türkiye demokrasisinin bir ayağı olarak partiler açısından, siyasetin itibar kazanması açısından mutlaka bir yüzleşme yaşaması gerekiyor. Başka türlü de bunu hakikaten izah etmek zor.
1: Evet. Sizin de bahsettiğiniz üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Burcu Köksal'la ilgili tehditleri de var. Onları da birazdan özellikle hususi bir şekilde değerlendirmenizi rica edeceğim. Ama onun öncesinde tüm bu sürecin ve ifadelerin aslında bu mutlak butlan davasını nasıl etkileyeceğine dair hukuki bir değerlendirme almak isterim. Sayın Aha Akın, sizlerden hukuki perspektiften baktığınızda siz seyri nasıl görüyorsunuz? İfadeler, deliller, görüntüler nasıl etkiler sizce davayı?
4: Sümeyye Hanım, Mahmut Bey çok önemli bir aslında değerlendirme yaptı. Yani burada
3: Özkan Yalım'ın özellikle ifadelerine baktığımızda Özkan Yalım etki pişmanlıkla vermiş olduğu savcılıktaki ifadesinde 1 milyon 200 bin TL Özgür Özel'e para verdiğinden bahsediyor ve bu paranın da özellikle 2023'teki kurultayla alakalı verdiğini ve Özgür Özel'in lehine hareket ettiğinden bahsediyor. Yine birkaç gün önce Adem Soytekin'in İBB davasında vermiş olduğu ifadeye baktığımızda Kiptaş'taki dairelerin dağıtıldığını ve bu dairelerin verildiği kişilerin çoğunlukla siyasi manada özgür ağırlığı olan ve etkin kişiler olduğundan bahsetmişti. Yani bugün Özkan Yalım'ın itiraflarına baktığımızda yine Adem Soytekin'in mahkemede vermiş olduğu savunmasına baktığımızda Gökhan Böceğin beyanlarına baktığımızda yani bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde mutlak mutlan ceza davasını birebir etkileyecek aslında beyanlardır. Bu konuda da mutlaka kurultay ceza davasında bu kişilerin bu şüpheli veya sanıkların beyanlarına, tanık beyanlarına başvuracaktır kurultay ceza davasında ceza hakimi diye düşünüyorum. Yine mutlak mutlan davası biliyorsunuz hukuk davası Lütfü Savaş eski Hatay CHP Büyükşehir Belediye Başkanı açmış olduğu dava şu an istinafta. Usulden reddedilmişti bu dava yerel mahkemede ancak daha sonra istinafa bir itiraz başvurusunda istinaf kanun yolu başvurusunda bulunulmuştu. Bu davada da delillerin toplandığı ve karar aşamasına geldiği basına yansıdı. Tabii bu davada kabul kararı mı çıkar, red kararı mı çıkar bilmiyoruz. Siyaset yargıya şöyle yap böyle yap demez. Sonuç itibariyle yargı kararını önündeki dosyaya göre verir. Ama tabii ki burada yargının verdiği karar da CHP'deki bu siyasi süreci mutlaka etkiler. Çünkü sonuçta bu davayı mutlak mutlan davalarını ceza davasında hukuk davasını da açan suç durusunda bulunan CHP'liler. Bakın İBB davasına baktığımızda yine şikayetçi olanlar CHP'liler. İzmir'e gittiğimizde Tunç Soyer hakkında mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın suç ihbarı niteliğindeki bazı raporları savcılığa şikayet niteliğinde sunduğu kamuoyuna yansıdı. Yine bu dosyalara baktığımızda bu dosyaların muhalefet tarafından, CHP tarafından birer siyasi soruşturma, birer siyasi dava olduğu iddia ediliyor. Ancak bu tamamen gerçek dışı beyanlardır. Çünkü bu davalara baktığımızda şikayetçi olanların CHP olduğu ve tamamen Özgür Özel ve ekibi tarafından bu davaların sulandırılması amacıyla özellikle bir algı operasyonu ve bir algı çalışması yapıldığı ve sürekli algı pompalandığını görüyoruz. Halbuki mahkemeler burada bağımsız bir şekilde önlerine gelen dosyalarda bakın savcılıklar ceza muhakemesi kanununa göre şüphelinin hem aleyhine olan delilleri toplar hem de lehine olan delilleri toplar. Yine ceza mahkemesinde de sanıkların savunmaları alındığında mahkeme maddi gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla savunması alınan sanıklara sorar, onların delillerini de toplar. Ancak bu davalarda şunları gördük. Biz bu davalarda maddi gerçeğin ortaya çıkması amacıyla yargı bir çaba sarf ederken CHP'lilerin bu davaların tamamen bir siyasi dava olduğuna ilişkin iftira ve yalanlarına şahitlik etmiş olduk. Hı. Bakın biraz önce verdiğim örneklerde bu davaları açanların CHP'liler olduğu, şikayet edenlerin CHP'liler olduğu, hatta mutlak mutlan davasını dahi açan CHP eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen bunun bir siyasi dava olduğundan bahsediyorlar. Tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik. Bakın Gökhan Böceğin şu an itiraflarını veriyorsunuz. Kendisi Veli Ağbaba'ya CHP Genel Merkez'de 1 milyon euroyu teslim ettiğine dair ifade vermişti. Dün gece de verdiği ifade basına yansıdı. Siz de veriyorsunuz. Kamuoyunu vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bu 1 milyon euroyu gidip CHP Genel Merkez'inde Veli Ağbaba'yı arayarak kendisinin yönlendirdiği kişiye teslim ettiğinden bahsediyor Gökhan Böcek. Yani CHP'de aslında bir adaylık borsası kuruldu ve hep liyakattan bahsettiler ama bir euro tarifesi bir adaylık borsası aslında CHP'de kurulmuş. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Gökhan Böcek diyor ki Babamla görüştüğümde Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP Genel Merkezi'nden bize Antalya'ya maddi destek gelirken tam tersine Özgür Özel döneminde adaylık için bizden para istendi ve biz bu parayı 1 milyon euroyu gidip CHP Genel Merkezi'ne

0: istiyorum bu hususta. İfadelerden de bahsetti Sayın Ahak'ın. Özkan Yalım'ın itiraflarına baktığımızda Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen araçla ilgili bir itiraf var malum. VIP dönüşün bedelini belediyeden karşıladım dedi. Bunun üzerine Özgür Özel şöyle bir açıklama yaptı. Kamu zararı varsa karşılarız. Şimdi bu ifadeye artı olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Burcu Köksal'la ilgili açıklamaları var. İşte kendisini aradım ve senin arkanda dururuz dedim. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşanma, partine bunu yapma. Yanlış ortak olma. Parti senin arkanda kale gibi durur dedim dedi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ama bir tehdit olduğu işte WhatsApp mesajlarından bahsediliyor. Ayrıca bir B planından bahsetti. Tüm bunları değerlendirdiğimizde evet, bir son dakika bilgisi var. Sorumu soracağım ama son dakika bilgisi olduğunu paylaştı arkadaşlarım benimle. Son dakika bandına da yansıyor. CHP'de Burcu Köksal'a kesin ihraç talebi, Zeynel Emre'den geldi bu açıklama. Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik dedi. MYK'da var demiştik. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı disipline sevk etti CHP yönetimi. Mahmut Övür, ne dersiniz?
1: Ya çok şaşırtıcı bir şey değil tabii. Bir anda ön almaya çalışıyorlar. Aslında Burcu Köksal demek bir biçimde ulusalcı çizgi açısından, CHP'nin geleneksel siyasi yapısı açısından yani simge bir isim. Yani öyle bir isim ki mesela İmamoğlu ile ya da Mansur Yavaş'larla kıyasladığın zaman gerçek CHP'li aktörlerden birisi. Yani CHP'nin ya da şu anda CHP'yi yöneten ekibin oturup düşünmesi gerekir. Yani CHP'nin gerçekten ulusalcı diyebileceğimiz, hani Atatürkçü kimliği çok net olan birisinin partiyi terk ediyor olmasında bir gariplik yok mudur? Yani oraya bakması gerekir. Tabii bütün bunların hepsi son dönemde Aydoğan Bey de altını çizdi. Yani mutlak mutlan davası, rüşvet, irtikap, yolsuzluk davaları, bütün bunlar bir pervasızlığı, bir siyasetteki yeni nesil denilen yapının getirdiği bir sonucu gösteriyor. CHP bu noktaya nasıl savruldu? Aslında buraya bakmak lazım. Yani şu anda mutlak mutlan davasında 47 CHP delegesi, hepsi CHP'li isimler, hepsi ifade vermişler neyin ne olduğunu. Şimdi son dönemde bunun üzerine işte hem Gökhan Böceğin açıklamaları, hem Özkan Yalım'ın şatafatlı, hatta bir biçimde de rezilliğiyle ortaya sergilediği bir fotoğraf var. Şimdi bu fotoğrafı CHP'nin taşıması mümkün değil. Algı operasyonları yapacaklar, meydanlarda farklı şeyler söyleyecekler ama bunun üstünü örtmeleri mümkün değil. Bu CHP'yi gerçekten şu anda CHP'yi getirdikleri noktadan inanılmaz bir taşınamayacak bir noktadır. Yani buradan siyasetten çıkma ihtimalleri yoktur. Bakmayın şimdi böyle savunmalar yapıyorlar, işte çıkış yapmaya çalışıyorlar, algı oluşturmaya çalışıyorlar ama bu yükü taşıma ihtimali yok. Hiçbir parti taşıyamaz. Bu kadar yoğun bir yolsuzluğun, irtikapın olduğu, İBB eksenli İmamoğlu suç örgütü davasındaki ortaya serilen belgeler, bilgiler, bütün bunlar bir siyasi partinin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür. O yüzden buradan çıkmak için gerçekten yani bir öz eleştiri yapmaları gerekir, yüzleşme yapmaları gerekir. Yani geriye dönüp partide niye bu noktaya geldiğini sorgulamaları gerekir. Yani ben o açıdan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılışının bir simgesel bir kırılma noktası olduğunu, bir köklü kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Benzer birçok örneklerini gördük ama bu hakikaten artık CHP'de CHP geleneğinden gelen siyasi aktörlerin kalmayacağı anlamına gelir. Bu ayrılık mı, ayrılığa mı yol açar? Hı hı. Yoksa hakikaten CHP'de bambaşka bir kaosa mı yol açar? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Evet. Sayın Ahak'ın şu değerlendirmeyi de rica edeceğim sizden. B planımız var demişti Özgür Özel. Yeni bir parti mi kurulur? Mevcut bir partiye mi geçiş yapılır? Tabii davayı da etkileyeceği yorumları da oldukça güçlü. Siz de değindiniz. Hem buna dair bir değerlendirmenizi almak isteyeceğim, hem de bu son dakika bilgisine dair ilk yorumunuzu alayım.
2: Yani bu yeni parti kurulmasıyla alakalı ben CHP'nin içerisindeki bu kavganın bu önümüzdeki süreçte daha da alevleneceğini düşünüyorum. Çünkü CHP'de şöyle bir tartışma var aslında baştan beri. Bu İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasıyla, Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasıyla birlikte partide en ufak bu yolsuzluğa karşı çıkanlar, eleştirenler veya fikirlerini ortaya koyanların tamamı CHP'den bakın ihraç edildi.
0: Evet.
2: CHP'de ihraç edilmeyenler, şu an CHP'de devam edenler, genel merkeze baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in seçildiği kurultayda genel merkeze yerleştirdiği ve o

0: kurultayda da delegelerin zaten iradelerinin parayla fesata uğratıldığından bahsediliyordu. CHP'de eleştirenleri hemen ihraç ediyorlar. Bakın, yolsuzlukla ilgili iddiaları hemen örtmek için hemen kesin ihraç diyorlar. Burcu Köksal'ı niye kesin ihraç talebiyle şu an göndermeye çalışıyorlar? Bakın, meselenin Burcu Köksal'ın asıl kopuş nedeni basına yansıdı. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal belediyeye gelir sağlayacak bir projenin hayata geçirilmesini istiyor ve CHP içerisinde meclis üyeleri kendisine karşı çıkıyorlar, reddediyorlar CHP'liler ve kendisine ve ailesine kadar neredeyse hakaret suçunu teşkil edebilecek beyanlarda buluşuyorlar ve CHP Genel Merkezi hiçbir şekilde kendisine sahip çıkmıyor, hatta sessiz kalıyorlar. Bakın, çok enteresan. CHP kendi belediye başkanına sahip çıkmadı. Linç edilmesine, hakaretlere uğratılmasına da sessiz kaldı. Elbette ki Burcu Köksal burada kendisi istifa edebileceği gibi istediği partiye de geçebilir. Bu demokraside siyasi partiler kanuni olarak bir haktır. Ama CHP'nin geldiği bu noktaya ben baktığımda, bakın, Mahmut Öğür abimiz çok iyi hatırlar. CHP'nin 2011-2000 yılında yayınladığı bir genelge var. Deniz Baykal'ın talimatıyla Önder Savun'da altında imzası var. CHP içerisindeki yolsuzluklarla, rüşvet ve adam kayırmalarla alakalı kendileri teşkilatlarına bir genelge yayınlıyorlar ve bir talimatta bulunuyorlar. Yolsuzluğa bulaşan kim varsa CHP içerisinde derhal istifa etsinler, aksi halde kendilerini partiden ihraç edeceğiz diyorlar. Nereden nereye geldi bakın CHP? 2000 yılında genelge yayınlayan, Deniz Baykal dönemindeki yolsuzlukla mücadele anlamında genelge yayınlayan CHP bugün yolsuzluğu eleştirenleri partide kapının önüne koydukları ve parti içi demokrasinin yok edildiği, tamamen Silivri vesayetinde, Ekrem İmamoğlu vesayetinde siyaset yapan bir CHP genel merkez yönetimi var. İşte bu noktada da Burcu Köksal'ın da zaten partiden ayrılacağına ilişkin sinyal vermesi sebebiyle ben bu kesin ihraç talebinde bulunduklarını düşünüyorum. Çünkü CHP genel merkezi artık CHP örgütlerine bu yolsuzlukla mücadele etmediğinden dolayı verebilecek bir cevabı da kalmadı. CHP içerisindeki gerçek CHP'liler bu işten artık çok rahatsızlar.
1: Evet.
0: Bu sürecin ve CHP genel merkezinde yönetilemediğine ilişkin bir kanaat taşıyorum.
1: CHP içerisinde de bu durumdan rahatsızlık yaşandığı uzun zamandır konuşuluyordu. Zaten parti için, muhalefet için de bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim ama öncesinde İlter Yeşiltaş MYK'yı takip ediyor. Bu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aktaracak bize CHP sözcüsü Zeynel Emre'den açıklama gelmişti. Ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talebi ve disipline sevkine dair bilgi paylaşılmıştı. İlter Yeşiltaş telefon hattımızda, ayrıntıları aktaracak.
2: Sümeyye Gaffaroğlu açıkçası malumun ilamı oldu. Zaten Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiği ifade ediliyordu şu dakikalarda. Tabii ki konu Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun da gündemindeydi. Ve MYK'da Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ve bu dönemde yaşanan gelişmeler ilişkin bir değerlendirme yapıldı. Ve bu değerlendirmeler neticesinde Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihracı istemiyle disipline tedbirli olarak disipline sevki konusunda MYK'dan karar çıktı. Tabii burada özellikle Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor. Burcu Köksal'la ilgili süreç devam ederken bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz gibi Afyonkarahisar başlığı da ayrı bir başlık olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir de MYK toplantısından ayrıldı. Afyon'da bir miting düzenlenecek. O mitinge katılacağı ifade edildi. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalar devam ediyor. 2024 seçimlerinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nden 17 belediye başkanı istifa etmişti. Bu belediye başkanlarının 15'i AK Parti'ye geçmişti. Burcu Köksal'ın da AK Parti'ye katılmasıyla birlikte bu sayı 16'ya çıkmış olacak. İşte bu süreçle ilgili değerlendirme yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Ve nihayetinde dediğimiz gibi malumun ilamı oldu ve Burcu Köksal kesin ihraç istedi.

0: nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve fakat bunu da ekleyelim, Burcu Köksal'ın da Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaten istifa ettiği belirtiliyor. Bunu da dipnot olarak paylaşmış olalım.
1: Çok teşekkür ederiz. İlter Yeşiltaş detayları paylaştı. Aynı zamanda Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ve hukukçu Aydoğan Aha Akın'la birlikte de değerlendirmelerde bulunduk. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum yayına sunduğunuz katkıdan ötürü. Sağ olun efendim.
2: İyi yayınlar diliyorum. Selamlar.
1: Çok teşekkürler. Biz devam ediyoruz Ajans Kuşağı'nda gündemin diğer başlıklarıyla. Sevgili izleyenler, Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu Perşembe günü açıklanacak. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve hizmet enflasyonundaki katılık raporun tonunu belirleyecek ana başlıklar olarak öne çıkıyor.
3: Enflasyonun seyri açısından gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilir.
4: Piyasalar Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı yılın ikinci enflasyon raporuna ve vereceği yeni mesajlara odaklandı. Özellikle Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve hizmet enflasyonundaki katılık raporun ana gündemini oluşturacak.
5: Bu yıl tabii biraz zorlu bir süreç. Yani başlangıcı ayrıydı, sonra işin içine savaşı da girdi. Merkez Bankası yolun başında gelişmelere bakıp ara hedefte de revizyonun olabileceğini bize söylemişti. Şu anda da hani enerji şoku olağanüstü bir durum. Hem ara hedefte hem enflasyon tahminlerinde minimum 5 puanlık bir yukarı revizyon bekliyorum.
4: Merkez Bankası Şubat ayında yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda enflasyonun yıl sonunda %15 ile %21 aralığında, 2027 yıl sonunda ise %6 ile %12 aralığında gerçekleşeceğini öngörmüştü.
6: Bu banttaki 15-21 bandındaki ve orta noktanın %16 olması enflasyonda değiştirilecektir. Çünkü biz ilk 4 ayda zaten bu enflasyon rakamlarına ulaşmış olduk. Yine petrol fiyatlarındaki çalışmalarda gerçekleşen bu beklentilerde değişkenlik gösterebilir.
4: Özellikle petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalıcı olması halinde enflasyon tahminlerinde yeni yukarı revizyonların kaçınılmaz olabileceği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın Perşembe günü vereceği mesajlar enflasyon beklentileri, faiz patikası, Türk lirası varlıklar, borsa ve genel piyasa fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
3: Sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkileri.
1: AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı 16 Mayıs Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kocaeli'nde bir gençlik şöleni düzenleyecek. Türkiye'nin 81 ilinden 100 bin gencin katılımıyla gerçekleştirilecek şölende gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sanatçıların konserlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler de yer alacak.
7: Kalbim senden vazgeçmeyecek, korkma içinde.
8: Biz 100 binin üzerinde bir katılım bekliyoruz. Türkiye'nin tüm gençleri 81 ili 922 ilçesi 207 üniversitesini o gün Kocaeli'de Cumhurbaşkanımızla beraber olacaklar.
9: AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı 16 Mayıs Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanından 100 bin gencin katılımıyla bir gençlik şöleni düzenleyecek. Kocaeli'nde gerçekleştirilecek şölene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
8: AK Parti Gençlerin Partisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerin lideri. Bunu her platformda söylüyoruz ve her olayda da bunun biz somut örneklerini görüyoruz. Ve bu şölen de onun en güçlü nişanelerinden bir tanesi.
9: Şölen 2026 yılının en büyük gençlik buluşması olmaya hazırlanıyor. Gençlerin enerjisini, dinamizmini ve geleceğe dair umutlarını bir araya getiren tarihi bir buluşma olacak.
8: Gençlerin geldiği, katıldığı, Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiği ve burada çeşitli etkinliklerle, konserle, sanatçılarımızla ve sonrasında çeşitli saha içi stadyum etkinliklerimizle birlikte bir araya gelecek gençler.
9: Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sanatçıların da yer alacağı organizasyonda çeşitli etkinlikler, interaktif alanlar, sürpriz içerikler ve sosyal buluşma alanları da oluşturulacak.
8: Gençlerimizin eğlendiği, siyasi mesajları Cumhurbaşkanımızın vereceği mesajları aldığı ve 81 ille bir araya gelerek tüm Türkiye'nin gençlerinin ortak dilde konuşabildiğini de tekrardan bizler de görmüş olacağız.
1: İstanbul Başakşehir'de motosiklet sürücüsüyle bir grup arasında tartışma çıktı. Sürücü aldığı yumruk sonrası bayıldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına

0: bakın nasıl yansıdı.
1: Araç yıkama istasyonunda kavga çıktı. Motosiklet sürücüsü aldığı yumrukla yere yığıldı. Hareketli dakikaların yaşandığı anlar Başakşehir'de kayda geçti. Motosiklet sürücüsüyle bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tansiyonun hızla yükselmesiyle birlikte taraflar arasındaki gerginlik şiddete dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında atılan yumruk sonrası motosiklet sürücüsü yere yığıldı. Olay cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
0: Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle dersleri adeta yaşayarak öğreniyor. Mesleki ve teknik liseler de bu eğitim modelinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Meslek lisesi öğrencileri kazandıkları tecrübeyle hayata 1-0 önde başlarken hem de yaptıkları projelerle topluma örnek oluyor. Şimdi haberimizde detaylara bakacağız ve ajansı da burada noktalıyoruz.

0: bu standı evet diğer arkadaşlarımız için yaptık. Onların da bizim sayemizde bir şeylerden faydalanması için.
1: Abilerimize çok teşekkür ederiz. Bizim gibi bir sürü çocuk bu sayede öğrenmiş oluyor.
2: Meslek liselerinde tecrübeyle başlayan eğitim genç yaşta iş olanakları sağlıyor. Öğrenciler buralardan mezun olduktan sonra deneyimli olarak daha kolay iş buluyorlar. Aynı zamanda bu okullarda topluma yararlı projeler de üretiyorlar.
3: Battalgazi Endüstri Meslek Lisesi 1999 yılında kuruldu. İçinde 6 tane bölümü barındıran bir okul. Yaklaşık olarak da 750 öğrencimizle eğitim öğretime devam ediyoruz. Öğrencilerimizle burada gördüğünüz gibi uygulama alanlarımızda, atölyelerimizde uygulamalarımızı yapıyoruz. Bu yaptığımız uygulamaları sahayla birleştirmeye çalışıyoruz.
2: Mamak Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ürettikleri projelerle kendilerinden küçük öğrencileri de yol gösteriyorlar. İşte bu standta onlardan sadece biri.
3: 11 tane setimizi ilkokul ve ortaokullara gönderdik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu çeşitli projeler var. Çeşitli projeler kapsamında da bizler zaten yeri geldiğinde öğrencilerimizin mezun olduğu okullarına da gidip oradaki çalışmalara da katılıyoruz. Yeri geliyor işte fayanslarını yapıyoruz. Yeri geliyor tesisat işlerini yapıyoruz. Yeri geliyor sıralarının, masaların tamirlerini de yapıyoruz. Bu öğrenciler burada hem kendilerini geliştirirken hem minik kardeşlerine de yardımcı oluyorlar.
4: Adım Mert Duran, soyadım Göloğlu. 10. sınıf öğrencisiyim. Tesisat bölümünde okuyorum şu anda. İleride buradan mezun olup mühendis olmayı düşünüyorum.
0: Adım Hasan Kadir Sağlam. 11. sınıf öğrencisiyim. Tesisat ve iklimlendirme dalında okuyorum. Bölümümü seviyorum. Sürekli bölümümde güzel şeyler için, diğer arkadaşlarımız için çabalıyoruz. Onlar için burada bir şeyler sarf ediyoruz. Onlar da bizim gibi öğrensin bir şeyleri, küçük yaşta da olsa evinde bir musluk da patlasa gidip de onu tamir edebilmeleri için onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Onlar için çabalıyoruz.
4: İş yapmayı öğreniyorlar, el becerisi kazanıyorlar sonuçta. İleride daha güzel şeyler yapmak için.
2: Bizler şimdi ise Etimesgut Dumlu Pınar İlkokulu'ndayız. Mamak Battalgazi Meslek Lisesi'ndeki işte o stand burada minikler tarafından kullanılıyor. Onlar burada elektrik ve sıhhi tesisata dair genel bilgileri öğreniyorlar ve el becerilerini geliştiriyorlar.
5: Öğretmen Tuncer Tanyeri. Bu okulda 8. yılım. Meslekte 40. yılım. Ben sınıf öğretmeniyim. Bu da derslerimizle ilgili şimdi yeni bir üniteye girdik fen bilimlerinde. Elektrik, basit elektrik devreleriyle ilgili. Bu atölyedeki araç gereçler de derslerimize ilgili olduğu için öğrencilerimizle bu atölyede çalışıyoruz.
6: Adım Pelin Serdar. 4. sınıfta okuyorum. Mesela evde lambamın ampulü patladı diyelim. Onu değiştirmeyi öğreniyorum. Annem babam böyle şeyler yapınca çok becerikli olduğumu söylüyorlar.
5: Kullandığımız tesisat masası Battalgazi Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi'nden okulumuza hibe edildi. Bu proje İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir projesi ve biz de bu atölyede çalışmaktan mutlu olduk.
7: Benim adım Yusuf Musa. Bu atölyede işte mesela duyları söküp takmayı öğreniyoruz. Böylece bir şeyimiz bozulduğu zaman onu tamir edebiliyoruz. Lamba bozulmuştu bir keresinde. Ben sigortayı kapatıp lambayı tamir etmiştim babamla birlikte.
5: Evlerinde karşılaşabileceği basit elektrik anahtarları, prizler, düğmeler görüyorlar. Diğer tarafında ise sıhhi tesisatla ilgili alet edevat var. Karşılaştıkları basit bir arızayı kendileri yapabilecek eğitimi aldılar.
8: Buraya gelmeyi seviyorum yani. Burada hep muslukları çıkarmayı, sökmeyi falan deniyoruz. Arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyoruz burada.
5: Bu eğitim modeli yaparak yaşayarak öğrenme kalıcı oluyor. Bunun da çok yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü soyut bir şeyi anlattığınız zaman kalıcı olma olasılığı zayıf. Ama burada görerek, bakarak, yaparak öğrendiklerinde daha başarılı oluyorlar. Velilerimiz daha yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyorlar.
9: Mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla ara eleman olarak çok daha kolay iş bulabiliyorlar.
3: Hep iş yerlerine gidiyoruz, orada kontrol ediyoruz. Yani bizim sağ ile bütünleşmiş haldeyiz. Yani biz sağdaki ustalarla, biz, aile ve öğrenciler, hepimiz dördümüz okul olarak bir tam ekibiz. Bize ihtiyaç duydukları zaman zaten bize mutlaka telefonlarımız var veya bizi ziyarete gelirler. Biz onları ziyarete gideriz.
0: Burada aldığım eğitim olmasa yani %50 eksik olarak düşünebilirsiniz. Okul benim için çok önemli. Çünkü okulda yani sadece ders değil, bize çok daha her şeyi katıyorlar. Sadece ders değil yani. Hayalim kendi işimin patronu olmak yani. Başka bir hayalim yok.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan

0: 1990'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatimi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren yeni düzenleme duyuruldu. Analık ödeneği süresi uzatılırken ek ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar da netleşti. Tekil ve çoğul gebeliklerde doğum izni süresi artırılırken bazı anneler için ödemelerin otomatik olarak hesaplara yatırılacağı açıklandı.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
5: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
8: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

0: geldiniz. Ajans Gün İçi kuşağındayız. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Önce sıcak bağlantı noktalarına uzanalım. Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı tutuklu Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusunda bulunup ifade verdi. İfadesinde neler söyledi? İsmet Yerdelen Antalya'dan son gelişmeleri anlatacak. Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 başladı. İstanbul'a düzenlenen forumda önemli mesajlar öne çıkıyor. A Haber ekibinden Meral Dağlılar takip ediyor. Adana'da yağışlardan sonra barajlardaki doluluk oranı %100'e ulaştı. Halil İbrahim Uğur son gelişmeleri anlatacak. Oto ekspertiz ücretleri artık il ve ilçe bazlı birbirinden ayrışacak. Oğuzhan Gültekin konuyla yeni düzenlemenin ayrıntılarını konuşacak. Canlı bağlantı noktaları böyle. Önce sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakalım. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ayrıntılar alacağız. İlter Yeşiltaş son gelişmeleri anlatıyor. İlter.
1: Merve Tepe, Burcu Köksal'la ilgili süreç Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısında masaya yatırıldı ve MYK tarafından oy birliğiyle Burcu Köksal'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevki yönünde karar alındı. Malumun ilamı olarak da bunu aslında değerlendirebiliriz. Çünkü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal'ın bu süreçte telefonlarına çıkmadığını ve partiyi kamuoyu önünde tartışılır hale getirdiğini ifade etmişti kurmayları da aynı zamanda. İşte bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre ihraç sebebi olarak değerlendiriliyor ve nihayetinde bu gerekçelerle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı yönünde taleple Yüksek Disiplin Kurulu'na Burcu Köksal gönderildi. Ancak tabii ki Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiği de üyeliğini sonlandırdığı da ifade ediliyor. Üyeliğini sonlandırdıktan önce mi sonra mı bu ihraç kararı alındı? Tabii bu da önemli. Bunu da yine Zeynel Emre'ye, parti sözcüsüne sorduğumuzda, biz kararı alırken, ihraç kararını alırken sistemde Burcu Köksal'ın CHP üyesi olarak görüldüğünü ifade etti. Zeynel Emre tırnak içinde bu ifadeyi kullandı ve bu nedenle de artık Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihracı istemiyle YDK'ya sevk ettiklerini dile getirdi. Tabii bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısında Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin iddiaları, itirafları da haliyle gündemdeydi. Bunu da yine Zeynel Emre'ye sorduğumuzda o iddiaları da reddetti Zeynel Emre. 1 milyon euro Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelmediği şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Özkan Yalım'ın iddialarını da yine sorduğumuzda o iddiaları da yine reddetti Zeynel Emre. Dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi oldukça hareketli. Özellikle Uşak eski belediye başkanı, belediye başkanının diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın itirafları, iddiaları Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gündemindeydi. Süreci takip ediyoruz. İlerleyen dakikalarda yeni bilgiler elimize ulaşması halinde paylaşmayı sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden İlter Yeşiltaş anlattı ayrıntıları. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek tutuklanmıştı biliyorsunuz ve etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. İfadesine dair sıcak gelişmeler var. Yani Muhittin Böcek'in ifade verdiği, bu arada oğlunun ve gelininin de bu işin içinde olduğu, soruşturmaya dahil olduğunu biliyoruz. Gökhan Böcek'in oğlunun da verdiği ifadeye ilişkin yeni ayrıntılar var. Son gelişmeleri İsmet Yerdelen anlatıyor.
2: Evet, teşekkür ederiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılama işlemleri devam ederken çok sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade verme talebinde bulunmuş ve ifadesi alınmıştı. Dün öğle saatlerinde Muhittin Böcek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vermek istediğini belirtti. Öğleden sonra Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek

0: Antalya Adliyesi'ne getirildi. Ve Antalya Adliyesi'nde saat yaklaşık 18.30 sıralarında başlayan ifade verme işlemleri gece 03'e kadar devam etti. Tutuklu sanık Muhittin Böcek 8.5 saat ifade verdi. İfadesinde ilk elimize ulaşan bilgilerde daha önce oğlum Gökhan Böcek'in verdiği ifadenin aynısına katılıyorum. Oğlum Gökhan Böcek'in ifadesinin aynısını yineliyorum şeklinde bir ifade verdiği elimize gelen ilk bulgular arasında. İfade sürecinde mahkeme heyeti tanık beyanlarını, delilleri ve soruşturma kapsamındaki bazı detayları soru olarak yöneltti. Mahkeme heyeti şu anda soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülüyor dedi. Peki Gökhan Böcek ne demişti? Gökhan Böcek ilk ifadesinde Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, Özgür Özel'in talimatıyla kendisi aradığını, evet, sıcak gelişmeler oldukça yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sözü merkeze bırakıyorum.
1: Evet, Antalya'dan son gelişmeleri İsmet Yerdelen anlattı. Şimdi İBB soruşturmasına ilişkin de yeni gelişmeler var. Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden bir kurgusal ihale yaptığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım havalimanında gözaltına alındı. Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada firari olan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım havalimanında gözaltına alındı. Örgüte yönelik geçtiğimiz hafta yeni bir operasyonun düğmesine basılmıştı. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden kurgusal ihale yaparak ihaleye fesat karıştırmak suçundan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 30 şüpheliden 29'u yakalandı. Ancak bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. O isim Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım'dı. Yıldırım Türkiye'ye döner dönmez havalimanında gözaltına alındı. Yıldırım ve diğer 22 şüpheli emniyette ifade verdi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ederken daha önce sevk edilen 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
1: Belçika Kraliçesi Matilda Türkiye'de biliyorsunuz bir takım temaslar için Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Belçika Kraliçesi dün İstanbul'a Türkiye'ye gelmişti ve bir ekonomik misyon kapsamında da bir takım ziyaretler gerçekleştireceği söylenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi ile bir araya geldiler. Kabul sırasında Emine Erdoğan da oradaydı ve Kraliçeyi kapıda karşıladılar. Sonrasında Belçika Kraliçesi Matilda ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdiler. Belçika Kraliçesi 2 gün boyunca Türkiye'de kalacak ve ekonomik misyon görüşmeleri kapsamında bir takım ziyaretler gerçekleştirecek. Bu görüntüler de Vahdettin Köşkü'nden bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Belçika Kraliçesi Matilda ile görüşme gerçekleştirdiler. Amerika-İran arasındaki gelişmelere bakalım. Dün Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İran'ın teklifini Pakistan'a iletmesi ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tekliften memnun olmadığına dair haberler paylaşmıştık. Şimdi savaşta artık yeni bir cephe açmak istiyor İran. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan geçen fiber optik kablolar üzerinden hak ilan etmeye hazırlanıyor. Bu aslında bölgede internetin de aksaması anlamına geliyor. Amerika'dan yanıt var. Amerika bu olasılığı kabul edilemez olarak değerlendirdi.
3: Düşman bir kez daha ülkemize yönelik yanlış hesap yaparsa başka sürprizlerle karşılaşacak.
2: İran ordu sözcüsü Muhammed Karami ABD'yi sürpriz saldırılarla tehdit etti. İranlı komutanın sözleri İran denizaltı internet kablolarına müdahale mi edecek sorusunu gündeme getirdi. Hürmüz Boğazı sadece küresel ticaretin değil, aynı zamanda uluslararası internet erişiminin de ana yollarından biri. İnternet trafiğinin %99'u denizaltı kablolarla sağlanıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı kablolarındansa küresel internet trafiğinin %20'si sağlanıyor. Fars

0: Haber Ajansı'na göre gemilerin geçiş planını yeniden düzenleyen İran, şimdi de kablolar üzerinde hak ilan etmeyi planlıyor. İran, Hürmüz'den geçen denizaltı kabloları için izin ve bakım işlemleri üzerinde tam kontrol ilan etmeyi sağlayacak bir çalışma yapıyor. Bu adım hayata geçerse İran'ın doğrudan fiber optik hatlara müdahale edebilme imkanı da gündeme gelebilecek. Tahran'ın fiber optik kablolara olası müdahalesi ABD'de geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, bu kabul edilemez bir eylem olur çıkışını yaptı.
1: Şimdi İran Devlet Televizyonu'nda Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı kablolarına el koyabileceklerini söylediler. Bunlar finansal verileri, borsa bilgilerini, bulut sistemleri ve veri merkezlerine ilişkin verileri taşıyan kablolar. Bunu kabul edemeyiz.
0: Geçtiğimiz yıllarda Husilerin Kızıldeniz'deki fiber optik kablolara zarar verdiği iddia edilmiş, küresel internet erişiminde sorunlar yaşanmıştı.
2: Ve gerilim devam ediyor. Bu kez Fransa kanadında yeni gelişmeler var. Fransa Cumhurbaşkanı geride bıraktığımız hafta Körfez'e bir uçak gemisi gönderme kararı almıştı ama İran, Fransız ve İngiliz savaş gemilerini Hürmüz'e girmemeleri konusunda uyardı ve vurmakla tehdit etti. Macronsa bu uyarı sonrası geri adım attı.
0: İran vururuz dedi. Charles de Gaulle uçak gemisini Körfez'e gönderme kararı alan Macron geri adım attı.
1: Hürmüz'ü yeniden açmak için bir konuşlandırma yapmayı asla düşünmedik. Bu Fransa'nın asla bir seçeneği olmadı.
0: Fransa ve İngiltere seyri sefer güvenliği için Körfez'e savaş gemileri gönderme kararı aldı. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz'den Karadeniz'e yönlendirildi. Ancak Fransa ve İngiltere'nin bu adımına İran sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Boğaz'a girme teşebbüsünde bulunacak gemilere müdahale ederiz dedi. Hürmüz'ün güvenliği yalnızca İran tarafından sağlanır diyerek Londra ve Paris'e resti çekti. İran'dan gelen bu uyarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron da uçak gemisi gönderme kararının Hürmüz'e müdahale anlamına gelmediğini söyledi. İran'la koordineli hareket edeceklerini vurguladı.
1: Birkaç gün uçak gemisi grubunu bölgeye yönlendirme kararı aldık ama bu Hürmüz'ün yeniden açılması için bir konuşlanma değil.
2: Türkiye gündemine dönelim. Önemli bir gelişme, oto ekspertiz ücretlerine artık il ve ilçe bazlı bir fiyat düzenlemesi gündemde. Peki bu nasıl olacak? Araca göre nasıl değişecek? Ayrıntıları Oğuzhan Gültekin konuyla konuşacak.
3: Evet, Ticaret Bakanlığı yaptığı yeni düzenlemeyle oto ekspertizlerde alt ve üst sınır belirleyen yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Biz de bu düzenlemeye ilişkin merak edilenleri ve düzenlemenin neler getirdiğini özellikle yayın konuğumuz oto ekspertiz uzmanı Orhan Gönül ile konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
4: Teşekkür ederim.
3: Efendim, şimdi dediğimiz gibi Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenleme yaptı ve oto ekspertizlerde alt ve üst sınır belirleyecek. Öncelikle bu yapılan düzenleme ilişkin sizden kısaca bir detay bilgileri alabilir miyiz?
4: Şimdi bir standart getirecek artık tüm ekspertizlerde. Standart iş akışı, standart yapılan işle beraber standart alınan bir ücret. Bu taban ve üst fiyat skalasıyla beraber kafada vatandaşlarımızın o belirsiz fiyat durumu ilerleyen süreçte hem güveni hem de iş kalitesinin artmasına neden olacak. Zaman içerisinde oluşacak bu standart iş akışı toplanan havuzla birlikte vatandaşlarımızın geçmişte görebileceği ekspertizle beraber ilerleyen süreçte de yaşanabilecek problemlerin ortadan kalkmasına neden olacak.
3: Peki Orhan Bey, il ve ilçe bazlı fiyat uygulamasından bahsettiniz. Bu fiyat uygulaması özellikle rekabeti nasıl etkileyecek?
4: Tabii bu şimdi standart fiyat olmaya başlayınca bu burada kurumsal firmaların yaptığı iş kalitesi her geçen gün artarak devam edecek. Gerçekten bu işi hakkını vermeden yapan kişilerse aldıkları eşit fiyatlarla beraber tercih sebebi olmaktan uzak olmaya başlayacak.

0: Önemli noktalardan bir tanesi de biz yapılan işin arkasında durduğumuz sürece müşterilerimiz hem güvene dayalı bir şekilde bize gelmiş olacak ve yine devamında da verdikleri ücret kapsamında hak ettiği hizmeti almış olacaklar.
1: Peki fiyatlar nasıl belirlenecek bu esnada?
0: Şimdi il ve ilçe bazlı kira durumları, ekspertizde çalışan uzmanların o günkü yaşam standartları, hem kurumlarla danışarak hem de bizim gibi ekspertiz firmalarından alınacak bilgilere göre bir sınır belirlenecek. Tabii ki İstanbul'da yaşayan bir ekspertiz uzmanıyla yine daha küçük ilçelerde yaşayan ekspertiz uzmanının aldığı fiyatların arasındaki farklılıklar ve kira durumları göz önünde bulundurarak fiyat taban ve tavan uygulamasına geçilmiş olacak.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Özellikle ücretlerde getirilen alt ve üst taban sınırlaması güvenilirliği ve kaliteyi etkileyecek mi? Burada çünkü cihazların kalibrasyonundan, elemanların eğitimlerinden bahsediyoruz. Siz bunlarla ilgili neler söylersiniz?
0: Tabii. Şimdi bu standartları alabilmemiz için zaten Ticaret Bakanlığımızın ve TSE'nin onayını almamız gerekiyor. Daha sonra bu standartları alan firmalar gerçekten işlerini hakkını vererek yapabileceği durumda bu yaptığımız işte de parasal boyutlarından ziyade işin kalitesini üst tarafa taşımaya odaklanacaklar. Herkes aynı standartta işi aynı fiyata yapmaya başlayınca da kalite her gün otomatik olarak artacaktır.
1: Peki son olarak şunu da sormak istiyoruz. Tabii ki rapor merkezlerinin bir sisteme işlenmesi söz konusu olacak. Burada ortak bir havuz oluşturulması söz konusu olacak. Burada ortak havuzda oluşturulan raporlara özellikle diğer kullanıcıların erişimi sağlanacak mı? Son olarak da sahte ve taraflı rapor sorununun tamamen ortadan kaldırılması gündeme gelecek mi?
0: Tabii ki. Şimdi bu ekspertiz sisteminde nasıl kilometre ve tramer kontrolleri alınıyor? Ekspertiz sistemine de yine aynı şekilde yapılan ekspertizlerin de mesaj yoluyla vatandaşlarımızın cep telefonu geleceği ortaya çıkacak. Bu da gerçekten mağdur olan vatandaşlarımızın ortadan verdiği yani sahte raporların ortadan kalkmasıyla bu mağduriyet de ortadan kalkmış olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sizlere tekrar kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Evet, dediğimiz gibi Ticaret Bakanlığı özellikle oto ekspertizlerde alt ve üst sınırı belirleyen yeni bir düzenlemeye gitmişti. Bu düzenlemeye ilişkin tabii ki merak edilenleri de yayın konuğumuz oto ekspertiz uzmanı Orhan Gönül ile konuştuk. Merak edilenlere cevap aradık diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
2: Evet, çok teşekkürler. Devam edelim. Marmaris'e gideceğiz şimdi. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel su mutfilosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Oradan görüntüleri getireceğiz ekrana. İspanya'dan, Barcelona'dan 15 Nisan'da hareket etmişti ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyordu su mutfilosu. 38 tekne önceki gece Marmaris limanına geldiler ve dün sabah saatlerinden itibaren de Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye girişleri için bir kontrol başlatıldı. Süreç tamamlandı ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin de resmen soruşturma başlattı. Soruşturma ve giriş işlemlerinin hızlandırılması için liman bölgesinde geçici bir karakol kuruldu. Misafirlerin güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için de tüm tedbirler alındı. Küresel Sumut Türkiye yetkilileri filonun çok kısa bir süre sonra yeniden denize açılacağını açıkladı. Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 başladı. Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen forumla ilgili ayrıntıları alacağız şimdi. A Haber ekibinden Meral Dağlılar takip ediyor. Son gelişmeleri anlatacak Meral.
3: Dünya Dekolonizasyon Forumu bu sabah itibariyle İstanbul'da başlamış oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde sabah saat 9'da Esra Albayrak'ın konuşmalarıyla başladı ve 2 gün boyunca forum işte tam da bu noktadan devam etmiş olacak. Peki forumun içeriğinde neler var, neler konuşulacak? Hemen onlardan da bahsetmiş olalım sizlere. Öncelikle dekolonizasyon yani sömürge üzerine birçok başlık aslında ele alınmış olacak. Siyasetten kültüre, ekonomiden teknolojiye varıncaya kadar sömürgesizleştirme üzerine bir takım akademik çalışmalar burada gerçekleşmiş olacak. Bu formu özel kılan hususlardan bir tanesi de şu ki hem ulusal hem de uluslararası çapta çok ciddi bir katılımın olduğunu söylemek mümkün. Özellikle uluslararası çapta felsefe alanında birçok konuşmacı da işte tam da bu noktada ağırlanmış olacak. Peki forum kapsamında başka neler göreceğiz? Öncelikle cumartesi günü bir sergi açılmıştı. Daha sonrasında

0: da bugün ve yarın bu forum bu noktada devam edecek. 13 ve 14 Mayıs'ta ise bir film gösterisi olacak. Film gösterisi kapsamında da 13 Mayıs'ta ayrı, 14 Mayıs'ta ayrı olmak üzere 5'er tane film gösterime girecek. Bu filmler Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek. Sabah 11 itibariyle başlayan sinemalar aslında akşam 21'e kadar devam etmiş olacak. Özellikle her iki günde de farklı saat dilimlerinde bu filmlere erişebilecek bilmek mümkün olacak. Özellikle de konular tabii ki sömürge üzerine olmuş olacak. Peki ne tarz konular var? Özellikle Vietnam'daki baskıdan kaçanlar, Afrika'daki halkların sömürgecilikle onursal mücadelesi noktasında birçok konu ele alınmış olacak. Bununla birlikte kadın hakları gibi birçok konuda yine sömürüye maruz kalmış. Yine filmlerde bahsi geçecek. Özellikle filmlerle alakalı şunları da söylemek mümkün olacak tabii ki. Hafıza, kimlik, direniş ve sömürü üzerine düşünülmesi sağlanacak seyircilerin. Bununla birlikte de elbette özellikle hangi film kimin hikayesini anlatıyor sorusuyla da baş başa bırakacak diyelim ve tekrardan hatırlatmış olalım. 13-14 Mayıs'ta Taksim Beyoğlu'nda bulunan Atlas sinemalarında yine bu filmler gösterime girecek diyebiliriz. Bununla birlikte elbette ki ücretsiz olacak. Sabah 11 saatiyle başlayan seanslar akşam 21'e kadar devam edecek. Hemen hemen her iki saatte bir film gösterisi olacak ve filmler tek gösterimlik olarak sunulmuş olacak diyelim ve bu güzel formun olduğu noktadan sizlere sözü bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Meral Dağlılar anlattı ayrıntıları. Meral, kolaylıklar diliyorum. Şimdi ilginç bir haber. Sağlık çalışanlarına şiddetin artık son noktası. Nevşehir'de hastaya giden 112 sağlık ekibi evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlendiler. Sağlık çalışanları polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Görüntüler Nevşehir 2000 Evler Mahallesi'nde kaydedildi. Bir kişi rahatsızlandı. Üzerine 112 acil çağrı merkezine bir telefon açıldı ve ambulans istendi. Adrese giden sağlık ekibi evde bulunan kardeşler arasında bıçaklı kavga çıkması üzerine zor anlar yaşadılar. Kavga sırasında kardeşler tarafından balkona kilitlenen sağlık çalışanları burada mahsur kaldılar. Sonra tekrar ekiplere haber verildi ve olay yerine polis sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sağlık çalışanları balkondan çıkarıldı. İki kardeş gözaltına alındı. Sağlık ekibi şüphelilerden şikayetçi oldu. İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan tartışma maalesef kanlı bitti. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan iki gençten biri kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelilerin peşinde.
2: Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Kavganın adresi İstanbul Büyükçekmece. Parkta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerilim saniyeler içinde tırmandı, taraflar yanlarındaki bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavganın ortasında kalan Abdülbaki Demirel ve Savaş I aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülbaki Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savaş I'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın peşinde.
1: İstanbul'da narkotik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 150 bin sentetik haf ve 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
3: İstanbul Emniyeti uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Narkotik suçlarla mücadele şube ekipleri iki ilçede operasyon düzenledi. Tuzla'da iki adrese ve bir araca yapılan baskınlarda iki şüpheli yakalanırken 150 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonların bir diğer adresi de Sultanbeyli'ydi. Bir kişinin gözaltına alındığı baskında 40 parça halinde 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Kur- Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz ve artık bayramın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarlarında da yoğunluklar var. Küçükbaş hayvanlar 15 ila 40 bin lira arasında alıcı buluyor.

0: Büyükbaş kurbanlıkların fiyatı da 100 bin liradan başlıyor, 700 bin liraya kadar çıkıyor.
1: Hazırlıklar tamamlandı, çadırlar kuruldu. Erzurum'da kurbanlıklar görücüye çıktı.
2: Pazarı geziyoruz, çocukları getirdik, öğrensinler kurbanın ne olduğunu, bayramın ne olduğunu, çocukluğundan yetişsinler. Geleneğimiz bu şekilde devam etsin.
1: Kurban Bayramı'na haftalar kala kent genelindeki kurban satış noktalarında hareketlilik şimdiden hız kazandı.
3: Bütçesine uygun kurbanlık arayan vatandaşlar kurban pazarlarını gezmeye devam ediyor. Erzurum'da küçükbaş hayvanlarda fiyatlar 15 bin TL'den başlayıp 40 bin TL'ye kadar çıkarken büyükbaşlarda ise 100 bin TL'den başlayıp 700 bin liraya kadar çıkabiliyor.
4: Biz de kurbanlık bakmaya geldik. Bütçemize göre ayarlayacağız.
1: Kurbanlık alımı için erken davranmak isteyenler kurban pazarını yolunu tuttu. Sıkı pazarlıklar yapıldı, anlaşma sağlandı. Peki kurbanlık hayvanın sağlıklı olup olmadığı nasıl anlaşılır?
2: Hayvanın sağlığı, görünüşü, tüyü, karşıdan baktığında hitap etmesi lazım. Göz yapısı, eksiğinin bulunmaması, kurbanlığa uygun olmasına dikkat ediyoruz.
3: Kurban alırken nelere dikkat ediyorsun?
4: Kurbanın genellikle sağlık bakımına dikkat ediyoruz. Göz, kulak, burun, ayak, bunları gözü kör olursa olmaz, kulağı kesik olursa olmaz, ayağı kırık veya topal olursa olmaz, sağlığına dikkat ederiz.
3: Uzmanlar kurban alırken hayvanın küpesi ve pasaportunun olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi konusunda uyarıyor.
0: Bir abi kardeş hikayesi, boksör bu kardeşler. Gümüş kardeşler boks şampiyonasında altın madalya için karşı karşıya geldiler ve karşılaşmada öyle anlar yaşandı ki küçük kardeşin bir hamlesi gönülleri fethetti.
5: Gerçekten tarihi bir an yaşanıyor. Siz evde çok kalmışsınız.
6: İki kardeş final oynuyorlar. Bu maçı alan Türkiye şampiyonu olacak.
7: Elin çok güzel görüntüler gerçekten. Abisinin elinde öptü, elinde kaldırdı.
8: Rakip iki kardeş. İkisi de altın madalya için kozlarını paylaşıyordu. Kıran kırana mücadeleye küçük kardeşin duygulandıran hamlesi damga vurdu. Eldivenlerini çıkardı, abinin elini öptü, ringin kazananı kardeşlik oldu.
9: Maçında ringin her iki ucunda da aynı soyad, aynı hırs, tek bir hedef vardı. Abi kardeş madalya için karşı karşıyaydı. Herkes kıran kırana bir maç beklerken ring bir vefa sahnesine dönüştü.
10: Birlikte rakiplerimize güzel mücadeleler vererek finale çıktık. Finalde de spontane gelişler şimdi.
11: Evet sayın izleyiciler, gördüğünüz gibi ana korkusu yüzünden kesinlikle birbirlerini vuramıyorlar. Vurursalar çünkü evde herhalde ciddi bir zılgıt yerler.
9: Ne abi kardeşine ne de kardeş abisine kıyabildi. En nihayetinde küçük kardeş Semih Gümüş eldivenleri çıkardı. Abisinin ellerini öptü. Abisi altın madalyayı kazanırken kendisi gönüllerin şampiyonu oldu.
12: Semih kendine yakışanı yaptı. Dedi ki daha fazla abime yumruk atmayacağım. Ve bıraktı mücadeleyi. Türkiye şampiyonluğu abime yakışır dedi.
10: İnsan abisine veya abisi kardeşine nasıl mücadele verebilir ki? Vuramadık zaten, birbirimize kıyamadık.
12: Çok güzel görüntüler gerçekten. Abisinin elinde öptü, elinde kaldırdı işte.
13: İkinci round'da elimi öpmesini tabii ki de beklemiyordum. Bu ayrıca beni çok mutlu etti. En anlamlı final maçıydı. Herkes ayakta alkışladı. Böyle bir sonuç beklemiyorlardı açıkçası. Öncelikle annem babam gözyaşlarını tutamadı. Çok duygulandılar.
10: Abimle babamız çok kuvvetli bizim. Çok güçlü ama bu maçtan sonra daha da güçlendi. Çünkü Türkiye'ye hitap etti sonuçta. Abili kardeşler.
13: Hafızalarda kalıcı bir iz bıraktık. İnsanlar örnek olabildiysek ne mutlu bana, ne mutlu Semih'e.
12: Çok güzel görüntüler gerçekten. Abisinin elinde öptü.
0: Kayseri'de Baraj Gölü kıyısına İnce Su Marina Su Sporları Merkezi yapıldı. Merkez hem gençlerin su sporlarıyla tanışmasını sağlayacak hem de bölge turizmine katkı sağlayacak.

0: Kırmızı'nın da bu alana girmesi turizm noktasında da muhteşem bir katkı sağladı.
1: Kayseri'de yazın temposu bu kez suyun üzerinde yükselecek. İnce Sümörü'ne de açılan merkezde ziyaretçiler jet ski, kano, tekne turuyla tanışacak ve turizm potansiyeline katkı sağlayarak büyük bir eğlence merkezi olacak.
2: Yamula'da çok güzel bir merkez. Onun bağlı olarak da 8 yerde sporlarında turizm ve sportif parkur ilan ettik. Bu parkurlarda olimpik kano başta olmak üzere akarsu kanı, paddle sap, bot safari gibi çalışmalarımız var. Gerçekten Bozkır'ın ortası olarak bilinen Kayseri su cenneti.
3: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, merkezin kentteki spor faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
0: Erciyes'in eteklerinde biz denizin olmadığı yerde su sporlarında Türkiye'nin en iyi sporcularını yetiştiriyoruz. Aynı zamanda bununla sınırlı kalmıyoruz. Turizmde de şehrimize inanılmaz bir katkı sağlıyoruz.
4: Karadeniz'e de gidelim. Karadeniz'de baharın gelmesiyle birlikte şenlikler de başladı. Şal Pazarı Kültür Festivali'nde hafta sonu renkli görüntüler kayda geçti.
5: Bir yanda kemençe, diğer yanda horon halkası. Karadeniz'de baharın gelişiyle şenlikler başladı. Şal Pazarı Kültür Festivali'nde renkli görüntüler kaydedildi.
6: Şenlik başladı ama görüyorsunuz o buranın yöresel kıyafetleri şenliğe daha da ayrı bir görüntü veriyor.
7: Sezon açıldı.
6: Horon başladı ya.
7: Başladı. Bahar geldi işte. Her sene Mayıs ayının ilk haftası bu şenlik yapılıyor.
8: Bahar geldi, yeni fistanlar dikildi. Fistanları giyme vakti şimdi.
5: Festival kapsamında yayla göçü canlandırıldı. Halk oyunları ekibi Karadeniz müziği eşliğinde horon tepti. Yöresel kıyafetler ise görenleri büyüledi.
6: Yaz geldi, şenlikler başladı, bol bol horon başladı ve aynı zamanda buranın muhteşem coğrafyasını da özgür göstersin size. O yemyeşil Karadeniz baharın gelmesiyle daha da yeşilleniyor ve o yeşilin içinde yaylaya doğru artık çıkışlar başladı diyebiliriz.
5: Trabzon Valisi Tahir Şahin birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
9: Yazın gelişi doğanın bereketiyle hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla buluştuğu gün. Beraberinde birlik ve beraberliğimizin temsili, horonumuzda el eleyiz.
6: 7'den 70 herkes bu şenlikte kıyafetlerle birlikte, gördüğünüz gibi minikten büyüğe kadar her yaştan o yöresel kıyafetler hazırlanmış durumda.
4: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, İstanbul'da başlayan Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun açılışında konuştu. Daha adil bir dünya hepimizi iyileştirecek dedi Esra Albayrak ve Gazze'deki soykırıma dikkat çekti.
10: Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür.
3: Dünya Dekolonizasyon Forumu, Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın konuşmasıyla başladı.
10: Meseleye ırksal ya da medeniyetsel bir kategori olarak değil, daha temel bir iddiadan doğan ortak bir sorumluluk olarak bakmayı teklif ediyoruz. İnsanlık onuruna yaraşır daha adil bir dünya için çalışmak durumunda olduğumuzu görüyoruz.
3: Esra Albayrak, bugünün normalini kendi kavramlarımızda yazmalıyız dedi.
10: Bugünün normalini, hakikatini belirleyen bilgiyi yeniden ele almalıyız. Yeniden yazmalıyız ve kendi kavramlarımızla yazmalıyız. Çünkü Amerika'nın keşfi yerlilerin gözünden yazıldığında boş toprak miti yıkılır. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker.
3: Albayrak Gazze'deki işgal ve soykırıma da değindi.
10: Tarihin önemli eşikleri vardır. Öyle dönemler olur ki cevaplar artık yeni soruları taşıyamaz. Bizler böyle bir eşikteyiz. Bunun en görünür kanıtı Gazze'dir. 10 yıllardır süren sömürgeci işgalin 7 Ekim sonrası vardığı boyut, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik bütün dünya halklarının nezdinde, vicdanında derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir.

0: Esra Albayrak, insanlık için bir başka tarihi eşiğin dijital devrim olduğuna dikkat çekti.
1: Günlük ekran kullanım süresi 8 saati aşan yeni nesle verilen ismin kendisi oldukça ilginçtir. Onlara dijital yerliler deniyor. Korkarım yeni kruzolar adalarına ulaşıyor. Bu sefer ada bizim ve daha da önemlisi çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri.
0: Güney Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya uzanan farklı entelektüel geleneklerden düşünürler, akademisyenler ve uzmanlar İstanbul'da ilk kez düzenlenen forumda buluştu. Forumda dekolonizasyonun epistemik, siyasi ve kültürel boyutları, bilgi üretimi ve dolaşımının sömürgecilikten arındırılması temasıyla ele alınıyor.
2: Dünya şimdi hantavirüsü konuşmaya başladı ve hantavirüs vakası görülen o gemide de 3 Türk vatandaşı vardı. 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Yolcular Türkiye'ye gelmesinin ardından evlerinde 42 günlük karantina süreci geçirecekler.
0: Hantavirüs tespit edilen gemidelerdi, Türkiye'ye getirildiler. 3 Türk vatandaşının 42 gün boyunca sürecek olan karantina süreci başladı.
3: Hantavirüs salgının ortaya çıktığı kruvaziyer gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. 3 kişi İstanbul'da karantina altında olacak.
0: 3 kişinin karantina süreci kendi evlerinde geçecek ve 42 gün boyunca karantinada kalacaklar. Sağlık süreçleri ise bakanlık tarafından titizlikle yürütülecek. Öte yandan 3 Türk vatandaşında herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmişti. Ancak gözlem amacıyla kontrol altında tutulacaklar. Türkiye için henüz endişe verici bir durum olmasa da uzmanlar hantavirüs enfeksiyonunun başlangıçta sıradan bir grip veya soğuk algınlığıyla karıştırılabileceğini söylüyor. Hastalığın kuluçka süresi genellikle 1 ila 8 hafta arasında değişiyor. Hantavirüs kendini yüksek ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları ve bulantı ile belli ediyor.
2: Şimdi pek çok olayı aydınlığa kavuşturan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını ekrana taşıyacağız. İstanbul'da gece gündüz demeden çalışan ekipler özel yöntemler ve milli teknolojilerle asayiş olaylarını tek tek takip edip çözüyorlar.
0: Onlar gece gündüz demeden titizlikle çalışıyor. İstanbul'da suçluların izini sürerek birçok olayı...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde konuşuyor. Hemen kameralarımızı çevirelim o noktaya.
4: Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü ve idari yargı gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum. Bu önemli günün Danıştay ve yüksek mahkemelerimiz başta olmak üzere yargı camiamızın tamamı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk hukuk tarihine kök salan 1,5 asırlık bu çınarı yaşatan, büyüten, bugünlere getiren bütün hukukçularımızı şükranla yad ediyorum. Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyor, emeklilerimize sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. İlk derece vergi ve idare mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde ve Danıştay'da halen görevde olan milletimize ve adalet idealine hizmet eden bütün yargı mensuplarımıza başarı ve kolaylıklar temenni ediyorum. Vatandaşın hak arayışına nezaret eden, yol gösteren ve adaletin tecellisine katkı sunan avukatlarımıza da buradan saygılarımı gönderiyorum. Bu tarz törenlerde isimleri genellikle unutulan ama idari yargının yükünü omuzlayan adalet personeline de emek ve mesaileri için teşekkür ediyor. Hepsinin idari yargı gününü içtenlikle kutluyorum. Değerli misafirler, çok kıymetli arkadaşlar. Hukuk devletinin en genel tanımı bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır. Bu tarifi kuvveden fiile, idealden hakikate çıkaran kurumsal güvencelerin başında adil ve etkin işleyen bağımsız ve tarafsız bir yargı organının

varlığı gelmektedir. Devletin üç temel sütunundan biri olan yargı organı içindeki idari yargı yolu, kamunun tasarrufları karşısında vatandaşın hakkını arayacağı güvenli bir limandır. Danıştay da bu yolun bidayet, nihayet çizgisindeki son durağıdır. Bundan tam 158 yıl evvel Şura-i Devlet adıyla kurulduğunda Sultan Abdülaziz adına okunan Nutku Humayun'da hukuki güvenlik, adil ve eşit idare ilkelerinin altı çizilmiş, toplumda sınıf farkı gözetmeksizin hukukun herkes için korunacağı taahhüt edilmişti. Önce Şura-i Devlet, ardından Cumhuriyet Türkiye'sinde Danıştay bu taahhüdü takip ederek hukuk devleti ilkesinin yerleşmesi ve kökleşmesi için mühim hizmetler ifa etmiştir. Zamanla Danıştay'ın idari ve istişari rolü zayıflamış, buna mukabil yargısal denetim fonksiyonu öne çıkmıştır. Yürüttüğü hukuka uygunluk denetimiyle Danıştay'ın gerek idari makamlara gerek alt derece mahkemelerine sağladığı rehberlik halen önemini koruyor. Tabii burada bir hususun altının çizilmesi gerekiyor. Bakınız, günümüzde hukuku insanın doğuştan gelen hak ve özgürlüklerini dikkate almadan kamilen tanımlayamıyoruz. Zira hukuk özü ve meşruiyetini evrensel nitelikteki bu değerlerden alıyor. Hak ve özgürlükler bir bakıma insanın korunaklı alanını belirleyen, bireysel güvenliği temin eden kurallar kümesidir. Bunun için bireysel güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermeden kolektif güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya imkan yoktur. Üstelik bu bizim için yeni öğrenilmiş bir ders değildir. Devlet felsefemizin temelini oluşturan Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın öğüdüyle yüzyıllardır bu gerçeğin farkındayız. Farkında olduğumuz bir diğer husus, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkinin doğası itibariyle eşitler arası bir ilişki olmadığıdır. İdare hukuku ve bu hukuk dalının kurallarını uygulayan idari yargı, devlet ile vatandaş arasındaki işte bu ilişkide bir denge unsurudur. Adliye mahkemelerinden farklı olarak İdari yargıda uyuşmazlığın bir tarafı her zaman devlettir, kamu idaresidir. Dolayısıyla idari yargının adil ve etkin işleyişi kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı bakımından özel öneme sahiptir ve bu işleyiş hukuk devleti standartlarına dair çok kritik bir göstergedir. Çok değerli dostlar, yaklaşık 6 sene önce aramızdan ayrılan rahmetli Profesör Doktor İlhan Özay, gün ışığında yönetim kavramıyla önümüzde yeni bir pencere açmıştı. Devletin güneşle remzedilmesi ve temel vasıflarının gün ışığına nispetle tarifi esasen hukuk devletinin zarif ve bilgece ifadesidir. Modern anlamıyla hukuk devleti gün ortasında tam tepeye yerleşen güneş misali aydınlığını her köşeye ulaştırır. Herkesi eşit derecede ısıtır ve ışıtır. Eskiler tam da bu sebeple Allah devlete zeval vermesin demiştir. Zevalinden endişe edilen hiç kuşkusuz devletin soyut varlığı değildir. Adil ve eşit.

Eşitlikçi karakteridir. Adalet ve eşitlik ilkeleri üzerinde neşvünema bulan bir hukuk devleti düzeninde hiç kimse için korku yoktur, ümitsizlik yoktur, çaresizlik yoktur. Bu düzende kamu idaresi vatandaşa tepeden bakamaz, göz hisasında konuşur. Bu düzende imtiyazlılar, seçkinler, hukukun kapsama alanı dışında onlar yoktur. Hukuk karşısında eşitlik vardır. Bu düzende idareci, vatandaşın efendisi değildir. Hizmetkarıdır. Bu düzende asıl olan millettir. Milletin rızası ve vatandaşın memnuniyetidir. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek durumundayım. Toplumun bir kesiminin kendisini öz yurdunda garip hissettiği dönemlerden siyasetin ve kamu idaresinin vatandaşla göz hizasında iletişim kurduğu bir olgunluk seviyesine hamdolsun ulaştık. Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik. İyi yönetim ideali bilhassa son 23 yılda hayata geçirilen yasal ve yapısal reformlarla güç ve mevzi kazanmıştır. Dilekçe ve bilgi edinme hakkı, kamu denetçiliği gibi kurumlarla idarenin demokratik denetiminin önü açılmıştır. Kamu denetçiliği kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi kurul ve düzenlemelerle vatandaşımıza ilave güvenceler sağlanmıştır. İdari usul açısından önemi haiz pek çok kural ve müessese hükümetlerimiz döneminde hayata geçirildi. İdari yargı yolunu güçlendirmek için attığımız adımları sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. Burada sadece birkaç tanesini hatırlatmakta fayda görüyorum. Mahkeme sayısını 126'dan 245'e çıkartarak %68 oranında artırdık. İdare Mahkemesi Kurulu il sayısını 72'ye, Vergi Muhakemesi Kurulu il sayısını da 39'a yükselttik. Sistemdeki en büyük yeniliği 10 yıl önce istinaf yolunu getirerek yaptık. 2 dereceli yargılamadan 3 dereceli yargılamaya geçiş, Danıştay'ın İçtihat Mahkemesi vasfını güçlendirmiş, iş yükünü ciddi manada azaltmıştır. İstinaf öncesi sistemde açılan dosya sayısı 186 bine yaklaşmışken 2025 yılı sonu itibariyle bu rakam 82 bine düşmüştür. Şunun bilinmesini isterim ki reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Kamu idaresi yanında idari yargı yolunun etkinliğini artırma hedefi de reform gündemimiz içindeki öncelikli yerini koruyor. İçinde bulunduğumuz dönemde daha etkin, daha hızlı, daha adil bir idari yargı sistemi için çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Kıymetli arkadaşlar, adalet ve doğrulukla hükmetmek,
kamusal yetkileri bir tahakküm

0: tüm aracı olarak değil, halka hizmetin bir vasıtası olarak görmek, milletin emanetini ve sorumluluğunu taşıyan herkesin asli vazifesidir. Yargı organlarının objektif, adil, anayasanın ve yasaların çizdiği sınırlar içerisinde kalarak hareket etmesi şüphesiz diğer tüm kurum, kuruluş ve şahısların tavırlarından çok daha önemlidir. Bu konuda oluşabilecek en küçük ihmalin veya ihlalin faturasını sadece ilgili merciler değil, millet ve devlet olarak hepimiz ödüyoruz. Madem hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız, öyleyse Türkiye'nin çıkarını, Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz. Türkiye kalkınacaksa, büyüyecekse, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkacaksa, bu ancak topyekün bir mücadeleyle gerçekleşebilir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Başta Yassıada ve 12 Eylül olmak üzere yargı tarihimizin her bir safhasının iftihar tablolarıyla dolu olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde yakın dönem siyasi tarihimizde Danıştay'ın da hedef alındığı çeşitli provokasyonlara maruz kaldık. 17-25 Aralık'ta olduğu gibi yargı içine sızmış bir örgütün meşru hükümeti devirmeyi amaçlayan hain bir darbe girişimi yaşadık. Yargı yetkisi kullanılırken yorumda sınırların zorlandığı hukuki mütalaa ile siyasi mülahaza arasındaki çizginin bulanık hale geldiği hadiselere tanık olduk. Bunların hepsi ve daha fazlası halen hafızalarımızdadır. Şu bir gerçek ki yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur. Anayasamız yargı yetkisini hukuka uygunluk denetimiyle sınırlı tutmuş. Bu yetkinin bir yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağını belirtmiştir. Yani hukuki denetim yetkisini yargı mercilerine verirken idari takdir yetkisini idare lehine saklı tutmuştur. Kuşkusuz bu iki konuyu birbirinden kesin sınırlarla tefrik etmenin zorluğu bazen tartışmalı kararlara ve eleştirilere neden olabilmektedir. Ancak bu tartışmalardan korkulmaması gerektiğine inanıyorum. Tam tersine yapıcı eleştirinin düzeltici, iyileştirici, dönüştürücü etkisinden en geniş biçimde istifade etmenin yollarını aramalıyız. Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha vehimsiz ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır. Değerli dostlar, Danıştay'ın temelini oluşturan Şura-i Devlet 1868 yılında kurulduğunda Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat Fermanı ile başlayan dinamik bir reform döneminin tam ortasındaydı. Şura-i Devlet'in teşekkülünden 8 yıl sonra maddi ve şekli anlamdaki ilk anayasamız yürürlük bulmuştur. Malumunuz anayasalar hem devletin temel organizasyonunu hem de devletle vatandaş arasındaki ilişkileri belirleyen normatif çerçevedir. Hukuk devletinin, hukuk üstünlüğünün ve iyi yönetim ilkelerinin temel dayanağı da anayasal metinlerdir. Kanuni esasiyi takip eden dört anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle değerli heyetinizi bir kez daha selamlıyor, Danıştayımızın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı gününüzü tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı Devletlerine bir süre daha sahnede misafir edeceğiz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımıza takdimlerini yapmak üzere de Danıştay Başkanımız Sayın Zeki Yiğit'i sahneye davet ediyoruz. Sayın Danıştay Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza devlet geleneğimizin köklü...
2: Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde kürsüdeydi. Erdoğan yeni anayasa çağrısını bir kez daha burada da yeniledi ve son iki anayasanın darbe ürünü olduğunu ve Türk milletinin iyi bir anayasaya özlemi olduğunu söyleyerek yeni anayasa ile birlikte demokrasimizi baştan aşağı inşa edeceğiz. Yeni anayasa hem devleti hem milleti koruyacak ve üstün hukuku oluşturacak ülkemizde. Buna dair çalışmalarımıza devam ediyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek, idari yargı bir denge unsurudur. İdari yargı, yargı bağımsızlığı açısından önemlidir ve hukuk devleti açısından da önemli bir göstergedir açıklamasını yaptı. Hukuk devletinde hiç kimse için korku yok ve hukukun üstünlüğü ülkemizi korumaya devam ediyor açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Danıştay'daki açıklamalarını getirdik ekrana. Yeni saate başlıyoruz. Ajans gün içi kuşağında sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Önce Lübnan'a yapılan saldırılarla başlayacağız. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes devam ederken İsrail o ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'a yapılan saldırılarda bu kez İsrail Nebatiye'de sivilleri hedef aldı.
3: Soykırımcı İsrail bir kez daha savaş suçu işledi. Lübnan'da fosfor bombası kullandı. Lübnan'da ateşkes yine delindi. İsrail ordusu Güney Lübnan'a yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi. Sur, Bint Cübeyl, Mercayun ve Nebatiye hedef alındı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu çok sayıda sivil yaralandı. En az iki kişi hayatını kaybetti.
4: Üç gün önce köyü terk etmemiz için ısrar ettim ve onları Saksakiye'ye getirdim. Savaş uçakları gelip onları vurdu. Orada kalmanın tadını çıkarmadım.

0: şansı bile olmadı.
1: İsrail ordusunun Nebatiye'de fosfor bombası kullandığı görüntülerle ortaya çıktı. Uluslararası hukuka göre sivil bölgelerde kullanımı yasak olan fosfor mühimmatı yeniden tartışmalara sebep oldu.
0: Ne diyebiliriz ki? Toprağa sımsıkı sarılan o masum insanlara, o sivillere, o samimi inananlara karşı işlenen katliamlar hakkında ne diyebiliriz ki?
1: 17 Nisan'da yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen çatışmalar durmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana 2846 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah ise ateşkesin ihlal edildiğini belirterek İsrail birliklerine misilleme saldırıları düzenliyor.
2: Bir de İsrail cephesinde yaşananlara bakalım. İsrail ısrarla Amerika-İran savaşının bitmemesi için temaslarına devam ediyor. Netanyahu İran'la süregelen bu savaşın sona ermediğini söyledi ve Tahran'ın bir an önce zenginleştirilmiş uranyumunun ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Netanyahu'nun Mossad'a yaptığı atamaya ise yargıdan itiraz var.
3: Bence çok şey başardık. Ancak İran'la savaş henüz bitmedi.
4: Savaş bitmedi dedi. İran'da uranyum olduğu müddetçe Orta Doğu'da istikrarsızlığın süreceğini söyledi.
3: İran'la savaş henüz bitmedi. Çünkü ülkede hala zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor. Ve bu uranyumun ortadan kaldırılması gerekiyor.
4: İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD basınına konuştu. ABD'yi sürüklediği İran savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Tahran'ın nükleeri için operasyon yapılabileceğinin sinyalini verdi.
3: Bunun fiziksel olarak yapılabileceğini düşünüyorum. İçeri girersiniz ve onu çıkarırsınız. Başkan Trump bana oraya girmek istiyorum demişti.
4: Öte yandan Netanyahu'nun İsrail istihbaratının başına danışmanını atama kararı yargı engeline takıldı. İsrail Başsavcısı Gali Baharav Miera, Benjamin Netanyahu'nun Mossad'ın direktörlüğüne Roman Goffman'ı atama kararına temel ve ahlaki kusurlar gerekçesiyle karşı çıktı. Miera'nın itiraz dilekçesini İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu belirtildi. İstihbarat geçmişinin olmaması ve eski usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilerin merkezine yerleşen Goffman'ın daha önce yasa dışı şekilde Filistinli muhabirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı biçimde kullandığı ortaya çıkmıştı. Goffman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepelerinde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri El-Makiyas'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması olmuştu.
2: Yunanistan kanadından yeni bir açıklama var. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, ülke tarihinin en güçlü ordusunu kurduklarını iddia ediyor. Dışa bağımlılığıyla bilinen Yunan ordusu neden böyle bir açıklama yaptı? İsrail'le özellikle son dönemde yakın ilişkileri bulunan Atina'nın bu açıklaması tepki de çekti. Tel Aviv yönetiminin Yunan ordusundaki rolüne dair tartışmalar devam ediyor. Ayrıntıları İlhan Tahsin anlatacak.
5: Teşekkür ederim Merve Tepe. Yunanistan biliyorsunuz bir yandan ekonomik krizin etkisini atlatmaya çalışırken diğer yandan da Sayın Dendias'ın da söylediği gibi Savunma Bakanı'nın ki Selanik'te yaptı bu konuşmayı. Orada en güçlü orduyu Yunanistan tarihinin en güçlü ordusunu kurma aşamasında olduklarını dile getirdi. Ve Kuzey Yunanistan ve tüm Yunanistan'daki seçmenlere partisinin tabii ki kurultayında konuştu. Seçmenlere Yeni Demokrasi Partisi'ni desteklemesini, Yeni Demokrasi Partisi desteklenirse güçlü bir ordu olacağını ve Yunan güven içerisinde akşamları rahat uyuyabileceğini söyledi. Tabii bunu yaparken şu sözlerle tanımladı. 200 adet modern savaş uçağının yer alacağı bir filo oluşturuyoruz hava kuvvetlerimizde. Bunların başında tabii ki F-16'lar var ki bunları Viper sistemine yükseltiyoruz serisine. Dolayısıyla Rafael Fransa'dan aldık ve almaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla da önümüzdeki yıl envantere katmayı beklediğimiz, bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Dünyanın en modern savaş uçağı F-35'lerden bahsetti. Böylelikle savaş uçaklarıyla birlikte 200 uçaklık bir filo kuracaklarını. Ancak diğer yandan Fransa Fransa'dan Belhara fırkateynleri var biliyorsunuz. Bir de İtalya'dan Bergamini tipi fırkateynlerin de alımı söz konusu. Görüşmeler devam ediyor. Ancak en dikkat çeken olay Delyas'ın konuşmasında İsrail ile son dönemlerde yapmış oldukları stratejik ve askeri işbirliği.

0: İsrail'den beklentilerinin çok olduğunu, İsrail silah deposunun dolu olduğunu, bunu İran'a karşı kanıtladığını söyledi ve dolayısıyla da İsrail'le yakın işbirliği içerisinde olmak hem Güney Kıbrıs açısından hem Doğu Akdeniz hem Ege açısından Türkiye'ye karşı güçlü bir ordunun ayak seslerinin olduğunu söyledi. Çünkü İsrail silahlı kuvvetlerinin en modern silahlı kuvvetler olduğunu, dolayısıyla İsrail ile yapılan işbirliğinin Yunanistan'ın lehine olduğunu, yakalamış oldukları bu ivmeyi devam ettireceklerini ve bundan sonra da devam ettireceklerini söyledi. Çünkü neden? Bizimle anlaşmak istemeyen bir komşumuz var. Dolayısıyla bunları yapmak zorundayız. Her Yunanlı kendisini güvende hissetmesi lazım. Biz de yeni demokrasi olarak bunu yapıyoruz dedi. Tabii ki önümüzdeki günlerde oldukça konuşulacak. Çünkü Yunanistan silah alımına sınır tanımadan borçla, kredilerle devam ediyor. Bizler de A Haber olarak takip ediyoruz. Ancak son olarak Merve Tepe şunu söyleyeyim. Bugün A Haber'i söylüyor. A Haber var Yunanistan basınında ve televizyonlarında. Yapılan açık oturumlar, sizlerin de yapmış açık oturumlar. Bunu da bir dipnot olarak düşmek istiyorum. A Haber çok izleniyor Yunanistan'da. Çünkü A Haber hakikaten Türkiye'nin değişen vizyonunu, yerli ve milli sanayisini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi bugüne getirdiğini konuşuyor Yunanistan.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum İlhan Tahsin. Kolaylıklar diliyorum İlhan Tahsin'in anlattığı ayrıntıları. Şimdi Putin'in bir açıklaması var. Biraz tabii Amerika-İran savaşı yaşanırken geride ve gölgede kaldı Putin'in bu açıklaması. Ama Putin geride bıraktığımız gün zafer günü kutlamaları sonrasında dedi ki ben bu savaşı artık bitirebilirim. Hatta Zelenski ile bir üçüncü ülkede görüşebilirim. Zelenski'den bir açıklama var mı bu Putin'in çıkışına karşılık ve artık savaş bitiyor mu? Rusya'da neler konuşulur. Hemen dönelim Moskova'ya. Akşin Kişiyev ayrıntıları anlatacak. Akşin.
2: Merve Tepe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'nda artık sona gelindiğine ve Zelenski ile de görüşmeye hazır olduğuna ilişkin açıklaması çok farklı yorumlara neden oldu. Rus basında konuşan bazı uzmanlar bu açıklamaları Putin'in savaştan yorulduğu ve artık gerçekten savaşı bitirmek istediğinin işareti olarak yorumlarken bazı uzmanlar Ukrayna'nın güçlü direnişi ve siyasi sürecin Putin'i böyle açıklamalar yapmak zorunda bıraktığını, bazılarını ise değişen bir şey olmadığını, Putin'in sadece siyasi manevra yaparak aynen Trump gibi kamuoyuna ve ekonomiye ılımlı sinyaller vermeye çalıştığını söylüyor. Gerçekten de Putin'in danışmanı Yuri Ushakov'un açıklamalarına bakılırsa Rusya'nın müzakerelerin başlaması için Ukrayna ordusunun Donbas'tan çekilmesini şart koştuğunu ve dolayısıyla Ukrayna'nın ise bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını görmekteyiz. Öte yandan Putin'in açıklamasında ilk kez Zelenski hakkında Sayın Zelenski ifadesini kullanması da dikkat çekti. Savaşın başında Ukrayna yönetiminden uyuşturucu bağımlısı çete olarak söz eden, Ukrayna ordusuna iktidara karşı ayaklanma çağrısı yapan ve Ukrayna tarafında müzakere yetkisi bulunan meşru yönetiminin olmadığını savunan Putin, savaşın 5. yılında Zelenski ile ilgili daha saygılı konuşmaya başladı. Bu arada Ukrayna istihbaratı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni bir taarruza hazırlandığını duyurdu. Bu iddia doğrulanırsa Rusya Kramatorsk ve Slavyansk ile geçirmek ve Zaporojye'de ise tampon bölge oluşturmayı hedefliyor. Bu bilgin teyit edilmesi halinde Rusya'nın en az 1,5 yıl daha savaşı sürdürme planı yaptığı anlaşılıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi ve güvenliğin sağlanması gerektiğini vurgularken Putin'i gerçek görüşmelere hazır olduğunu söylemeye zorladıklarını ve şimdi artık uygun bir format bulmanın zamanı geldiğini söyledi. Böylece Zelenski, Putin'in görüşmeye hazırım mesajını da olumlu şekilde yanıtlamış oldu. Putin'in danışmanı Yuri Ushakov, ABD başkanının özel temsilcisi Steve Witkoff ile Amerikalı iş insanı Kushner'in çok yakın zamanda Moskova'ya geleceğini duyurdu. Böylece Moskova'dan gelen son açıklamalara bakılırsa Ukrayna ile müzakere sürecinin ABD'nin de arabuluculuğunda yakın zamanda yeniden başlayabileceğini söyleyebiliriz.
1: Evet, Moskova'dan son gelişmeleri aldık. Şimdi Amerika ile İran arasındaki gerilime bir bakalım. Diplomasi yolu tarafların geri adım atmaması nedeniyle tıkanmış durumda şu an. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın sunduğu teklifi ben bunu kabul edemem. Bu kabul edilemez bir teklif dedi. Tahran yönetimi de diyor ki bizim Trump'ı memnun etmek gibi bir gayemiz, amacımız yok.
3: Müzik ABD ile İran arasında diplomasi resleşmesi müzakerede.

0: çıkmaza soktu. Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. İran haber ajanslarına göre Tahran'ın yanıtında savaşın bitmesine odaklanacağı vurgulandı.
1: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
0: Taraflardan gelen geri bildirimlerin ardından Orta Doğu'daki savaşı bitirme umutları bir kez daha belirsizliğe gömüldü. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teklifi beğenmediğini kaydetti. İran'ın yanıtı tamamen kabul edilemez dedi. Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyasından da Washington'ın teklifine red geldi. Açıklamada Tahran yönetiminin ABD'nin taleplerini aşırı bulduğu ve Trump'ın baskılarına boyun eğmeyeceği kaydedildi. İran merkezli Press TV, Tahran'ın ABD'ye sunduğu teklife ilişkin detayları paylaştı. ABD'ye sunulan taslakta İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin kabul edilmesi ve ABD'nin savaş tazminatı vermesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan ABD basınından Wall Street Journal'da İran'ın cevabına ilişkin iddialarda bulundu. Gazeteye göre Tahran, ABD ordusunun Hürmüz'deki ablukayı kaldırması halinde boğazı aşamalı olarak açacak. Haberde ayrıca İran'ın nükleer zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğu ancak bunun ABD'nin talep ettiği 20 yıl yerine daha kısa bir süre olması gerektiği vurgulandı. Nükleer tesislerin ortadan kaldırılması konusuysa tamamen reddedildi. ABD basınına göre Tahran yönetimi karşılık olarak Washington'dan saldırılara ilişkin güvenlik garantisi ve İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımların bir ay içinde kaldırılması talebinde bulundu.
2: Amerika ile İran arasında yaşanan bu müzakere süreci tıkandı mı? Tabii resmi bir açıklama yok ama önümüzdeki hafta cumartesi pazar bir müzakere masasının Pakistan'da kurulması bekleniyordu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ın teklifinin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Bu teklifin başlığında öncelikle Hürmüz, nükleer kriz ve uranyum zenginleştirmenin azaltılması gibi başlıklar vardı. İran geri adım atmayacağız. Amerika'yı da ya da Donald Trump'ı da memnun etmek gibi bir planımız yok diyor. Süreç nasıl ilerleyebilir? Neden tıkandı? Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Baş bu stüdyomuza. Coşkun Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Merve. İyi yayınlar, iyi haftalar.
2: Teşekkür ediyorum sizlere de. Şimdi bir teklif var. Aslında burada şöyle ne olduğunu bir anlatmak, hatırlatmak gerekir izleyicilere. Donald Trump siz tamamen bu uranyum zenginleştirmeden nükleer programdan çıkacaksınız. Sürümüzü de benim istediğim gibi açacaksınız diyor. İran'ın buna zaten yanaşmayacağını biliyorduk. Her iki tarafta taviz vermiyor. Bu taviz vermeme süreci nereye kadar evrilebilir? Bir taraftan da baktığınızda iki tarafta savaşmak istemiyor gibi bir durum var.
3: Son dediğinden devam edelim. İki tarafta istemiyor doğru. Ama görünürde iki tarafta da taviz yok. Peki bu masada da mı böyle ilerler yoksa bu işin fıtratında, kuralında bu mu var? Şimdi Merve burada hani şu Vol'de gördükleri izleyenlerimizin sahnenin önündeki atışmalar. Hı hı. Ama şu duvarın arkasında yani sahnenin arkasında farklı bir dünya, farklı bir ilişki var. Diplomasi. Mesela şunu diyebilirdi Trump. Masa bitmiştir kardeşim. Sizin artık görüşecek hiçbir şey yok. Silahlar konuşacak bundan böyle. Olay bitmiştir diyebilirdi. Madem hani bu kadar karşısın demiyor. İran keza aynı şekilde. Amerika artık görecek hiçbir şey yok. Bundan sonra silahlar konuşacak. Sahada görüşürüz diyebilirdi demiyor. Niye? Dediğin gibi o çok önemli ve doğru bir tespit. İki tarafta da maddi manevi ciddi bir yorgunluk var. Ve bu yorgunluk Amerika'da biraz daha ağır basıyor. Çünkü kolay değil öyle deplasmanda mücadele yürütmek. İkmali, askerlerin durumu, bunun ekonomik giderleri vesaire topladığında büyük bir maliyet ortaya çıkıyor. Üstelik ortada hiçbir şey yok elde ettiğin. Üstelik her geçen gün zararına yazıyor. Üstelik bütün dünyada yavaş yavaş karşını almaya başladın. Mesela Mers, Almanya geçtiğimiz hafta yaptığı çıkış bana göre çok önemli bir tarihi çıkıştı. Stratejin yok, ne yaptığını bilmiyorsun dedi. Kime? Trump'a. Şimdi bu doğru tespit mi? Evet doğru tespit. Aslında Trump ne yaptığını biliyor, onu söyleyeyim. Nedir amacı? Şuradan bir şekilde bir kurtulalım. Bu iş bir sonlansın. Ama hani deriz ya bir geleneksel laf, onurlu bir çıkış. Böyle de bir hikayeyle sonlandırayım buradaki meseleyi. İran'da da aynı konu var. Dolayısıyla her ne kadar böyle yüksek perdeden el açsalar da arka tarafta karşılıklı adımlarla bir orta yolun bulunacağına ben yürekten inanıyorum. Önümüzdeki hafta bahsettiğin masa şu ana kadar dağılmış değil. Bunu hiç kimse inkar etmiyor. Daha hani masa bitmiştir diyen yok. Ve zaten masadan başka çare de yok iki taraf için. Çünkü eğer bu süreç sonunda böyle inatlaşma masaya da yansırsa burada ağlayan İran ve Amerika, gülen İsrail olur. Bunun değişmesi için masada bir şekilde oturup anlaşmakta fayda var. Anlaşmanın yolları aranmalı. Ben şöyle maddelere bakıyorum.
2: Maddeleri bir açalım, hatırlatalım izleyicilerimize.
3: Anlaşılmayacak hiçbir şey de göremiyorum.
2: Anlaşılmayacak bir şey göremiyorum.
3: Göremiyorum. Neden?
2: Ama onlar öyle söylemiyorlar. Yani neden? Her iki tarafında isteklerinin çok sert ve esnek, hiç esnemediğini söylüyor her iki tarafta birbirine.
3: Tamam, mesela bak Amerikan tekne neler var? Açmışın, okuyalım. İran'ın nükleer silah yarışında olmadığına dair beyanı. Zaten İran bunu beyan ediyor. Ford'un Natanz İsrail nükleer santralinin kapatılması. İran bunu kapatmam ama denetlemeye açarım diyor. Evvel olduğu gibi.
2: Ama nükleer silah arayışında...
3: Şöyle, nükleer silah arayışım yok benim diyor. Ben bunu diyor tıp, tarım vesaire yerlerde kullanmak üzere.
2: Evet.
3: Belli miktarda diyor kullanımı o hakkı kullanmak istiyorum diyor. Daha önceden bu işliyor muydu? İşliyordu. Denetleniyordu. Buralarda açıktı. Yeraltı nükleer çalışmaların yasaklanması ki İran denetimi açtığı takdirde bu maddeyi de gündemden düşebilirsin. Uranyum zenginleştirmesini 20 yıllık erteleme. İran elde edeceklerine göre bundan taviz verebilir. Mesela yaptırımların kaldırılması. Keza füze ve vekil güçler üzerindeki bazı konuların gündemden düşürülmesi İran'a adım attırır. Stokların teslimi, üçüncü bir ülke konuşuluyor. Rusya ya da Çin olabilir. Yani benim tahminim. Veya hani zenginleştirmiş uranyumu azaltarak bir yöntem de konuşuluyor. Ablukanın kalkmasıyla Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Şimdi İran, Amerika, İran'ın bir hamlesi olmuştu. Kaldırdım dedi, açtım dedi Boğazı dedi. Amerika'nın da ablukayı kaldırmasını bekledi. Amerika kaldırmadı. Dolayısıyla Amerika'da mesela ben Çin'e yapılacak ziyareti önemsiyorum. Orada Çin desek Amerika'ya, bu iş her yere zarar veriyor. Dolayısıyla sen de ablukayı kaldır dediği an Amerika'nın bunu kabul ettiğini bir hayal edelim veya varsayalım. Veya şuradaki gelişmelere istinaden Amerika'da ben de bir niyet göstergesi olarak ablukayı kaldırıyorum desin. Bir anda işte çözülen bir mesele daha, bir madde daha. Yaptırımların kademeli hafifletilmesi zaten bu Trump'ın teklifi. İran'dan olumlu adım görürsek dedi, biz kademeleri yaptırımları kademeli olarak dedi kaldırırız dedi. Bana göre İran'ın en büyük kazanımlarından birisi bu olur.
2: Yaptırımların kaldırılması.
3: Evet. 50 yıldır bir ambargo, bir abluka, el konulan paralar, bunların bir anda serbest kalması, İran'ın batıya entegre edilmesi, para sistemine dahil edilmesi İran için bana göre bulunmaz fırsat. Dolayısıyla hani karşılıklı bir kazan kazan ilkesiyle adım adım ilerleyerek bu iş çözülür. Burada Amerika mesela özgürlük projesi. Bu proje Körfez'de 1500'e yakın mahsur kalan geminin bir şekilde yavaş yavaş tasfiyesi ve bölgeden çıkarılmasını kapsıyordu. Eğer İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırısı olmasaydı, o sabotaj yapılmasaydı bu teklife, şu an boğaz açılmıştı zaten. Dolayısıyla baktığında aslında bu konuların birçoğunun zaman zaman konuşulduğunu, belli bir noktada da yol aldığını görüyorsun. Ama bir türlü birleşip ete kemiğe bürünemediler. Masa bunun tek yeri, adresi. Dolayısıyla ben burada iyimserim. Yeter ki niyet üzüm yemek olsun. Şimdi burada şu gerçeği görelim Merve, bu konuları değerlendirirken. Acaba iki ülke, Amerika ve İran, tek vücut sadece masayı mı hedefliyorlar, yani buradan en kazanç çıkmayı mı, yoksa İran ve Amerika'nın aklı selim kanadı masayı, İsrail'le işbirliği içinde olan o küresel çetenin içindeki yapı da savaşı mı önceliyor? Şimdi bu soruya cevap aradığında iki tane güç karşına çıkıyor. Bir, Amerika ve İran arasında aklı selim, ulusalcı, gerçekten hani buradan kimse kazanamayacak, bu İsrail'in bir tuzağı, sonlanmalı diyen bir akıl. Pezeşkiyan, Arakçı, benim burada çok öne çıkardığım isimler. Trump keza aynı kanatta. Bir de devrim muhafızının içerisinde paralel bir yapı, Amerika'nın içerisinde küreselcilerle işbirliği içinde olan yapı, Biden kanadının artıkları ve İsrail. Bir de böyle bir üçgen var. Bu üçgende masa asla olmamalı, savaş mutlaka yayılmalı diye bir savaş, bir mücadele halindeler. İşte duvarın arkasında

0: dönen olay bu. İki tarafın kıyasıya biri masa için koşturuyor, öbürü sabot etmek için koşturuyor.
1: Siz Donald Trump barış istiyor mu diyorsunuz?
0: Anlaşmayı istiyor. Barış ayrı bir olay, anlaşmak ayrı bir olay. Yani Trump şunun farkında. Kaldıkça batacak. Ben iddia ediyorum Trump şu an olayı sonlandırsa, ver elini sıkıştık ve anlaştık dese, Amerikan seçimlerini kazanma ihtimali yok denecek kadar az. Yani çok şeyi kaybetti. Bu saatten itibaren dönse dahi, hele bir de bir uzarsa, Amerika buradan hiçbir şey kazanamaz. Maddi çok şey kaybeder. İtibar çizildi zaten, daha da çizilir. Ve Trump da burada eli boş, kaybetmiş bir kişi olarak Amerika'ya döner. O bunun farkında. O nedenle Trump'ın böyle zaman zaman git geldi cümleleri, iyi gidiyor, görüşeceğiz, masa anlaşıyoruz demesi bu yüzden. Ha şimdi o bahsetmiş olduğum kanat, yani masayı önceleyen kanadın çok net tavrını şurada görüyorsun. Mesela bu kadar haber sundun, masa konuşuluyor, bir anda İran'dan füzeli saldırı. Neye? Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Artık masa konuşulur muydu? Eski ezberler, anında olay bitiyordu, görecek bir şey kalmadı deniyordu. Bak füze saldırısı yapıldı İran'dan. Bilerek ve kasti yapıldı, onu söyleyeyim. O bahsetmiş olduğum işbirliği içindeki kanat yaptı bunu. Hı hı. Hemen Birleşik Arap Emirlikleri İran, İsrail'den aldığı talimatta karşılık verdi. İki tarafı da zaten güden İsrail. Ona rağmen masa, ateşkes hala devam ediyor. Masada görüşeceğiz denildiği için el yükseltildi. Tankerler yakıldı. Gene tutmayınca Amerikan fırkateynine saldırı düzenlendi. Gene tutmadığı için şu an herkes pusuda beklemede, masa işte hafta sonu olur mu konuşuluyor. Dün mektup gitti. Trump her ne kadar mektuba ben asla kabul etmiyorum, hiçbiri bizim istediğimiz şartlar değil dese de, bu masa öncesi herkesin bir dünya tarihinde bu böyle oldu. Anlaşma öncesi el yükselttiği ve masada güçlü olmak için de en yüksek perdenin elini açmak istediği bir ortam yaşanıyor. Yani onu diyen Trump masada işte karşılıklı nükleer konusunda adım atınca, yaptırımlar, yaptırımlar gelince boğaz, boğaz açılınca abluka, böyle bir adımla adım karşılıklı alverle bu süreç çözülür. Ben ona inanıyorum.
1: Bir de
0: başka
1: şöyle,
0: da şans yok zaten.
1: Şansın olmamasının sebebi, yani eğer en başında Donald Trump istediği gibi o saldırıları yaptıktan sonra rejimi değiştirebilseydi en büyük amacını elde etmiş olacaktı. Şu an için zaten bunu başaracağından çok uzak olduğunu düşündüğü için Amerika artık, yani belki sadece nükleer ve uranyum bile işin tırnak içinde bir masadaki maddesi olarak kalabilir. Çünkü Amerika savaşın asıl başlangıç sebebini nihayete erdiremedi gibi bir tablo var.
0: Şimdi burada ben esas masadaki krizin ana konunun, yani esas kriz konusunun nükleerden çok Hürmüz olduğu kanaatindeyim. Hı. İran şunun derdinde, bu fırsat ele geçmez. Fars Körfezi diye onaylatacağım. Hı hı. Hürmüz benden sorulur diyeceğim. Hele bir de geçerken para almaya deli dumrul misali, eğer dünyaya bunu kabul ettirebilirsem, hı hı, yıllık yaklaşık 70-80 milyar dolarlık bir geliri kasaya koymuş olacağım. İran bunun derdinde. Hı hı. Fakat bu hiçbir ülkenin ve dünyada da birçok dengeyi bozacağı için hiçbir yapının kabul edeceği bir teklif veya öneri değil. İran bu nedenle bana göre açmazın içerisinde. Çünkü bunun doğrusu eskiye dönmek.
1: Evet.
0: Dönmüyorsa da o 8 ülke, kıyıdaş 8 ülkenin bir ortak koalisyonla burayı yönetmesi.
1: Peki.
0: Şimdi Trump da buradan hani savaşmadan, liderleri öldürerek, iç savaşı, peki, kışkırtarak bir sonuç alabilir miyim zorladı. O, peki, da alamayacağını, bunun ters sebeceğini içinde anladı. Hı hı. Şu an çırpındıkça batmasının sebebi de bu. Dolayısıyla iki taraf da en az, en fazlayla kazanıp, hı hı, hikaye yazıp bu işi bitirmenin derdinde. İnşallah oraya gider. Çünkü aksi takdirde eğer savaş yayılırsa,
1: evet,
0: bölge savaşı, İsrail'in istediği olur ve bu bölge için bir felaket olur.
1: Şimdi oradan şuraya geleceğim. Bugün az önce paylaştık izleyicilerimizle Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın açıklaması. Tarihimizin en iyi Yunan ordusunu kuruyoruz dediler ve tabii burada da hani biz Yunanistan'da 15 yıldır bitmek bilmeyen, ben kendim bildim bileli bir ekonomik kriz var. Kamu maaşları, orduya verilen paralar, zaten bu silah satışlarında, füze satışlarında, uçak satışlarında birçoğunu kredi gibi gösterip hibe olarak siliyorlar. Amerika Yunanistan'ı silahlandırıyor, bütün mühimmatları oraya getiriyor. Şimdi İsrail'e bir yakınlaşma ve bu yakınlaşma sonrası gelen bu açıklama. Yunanistan İsrail'e teslim mi oluyor şu an? Çok açık soruyorum.
0: Oldu.
1: Oldu, bitti artık.
0: O iş

0: kapandı, oldu. Amerika'dan sonra İsrail'e de teslim oldu. Zaten Yunanistan koltuk değneksiz yürüyemeyen bir engelli. Yardım ve destek almadan nefes alamayan bir ucube yapı. Devlet olmaya çalışıyor Yunanistan, devlet falan değil. Bak buradan bizi seyreden Yunanistan'da çok var. Oraya duyuralım. Yunan halkına sesleniyorum. Dendias denilen batının oyuncağı, densizi. Siyasetin dışına atmadığınız sürece size rahat yok. Çünkü hep Dendias, bak dikkat edersen, el yükselten, köpürten, böyle yeni bir gündem oluşturmaya çalışan, siyasete kendine yer aramaya çalışan bir ucube yaratık var. Mitsotakis zaman zaman Paşinyan gibi böyle doğruyu bulan ama etrafındaki o arı kovanından dolayı bir türlü istediğini yapamayan bir kişi. Yani toptan reddetmiyoruz Yunanistan'ı. Dendias ve ekibi. Yani bu aklın ürettikleri, konuştukları elle tutulur şeyler değil. Bir, Yunanistan Türkiye'nin kalibresi değil. Yunanistan Türkiye ile aynı ligde top oynayamaz. Yunanistan kendini hani böyle bir yere konumlandırmaya çalışıyor ama statü, güç, kuvvet dengesi o kadar farklı ki. Yani biz neyle uğraşıyoruz? Yunanistan neyle uğraşıyor? Hı hı. Biz burada dünya savaşı, bölgesel, küresel, arabulucu, işte yani dört cepheli, Kafkasya, Batı, Güney, Orta Doğu, bunlarla meşgulüz. Yunanistan kendi kendine, bizim o savunma sanayinde geçtiğimiz günlerdeki fuarda vay Türkiye şunu yaptı, vay Türkiye bunu yaptı, Türkiye bizi vuracak. Ya kardeşim sen benim muhatabım değilsin. Seni güdenler de muhatabım değil.
1: Dengim değilsin.
0: Ha, dengim değilsin. Ligimiz farklı, statümüz farklı, kalibremiz farklı. Evet. Dolayısıyla Dendias'ın söyledikleri kendi çalıyor, kendi oynuyor. Ama kime hizmet ediyor o önemli? İsrail'e. İsrail. Kime? Amerika'ya. Kime? Her daim kullanan o batıya. Hı hı. Yunanistan halkının artık o kullanılmışlıktan bir an önce sıyrılıp kendi ayakları üzerinden bir devlete artık yavaş yavaş dönüşmesi lazım. Aksi takdirde bu bataklıkta çırpındıkça batar. Bak Ermenistan doğru yolu buldu. Paşinyan'ı gerçekten takdir etmek lazım. Birçok ezberi yıktı. İşin doğrusu budur kardeşim. Ne soykırımı dedi. Kullanıldık durduk Batı tarafından yıllarca dedi. Artık bu işin sonu geldi dedi. Mitsotakis de zaman zaman buna yönelik heves gösteriyor.
1: Mitsotakis ama buraya gelince iyi. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama var. Körfez'de, yani Abluka bölgesinde 4 geminin durdurulduğuna dair bir açıklama yapmış Amerika Birleşik Devletleri.
0: İşte bu gemiler dışarıdan gelen gemilerdir muhtemelen. Hı hı. Bak dikkat et, yine aynı yere geldik. Savaşı isteyen, az önce bahsettiğim kanat ısrarla ve ısrarla böyle bu ablukanın içerisine gemi göndererek veya gemi boğazdan çıkışını sağlayarak gerilimi tırmandırmanın, burada bir çatışmayı başlatmanın derdinde. Hı hı. Bunlar tesadüf işler değil. Mesela mantığı kullan. Orada abluka var, askeri gemiler var ve ticari gemi bunlar. Hı hı. Milyarlarca dolar taşıdığı yük ve yine kendi maddi değeri bile isteye bunları oraya göndermek direkt arı kovanına çomak sokmaktır. Dolayısıyla bu çatışma çıksın diye yaklaşık 10-15 gündür deneniyor.
1: Tahrik diyorsunuz.
0: Tahrik etmek için ve işte Amerika geçtiğimiz günlerde bir İran'ın en büyük kuru yük tankerini vurdu. Yani helikopterle askerler indi, el koydu. Hı hı. Ve bunlar o ortamda bile isteye yapıldı. Gerilim tırmansın, peki, anlaşaması olmasın diye. Şimdi aynı denemeyi gene görüyoruz. Peki. Masa çünkü zorlandıkça bunu yaşayacağız biz.
1: Peki. İmzalar atılmadan bunları daha çok göreceğiz diyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: Sayın
0: ederim.
1: Coşkun Başbuğ, geldiğiniz için, yayına katkı için.
0: İyi bir hafta diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim sizlere de. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ'u ağırladık. Ve Amerika-İran savaşındaki son gelişmeleri konuştuk. Şimdi tekrar gündeme dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlarının istifa süreci devam ediyor. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sonrasında özellikle pek çok belediye başkanı istifa etti. AK Parti safhasına geçenler de var. Ayrıntılara bir bakalım.
2: Burnunu yere sürttüreceğim böyle. Böyle, böyle.
3: Önüne geleni tehdit etti. CHP'den istifa eden belediye başkanlarını tek tek hedef aldı. Belediye başkanları ise ana muhalefet partisiyle yollarını ayırırken rüşvet ve yolsuzluğa zorlandıklarını söylediler.
4: Benim hacı anama, kötü kadın ve benim rahmetli hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o lafının hesabını soracağım sana.
2: Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Görmeyeceğim. Görmeyeceğim.
3: CHP'nin tehditlerinden Burcu Köksal'dan

0: iddialar varsa buyursunlar, açıklasınlar. Anlamak, başım dik, yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım.
1: Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da CHP'den istifasının altında kanun dışı taleplerin yattığını anlattı. Tehdit, şantajlara maruz kaldığını dile getirdi.
2: Bana kurulan kumpasları, tehditleri, şantajları ve baskıları defaten üst mercilere ilettim.
3: Sabrımızın sonundayız. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla.
1: CHP'den AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özden Vural Gürzel'le Belediye Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç arasında yapı kontrol tartışması yaşandı. Gürzel, Miniç'in belediye başkan yardımcısı olduğu dönemde yapı kontrol müdürlüğünün kendisine bağlanması için tehdit edildiğini açıkladı.
4: Yapı kontrole bakarken, yapı konu burada başkan yardımcısıyken, bunu da herkes duysun, burada başkan yardımcısı görevindeyken beni kaç kere tehdit ettiniz? Yapı kontrolü bana bağlamazsan çeker giderim, seni de burada yalnız bırakırım dediniz. Niye yapı kontrol? Ben o zamanlar anlamıyordum yapı kontrolde nasıl bir olay var. Kesinlikle sizin mal varlığınızın kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Özden Vural Gürzel ise Miniç'in kendisini tehdit ettiğini ifade etmesinin ardından devam eden helallik tartışması için peki siz eşinizden helallik aldınız mı diye sordu.
4: Siz de helallik alınması gerekiyorsa özel meseledir, girmekten hiç hoşlanmıyorum ama eşiniz helallik aldınız mı?
1: Miniç'in Beykoz Belediyesi'nde bir kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.
5: İzmir Bornova Belediyesi'nin yeni imar planı revizyonu bölge halkıyla yerel yönetimler arasında krize neden oldu. Kazımdirek Mahallesi sakinlerinin yıllardır oturdukları evleri kağıt üzerinde şeftali bahçesine dönüştü. Evlerinin rant uğruna yok olduğunun sayıldığını savunanlar hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.
6: Evimizden ellemesinler, bizi evimizden çıkarmasınlar.
7: 30 yıldır bu mahalledeyim. Yani biz bunu dişimizle, tırnağımızla, emeğimizle, alın terimizle aldığımız yerleri rant uğruna belediye elimizden almaya çalışıyor.
8: CHP'li belediyenin imar planı değişikliği mahalleyi sokağa döktü.
6: Adalet istiyorum, adalet. Bu mahalle sakinleri için adalet istiyorum. Arkadaşlar.
8: İzmir'in Bornova ilçesi Kazımdirek Mahallesi yıllar içinde yol ve ticari alanların ortasında kaldı. CHP'li Bornova Belediyesi de bölgede yol çalışmasını gerekçe göstererek imar değişikliğine gitti. İmar planında 40 yıldır evlerinin bulunduğu alan iddiaya göre şeftali bahçesi olarak gösterildi.
7: Şeftali bahçesi olarak şu anda belediye kafasına göre buraların değersizleştirip elimizden almak için kafasına göre imar değiştiriyor. Kafasına göre bizi Kazımdirek, Karacaoğlan'dayken Kazımdirek'e atlatıyor.
6: Yani tek katlı bahçeli bina olarak aldım ben bu evi. Benim el emeğimden aldım ben bu yerleri. Benim elimden almak istiyor Mereşki. Bornova Belediye Başkanı. Ben burada 27 senedir oturuyorum. 1982 yılında yapıldı benim evim. Parsel numaramı değiştiriyor, iş değiştiriyor. Böyle bir
9: şeftali bahçesi yapıyor.
6: Şeftali bahçesi yapıyor efendim. Böyle bir şey olur mu?
9: Vatandaşların tapuları dönemin belediye başkanı Ali Sözer tarafından 90'lı yıllarda verilmiş. Ardından da imar barışından faydalanmışlar. Belediye başkanı Ömer Eşki tarafından evlerinin ellerinden alınmak istenmesi dolayı da belediye başkanına oldukça tepkililer.
10: Kırk yıl önce ben burada temelimi ben kazdım, ben yaşadım, ben durdum kuzum. Günah benim, ben gibi 85 yaşındaki kadını çıkarıp da benim evime şey etmesinler yavrum, utansın.
8: İmar planıyla mağdur olduklarını belirten mahalleli eylem yaptı. Mülkiyet haklarının gasp edildiğini savunan vatandaşlar hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı.
11: Bornova Belediyesi birinci, ikinci seçilmiş Türkiye'de. Kadınları bizleri ağlatarak mı, bizim evlerimizi alarak mı bize birinci seçiliyor? Ömer Ekşi'ye sesleniyorum.
6: Adalet istiyorum, adalet. Bu mahalle sakinleri için adalet istiyorum. Arkadaşlar.

0: İstanbul'un farklı ilçelerinde silahlı saldırı, iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştırdıkları belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 16 kişi gözaltına alındı. 6 ruhsatsız silah ele geçirildi.
1: İş yerlerini kurşunladılar, yağmaladılar, tehdit ederek korku saldılar. Silahlı saldırı için hazırlanırken yakalandılar. İstanbul polisi uzun süre takip ettiği bir suç örgütünü daha çökertti. Mega kentin farklı ilçelerinde çok sayıda suçun faili isimler tek tek tespit edildi. Şüphelilerin Eyüp Sultan ve Üsküdar'da kasten yaralama olaylarına karıştıkları belirlendi. Eyüp Sultan'da 5 ayrı iş yerini kurşun yağmuruna tutan da aynı suç örgütüydü. Takip edildiklerinden habersiz örgüt üyeleri Ataşehir'de silahlı saldırı hazırlığındayken operasyon düzenlendi. ...16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklete de el konuldu.
0: İstanbul Başakşehir'de motosiklet sürücüsüyle bir grup arasında tartışma çıktı. Sürücü aldığı yumruk sonrası bayıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Araç yıkama istasyonunda kavga çıktı. Motosiklet sürücüsü aldığı yumrukla yere yığıldı. Hareketli dakikaların yaşandığı anlar Başakşehir'de kayda geçti. Motosiklet sürücüsüyle bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tansiyonun hızla yükselmesiyle birlikte taraflar arasındaki gerginlik şiddete dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında atılan yumruk sonrası motosiklet sürücüsü yere yığıldı. Olay cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
0: Son dönemde cep telefonlarına gönderilen gitmediğiniz randevu için ödeme yapmalısınız mesajı aslında bir tuzak. Merkezi hekim randevu sisteminin internet sitesinin aynısını yapan dolandırıcılar kredi kartı bilgilerine ulaşmak için binlerce kişiye bu mesajları gönderiyor. Sonrasında da tuzağa düşürerek mağdurları daha da mağdur ediyorlar. Bakalım ayrıntılarına.
2: Hastane randevusu almak isterken $455 tutarında nasıl dolandırılır?
3: Babama MHRS üzerinden randevu alacaktım hastaneye. Girdiğimde ilk çıkan MHRS sayfasına giriş yaptım. 50.000 TL çekeceklerdi.
4: Bu ilk mağduriyet değil. Sahte internet siteleri üzerinden kurulan tuzaklara düşen mağdurların sayısı her geçen gün artıyor.
5: Sahte devlet ve randevu sitelerine reklam vererek arama motorlarında en üste çıkarabiliyorlar. Vatandaş siteyi resmi kurum sanıp kredi kartı bilgilerini giriyor.
2: E-Devlet ile giriş kısmına tıkladım. Bildiğiniz normal e-devlet kimlik bilgilerimi girdim. Beni direkt bir ekrana yönlendirdi. Şu tarihte bir randevumuz olup katılmadığınızdan dolayı şu kadar bir TL bedel ödemeniz gerekiyor.
3: Babamın bir borcu olduğunu, gitmediği için 6 ay içerisinde 3 defa gitmediği için 102 TL ödeme yapması gerektiğini ve 102 TL ödemeyi yapmazsa herhangi bir şekilde randevu alamayacağına dair bir bildirim geldi.
6: Mağduriyetlerin gitgide arttığı bu dolandırıcılık yöntemi randevu sistemi üzerinden yapılıyor. Sisteme girdiğiniz anda daha önce gitmediğiniz bir randevu olduğunu, bu yüzden para ödemeniz gerektiğini söylüyorlar. Eğer siz para ödemek için kart bilgilerinizi girerseniz yüklü miktarda para çekiyorlar.
2: SMS onay kısmına aktardı. SMS'ten şifre geliyor, giriyorum, hatalı şifre diyor. Bir daha giriyorum, bir daha hatalı şifre diyor. O sırada onlar çekeceğini çekmiş.
4: Dolandırıcılar özellikle Enabız, MHRS gibi sitelere dadanmış durumda. Linklere kurulan kapanlarla kredi kartı bilgileri avlanıyor.
5: En büyük tehlike 1 lira, 5 lira gibi küçük çekimlerle başlıyor. Çünkü yüksek tutarlar bankaların şüpheli işlem kategorisine takılabiliyor. Dolandırıcılar bu yüzden işlemleri parçalayarak ilerliyorlar.
3: Sadece biz değiliz bunu yaşayan. Birçok kişi 100 bin lira, 10 bin lira, 1000 lira dolandırıcılar. dolandırılmış.
2: Çünkü site birebir E-Devlet'in arayüzünün aynısı, yani MHRS'nin arayüzünün aynısı.
4: Peki bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat edilmeli?
6: Dolandırıcıların kopyalanmış site tuzağına düşmemek için sitenin uzantısına mutlaka dikkat edilmeli ve eğer resmi web site ise sonunun gov.tr olması gerekir.
5: Reklam ibaresi olan sonuçlara dikkat edin. Resmi kurumlara mümkünse uygulama veya doğrudan yazılan adres üzerinden girmekte fayda var. Oldu ki dolandırıldık. Hemen bankayı arayalım, kartı kapattıralım. Harcama itirazı oluşturup ve savcılığa da suç duyurusunda bulunmalıyız.
3: Bizim başımıza geldi, sizin başınıza gelmesin.
0: Türkiye'de en çok kullanılan isimler TÜİK verileriyle her yıl açıklanıyor ve isim soy isim istatistiklerinde zirve yine değişmedi. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre geçen sene en yaygın erkek ismi Mehmet, kadın ismi ise Fatma oldu. En yaygın kullanılan soyadı ise Türkiye genelinde yine Yılmaz.
1: Türkiye'de en yaygın isimlerde Mehmet ve Fatma, soyadlarda Yılmaz zirveyi bırakmadı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri paylaşıldı. En yaygın erkek isimlerinde Mehmet zirvede yer alırken onu sırasıyla Mustafa ve Ahmet takip ediyor. Kadın isimlerinde Fatma birinci sırada bulunuyor. Fatma'yı Ayşe ve Emine isimleri izliyor. İstatistiklere göre 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan Fatma isminde de gözlendi. Kayıtlara göre bu isimdeki düşüş ise 83.670 kişi olarak tespit edildi. Türkiye genelinde en çok kullanılan soyadları listesinde birinci sırada Yılmaz yer aldı. Yılmaz'ı sırasıyla Kaya ve Demir soyadı izledi. Listenin devamında Çelik, Yıldız, Şahin ve Yıldırım gibi soyadları geliyor.
0: Ve plajlar yaza hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 5 yıldızlı halk plajları yaz tatili için hazır hale getirildi. 2019'unda başlatılan halk plajları projesi Türkiye genelinde 20 ayrı noktada hizmet veriyor.
1: 5 yıldızlı halk plajları artık yaza hazır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesine bağlı olan 5 yıldızlı halk plajları yaz tatili için hazır hale getirildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz günlerde güncellediği halk plajı sayısı 23'e yükseliyor. Ücretsiz girişli halk plajlarına 2026 sonu itibariyle 3 yeni plaj daha ekleniyor. Bitlis Adil Cevaz ücretsiz girişli halk plajı, Sinop İnceburun ücretsiz girişli halk plajı, Samsun Yakakent ücretsiz girişli halk plajı projelerinin 2026 yılı itibariyle çalışmaları devam ediyor. Bu projelerle birlikte mevcut halk plajı ağı genişletilerek farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların da erişimi artırılıyor. Türkiye genelinde 20 ücretsiz girişli halk plajı Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere farklı turizm merkezlerinde hizmet sunuyor. Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de bir noktada faaliyet gösteren plajlar yoğun ilgi görüyor. Projelerde engelli vatandaşların erişimine özel önem verilirken tüm alanlar erişilebilirlik kriterlerine uygun şekilde planlanıyor.
0: Futbol gündemiyle devam edelim. Arda Turan önemli bir başarıya imza atarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i lig şampiyonluğuna taşıdı.
7: Arda Turan Shakhtar Donetsk'le tarih yazdı. ...39 yaşındaki teknik direktör yönetimindeki Ukrayna ekibi... ...ligin 27. haftasında Poltava ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Shakhtar... ...bitime 3 hafta kala 16. şampiyonluğunu ilan etti. Zaferin ardından Donetsk ekibi büyük sevinç yaşadı. Shakhtar Donetsk bu zaferle son 4 senede 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Arda Turan ise kariyerinde ilk kez en üst lig şampiyonluğu yaşadı. Sezon başında Shakhtar'ın başına geçen başarılı teknik adam, Avrupa'da lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör olarak da tarihe geçti. Arda Arda Turan Donetsk temsilcisiyle Konferans Ligi'nde de yarı finalde boy göstererek savaşın hüküm sürdüğü ülkede büyük bir başarıya imza attı. Genç teknik direktör Ukrayna ekibiyle çıktığı 48 maçta 30

0: galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, İstanbul ekibiyle şampiyonluğa ulaşarak takımı Süper Lig'e çıkarmıştı.
1: Ve La Liga'dan maç özetlerine bakacağız. İspanya Ligi'nde 35. haftada Barcelona sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup etti ve bitime 3 maç kala da şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Barcelona Real Madrid maçının özetiyle bugün bülteni noktalayacağız. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un friki açıyor! Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford! Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yan alanda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol! Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata, savunmada Vini girdi araya. Şu

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İkinci el otomobil piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine il ve ilçe bazında alt ve üst sınır getirilebilecek. Vatandaşlar hatalı olduğunu düşündükleri ekspertiz raporlarına 5 gün içinde itiraz edebilecek. Taşıt ekspertiz bilgi sistemi üzerinden araçların kilometre, hasar, servis ve muayene kayıtları da öğrenilebilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
8: bir adım önde. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
9: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo.
1: Reklam.
10: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
12: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
13: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
14: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Bir reklam.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi.

alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın.

0: Gidefix, Gidefix.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
2: A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Balıkesir yolunun 26 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle, sağ şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Büyük şehirlerde neredeyse kira seviyesine yaklaşan site aidatlarına yönelik yeni düzenleme yasalaştı. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle birlikte aidat artışlarına yasal sınır getirilirken site yönetimlerinin yapacağı ek harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu hale geldi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
7: Halkbank. A Haber Radyo canlı yayın.
8: Bir ziyaret gerçekleştiriyorlar. Bunun evvelinde Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı Türkiye ile ilgili çok özel, önemli açıklamalarda bulunmuşlardı hatırlarsanız. Bu görüşmelerde neler yaşandı? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la birliktelerdi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Belçika Kraliçesi İstanbul'da Vahdettin Sarayı'ndalardı. Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki işte bu programın ardından Ankara'ya geçti. Ankara'da da bir konuşma gerçekleştirdi. O konuşmasında yeni anayasaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları var. Aynı zamanda da yargı süreçleriyle ilgili geçmişe atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemin sinyallerini verdi diyebiliriz. Ve bir dolandırılma vakası haberi. Merkezinde bir Cumhuriyet Savcısı var. Bana olmaz, beni kandıramazlar demeyelim. Bir Cumhuriyet Savcısını dahi kandırabiliyor dolandırıcılar. Yöntemleri ne peki? Bakacağız ona da birazdan. En çok kullanılan isimler, en çok soyadına sahip kimler var, ne kadar?

0: oransal olarak hangi soyad en fazla Türkiye'de? Bir istatistik açıklandı. Bakacağız bakalım en fazla hangi isim yıl yıl açıklanıyor ama totalde durum nasıl? Bakacağız şimdi ama ekranlarınıza bir görüntü taşımak istiyorum Konya'dan. Konya'da zaten hakkında çok sayıda hırsızlık suçu var bir kişinin. Kesinleşmiş de 15 yıl hapis cezası var fakat bulunamıyor bir türlü. Nerede bulunuyor biliyor musunuz? 2 ay boyunca bir caminin tuvaletinde saklanmış. Orada kendine bir yaşam alanı oluşturmuş. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. İşte o caminin tuvaleti burası. Yakalanmamak için 2 aydır bir caminin kullanılmayan tuvaletinde yaşıyor. Şüpheli tutuklanıyor, cezaevine gönderiliyor. İlginç olay Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesinde yaşanıyor. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası var 29 yaşındaki Özgür Güverci'nin. Yakalamak için polis harekete geçiyor. Defalarca evine gidiyorlar, bulamıyorlar. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik takip sonucu şüphelinin Selçuklu ilçesi Bosna Hersek mahallesinde olduğu tespit ediliyor ve bir caminin tuvaletinde saklandığı. Baskın düzenleniyor işte o tuvalete ve şüpheli yakalanıyor. 2 aydır, tam 2 aydır bu tuvalette yaşadığı ortaya çıkıyor şüphelinin. Üst aramasında bıçak, makas, çok sayıda anahtar, artık suç delili olarak ne varsa ele geçiriliyor. Yakalandıktan sonra da hakkında tutuklama kararı çıkıyor. Şimdi Konya'dan sonra Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'te de bir taksi şoförünü rehin alıyorlar. Polis ekiplerine ateş açıyorlar. Şimdi o şahsın, bu suçları işleyen şahsın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hemen ekranlarınıza getireceğiz. Hem taksi içindeki o dark görüntülerinin hem de polise ateş açılma anına ilişkin görüntüler. Kaçış sırasında polise ateş açıyor. Tüfekle üstelik ateş açıyor polise. Şüpheli uzun sürede teslim olmuyor, direniyor. Şehir merkezinde durduruluyor araç. Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Bu görüntülerde taksi içindeki o dark görüntüleri. Polisin teslim ol çağrısına olumsuz yanıt veren şüpheli çevrede de korkuya sebep oluyor haliyle. Araç içi kamerasına yansıyan görüntüler bunlar. Takside taksi şoförü o anlarda şüpheliyi etkisiz hale getirmek için hamle de yapıyor, görüyorsunuz. Kapıyı açarak polisin hamlesini, müdahalesini kolaylaştırmaya çalışıyor. Faydalı da oluyor demek ki. Burdur'a gideceğiz şimdi. Dünyaca ünlü bir mağaramız var bizim. Doğa harikası bir mağaramız var. Zaten turist akınına uğruyor, ziyaretçi akınına uğruyor. İnsuyu Mağarası.
1: Dünyaca ünlü doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor.
2: Çok güzeldi. Görmediğim yerleri gördüm. Çok mutlu oldum. Hele bu mağara beni mest etti.
1: Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta bulunan İnsuyu Mağarası 1966'da Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olma özelliği taşıyor.
3: Sarkıtlar, dikitler ve kristaller, işte bu özellikleriyle İnsuyu Mağarası her yıl on binlerce ziyaretçi ağırlıyor.
4: Gayet keyifle de geziyoruz. Biz Antalya'dan geliyoruz. Azize Kahraman Halk Eğitim'de öğretmenim. Öğrenci gruplarımla güzel bir keyifli gezi düzenledik.
3: İnsuyu Mağarası'nın içerisinde 597 metrelik yürüyüş yolu var. Bazı yerleri çok dar, bazı yerleri ise oldukça ürkütücü. Ama ışıklandırma sistemiyle birlikte birçok noktada manzara gerçekten muhteşem.
5: Ben de ilk defa geliyorum. Ürkütücü biraz daha. Hem eğlenceli hem neşeli ama biraz korkutuyor da.
3: İnsuyu Mağarası'nın içerisinde toplam 9 göl vardı ve o göllerin en büyüğü de benim de şu anda sol tarafımda bulunan ve az önce tabelasında gördüğünüz büyük göldü. Ancak o büyük gölle birlikte diğer göller küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle ne yazık ki kurudu.
6: Mağaramız eskiden daha çok güzeldi, sularımız doluydu.
0: Macaristan'a gideceğiz şimdi. 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona ermişti ve yeni başbakan Magyar seçilmişti. Göreve başlaması başkentte Budapeşte de coşkuyla kutlandı. Şimdi o kutlama görüntüleri bir yandan da tüm dünyanın gündemine oturan bir dans görüntüsü var. Bu olayın merkezindeki kişi ise muhtemelen Sağlık Bakanı olacak isim Hegedus. Dansı damga vurdu. Yeni dönemin herhalde en coşkulu kutlamasıydı görüntü.

0: ilişkilerdeki kişi Macaristan'ın yeni dönemdeki muhtemel sağlık bakanı. Macaristan parlamentosunda yapılan oylamanın ardından Magyar resmen başbakanlık görevine başlamış oldu bugün itibariyle. Ve bir kutlama görüntüsü düzenlendi. Budapeşte'de, başkentte. Magyar seçimi kazandığında dansıyla fenomen olmuştu zaten sağlık bakanı adayı Hegedus. Bir kez daha ısrarlar üzerine muhtemelen bir dans şovu gerçekleştirdi. Bu görüntüler de dünyada milyonlarca kez izlendi. Hatta on binlerce kişi de Budapeşte de muhtemel sağlık bakanları Hegedus dans ederken tezahüratlarda bulundular. İşte Macaristan'ın yeni ekibi, yeni yönetiminin yeni dönemi coşkuyla kutladığı anlar başkent Budapeşte'den tüm dünya gündemine bu görüntüler yansıdı. Bize dönelim. Biz de biraz daha muhalefet cephesindeki tatsız olaylardan bahsedelim. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Eski belediye başkanı Muhittin Böcek, oğlu Etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu hafta sonu. Dün de Muhittin Böcek'in bizzat kendisinin Etkin pişmanlık başvurusunda bulunduğu ifade edilmişti. Sonrasında ifadesinde verdi işte bu kapsamda eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Dedi ki oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı, yani bizden 1 milyon euro istendiğine dair kendisinin yeniden aday olması konusunda o beyanı doğrudur dedi.
1: Yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek itirafçı oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık başvurusunda bulundu.
2: Adliyeye getirilen Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek, avukatları eşliğinde etkin pişmanlık yasası kapsamında ifadelerini verdiler. Gökhan Böcek daha önce verdiği ifadesine ek ifadede bulundu.
1: İki ismin ifade işlemi 8,5 saat sürdü. Muhittin Böcek ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık sürecinde kendisinden talepleri olduğunu söyledi. Böcek, oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur dedi. Soruşturma kapsamında tutuklu olan Gökhan Böcek ise ek ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba beni aradı. Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istedi. Durumu babama ilettim, bana gereğini yap dedi. Bunun üzerine parayı teslim ettim.
2: Gökhan Böcek verdiği ek ifadede daha önceki 1 milyon euronun detaylarını anlattı. 2 ay sonra yaklaşık Veli Ağbaba beni tekrar aradı. 7-8 milyon TL'ye ihtiyacımız var, gönder dedi. Ben de 7-8 milyon TL'yi hazırlayıp Veli Ağbaba'ya gönderdim şeklinde ek ifadede bulundu.
1: Gökhan Böcek, Özgür Özel Antalya'ya gittiğinde babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini de söyledi.
0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayla ilgili reform için irademiz güçlüdür, diridir açıklamasında bulundu. Aynı zamanda da geçmişe atıfta bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yargı içine sızanlar darbe girişimi yapmışlardı diye bir hatırlatma da yaptı. Bakalım konuşmasının devamını.
4: Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son 2 anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız. Böyle bir anayasa ile

0: İnanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir başka gündem. CHP sözcüsü Zeynel Emre Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Ve Emre'nin gündeminde itirafçı olan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la Gökhan Böceğin ifadeleri de vardı.
2: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
3: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın disipline sevk edildiğini açıkladı. Ancak Köksal'ın zaten CHP'den istifa ettiği öne sürüldü.
2: Şimdi biz MYK toplantısına başlamadan evvel bu konuyu konuştuk. Üye olarak görünüyordu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Toplantıda görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları da gündemdeydi.
3: CHP sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı sürerken geçti kameraların karşısına. Özkan Yalım'ın kayıtlara geçen itiraflarının doğru olmadığını savundu.
2: Almış da biri 200 bin lirayı da bahçe duvarına koymuş da. Yani hakikaten böyle deli saçması şeyler. Efendim genel merkez buraya kayıttı. Genel başkanımızın kendi adına da değil. Bir tane araç alıyor. Aracın içi de ilk başta yapılıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalım ben bunu yaptıracağım diyor. Yani genel merkeze ben bunu partisine hediye edecek. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağını.
3: Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de oğlundan sonra itirafçı olarak ifade verdi. Böcek'in partiden ihraç edilip edilmeyeceği de Zeynel Emre'ye soruldu.
2: Oğlun ifadesini gördük. Belediye başkanı ifadesini henüz görmüş değiliz. Önümüze geldiği zaman o konuda bir karar veririz.
3: Zeynel Emre, Özel'in yedek parti açıklamasından sonra Balgat'ta yedek bir parti genel merkezi tutulduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi.
2: Şimdi bazı hususlar vardır ki hani biz de onu doğru buluruz. Sadece genel başkanımız bilir. Yani uhdesinde tutar çünkü yayılmaması önemlidir.
3: Basın toplantısında CHP Ankara İl Basın Sorumlusu'nun soru sorması da şaşkınlıkla karşılandı.
5: Merhaba, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Basın Danışmanı İrem Yüzer.
6: İyi, sağ olsun.
1: MİT'in çok önemli bir operasyonu var suç örgütlerine yönelik. Avrupa güvenlik birimlerinin çok uzun süredir peşinde olduğu ve zaten Europol tarafından da en çok arananlar listesinde yer alan suç örgütü üyesi Tunan Çetkin. MİT'in yürüttüğü çok kritik bir istihbarat çalışmasıyla Antalya'da yakalandı. O zanlının sosyal medya üzerinden gençleri ağına düşürdüğü ve hatta kripto parayla kiralık tetikçi sistemini yönettiği ortaya çıktı.
7: Avrupa'nın en çok aranan listesinde bulunan bu isim Türk polisi tarafından sadece 9 gün içerisinde yakalanıyor.
8: Avrupa'nın dijital ölüm makinesi, kiralık katil ağlarının beyni ve Europol'ün en çok aranan isimlerinden biri. Tunahan Çetkin sadece 9 gün dayanabildi.
7: Yakalanan bu kişi sadece bir bireysel olarak değil aynı zamanda uluslararası anlamda uyuşturucu kartellerinin, baronlarının ve aynı zamanda da tetikçi dünyasının yani suikast dünyasının önemli bağlantıları olan bir isim.
8: Avrupa güvenlik birimlerinin peşinde olduğu o isim Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Alanya'da kıskıvrak yakalandı. Tunahan Çetkin iddiaya göre sosyal medya üzerinden gençleri ağına düşürüyor, kripto parayla kiralık tetikçi sistemini yönetiyordu.
7: Bu ismin yakalanmasında 26 Nisan 2025'te Almanya'da bir suça karışıyor ve daha sonrasında da kendisinin orada araması var.
8: Suç örgütlerinin özellikle kullandığı Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden 1 million kod adıyla ölüm emirleri verdiği değerlendirilen Çetkin, kurduğu gizli gruplarla tetikçilere hedef gösteriyor, keşif yaptırıyor ve infaz planlarını yönetiyordu.
7: İsveç'te bu baronlar kendi aralarında çeteler çatışıyor.

0: oldu. Türkiye'ye geldi, çatışma Türkiye'ye taşındı. Şimdi bu isim de buraya geldi Çetkin. Burada bundan sonra bir şeyler olacaktı. Ama polis yaptığı operasyonla İstanbul Polisi Milli İstihbarat Teşkilatı ile almış oldu ve bunun önüne geçmiş oldu.
1: Avrupa'nın konuştuğu Ludwigsburg saldırısının arkasındaki en kritik isimlerden biri olarak gösterilen Çetkin'in suç dünyasında yeni nesil bir sistem kurduğu öne sürülüyor.
0: Hizmet olarak şiddet Avrupa'da şu an bir trend.
2: Son bir dakika.
0: Avrupa'nın şu an itibariyle bunlarla başı belada. Hı hı. Ve Çetkin'in buradaki bu hizmet olarak şiddet modeliyle çalıştığı değerlendiriliyor.
1: Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir silah ele geçirildi. İşlemler için emniyete götürüldü.
3: Nükleer silah bulunduran ülkelerin hep bir açıklaması vardır. Bize kullanılmadığı sürece ilk kullanan biz olmayacağız şeklinde. Ne kadar gerçekçi olabilir bilmiyoruz ama Kuzey Kore Anayasası'nda bir değişikliğe giderek artık bu söylemin ötesine geçmiş durumda. Çünkü yeni alınan kararla birlikte devlet başkanları Kuzey Kore'nin Kim Jong-un hedef alınması durumunda ya da ülkenin nükleer komuta sistemine olası bir saldırı gerçekleştirilmesi durumunda nükleer silahlar otomatik olarak ateşlenecek.
1: Kim Jong-un'un suikast korkusu anayasada nükleer değişikliği beraberinde getirdi. İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarıyla suikasta uğramasının ardından Kuzey Kore yönetim kademesinde güvenlik önlemlerini arttıran yeni kararlar aldı. Anayasada yer alan değişiklikle birlikte ülkenin lideri Kim Jong-un'un canına kastedilmesi ya da nükleer komuta sistemine bir düşman saldırısı durumunda nükleer silahlar devreye girecek. Uzmanlara göre Pyongyang yönetimi söz konusu düzenlemeyle nükleer statüsünün geri döndürülemez olduğunu vurguluyor. Ülkedeki nükleer karar mekanizması Kim Jong-un'a bağlı olduğu için bu durum liderin öldürülmesi halinde otomatik misilleme anlamına geliyor. Kuzey Kore daha önceki anayasa değişikliklerinde de Güney Kore ile birleşme konusuna tamamen kapı kapatmış, komşusunu resmen düşman ilan etmişti. Seul yönetimi ise komşusuyla gerilimden uzak duracaklarını açıklamıştı.
4: Kuzey Kore'yi kışkırtma veya tahrik etme niyetimiz yok. İki Kore arasındaki gerilimi azaltmak için çaba göstermeye devam edeceğiz.
3: İstanbul'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu vardı ve tam 150 bin sentetik hap ele geçirildi o uyuşturucu operasyonunda. Ayrıca da 17 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtiliyor operasyonlarda.
5: İstanbul Emniyeti uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Narkotik suçlarla mücadele şube ekipleri iki ilçede operasyon düzenledi. Tuzla'da iki adrese ve bir araca yapılan baskınlarda iki şüpheli yakalanırken 150 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonların bir diğer adresi de Sultanbeyli'ydi. Bir kişinin gözaltına alındığı baskında 40 parça halinde 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
3: Şimdi biz bu operasyon haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bizler de okuyoruz. Yani genelde sonuçlarına bakıyoruz o operasyonların nasıl gerçekleştirildiğine değil. O kadar zor yöntemler kullanılıyor ki bu operasyonlarda. Ekipler çok özel yöntemler kullanıyorlar. Milli teknolojilerle bu asayiş olaylarını çözüyorlar. O çalışma yöntemleri nasıl cihazlarla çalışılıyor? Nasıl yapılıyor bu operasyonlar? Bunun evvelinde çünkü çok ciddi bir hazırlık da var bunların tespitine yönelik. Bir miktar onun detaylarına da bakalım. Bakalım bu operasyonlar nasıl oluyor?
5: Onlar gece gündüz demeden titizlikle çalışıyor. İstanbul'da suçluların izini sürerek birçok olayı aydınlığa kavuşturuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri Megakent'te her gün başka bir noktada. Cinayet, hırsızlık, şüpheli ölüm gibi birçok asayiş olayında delil topluyor, azılı suçluların bulunmasını sağlıyor.
6: Maddi bulguları toplamak, maddi bulgular üzerinde parmak izi çalışması yapmak, eğer olay yerinde parmak izi çalışması yapmak mümkün olmuyorsa o bulguları uygun bir şekilde paketleyip ilgili birimlere göndermekle mükellefiz.
5: Ekipler basın mensupları için bir de canlandırma yaptı. Senaryo gereği silahla öldürdü.

0: ölen bir şahsın bulunduğu bahçede delil toplandı. Toplanan deliller kriminal laboratuvara götürüldü. Özel ışıklarla deliller incelendi. Asayiş olaylarının çözülmesinde polis memurlarına milli ve yerli sistemlerde yardımcı oluyor. Özellikle elde edilen parmak ve avuç içi izleri de o sistem sayesinde inceleniyor. Böylelikle suçlular kısa sürede yakalanıyor.
1: Yerli ve milli sistemimiz olan biyometrik veri yönetim sistemi BVYS, suç ve suçlunun aydınlatılması, faillerin ortaya çıkartılmasına yönelik en etkili ve hızlı yöntemdir.
2: Hantavirüs yani bir anda tüm dünyanın gündemine geldi oturdu. Bir gemide başladı salgın. Bu haberlerin ardından o küresel bir alarm verilme durumuna geldi. Dünya Sağlık Örgütü arka arkaya açıklamalar yapıyor. Hantavirüsle ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan Türkiye ile ilgili açıklama var. Türkiye'ye getirilen, o gemide seyahat edilen Türk vatandaşlarıyla ilgili. Hollandalı bir çift vardı merkezinde bu hastalığın. Onların gemiye binmeden önceki güzergahları tespit edildi. Güney Amerika'dalarmış.
0: Güney Atlantik'te seyreden MV Hondius gemisinde ortaya çıkan ölümcül hantavirüs salgını dünyayı alarma geçirdi. Gemide 3 kişi hayatını kaybetti, yolcuların tamamı yüksek riskli temaslı ilan edildi.
3: 19 farklı milletten 94 kişi uçaktan indi. 7 uçuşta 8 farklı milletten yolcu bulunurken Hollanda uçuşundaysa 11 farklı milletten yolcu vardı.
0: İlk olarak virüsün Arjantin'in güneyindeki Ushuaia kentinde bulaştığı öne sürüldü. Ancak yeni bulgular salgının gerçek kaynağının Kuzey Patagonya olabileceğini gösterdi. Uzmanlar kuluçka süresiyle yolcuların Ushuaia'da geçirdiği kısa sürenin uyuşmadığını belirtti. Salgının merkezindeki çift 70 yaşındaki Hollandalı kuş bilimci Leo Schilperoort ve eşi Miriam Schilperoort oldu. Yaklaşık 5 aylık Güney Amerika turuna çıkan çift Kasım ayında Arjantin'e gitti. Şili ve Uruguay ziyaretlerinin ardından Mart ayı sonunda yeniden Arjantin'e döndü. Kuş gözlemciliği tutkusuyla bilinen çift, Ushuaia yakınlarındaki bir çöp depolama alanı ve kuş gözlem noktasını ziyaret etti. Uzmanlar nadir bir kuş türünü gözlemlerken kemirgenlerin dışkısından havaya karışan virüslü parçacıkların solunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Schilperoort çifti 1 Nisan'da Ushuaia'dan hareket eden MV Hondius gemisine bindi. Leo Schilperoort yolculuk sırasında ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri göstermeye başladı. Durumu kısa sürede ağırlaşan Schilperoort 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetti. Hantavirüs nadir de olsa insandan insana bulaşabiliyor. Virüsün genellikle kemirgenlerin idrar, dışkı ve salyasıyla kirletilen havanın solunmasıyla yayıldığı belirtiliyor.
4: Bu durumun ciddi bir salgının başlangıcı olduğuna dair bazı yanlış anlamalar ve yanılgılar var. Bunun böyle olmadığına oldukça eminim. Hastalığın bir sınırı var. Hastaları izole edip erken tedavi ederseniz hastalık sınırlanır. Arjantin'de geçmişte bu salgın yaşandığında hastaların evde kendi kendilerini izole etmeleri salgının hızla kontrol altına alınmasına yardımcı oldu.
0: Yetkililer ilk hastaların gemiye binmeden önce hangi bölgeleri ziyaret ettiğini detaylı şekilde inceliyor. Uzmanlar salgının COVID benzeri küresel bir pandemiye dönüşmesinin beklenmediğini vurguluyor.
2: Şimdi bu gemide Türk vatandaşları da vardı. İkisi Türkiye'ye gelmişlerdi. Hatta temasları da vardı. Onların yapılan testleri, sağlık durumları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan sıcak bir açıklama var. Aynı zamanda o gemideki 3 Türk'ün de Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. Gelişmeleri alacağız. Hızlıca Ankara'ya gidelim. Damla bizi bekliyor. Damla, seni dinliyoruz. Nedir açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan gelen?
5: Evet, bizler aslında bugün hantavirüs tespit edilen gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye, İstanbul'da getirildiğini söylemiştik. Bu 3 kişi evlerinde, İstanbul'daki evlerinde karantina altına girecekler ve 42 günlük bir karantina süreci olacak. Ve bu konuyla alakalı aslında Sağlık Bakanlığı'na çevrilmişti. Gözler ve bakanlık beklenen açıklamayı yaptı. O açıklamanın detaylarına bakacak olursak, uluslararası bir gemide bulunan Son 3 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır dedi Sağlık Bakanı.

0: Bakanlığı ve o açıklamanın devamında daha önce ülkeye giriş yapan iki kişi de olduğu gibi bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır dedi Sağlık Bakanlığı. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından klinik durumlarının sürekli değerlendirilmekte ve sağlık durumlarının aslında yakından takip edilmekte olduğunu da yine altını çizelim. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide de herhangi bir klinik veya belirti, herhangi bir semptom rastlanmadığında belirtelim. Ancak tabii ki gemide bulaş olmuş kişilerde temas etme ihtimallerine karşı 42 gün boyunca karantina altında olacaklar. Süreçte elbette Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle ve yakından takip ediliyor. Bizler de açıklamaları takip etmeye devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Damla aktardı detayları. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Türkiye'ye gelen, daha önce Türkiye'ye gelen iki Türk vatandaşının testlerinin negatif olduğu söylendi. Üç Türk vatandaşının da ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirildiği bilgisi paylaşıldı. Hantavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan en sıcak, en yeni açıklama işte böyleydi. Takip ediyoruz. Yeni bir açıklama geldiği takdirde hemen sizlerle paylaşacağız. Şimdi bir görüntü paylaşmak istiyorum sizinle. Düzce'den, Melen Çayı'ndan rafting yapan 7 kişinin içinde bulunduğu bot devriliyor. Görüntüler o kazaya ilişkin. Suya düşüyorlar botun içindekiler. Onlardan biri de 35 yaşındaki bir kadın, Cansu Engin Çamur. Akıntıya kapılıyor, kayboluyor ve yapılan aramalarda ne yazık ki genç kadının cansız bedenine ulaşılıyor.
2: Rafting sırasında bot devrildi. Akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti. Düzce'de bir grup sporcu Melen Çayı'nda rafting yapıyordu. İçerisinde 7 kişinin bulunduğu rafting botu akarsuyun şiddetine dayanamayınca devrildi. 6 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı ancak 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı. Ve sporcunun cansız bedeni kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta Sakarya sınırları içerisinde bulundu. Cansu Engin Çamur'un cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bu kaza sonrası anla ilişkin görüntüler Batman'dan. Batman'da görüntülerde de görüyorsunuz, bir kamyon ve bir otomobil çarpışmış. O kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki de yaralı var. Güvenlik kamerası görüntüleri de var, ekranlarınıza taşıyacağız şimdi bu görüntüler kaza sonrası anlara ilişkin. Kaza Sürücü Akademisi kavşağında meydana geliyor Batman'da. Fahrettin Kırkpınar idaresindeki kamyon kent girişindeki Emin Ağarsoy yönetimindeki otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç şarampole devriliyor. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan bir kişi yaralanıyor. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk ediliyor. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 20 yaşında olduğu öğrenilen genç kız ne yazık ki doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyor. Bir hikaye gelecek ekranlarınıza. Çokça konuşuldu. Geçimini çorap satarak sağlayan 30 yaşındaki Burak Duru'nun hikayesi. İstanbul'da yaşıyor. Engelli ve yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunmuş, kendi işini kurmuş. Şimdi başka bir büyük hayali var. O da kendisi gibi engelli bireylere iş imkanı sağlamak. Sattığı çorapları onlarla paylaşıp daha geniş iş alanlarda satımını sağlamak.
3: Allah öyle bir Allah ki, bak bana o kadar iş istedim, veremediler. Kendi çorap satma işini bana nasip etti Allah.
4: %95 engelli çorap satarak kendi işinin patronu oldu. İstanbul'da 30 yaşındaki engelli Burak Duru, beynindeki tümör nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından %95 engelli kaldı.
3: Bir gün eve geldim. Uzanmaya başladım. Başım yarmaya başladı. Hastaneye gidelim bir baktıralım nedir bu ağrı, ama ameliyatta

0: patladı. Oradan siparişler tabii yavaş yavaş. İnsanlar bana destek oldu.
1: Duru bu süreçte yaptığı çorap satışlarıyla hem kendi işinin patronu oldu hem de elde ettiği minik gelirlerle ailesine katkı sunmaya başladı.
0: Bunu da şöyle düşünmesin insanlar. Ben dileniyorum, ben bir şey yapıyorum. İşte insanlara yalvarıyorum, böyle düşünmesin. Ben ticaret yapıyorum, çorap satıyorum. Alırsın veyahut da almazsın. Allah senden yana razı olsun.
1: Duru'nun sıradaki en büyük hayali ise engelli bireylere iş kurmak ve onların hayatlarına dokunmak.
0: Bir dükkan açıp engelli, yani benim gibi engelli olan kardeşlerimize ben de hayır olmak üzere destek vermek. Yani dedim küçük bir dükkanım olsun. Ha, git gide büyütürüm. O 3 engelli olur, 5 özel insan olur, 10 olur, 20 olur. Yani önemli olan insanları örnek olabilir.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ateşkes 7 Nisan'da varılmıştı. Hep çok kırılgan, hep pamuk ipliğine bağlı ve taraflar sürekli birbirlerine teklifler sunuyorlar. Ama her iki tarafta bir diğerinin sunduğu teklifi reddediyor farklı gerekçelerle. Son 14 maddelik bir tekliften bahsedilmişti hatırlarsanız. Yani diplomasi yolu hala aktif olsun diye tarafların geri adım atmaması için teklifler arka arkaya geliyor ama yeniden tıkanmış gibi görünüyor. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump İran'ın sunduğu teklifi kabul edilemez buluyor. Şöyle açıklamaları var. Hürmüz'de İran'ın egemenliğinin tanınması, Hürmüz'de ABD'nin ablukasının kaldırılması, İran'a savaş tazminatının ödenmesi ABD tarafından, İran'a yaptırımların kaldırılması, el konulan İran varlıklarının iadesi. İşte tam bunlar. Sadece Hürmüz'e baktığımızda bunun dışında zaten müzakere edilen konulardı savaş başlamadan önce. Şimdi Tahran yönetimi yeni bir takım sunumlarda bulundu. Birkaç maddeden bahsediliyor. Yeni bir diplomasi süreci. Fakat daha da belirsiz hale getirdi bu süreci. Donald Trump bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. İran'ın bazı haber ajanslarının açıklamaları var. İşte Tahran'ın yanıtında savaşın bitmesine odaklanmak istediği ifade ediliyor diyor ajanslar. İran için bunu söylüyorlar. Bir yandan bununla birlikte İran Hürmüz'deki egemenliğinin kabul edilmesini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş tazminatı vermesini istiyor. İran'ın verdiği yanıttan saatler sonra ABD Başkanı'ndan açıklama geliyor. Yani bu mümkün değil diyor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Donald Trump. Teklifi ben beğenmedim diyor. İran'ın yanıtı tamamen kabul edilemez diyor ki hani neredeyse tamamına bu şekilde yanıt verdi zaten Donald Trump. İran'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bir açıklaması var, ona birazdan bakacağız ama diyor ki yani bizimki kabul edilemez ama sizinkiler hepten mantıksız diyor İran. Sizin sunduğunuz tekliflerin hiçbir tutar tarafı yok. Siz de mantıksız tekliflerle geliyorsunuz diyorlar bize ve hep o kırılgan dediğimiz süreç aman yeniden mi bozulacak bu ateşkes, bir barış anlaşması sağlanamayacak mı tedirginliğiyle devam ediyor. İşte Körfez tamamen tıkanmış durumda. Petrol fiyatları biraz olumlu açıklama geliyor, biraz geri çekiliyor, hemen ardından yeniden yükseliyor. Herkes karşılıklı olarak birbirine gücünü göstermeye çalışıyor. Şimdi İran donanmasının çok büyük bir kısmını vurduğunu söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. Hep bir sayı veriliyor. Hep o sayı artıyor. Fakat İran'ın Hürmüz'deki en büyük kozunu da sergilemek istiyor Tahran. Sivrisinek filosu diye bir sürat teknesi filosu şimdi tanıtılıyor. Çokça bunun haberi var. Sürat tekneleri birlikte hareket ediyorlar ve üzerinde füze olduğu söyleniyor bu teknelerin. Sivrisinek filosundaki teknelerin ticari gemileri çok kısa sürede müdahale ediyorlarmış ve hareket kabiliyetleri hedef olmalarını da çok hızlı oldukları, çok seri oldukları için hedef olmalarını engelliyormuş.
3: Biz onlara küçük tekneler veya hızlı tekneler diyoruz. İkisi de küçük ve hızlı. Önlerinde bazı silahlar var. Yani bu şimdi donanmanın yerini alıyor. 159 tekneden oluşan bir donanmaları vardı. Şimdi hiç yok.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasını yok ettiklerini iddia ediyor. Ama İran'a ait silahlı sürat motorları Hürmüz'ü kilitlemiş durumda. Amerikan ve İngiliz medyası İran'a ait bu gemiler için sivrisinek filosu diyor. İran'ın elinde kaç adet hız teknesinin olduğu belli değil. Birçoğu füzyon.

0: stoklarında olduğu gibi tünellerde saklanıyor.
1: Abluka çok iyi durumda. Hürmüz'de hiç iş yapamıyorlar. Donanmaları, hava kuvvetleri kalmadı. Hiçbir şeyleri kalmadı.
0: Füze sistemleri taşıyanlar da var. Üzerine sadece makineli tüfek yerleştirilmiş olanlar da. Uzmanlara göre İran'ın en büyük silahı konumundalar. Uydu verileri çoğu zaman aynı anda 40-50 sürat motorunun bir arada hareket edip Hürmüz'de devriye attıklarını gösteriyor. Hedeflerine çok hızlı ilerleyip gemilerin hareket etmesine engel oluyorlar. Hareket kabiliyetleri ise ABD'nin hedefi olmalarını zorlaştırıyor.
2: Şimdi arkadaşlarım paylaşmışlar benimle sıcak bir açıklaması var Donald Trump'ın. Fox'a konuşmuş. Özgürlük projesini yenilemeyi düşünüyorum diyor Donald Trump. Ne demek bu? Donald Trump açıklamıştı özgürlük filosunu hatırlarsanız. Basra Körfezi'ndeki üçüncü ülkelerin ticari gemilerine eskortluk yapacaktı Amerika Birleşik Devletleri donanması. Onların Hürmüz Boğazı'ndan geçişine destek verecekti. Sonra Donald Trump o açıklamayı yaptı. Hemen ardından ABD'li yetkililerden bir düzeltme geldi. Aman yanlış anlaşılmasın dendi. Biz sadece bilgi aktarımı sağlayacağız bu gemilere. Eskortluk yapmayacağız, güvenliklerini sağlamayacağız ama bazı bilgileri onlarla paylaşacağız. Hürmüz'den geçişlerini olanaklı hale getirmek için demişlerdi ama herhalde üzerinden bir hafta geçmedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Rubio dedi ki biz özgürlük projesinden vazgeçtik. Şimdi geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı biz bu projeden vazgeçtik dedikten sonra geçtiğimiz dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump bir daha dedi ki özgürlük projesini yenilemeyi düşünüyorum. Yani Basra Körfezi'ndeki diğer üçüncü ülkelerin gemilerini, ticari gemilerinin geçişine olanak sağlayacak ABD donanmasına. Eskortluk yapacak ne kadar mümkün Hürmüz Boğazı ve yakınlarındaki çevresindeki mayınlar düşünüldüğünde bu mayınların temizlenmesi gerekiyor. Bunun için İran'la ortak çalışma yapmak gerekir. Hatta önce barış sağlanması gerekir demişti yine CENTCOM yetkililerinin böyle bir raporu ABD basınına sızmıştı. Bu nasıl mümkün olacak, ne kadar mümkün olabilir bilmiyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump bizzat diyor ki geçtiğimiz dakikalarda ben özgürlük projesini yenilemeyi düşünüyorum. Şimdi iç gündeme dönelim yeniden isterseniz. Açılışta da söylemiştim bir cumhuriyet savcısının dolandırıldığı haberini. Hiç kimse benim başıma gelmez. Hiç ben asla kanmam diye düşünmesin. Herkesi farklı yöntemlerle kandırabiliyorlar. Bu konuda çok tecrübe sahibi dolandırıcılar. Çok fazla imkanları da var. Dedi ki bir cumhuriyet savcısı onların hedefi olmuş. Savcıyı arıyor dolandırıcılar. Hesaplarında şüpheli hareketler olduğunu belirtiyorlar ki her gün bakanlıklardan telefonlarınıza mutlaka mesajlar, SMS'ler geliyordur. Aman böyle durumlara kanmayın diye. Söz konusu bir cumhuriyet savcısı panik içinde bunun gerçek olduğunu düşünüyor ve dolandırılıyor. Dolandırıcılar savcının hesabından tam 850 bin lira çekiyorlar.
0: Dolandırıcıların son hedefi bu kez Cumhuriyet Savcısı oldu. İstanbul'da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. mesaiden çıkıp evine gittiği sırada 212'li sabit hattan arandı. Kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli savcıya hesabınızdan limit kullanımı yapılıyor dedi. Paniğe kapılan savcı mobil uygulamaya girdiğinde 480 bin lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Ancak oyun burada bitmedi. Sözde işlemleri iptal edeceğini söyleyen dolandırıcı, ters işlem yalanıyla savcıya 370 bin liralık kredi çektirdi. O parayı da kendi hesaplarına gönderdi. Toplamda 850 bin lira kaptıran savcı H.G. hesabına erişimi kesilince büyük şok yaşadı. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Musa D. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonla bloke edilen para kurtarıldı. Savcının zararı son kuruşuna kadar giderildi.
2: O görüntüler çok konuşulan o görüntüler Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki Türk bayrağı açan öğrencilere saldıranlarla ilgili. 6 zanlı gözaltına alınmıştı. Terör örgütü DHKPC ile bağlantısı ortaya çıkan 2 şüpheli de tutuklandı.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerine Türk bayrağı açan öğrencilere yapılan saldırı damga vurmuştu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden

0: ikisi tutuklandı. ODTÜ'de çıkan olayların ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden biri olan İlhan Kaya'nın terör örgütü DHKPC ile bağlantısı tespit edildi. Kaya'nın 16 farklı suç kaydının olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden İlhan Kaya ve yine DHKPC ile bağlantılı olan Cemal Almacı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. İfadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen iki zanlı, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden kurgusal ihaleler düzenleyen, bu konuyla ilgili de hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım havaalanında gözaltına alındı.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada firari olan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım havalimanında gözaltına alındı. Örgüte yönelik geçtiğimiz hafta yeni bir operasyonun düğmesine basılmıştı. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden kurgusal ihale yaparak ihaleye fesat karıştırmak suçundan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 30 şüpheliden 29'u yakalandı. Ancak bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. O isim Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım'dı. Yıldırım Türkiye'ye döner dönmez havalimanında gözaltına alındı. Yıldırım ve diğer 22 şüpheli emniyette ifade verdi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ederken daha önce sevk edilen 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
1: Dün anneler günüydü. Annesiyle olanlar, evlatlarıyla olanlar şanslı. Annesi, evlatları, sağlıklı olanlar çok şanslı. Bunu bir kez daha anlayacağımız bir haber gelecek şimdi ekranlarınıza. Çapa Tıp Fakültesi, çocuk bölümü. Orada tedavi gören bu çocuklar. Anneleri aylarca, hatta yıllarca burada tedavi gören çocuklar var. Bir saniye olsun çocuklarının başından ayrılmıyor anneleri. İşte o fedakar anneleri, öğrenciler... Dün hazırladıkları sürprizlerle kutladılar. Anneler gününü kutladılar. Hem annelere moraldi hem de o çocuklara. Biz o gençleri tebrik edelim burada.
2: Çocukların yüzü güldü, anneler moral buldu. Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü bu kez tıbbi müdahalelerle değil, sevginin iyileştirici gücüyle görüntülendi. Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri kostümleriyle miniklerin yüzünü güldürürken, Güzellik Alanı öğrencileri de annelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı. Grafik ve fotoğraf alanı öğrencilerinin hazırladığı özel köşelerde çekilen fotoğraflar çerçevelenip ailelere teslim edildi. Hastane odaları bir günlüğüne de olsa bayram yerine döndü.
1: Ne mutlu onlara. Şimdi ekranlarınıza Sivas'ı getireceğiz. Aşırı yağışlar, onun ardından da Sivas'ta 1500 dönümlük tarım arazisi tamamen su altında kalmış durumda. O görüntüler ekranlarınıza gelecek şimdi. Neler yaşanmış bir bakalım. Sivas'ın Hafik ilçesinde karların da erimesiyle, yağışlarla da birlikte koru mevkiinde tarım arazilerinin tamamı su altında kaldı. Önceki yıllarda koyun ve kuzuların otladığı işte bu alanlar, bu tarım arazisi alanları yer yer turna, balıkçıl, yaban ördeği ve sakar meke gibi göçmen kuşlarının da konaklamaya başladığı bir alan haline geldi. Sivas-Erzincan Karayolu üzerinde bulunan ve yer yer 2 metre derinliğe ulaşan arazi, güzergahta seyahat edenlere de bir yandan görüntü güzelliği sunuyor. Ama tarım arazilerinin tabii su altında kalmış olması da biraz hem çiftçiler için hem de bizler için, tüketiciler için çok da hoş bir durum değil. Kanada'ya gideceğiz şimdi. Görüntüler Kanada'dan. Eşi görülmemiş bir sahne diyebiliriz. Kavşakta otomobille çarpışıyor bir motor.

0: bisiklet şöyle daha iyi görebilirsiniz belki. O çarpışmanın etkisiyle fırlıyor, metrelerce yükseklikteki trafik ışığının direğinde asılı kalıyor. Görüyorsunuz. Hatta tekerleğinin üzerinde sadece görüntüler Kanada'da kaydedilmiş. Sosyal medyanın da gündemine oturmuş. Sıra dışı bir trafik kazası bu. Bir otomobille motosiklet kavşakta şiddetle çarpışıyorlar. Ardından motor fırlıyor. Ve bir trafik ışığının bulunduğu direkte görüntülerde gördüğünüz gibi asılı kalıyor. Kazanın ardından olay yerine ulaşmış acil durum ekipleri. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdıkları belirtiliyor. Şu sumut filosu diyoruz. Sumut tekneleri demiyoruz. Çünkü filolar halinde yola çıkıyorlar. Peyderpey yola çıkıyorlar. Şimdi yine Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel sumut filosundan bir takım teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Ekranlarınıza taşıyalım. Bu ekip İspanya'nın Barcelona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait. 38 tekneden oluşuyor bu ekip ve önceki gece Marmaris Limanı'na demirlediler. Dün sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri de kontrollü olarak başlatılırken adli ve tıbbi süreçler için ilçede geniş kapsamlı hazırlıklar da tamamlandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin resen soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatları doğrultusunda Türkiye'ye dönüş sağlayan vatandaşların beyanları ve delillerin toplanmasına da başlandı. Doğa canlandı, artık bahar geldi, yüzümüzü yaza döndük diyebiliriz. En çalışkan hayvan arı, onlar da hummalı çalışıyorlar yaz kış demeden. Baharın gelişiyle o canlanan doğada arıcıların da hummalı mesaisi başlıyor elbette de. Şimdi milyonlarca arının yağıyla da lezzetli bal üretimi için bakımları da yapılıyor. Tokat'a gidiyoruz. Bakalım orada nasıl yapılıyor bu işlemler.
1: Geldi, rengarenk çiçekler açtı. Doğanın mimarı arılar için bal mesaisi başladı.
2: Yaz aylarının gelmesi, havaların ısınmasıyla birlikte arıların da çalışması yoğun bir şekilde başladı. Şu anda işte görüyorsunuz, kovanların olduğu yerde arılar aralıksız bir şekilde çalışıyor. Polenleri ağaçlardan, çiçeklerden topluyor.
3: Arılar burada polen getiriyor, yavru atıyor. Yavru atımını hızlandırmamız lazım ki bize mevcutlu arı önemli bal mevsiminde. Bal mevsimini güçlü arılar genelde yakalayıp güzel bal getiriyorlar. Biz burada arılarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Mevsimde el verdiği müddetçe arılarımızı güçlendirip yaylaya çıkartıyoruz.
1: Kovanlarının bakımı ve yaylalara taşınır hale getirilmesi için hummalı bir çalışma var.
4: Arı kolonilerimizi güçlendirme yapıyoruz. Güzel bir bakımla ilaçlamamızı yaptık. Burada güzel bir polen geldi şu anda. 600 rakımdan 1100 rakıma kadar yüksek kesimlere çıkarıyoruz. Orada güzel bir rekorte bal almamız için burada iyi bir bakım yapmamız lazım.
2: Her kovanda bir ana arı bulunuyor. O ana arı adeta kovanı yönetiyor. İşte bu tesiste, Tokat'ta ana arı yetiştiriciliği de itinayla yapılıyor.
1: Ana arının yumurtlama kapasitesi bal sezonunun ne kadar hareketli geçeceğinin de işareti.
3: Yaylaya şimdi havaların soğuk gitmesine bağlı olaraktan Mayıs ayının 20'sinden sonra, yani bu ayın 20'sinden sonra Haziran ayı başı gibi yaylaya çıkartmayı planlıyoruz yani.
2: Arılar sadece bal yapmıyor, işte görmüş olduğunuz gibi polen tuzakları kovanların altına konuyor ve bu şekilde polenler de üretiliyor. Bu polenler ise gerçekten insan sağlığı için tam bir şifa kaynağı.
1: Arıcılar bereketli bir sezon için gün sayıyor.
0: İki hafta kadar bir zaman kaldı Kurban Bayramı'na. Zaten kurban pazarları kuruldu. Anadolu'da önce kuruluyor. Daha sonra büyük şehirlerde fiyatlar hala daha kurbanlık almayanlar için fiyatlar küçükbaş hayvanlarda 15 ila 40 bin lira arasında alıcı buluyormuş. Büyükbaş kurbanlıklarda ise fiyatlar 100 bin liradan başlayıp 700-800 bin liralara kadar çıkıyor.
5: A Haber Radyo, 24 saat.

0: Net Haber.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Balıkesir yolunun 26 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Bayram öncesi kurban pazarlarında yoğunluk artarken uzmanlar vatandaşlara sağlıklı kurbanlık seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Canlı hayvan pazarlarında denetimler sıklaştırılırken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulamasıyla kurbanlık hayvanların küpe numarası üzerinden yaş, cins, aşı ve sağlık bilgilerine kolayca ulaşılabildiği belirtildi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
10: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
11: Perakende ustalarının mikrosu var.
12: Mikro yazılım, mikro konteyner.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da.

0: mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
1: hissi. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Balıkesir yolunun 26 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, canlı yayın.
3: Bakalım açıklamalarının devamında neler var? İran'ın Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsünün yaptığı açıklamalarda Donald Trump'ın açıklamalarına karşı olarak o sunduğu aşırı teklifler var demesine karşın olarak ABD'nin mantıksız taleplerde bulunmaya devam etmesinden bahsediyoruz biz diyor. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın önerisini kabul edilemez olduğu yönündeki açıklamasına işte bu şekilde yanıt veriyor. Bizim tekliflerimiz meşrudur diyor. ABD'nin mantıksız ve tek taraflı taleplerde bulunmaya devam etmemesi gerektiğini söylüyoruz. Açıklamasında bulunuyor İran'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Şimdi tıkanan bir ateşkesten bahsediyoruz. Tıkanan bir diplomasi her ne kadar devam ediyor olsa da bu umut verici ama karşılıklı olarak sunulan tekliflerde bir adım dahi ileri gidilemeyen bir süreçten bahsediyoruz. Bir toparlama yaptık. Neler yaşandı? Hafta sonu bugün yapılan açıklamalar. Buyurun izleyelim.
4: ABD ile İran arasında diplomasi resleşmesi müzakereleri çıkmaza soktu. Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. İran haber ajanslarına göre Tahran'ın yanıtında savaşın bitmesine odaklanacağı vurgulandı.
5: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
4: Taraflardan gelen geri bildirimlerin ardından Orta Doğu'daki savaşı bitirme umutları bir kez daha belirsizliğe gömüldü. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teklifi beğenmediğini kaydetti. İran'ın yanıtı tamamen kabul edilemez dedi. Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyasından da Washington'ın teklifine red geldi. Açıklamada Tahran yönetiminin ABD'nin taleplerini aşırı bulduğu ve Trump'ın baskılarına boyun eğmeyeceği kaydedildi. İran merkezli Press TV, Tahran'ın ABD'ye sunduğu teklife ilişkin detayları paylaştı. ABD'ye sunulan taslakta İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin kabul edilmesi ve ABD'nin savaş tazminatı vermesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan ABD basınından Wall Street Journal'da İran'ın cevabına ilişkin iddialarda bulundu. Gazeteye göre Tahran, ABD ordusunun Hürmüz'deki ablukayı kaldırması halinde boğazı aşamalı olarak açacak. Haberde ayrıca İran'ın nükleer zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğu ancak bunun ABD'nin talep ettiği 20 yıl yerine daha kısa bir süre olması gerektiği vurgulandı. Nükleer tesislerin ortadan kaldırılması konusuysa tamamen reddedildi. ABD basınına göre Tahran yönetimi karşılık olarak Washington'dan saldırılara ilişkin güvenlik garantisi ve İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımların bir ay içinde kaldırılması talebinde bulundu.
3: Savaş devam ediyor, ateşkes olsa da petrol fiyatları yükseliyor, bunları konuşuyoruz, dünya ekonomisi bir çıkmaza mı girecek derken ya 28 Şubat'tan bu yana dünyanın en değerli 10 şirketi savaşın gölgesine rağmen 4.2 trilyon dolar büyümüş. Bakın 2,5 aylık bir süreçte 4.2 trilyon dolarlık bir büyümeden bahsediyoruz. Bu da %16,69'a tekabül ediyor. Yani %16,69'u 4.2 trilyon dolar değerinde bu şirketlerin, dünyanın en değerli şirketlerinden. Nvidia mesela 923.6 milyar dolar kadar bir büyüme kaydetmiş. Çok büyük bir büyümeden bahsediyoruz. Ardından Alphabet geliyor, Apple geliyor, Microsoft geliyor, Suudi Aramco şirketi geliyor ki Suudi Arabistan'da hedef alınan petrol bölgelerinden biriydi bu tesisler. Tesla'nın büyümesi, Meta'nın büyümesine baktığımız zaman yani bu dünyanın en büyük 10 şirketi böyle bir süreçte savaşın gölgesinde 4,2 trilyon dolar kadar büyüyebiliyorlar. ABD, İsrail, İran savaşından bahsediyoruz. En değerli 10 şirketin top,

0: Piyasa değeri %16,69 oranında artıyor. 4 trilyon dolar kadar artıyor. Ve 29 trilyon 240 milyar dolara ulaşan şirket değerleri var. Böylece savaş öncesi kapanışa göre %17'ye yakın bir yükselişle değer kazanıyor bu şirketler. Toplam değerleri zaten 29 trilyon kadar bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu 10 değerli, dünyanın en değerli 10 şirketinin. Bir de bunları konuşacağız herhalde. Tabii zamanı değil şu an, ama biraz daha savaşın bir başka yüzüne baktığımız zaman gördüğümüz gerçekliklerde bunlar oluyor. Washington'a gidelim mi? Merkezinde konuşalım bu gelişmeleri. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan, hoş geldin yayına. Kolay gelsin.
1: Merhabalar Merve.
0: Şimdi bir Trump'ın Çin ziyareti var. 2 gün sonra başlayacak bu ziyaret. Çok uzun zamanın ardından ilk defa Çin'i ziyaret edecek Donald Trump. Bunu konuşalım istiyorum. Arakçı'nın ziyaretinin ardından. Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen ülke Çin'dense de bir yandan da ABD basını diyor ki, hatta bilakis yani Çin pozitif ayrışıyor bu süreçten Rusya ile birlikte diyor. Ne anlama geliyor Trump'ın bu ziyareti? İstersen onunla başlayalım, sonra son açıklamalarla da devam edelim.
1: Evet, şimdi tabii 14-15 Mayıs'ta daha önce bir kez ertelenmişti Merve. ABD Başkanı Donald Trump Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecek ve Devlet Başkanı Xi Jinping de bir araya gelecek. Tabii masada özellikle de İran konusu ana gündem maddesi olacak. En azından Amerika Birleşik Devletleri'ne Beyaz Saray'dan sızdırılan haberlere göre bu İran konusunda peki taraflar ne isteyecek? Donald Trump Çin üzerinden İran'a bir baskı yaptırmayı düşünüyor ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. Aynı zamanda malum Çin'in İran'dan dünyanın en büyük petrol alımını Çin İran'dan yapıyor. Günlük yaklaşık 1.39 milyon varil gibi bir rakam, artı Endonezya ve Malezya üzerinden de bu iki ülkeye etiketleriyle çok yüksek oranda petrol alımı var Çin'in. Donald Trump bunu bir baskı aracı olarak kullanıp azaltmasını isteyecek. Çin böyle bir şeye gidecek mi? Tabii ki gitmeyecek. O açıdan Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı birinci sırada gündeme getirmek istiyor. Tabii ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticari anlamda da çok ciddi sıkıntılar var, krizler var. Hı. Diğer yandan Tayvan meselesi var malum. Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ı sürekli olarak Çin'e karşı bir baskı aracı olarak kullanıyor.
0: İrfan, peki o açıdan şunu soracağım. Yani Çin üzerinden İran'a nasıl bir baskı yapabilir Hürmüz'ü açması noktasında? Yani Çin'in de ticaretini yapamadığı gerekçesiyle Çin'e bu konuda gelin işbirliği yapalım, İran Hürmüz'ü açsın mı diyecek Trump?
1: Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında yaklaşık 550 milyar dolarlık bir ticari girdi var, özellikle Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne. Donald Trump bunu artırabileceği yönde mesajlar verebilir. Malum Donald Trump özellikle de Çin'deki biraz önce işte ekranlara yansıttığımız Amerika'nın dev şirketlerinin Çin'de fabrikaları var. Onları Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarmak istiyor en azından. Fakat Çin malum düşük işçi fiyatları nedeniyle Amerikalı milyar derlerin ilgi alanı. O açıdan bu anlamda da bir baskı yapabilir ya da bazı ticari vergileri azaltabilir. İşte %150'den başlayan bir
0: olur
1: vergi savaşı
0: vardı. Olur mu peki sence o tahmin ettiği baskı İran'a Çin üzerinden? Şimdi Arakçı'nın de ziyaretini yakın zamanda düşünürsek, karşılıklı söylemlerde o tonun hiç düşmediğini de varsayarsak.
1: Şimdi şu Çin'in bir defa bu petrol meselesi çok önemli. Petrol alım meselesi. Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump bundan son derece memnun. Bana ulaşan çok özel bilgilere göre İran tarafı da Donald Trump'la bir şekilde masaya otururken, evet biz Çin'e günlük olarak 1.39 milyon varillik bir petrol veriyoruz, ama sizle anlaşırsak bu tamamıyla bir perde arkası bir bilgi, özel bir bilgi. Gelin sizinle de bir şekilde oturalım, anlaşalım petrol konusunda. Ama öncelikli olarak tabii nükleer konu İran için çok önemli. O açıdan da Donald
0: müzakere
1: Trump
0: etmiyor ama mesela gitmeden. İran açıkladıkları maddeler arasında nükleer hiç yok.
1: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Donald Trump'ın biraz önceki açıklamalarına gelirsek nükleer tozdan bahsediyor. Evet, nükleer tozdan bahsediyor. Nedir bu nükleer toz? Fox'a verdiği bilgide işte bu nükleer toz Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in 2025'te yaptığı hava saldırılarında, yani B-2 bombardıman uçaklarını atan Fordo, İsfahan gibi tesisleri vurdu. Bu saldırılar sırasında derin yeraltı tünellerinde, Fox bilgilerine göre kaynak orası, tünellerinde moloz ve enkaz altında çok çok sayıda nükleer toz kaldı. Donald Trump onun için buna beyaz

0: tozumsu madde ya da nükleer dust dediğimiz nükleer toz diyor. Gerçekte bu uzmanlara göre gaz formunda saklanan, oda sıcaklığında katılaşan çok tehlikeli ve toksik bir nükleer malzeme. Yanlış ellere düşerse radyasyon sızıntısı veya hatta zincir reaksiyon riski taşıyor. O açıdan da İran şöyle bir teklifte bulunmuş. İddiaya göre ne kadar doğru tabii ki bilmiyoruz. Tamamen İran'daki bu tozların, nükleer tozun Donald Trump'ın deyimiyle çıkarılması için İran'la birlikte ortak bir çalışma yapılması. Yani İran diyor ki barış anlaşması olursa İran'la birlikte büyük makinalarla bunları kazıp çıkarılsın. Uzman ekipler, Enerji Bakanlığı ekipleri güvenli şekilde bunları paketlesinler. Malzeme daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne veya üçüncü bir ülkeye taşınsın ama İran'da kalmasın diyor. İşin özü bu. Şu anda kilitlenilmiş olan nokta burası. İşte nükleer toz derken Donald Trump'ın kastettiği şey Fox TV'de bu. Bunun üzerinde özellikle Donald Trump kilitlenmiş vaziyette. Tabii ki dolayısıyla ikinci ana gündem maddesi hiç şüphesiz Hürmüz. Her zaman konuştuğumuz şey Amerika'da petrol fiyatları maalesef düşmedi şu anda. Yani 2.69'a aldığım 27 Şubat'taki dün itibariyle arabamın benzinini doldurdum. $4.49 en düşük oktandan bahsediyorum. Bu çok ama ciddi bir baskı oluşturmaya devam
1: dünyanın
0: ediyor.
1: Dünyanın en büyük 10 şirketi ki çoğu ABD merkezi bu süreçte 4.2 trilyon
0: trilyonlarca dolar. Evet, evet. Evet.
1: Herhalde pozitif ayrışmalarına bakarsak bu süreçte çok da ABD ekonomisinin derinden sarsıldığını söylemediği için Donald Trump buraya
0: halkı vuruyor. Tabii ki onlar çok para kazanıyor. Halkı bu anlamda etkileniyor. O açıdan da Donald Trump şu anda yani trilyonlarca dolarlık bu şirketlerle zaten işbirliği içinde. O anlamda ama halk çok ciddi bir sıkıntı içerisinde bu anlamda. Petrol, ben kendi üzerimden tabii ki her şeyi anlatıyorum sizlere. Burada yaşadığım için. O açıdan da çok ciddi bir şekilde Donald Trump'ı bu etkiliyor Kasım seçimlerine kadar. Peki. Çok önemli bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum kısaca. Belki ileride daha geniş konuşuruz. Netanyahu CBS televizyonuna 60 dakika programına bir röportaj verdi. Bir kırılma noktasının yaşandığı bir açıklamada bulundu Netanyahu. Netanyahu diyor ki biz artık İsrail kendi savunma sanayi sistemimizi kurmalıyız. Yıllık olarak 3.8 milyar dolarlık bir silah satın alımı yapıyor İsrail. Yani bu para olarak gitmiyor İsrail'e. Amerika'da kalıyor bu para ama artık biz bunu da almamalıyız diyor.
1: Yerleştirmek istiyor çok büyük oranda savunma
0: sanayi
1: İsrail.
0: Kesinlikle.
1: Bunu
0: söyledi Donald Trump. Evet. Kesinlikle. Donald Trump'a yönelik
1: bir rest şeklinde mi ABD'ye yorumladın?
0: Bana göre ben evet bir rest çekme olarak algılıyorum. Peki ne yapabilir? Yani Donald Trump Netanyahu bu cesareti nereden bularak böyle bir şeye girdi? Şuna dikkat çekmek istiyorum. Netanyahu özellikle tabii kendi İsrail toprakları içerisindeki Elbit dediğimiz çok önemli bir isim bu. Elbit gibi savunma sanayi şirketlerini büyütmek istiyor. Ama dikkatinizi bir başka ülkeye çekmek istiyorum. Hindistan Merve. Modi ile çok özel ilişkileri vardı biliyorsunuz. Hindistan'da şu anda çok ciddi bir şekilde yani Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bugün itibariyle magacılar içerisinde çok ciddi bir artık sorgulamalar var. Neden bizim paralarımız, vergilerimiz İsrail'in savaşına gidiyor diye. Bunun artık geri dönüşü olmadığını düşünüyor sanıyorum Netanyahu ve dünkü CBS'te yaptığı bu açıklamayla artık biz kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. 3.8 milyar dolarlık bu silahları da buradan değil.
1: Bu tepkilerle Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda yani küçük bir miktar da olsa bizi gözden çıkarmadan önce biz bu hamleyi yapmalıyız diye düşünüyor diyorsun. Neden?
0: Kesinlikle. Ama bunda kamuoyu yoklamalarının İsrail olan tepkilerin çok büyük bir etkisi var. İnanılmaz şekilde artık geri dönülemez bir yola girildi. Yani son 100 yılda ilk kez böyle bir şey oluyor. Bir İsrail Başbakanı çıkıyor diyor ki artık biz kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Onun için de yönünü bunlar tabii şimdi değil çok önceden Hindistan'a çevirmişlerdi. O anlamda da savunma sanayi şirketleri Hindistan işbirliğiyle yürütmeyi sürdürmek istiyor Netanyahu işin açıkçası.
1: Peki çok teşekkür ediyorum İrfan. Donald Trump az evvel canlı yayında konuşuyordu. Generallerle görüşmeye gidiyorum. Sonra açıklama yapabilirim demiş. Bunu da duyurayım. Arkadaşlarım dinliyorlardı o konuşmayı. Bana aktardılar. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. İyi
0: kolay
1: haftalar.
0: Gelsin abi.
1: Sağ ol. Netanyahu'dan bahsettik açıklamalarından, yani savunma sanayini çok büyük oranda millileştirmekten bahsediyor. Böyle bir hedef koyuyor Netanyahu ve bu süreç yaşanırken yani İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu İran'la devam

0: devam eden ateşkes de olsa o savaşın sona ermediğini söylüyor. Savaş devam ediyor dedi yaptığı açıklamada. Ve Tahran'ın uranyumunun ortadan kaldırılması gerekiyor diyor Donald Trump. Açıklamasına ek olarak Netanyahu da aynı zamanda bunlar yaşanırken Mossad'a yeni bir atama yaptı Netanyahu. Buna da yargıdan itiraz geldi.
1: Bence çok şey başardık ancak İran'la savaş henüz bitmedi.
2: Savaş bitmedi dedi. İran'da uranyum olduğu müddetçe Orta Doğu'da istikrarsızlığın süreceğini söyledi.
1: İran'la savaş henüz bitmedi. Çünkü ülkede hala zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor ve bu uranyumun ortadan kaldırılması gerekiyor.
2: İsrail'in başbakanı Benjamin Netanyahu ABD basınına konuştu. ABD'yi sürüklediği İran savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Tahran'ın nükleeri için operasyon yapılabileceğinin sinyalini verdi.
1: Bunun fiziksel olarak yapılabileceğini düşünüyorum. İçeri girersiniz ve onu çıkarırsınız. Başkan Trump bana oraya girmek istiyorum demişti.
2: Öte yandan Netanyahu'nun İsrail istihbaratının başına danışmanını atama kararı yargı engeline takıldı. İsrail Başsavcısı Gali Baharav Miara, Benjamin Netanyahu'nun Mossad'ın direktörlüğüne Roman Goffman'ı atama kararına temel ve ahlaki kusurlar gerekçesiyle karşı çıktı. Miara'nın itiraz dilekçesini İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu belirtildi. İstihbarat geçmişinin olmaması ve eski usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilerin merkezine yerleşen Goffman'ın daha önce yasa dışı şekilde Filistinli muhabirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı biçimde kullandığı ortaya çıkmıştı. Goffman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepelerinde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri El-Makiyas'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması olmuştu.
0: İstanbul'dan kalkan ve Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağında iniş yaptıktan hemen sonra dumanlar yükselmeye çalıştı. Yolcular da hızlıca tahliye edildiler. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Olay Güney Asya ülkesi Nepal'de meydana geldi. İstanbul'dan kalkış yapan ve Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının iniş takımlarından havaalanına indikten hemen sonra duman yükselmeye başladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Uçaktaki yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildiler. Yetkililer tüm yolcuların güvende olduğunu bildirdi. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün de olayla ilgili bir açıklama yaptı ve ilk incelemelerde yangının uçağın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığını kaydetti. Arkadaşlarım bu görüntünün haber merkezimize ulaşan sıcak bir görüntü olduğunu ifade ediyorlar. Bir trafik kazası yaşanmış. O trafik kazasına müdahale ediliyor. 41 plaka görüyorum ama bazen farklı bölgelerden iletilmiş araçlar olabiliyor, yardım araçları, ama kaza Kocaeli'nde meydana gelmiş. 34 plakalı da bir araç var. Bir işçi servisinin kazaya karıştığını görüyoruz görüntülerde. İş makineleri olay yerinde. Umarız olumsuz bir haber alınmaz sağlık açısından. Yaralanan kimsenin olmadığını umut ediyoruz. İşçi servisinin devrildiği bilgisi var elimizde. Kocaeli'nde yaşanıyor bu kaza. 34 plakalı bir araç ama 41 plakalı yardım aracını gördüm. Kocaeli'nde olduğunu bu kazanın doğruladı arkadaşlarım. Görüntüler Kocaeli'nde yaşanan kazaya ilişkin bir servis minibüsünün karıştığı bir kaza. Şimdi muhalefetin gündemiyle devam edelim. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı söylemleri, açıklamaları, CHP'li belediye başkanlarının partiden bir bir istifa etme süreçleri ve bu istifalarını da yolsuzluğa zorlandık diye açıklamaları. CHP yönetimi işte bu isimlere yönelik tehditlerini arka arkaya sürdürüyor. Son olarak yine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la ilgili CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır açıklamalarda bulundu.
3: Burnunu yere sürttüreceğim böyle. böyle.

0: böyle.
1: Önüne geleni tehdit etti. CHP'den istifa eden belediye başkanlarını tek tek hedef aldı. Belediye başkanları ise ana muhalefet partisiyle yollarını ayırırken rüşvet ve yolsuzluğa zorlandıklarını söylediler.
2: Benim hacı anama, kötü kadın ve benim rahmetli hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o lafının hesabını soracağım sana.
0: Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Görmeyeceğim. Görmeyeceğim.
1: CHP'nin tehditlerinden Burcu Köksal da nasibini aldı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçme kararı üzerine partililere onu bu sokaklarda gezdirmeyin dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tartışılacak açıklamalara imza attı.
3: Hatta ben kendisine şöyle dedim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma. Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur.
1: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özdem Çelçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi ana muhalefet partisinde soğuk duş etkisi yarattı. Özgür Özel Çelçioğlu'nu da hedef aldı. Çelçioğlu, CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarını yargıya taşıdı.
4: Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar, açıklasınlar. Anlamak, başım dik, yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım.
1: Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da CHP'den istifasının altında kanun dışı taleplerin yattığını anlattı. Tehdit, şantajlara maruz kaldığını dile getirdi.
5: Bana kurulan kumpasları, tehditleri, şantajları ve baskıları defaten üst mercilere ilettim.
0: Sabrımızın sonundayız. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla.
1: CHP'den AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özden Vural Gürzel'le Belediye Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç arasında yapı kontrol tartışması yaşandı. Gürzel, Miniç'in belediye başkan yardımcısı olduğu dönemde yapı kontrol müdürlüğünün kendisine bağlanması için tehdit edildiğini açıkladı.
6: Yapı kontrole bakarken, burada başkan yardımcısıyken, bunu da herkes duysun, burada başkan yardımcısı görevindeyken beni kaç kere tehdit ettiniz? Yapı kontrolü bana bağlamazsan çeker giderim, seni de burada yalnız bırakırım dediniz. Niye yapı kontrol? Ben o zamanlar anlamıyordum yapı kontrolde nasıl bir olay var. Kesinlikle sizin mal varlığınızın kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Özden Vural Gürzel ise Miniç'in kendisini tehdit ettiğini ifade etmesinin ardından devam eden helallik tartışması için peki siz eşinizden helallik aldınız mı diye sordu.
6: Siz de helallik alınması gerekiyorsa özel meseledir, girmekten hiç hoşlanmıyorum ama eşinizden helallik aldınız mı?
1: Miniç'in Beykoz Belediyesi'nde bir kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.
7: Ne yazık ki gençlerin karıştığı yine bıçaklı kavga haberi. Ağır yaralanan iki gençten biri hastaneye kaldırılıyor. Ne yazık ki hayatını kaybediyor. Şimdi şüpheliler kaçtı, polis onların peşinde.
8: Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Kavganın adresi İstanbul Büyükçekmece. Parkta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerilim saniyeler içinde tırmandı, taraflar yanlarındaki bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavganın ortasında kalan Abdülbaki Demirel ve Savaş I aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülbaki Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savaş I'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın peşinde.
7: Bereketli bir bahar geçirdik diyebiliriz. Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Barajı'nın 6 tahliye kapağı 7 yılların ardından ilk defa açıldı. Görüntüler Keban Barajı'ndan. Keban Barajı hidroelektrik santrali, elektrik enerjisi üretim yanı sıra su ürünlerinin yetiştirilmesinde ve tarımsal sulamaya çok büyük katkı sağlıyor yıllardır. Toplamda 8 ünitesi var ve 1330 megawatt kurulu güce sahip Keban Barajımız. Şimdi bölgedeki en etkili olan yağışların ardından karın da erimesiyle birlikte Elazığ'da rezervuarlarda yüksek debili su girişi yaşanıyor ve su kutunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle de olası bir taşkın riskine karşın barajın altı tahliye kapağı birden açılıyor. Neyse ki böyle haberler de verebiliyoruz. Hatırlarsanız geçen sene aylarca barajlarımıza su kalmadı haberinden sonra artık barajlarımızın kapakları açılıyor haberleri vermek çok güzel, çok umut verici görüntüler Keban Barajı'ndan 7 yılın ardından. Yağışlar sonrasında Keban Barajı'nın kapakları açılmış. Şimdi berberlerle müşterileri, kuaförlerle müşterileri arasındaki sohbetler çok uzun işlemlerde çok meşhurdur. Ama Ankara'da sıra dışı bir şey yaşanmış. Berber sessiz tıraş hizmeti vermeye başlamış. Randevu alıyor müşterileri. Sohbet ve muhabbet olmadan tıraşını yapmak istiyor. Çok da talep var deniyor.
9: Online randevu platformumuzdan sessiz hizmet randevumuzu gördük ve tarzımızı aynı şekilde yapıyoruz.
1: Berberin eli kadar dili de kıvrak olmalı. Sohbetiyle, muhabbetiyle hem tıraş yapmalı hem de vaktin güzel geçmesini sağlamalı derler. Ama bu işler biraz değişti.
10: 3 tıraştır geliyorum, sessiz hizmet alıyorum. Yani kendimi daha iyi hissediyorum, daha sessiz, sakin, daha güzel oluyor. Yani daha rahatlatıcı. En azından hani daha iyi hissediyorum.
1: Siyasetten futbola, ülke meselelerinden günlük yaşama, birçok farklı konu berber koltuğunda ele alınır. Ankara'da faaliyet gösteren bir berber işte bu durumu sil baştan değiştirmeye kararlı.
9: 3 kuşaktır bu sektörde hizmet veriyoruz. Müşterilerin böyle bir anda siyasetten futbola, işte günlük hayattan böyle muhabbet içerisinde olduklarını gördüm. Bazı müşterilerin sohbete, muhabbete mecbur kaldıklarını hissettim.
1: O da sessiz hizmet hayata geçirdim.
9: İleride bu durumu değiştireceğim ve bu durumdaki portföyü rahatlatacağım, bunu resmiyete dökeceğim diye yıllardır süre gelen bir fikir vardı aklımızda. Sessiz hizmeti seçtiklerinde biz sadece tarzıyla alakalı, istekleriyle alakalı bizle iletişime geçiyor. Biz de yalnızca işte şurayı şöyle yapabiliriz isterseniz vesaire gibi o şekilde önerilerimizi sunup güzelce kafa dinleterek, rahatlatarak onlara aslında susarak psikolojik rehabilite etmiş oluyoruz.
1: Uygulamadan hem işletmeci hem de müşteriler memnun.
9: Aşırı rağbet var. Biz de mutluyuz. Onlar da mutlu. Temel hedefimiz fiyat fark etmeksizin zaten. Böyle bu hizmetin fiyatı fark etmiyor. Aynı fiyata bu hizmeti veriyoruz yine. Temel hedefimiz ayıp olur diye belli etmek istemedikleri şeyleri aslında resmiyete döküp bu şekilde hizmet vermek.
7: İsim istatistikleri açıklandı yeniden. Değişen bir şey yok, şaşırtıcı bir şey yok. Adrese kayıt, nüfus kayıt sistemine bağlı olarak. En fazla kullanılan erkek ismi Mehmet. En fazla kullanılan kadın ismi ise yine Fatma oldu. Yine şaşırmayacaksınız. En fazla kullanılan soy isim ise Yılmaz.
1: Türkiye'de en yaygın isimlerde Mehmet ve Fatma, soyadlarda Yılmaz zirveyi bırakmadı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri paylaşıldı. En yaygın erkek isimlerinde Mehmet zirvede yer alırken onu sırasıyla Mustafa ve Ahmet takip ediyor. Kadın isimlerinde Fatma birinci sırada bulunuyor. Fatma'yı Ayşe ve Emine isimleri izliyor. İstatistiklere göre 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan Fatma isminde de gözlendi. Kayıtlara göre bu isimdeki düşüş ise 83.670 kişi olarak tespit edildi. Türkiye genelinde en çok kullanılan soyadları listesinde birinci sırada Yılmaz yer aldı. Yılmaz'ı sırasıyla Kaya ve Demir soyadı izledi. Listenin devamında Çelik, Yıldız, Şahin ve Yıldırım gibi soyadları geliyor.
7: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, İstanbul'da başlayan, bugün başlayan Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun açılışında konuştu. Daha adil bir dünya hepimiz için daha mümkün olacak. Bu dünya hepimizi iyileştirecektir dedi Esra Albayrak ve Gazze'deki soykırıma da dikkat çekti bir kez daha.
11: Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir. Ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman

0: Medeniyetler çatışması tezi çöker.
1: Albayrak Gazze'deki işgal ve soykırıma da değindi.
0: Tarihin önemli eşikleri vardır. Öyle dönemler olur ki cevaplar artık yeni soruları taşıyamaz. Bizler böyle bir eşikteyiz. Bunun en görünür kanıtı Gazze'dir. 10 yıllardır süren sömürgeci işgalin 7 Ekim sonrası vardığı boyut, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik bütün dünya halklarının nezdinde, vicdanında derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir.
1: Esra Albayrak, insanlık için bir başka tarihi eşiğin dijital devrim olduğuna dikkat çekti.
0: Günlük ekran kullanım süresi 8 saati aşan yeni nesle verilen ismin kendisi oldukça ilginçtir. Onlara dijital yerliler deniyor. Korkarım yeni kruzolar adalarına ulaşıyor. Bu sefer ada bizim ve daha da önemlisi çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri.
1: Albayrak A Haber mikrofonlarına forumun önemini anlattı.
0: Çok önemsediğimiz bir buluşma. Bizim burada gerçekleştirmek istediğimiz şey hakikaten klasik anlamda sömürgeden sonra da devam eden sömürge mekanizmasının araçlarını açığa çıkarmak. Elimizde kullandığımız telefonu kim üretti, içindeki yazılımı kim yazdı, çocuklarımızın oynadığı oyunların arka planında nasıl bir akıl işledi? Bunları sorgulatmayı da amaçlayan bir forumdan bahsediyoruz.
2: Motosiklet kazaları, o kadar fazla haber paylaşıyoruz ve o kadar fazlasına da tanıklık ediyoruz ki yollarda İçişleri Bakanlığı da motosikletlerin trafikteki payına kıyasla kazalara karışma oranının yüksek seyretmesi üzerine artık bu yıl itibariyle motosiklet denetimleri eylem planını uygulamaya aldı. Önemli de bir istatistik paylaşıldı. Şöyle ki bakanlıktan edinilen bilgilere göre tüm araçlar içinde tescil oranı 2026'nın ilk 4 ayında %21.3 olurken kazalara karışma oranı %47.1'miş motosikletlerin. Ve verilerde motosikletlere ilişkin, motokuryelere ilişkin bir tablo da var, dikkat çekiyor. Motosikletlerin %1.4'ünü oluşturuyor motokuryeler. Kazalara karışma oranı da %19.8 olduğu tespit edildi. Ve bakanlıkta motosiklet kazalarının azaltılması için trafik güvenliğinin artırılması için yeni bir eylem planında denetimlerin artırılması, caydırıcılığın artırılması ve sürücülere yönelik eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'a resmi bir ziyaret daha gerçekleştirecek. Başkent Doha'da yapılacak olan temaslarda Hakan Fidan Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeleri ele alacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidiyor. Doha'daki görüşmelerin gündeminde Hürmüz, Gazze ve bölgesel güvenlik meseleleri olacak.
3: Kritik başlıklarda güven inşa etmeye, tarafları birbirine yaklaştırmaya ve gerektiğinde arabulucu rolü üstlenmeye aynı azimle devam edeceğiz.
1: Ziyaret kapsamında Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek. Görüşmelerde ayrıca küresel enerji ve ticaret yolları açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin yeniden sağlanmasının stratejik değeri üzerinde durulacak. Bu durumun hem bölgesel güvenlik hem de küresel ekonomik istikrar açısından taşıdığı öneme dikkat çekilecek. Temaslarda bölgedeki gelişmelerin savunma ve askeri işbirliğinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulanacak. Körfez bölgesindeki ihtilafların sona erdirilmesi öncelikli başlıklar olarak ele alınacak. Türkiye ile Katar'ın bu alandaki ortak çalışmalarının bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyon açısından taşıdığı kritik önem ifade edilecek. Doha'daki görüşmelerin bir diğer önemli gündem maddesi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetleri olacak. İsrail'in barış sürecini zorlaştıran politikalarına karşı bölgesel sahiplenme vurgusu yapılacak. Gazze ve Batı Şeria'daki insani durumun uluslararası kamuoyunun gündeminde tutulmasının önemi belirtilecek. Ayrıca Lübnan'ın egemenliğinin korunmasının bölgesel istikrarın tesisi açısından vazgeçilmez olduğu vurgulanacak.
2: Ermenistan

0: Yunanistan Başbakanı Paşinyan ülkesinde çok tartışılacak, hatta taşları yerinden oynatacak. Bizim için ise itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Paşinyan dedi ki Ermenistan yıllarca işgal politikasını sürdürmüştü Karabağ'da. Karabağ hiçbir zaman bizim olmadı dedi Paşinyan ve Karabağ hareketi aslında bizim için ölümcül bir hataydı dedi.
1: Karabağ bizim değildi, bizim değildi. Ermenistan'da ezberleri bozan ve taşları yerinden oynatan bir açıklama en üst düzeyden geldi. Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın yıllarca süren Karabağ politikasını ölümcül bir hata olarak niteledi. Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karabağ bizim değildi, onu bizim yapan şey neydi sözleriyle Ermenistan'ın yıllarca süren işgal politikasını itiraf etti.
2: Karabağ nasıl Ermenilerindi? Nasıl bizim olduğunu açıklayın. Orada mı yaşadık? Orada okul mu yaptık? Orada anaokulu mu yaptık? Orada fabrika mı yaptık? Nasıl bizimdi?
1: Ermenistan lideri Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hata oldu ifadelerini kullandı. Paşinyan'ın sözleri Ermenistan'da muhalefet ve milliyetçi çevrelerde beraberinde yeni tartışmaları getirdi. Karabağ uzun yıllar Ermenistan'la Azerbaycan arasında çatışmaların merkezinde yer aldı. 2020'deki 2. Karabağ Savaşı ve 2023'te Azerbaycan'ın operasyonları sonrasında Bakü yönetimi bölgede tam kontrolü sağladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise son dönemde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyan açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Ermenistan hükümeti bölgede kalıcı barış için yeni bir dönem mesajı veriyor.
0: Bu son haberimizde bugün noktalıyoruz Ajans Akşam'a doğru. Yarın yine aynı saatte saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle inşallah. İyi akşamlar diliyorum herkese.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber. Bir reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
12: Handi Kredi.
13: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
14: Bankacılık hizmeti FİBA Banka tarafından.

0: tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
0: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
11: Best Allianz. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
13: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
14: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: A Haber Radyo canlı yayın.
17: Çift vizesinde ve insanları daha iyi hale getirecek. Ya ne kadar büyük bir değişiklik yapılacak bu anlaşmalar. Milyonlarca Amerikanın hayatını değiştirecek bu yeni ilaç anlaşmalarınız tabii ki de. Hani şunu söyleyebilirim ki Cumhuriyetçiler ara seçimde ilerlemesi gerekiyor.

0: çıkıyor şu an. Hani tam haklısı gidecek bilmiyoruz. Burada hiç psikiyatrist var mı grupta? Hani Cumhurbaşkanı ne yapacağını bilmiyoruz. Bana kalırsa herkes aynı şeyi söylüyor. Bazı radikal solcular bile diyor. En iyi başkanlığı görüyoruz. İlk yılında 8 savaş bitirdim. Tarihteki görülmemiş bir vergi düşürmesine gittim. Hani şu ana kadar başardığımız şeylere bakmanız gerekiyor. Yani dediğimiz gibi çok büyük başarılar elde ettik. Hani bu arada deneme şansımız oldu. Yani sivilken anlayamadığım bir şeydi bu yönetim noktasında. Hani şu beni hep hayran bırakıyordu. Eğer güzel bir ilaç varsa ve FDA'den onay alması gerekiyorsa ve FDA hayır diyorsa, kullanamazsınız diyorsa ve birisi ölümcül hastaysa ve ilaçta iyi bir sonuç verebilecekse onu o insana vermek istemiyorlar. Çünkü ona zarar vermek istemiyorlarmış. Hani buna karşı bir şey yapmamız lazım. Bu benim için önemli bir şeydi. Ve bunu başarması neden bu kadar zor bilmiyordum ama en sonunda başardık. Bunu deneme şansı veriyoruz. Yani ölümcül bir hastalığınız varsa artık bir ilacı deneme şansınız var. Herhangi bir şekilde son seviyesinde bile değilse, çok küçük bir umutla bile olsa, hani binlerce hayat kurtarabiliriz. Hani dediğimiz gibi doktorlar bunu istemiyordu. Çünkü doktorlar suçlanmak istemiyordu o ilaçlar tarafından. Ve ilaç şirketleri de bunu istemiyordu. Çünkü işe yaramaz, böyle bir şey kayıda geçmesini istemiyorlardı. Biz de dediniz ki bunu kaydınıza almayacağız. Eğer birisi ölümcül hastaysa ve o ilacı kullanmak isterse, işe yaramasa da bunu kayıtlara geçmeyeceğiz. Ondan bahsettik. Bunları herhangi bir şekilde yazmayacağız. O yüzden deneme şansı çok önemli olacak. Bu bahsettiğimiz gibi binlerce hayat kurtardık öz. Ama şu sebebimiz artık çok hızlı bir şekilde öğreniyoruz ki bazı ilaçlar çalışıyor, bazı ilaçlar çalışmıyor. Ya bazı ilaçlar ölümcül hastalığa sahip birini çok fazla vakada bulunmakta 7 yıl, 8 yıl beklemeklerine, yani belki yarıya indirdiğimizi söyleyebiliriz. Yani belli bir dönem olması gerekiyor tabii ki de. Hani beklemeden, yıllarca beklemeden ilacın işe yarayıp yaramadığını bilebiliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi neredeyse ölecek insanları aldık. Hani hiçbir şekilde çocukları ağlıyor, hiçbir şeyleri kalmamış ve bu ilaca başlattık ve o insanın durumu gayet iyi oldu. İşe yaradığını gördük. Bazıları da işe yaramıyor. Ama hızlı bir şekilde öğreniyorsunuz. Yani son test, yani herkes test için insan hayvanları kullanıyorlar, farklı şeyler yapıyorlar. Burada dediğimiz gibi bir insan ölmek üzere ve bunu yapmak istemiyorlardı. Dediğimiz gibi şirketler dava edilmek istemiyordu, hükümet korkuyordu veya bunu yapacaksak, hani kim kullanacaksa bir dokümantasyon imzalamaları gerekiyor. Doktoru dava etmeyecekler, ülkeyi dava, hükümeti dava etmeyecekler, üreticileri, ilaç şirketlerini dava etmeyecekler, kimseyi dava etmeyeceklere dair. O zaman bir denememiz olacak. Hani çok başarılı oldu.
1: Haber Radyo, 24 saat haber.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Parkhaus Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhaus.com.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
8: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: işini büyütenlerin mikrosu var. Mikro yazılım,
1: mikro kontene. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haber Radyo canlı yayın.
5: Henüz endişe verici bir durum olmasa da uzmanlar hantavirüs enfeksiyonunun başlangıçta sıradan bir grip veya soğuk algınlığıyla karıştırılabileceğini söylüyor. Hastalığın kuluçka süresi genellikle 1 ila 8 hafta arasında değişiyor. Hantavirüs kendini yüksek ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları ve bulantıyla belli ediyor.
6: Efendim, Kanada'da ilginç görüntü. Bu gördüğünüz motosiklet, gördüğünüz üzere trafik ışıklarının üzerine duruyor. Oraya konmuş bir dekor değil. Bir kaza sonrasında motosiklet bir anda fırlıyor, uçuyor ve onun üzerinde asılı kalıyor. Bahsettiğimiz gibi yer Kanada. Kanada'nın British Columbia eyaleti. İki araç kaza yapıyor. İşte gördüğünüz üzere bir otomobille bir motosiklet çarpışıyor. Çarpışmanın ardından motosiklet fırlıyor. Cep telefonu kamerası yansıyan bu görüntülerde de göreceğiniz üzere trafik lambasının üzerinde takılı kalıyor efendim. Kazanın ardından olay yerine ulaşmış acil durum ekipleri, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğunu belirtelim ama görüntü bu şekilde kayda geçti. O meşhur anne terliği. Hepimiz hemen o anne terliğin tadına bakmışızdır. Bu sefer anne terliği efendim Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı bitiriyor. İzleyelim o anları.
5: İki grup birbirine girdi. Tam yumruklar havada uçuşacaktı. Devreye klasik anne terliği girdi. Kavga sona erdi. Görüntüler başkent Ankara'nın Mamak ilçesinde kayda alındı. Altıağaç mahallesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik bir anda alevlendi. Tam yumruklar havada uçuşacak denildiği anda kavganın içine bir kadın dahil oldu. Karşı taraftan kararlı ve koşar adımlarla gelen bir anneydi o. Elinde de klasik anne terliği vardı. Terliği fırlatmasıyla ortalık bir anda sakinleşti. Anne terliği kavgayı bitiren hamle oldu.
6: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı. Yeni ve sivil anayasa vurgusu yapan Erdoğan, darbe anayasalarının getirdiği demokrasi ayıbını gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi.
7: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir.
5: Yeni ve sivil anayasa vurgusu yaptı ve ekledi.
7: Kurucu anayasalarımız dışında son 2 anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı.
7: Malumunuz anayasalar hem devletin temel organizasyonunu hem de devletle vatandaş arasındaki ilişkileri belirleyen normatif çerçevedir. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasi.

0: demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor.
1: Darbeci ve seçkinlerin belirlediği anayasayı dönüştürmek zorundayız mesajı verdi.
0: Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusuna bulundu. İfade veren Böcek, oğlum Gökhan'ın 1 milyon avro isteğine yönelik beyanı doğrudur dedi.
1: Yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek itirafçı oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık başvurusunda bulundu.
3: Adliyeye getirilen Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek, avukatları eşliğinde etkin pişmanlık yasası kapsamında ifadelerini verdiler. Gökhan Böcek daha önce verdiği ifadesine ek ifadede bulundu.
1: İki ismin ifade işlemi 8,5 saat sürdü. Muhittin Böcek ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık sürecinde kendisinden talepleri olduğunu söyledi. Böcek, oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur dedi. Soruşturma kapsamında tutuklu olan Gökhan Böcek ise ek ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba beni aradı. Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istedi. Durumu babama ilettim, bana gereğini yap dedi. Bunun üzerine parayı teslim ettim.
3: Gökhan Böcek verdiği ek ifadede daha önceki 1 milyon euronun detaylarını anlattı. 2 ay sonra yaklaşık Veli Ağbaba beni tekrar aradı. 7-8 milyon TL'ye ihtiyacımız var, gönder dedi. Ben de 7-8 milyon TL'yi hazırlayıp Veli Ağbaba'ya gönderdim şeklinde ek ifadede bulundu.
1: Gökhan Böcek, Özgür Özel Antalya'ya gittiğinde babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini de söyledi.
2: CHP sözcüsü Zeynel Emre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesini ihraç sistemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Emre'nin gündeminde itirafçı olan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la Gökhan Böcek'in ifadeleri de vardı.
5: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
1: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın disipline sevk edildiğini açıkladı. Ancak Köksal'ın zaten CHP'den istifa ettiği öne sürüldü.
5: Şimdi biz MYK toplantısına başlamadan evvel bu konuyu konuştuk. Üye olarak görünüyordu.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Toplantıda görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları da gündemdeydi.
1: CHP sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı sürerken geçti kameraların karşısına. Özkan Yalım'ın kayıtlara geçen itiraflarının doğru olmadığını savundu.
5: Almış da bir 200 bin lirayı da bahçe duvarına koymuş da. Yani hakikaten böyle deli saçması şeyler. Efendim genel merkez buraya kayıttı. Genel başkanımızın kendi adına da değil. Bir tane araç alıyor. Aracın içi de ilk başta yapılıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalın ben bunu yaptıracağım diyor. Yani genel merkeze ben bunu partisine hediye edecek. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağını. Rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
1: Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de oğlundan sonra itirafçı olarak ifade verdi. Böcek'in partiden ihraç edilip edilmeyeceği de Zeynel Emre'ye soruldu.
5: Oğlun ifadesini gördük, belediye başkanı ifadesini henüz görmüş değiliz. Önümüze geldiği zaman o konuda bir karar veririz.
1: Zeynel Emre, Özel'in yedek parti açıklamasından sonra Balgat'ta yedek bir parti genel merkezi tutulduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi.
5: Şimdi bazı hususlar vardır ki hani biz de onu doğru buluruz. Sadece genel başkanımız bilir. Yani uhdesinde tutar çünkü yayılmaması önemlidir.
1: Basın toplantısında CHP Ankara İl Basın Sorumlusu'nun soru sorması da şaşkınlıkla karşılandı.
7: Merhaba, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Basın Danışmanı İrem Yüzer.
8: İyi, sağ olsun.

0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimde diplomasi yolu tarafların geri atmaması nedeniyle artık kapanmış gibi gözüküyor. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilime ilişkin çok önemli açıklamalar geldi. Dakikalar öncesinde Donald Trump ki şu anda canlı konuşuyor. Ama bahsettiği konu İran meselesi değil. Eğer İran'la ilgili bir şey söylerse hemen anında ekranlarınıza getireceğiz. Simultane tercümeyle. Dedi ki Donald Trump dakikalar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes artık komadaki hasta gibi makineye bağlı. Yani %1 şansı bile yok gibi ifadeler kullandı. Dolayısıyla bir taraftan da ateşkes de tehlikede. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Haberimizi izleyelim.
1: ABD ile İran arasında diplomasi resleşmesi müzakereleri çıkmaza soktu. Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. İran haber ajanslarına göre Tahran'ın yanıtında savaşın bitmesine odaklanacağı vurgulandı.
2: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
1: Taraflardan gelen geri bildirimlerin ardından Orta Doğu'daki savaşı bitirme umutları bir kez daha belirsizliğe gömüldü. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teklifi beğenmediğini kaydetti. İran'ın yanıtı tamamen kabul edilemez dedi. Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyasından da Washington'ın teklifine ret geldi. Açıklamada Tahran yönetiminin ABD'nin taleplerini aşırı bulduğu ve Trump'ın baskılarına boyun eğmeyeceği kaydedildi. İran merkezli Press TV, Tahran'ın ABD'ye sunduğu teklife ilişkin detayları paylaştı. ABD'ye sunulan taslakta İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin kabul edilmesi ve ABD'nin savaş tazminatı vermesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan ABD basınından Wall Street Journal'da İran'ın cevabına ilişkin iddialarda bulundu. Gazeteye göre Tahran, ABD ordusunun Hürmüz'deki ablukayı kaldırması halinde boğazı aşamalı olarak açacak. Haberde ayrıca İran'ın nükleer zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğu ancak bunun ABD'nin talep ettiği 20 yıl yerine daha kısa bir süre olması gerektiği vurgulandı. Nükleer tesislerin ortadan kaldırılması konusuysa tamamen reddedildi. ABD basınına göre Tahran yönetimi karşılık olarak Washington'dan saldırılara ilişkin güvenlik garantisi ve İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımların bir ay içinde kaldırılması talebinde bulundu.
0: Şimdi İran meselesi mevzu bahis olduktan sonra Donald Trump Avrupalılardan hatta NATO üyelerinden yardım istemişti bir anlamda biliyorsunuz. Hiçbir Avrupa ülkesi buna yanaşmadı. Pek çok Avrupa ülkesinin liderini diline dolamış Donald Trump. Daha önceden ekranlarınıza getirdik. İşte İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Merse, Fransa Cumhurbaşkanı Macron diline doladı. İspanya Başbakanı Sanchez'i diline doladı. Ve son olarak da İtalya Başbakanı Meloni'yi diline doladı. Ve biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Almanya'dan 5000 askeri çekeceğini açıklamıştı. Şimdi de İtalya'dan asker çekebileceğini belirtti Donald Trump.
1: Avrupa'ya bir kez daha askeri rest çekti. İtalya'daki ABD üslerinden asker çekme seçeneğini masaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump, NATO içindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
3: İtalya ve İspanya'dan da çekilmeyi değerlendirdiğini belirten Trump'ın açıklamaları yine İtalyan medyasında. Washington'un özellikle Avrupalı müttefiklerinin güvenlik politikalarını ve kriz yönetimi konularında şu ana kadar yeterli katkı sağlamadığı görüşünde, ancak özellikle son dönemlerde İtalya'nın yapmış olduğu açıklamalar İran'a yönelik ki ABD Başkanı Trump'ın bölgedeki askerleri çekme kararında oldukça kararlı olduğu görülüyor gibi. Ancak özellikle İtalya'nın farklı bölgelerinde, daha doğrusu Sicilya'daki stratejik nokta Amerika için aslında ve NATO için çok önem taşıyan bölgelerden biri.
1: İtalyan basınına konuşan Donald Trump, Roma yönetiminin savunma ve ticaret politikalarından memnun olmadığını söyledi. Avrupa ülkelerinin ABD'nin güvenlik yükünü yeterince paylaşmadığını bir kez daha savundu.
3: Özellikle son dönemlerde İtalya'nın yapmış olduğu açıklamalar İran'a yönelik ki ABD Başkanı Trump'ın bölgedeki askerleri çekme kararında oldukça kararlı olduğu görülüyor.
1: Trump'ın Meloni hükümetine yönelik eleştirileri de dikkat çekti. Washington'ın Avrupa'daki askeri varlığını yeniden gözden geçirebileceği mesajını verdi.
4: Onlara ihtiyacımız

0: olduğunda orada değillerdi. Bunu hatırlamamız gerekiyor. Evet, muhtemelen Almanya'dan bazı birlikleri çekeceğiz. Neden yapmayayım ki? İtalya'da bize hiç yardımcı olmadı ve İspanya'da korkunçtu.
1: ABD'nin İtalya'da Aviano ve Napoli başta olmak üzere birçok stratejik üssü bulunuyor. Olası çekilme kararı Akdeniz'deki NATO delegelerine aktarıldı.
2: Gaziantep'ten dehşet veren görüntüler. Gaziantep'te bir ticari taksi üyeyi rehin alan ve şoförü de silahla tehdit eden bir zanlının araç içinde etkisiz hale getirdiği anlar araç içi kameraya yansıyor. Taksicinin canhıraş bir şekilde kendisine müdahalede bulunduğu, silahı elinden aldığı anlar ekranlara yansıyacak efendim.
1: Pahasına yaptığı müdahale saldırganı yakalattı. Gaziantep'te polisten kaçmak için kız arkadaşıyla ticari taksi şoförünü rehin alan silahlı saldırganın araç içi görüntüleri ortaya çıktı. Olayda taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksi şoförünün şüpheliyi etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu ve aracın kapısını açarak polisin şüpheliyi araçtan indirmesine yardımcı olduğu anlar yer aldı. Polisle çatışan zanlının yakalanmasını sağlayan taksi şoförü Ramazan Yıldırım yaşananları anlattı.
3: Polislerle bir araya silah çektiler. Kendi yanındaki bayanı polise siper edince silah ben kaçacaktım bıraktırmadı. Silah bana doğrulttu. Ondan sonra bindikten sonra araca benim koltuğun arkasına geçti. Ondan sonra hareket ettik. 5. kilometrede polis otosuna sıktı. 2-3 el. Bir 10-15 kilometre gittikten sonra yine polis otosuna sıktı. Yavuz eline geldik. Ekipler uygulama noktasına pusu atmışlardı. Orada da uygulamayı bana silah çekti. Uygulama noktasına oradan da geçtik. En son UNSEV Kaleciler Sitesi'nin orada polisler yolu kesmişlerdi işte. Bir sürü polis vardı. Hepsi avya ateş ediyordu. Ben o arada yakın mesafede polise birine ateş etmek üzereydi tam. Hemen ön camdan atıldım. Silahı polise değmesini engelledim. Hemen silahı arkaya çekti. Arkaya çekince ben tekrar döndüm. Kendine müdahale ettim. Son gücümle elindeki silahı aldım. Aldıktan sonra araçtan dışarıya attım. Dışarıya attıktan sonra polisler zaten müdahale etti.
1: Öte yandan taksiciyi rehin alıp polise ateş açan zanlı Semih Çalışkan tutuklandı.
2: Efendim, İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı dijital dolandırıcıların hedefi oldu. Savcı arayan dolandırıcılar hesaplarında şüpheli hareketler olduğunu belirterek panik havası oluşturdu. Dolandırıcılar savcının hesabından tam 850 bin lira çekti.
1: Dolandırıcıların son hedefi bu kez Cumhuriyet Savcısı oldu. İstanbul'da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. mesaiden çıkıp evine gittiği sırada 212'li sabit hattan arandı. Kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli savcıya hesabınızdan limit kullanımı yapılıyor dedi. Paniğe kapılan savcı mobil uygulamaya girdiğinde 480 bin lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Ancak oyun burada bitmedi. Sözde işlemleri iptal edeceğini söyleyen dolandırıcı, ters işlem yalanıyla savcıya 370 bin liralık kredi çektirdi. O parayı da kendi hesaplarına gönderdi. Toplamda 850 bin lira kaptıran savcı H.G. hesabına erişimi kesilince büyük şok yaşadı. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Musa D. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonla bloke edilen para kurtarıldı. Savcının zararı son kuruşuna kadar giderildi.

0: İstanbul Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlı halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin ikisi tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme bir sanığı ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
1: Sedef Güler siz mi?
2: Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu. Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Türkiye'yi derinden sarsan ve kamuoyunun yakından takip ettiği 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetinde yargı süreci tamamlandı. Savcı mütalasında Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapiste sanıkların kaçmasına yardım eden Yiğit Hüseyin Ayvalık'ınsa 5 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Mahkeme bir sanığı ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
0: Efendim şimdi de ekranlarınıza birçok olayı aydınlığa kavuşturan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını getireceğiz. İstanbul'da gece gündüz demeden çalışan ekipler özel yöntemler ve milli teknolojilerle asayiş olaylarını tek tek çözüyor. Peki çalışma yöntemleri nasıl? Hangi cihazlar kullanılıyor? Haberimizi izleyeceğiz.
2: Onlar gece gündüz demeden titizlikle çalışıyor. İstanbul'da suçluların izini sürerek birçok olayı aydınlığa kavuşturuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri Megakent'te her gün başka bir noktada. Cinayet, hırsızlık, şüpheli ölüm gibi birçok asayiş olayında delil topluyor, azılı suçluların bulunmasını sağlıyor.
3: Maddi bulguları toplamak, maddi bulgular üzerinde parmak izi çalışması yapmak, eğer olay yerinde parmak izi çalışması yapmak mümkün olmuyorsa o bulguları uygun bir şekilde paketleyip ilgili birimlere göndermekle mükellefiz.
2: Ekipler basın mensupları için bir de canlandırma yaptı. Senaryo gereği silahla öldürülen bir şahsın bulunduğu bahçede delil toplandı. Toplanan deliller kriminal laboratuvara götürüldü. Özel ışıklarla deliller incelendi. Asayiş olaylarının çözülmesinde polis memurlarına milli ve yerli sistemlerde yardımcı oluyor. Özellikle elde edilen parmak ve avuç içi izleri de o sistem sayesinde inceleniyor. Böylelikle suçlular kısa sürede yakalanıyor.
4: Yerli ve milli sistemimiz olan biyometrik veri yönetim sistemi BVYS, suç ve suçlunun aydınlatılması, faillerin ortaya çıkartılmasına yönelik en etkili ve hızlı yöntemdir.
0: Efendim, oto ekspertizlerde bir kafa karışıklığı var ve bazı mağduriyetler yaşanıyordu. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ikinci el araç piyasasında yaşanan mağduriyetleri gidermek için düğmeye bastı. Bununla ilgili bir düzenleme geliyor efendim. Bundan sonra oto ekspertizleri için il ve ilçe bazlı tavan fiyat düzenlemesi kararı alındı.
5: Biz bu standartlara uymaya başladığımız anda hem alınan fiyatlarla beraber yapılan iş kalitesi daha da artacaktır. Hem de herkes kafasına göre zam ya da indirim yapma durumu olmadığı için vatandaşın bu mağduriyeti ortadan kalkacaktır.
6: 1 milyonluk arabaya 20 bin lira isteyen de var. 500 liralık arabaya 15 bin lira isteyen de var. Tabii ki bunun önüne geçmemiz gerekecek.
2: İkinci elde tüm dengeleri değiştirecek adım atıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş ekspertiz ücretleri ve çelişkili raporlar mercek altına alındı. Özellikle büyük şehirlerde 10 bin liraya kadar çıkan ekspertiz ücretlerine bakanlık neşter vurdu. Standartsızlığa son verilecek adım atıldı.
7: Ticaret Bakanlığı oto ekspertizler için yeni bir düzenleme hayata geçiriyor. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte artık keyfi fiyat uygulaması son bulacak. İl ve ilçe bazlı taban fiyat uygulamasına geçilecek.
2: Ticaret Bakanlığı ekipleri sanal pazar yerleri ve galerilerden sonra şimdi de ekspertiz merkezlerini mercek altına aldı. Bazı işletmelerin hizmet kalitesi aynı olmasına rağmen farklı fiyat tarifeleri uyguladığı, vatandaşın ikilemde bırakıldığı tespit edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte belirlenen tavan fiyatın üzerinde ücret talep edenlere rekor cezalar kesilecek. Peki fiyatlar nasıl belirlenecek?
5: En büyük oranda kira durumları, çalışan uzmanların oradaki geçim durumları göz önünde alınacak. Tabii ki kurumlardan belli bir destek alınacak. Bizden de bir görüş alındıktan sonra ortalama bir fiyat rakamı çıkacak.
2: Sadece fiyat değil, güvenlik de ön planda olacak. Hatalı rapor düzenleyen ve araçtaki kusuru gizleyen merkezlerin yetki belgeleri iptal edilecek.
5: Burada önemli olan işte o kurumsallığı yansıtmak, o sistemsel anlamda bu firmalarla beraber uyum sağlamak, Ticaret Bakanlığı'nın verdiği yetkiye uyum sağlamak, beraberinde de yapılan iş standartlarını hat safhaya getirmek.
2: Oto ekspertizler ve sektör temsilcileri yeni düzenleme hakkında ne düşünüyor?
1: İyi olur. Ya herkes ona göre bakar arabaya. Çünkü 2000 liraya bakıyor, kaportasına bakıyor, geçiyor.
8: Sektör için tabii ki de Ticaret Bakanlığı'nın fiyat olarak da TS hizmet ve yeterlik olarak da belli standart getirmelerinde fayda var.
9: İyi olur tabii ki. Herkes kafasına göre bir fiyat veriyordu.
10: Güzel olur. Aynı sette de aynı araçların bakımları, fiyatları aynı şekilde olmasını daha iyi olur.
0: Efendim, Türkiye Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni bir hava olayının etkisi altına girdi. Sahra Çölü kaynaklı yoğun toz taşınımı ülkemizi 10 gün boyunca esir alacak. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve hassas gruplar dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

0: Yaşlı hastalarımız, küçük çocuklarımız, KOAH ve astım hastalığı gibi hava yolları sıkıntıları olan hastalarımız büyük risk altında.
1: Çöl tozu Türkiye'ye geliyor, uzmanlar uyarıyor. Türkiye 10 gün boyunca çöl tozu etkisinde kalacak. Gökyüzü turuncuya boyanacak, araçların üzeri çamurla kaplanacak.
2: Çöl tozları 10 gün boyunca yurdumuzun birçok noktasında etkili olacak. Uzmanların uyarısı özellikle astım hastaları, yaşlıların ve KOAH hastalarının bugünlerde dışarı çıkmamaları. Peki başka nasıl önlemler alınmalı?
0: Şimdi bu çöl tozları sadece toz diye düşünmeyin. Kıta kat ediliyor biliyorsunuz. Beraberlerinde bir sürü polen, küf mantarı ve bakterileri de topluyorlar ve karmaşık bir bünyeye sahip oluyorlar. Ve küçücük oldukları için soluk aldığımızda direkt incecik hava yollarımıza gidebiliyorlar. Olduğunca dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkmasınlar. Özellikle sabahları ve akşam dönemlerinde aşırı derecede toz bulutları olur. Dışarı çıkmamaya çalışsınlar bu saatlerde. Kapılarını ve pencerelerini sık sık kapatıyor olsunlar. Özellikle onların önlerine nemli bezler sererlerse bir mekanik bariyer oluşturur. Tozun dışı içeriye girmesine engel olurlar. Eğer dışarı çıkacak olurlarsa sabahları ve akşamları çıkmamaya çalışsınlar. Eğer çıkıyorlarsa da maske, çift maske taksınlar.
1: Peki havadaki toz yoğunluğunun artması sağlığı nasıl etkiliyor?
0: Astım hastasıysa nefes darlığı başlıyor. Bir hışırtı, bir nefes darlığı, bir balgam artışı. Bir de bu dediğim gibi bu toz partikülleri mikrop taşıdığı için enfeksiyona çok zemin hazırlarlar. Ateş, bunlar çok olur. Eğer bunları hissediyorlarsa hastalarımız mutlaka gecikmeden doktorlarına, hastaneye başvurması gerekir.
3: Mevzu çok güzel. Şimdi erkekler çok iyi anlayacaklar beni özellikle. Efendim berbere gidiyorsunuz, kuaför. Hele bir tanımadığınız birisi ise oraya oturuyorsunuz. Böyle dakikalarca, yarım saat, bir saat yan yanasınız ve sohbet açıyor. Bazen konuşmak istemiyorsunuz, yorgunsunuz ama konuşmak zorundasınız. Ankara'da bir berber bu konuya çözüm getirmiş. Sessiz tıraş hizmeti hayata geçirmiş efendim. Tıraş oluyor ve susmak garantili. Ankara'daki berberi izleyeceğiz.
4: Online randevu platformumuzdan sessiz hizmet randevumuzu gördük ve tarzımızı aynı şekilde yapıyoruz.
1: Berberin eli kadar dili de kıvrak olmalı. Sohbetiyle, muhabbetiyle hem tıraş yapmalı hem de vaktin güzel geçmesini sağlamalı derler. Ama bu işler biraz değişti.
5: 3 tıraştır geliyorum, sessiz hizmet alıyorum. Yani kendimi daha iyi hissediyorum, daha sessiz, sakin, daha güzel oluyor. Yani daha rahatlatıcı. En azından hani daha iyi hissediyorum.
1: Siyasetten futbola, ülke meselelerinden günlük yaşama, birçok farklı konu berber koltuğunda ele alınır. Ankara'da faaliyet gösteren bir berber işte bu durumu sil baştan değiştirmeye kararlı.
4: 3 kuşaktır bu sektörde hizmet veriyoruz. Müşterilerin

0: böyle bir anda siyasetten futbola, işte günlük hayattan böyle muhabbet içerisinde olduklarını gördüm. Bazı müşterilerin sohbete, muhabbete mecbur kaldıklarını hissettim.
1: O da sessiz hizmeti hayata geçirdi.
0: İleride bu durumu değiştireceğim ve bu durumdaki portföyü rahatlatacağım, bunu resmiyete dökeceğim diye yıllardır süre gelen bir fikir vardı aklımızda. Sessiz hizmeti seçtiklerinde biz sadece tarzıyla alakalı, istekleriyle alakalı bizle iletişime geçiyor. Biz de yalnızca işte şurayı şöyle yapabiliriz isterseniz vesaire gibi o şekilde önerilerimizi sunup güzelce kafa dinleterek, rahatlatarak onlara aslında susarak psikolojik rehabilite etmiş oluyoruz.
1: Uygulamadan hem işletmeci hem de müşteriler memnun.
0: Aşırı rağbet var. Biz de mutluyuz. Onlar da mutlu. Temel hedefimiz fiyat fark etmeksizin zaten. Böyle bu hizmetin fiyatı fark etmiyor. Aynı fiyata bu hizmeti veriyoruz yine. Temel hedefimiz ayıp olur diye belli etmek istemedikleri şeyleri aslında resmiyete döküp bu şekilde hizmet vermek.
2: Efendim, Türkiye'de isim ve soyadı istatistiklerinde zirve değişmedi. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre geçen yıl en yaygın erkek ismi Mehmet, kadın ismi ise Fatma olarak kayıtlara geçti. En yaygın kullanılan soyadı ise yine Yılmaz oldu.
1: Türkiye'de en yaygın isimlerde Mehmet ve Fatma, soyadlarda Yılmaz zirveyi bırakmadı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri paylaşıldı. En yaygın erkek isimlerinde Mehmet zirvede yer alırken onu sırasıyla Mustafa ve Ahmet takip ediyor. Kadın isimlerinde Fatma birinci sırada bulunuyor. Fatma'yı Ayşe ve Emine isimleri izliyor. İstatistiklere göre 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan Fatma isminde de gözlendi. Kayıtlara göre bu isimdeki düşüş ise 83.670 kişi olarak tespit edildi. Türkiye genelinde en çok kullanılan soyadları listesinde birinci sırada Yılmaz yer aldı. Yılmaz'ı sırasıyla Kaya ve Demir soyadı izledi. Listenin devamında Çelik, Yıldız, Şahin ve Yıldırım gibi soyadları geliyor.
2: Efendim, Dünya Dekolonizasyon yani Sömürsüzleşme Forumu 2026 İstanbul'da başladı. Forumda dünyanın dört bir yanından gelen akademisyen ve uzmanlar ilk gün oturumlarında bilgi üretiminin yapısal etki eşitsizliklerini konuştu, çözüm aradı.
1: It all began with violence. Sömürgeciliğin günümüz dünyasını etkileri masaya yatırıldı. Küresel eşitsizlikler ele alındı.
3: Küresel bir sömürgesizleşme forumunun adı da zaten Küresel Sömürgesizleşme Forumu, İstanbul gibi bir yerde düzenlenmesi çok önemli. Çünkü burada birçok medeniyetin tarihi var. Bu şehir başka bir yaşam biçiminin mümkün olduğunu gösteriyor. Yani bir medeniyetin diğerine üstünlük kurduğu değil, farklı medeniyetlerin kendi özgürlüklerini koruyarak bir arada yaşayabildiği kozmopolit bir toplum modeli sunuyor.
1: İstanbul'da bu yıl ilki gerçekleştirilen foruma Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliği yapıyor.
4: Ayna tutmaya çalışıyor bu program. Önce zihinlerimizi bir arındırmamız gerekiyor. Önce elimizdeki bilgilerin kendimize ait olup olmadığını, özgün bilgiler olup olmadığını, yoksa dayatılan bilgiler olup olmadığını anlayabilecek, ayrıştırabilecek bazı beceri setlerine ihtiyaç var, bazı bilgilere ihtiyaç var. Burada bu programda bu setleri vermeye çalışıyoruz biz de insanlara. Yani insan bilgiye kritik, analitik nasıl bakabilir? Burada batılı bilgiyi, Avrupa merkezli bilgiyi hakikatten nasıl ayırabilir? Bunun araçlarını vermeye çalışıyoruz açıkçası.
1: Forumun ana teması bilgi üretimi ve dolaşımının sömürgecilikten arındırılması olarak belirlendi. Yes, we
5: can. Avrupa gelmeden çok önce bu bölgelerde medeniyetler vardı. Ticaret yolları, ilişkiler ve toplumlar arasında bağlantılar bulunuyordu. Batı, dünyanın geri kalanına kendi egemenliğini dayatmak için yeni hukuk arayışları ve yeni kavramlar geliştirdi. Bizim yapmamız gereken şeylerden biri de Batı egomanyasından önce dünyanın nasıl bağlantılı olduğunu yeniden hatırlamak. Çünkü böyle bir dünya vardı.
6: Bence bu sömürgesizleşme fikrinin karşılaştığı ilk büyük sınavlardan biri. Çünkü bugün sömürgesizleşme sadece akademik bir tartışma değil, halk hareketleriyle, toplumsal mobilizasyonlarla büyüyen bir anlayış haline geliyor.
7: Bu forumda benim için en ilginç olan şeylerden biri, dünyanın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda insanın burada bir araya gelmiş olması. Bu gerçekten çok etkileyici.

0: oldu. Bunu böyle dizayn etmeye çalıştık ve çeşitli yönleriyle özellikle de biraz daha belki az duyulan küresel güneyi de duyarak burada bir fikir alışverişinde bulunalım ve ileriye geleceğe bakalım istedik.
1: Efendim kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına, sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: Batman'da kamyonla otomobil çarpıştı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rafting botunun devrilmesi sonucu nehre düşerek kaybolan 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur'un cansız bedeni Sakarya'nın Kocaeli ilçesindeki baraj bölgesinde bulundu. ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda psikolojik sorunları olan bir kişi piste girdi. Uçağın motoruna kapılan kişi feci şekilde can verdi. Antalya'da sahibiyle parkta gezerken bir kediyi kovalayan köpek falezlerden düştü. Mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri film gibi bir operasyonla kurtardı. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
3: Tera Portföy.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: İkinci el otomobil piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine il ve ilçe bazında alt ve üst sınır getirilebilecek. Vatandaşlar hatalı olduğunu düşündükleri ekspertiz raporlarına 5 gün içinde itiraz edebilecek. Taşıt ekspertiz bilgi sistemi üzerinden araçların kilometre, hasar, servis ve muayene kayıtları da öğrenilebilecek.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
11: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
13: Kredi? İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
15: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
16: Finansal özgürlük budur işte.
14: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
17: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
13: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
14: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklam. A Haber Radyo.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
17: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı

0: deme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yenilenebilir elektrik üretim payı nezdinde baktığımızda Türkiye Avrupa'daki artık öncü ülkelerden bir tanesi haline geldi.
4: Enerjide ezber bozan dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni enerji mimarisi, yalnızca enerji üretimini değil, Türkiye'nin yaşam biçimini de yeniden şekillendiriyor. Türkiye, enerji kullanımını tüm sektörlerde elektrik eksenine taşıyor.
3: Türkiye gerçekten son 20 yılda özellikle elektrifikasyon anlamında ve enerji talebindeki artış anlamında dikkat çekiyor. Tabii bu talebi karşılama noktasında Türkiye, yerli kaynak potansiyelini kullanmayla alakalı ciddi anlamda efor sarf ediyor, büyük yatırımlar yapıyor.
4: Elektrik talebinin önümüzdeki 30 yılda yaklaşık 3 kat artması bekleniyor. Bu artış sadece tüketim değil, üretim ve altyapı tarafında da büyük bir yeniden yapılanma anlamına geliyor.
3: Bizim TESPAM olarak yaptığımız projeksiyonlar 2100'lü yıllara geldiğimizde Türkiye'nin elektrik talebinin 4 katından fazla seviyelere çıkacağını ortaya koyuyor. Hatta 5 katına yaklaştığını ortaya koyuyor.
4: Ulaşım tarafında en kritik dönüşüm elektrikli araçlarda yaşanacak. Türkiye'de bugün yaklaşık 17 milyon otomobil bulunurken bunların 5 ila 5,5 milyonu dizel motorlu. 2035 yılına kadar 6 ila 8 milyon elektrikli araç hedefi bu yapının kökten değişeceğini gösteriyor. Elektrik talebini büyüten bir diğer alansa dijital ekonomi. Veri merkezleri, yapay zeka altyapıları ve yaz aylarında %19-20'ye ulaşan soğutma ihtiyacı yeni dönemin enerji baskısını artırıyor. Enerji alanında nükleer enerji de stratejik bir yere oturuyor.
3: İnşallah Akkuyu'da ilk test elektrik üretimi bu sene yapılacak. Bir sonraki sene de ticari elektrik üretimine başlanacak. Bizim yaptığımız projeksiyonlara göre 2125 yılına kadar, yani Türkiye'nin bu ikinci yüzyıllık serüveninde Türkiye'nin 9 tane daha büyük reaktör kurması gerekiyor, büyük santral kurması gerekiyor ve bunun yanı sıra mikro ölçekli ve modüler reaktörler de kurması gerekiyor.
4: Türkiye'nin bu alanda yalnızca kullanıcı değil, üretici ve ihracatçı konuma gelmesi hedefleniyor.
3: Türkiye ile çalışmak isteyen birçok farklı ülke ve teknoloji üretici firma da var. Teknoloji transferini gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz.
1: Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Efendim akşam ajansında gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. Batman'daki feci bir kazayı getireceğiz ekranlarınıza. Kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bu otomobilde bulunan bir genç kız hayatını kaybediyor. Görüntülerde böyle kaza yaptıktan sonra iki araç da bariyerler açarak işte uçurum diyebileceğimiz yere yuvarlanıyor.
4: Kamyonla otomobil çarpıştı. 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kaza Batman'da meydana geldi. Fahrettin Kırkpınar idaresindeki kamyon kent girişinde Emine Arsoy yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan genç bir kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
5: Efendim Düzce'nin Cumayeri ilçesinde raf

Link botunun devrilmesi sonucu bir kadın tam 10 kilometre uzakta bulunuyor. Bakın burası o cuma yerinde rafting yapılan yer. Bunlar arşiv görüntü. O kazaya ait o yer değil ama nasıl bir yer olduğunu göstermek için ekranlarınıza getirdik burayı. Ve 10 kilometre sonrasında Kocaeli ilçesindeki baraj göletinde bulunmuş hanımefendinin cansız bedeni.

0: Melen Çayı'ndaki rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı. 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur, 9 Mayıs'ta Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rafting botunun devrilmesi sonucu nehre düşerek kayboldu. Çamur'un cansız bedeni Sakarya'nın Kocaeli ilçesi Beyler Mahallesi mevkiinde baraj bölgesinde bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının bulunma ve sudan çıkarılma anı saniye saniye aksiyon kamerasına yansıdı.
1: İstanbul Üsküdar'da bir grup sürücü içinde hasta bulunmadığını iddia ettikleri bir ambulansın önünü kestiler, yol vermediler. Sonrasında da tartışma çıktı, tartışma kavgaya dönüşüyor. Anlamadıkları ya da anlamak istemedikleri mesele şu: bir ambulansla her zaman hasta olmayabilir. Zira ambulans bazen olay yerine gitmeye de çalışıyor olabilir. Her zaman ambulans içerisinde hasta olmaz. Bazen acil bir vakada bir yaralıya müdahale için ambulans olay yerine de gidiyor olabilir. Dolayısıyla evet, bu ambulansta hasta var mı yok mu bilmiyoruz ama bir ambulansın içerisinde illa hasta olması gerekmiyor.
2: Kolumuzu kestiler, vakaya da gidemiyoruz.
3: Hasta var mı diyor ya? Hastayı anladım. Hasta nasıl olacak?
0: Hasta yok diyerek ambulansın önünü kestiler. Görüntüler İstanbul Üsküdar'da kayda geçti. İddiaya göre bazı sürücüler tepe lambaları açık şekilde ilerleyen ambulansın geçişine engel oldu. Sağlık çalışanları hastaya gidiyoruz diyerek uyardı. Ancak yolu açan olmadı. Sağlık ekiplerinin zor anlar yaşadığı o anlarda bir grup hasta yok diyerek trafiğin ortasında olay çıkardı.
3: Hastayı almadan hasta nasıl olacak?
2: Evet, önümüzü kestiler, vakaya gidemiyoruz. Hastaya gidemiyoruz.
0: Yaşanan tartışma sonucunda araya girenlerin de sayesinde ambulans yoluna devam etti. Sağlık çalışanları plakayı alarak polise bildirdi.
1: Çok ilginç bir görüntü. Antalya'da sahibi efendim köpeği gezintiye çıkarmış. Köpek bir kedinin peşinden koşmaya başlıyor. Malum Antalya falezleriyle malum bilinir ve bir anda falezlerden aşağı düşüyor. Allah'tan çok aşağı düşmeden bir yerde takılı kalıyor falezlerde. Hemen drone yardımıyla köpeğin yeri tespit ediliyor ve ekiplerin operasyonu sayesinde Nika isimli köpek bulunduğu yerden kurtarılıyor.
4: Hızla geliyor şu an.
0: Kedi kovalarken falezlerden düştü. Filmleri aratmayan operasyonla kurtarıldı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın Nika isimli köpeğini falez parka gezmeye götürdü. Daha sonra hayvanın yeşillik alanda oynaması için tasmasını bıraktı. Bir süre park içinde oynayan Nika bir kedinin peşine takıldı ve yaklaşık 40 metreden düştü. Köpeğinin uçuruma düşmesiyle büyük panik yaşayan kadının imdadına o sırada parkta bulunan drone operatörü yetişti. Cihaz havalandırılarak Nika'nın yeri tespit edildi ve durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi.
5: Aferin Nika, bekle aferin.
0: Bölgeye giden itfaiye ekibi drondan alınan görüntülerle köpeğin konumunu belirledi. Nika'yı kurtarmak için ip yardımıyla kayalık alana inildi. Yanına ulaşan itfaiye eri burada bir süre Nika ile ilgilendi. Daha sonra güvenli şekilde kendisine bağlayarak vatandaşın da desteğiyle yukarı çekildi. Büyük mutluluk yaşayan yabancı uyruklu sahibi köpeğine sarıldıktan sonra patilerini temizledi. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.
1: Efendim, ayılar kış uykusundan uyanlar ve açlar, bir an önce yemek bulmaları gerekiyor.

0: kaçıyor. Aylarca yemek yemediler. Bursa'da da aç kalan anneyi ve yavrusu uykudan uyandıktan sonra tam bir cennet onlar için. Cennetin içerisine düşüyorlar. 21 kovan bulmuşlar efendim. Kovana saldırıyorlar. Onlar için cennet ama tabii bu kovan sahipleri için de cehennemi yaşatıyorlar. Zira bütün arılar telef olmuş ve ballar da ziyan olmuş durumda.
1: Açlıktan ölmüş. Ayılar balını yemiş.
2: Ayılar kovanları talan etti. Yaklaşık 1,5 milyon arı telef oldu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde bal üreticilerinin başı ayılarla dertte. Çünkü aç kalan ayılar kovanlara saldırıyor.
1: Büyük anne ayının ayak izleri var. Bir de yavruların da var. Yavrusunun da var bak.
2: Çayönü köyünde arıcılıkla uğraşan 58 yaşındaki Mustafa Çalı'nın kovanları da aç kalan anne ayı ve iki yavrusunun hedefi oldu.
1: Bakın birçok arı ölüsü var. O tarafta öyle ormanda, ormanın içinde dağıtmış çıtaları.
2: Ayılar Çalı'ya ait 21 kovanı parçaladı ve kovanların içindeki balları yedi. Arıcı Mustafa Çalı kovanlarının parçalanmasından dolayı yaklaşık 1,5 milyon arının soğuktan telef olduğunu söyledi.
1: Bal akımı işte başlayacaktı Haziran'da. Şu an hepsi telef oldu. Kalmışlar bir 5-6 çerçeve, 5-6 kovan arı kaldı. Ya kaldı ya kalmadı.
2: Arıcı sağlam olan kovanlarını korumak için bölgede önlem aldı.
0: Efendim şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
2: Kene can aldı. Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki adamı 10 gün önce kene ısırdı. Hastaneye kaldırılan adam günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Van'ın İpek Yolu ilçesinde husumetli olan iki grup hayvan pazarında karşılaştı. Tartışma bir anda silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Eskişehir'de mobilya yüklü kamyonda yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı durdurdu. O sırada bölgeden geçen beton mikserinden yanan araca su sıkıldı. Böylece yangının büyümesi engellendi. Adana'da farklı tarihlerde hırsızlık olayları yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsız yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı. Adreste bulunan 3 çalıntı bilgisayarsa sahiplerine ulaştırıldı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık yapan şüphelileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonla piyasa değeri 15 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Sivas'ın Hafik ilçesinde son dönemde etkili olan yağış sonrası 1500 dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Önceki yıllarda koyun ve kuzuların otladığı ve tarım yapılan arazide göçmen kuşlar da konaklamaya başladı.
0: Ve şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda psikolojik sorunları olan bir kişi piste girdi. O sırada kalkış yapan bir yolcu uçağı piste giren kişiye çarptı. Pistteki kişi uçağın motoruna girdi ve feci şekilde hayatını kaybetti. Uçakta yangın çıktı. Çarpışmanın ardından uçakta panik yaşandı. Kalkış iptal edilirken yolcular şişme tahliye rampasıyla uçaktan çıkarıldı. Kanada'nın British Columbia eyaleti eşi görülmemiş bir olaya sahne oldu. Kavşakta otomobille çarpışan bir motosiklet kazanın etkisiyle metrelerce yükseğe fırladı. Sürücü yere düştü. Ancak motosiklet trafik ışıklarının bulunduğu direkte asılı kaldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan bir karaoke etkinlik kulübünde yangın çıktı. Elektrik kaçağı nedeniyle çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Binadan yükselen alevler kenti kaplarken yetkililer söndürmek için zamanla yarıştı. 10 itfaiye aracıyla birlikte müdahale edilen yangın 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. Polis ve asker de çalışmalara destek verdi. Yangında ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. ABD'nin Miami kentinde çıkan çalı yangını kısa sürede yayıldı. Alevlerin büyümesiyle ormanlık alana da yayılan yangına 12'den fazla itfaiye ekibi müdahale ediyor. Havadan helikopterlerle destek verilen yangının önüne ise geçilemiyor. Alev duvarı şeklinde ilerleyen yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. ABD'nin Alaska eyaletindeki Utqiagvik kentinde sıra dışı doğa olayı yeniden başladı. Yerel saatle 2:57'de doğan güneşin önümüzdeki 84 gün boyunca batmayacağı açıklandı. Kuzey Kutup Dairesi üzerinde bulunan kentte yaşayan yaklaşık 5000 kişi yaz boyunca kesintisiz gün ışığıyla yaşamını sürdürecek. ABD'nin en kuzeyindeki yerleşim yeri olarak bilinen Utqiagvik'te yaşanan bu doğa olayı Midnight Sun yani gece yarısı güneşi olarak adlandırılıyor. Macaristan parlamentosunda yapılan oylamanın ardından Peter Magyar resmen başbakanlık görevine başladı. Magyar seçimi kazandığında dansıyla fenomen olan sağlık bakanı adayı Hegedus bir kez daha şov sergiledi. On binlerce kişi de Hegedus dans ederken onu izleyerek tezahüratlarda bulundu.
0: Efendim akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise yeni saatin detaylarını aktaracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan efendim Danıştay 158. kuruluşu döneminde konuştu. Ayrımcılığa ve ayrıcalığa son verdik dedi. Ayrıca yeni anayasa ilişkinde kurduğu cümleleri var Başkan Erdoğan'ın. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yine bir anlaşma çıkmadı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine ilettiği 14 maddelik teklife cevaplarını iletti ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu teklifi hiç memnun olmadığı için reddettiklerini söyledi. Hatta ateşkesin %1'lik bir dilimde böyle makineye bağlı olduğunu söyledi. Yani yakında ateşkes de bozulabilir ki inşallah bozulmaz. Emareleri geliyor bozulabileceğine dair. Donald Trump'ın açıklamalarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Oğlu itirafçı olmuştu biliyorsunuz. Muhittin Böcek de verdiği ifadeyle itirafçı oldu. Oğlunun CHP Genel Merkezi'ne götürdüğü 1 milyon eurodan haberdar olduğunu ve bunun gerçek olduğunu söyledi Muhittin Böcek. Onun da detaylarına birazdan bakacağız ama önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla bu saate başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan biraz önce de belirttiğimiz gibi Danıştay 158. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Yeni anayasa dair kurduğu cümleler var. Artık Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu söylüyor Başkan Erdoğan ve ayrıcılığa, ayrımcılığa son verdiklerini belirtti.
3: Türkiye kalkınacaksa, büyüyecekse bu ancak topyekün bir mücadeleyle gerçekleşebilir.
4: Dikkat çeken mesajları Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her türlü ayrımcılığa son verdik dedi.
3: Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik.
4: Erdoğan 23 yılda hayata geçirilen yasal ve yapısal reformların altını çizdi. Gelinen noktayı da bu sözlerle özetledi.
3: Bu düzende kamu idaresi vatandaşa tepeden bakamaz. Göz hisasında konuşur. Bu düzende imtiyazlılar, seçkinler, hukukun kapsama alanı dışında onlar yoktur. Hukuk karşısında eşitlik vardır.
4: Etkin, hızlı ve adil bir yargı sistemi için yeni adımlar atılacağını da ekledi sözlerine.
3: Şunun bilinmesini isterim ki reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
4: Erdoğan hukuk

0: devleti vurgusu yaparken alınan kararların tartışılmasından korkulmamalı dedi. Sosyal medya için ayrı bir parantez açtı.
1: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha vehimsiz ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
0: Ve yeni anayasa.
1: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
2: Şimdi İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceği cevabı hepimiz günlerdir bekliyorduk. Zira 14 maddelik bir ateşkes önerisi vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. İran bu konuda ne diyecek diye beklerken İran'dan cevap geldi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ama Donald Trump bu cevaptan hiç memnun değil. Zira bunu kabul etmemiş. Öncelikle hedefimiz savaşı bitirmek diyordu İran. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettikleri mesajda pek de öyle olmadığı gözüküyor. Dolayısıyla anladığımız kadarıyla savaş en az bu ateşkes seviyesinde her ne kadar karşılıklı saldırmıyor olsalar da artık barışa çok uzağız.
3: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
0: Trump, İran'ın yanıtı için kabul edilemez dedi. Ateşkese rağmen tansiyon yeniden yükseldi. Petrolü tekrar 100 doların üzerine çıkaran gelişme, İran'ın amacımız savaşın bitirilmesi olacak açıklamasıyla başladı. Tahran yönetimi, uranyum zenginleştirmeden bir süreliğine feragat etmeye razı. Ancak iki başkent bu sürede anlaşamıyor. Hürmüz ablukası ve savaş tazminatı da eklenince süreç çıkmaza giriyor.
4: Düşman bir kez daha ülkemize yönelik yanlış hesap yaparsa başka sürprizlerle karşılaşacak.
0: Washington'un bileğini bükmek için Tahran'ın son hamlesi internet olabilir.
4: Şimdi İran Devlet Televizyonu'nda Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı kablolarına el koyabileceklerini söylediler. Bunlar finansal verileri, borsa bilgilerini, bulut sistemleri ve veri merkezlerine ilişkin verileri taşıyan kablolar. Bunu kabul edemeyiz.
0: Basra Körfezi'nden geçen kabloların zarar görmesi tüm dünyayı etkileyebilir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dakikalar öncesinde kameraların karşısındaydı. Gündeme dair de yeni açıklamaları var. Bu savaş meselesine ilişkin neler söyledi? İrfan Sapmaz'ı bizi bekliyor. İrfan, kolay gelsin. Anlaşılan o ki ufukta bir barış yok. Bir ateşkes zaten hani böyle bir pamuk ipine bağlı gibi ama bir barışta herhalde göremeyeceğiz. Ne diyorsun? Neler konuşuluyor? Donald Trump neler söyledi?
5: Evet, şu anda kısa vadede bir şey görülmüyor. Tabii Donald Trump özellikle hikmet Çin gezisi öncesi İran'la ilgili bir yere varmaya çalışıyor. Bugün işte hem Beyaz Saray bahçesinde hem de Fox'a yaptığı konuşmalarda ana sorunun şunun olduğunu anlıyoruz. Özellikle tabii İran'ın %60 zenginleştirilmiş uranyum stoku var malum. 400-450 kilogram civarının nükleer silah için kritik seviyeden bahsediliyor. İşte 2025 yılında ABD ve İsrail'in yaptığı hava saldırılarında ya NATO'nun sordusu İsfahan gibi tesisleri vurma sırasında uranyum stoklarını derin yeraltı tünellerinde moloz ve enkaz halinde gömülmüş. İddia bu. Fox'un iddiası bu. Donald Trump işte buna beyaz tozumsu madde diyor veya nükleer toz diyor. Bunu çok tehlikeli olarak görüyorlar ve İran şöyle bir iddiada bulunmuş. Yine bu bir iddia. Fox'ta yer alan bir habere göre gelin hep birlikte bizim bunu çıkartacak malzemelerimiz, makinalarımız, büyük makinalarımız yok. Gelin bunu beraber çıkartalım demişler. İşte Enerji Bakanlığı ekipleri ve güvenli bir şekilde bir paketleme yapalım gibi bir teklifte bulunmuş. Tabii ki Donald Trump şu anda anlaşmanın ana parçası olarak görüyor bunu. Çünkü bu stok İran'ın kısa sürede nükleer silah yapma kapasitesini koruduğu belirtiliyor. İran ise bunu reddediyor ve şartlara bağlıyor. Çeşitli iddialar var tabii. O açıdan Donald Trump'ın bugünkü yaptığı anlaşmayla şunu anlıyoruz. En azından 14-15 Mayıs tarihine kadar

0: Yani Çin ziyareti öncesi 14 maddelik anlaşma taslağı üzerinde bir yere varılamayacağını anlıyoruz Hikmet.
1: Peki Çin ziyareti bu süreçte çok önemli mi İrfan? Hani Çin işte İran arasındaki yakınlık, Çin'in hatta İran'a silah olmasa bile bazı mühimmatlar gönderdiğini söylemişti Donald Trump. Biz de biliyoruz bunları filan demişti. Çin o bölgede çok güçlü bir aktör. Ne kadar önemli ya da önemli mi diye sormayayım ama ne kadar önemli? Bu savaşın gidişatında etkiler mi sence?
0: Evet, etkileyebilir çünkü Donald Trump'ın beklentisi Çin'den özellikle de işte 1,39 milyon varil Çin'in İran'dan satın aldığı petrol var. Donald Trump bunun azaltılmasını istiyor. İran'la Çin arasında da 20 yıllık bu anlamda çok uzun dönemli bir anlaşma var. O çerçevede Donald Trump'ın önceliği talebi tabii bu petrol alımını azaltması ama tabii ki Çin buna gitmeyecek. İşte ana başlıklar arasında işte ticaret ve ekonomi işbirliği, İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı krizi ki çok önemli. İşte Tayvan geriliminin de İran Savaşı gölgesinde Çin'le Amerika arasında bir tartışmaya neden olacağı yönde de çeşitli yorumlar var. O açıdan İran konusu şu anda her iki devlet başkanlığının, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin devlet başkanlarının masasındaki en önemli madde bu. İşte Çin İran'a baskı yaparak Boğaz'ın uluslararası gemilere açılmasını sağlasın diyor Trump'ın vidaları. Şu an kapalı malum petrol fiyatları hala yüksek şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump bunu uluslararası operasyona katılmaları için istiyor. Yani Çin'i de bu operasyonun içine çekmeye çalışıyor ve Çin üzerinden de İran'a bir baskı yapmaya çalışıyor kısacası.
1: Evet, peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Kolay gelsin sana. Ve İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu zaten bu savaşın çıkmasını isteyen, bu savaşı çıkaran kişi ya da işte isteyen devletin başındaki isim, öyle söyleyeyim. Tek başına değil, devlet olarak böyle bir savaş istiyorlar. Açıklamaları var efendim. Bu savaşın devam edeceğini söylüyor.
2: Bence çok şey başardık ancak İran'la savaş henüz bitmedi.
3: Savaş bitmedi dedi. İran'da uranyum olduğu müddetçe Orta Doğu'da istikrarsızlığın süreceğini söyledi.
2: İran'la savaş henüz bitmedi. Çünkü ülkede hala zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor. Ve bu uranyumun ortadan kaldırılması gerekiyor.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD basınına konuştu. ABD'yi sürüklediği İran savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Tahran'ın nükleeri için operasyon yapılabileceğinin sinyalini verdi.
2: Bunun fiziksel olarak yapılabileceğini düşünüyorum. İçeri girersiniz ve onu çıkarırsınız. Başkan Trump bana oraya girmek istiyorum demişti.
1: Antalya'daki soruşturma kapsamında tutuklanan Böcek ailesinde oğul Gökhan Böcek'in ardından eski belediye başkanı baba Muhittin Böcek de etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulundu. Oğlunun babamın adaylığı için genel merkeze 1 milyon avro götürdüm iddialarını da doğruladı. Rüşvet trafiğinde adı geçen ve Gökhan Böcek'i görsem tanımam diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın ise Böcek'i cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.
4: Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
5: Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız diyerek çıktığı yolda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden oldu. Yetmedi, rüşvet, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından tutuklandı. Muhittin Böcek de sonunda etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için itirafçı oldu.
4: Şehrimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden herkesin başkanı olmaya devam edeceğim.
5: Soruşturma kapsamında yalnız kendi değil, oğlu Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ve belediyede kendisine en yakın isimler de tutuklandı. Son olarak oğlu itirafçı oldu. Kendisinin adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantası içinde 1 milyon avroyu nasıl götürdüğünü gün gün saat saat anlattı. Muhittin Böcek de verdiği son ifadede oğlunun anlattıkları için hepsi doğru dedi.
6: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
5: Gökhan Böcek babasının adaylığına istenen rüşvet için CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile iletişime geçtiğini de anlatmış. Ağbaba'nın Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 30 milyon lira istediğini söylemişti. Hatta ek ifadesinde 30 milyon liranın o günkü kurla 900 bin avro ettiğini, Ağbaba'nın kendisine 1 milyona tamamla getir dediğini anlattı. Parayı siyah bir çantada taşıdığını ve Veli Ağbaba'nın onayıyla CHP Genel Merkezi'nde başka bir isme bıraktığını da söyledi. Gökhan Böcek sonrasında kendisinden aynı şekilde 7-8 milyon lira daha istendiğini iddia etti. Ağbaba o iddiaları Halk TV ekranlarında sert bir dille yalanlamıştı.
7: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
5: Oysa Ağbaba'nın tanımam dediği Gökhan Böcek'i bizzat cezaevinde ziyaret ettiği, üstelik ziyareti de kendi ağzıyla açıkladığı ortaya çıktı. Ağbaba o ziyaret sonrası Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Sayın Niyazi Nefi Kara ve Gökhan Böcek'i ziyaret ettik ifadelerini kullandı.
7: Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
5: Ortaya saçılan son iddialar nedeniyle CHP'de de kazan iyice kaynamaya başladı. Kulislerde son iki hafta içinde yaklaşık 20 belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla iletişime geçtiği, parti yönetilemiyor diyerek Özgür Özel'i şikayet ettiği konuşuluyor.
8: Ben Kemal geliyorum.
5: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de Özel'e bayrak açan isimlerin başında geliyor. Tekin Sabah gazetesine yaptığı son açıklamada içim yanıyor diyerek dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Partililere gerçek Cumhuriyet Halk Partililer bu 103 yıllık Çınar'ın kendilerine vermiş olduğu makam, mevki, itibar ne verdiyse şimdi onları göreve çağırıyorum. Partinize sahip çıkın diye seslendi.
1: Efendim CHP'deki gelişmeler, CHP sözcüsü Zeynel Emre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Ve sosyal medyada dolaşan bir bilgi, kesinleşmiş bilgi olmadığını söyleyelim. Çok ama güçlü olarak konuşuluyor bu konu. Efendim Burcu Köksal'ın ise bu kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtilen belediye başkanının ise E-Devlet üzerinden zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiği belirtiliyor.
9: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
3: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın disipline sevk edildiğini açıkladı. Ancak Köksal'ın zaten CHP'den istifa ettiği öne sürüldü.
9: Şimdi biz MYK toplantısına başlamadan evvel bu konuyu konuştuk. Üye olarak görünüyordu.
10: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Toplantıda görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları da gündemdeydi.
3: CHP sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı sürerken geçti kameraların karşısına. Özkan Yalım'ın kayıtlara geçen itiraflarının doğru olmadığını savundu.
9: Almış da bir 200 bin lirayı da bahçe duvarına koymuş da. Yani hakikaten böyle deli saçması şeyler. Efendim genel merkez buraya kayıttı. Genel başkanımızın kendi adına da değil. Bir tane araç alıyor. Aracın içi de ilk başta yapılıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalın ben bunu yaptıracağım diyor. Yani genel merkeze ben bunu partisine hediye edecek. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağını. Rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
3: Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de oğlundan sonra itirafçı olarak ifade verdi. Böcek'in partiden ihraç edilip edilmeyeceği de Zeynel Emre'ye soruldu.
9: Oğlun ifadesini gördük, belediye başkanı ifadesini henüz görmüş değiliz. Önümüze geldiği zaman o konuda bir karar veririz.
3: Zeynel Emre, Özel'in yedek parti açıklamasından sonra Balgat'ta yedek bir parti genel merkezi tutulduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi.
9: Şimdi bazı hususlar vardır ki hani biz de onu doğru buluruz. Sadece genel başkanımız bilir. Yani uhdesinde tutar çünkü yayılmaması önemlidir.
3: Basın toplantısında CHP Ankara İl Basın Sorumlusu'nun soru sorması da şaşkınlıkla karşılandı.
11: Merhaba, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Basın Danışmanı İrem Yüzer.
1: Efendim, İstanbul'da çok özel bir misafir var bugünlerde. Belçika Kraliçesi Matilda beraberindeki heyette, kalabalık bir heyet üstelik de Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın ağırladığı kraliçe Baykar'ı ziyaret edip İHA ve SİHA'larla ilgili bilgiler aldı. Kraliçe Matilda daha sonra Başkan Erdoğan tarafından da kabul.

0: রেডি হচ্ছে।
1: Ekonomik misyon kapsamında dev bir ekiple Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Matilt en son 2012 senesinde prenses unvanıyla aynı misyonla Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bu kez 428 yatırımcı ve üst düzey siyasetçiden oluşan geniş bir heyetle dün saat 12 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. Onu havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Ziyaretin amacı Türkiye-Belçika ilişkilerinin güçlendirilmesi, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok sektörde yatırım ve işbirliği fırsatlarıydı. Kraliçe havalimanından Beşiktaş'a geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'i Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı.
2: Türkiye'de görmek tekrar 14 yıl sonra ne kadar güzel.
1: Emine Erdoğan'la birlikte saray içinde Türk mirasını tanıtan asırlık zarafet sergisini gezdi. Koleksiyonları inceleyen kraliçe hayranlığını dile getirdi. Erdoğan kraliçeye hanım eli kasımpatı ve lale figürlerinden oluşan broş hediye etti. Belçika Kraliçesi'nin bir sonraki durağı ise Beşiktaş Ortaköy'dü. Ekibiyle birlikte Boğaz manzarasını izleyen kraliçe oradan ayrılıp Baykar tesislerini ziyaret etti. Orada kendisine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti. Kraliçe dünya çapında başarılarıyla tanınan milli sihaları ve yürütülen projeleri inceledi. Akıncı TİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendisine Bayraktar Kızıl Elma insansız hava aracının maketi takdim edildi.
3: Bu ziyaretinde hayırlara vesile olmasını ümit ediyorum.
1: Bugünse Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın da eşliğiyle kraliçeyi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede iki ülkenin ticari ilişkilerinden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyelleri öne çıktı. Görüşmenin ardından Belçika Kraliçesi Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'ni gezdi. Tarihi eserler hakkında bilgi aldıktan sonra Taksim'e Belçika Konsolosluğu'na geçti.
4: Hantavirüs vakası görülen uluslararası seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından İstanbul'da evlerinde karantina süreçleri başladı. Sağlık Bakanlığı yolcularda herhangi bir belirti ya da semptoma rastlanmadığını açıkladı.
5: Hantavirüs tespit edilen gemidelerdi, Türkiye'ye getirildiler. 3 Türk vatandaşının 42 gün boyunca sürecek olan karantina süreci başladı.
6: Hantavirüs salgının ortaya çıktığı kruvaziyer gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. 3 kişi İstanbul'da karantina altında olacak.
5: 3 kişinin karantina süreci kendi evlerinde geçecek ve 42 gün boyunca karantinada kalacaklar. Sağlık Bakanlığı yolcularda herhangi bir belirti ya da semptoma rastlanmadığını açıkladı. Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişi de olduğu gibi bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından klinik durumları sürekli değerlendirilmekte ve sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır denildi. Türkiye için henüz endişe verici bir durum olmasa da uzmanlar hantavirüs enfeksiyonunun başlangıçta sıradan bir grip veya soğuk algınlığıyla karıştırılabileceğini söylüyor. Hastalığın kuluçka süresi genellikle 1 ila 8 hafta arasında değişiyor. Hantavirüs kendini yüksek ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları ve bulantı ile belli ediyor.
4: Şimdi herkesin merak ettiği konu şu, bu hantavirüs nereden çıktı? Hani koronavirüs ilk çıktığında nereden çıktığını çok konuştuk. Çin'de işte bir balık pazarından çıktığı iddia edildi. Daha sonrasında bir laboratuvar sonucu ortaya çıktığı iddia edildi. Hala kesinlik kazanmış değil. Şimdi de hantavirüs çıktı. Peki nereden bu hantavirüs çıktı? Nasıl bulaşıyor? Kimden ilk ortaya çıktığı düşünülüyor? Detaylı olarak araştırdık efendim sizler için.
5: Güney Atlantik'te seyreden MV Hondius gemisinde ortaya çıkan ölümcül hantavirüs salgını dünyayı alarma geçirdi. Gemide 3 kişi hayatını kaybetti, yolcuların tamamı yüksek riskli temaslı ilan edildi.
0: 19 farklı milletten 94 kişi uçaktan indi. 7 uçuşta 8 farklı milletten yolcu bulunurken Hollanda uçuşundaysa 11 farklı milletten yolcu vardı.
5: İlk olarak virüsün Arjantin'in güneyindeki Ushuaia kentinde bulaştığı öne sürüldü. Ancak yeni bulgular salgının gerçek kaynağının Kuzey Patagonya olabileceğini gösterdi. Uzmanlar kuluçka süresiyle yolcuların Ushuaia'da geçirdiği kısa sürenin uyuşmadığını belirtti. Salgının merkezindeki çift 70 yaşındaki Hollandalı kuş bilimci Leo Schilperoort ve eşi Miriam Schilperoort oldu. Yaklaşık 5 aylık Güney Amerika turuna çıkan çift Kasım ayında Arjantin'e gitti. Şili ve Uruguay ziyaretlerinin ardından Mart ayı sonunda yeniden Arjantin'e döndü. Kuş gözlemciliği tutkusuyla bilinen çift, Ushuaia yakınlarındaki bir çöp depolama alanı ve kuş gözlem noktasını ziyaret etti. Uzmanlar nadir bir kuş türünü gözlemlerken kemirgenlerin dışkısından havaya karışan virüslü parçacıkların solunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Schilperoort çifti 1 Nisan'da Ushuaia'dan hareket eden MV Hondius gemisine bindi. Leo Schilperoort yolculuk sırasında ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri göstermeye başladı. Durumu kısa sürede ağırlaşan Schilperoort 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetti. Hantavirüs nadir de olsa insandan insana bulaşabiliyor. Virüsün genellikle kemirgenlerin idrar, dışkı ve salyasıyla kirletilen havanın solunmasıyla yayıldığı belirtiliyor.
7: Bu durumun ciddi bir salgının başlangıcı olduğuna dair bazı yanlış anlamalar ve yanılgılar var. Bunun böyle olmadığına oldukça eminim. Hastalığın bir sınırı var. Hastaları izole edip erken tedavi ederseniz hastalık sınırlanır. Arjantin'de geçmişte bu salgın yaşandığında hastaların evde kendi kendilerini izole etmeleri salgının hızla kontrol altına alınmasına yardımcı oldu.
5: Yetkililer ilk hastaların gemiye binmeden önce hangi bölgeleri ziyaret ettiğini detaylı şekilde inceliyor. Uzmanlar salgının COVID benzeri küresel bir pandemiye dönüşmesinin beklenmediğini vurguluyor.
4: Avrupa güvenlik birimlerinin uzun süredir peşinde olduğu ve Europol tarafından en çok arananlar listesine yer alan suç örgütü üyesi Tunahan Çetkin, MIT'in yürüttüğü kritik istihbarat çalışmasıyla Antalya'da kıskıvrak yakalandı. Zanlının sosyal medya üzerinden gençleri ağına düşürdüğü ve kripto parayla kiralık tetikçi sistemini yönettiği öğrenildi.
8: Avrupa'nın en çok aranan listesinde bulunan bu isim Türk polisi tarafından sadece 9 gün içerisinde yakalanıyor.
5: Avrupa'nın dijital ölüm makinesi, kiralık katil ağlarının beyni ve Europol'ün en çok aranan isimlerinden biri Tunahan Çetkin sadece 9 gün dayanabildi.
8: Yakalanan bu kişi sadece bir bireysel olarak değil aynı zamanda uluslararası anlamda uyuşturucu kartellerinin, baronlarının ve aynı zamanda da tetikçi dünyasının yani suikast dünyasının önemli bağlantıları olan bir isim.
5: Avrupa güvenlik birimlerinin peşinde olduğu o isim, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Alanya'da kıskıvrak yakalandı. Tunahan Çetkin iddiaya göre sosyal medya üzerinden gençleri ağına düşürüyor, kripto parayla kiralık tetikçi sistemini yönetiyordu.
8: Bu ismin yakalanmasında 26 Nisan 2025'te Almanya'da bir suça karışıyor ve daha sonrasında da kendisini orada araması var.
5: Suç örgütlerinin özellikle kullandığı sinyal mesajlaşma uygulaması üzerinden 1 milyon kod adıyla ölüm emirleri verdiği değerlendirilen Çetkin, kurduğu gizli gruplarla tetikçilere hedef gösteriyor, keşif yaptırıyor ve infaz planlarını yönetiyordu.
8: İsveç'te bu baronlar kendi aralarında çeteler çatışıyordu. Türkiye'ye geldi, çatışma Türkiye'ye taşındı. Şimdi bu isim de buraya geldi Çetkin. Burada bundan sonra bir şeyler olacaktı ama polis yaptığı operasyonla İstanbul Polisi Milli İstihbarat Teşkilatı ile almış oldu ve bunun önüne geçmiş oldu.
5: Avrupa'nın konuştuğu Ludwigsburg saldırısının arkasındaki en kritik isimlerden biri olarak gösterilen Çetkin'in suç dünyasında yeni nesil bir sistem kurduğu öne sürülüyor.
8: Hizmet olarak şiddet Avrupa'da şu an bir

0: Son bir dakika.
1: Avrupa'nın şu an itibariyle bunlarla başı belada. Hı hı. Ve Çetkin'in buradaki bu hizmet olarak şiddet modeliyle çalıştığı değerlendiriliyor.
2: Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir silah ele geçirildi. İşlemler için emniyete götürüldü.
3: İnşaat işçisi Mahmut Korkmaz Ankara'da arkadaşının evinde kiracıydı. Evin satılacağını öğrenince talip oldu. Arkadaşıyla anlaştığı gibi taksitler halinde ödemeye başladı evin parasını. Bir de senet imzaladı. İş tapuyu almaya gelince evin bir başkasına satıldığını öğrendi. Hatta imza attığı boş senet yüzünden bir de icralık oldu.
4: Ev sahibi olarak hayal etmiştim ama hayalim boşa gitti yani. 6-7 senelik arkadaşımdı yani. Bu şekilde beni dolandırdı yani.
5: 7 yıllık arkadaşına güvendi, icraya verildi. Aylarca borç ödeyip ev satın aldığını sanırken mahkemeye düştü.
4: Boş senedi imza attık. Arkadaşım diyor güvendik, tapu alınca geri vereceğim dedi bana. Senede baktım avukat evmiş, bana icra geldi.
5: Mahmut Korkmaz arkadaşına ait oturduğu 2+1 evi satın almak için geçen yıl 850 bin lira karşılığında anlaştı. Bir kısmını peşin verdi paranın. Kalan taksitleri de inşaatlarda çalışıp biriktirdiği parayla ödemeye başladı. Her şey yolundaydı. Ta ki arkadaşı imzalaması için Mahmut Korkmaz'ın önüne boş bir senet koyana kadar.
4: 450 lirasını verdim. Geri kalanı da kısım kısım verecektim. O arada bana dedi ki bir senet ver bana.
2: Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında atılan yumruk sonrası motosiklet sürücüsü yere yığıldı. Olay cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
3: Efendim Arda Turan önemli bir başarıya imza atarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i lig şampiyonluğuna taşıdı ve böylece yurt dışında ilk Türk teknik direktörü olarak şampiyonluğa kavuşan teknik direktör olarak tarihe geçti.
6: Arda Turan Shakhtar Donetsk'le tarih yazdı. ...39 yaşındaki teknik direktör yönetimindeki Ukrayna ekibi... ...ligin 27. haftasında Poltava ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Shakhtar... ...bitime 3 hafta kala 16. şampiyonluğunu ilan etti. Zaferin ardından Donetsk ekibi büyük sevinç yaşadı. Shakhtar Donetsk bu zaferle son 4 senede 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Arda Turan ise kariyerinde ilk kez en üst lig şampiyonluğu yaşadı. Sezon başında Shakhtar'ın başına geçen başarılı teknik adam, Avrupa'da lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör olarak da tarihe geçti. Arda Turan Donetsk temsilcisiyle Konferans Ligi'nde de yarı finalde boy göstererek savaşın hüküm sürdüğü ülkede büyük bir başarıya imza attı. Genç teknik direktör Ukrayna ekibiyle çıktığı 48 maçta 30 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

0: da Batı Şeria. Batı Şeria'da zaten Müslümanların, insanların yapacağı çok da fazla bir şey yok. Çocukların, gençlerin bir halı sahası var. Küçücük bir halı sahası. Halı saha demeye bin şahit ister. Bu yüzsüz işgalciler, siyonistler geliyorlar. O çocukların oynadığı halı sahayı işgal ediyorlar. Orayı da işgal ediyorlar.
1: Futbol sahasını bastılar, Filistinli çocukların oyunlarına bile engel oldular. İsrail, Batı Şeria'da işgalini sürdürüyor. Hedeflerinde Masa Feryatta'daki El Hayr köyü vardı. Daha önce alınan yıkım kararını fırsat bilen işgalciler de bölgeye gitti. Çocukların oynadığı futbol sahasına baskın düzenledi. Baskın sırasında Filistinli çocuklar oyun oynuyordu. İsrailli işgalciler oyunu durdurdu, saha ve çevresini kuşattı. Sloganlar atarak çocukların oyununu engelledi. Yerleşimcilerin baskınında İsrail güçleri de onları korumak için yanlarındaydı. Çok sayıda asker elleri tetikte sloganlara eşlik etti.
0: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, İstanbul'da başlayan Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun açılışında konuştu. Daha adil bir dünya hepimizi iyileştirecektir diyen Albayrak, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti.
2: Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür.
1: Dünya Dekolonizasyon Forumu, Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın konuşmasıyla başladı. Esra Albayrak, bugünün normalini kendi kavramlarımızla yazmalıyız dedi.
2: Bugünün normalini, hakikatini belirleyen bilgiyi yeniden ele almalıyız. Yeniden yazmalıyız ve kendi kavramlarımızla yazmalıyız. Çünkü Amerika'nın keşfi yerlilerin gözünden yazıldığında boş toprak miti yıkılır. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker.
1: Albayrak Gazze'deki işgal ve soykırıma da değindi.
2: Tarihin önemli eşikleri vardır. Öyle dönemler olur ki cevaplar artık yeni soruları taşıyamaz. Bizler böyle bir eşikteyiz. Bunun en görünür kanıtı Gazze'dir. 10 yıllardır süren sömürgeci işgalin 7 Ekim sonrası vardığı boyut, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik bütün dünya halklarının nezdinde, vicdanında derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir.
1: Esra Albayrak, insanlık için bir başka tarihi eşiğin dijital devrim olduğuna dikkat çekti.
2: Günlük ekran kullanım süresi 8 saati aşan yeni nesle verilen ismin kendisi oldukça ilginçtir. Onlara dijital yerliler deniyor. Korkarım yeni kruzolar adalarına ulaşıyor. Bu sefer ada bizim ve daha da önemlisi çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri.
1: Albayrak A Haber mikrofonlarına forumun önemini anlattı.
2: Çok önemsediğimiz bir buluşma. Bizim burada gerçekleştirmek istediğimiz şey hakikaten klasik anlamda sömürgeden sonra da devam eden sömürge mekanizmasının araçlarını açığa çıkarmak. Elimize kullandığımız telefonu kim üretti? İçindeki yazılımı kim yazdı? Çocuklarımızın oynadığı oyunların arka planında nasıl bir akıl işledi? Bunları sorgulatmayı da amaçlayan bir forumdan bahsediyoruz.
0: Ve efendim bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Melih Altınok konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Büyük şehirlerde neredeyse kira seviyesine yaklaşan site aidatlarına yönelik yeni düzenleme yasalaştı. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle birlikte aidat artışlarına yasal sınır getirilirken site yönetimlerinin yapacağı ek harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu hale geldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda psikolojik sorunları olan bir kişi piste girdi. O sırada kalkış yapan bir yolcu uçağı piste giren kişiye çarptı. Pisteki kişi uçağın motoruna girdi ve feci şekilde hayatını kaybetti. Uçakta yangın çıktı. Çarpışmanın ardından uçakta panik yaşandı. Kalkış iptal edilirken yolcular şişme tahliye rampasıyla uçaktan çıkarıldı. Kanada'nın British Columbia eyaleti eşi görülmemiş bir olaya sahne oldu. Kavşakta otomobille çarpışan bir motosiklet kazanın etkisiyle metrelerce yükseğe fırladı. Sürücü yere düştü. Ancak motosiklet trafik ışıklarının bulunduğu direkte asılı kaldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan bir karaoke etkinlik kulübünde yangın çıktı. Elektrik kaçağı nedeniyle çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Binadan yükselen alevler kenti kaplarken yetkililer söndürmek için zamanla yarıştı. 10 itfaiye aracıyla birlikte müdahale edilen yangın 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. Polis ve asker de çalışmalara destek verdi. Yangında ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. ABD'nin Miami kentinde çıkan çalı yangını kısa sürede yayıldı. Alevlerin büyümesiyle ormanlık alana da yayılan yangına 12'den fazla itfaiye ekibi müdahale ediyor. Havadan helikopterlerle destek verilen yangının önüne ise geçilemiyor. Alev duvarı şeklinde ilerleyen yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. ABD'nin Alaska eyaletindeki Utqiagvik kentinde sıra dışı doğa olayı yeniden başladı. Yerel saatle 2:57'de doğan güneşin önümüzdeki 84 gün boyunca batmayacağı açıklandı. Kuzey Kutup Dairesi üzerinde bulunan kentte yaşayan yaklaşık 5000 kişi yaz boyunca kesintisiz gün ışığıyla yaşamını sürdürecek. ABD'nin en kuzeyindeki yerleşim yeri olarak bilinen Utqiagvik'te yaşanan bu doğa olayı Midnight Sun yani gece yarısı güneşi olarak adlandırılıyor. Macaristan parlamentosunda yapılan oylamanın ardından Peter Magyar resmen başbakanlık görevine başladı. Magyar seçimi kazandığında dansıyla fenomen olan Sağlık Bakanı adayı Hegedus bir kez daha şov sergiledi. On binlerce kişi de Hegedus dans ederken onu izleyerek tezahüratlarda bulundu.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yani okullardaki fiziksel güvenlik tedbirlerini arttırdık. Yılda iki defa yapılan toplantıları her ay artık yapmaya başladık. Valilerimizin, kaymakamlarımızın başkanlığında. İstiyoruz ki bütün tedbirler gözden geçirilsin. Herhangi bir açık alan bırakmayalım.
2: Dijital tehlikeye karşı çocuklar için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ailelere de çocuklarını tehlikelere karşı korumak için görevleri hatırlatıldı.
1: Uyuşturucuyla mücadele, siber suçlarla mücadele veya sanal alemde olup bitenlerle ilgili mücadeleyi sadece İçişleri Bakanlığı olarak bizim önlememiz mümkün değil. Burada ailenin de görevleri var. Yani aile mesela çocuğunu kontrol edecek. Kimlerle arkadaşlık ediyor, kimlerle düşüp kalkıyor, okula gidiyor mu, oyunlarda hangi sitelere giriyor değil mi?
2: İçişleri Bakanlığı çocukların güvenliği için çalışmalarını sürdürürken şimdi de yeni bir tehlike...

0: dikkat çekti. Tehlikenin adı istemsiz bekarlar, yani incel grubu. Bu grup, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda yer alıyor. Rapora göre bu grup kadın düşmanlığı, ırkçılık gibi kavramlarla öne çıkıyor. Türkiye'de ise sayıları azımsanmayacak kadar fazla. Çoğunluğu 18 yaşın altında. Raporda Discord ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden örgütlenen topluluklarda çocuklara yönelik zorbalık, cinsel taciz, tehdit ve şantaj gibi birçok suçun işlendiği belirtiliyor. Türkiye'de bu akımın izleri ne yazık ki kanlı bir olaya da yansıdı. İstanbul'da 2024 yılında iki kadını öldüren Semih Çelik'in incel gruplarına ait materyaller taşıdığı ve dijital platformlarda bu çevreyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu olay Türkiye'deki ilk incel bağlantılı cinayet olarak da kayıtlara geçti. İnsel üyeleri yoksul ve çirkin oldukları için kadınlara ulaşamadıklarını düşünüyor. Bu nedenle öfke ve intikam duygularını sosyal medyada besliyorlar. Bazı üyeler de intihar ederken yanında başkalarını da götürme düşüncesi dikkat çekiyor. Rapor, sosyal medyanın çocuklarda empati kaybına, siber zorbalığa ve radikalleşmeye yol açtığını da ortaya koyuyor. Raporda özellikle çocukların sosyal medya kullanımı için alınması gereken tedbirler de sıralandı. Buna göre çocukların sosyal medya kullanım sürelerinin kısıtlanması, ebeveyn kontrolü ve güvenlik yazılımlarının yaygınlaştırılması, okullarda medya okuryazarlığı dersleri verilmesi, yaş gruplarına özel farkındalık eğitimleri düzenlenmesi gibi tedbirler yer aldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Güney Atlantik'te seyreden MV Hondius gemisinde ortaya çıkan ölümcül hantavirüs salgını dünyayı alarma geçirdi. Gemide 3 kişi hayatını kaybetti, yolcuların tamamı yüksek riskli temaslı ilan edildi.
2: 19 farklı milletten 94 kişi uçaktan indi. 7 uçuşta 8 farklı milletten yolcu bulunurken Hollanda uçuşundaysa 11 farklı milletten yolcu vardı.
0: İlk olarak virüsün Arjantin'in güneyindeki Ushuaia kentinde bulaştığı öne sürüldü. Ancak yeni bulgular salgının gerçek kaynağının Kuzey Patagonya olabileceğini gösterdi. Uzmanlar kuluçka süresiyle yolcuların Ushuaia'da geçirdiği kısa sürenin uyuşmadığını belirtti. Salgının merkezindeki çift 70 yaşındaki Hollandalı kuş bilimci Leo Schilperoort ve eşi Miriam Schilperoort oldu. Yaklaşık 5 aylık Güney Amerika turuna çıkan çift Kasım ayında Arjantin'e gitti. Şili ve Uruguay ziyaretlerinin ardından Mart ayı sonunda yeniden Arjantin'e döndü. Kuş gözlemciliği tutkusuyla bilinen çift, Ushuaia yakınlarındaki bir çöp depolama alanı ve kuş gözlem noktasını ziyaret etti. Uzmanlar nadir bir kuş türünü gözlemlerken kemirgenlerin dışkısından havaya karışan virüslü parçacıkların solunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Schilperoort çifti 1 Nisan'da Ushuaia'dan hareket eden MV Hondius gemisine bindi. Leo Schilperoort yolculuk sırasında ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri göstermeye başladı. Durumu kısa sürede ağırlaşan Schilperoort 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetti. Hantavirüs nadir de olsa insandan insana bulaşabiliyor. Virüsün genellikle kemirgenlerin idrar, dışkı ve salyasıyla kirletilen havanın solunmasıyla yayıldığı belirtiliyor.
3: Bu durumun ciddi bir salgının başlangıcı olduğuna dair bazı yanlış anlamalar ve yanılgılar var. Bunun böyle olmadığına oldukça eminim. Hastalığın bir sınırı var. Hastaları izole edip erken tedavi ederseniz hastalık sınırlanır. Arjantin'de geçmişte bu salgın yaşandığında hastaların evde kendi kendilerini izole etmeleri salgının hızla kontrol altına alınmasına yardımcı oldu.
0: Yetkililer ilk hastaların gemiye binmeden önce hangi bölgeleri ziyaret ettiğini detaylı şekilde inceliyor. Uzmanlar salgının COVID benzeri küresel bir pandemiye dönüşmesinin beklenmediğini vurguluyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İlişkimizi yardım değil, ortaklık temeline taşımak istiyoruz dedi. Katliamcı Netanyahu, ABD ile ilişkilerde yeni dönemde beklentilerini açıkladı.
4: yaparım görürüm.
5: ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri finansal desteği sıfıra indirmek istiyorum.
0: İsrail'in yaptığı katliamlarda en büyük destekçisi ABD oldu. Tel Aviv'in yaptığı her hamleye Washington arka çıktı. Hem siyasi olarak hem de maddi anlamda İsrail'e yardım etti. Katliamcı Netanyahu ABD medyasında

0: Medyasına yaptığı açıklamada yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi dedi.
1: Bence artık zaman içinde üzerinde anlaşılmış bir programla Amerikan askeri yardımını sona erdirmenin ve yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi.
0: ABD'nin İsrail'e yılda 3,8 milyar dolar olan mali desteğini sıfırlayacağız diyen Netanyahu, planını Trump'a da anlattığını söyledi.
1: ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri finansal desteği sıfıra indirmek istiyorum. Bunu Başkan Trump'a da söyledim. Şaşkınlıktan ağzı açık kaldı.
0: Çin'le İran ilişkisi de soruldu işgalci Netanyahu'ya. Bu hoşuma gitmiyor mesajını verdi.
1: Çin, füze üretimine belli miktarda destek ve bazı bileşenler sağladı. Bu hoşuma gitmedi ama bundan fazlasını söyleyemem.
2: Haber Radyo, 24 saat haber.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Bugün Sebep Sonucu'nun ilk bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki skandalları konuşacağız. Korkunç itiraflar geliyor, sizler de takip ediyorsunuzdur. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Veli Ağababa 1 milyon euro talep etti diyor. Ağababa bu paranın babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söylüyor. Yani babası tekrar aday yapılacak ve Veli Ağababa'ya 1 milyon euro para verdiğini söylüyor. Ayrıntılar da çeşitlendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittim, 6. kata çıktım. Telefon edildi, Veli Ağababa ile konuştum ve 1 milyon euroyu teslim ettim diyor. Zuhal Böcek, Gökhan Böcek'in eşi. O da adaylık için genel merkeze 1 milyon euro taşıdık diyor. Bunlar çok çok ciddi iddialar. Yine iddiaların odağındaki isimlerden Muhittin Böcek, oğlum Gökhan 1 milyon euroyu verdi diyor. 1 milyon euro ile ilgili beyanatı doğrudur diyor. İddiaların odağındaki isimlerden Veli Ağababa da ben Gökhan Böcek'i tanımıyorum. Beyanları tamamen iftiradır. Hesap hareketlerim, HTS ve baz verilerim, kamera kayıtları incelensin diyor. Bu konuyla başlayacağız önce. Özkan Yalım'ın da yine Uşak Belediye Başkanı itirafları var. O da Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL nakit verdim diyor. Gafar, çok ciddi iddialar bunlar.
1: Büyük önemliyle, çok önemliyle.
0: Ve ama bunlar kanıtlanmayacak şeyler mi? Yani birinin birine 1 milyon euro veriyor olması günün sonunda illaki bir takım hareketliliklerle, tabii, kayıtlarla kanıtlanır herhalde.
1: Yani para büyük olduğu için izi sürülebilir. Şöyle, küçük para olduğunda biliyorsun, hani gazeteci olarak biliyorsun tabii, film izleyenler de bilir, seri numarası alınır suçüstü işler, evet, için. Şimdi burada bir suçüstü yok. Sadece bir itirafçı var. İki itirafçı var, özür dilerim. Baba oğul itiraf ediyorlar. Diyorlar ki biz rüşvet verdik. Rüşveti ne için verdik? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için. Yani Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması için bu rüşvet verildi diyorlar.
0: Veli Ağababa'ya veriyor.
1: O da kişiye şu şekilde verdi.
0: Genel merkez, evet, üzerinden bir irtibat kuruyor. Yani, evet, birileri adını alıyor, öyle mi Veli Ağababa?
1: Yani şimdi genel merkezin ihtiyaçları vesaire gibi bir laf da geçiyor burada. Genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır. Yani genel merkez deyince hani partinin kurumsal kimliği mi kastediliyor? Oradaki şahıslar mı? Ama partinin kurumsal kimliği kastedilemez. Şundan dolayı onu söyleyeyim. Orayı açalım. Siyasi partiler kanunu var. Siyasi partiler kanunu gereğince siyasi partilerin bütün hesapları denetim altındadır.
0: Yani hem böyle çocuğu ne yap, çantaya parayı koy,
1: yok,
0: getir, olmaz.
1: Olamaz. Yani siyasi partilere, yani parti üyesi olan insanlar, yönetici olan insanlar bilir, vatandaşlarımız da bilmesi açısından söyleyeyim. Sadece siyasi partiler değil, dernekler, vakıflar, benzeri bütün kurumlar giren çıkan parayı belgelendirmek zorundadır. Özellikle de gelirler konusunda çok titiz bir prosedür vardır. Hı. Yani kafanıza göre para veremezsiniz. Ne yapılır? Bağış makbuzu diye bir kavram var, değil mi? Bağış makbuzu bunun için vardır. Bağış makbuzu kesilir. Şu kadar lira ben Milli Altınok'tan aldım. Hangi derneği? Efendim Kanarya Sevenler Derneği'ne. Ya da efendim güven, bana güven merak etme partisi adına. Yani bunları belgelendirmek zorunda. Çünkü siyasi partilerin gelir kaynakları şundan önemli. Şayet siyasi partilerin gelirleri meşru olmazsa demokratik sistem kirlenir. Bundan dolayı çok katı tutuluyor. Yani şöyle düşünün. Biz siyasi partilerin gelirlerini anayasal düzen içinde takip etmezsek, bu, hı hı, CHP için geçerli değil. AK Parti, MHP, İYİ Parti hepsi için geçerli olan bir şey. Anayasal düzen bunları takip etmezse kendisi tehlikeye girer. Çünkü mesela

0: yabancı bir güç gelir bir şeye para verir, bir partiye para verir. Vaktiyle Avrupa'dan doğrudan para alan siyasetçiler vardı. Sovyetler Birliği'nden güya sözde komünist olduğunu iddia eden o zaman tipler, eski Türkiye'de mesela eskinin TKP'si, para almışlar, ortaya evet. çıktı onlar. Yani o zaman ne olur? Bir başka yabancı güç sizin siyasetinize müdahale eder ya da istenmeyen şeyler olur. İş adamları vesaire. Bunlardan korumak için partileri böyle katı tabii, kurallar var. Dolayısıyla gerekiyor. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Öyle olsa kayıtlı olur. Ha, o zaman genel merkez ne demek? Genel merkez demek ki iddiayı söylüyorum tabii. Yani biz bir hüküm merci falan değiliz. Yani buradaki iddia üzerinden söylüyorum. Demek genel merkez dedikleri Veli Bey tarafından temsil edilen, Veli Ağbaba tarafından temsil edilen bir grup başka bir merkez yönetici kitlesi var demek.
1: Onlara doğru. genel merkez deniliyor.
0: Onlara öyle olduğunu zannediyorum. Ben öyle yorumluyorum.
1: Evet. Yani. Bu arada Özkan Yalım'ın da Özgür Özel'le ilgili iddiaları var. 170 bin euro ve bir para aç verdim. 1.2 milyon lira nakit para verdim. Kayıtsız otel konaklamaları var. Pahalı hediyeler var diyor. Özgür Özel de cevaben Özkan Yalım'ın itiraflarına cebime giren bir para yok. Eninde sonunda aracın faturası da aksesuarlarının parasını da biz ödemişiz diyor. Arabanın içinde yapılan bazı eklemeler olabilir. Ancak benim şahsi cebime giren herhangi bir şey yoktur. Ortada bir kamu zararı varsa yine karşılanacaktır diyor. Kısmen Özgür Özel'de o arabayla ilgili iddiaları, yani bir kamu zararı falan oluştuysa karşılarız diyerek aslında bir anlamda doğrulamış da oluyor.
0: Onu şimdi kabul Ankara'ya, etmiş oluyor.
1: Değil mi?
0: Evet, kabul etmiş oluyor onu. Ama burada nasıl, yani burada suç nerede oluşuyor? Onu tam açıkçası biz de tam
1: şimdi
0: bilemiyoruz.
1: Bölüm yani. Bölüm gidelim evet, diye evet, söylüyorum evet. ama bu iki iddia yani çok ciddi. Bugün gün içerisinde de Ankara'da bunlar çok konuşuldu. Biraz sonra İlter Yeşiltaş'a bağlanacağız. Ondan ayrıntıları alacağız. Diğer konuklarımıza da hoş geldin diyelim. İrfan Kaya Ülger hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Cüneyt Küsmez, Cüneyt hocam hoş geldiniz.
3: Teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Altuğ Karataş, Altuğ hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Melih, iyi yayınlar.
1: Bu arada Trump, biraz sonra o konulara da gireceğiz bu konuyu konuştuktan sonra. Petrolün fiyatı öyle bir düşecek ki şaşıracaksınız dedi. Numara mı yapıyor, bizi rahatlatmaya mı çalışıyor? Böyle bir gücü var mı?
4: Trump'ın gücü yükseltmeye de gücü var, düşürmeye de gücü
2: manipülasyon
4: var. İkisine de muktedir.
2: De.
1: Belki de manipülasyon
2: evet, yapıyor. Aşağı yukarı.
1: İrfan hocam görüşmeyeli Trump hakkındaki görüşleriniz hiç değişmemiş öyle hissediyorum.
2: Yani Trump'ın kendisi aslında aynı çizgisini koruyor. Eksterim uçlarla girip gidiyor.
4: İstikrarlı.
2: Biz sadece tespit
1: Benim
2: yapıyoruz.
1: Yaptığım bir şey yok o oynuyor diyorsunuz. Peki,
0: Trump bence A Haber'i takip ediyor. Hocanın yayına çıktığı programdan evvel petrol fiyatlarıyla ilgili hep spekülatif laflar söylüyor. Heyecanlı olsun diye siz mi evet. söylettiniz hocam nasıl
4: olur? Bilmiyorum ama güzel para kazanıyor sadece onu söyleyeyim.
1: Bunu yani. Biliyoruz diyorsunuz. İlter merhabalar. İlter de Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde. Nasılsın İlter?
5: İyiyim. Sağ olun Melih Altınok. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar.
1: Selamlar. Çok teşekkür ederiz. İlter, şimdi CHP'nin gündemi bu. Diğer partilerin de Ankara'da herhalde gündemi bu. Ne anlatırsın gün içerisinde bununla ilgili? Ne gibi gelişmeler oldu?
5: Melih Altınok başkentte sadece bu konu konuşuyor açıkçası. Siyasete dair Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler, Özkan Yalım'ın itirafları, Antalya'dan gelen Muhittin Böceğin itirafları, Gökhan Böceğin itirafları siyasete damgasını vurmuş durumda. Haliyle Türkiye'de, Türk siyaseti de bunu konuşuyor. Bugün saat 11'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Her pazartesi gerçekleşen bir toplantı bu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmaylarıyla bir araya geldi. Zeynel Emre, parti sözcüsü Zeynel Emre saatler 14'ü gösterdiğinde burada genel merkezde ikinci katta kameraların karşısına geçti. Ve haliyle bizler gazeteciler de gündemdeki bu iddiaları sorduk. Gökhan Böceğin bazı itirafları var, iddiaları var. Özkan Yalım'ın yine aynı şekilde itirafları söz konusu. Kayıtlara geçen itiraflar bunlar. Zeynel Emre'ye sorduk bu iddialara ilişkin ne diyorsunuz diye. Ve Zeynel Emre de külliyen yalan ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu iddiaları tümden reddediyor Melih Altınok. Bunu özellikle ifade edelim. Zaten kameralar karşısında canlı yayında da Zeynel Emre'nin açıklaması bu yönde oldu. Daha sonra basın toplantısı sona erdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı yönetimcilerle yine görüşme fırsatımız oldu. İşte Antalya'dan yine dediğimiz gibi bazı itiraflar geliyor. Özkan Yalım'ın iddiaları ve itirafları ortada. CHP ne düşünüyor? Nasıl bir değerlendirme oldu? MYK'da gündeme geldi mi diye sorduğumuzda yine aynı şekilde bu iddiaların tümden yalan olduğunu ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ediyorlar Melih Altınok parti yöneticileri.

0: Tabii bir yandan da özellikle Veli Ağbaba konusuyla ilgili de şöyle bir parantez açmakta fayda var. Veli Ağbaba malum hakkındaki bu iddiaları reddetmişti. Şimdi Veli Ağbaba CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın isimlerden, belki de en yakın isimlerden bir tanesi. Veli Ağbaba ile ilgili bu iddialar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uzanır mı şeklinde de yine kulislerde cevabı aranan sorular var. Bu soruyu yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir yöneticiye sorduğumuzda bu iddialar gündemde konuşuluyor. Hani siz ne düşünüyorsunuz şeklinde sorduğumuzda şöyle bir yanıtı oldu. Mücadeleyi bırakmak demek kendi varlığını inkar etmek demektir. Yani biz mücadelemizi sürdüreceğiz dedi ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Seçimlere kadar sahada olmaya devam edeceğiz şeklinde bir açıklaması oldu. Yani dediğimiz gibi bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle altını çiziyor parti yönetimi ve aynı zamanda akıllardaki soru işte Veli Ağbaba Özgür Özel'e yakın, acaba oradan Özgür Özel'e bu iş uzanır mı şeklindeki iddialar da kulislerde açıkçası konuşuluyor. Biz de bunu parti yöneticilerine sorduğumuzda biz mücadelemize devam edeceğiz şeklinde yanıtlar aldık. Tabii yine bugünkü gündemde yine Muhittin Böcek'ten bahsetmiştik. Bugün malum Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Aynı işlem Muhittin Böcek için de uygulanır mı? Yani Muhittin Böcek de partiden ihraç edilir mi? Bu süreç yaşanır mı Muhittin Böcek adına? Yine bu soruyu yönelttiğimizde Zeynel Emre'nin yanıtı basın toplantısında şöyle olmuştu. Başkanın ifadelerini görelim. Önümüze geldiğinde karar veririz dedi. Yine bu açıklamanın ardından yine görüştüğümüz parti yöneticileri de yine Muhittin Böcek'in ifadelerine bakacaklarını ve Muhittin Böcek'in CHP'den ihraç edilip edilmeyeceği noktasında nihai kararında Muhittin Böcek'in vereceği ifadeler sonrasında şekilleneceğini dile getirdiler. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece bu iddialar gündemde değil. Diğer yandan işte mutlak butlan davası malum istinaf mahkemesi inceliyor dosyayı. Özkan Yalım'ın ifadeleri, itirafları, Gökhan Böcek'in itirafları da yine dosyaya girmiş durumda. Acaba bu itiraflar sonucu etkiler mi? Mutlak butlan yönünde bir karar çıkar mı? Bu yönde bir karar çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritası ne olur? Bir parti kurulur mu? Bu da yine gündemdeydi. Buna ilişkin de Cumhuriyet Halk Partili kaynaklarla yaptığımız görüşmede özellikle yedek parti işini sorduk Melih Altınok. Hı hı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel malum katıldığı bir televizyon programında olası parti kapatma olasılığına ilişkin böyle bir ihtimal durum ortaya çıkarsa bir yedek partinin hali hazırda hazır tutulduğunu ifade etmişti. Tabii kulislerde şu da konuşuluyor. Mutlak butlan kararı çıkar. 38. olan kurultay iptal edilir. Eski yönetim tekrar göreve gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetiminin başka bir partiyle siyasi yolculuğunu sürdüreceği şeklinde iddialar da Ankara kulislerinde uzun süredir konuşuluyor. Bu iddiaları sorduğumuzda evet yedek parti var yanıtını aldık. Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz diyor parti yöneticileri. Ancak yedek genel merkezle ilgili iddiaları yalanlıyorlar. Bugün düne gideyim aslında bu iddialar gündeme geldiğinde Cumhuriyet Halk Partili bir kaynağıma sorduğumda işte Balgat'ta bir yedek genel merkez tutuldu, bekletiliyor şeklinde. Bu iddiaya ne diyorsunuz diye sorduğumda bu iddiayı tümden reddetmişti. Bugün saat 14'te dediğim gibi Zeynel Emre'nin basın toplantısı vardı. O toplantıda bizzat parti sözcüsü Zeynel Emre'ye sordum. Bu iddialar yine gündemde bir yedek genel merkez söz konusu mu diye sorduğumda şöyle bir yanıt verdi. O da oldukça önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı konuları sadece genel başkan bilir dedi. Onun ötesindedir ve bu da doğrudur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi tabii bu açıklama önemliydi. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partili başka bir yöneticiye sorduğumda ise yedek genel merkez iddiasını tümden reddetti. Yani bir tarafta asla ve katra bir yedek genel merkez söz konusu değil dedi bir parti yöneticisi. CHP sözcüsü Zeynel Emre ise bunu yalanlamadı açıkçası. Ancak şunu söyledi, bazı konuları Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan bilir şeklinde bir cevabı oldu bu soru karşısında. Bu konuyu da bu şekilde aktarmış olalım.
1: İlter,
0: bir de
1: yani
0: ekim partisi konusu var, onu da hemen aktarayım.
1: Ona gelmeden İlter, şu yedek parti bence önemli bir konu. Yani hissettiğin Cumhuriyet Halk Partisi bu mutlak buttan konusunu ciddiye alarak alternatifler mi arıyor? Senin hissettiğin nedir? Şimdi bir yönetici yok böyle bir şey diyor, diğeri olabilir diye kapı aralıyor. Genel başkan bilir bu işleri diyor. Senin izlenimin
0: bir
1: nedir?
0: Bir hazırlık var.
1: Ciddiye alıyorlar mı çok?
0: Kesinlikle ciddiye alınıyor bu olasılık. Yani mutlak butlan kararı çıkabilir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel asla ve kata mutlak butlan şeklinde bir karar çıkmaz dese de siyaseten de bu şekilde bir değerlendirme de yapmış olabilir Sayın Genel Başkan, ama nihayetinde bu konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi bazı yöneticileriyle yaptığımız görüşmede her ihtimali siyasi parti olarak göz önünde bulundurmamız gerekiyor şeklinde bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Yani yedek parti var, bir kenarda bekletiliyor. Hali hazırda kurulu olan bir partiden bahsediyorum. Bu bir kenarda bekletilirken işte Ekim Partisi birkaç aydır özellikle bu dillendiriliyordu. İşte Ekim Partisi kurulabilir. Eğer mutlak butlan olursa mevcut yönetim kadrolarla birlikte o partiyle siyasi yolculuğuna devam eder şeklinde bazı değerlendirmeler vardı malum. Cumhuriyet Halk Partili yönetici bu Ekim Partisi iddiasını reddetti. Dedi ki zaten yeniden bir parti kurmak kolay değil. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa mevcut partilerden biriyle bu süreci yönetiriz mealinde bir değerlendirmesi oldu. Yani mutlak butlan ihtimali Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir gündem başlığı. Her ihtimal göz önünde bulunduruluyor Melih Altınok.
1: Evet. Bu Özkan Yalım'ın aslında iddiaları herhalde bu mutlak butlanla biraz alakalı. Çünkü Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL nakit verdim diyen Özkan Yalın, bu paranın kurultay öncesi yapılan kongre masraflarında kullanılmak üzere yapıldığını, alındığını söylüyor. Yani kongre masrafları herhalde kongre salonuna asılan bayraklar falan değil bu iddialar. Yalnız benim dikkatimi çeken bu Özkan Yalın'ın iddialarıyla ilgili olarak diyor ki, kurultay öncesi yapılan işte masraflar için verdim 200 bin TL'yi. Parayı Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özel'i aradım diyor Özkan Yalım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Dediğini yaptım, oradan ayrıldım. Ya böyle bir şey bana çok garip geliyor yani. Benim evin duvarının üstüne 200 bin lira bırak. Böyle bir şey sana da garip gelmiyor mu Gaffar?
2: Tuhaf yani, değil mi? Ya şöyle, hani bir rüşvet parası alışverişinin iddiası var burada. Tabii ki bu banka transferiyle olmaz. Elden teslim edilmesi lazım, ama elden teslimde de yani git parkın parktaki köpek kulübesinin yanına bırak gibi böyle bir...
1: Ya biri belediye başkanı, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı der mi benim evinin duvarının üstünde?
2: Şimdi vaktiyle İstanbul'da şöyle enteresan bir olay olmuştu. Suadiye'de bir 1970'lerin başında oluyor bu hadise. Bir vatandaş işe gitmek için evden çıkıyor sabah saatlerinde. Bir otomobilin üzerinde bir poşet buluyor. Gazetede de yansıdı bu. İlanlar falan verilmiş. Ya ben hatırlamıyorum da okuduk, arşivden bakıyoruz. Poşetin içinde yüklü bir miktarda para. O paranın sahibi bulunamadı. Ne oldu bilmiyoruz. Fakat o zaman tahminler şöyleydi. Hani tırnak içinde anarşistler. O zaman sol örgütlerin banka soygun, kuyumcu soygun işleri vardı. Herhalde soygundan kaçan birileri oraya o poşetteki parayı artık hani canını kurtarmak için oraya bırakıp gitmiş. Şimdi
1: bir faydalı yere... bir iş yapmış. Millet oradan halk alsın demiş.
2: Vatan halka da almış. Şimdi burada da burada hani bir... Özgür Bey'in evini ben merak ettim. Yani nasıl bir ev ve nasıl bir duvar? Yani duvara para bırakma işi... Ya burada bir tuhaflık olduğunu ben söylemeliyim. Yani burada sonuçta bu bir itiraf. Yani evet, diyor ki ben bunları yaptım diyor. Böyle bir şey yaptım diyor. Ama gerçekten hani o duvar nasıl bir duvar yani, ya
1: bu iş böyle mi dönüyor benim hakikaten?
2: Anlamlandırmakta ben de zorluyorum.
1: Yani o dolandırıcılar falan bazen yapıyorlar. Taha Akyol, ben de bir iki yazı yazmıştım bununla ilgili. Taha Akyol'u birileri arıyor, diyor ki işte senin şöyle şöyle ilişkin var. Evindeki bütün parayı pulu topla, çöp poşetin içerisinde Şişli'de bir yere bırak. Taha Akyol hükümetlere akıl veren adam biliyorsun. Topluyor abi parayı, evde ne var ne yok. Oğluna da danışıyor, yapayım mı diyor. Oğlu da yap diyor. Yani götürüyor, çöpün yanına o parayı koyuyor. Şimdi böyle olayları da rastlıyoruz.
2: Bence ya
1: da
2: hükümetlere akıl verecek yani düzeyi varmış.
1: Koyuyor. Tabii. Büyük konuşmayayım ama şimdi bu tarz bir olayda da yani bunun kanıtlanması

0: çok da zor kayıt değildir herhalde. Kameralar vardır. Genel merkezde de kameralar vardır. Özgür Özel'in evinin orada da kameralar falan vardır. Bir de aklıma şu geliyor İlter. Bu Veli Ağbaba mecliste bir Çağdaş Market poşetinin içerisinde bir 250 bin euro bulunmuştu.
1: O poşet konusu ne oldu? Evet.
0: Ne oldu o hikaye? Evet. Seyircilerimiz de onu da hatırlamıyorlardır. Yani ben şimdi kafamdaki soru işaretini ortaya koyuyorum bu itiraf üzerine. Elbette doğru kabul edecek değilim Özkan Yalım'ın. Ona mahkeme karar verecek ne olup bittiğine de. Bu tarz şeyler de oluyor muydu İlter? Bu meclis odasındaki Veli Ağbaba'nın 250 bin euro hikayesi neydi? Ve Gaffar'ın dediği gibi ne oldu o iş ya?
2: O konu gündeme gelmişti Melih Altınokaba. O konuyla ilgili somut bir durum ortaya çıkmadı açıkçası.
0: Ama iddia neydi İlter? Bir hatırlatır mısın?
2: Bu siyasetin Ankara'da işte görevliler, mecliste bazı görevliler milletvekilinin odasında bir poşet içerisinde 250 bin dolar eğer yanlış hatırlamıyorsam buluyorlar. Bu şekilde bu iddia kulislerde yayıldı. Ancak bu konu ilişkin herhangi bir durum ortaya çıkmadı açıkçası.
0: Yani görevliler mecliste
2: zaman gündeme gelen bir
0: mecliste
2: konu.
0: Bir milletvekilinin odasında bir poşet buluyorlar. Çağdaş Market poşeti. İçinde bir bakıyorlar 250 bin dolar para. Haber veriyorlar sağa sola. Ya diyorlar Veli Ağbaba gelmişti buraya. Dağlardan bahsediyorum. Sonra Veli Ağbaba aranıyor. Deniliyor ki işte bunu da CHP'li gazeteciler anlatıyor bu arada Gaffar. Ya diyorlar bu para kimin? Veli Ağbaba buradaydı diyorlar. Hani onun olabilir. Ya bunlar hakikaten çok garip işler.
1: Meclis başkanlığı keşke bir açıklama yapsa. Biz yani çünkü mecliste olmuş ya hani. Orada bir şaibeli tuhaf durum var. Böyle giderse şöyle olacak. Veli Ağbaba Çağdaş Market'ten para isteyecek. Reklamınızı yaptık o kadar diyecek yani. Başka türlü iş oraya bağlanacak yani. Çünkü bir poşet fotoğrafı var. CHP'li gazetecilerin yazıp çizdiği 250 bin dolar var. Tabii ki biz onu görmedik, saymadık ama o 250 bin dolar artık alenileşti. Yani öyle bir para var ama para nasıl bulundu, kime aitti, nereye gitti? Kim aldı parayı? Para birisi almış olması lazım değil mi? Herhalde meclis kasasına...
0: Tabii bir vekilin odasında mecliste poşetin içinde abi 250 bin dolar ya da ne kadar olursa olsun dolarlar çıkıyorsa... Bu başlı başına bir skandal. Yani poşete parayı salıp sarıp meclis odasında birinin falan koymak bunlar korkunç şeyler ama şöyle şeyler de duyduk ya biz Gaffar. CHP Genel Merkezi'ne kar maskeli adamlar geldi.
1: Evet gelmişti.
0: Bana bir takım bilgiler verdi.
1: Vermişti.
0: Yani bunu bir CHP Genel Başkanı bile söyledi. Evet. Düşünün buna inanabileceğimizi düşündüler. O yüzden bize garip geliyor ama Manisa'da Özgür Özel'in duvarın üstüne 200 bin dolar böyle olaylar da var.
1: Görevimiz tehlike gibi yani. Mission Impossible gibi. Şimdi ben şuna takılıyorum. Bunlar şimdi CHP tarafı bu iddiaları reddediyor.
0: Evet.
1: Reddettikleri bazı iddialar reddetmeleri asılsız çıkıyor. Mesela Veli Bey dedi ki ben tanımıyorum bu adamı dedi. Hapishanede ziyaretine gitmiş.
0: Muhittin Böceği'nin oğlu
1: Gökhan.
0: Hiç tanışmadım diyor değil mi?
1: Tanışmadım diyor. Hapishanede ziyaretine gitmiş. Bugün çıktı. Bilmiyorum fotoğrafları gördüm ben. Yani
0: ben de gördüm.
1: Şunu diyebilir Veli Bey. Tanımıyordum ama ziyaret ettim. Bilmiyorum. Onu yani ne kadar inandırıcı bilemem. O ayrı bir konu yani. Ama hani tanımadığınız
0: benim... Nasıl olur tanımadın ama
1: tanımadığın adamın cezaevinde niye ziyaret edeyim?
0: Bir defa savcıdan tanımıyorsan zaten hani akrabası değilsen...
1: O da ayrı bir şey.
0: Deyip şey
1: o da ayrı bir
0: tanıdığını
1: konu.
0: Beyan edeceksin.
1: Şimdi bir de burada Zuhal Hanım'ın yani Gökhan Böceği'nin eşi olan hanımefendinin ifadeleri var. Onun tutanakları basına yansıdı. Yani ben basından aldım. Bana gelen bir şey yok da yayınlandı zaten. İnternete falan koydular. Ha, geldi zaten Zuhal Hanım'ın şeyleri ifadeleri.
0: Ha burada değil mi?
1: Yani eşinin para istediğini söylüyor. Telefonda gene o seyahate eşlik etmiş. Yani Ankara seyahatine eşlik etmiş.
0: Parayı götürme seyahatine.
1: Evet, evet. Sonra daha sonra bu bir ilk bir seyahat var. Yani yanında sırt çantasını taşırdı. Para verdim vermedim bilmiyorum. Ben detayı bilmem ama diyor. Daha sonra böyle bir para verdiğini. Hatta şöyle diyor Zuhal Hanım. Orada o ifade ilginç bir şey var. Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına bu parayı aldığını söylüyor. Yani Zuhal Hanım'a eşi söylüyor. Gökhan Böcek böyle söylüyor Zuhal Hanım. Zuhal Hanım da diyor ki ben bu konularla ilgili birisi değilim. Ama eşimle seyahat ediyorum ve zaman zaman onun yaptığı işle ilgili bilgi alırım. Bunu söylüyor. Parayı diyor işte bu İstanbul'da seyahatte mesela şimdi geldi. Kapalı çarşıya gidiliyor. Hı hı. Bir çantayla geliniyor. Dövizci de işte şifre olarak bir para gösteriliyor. Para alınıyor. 1 milyon avro nereden alınmıştır sorusuna, hani nasıl olabilir sorusuna Zuhal Hanım ben bunu bilmem ama diyor Antalya'da diyor Muhittin Böceği'ye yani

0: siyasetçi olan Muhittin Böce'ye yardım eden, onun seçim kampanyasına bağış yapan çok sayıda iş adamı var. Benim eşim de yani oğlu olması hasebiyle tanınır, bilinir. Kimden rica etse zaten insanlar para verir. Yani doğal bir şey. Hatta Zuhal Hanım'ın ifadesi benim en çok dikkatimi çeken kısma geleceğim ben şimdi.
1: Nedir hocam?
0: Burada yok. Diyor ki sonunda, en sonunda. Avukatı yazmış onu. Müvekkilim diyor. Bunların suç olduğunu bilmemektedir diyor. Yani Zuhal Hanım'la ilgili söylüyor. Müvekkilim diyor. Zannetmektedir ki diyor. Partilerde aday olmak için para veriliyor zannetmektedir diyor. Yani bunun Zuhal Hanım doğru ise söylediği, yani bence herhalde doğrudur, ne bileyim, öyle beyanda bulunuyor. Yani Zuhal Hanım şöyle zannediyormuş. Ya,
2: yani bir suç bir, atmak için değil.
0: Değil, bir partide yani, aday olmak zaten için olurdu. Zaten para vermek gerekiyor. Yani bu bir kural. Hani 1 milyon avro verirsen Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabiliyorsun. O da normal bir, hani bu İngilizce tabirle söylüyor, business işi. Yani normal bir ticaret işi yapıldığını zannediyordum diyor. Zaten çocukları da olduğu için tahliye talep etmiş. Yani 16 aylık bebekleri de var. Artık beni tutmayın diyor. Ben sadece tek vasfım şahit olmak olaylara diyor. Zuhal Hanım öyle söylüyor.
2: Evet, suçlandığı bir şey de yok.
0: Suçlandığı bir şey yok. Olması. Şahit olmuş olması. Yalnız burada ilginç bir şey daha var. Ya ben inandırıcı da buldum ifadesini bu arada. Çünkü şunu demiyor. Yani ben oradaydım, gördüm, öyle bir, yani ispatlanması gereken bir şey söylemiyor. Başından geçenleri anlatıyor. Eşiyle seyahate gitmiş. Sonra bir seyahat daha var. O paranın verildiğini zannettiği ya da söylediği seyahatten sonra bir seyahat daha var. Yeğenim de vardı bize diyor. Yeğenim Nurhak'la beraber gittik diyor. Orada diyor gene genel merkeze gitti Gökhan diyor. Eşinden bahsediyor. Hala açıklanmamıştı kayınpederimin belediye başkanı adaylığı. O zaman demiş ki Gökhan Böcek, Zuhal Hanım'ın eşi yani ve Muhittin Bey'in oğlu. Demiş ki ya daha ne istiyorlar, o kadar para verdik, hala niye açıklanmıyor bu adaylık diye biraz da yakınmış, onları anlatıyor. Yani şimdi şöyle, bunlar çapraz sorguyla alınıyor ya, evet. Ben oraya bakıyorum özellikle. Yani şimdi hanımefendinin ifadesi
2: çapraz
0: ayrı.
2: Çapraz sorgu nasıl oluyor?
0: Ya ben tabii hani biz çapraz sorguya tabi tutulduk ama
2: hani seyircilerimiz bilsin diye diyorum ben de, biliyorum da. Tecavüle arif yapıyorum.
0: Sen de, ya şöyle, şimdi diyelim ki Melih'le beni aldılar bir şeyden efendim. Bir mesela diyordu ya şey, bütün yayın kuruluşlara el koyacağız diyordu ya.
2: Gürsel Tekin.
0: Gürsel Tekin. Diyelim ki el koydular yayın kuruluşlara. Bizi de tutukladılar diyelim ikimizi. Hani yayıncılık suçu işlemişiz olalım. Seni ayrı bir sorgu odasına alıyorlar, beni ayrı bir sorgu odasına ve bunu aynı anda yapıyorlar. Mümkünse, mümkün değilse sırala, mümkünse aynı anda. Neden? Çünkü bir, birbirimizden haberimiz yok. İki, birbirimize haber uçurma imkanımız da olmamalı. Yani avukat, mesela ortak avukatımız var diyelim, avukat benden aldığını öbürüne taşımamalı. Aynı anda o sorgu bitmeli ki aynı sorulara ne yanıtlar verilecek. Mesela Zuhal Hanım diyor ki Ankara'ya gittik, para mara falan. Aynı anda eşi de aynısını diyor mu demiyor mu?
3: Bir de onun cevabını hemen öbürüne de gidip sormak.
0: Ona geleceğim hocam. Bu arada sorgu aynı anda devam ettiği için sorgucular arka tarafta birbirleriyle bilgi paylaşıyorlar ve çeldirici sorular soruyorlar.
2: Bir şey soracağım. Şimdi Muhittin Böcek içeride, onu biliyoruz. Gökhan Böcek, bunlar ayrı mı tutuyorlar? Mesela Gökhan Böcek
0: ayrı.
2: Birbirlerini görme ihtimalleri falan ayrı. Var mı?
0: Hatırlarsan şöyle bir skandal olmuştu. Hatta skandal mı değil mi bilmiyorum, bir CHP'li milletvekili televizyonda söyledi. İşte birbirleriyle dedi, Ekrem İmamoğlu'nu kastetti. Ekrem İmamoğlu pusula yazıyor dedi. O da işte diğer sanıklara gidiyor falan diye anlatınca CHP'li vekil, bu sefer savcılık sanıkların yerini değiştirdi.
2: Ancak yani, pusulalarla falan yani belki ulaşacak o kadar uzunda.
0: Evet, evet.
3: Veya duruşma günlerinde avukatlar aracılığıyla belki irtibat sağlanır. Onun dışında savcı, Cumhuriyet Savcısı karar veriyor zaten ona.
2: O yüzden birbirini görmemiş, konuşmamış iki insanın verdiği ifade tutarsa savcı da bunu tutarlı bir durum olarak yansıtıyor.
0: İnandırıcı buluyordur. Ya bir de yani Cüneyt Hoca'nın eklediği kısım önemli. Sorgu esnasında gelen şey önemli. Ya bak bu böyle dedi ama bu böyle, o zaman onu çeldirmek için bir de bunu soralım gibi.
3: Yani sorgudaki sorular sorgunun gidişatını belirler. Çünkü oradan aldığı cevabı oradan ya teyit ettirir veya
0: yalanlatır.
3: Evet. O aynı anda yürür o iş.
0: Yani şu şöyle bir durum da var tabii. Yani sanıklar ya da zanlılar bu ifadelerde vesairede kendilerini kurtarmak için başkalarına suç da atıyor olabilirler.
2: Tabii.
0: Ha, onun önüne geçmenin yolu işte bu yöntem.
2: Çapraz.
0: Onun için zaten şey önemli oluyor. Yani Gökhan Bey'in ifadesi, Zuhal Hanım'ın ifadesi, Muhittin Bey'in ifadesi ve öbür yanda tabii Veli Bey'in, Özgür Bey'in açıklamaları da önemli ama yani burada sonuçta hani herkes eşit derecede söz hakkına sahip. Şimdi hani Gökhan Bey'e de yalancı diyemeyiz, Veli Bey'e de yalancı diyemeyiz. Yapmamız gereken şey olguları birleştirmek.
2: Sorular, bunlar önemli iddialar. Evet. Çünkü bu yüzden dile getiriyoruz bunu. Bu arada az önce Veli Ağbaba Gökhan Böceği tanımıyorum dedi ama işte cezaevine gitmiş, ziyarete deniliyor. Evet. O da diyor ki ben babasını Muhittin Böceği ziyarete gittim.
0: Evet.
2: Orada da
0: ha bu olabilir. Vardı. Yani o da vardı, anladım.
2: Onu da hatırlatalım. Burada tamam. Tabii ki biz şey değiliz.
0: Yok biz de hak yemeyelim. Olanı yazılanı aktarıyoruz biz de zaten. Öyleyse de öyledir yani. Hani tanışıklıkları da olmayabilir bilmiyorum. Ama Gökhan Bey şöyle diyor. Yani biz hem tanışıyoruz diyor. Yani tanışıyoruzdan kasım arkadaşız demiyor. Ben diyor genel merkeze gittim. Orada da Veli Ağbaba'yla telefonla konuştum. Ona para verdim diyor. Konu bu. Zaten o da tanışığız, ahbabız demiyor.
2: Demiyor. Yani. Öyle bir şey İlter. Demiyor. CHP Genel Merkezi'ne giren çıkanın herhalde kamera kayıtları alınıyordur. Belli bir süre tutuluyordur. O 6. katta çok meşhur. Oraya giden birileriyle görüşenin de bir kamera kayıtları falan vardır. Bu kamera kayıtları inceleniyor mu? Biliyor musun? İstenirdi mi İlter?
1: Şöyle Melih Altınok, zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hemen girdiğinizde zemin katta görevliler var. Kiminle kim görüşecekse İsim veriliyor. Örneğin ben geldim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne, Veli Ağbaba ile görüşmek istiyorum diyorum. Veli Ağbaba'nın sekreteri aranıyor. Şu kulağıma ses dönüyor, onu bir alabilirsek. Veli Ağbaba ile görüşmek istiyorum dediğimde yukarıya bilgi veriliyor. Tabii kayıt da alınıyor ve o kişi de gidip Veli Ağbaba ile veya hangi genel başkan yardımcısıyla görüşecekse görüşebiliyor. Sistem bu şekilde işliyor. Yani ben geldim doğrudan 6. kata çıkarım diye bir durum söz konusu değil. Zaten özel kartlar var. Ben mesela burada 2. kata çıkabilirim. Zaten 2. kat basın mensupları için tahsis edilen bir kat. 3. 4. 5. işte 12. kata kadar da parti yöneticilerinin parti yöneticilerine tahsis edilen katlar bunlar. Oraya çıkabilmem için onay gerekiyor. Genel merkezdeki yetkili arkadaşlarda bu kartlar var. O kartlar tanıtıldıktan sonra asansörle üst katlara çıkabiliyoruz. Aksi takdirde benim buradan elimi kolumu sallayarak üst katlara çıkabilmem ve bilgisiz, yani kimsenin haberi olmadan üst katlara çıkabilmem mümkün değil açıkçası.
2: Şu açıdan soruyorum. Gökhan Böcek diyor ki girişte arama yapılmadı, kimlik sorulmadı, kayıt alınmadı diyor. Tamam. Ama ne olursa olsun yani kameranın da kayıt almayın demeyecekler herhalde değil mi? Bant falan çekmeyecekler girişte kameraya. Yani illaki kayıt da alınmasa bir kamera şey yapacak, pardon. Yani kayıt derken yazılı giren çıkanın ismi falan yazılmasa, ya ben, ziyaretçi kartı yani, verilmese bile kamera çekecek.
0: Bir defa bu kamera kayıtlarının sorgulanması gerekir, onu söyleyeyim. Yani eğer bunlar ağır ithamlar. İkincisi o 1 milyon lira ayrı bir konu. 1 milyon lira artık maalesef bize göre büyük para ama
2: 1 milyon euro.
0: Yok, öbür konuyu Özkan Yalın'a
2: Özkan diyorum. Özkan
0: 1.200. O hani bize göre çok büyük para da artık hani ticaret dünyasında büyük para olarak görülmüyor. Bankacılık dünyasında ama 1 milyon avro çok büyük para. 1 milyon avronun hareket, yani hesap hareketleri de takip edilebilir.
2: Yani Gökhan diye Böceği'nin nereden aldığı, evet, gibi.
0: O dedi. Takip edilebilir. Yani şöyle düşünün.
3: Toplama doğru.
0: Para bir yerden gelecek, bir yere gidecek. Az bir rakam değil. Yani bir hesaba girmesi lazım. Diğer taraftan verdim dediği kişilerin hesabında bir hareketlik var mı aynı dönemde?
2: Dövizciden herhalde değil mi bu,
0: evet,
2: kayıtlar?
0: Evet, dövizci görüntüleri bunlar. Dövizci görüntüleri.
2: Yani paranın çıkış noktası...
0: Çıkış noktası, yani Gökhan var. Şimdi bak bir valiz var elinde. Yani bunun olma ihtimalinden bahsediliyor. Gökhan Böcek'in adamı ve Gökhan Böcek diye çıkıyor.
2: Evet, bir dövizciden bayağı kırmızı valiz. Dövizciden yani, niye çıkarsın? Para var içinde, almışsın gidiyorsun.
0: Bu oluyor yani, ya Türk lirasıdır ya dövizdir, her neyse. Hani artık büyük paraysa valizle taşınır yani. Bu olabilir. İkincisi, ben bu parayı verdim dediği kişilerin hesabında bir hareketlik var mı yok, bu da çıkar.
2: Ama Gaffar çok, yani evet dediğin gibi bir iş adamı falan olursun da belediye başkanısın abi. Belediye başkanının oğlu da dövizci de çantalarla böyle döviz...
0: Zaten
2: böyle bir şey ben inanamıyorum yani. Nasıl olur ki, belediye başkanının parayla ne kadar ilişkisi var? Ne kadar maaş alır bir belediye başkanı? Şimdi seyircilerimiz diyordur maaşla mı gidiyor bu işler diye de. Yani biz normalleştirdik, kanıksadık herhalde. Dövizci de belediye başkanının oğlu bir bavul yok parayla dışarı çıkıyor.
0: Olmaz yani, belediye başkanının maaşı olsun hadi 200 bin olsun, 300 bin olsun. Odur yani, daha ne olacak, ne kadar maaş vereceksiniz yani, işte kamu görevlisidir. Hı. Kendi özel ticari işleri olur, onlardan da para kazanır ama böyle elden paranın alındığı, verildiği, işte o para kuleleri hikayesinde önce biz bunu gördük. İstanbul'daki o CHP il merkezi ilgili konu. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Yani bizde mi eksiklik var, ben onu bilemiyorum. Bir takibatta bir sorun var. Mesela bu para kuleleri konusu o kadar dallanıp budaklanmış ki, ya bu işi tezgahlayan insanlar bu işi çok dallı budaklı hale getirmişler özellikle. Bu mesela FETÖ taktiğiydi. Bir ara FETÖ bir eylem yaptığında herkesi o işe bulaştırıyordu. Herkesi suçlu duruma düşürüyordu. Ya onlar öyle yapmış, ya biz karıştırıyoruz, anlamakta zorlanıyoruz. Yani şöyle bir sorun var. Şimdi taraflardan biri ben bu kadar para verdim diyor. Öbürü de asla mümkün değil diyor. Ya şimdi bir insana siz hani 1 milyon avro rüşvet verdim diye iftira atmak, bu iftiraysa bu çok acayip bir olay yani. Olacak iş değil.
2: Bu tarih nedir? 26-12-2024. Kurultay ne zamandı İttihar CHP'nin?
0: Kurultay'dan duymuyoruz İttihar'ı ama.
2: Aralık 2024.
0: Yayına gitti umuyorum ses.
2: Geliyor mu sesim?
0: İttihar konuştu ha.
2: Bir daha bir tekrarlar mısın? Kurultay ne zamandı CHP'nin, Özgür Özel'in kazandığı?
1: Veli Altınok 2023 yılında 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmıştı. Cumartesi pazar, cumartesi genel başkanlık seçimi, 5 Kasım 2023'te de parti meclisi seçimi vardı.
2: Evet. Sonra yerel seçimler neydi? Biraz hafızamızı zorlayalım, benim de kafam karıştı.
1: 31 Mart 2024.
2: 31 Mart seçimler. 2024.
3: Bu Kasım 24.
2: Kasım 24. Yani yok, denk gelmiyor değil mi?
0: Bir yıl sonra. Evet. Kurultay'dan bir yıl sonra. Kurultay'a denk gelmiyor.
2: Genel
0: yerel seçime de denk gelmiyor. Ona da denk gelmiyor.
2: O zaman bu tarihler tutmuyor yani.
0: Tarih tutmuyor. Bu yani bu valiz bir, eğer bu valiz öyle bir valiz.
2: Bir dövizci var. Görüntüsü var İdler. Onun üzerine konuşuyoruz da dövizciden o Gökhan Böceğin bavulla çıktığı tarih şeylere uymuyor.
0: Yok bu.
2: Ne yani, yerel seçime uyuyor ne kurultaya uyuyor. O yüzden... Çünkü ne anlıyoruz? Gökhan Böcek babasının yerel seçimlerde adaylığı için rüşvet verdiğini söylüyor. Dövizci'den para aldığı tarih daha sonrasına dair.
3: Sonradan devam mı etmiş ki acaba?
2: Sonradan para gitme hikayesi. Bu görüntü çünkü konuşuluyor, bu dövizci para çekme görüntüleri. Yanlış bir soru mu soruyorum sizce? Bence yanlış bir mantık
0: soru
2: mı var?
0: Yani bu şimdi Kasım, bak birden çok görüntü var Melih. Kasım var, Aralık var. Ama bunlar hep 2024 görüntüleri. Yani bu adam sık sık dövizciye gelip döviz bozduruyor, para alıyor, gidiyor. Yani şunu da diyebilir. Falan yere ihtiyacım vardı.
2: Doğru.
0: Döviz bozduruyor.
2: Ama yani genel merkeze işte iddia edildiği gibi o Veli Ağababa'ya giden paraları anlatan bir görüntü değil. Demin konuştuk ya, bu sen dedin 1 milyon euro
0: yok,
2: çok büyük
0: değil
2: para.
0: Yok o değil. Onunla ilişki kurulamaz. Evet.
2: Bir yerden o paranın
0: çünkü
2: çıktığı...
0: O seçimden önce. O seçimden önce. Hı hı. Yani 31 Mart'tan önce olması lazım. Çünkü adaylık süreci diyor. Adaylı yani
2: bu görüntü değil. O zaman bu görüntüler üzerinden değerlendirebiliriz. Yani
0: bu
2: Gökhan
0: değil.
2: Böceğin parayı nereden aldığına dair o da mutlaka bir iz vardır. 1 milyon euroyu bir yerden alacak.
0: Bu değil ama.
2: O bu değil. O görüntü alakalı değil. Bu başka bir konu.
0: Bu herhalde Zuhal Hanım'ın ifadelerinde
1: çok Muhittin Böcek 27 Ocak 2024 tarihindeki parti meclisi toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmiş. Anladım. Şimdi bir arşiv taradım hemen. Tamam.
2: O zaman bu görüntüler arkadaşlar bununla alakalı değil. Yani bu suçlamalarla alakalı değil. Ona delil gösterilen bir şey
0: evet,
2: de değil.
0: Yani bu
2: onları
0: evet 27 evet. Ocak'ta olduğuna göre bu 10 ay sonra başka bir şey. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi üst üste kurultaylar yaptı çok yani. Bir ilgisi var mı bilmiyorum. Bir sürü de kurultayı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Birden çok kurultay yaptı. Burada şimdi
2: genel merkeze gittiğinde ama yani az önce o sorunun cevabı
0: bu 27 Ocak'tan önce olması.
2: Eyvallah. Ama 6. kata çıktı ve birilerine sırt çantasıyla parayı teslim ettiyse bunun 6. kattaki kameralar tarafından kaydedilmiş olması lazım. Buna dair elimizde bir şey var mı? O görüntüler ne kadar tutulur? Bilmem ne olur. İlter, bir bilgin var mı bu konuyla ilgili?
3: Bir de şey var. Görüntü kaydı alınmayacaksa
1: görüntülerin ne kadar kayıt altında olduğunu, hani hukuken nedir bunun işin aslı, ona ilişkin net bir cevabım yok ama tabii ki bütün katlarda kameraların olduğunu söyleyebilirim. Bütün katlarda, bütün genel başkan yardımcılarının odalarının bulunduğu katlarda kamera var. Hemen girişte de zaten kamera var. Her şekilde 12. kata kadar tüm katlarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kameralar mevcut ama ne kadar kameraların kayıtları muhafaza ediliyor ona ilişkin açıkçası bir bilgim yok.
2: Cüneyt Hocam, pardon.
3: Hayır, yani kayıt yaptırılmadı deniliyor ya.
2: Evet.
3: şeyden de geçmemiş, elektronik kapıdan da geçmemiş. Onun olması için içeriden birinin bunları yapmayın demesi lazım oradaki görevlilere.
2: Talimat vermesi lazım böyle geçindi. Yani şu akla yatıyor işte.

0: buraya geldi rüşvet verecek, o adamın kaydını kuydunu almayın derler.
1: E tabi. Yani mantıken ya içeriden birisi bir talimat vermiş ki kayıt yaptırmadan X-ray'den geçmeden bir şekilde ulaşmış.
0: Çünkü genel merkezde kendisini öyle savunacaktır. O tarihte işte tarih sorulacaktır. Onların elini de güçlendirecek bir şey. Evet. Eğer kayıtları varsa kardeşim bu adam binaya girmedi dersiniz. Ya da girdi şununla konuştu dersiniz. O açıdan soruyorum. Yani hukuki olmanın ötesinde CHP böyle bir savunma yapıyor mu? Bizim elimizde kamera var. Kamera kayıtları var.
1: Yok.
0: Gösteririz gibi bir savunma yok herhalde, yok. Değil mi İlter?
2: Şöyle, yani genel merkezde öyle bir para alışverişi olmadığını ifade ediyorlar. Bir de şunu söylüyorlar, şimdi parayı Gökhan Böcek getirdi, burada birisine teslim ettiğini ifade ediyor ama işte 1 milyon euro büyük bir para, bu parayı teslim ederken kime teslim ettiğini nasıl bilemez şeklinde bir değerlendirme yine bugün yaptığımız Cumhuriyet Halk Partili bazı yöneticilerle yaptığımız görüşmede. Hani bunun da açıkça ortaya konulması gerektiğini ifade ediyorlar. Hani CHP'de tümden bu iddialarla ilgili bir reddediş söz konusu. Tabii ki HTS kayıtları, telefon görüşmeleri, bas kayıtları nihayetinde vardır. Eğer böyle bir durum varsa da bu somut olarak ortaya çıkacaktır açıkçası.
0: Yani biz Gökhan Böcek'in itiraflarının ifadesinin özetini okuyoruz. Herhalde ayrıntılı olduğunda savcılar ona tarih sormuştur bunu verdiğinde. Evet. Hangi tarih? Saat kaç? Nasıl girdin? Yani bir insanın HTS kaydı nerede olup olmadığı artık bu tabii, bulunduğumuz
1: tabii.
0: çağda
1: tabii.
0: çok kolay yani.
1: Şey bile var. Karayoluyla geldiyse köprü geçişleri.
0: Evet.
1: Yani köprü geçiş diyorum. Otoban giriş evet. çıkışları falan hepsi kayıtlıdır.
0: Yani bu devirde artık bir insan şuradayım diyorsa ya da değilim diyorsa bunu. Yo,
3: şimdi şöyle, hani bir de zaten şahidi eşi var. Eşiyle beraber Ankara'ya gitmişler. Eşi de teyit ediyor. Gittik diyor. Yani onu ispat etmek zor olmaz. Gökhan Bey'in o bahsedilen tarih, yani 27 Ocak'tan evvelki 2024'ten büyük ihtimalle 2023'ün son ayları olması lazım. O tarihteki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez ziyaretini ispatlamak da zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Fakat bu para konusu başka bir şey.
0: Evet.
3: Mesela Veli Ağbaba diyor ki HTS kayıtlarım, hesaplarım falan incelensin diyor. Veli Bey diyor bunu yani. Bence de doğru olan odur. Hatta şu olsa keşke, Cumhuriyet Halk Partisi o günün video kayıtlarını koysa, dese ki ya buraya kimse yani gelmedi, gelse bile şu kata çıkmadı.
0: Onun için diyorum, onların kendilerinin hani tabii. suçsuzluklarını tabii. göstermek için tabii. önemli bir delil olduğu açısından bunu soruyorum. Evet, buna tabii ki yargı karar verecek. İlter, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için.
2: İyi akşamlar Melih Altınok. Herkese çok selamlar, saygılar.
0: Sağ olun. Evet, bir reklam arası verelim. Sonra bir İran savaşına odaklanacağız. Savaş bitecek mi? Yeniden tırmanacak mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin cephesinden gelen açıklamalar var. Bu konuyu konuşacağız.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bayram öncesi kurban pazarlarında yoğunluk artarken uzmanlar vatandaşlara sağlıklı kurbanlık seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Canlı hayvan pazarlarında denetimler sıklaştırılırken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulamasıyla kurbanlık hayvanların küpe numarası üzerinden yaş, cins, aşı ve sağlık bilgilerine kolayca ulaşılabildiği belirtildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İş yerlerini kurşunladılar, yağmaladılar, tehdit ederek korku saldılar. Silahlı saldırı için hazırlanırken yakalandılar. İstanbul polisi uzun süre takip ettiği bir suç örgütünü daha çökertti. Mega kentin farklı ilçelerinde çok sayıda suçun faili isimler tek tek tespit edildi. Şüphelilerin Eyüp Sultan ve Üsküdar'da kasten yaralama olaylarına karıştıkları belirlendi. Eyüp Sultan'da 5 ayrı iş yerini kurşun yağmuruna tutan da aynı suç örgütüydü. Takip edildiklerinden habersiz örgüt üyeleri Ataşehir'de silahlı saldırı hazırlığındayken operasyon düzenlendi. ...16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

0: bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye'nin tam üyelik sürecinde Gümrük Birliği anlaşma koşullarının güncellenmesinin geldiğini aktardı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine katılımının müşterek menfaat gereği olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine de değindi. Bu yıl 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ve 9-20 Kasım'da düzenlenecek olan COP31'e dikkat çekti. Başkan Erdoğan görüşmede Belçika Kraliçesi'nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Dolandırıcıların son hedefi bu kez Cumhuriyet Savcısı oldu. İstanbul'da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. mesaiden çıkıp evine gittiği sırada 212'li sabit hattan arandı. Kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli savcıya hesabınızdan limit kullanımı yapılıyor dedi. Paniğe kapılan savcı mobil uygulamaya girdiğinde 480 bin lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Ancak oyun burada bitmedi. Sözde işlemleri iptal edeceğini söyleyen dolandırıcı, ters işlem yalanıyla savcıya 370 bin liralık kredi çektirdi. O parayı da kendi hesaplarına gönderdi. Toplamda 850 bin lira kaptıran savcı H.G. hesabına erişimi kesilince büyük şok yaşadı. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Musa D. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonla bloke edilen para kurtarıldı. Savcının zararı son kuruşuna kadar giderildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sedef gidiyoruz siz mi?
0: Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu. Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Türkiye'yi derinden sarsan ve kamuoyunun yakından takip ettiği 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetinde yargı süreci tamamlandı. Savcı, mütalasında Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapiste sanıkların kaçmasına yardım eden Yiğit Hüseyin Ayvalık'ınsa 5 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Mahkeme bir sanığı ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerine Türk bayrağı açan öğrencilere yapılan saldırı damga vurmuştu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. ODTÜ'de çıkan olayların ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden biri olan İlhan Kaya'nın terör örgütü DHKPC ile bağlantısı tespit edildi. Kaya'nın 16 farklı suç kaydının olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden İlhan Kaya ve yine DHKPC ile bağlantılı olan Cemal Almacı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. İfadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen iki zanlı, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklandı. Dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Türkiye'de en yaygın isimlerde Mehmet ve Fatma, soyadlarda Yılmaz zirveyi bırakmadı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri paylaşıldı. En yaygın erkek isimlerinde Mehmet zirvede yer alırken onu sırasıyla Mustafa ve Ahmet takip ediyor. Kadın isimlerinde Fatma birinci sırada bulunuyor. Fatma'yı Ayşe ve Emine isimleri izliyor. İstatistiklere göre 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan Fatma isminde de gözlendi. Kayıtlara göre bu isimdeki düşüş ise 83.670 kişi olarak tespit edildi. Türkiye genelinde en çok kullanılan soyadları listesinde birinci sırada Yılmaz yer aldı. Yılmaz'ı sırasıyla Kaya ve Demir soyadı izledi. Listenin devamında Çelik, Yıldız, Şahin ve

0: Yıldırım gibi soyadları geliyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İki grup birbirine girdi. Tam yumruklar havada uçuşacaktı. Devreye klasik anne terliği girdi. Kavga sona erdi. Görüntüler başkent Ankara'nın Mamak ilçesinde kayda alındı. Altıağaç mahallesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik bir anda alevlendi. Tam yumruklar havada uçuşacak denildiği anda kavganın içine bir kadın dahil oldu. Karşı taraftan kararlı ve koşar adımlarla gelen bir anneydi o. Elinde de klasik anne terliği vardı. Terliği fırlatmasıyla ortalık bir anda sakinleşti. Anne terliği kavgayı bitiren hamle oldu.
2: A Haber Radyo.
3: Sonuç devam ediyor. İlk bölümde CHP hakkındaki iddiaları konuştuk. Bu bölümde de İran Savaşı'nı konuşacağız. Netanyahu'dan açıklamalar var. Savaşın biraz böyle tonu düşmeye başladı mı Netanyahu hemen devam edeceğiz açıklaması yapıyor. İran'la savaş henüz bitmiş değil. Çünkü İran hala zenginleştirilmiş uranyum elinde tutuyor ve İran'dan çıkartılmış değil. Zenginleştirme tesisleri var, vekil güçler, balistik füzeler var, yapılacak daha işler var. Yani Netanyahu'ya kalsa yıllarca bu savaş devam etsin. Sesi de var mı? Dinleyelim Samet.
4: Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is?
5: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material. Enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
4: How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran?
5: You go in and you take it out.
3: Evet, Netanyahu biraz daha savaş devam etmeli diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İran'a bağlanalım hemen. Arkadaşlarımız bizi bekliyorlar. İrfan Sapmaz, Ekber Karabağ. Son durumu onlardan öğreneceğiz. Evet. İrfan Sapmaz, Washington'da. İrfan merhabalar.
6: Merhabalar Melih. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
3: Biraz sonra hemen sana geleceğiz ama çünkü Ekber'in arkasında daha hareketli bir görüntü var. İrfan, hemen Ekber'e soralım. Ekber merhabalar. Bir füze mi görüyorum arkanda?
7: Merhabalar Melik. Yok, füze değil, insansız hava aracı. Şahit gibi insansız hava aracı.
3: O nasıl? Gerçek maket falan değil burası... yani.
7: Yok, maket değil, gerçektir. Gerçekleri iki adet görebiliyorsunuz. Az önce buraya getirildi. Tahran'da İnkılap Meydanı'nda sergileniyor.
3: Bir turuncu işte, bir şey var böyle. Kiremit rengi mi var? İran... Şu olan şu var, bir de bu var.
8: Evet. Mavi ve pembe. Pembe pembe. Mavi pembe.
3: Yavru ağzı.
8: Yok şöyle ama yani şey diyorlar ya baby pembe, baby mavi. Yani ya bir erkeği temsil ediyor, kadını temsil
3: öyle
8: ediyor.
3: Öyle mi?
8: Bir erkek çocuk, kız çocuk hikayesi.
3: Böyle bir anlam mı var bu?
8: Ya şöyle ben Ekber teyit eder belki bizi. Bu kızlar yürüyüşü, hanımlar yürüyüşü yapılmıştı Tahran'da. Pembe dronlarla yürüdüler. Onlar için pembe yapılmıştı özellikle. Belki bu mavi pembe o manaya geliyor olabilir.
3: Öyle mi Ekber?
7: Evet aynen. Ben de katılıyorum değerli hocama. İşte o sebepten dolayı iki farklı renkte özellikle pembe son zamanlarda moda haline gelmiş kadınlar arasında işte pembe silah kullanıyordu, pembe füze kullanılıyordu. Hatta savaş sırasında, 40 günlük savaş sırasında bazı füzelerde pembe renkine boyanmıştı. İşte buradaki kadınları temsilen, yani sadece erkekler değil aynı zamanda kadınların da bu savaşa katıldığı ve katkı sunduğunu göstermek amacıyla çok tartışılan işte insansız hava araçlarını bahsediyoruz. Şahit gibi insansız hava araçlarının maliyetleri oldukça düşük. İşte İran'dan gelen açıklamada 20 bin ila 50 bin dolar arasında bir maliyetten bahsediliyor. Ancak etkisi oldukça fazla. Yani İran bu 40 günlük savaş boyunca 5 Arap ülkesine karşı, hatta 6'da bunu 6'da diyebiliriz, Ürdün'ü katarsak, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, yani 7-8 ülkeye karşı arkamda görünen bu Şahit gibi insansız hava araçlarıyla ve aynı zamanda

0: Keşif füzeleriyle ciddi bir direnç gösterdi. Belki en iyimser bir insan bile insanın İran'ın bu kadar işte bu iki imkanıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi süper güçlere karşı direnç göstereceğini düşünmemişti. İran direnç gösterdi ve bu savaşı da yenilgi almadan bitirdi. Şimdi az önce altyazımıza da geçiyordu. Ancak bu ateşkes meselesi özellikle Donald Trump'ın son açıklamasından ardından bir pamuk ipliğine bağlı. Donald Trump %1'lik bir ihtimalden bahsediyor. Yani bu ateşkesin devam etmesiyle ilgili. Az önce İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibat'tan da bir açıklama geldi. Sürprizlerimiz var ve her türlü olasılığa hazırlıklı dedi. Ve yapılacak her türlü yanlış işte karara İran'ın çok ciddi bir şekilde cevap vereceğini duyurdu. Tabii bugün İran'da en çok ne tartışıldı? İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği yanıt tartışıldı. Ancak Donald Trump ilk başta bunu kabul edilemez olarak değerlendirdi. Daha sonra da işte aptalca bir mesele olarak ifade etti kendi tanımlamasıyla. İşte bundan sonra nasıl bir süreç izlenecek? Esasında bu mesele beklenmektedir. Acaba o Donald Trump'ın pamuk ipliğine bağlıdır dediği işte savaş tekrardan mı başlayacak? Çünkü Donald Trump bir konuşmasında biz İran'da %75 hedefleri vurduk. Ancak bir hedeflerin bir kısmı hala var dedi. Yani %25'lik bazı hedeflerin tekrar vurulma olasılığı gündemdedir. Diğer taraftan ABD Başkanı geçtiğimiz hafta başlattığı o özgürlük projesine tekrardan dönebiliyor, bilebilir ki bunun sinyallerini de vermeye başladı. Ancak o proje de esasında başarısız olmuştu. 36 saat sürdü o proje. Ancak o 36 saat sonrasında sadece kendi dedikleri iki gemi o bölgeden geçebildi ve daha sonra o projeden vazgeçti. Tabii üçüncü seçenek de vardır. Ateşkes mevcut durumda, yani bu şekilde devam edebilir. Yani ortada tam olarak ne bir savaş söz konusu ne de bir barış, yani bu şekilde işte meselelere devam edebilir. Ancak dediğimiz üzere her şey bir pamuk ipliğine bağlı. Tekrardan bu arkamda görünen, dediğim üzere maliyeti oldukça az ancak çok etkili olan insansız hava araçları tekrardan ateşlenebilir. Esasında bunlar yeni tartışılmıyor, bu şahit tipi insansız hava araçları. İlk başta Ukrayna-Rusya savaşı sırasında tartışıldı. Sürekli bir şekilde İran'a yönelik suçlamalar yapıldı. İşte bunlar Rusya'ya veriyor diye. Ancak İran her seferinde bunu reddetti. Eğer Rusya bizim teknolojimize benzer işte ürünler ürettiyse bu bizi ilgilendirmez, İran açıklamasında bulunmuştu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri dahi İran'ın bu şahit gibi insansız hava araçlarından esinlenerek insansız hava araçları üretti ve bu savaş sırasında da onları kullandı.
1: Cüneyt Hocam, bu insansız hava aracı mı diyoruz füzelere?
2: Ya aslında bu bir nevi seyir füzesinin kanatlı bir versiyonu. Normalde İran bu teknolojiye çok üst seviyede ulaşmış durumda. Bunları Tel Aviv'e de gönderdi, biliyoruz. Fakat şu anda muhtemel hedefler, bunu sergilemesinin sebebi aslında Körfez'in batı yakasındaki o Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Onlara mı gösteriyor?
2: Evet, doğrudan. Çünkü bunları Tel Aviv'de durdurabildi çoğunu.
1: Demir kubbe.
2: Demir kubbe durdurabildi. Ama Körfez'deki Arap devletlerinin hava savunma sistemleri o kadar üst seviyede değil. Ki bunları da denedi. Hatta bir otele vurdu. Bir radar, evet. Amerikan hava üssünü bununla vurdu. Bir uçağı yerde yine aynı şekilde bununla etkisiz hale getirdi. Bunu sergilemesinin bir sebebi aslında doğrudan Amerika değil, Körfez'deki ülkeleri kastediyor. O açıdan önemli.
1: Çok da büyük, buradan görünmüyor belki perspektifte mi? Çok da büyük füzeler
2: değil. Yani değil, evet. Ama bunların tek dezavantajı rampalarının açık alandan olması. Yani bunu dışarıya çıkarıp dikkat edersek görüntülerde hep gece atış yapıyordu bunları. Gece ateşlemesini gerçekleştiriyordu.
1: Araçların üzerinde falan, evet,
2: taşınabiliyor. O açıdan, ama aynı zamanda İran şunu söylüyor, elimde yeteri kadar da bunlardan var demek istiyor aslında. Sokağa çıkartmakla bunları ifade ediyor.
1: Daha devam edebilirim savaş, evet, ediyor. İrfan'a da hemen uzanalım. İrfan, Trump %1 diyor barış ihtimali. Şu an itibariyle nasıl bir politika izliyor sence İrfan?
3: Evet, şimdi bugün bazı önemli açıklamaları vardı. Malum işte bu 14 madde üzerinden konuştu. Hem Beyaz Saray'da hem de Fox TV'ye konuştu. Diyor ki işte bu

0: kabul edilemez, beğenmedim diyor. İşte çöp parçası diyor bunu. Okumayı bile bitirmedim diyor. 14 maddeden bahsediyor. İşte yaşam desteği üzerinde hayatta kalma cihazına bağlı ve inanılmaz derecede zayıf diyor. Şu an okuduktan sonra en zayıf hali bu diyor. İşte metaforik olarak da doktor girip sevgilinizin yaşama şansı yaklaşık %1 diyor. Örneğini veriyor buna. En iyi plan olduğunu iddia ediyor. İşte tarihin en iyi planına sahibin diyor. Yani kendisinin elindeki plandan bahsediyor. Savaşı bitirme planından bahsediyor. Ve İran asker olarak da yenildiğini sık sık söylüyor zaten. Şimdi bir başka bir konu, Fox TV'de çıkan bir haber bu. Esas sorunlardan birinin şu olduğunu ve hatta İran'ın Fox'un iddiasına göre, Donald Trump'tan ya da başka kaynaklardan aldıklarına göre, İşte 12 günlük savaşlarda İsrail ve Amerika'nın vurduğu nükleer tesislerinin altında, enkaz altında nükleer toz diyor ona Donald Trump. Bu nükleer tozların kaldığını, işte İran demiş ki güya, ne kadar doğru söylüyor bilmiyoruz, bu Donald Trump'ın iddiası. İşte gelin bizim bunları çıkartacak makine cihazlarımız ya da işte teknolojik cihazlarımız yok, gelin bunu beraber çıkartalım demiş iddiaya göre. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. İşte Donald Trump şu anda gördüğümüz kadarıyla birinci derecede nükleer konuda tamamıyla kilitlenmiş vaziyette. Yani İran'ın tekliflerini kabul etmiyor. İşte Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesinde anladığımız kadarıyla anlaşamıyorlar bir noktaya kadar. Ama Donald Trump işte Çin'e gitmeden önce malum 14-15 Mayıs tarihinde Çin'e gidecek. O nedenle de elini güçlü tutmaya çalışıyor. Öyle kısaca.
1: İrfan Hocam, bütün mesele bu Çin ziyareti mi? Onun öncesinde bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyor diyorlar Trump. Katılıyor musunuz? Çin'i niye ikna etmek zorunda?
2: Yani Çin'e eli güçlü gitmek istiyordu. Onun için ziyaret tarihini erteledi. Fakat beklentileri gerçekleşmedi. Eli daha da zayıfladı. Yani beklediği şekilde bir uzlaşı ortaya çıkmadı.
1: Ertelemesi burada işine yaramadı yani.
2: Yaramadı. Trump daha zayıf olarak Çin'e gidiyor. Burada İsrail faktörüne ben dikkat çekmek istiyorum. Az önce bu programın başında aslında Netanyahu'nun açıklamasında da var. Netanyahu önemli ölçüde kendisi ve Amerika'daki Yahudi lobisi kanalıyla Trump'ı yönlendiriyor. Şu an itibariyle müzakereler arka planda mesafe alınmış olmasına rağmen tek bir konuda kilitleniyor. Nükleer program. Yani Trump burada ısrar ediyor. Barışçı amaçlarla da nükleer faaliyetleri yürütmeyeceksiniz. Tamamen tasfiye edeceksiniz. Elinizdeki zenginleştirilmiş uranyumu bize teslim edeceksiniz diyor. İran da bunu ulusal egemenliğine müdahale olarak kabul ediliyor. Hürmüz konusunda aslında taraflar bir uzlaşı işareti ortaya koymuş durumdalar. Ablukanın kaldırılmasına paralel olarak Hürmüz'ün de kısmen açılması. Fakat yeni şartlarda İran diyor ki 28 Şubat 2026 öncesine dönüş olmaz. Hürmüz artık yeni konjonktürde, yeni koşullarda İran'ın ulusal egemenlik alanı, yani Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre 22 bin kilometre uzunluğunda bir bölge, İran'ın kara ülkesi gibi. Kara ülkesi ve kara ülkesinin üzerindeki hava sahasında nasıl İran hükümran durumdaysa, Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre kara sularında da benzer bir durum.
1: Burası benim mavi vatanım diyor yani Hürmüz.
2: Evet, aynen öyle diyor. Fakat gelin görün ki Hürmüz'ün uzunluğu kara sularından daha fazla. Arka planda bu Hürmüz konusunda...
1: O dediğinizi anlamadım. Nerede çelişki var burada? Hani az önce söylediğiniz kara sularından daha fazla diyorsunuz.
2: Şimdi kara suları uzunluğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre bu İran'dan itibaren 12 mil.
1: Evet.
2: 12 mil böyle 22 kilometreyi biraz geçiyor. 22 bin kilometreyi biraz, metreyi biraz geçiyor. Şimdi bakiye kalan yerler burası, çünkü 33-34 kilometre bazı yerleri daha da uzun. Bazı bölgeleri de Umman'ın karasuları.
1: Umman'ın toprakları, karasularını da şuradan ikiye böldüğümüzde Hürmüz'de şöyle bir egemenlik hakkı var. Şu çizginin üstü İran'ın, altı da Umman'ın kabul ediliyor.
2: Evet, işte bu durum.
1: Ama İran buraları da alıyor, öyle mi?
2: Bu durum İran'a müthiş bir avantaj sağlamış durumda. Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre sağlam bir temeli İran bunu dayandırmış durumda. Bir taraftan da bu meseleye çözüm bulunması için bir konferans tertiplendi. Telekonferans İngiltere ve Fransa
1: hukuken nasıl eli güçlü? Orayı yarıya bölüp yarısı ummanın olması gerekmiyor mu? Niye uluslararası hukuk İran'a veriyor hepsini?
2: Yani şimdi savaş durumunda burada ulusal egemenlik sahası hüviyeti kazanıyor. Önceki zamanda 28 Şubat öncesi zamanda uluslararası seyir sefer yapılabilir.
1: O kurallar geçeriydi.
2: Hüviyetindeydi. Şimdi savaş durumunda ticaret gemilerini ve savaş gemilerini havadan uçan araçları kısıtlayabilir. Mesela nasıl bir ülke kendi hava sahasında ve kara parçasında kısıtlama yapıyorsa İran da bunu yapabilir.
1: Savaş durumu da ona bu hakları tanıyor ve hukuken de eli sağlam.
2: Bu arada arka planda bir müzakere yürütülüyor ve müzakerenin amacı da bir geçiş rejimi oluşturmak. Yani uluslararası su yolları için, Hürmüz Boğazı için, Babilmendeb Boğazı için, Malakka Boğazı için, İstanbul Çanakkale Boğazları benzeri bir statü arayışı devam ediyor. Trump'la bu noktada İranlı yöneticiler anlaşabilirler. Trump aslında tüccar, merkantilist, pragmatist bir kişi. Meğer ki nükleer mesele konusunda mesafe almış olsunlar. Hürmüz krizinin aşılabileceğini düşünüyorum şu an.
1: Yani önce o nükleeri çözseler Hürmüz tali bir konu mu diyorsunuz? İkinci
2: Hürmüz'de uzlaşma olabilir. Hürmüz'de İran bir takım imtiyazlar, işte oradan geçen gemilerden bir takım ödeme almayı veyahut da bir komisyon kanalıyla bir takım imtiyazlar yakalamayı hedefliyor. Aslında Hürmüz'ü İran'ın öne çıkarması, gündemde tutması ne kadar uluslararası alanda etki yaratabileceğini göstermekti. Bir adım daha ileri gidebilir Hürmüz meselesi. O da Husiler kanalıyla Babilmendeb'i da tırmanırsa gerilim İran bloke edebilir. İşte o zaman Trump'ın öngörülerinin tersine petrol varil fiyatı yukarıya doğru füze hızıyla tırmanacaktır.
1: Altı Hocam, Hürmüz Trump için yani ikincil bir konu mu? Ben şöyle düşünüyorum. Bence Netanyahu İsrail için o nükleer konu çok gündemde ama Trump'ın tek umrunda olan yer herhalde buranın tıkanması şu an. Nükleerden önce mi sonra mı gelir?
3: Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını isteyen ilk güç İsrail. İsrail istediği için Hürmüz zaten kapalı. Çünkü İsrail'in Lübnan gibi soykırım olarak gerçekleştirdiği Gazze'de dahil olmak üzere işgal politikalarını kamufle etmek için bir araca ihtiyacı vardı. Amerika'yı
1: milleti meşgul edecek.
3: Tabii ki Amerika'yı Amerika'yı İran üzerine saldırtan da sonuçta İsrail ve biraz önce esas dikkatimi çeken hocam da dikkat çekti ona. Netanyahu, soykırımcı Netanyahu'nun açıklamasında son cümle sizin yanınızda çok dikkat çekiciydi.
1: Ne dedi hocam?
3: Dedi ki nükleer, zenginleştirilmiş nükleer yakıt İran'ın dışına çıkartılmadığı müddetçe. Bakın, zenginleştirmenin durdurulması da demiyor. Son cümlede, evet, bu yayında son cümlede diyor ki nükleer yakıt İran'ın dışına çıkmadığı müddetçe bu savaş bitmez diyor. Yani buradan
1: dediğin çok önemli. O zaman o konuda yani o tezim doğru.
3: Bakın hala var diyor.
1: Nükleeri önemsiyor. İsrail nükleeri önemsiyor.
3: Evet, İsrail aslında nükleeri de bence burada kullanıyor. Hala sökülmesi gereken diyor. Bakın, sökülmesi gereken ayrı bir mevzu. Müzakerede şu anda konuşulan, diyorlar ki Amerika ile İran nükleer yakıt zenginleştirmesini durdurabilir mi? Soykırımcı Netanyahu durdurulmasından bahsetmiyor. Sökülmesinden bahsediyor. Fiziki olarak sizin o yakıtı o topraklardan peki nasıl yapacaksınız bunu diyor. Yine soruyor sunucu. O da diyor ki direkt olarak diyor. Şimdi siz direkt olarak o topraklara nasıl gireceksiniz? Bu iki tane 5 kilogramlık yoğurt şeyinden bahsetmiyoruz. Kolay bir operasyondan bahsetmiyoruz.
1: Nasıl 400 kilo değil mi?
3: Ya tanesi 400 kilo da bunu elinizi kolunuzu sallayarak yapamazsınız yani.
4: Dağınık durumda bir de.
3: Dolayısıyla bu bana şunu gösteriyor. Bu savaş öyle kolay kolay bitmeyecek. Bu bölgedeki stres kolay kolay inmeyecek. Burada Amerika'nın, İsrail Amerika'yı buraya ittirdi. Trump şu anda tüccarlığının derdinde. Ben de bir varsayımla gideyim hocam. Trump bence Çin'e bizim LNG'mizden ve petrolümüzden biz seni besleyebiliriz. Gerekirse seninle anlaşalım. Biz sana sağlarız bunu diye gidiyor. Trump tüccarlığının derdinde. Trump İran'ın ya da bir başkasının nasıl olsa ittirildi buraya. İsrail tarafına geldiğimizde de İsrail ya Lübnan'daki operasyonunu ve bölgedeki en son Suriye'ye daha da Türkiye ile çatışacağı o bekledikleri sürece kadar bu körfezdeki sıkıntının sürekli devam etmesini isteyecektir. Hürmüz'ün kapalı olmasını isteyecektir. Evet, Babel Mendeb ikinci bir tercihtir ama onu da ben yine eğer İsrail ilginin kendi üzerine çevrildiğini görürse o zaman da kışkırtarak Babel Mendeb'in de yine böyle bir dünya ticaretinin sıkıntılı bir sürece gitmesini sağlayacak bir hamle daha yapabilir. Onun için ben Hürmüz'ün kolay kolay açılacağını düşünmüyorum ama bunların hepsi korku filmlerindeki şiş batırılan bebek gibi, biraz yani dolar gibi.
1: İsrail daha büyük hedefine doğru ilerliyor. Aynen. Şu an Hürmüz kapatılarak zaman mı kazanıyor? Çünkü
3: bence kamuoyu oyalanıyor.
1: Hürmüz kapatıldın, hem oyalanıyor hem de ülkeler ekonomik olarak güçsüzleşmiyor mu bu İsrail'in rakipleri?
3: Kesinlikle katılıyorum. Güçsüzleşiyorlar. Avrupa Birliği şu zaten ortaya çıkan resmi okuması gereken Avrupa Birliği. Avrupa Birliği hala 2002'de Rusya-Ukrayna Savaşı ile Amerika'nın kendine attığı kazığın farkında değil. Kaybettiği milyarlarca doların farkında değil. Şu anda ikinci kazığı yiyor Avrupa Birliği. Bence bunun da farkında değil. Sıkışmış durumdalar. Enerjide Amerika'ya bağımlılığı çok etkili hale geldi. İsrail Avrupa Birliği'ni de zayıflatıyor burada. Çünkü yavaş yavaş Avrupa Birliği'nin içinde tepkiler yükselmeye başlamıştı.
1: Ama İsrail'in daha çok Körfez'i zayıflatıyor. Bölge ülkelerini zayıflatıyor. Zaten bize de zarar veriyor. Yani herkese zarar veriyor ekonomi.
3: Burada ben bir şey söyleyeyim. Zaten en büyük zararı görenler Amerika'nın müttefikleri. Bahreyn, Kuveyt. Bu Amerika değil miydi Kuveyt'in işgal edilmesi için Saddam yönetimi devirmeye kalkan, yüz binlerce askerini Irak işgaliyle oraya sokan, milyonun üstünde insanı katleden Amerika değil miydi? Şimdi Kuveyt petrol çıkartamıyor, damla petrol ithal edemiyor. Bahreyn aynı şekilde, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ama Amerika diyor ki öyle güzel kapattım ki diyor Hürmüz'ü, bir damla petrol çıkmıyor diyor. Peki diyelim ki İran'ı öldürüyorsun, peki senin müttefiklerin ne olacak o zaman? Sorumuz bu Amerika'ya. Onun için Amerika'nın da umurunda değil oradaki müttefikler, İsrail'in de umurunda değil. Bu günler gelip geçtikten sonra bence dünyadaki en büyük durum şu olacak. Herkes kendini sorgulayacak. Bahreyn de sorgulayacak, Kuveyt de sorgulayacak, Irak da sorgulayacak. Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere Suudi Arabistan'da biz kimin dostuyuz, kimizle müttefikiz. Onun için müttefiklik kavramı da bence bitti artık dünyada. Herkes menfaat peşinde şu anda. Menfaat kavramı geçti. Onun için ben Trump'ın Çin ziyaretinde şöyle söyleyeyim. Tüccar Trump kendi petrolünün ve çıkacak bu shale gaz ve cracking yöntemiyle çıkarılacak gazın, ya orası yoksa ben sana gaz sağlarım, gel bunun ticaretini seninle yapalım diye gidiyor. Çünkü burada konuşulacak askeri herhangi bir şey yok. Neyi konuşacak Çinli burada Trump? Ne diyecek? İsrail izin vermediği müddetçe ben bir anlaşma yapacağını da düşünmüyorum açıkçası.
1: Altın biriktirme diyecek. Şu benim tahvillerden biraz daha al diyecek Çin'e. Yani. Çin'e ne diyecek yani? Dolarla devam et diyecek. Hayır,
2: ikili ticari meseleleri konuşacaklar. Tabii tek konu İran olmayacak. Bir Tayvan meselesi var. Öte taraftan fikir tiyatrosu yapacaklar. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Çin ne düşünüyor, ABD ne düşünüyor onu konuşacaklar. İkili ticaret hacmi devasa boyutta. Bakın ABD'nin bir numaralı ticaret ortağı Çin. 570 milyar dolar 2024 yılı ticaret hacmi var. Peki İran'la ne kadar ticaret hacmi var? İran'la birkaç sene önce 400 milyar dolarlık bir anlaşma yaptılar. İran işte peyderpey ucuz petrol satıyor. Körfez'den başka
1: ABD ile 570 milyar.
2: ABD için yıllık ticaret hacmi 570 milyar dolar.
1: İran'la ama yıllara yayılmış 400 milyardır. Yıllık
2: ama
1: değildir
2: İran'ın
1: Çin'in.
2: Yıllık 2024 yılı 12 milyar dolar.
1: Ha, onu o kadar.
2: Mesela bu Katar, Bahreyn falan. Hayır,
1: kıyaslanacak
2: da
1: gibi değil. Biri 500 milyar,
2: tabii,
1: biri 12.
2: Devasa
1: hocam,
2: boyutta.
1: Konuşmaya devam edelim ama Ekber'in yayınında. İrfan'cığım bir müsaade edersen. Ekber'in yayınında bir sorun olabilir. Ekber'e son sözlerini alalım. İnternet orada sıkıntılı. Sonra devam edeceğiz. Ekber'cığım buyurun.
4: Evet, yani belirttiğin üzere internet bayağı bir sıkıntılı. Özellikle burada yayınımız birkaç kez kesildi. O yüzden ben kısa tutacağım. Şimdi bundan sonraki süreçte neler olacaktır? Özellikle Donald Trump ne dedi bugün? İşte ateşkesin devam etme olasılığını %1 olarak değerlendirdi. Evet. Tabii Donald Trump bugüne kadar farklı ifadeler kullandı. Gerçekten bu %1 mi olacaktır? Ne kadar olacak? Tartışmaya açık. Ancak bundan sonra ne olacaktır? Farklı senaryolu konuşulmaktadır. Tekrardan savaşın başlaması meselesi gündeme gelebilir. Ancak şöyle de bir durum söz konusu. 40 günlük bu savaş boyunca İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tam olarak o istediklerine ulaşamadı. Acaba bundan sonra bu isteklerine ulaşır mı, ulaşmaz mı? Eğer tekrardan bir savaş gündeme gelirse. Tabii İran tarafı da başka sürprizlerimiz var diyor Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail için. Bugün İran Meclis Başkanı takriben bir saat önce de yaptığı bir açıklamada da tekrar bunun altını çizmiş oldu. İran'ın o sürprizleri neler olabilir? İşte bir iki gündür İran medyasında sıkça dile getirilen bazı ifadeler var. Bölgeden özellikle Hürriyet'ten geçen internet kablolarına yönelik saldırıların, onların kesilmesi de gündemde olabilir ki İran'da iki gündür sıkça bu mesele tartışılmaktadır. Diğer taraftan Bab-ı Mendeb'in kapatılması da yine gündeme gelebilecek başka olasılıklar arasında yer almaktadır. İran'dan gelen başka açıklamalarda İran Restahiz gibi başka füzelerinin de olduğunu, bu savaş boyunca bunları kullanmadığını, ancak yeniden savaş çıkarsa bunu kullanabileceğini belirtiyor.

0: Fakat ABD az önce de belirttiğim üzere tekrardan özgürlük korucasına da geçebilir. Ancak İran bu kez gemilerine yönelik bir saldırı söz konusu olursa bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki güçlerini vurabileceğini ifade ediyor. Vuracağını ifade ediyor. Hatırlanacağı üzere daha Cuma günü İran'a ait iki petrol tankerine yönelik CENTCOM'un ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın bir müdahalesi söz konusu olmuştu. Savaş uçaklarıyla onlar vurulmuştu. İran eğer bundan sonra böyle bir durum tekrardan yaşarsa artık hem Amerika'nın bölgedeki gemilerini, savaş gemilerini ve aynı zamanda üstlerini de hedef alabileceğini, alacağını ifade etmişti. Kısa özetlemem lazımsa her şeyin bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu ifade edebiliriz. Her an bu ateşkes bozulup tekrar taraflar savaşa dönebilir.
1: Ekber Karabağ, teşekkür ederiz. İnternet İran'da problem. Daha evet. da kötü olabilir diyor Gaffar.
2: Evet, vurulabilir. Kamikaze şeyleri var İran'ın. Böyle deniz altından giden saldırı yapabilecek onları kullanabilir. Bir de vekil kuvvetleri hala harekete geçirmek.
1: Ama İran'ın ulaşan internet de kesilebilir diyor Ekber. Yani İran'da şu an internet sıkıntısı.
2: Yani onlar alışkındırlar netice olarak yaptırımlara, ambargolara kaç yıldır, 47 yıldır.
1: İrfan'cığım buyur.
3: Şimdi Netanyahu'nun dün 60 dakika CBS'teki programında yaptığı bir açıklamayı gözden kaçırmayalım diyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi konuyu şuna getirdi. İşte İsrail'in ABD askeri yardımına yılda yaklaşık 3.8 milyar dolar olan bağımlılığını azaltması ve savunma konusunda İsrail'in Amerika'dan daha bağımsız hale gelmesini söyledi. Yani kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Biz artık Amerika ile ilişkilerimizde yardımdan ortaklığa geçmeliyiz diyor. Amerikan mali desteğini sıfıra indirmek istiyorum. Askeri işbirliğimizin mali bileşenini sıfıra çekmek istiyorum diyor. Çünkü yılda 3.8 milyar dolar alıyoruz. Bence artık kalan askeri destekten kendimizi kurtarmanın zamanı geldi diyor. Şimdi başlayalım ve bunu önümüzdeki 10 yıl içinde yapalım dedim. Ama şimdi başlamak istiyorum. Bir sonraki kongreyi beklemek istemiyorum diyor. Bunu Donald Trump'a da söyledim diyor. Halkıma da söyledim. Ancak diyor onlar tam olarak anlayamadılar diyor. Tabii bu şu anlama geliyor. Birinci derecede Donald Trump'la Netanyahu'nun arasında İran konusunda özellikle şu anda işte geldi. CBS yaptığı konuşmada senin de söylediğin gibi Melih. Hemen girilsin, alınsın. Yani ben oraya İsrail askerlerini göndereyim demiyor dikkat ederseniz. Madem senin böyle bir gücün var, o zaman gönder İsrail askerlerini, al oradan İsfahan'dan ya da işte Natanz'dan ya da Fordos'tan. Onun için de şimdi burada Donald Trump'a aslında bir tepki bu Meli. Şu anda Donald Trump onu İran konusunda tamamıyla neredeyse saf dışı etmiş vaziyette. Her ne kadar işte her gün konuşuyoruz Donald Trump dese de Netanyahu'yla işte zaten Netanyahu da daha önceki programında aramızda herhangi bir sorun yok demişti. Ben bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kırılma noktası. Tabii bunu buraya getiren nedenler sürekli Donald Trump durduruyor, engelliyor Donald Trump Netanyahu'yu. İşte Gazze'de durdurdu. İşte Lübnan'da durdurdu baskıyla. Suriye'de durdurdu. İşin oraylı olmasın dedi. Katar'da özel anlaşma, güvenlik anlaşması yaptı. Orayla işin olmasın dedi. Döndü geldi İran'a. Burada da aynı taktiği uyguluyor. Bundan Netanyahu rahatsız. O açıdan da Netanyahu şimdi bu verdiği mesajla bir anlamda Donald Trump'a bir mesaj göndermiş oluyor işin açıkçası.
1: Cüneyt Hocam.
2: Ben bir soru sormak istiyorum. İrfan Bey'e. Şimdi önce kısa bir açıklama, kısa bir açıklama yapayım. Bu bahsettiği yılda 3.8 milyar dolarlık yardım aslında Joe Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde 2016 yılında başladı. 10 yıllık süreliydi. 2026 yılında bitecek. Şimdi bilabedir ABD İsrail'e yılda 3.8 milyar dolar karşılıksız askeri yardım yapıyor. Evet, bu tip
3: ama
2: açıklamalar.
3: Ama bu para şeyde kalıyor İrfan Hocam, bildiğiniz gibi Amerika'da kalıyor. Yani bu para gitmiyor ya, Amerika'daki savunma sanayi şirketlerine ödeniyor.
2: Evet, tabii o formül o şekilde. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi 90'ların sonunda Rusya'da Boris Yeltsin sağlık sebepleriyle mental olarak problemli bir kişiliğe büründüğü için ülkeyi yönetemediği için
1: alkolik olmuş.
2: Görevden alındı ve yüksek mahkemede bunu onaylandı. Şimdi Trump için böyle bir şey şu an itibariyle birkaç girişim oldu söz konusu mu? Çünkü son bir örnek vermek istiyorum. Az önce İspanyol bir Twitter hesabından gördüm. Şunu söylüyor. Venezuela'ya seçim olacak ve Venezuela başkanlık yarışına ben de katılacağım. Venezuela'yı 51. eyalet yapacağım. Arkada 50

0: İkincisi de var. O da Grönland. Bu ikisini de ABD'ye katarak tarihe geçeceğim diyor. Tabii çelişkili açıklamalarını her zaman biliyoruz. Acaba kongre içerisinde veyahut da yüksek mahkeme onayıyla, sağlık otoriteleri kanalıyla Trump'ın
1: görevden alınma ihtimali,
0: görevden alınma ihtimali var mı?
2: Şimdi buna karşılık Trump cephesinden bir saldırı geldi. NSA direktörü Tulsi Gabbard bir açıklama yaptı. Dosyaları açtılar iddiaya göre. Ve bu dosyalarda özellikle de Biden döneminde Amerika'yı Biden'ın yönetmediği, tamamıyla bir önceki ekibin, işte Obama'nın ekibinin yönettiği ve hatta CIA direktörü gibi ulusal istihbarat direktörleri içerisindeki birçok ismin oto kalem kullanarak, ben Beyaz Saray'da gördüm, işte ABD başkanları sırayla geliyor, Joe Biden'a gelince Obama'dan sonra orada bir kalem koymuş Donald Trump, oto pen kalemi, yani hiç burayı bu yönetmedi diyor ve daha sonra da kendi fotoğrafı var bu yeni dönem için. Onun için bu akli melekeleri konusuyla ilgili evet tartışmalar var ama Donald Trump bir askeri hastane var Maryland'te, oraya gidip oradan zaman zaman
1: bütün bir soruları takım bildim demedim arıyor. İrfan tüm soruları bildim dedi. Hangi yıldasınız diye sormuşlar. Amerika'nın başkanı kim demişler. Amerika'nın başkenti neresi demişler. O da bütün soruları bildim çıktım diyor. İrfan hocam şansınıza küsün.
2: Peki. Onun için Donald Trump Biden'ı çok kınadı. O da başına geliyor.
1: Evet çok da başına gelir, kınamamak gerekiyor. Evet bu ihtimaller elbette konuşulur ama Cüneyt Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Çin hakikaten Trump'ın ABD başkanının ikna etmek zorunda olduğu bir aktör mü? Niye oraya gidiyor? Yoksa biz mi farklı okuyoruz? Çin'le başka bir şey mi var aralarında? Yani bu konulardan bağımsız gidip görüşüyorlar mı? İlla İran konusunda ikna etmek zorunda mı Çin'i?
3: Yani burada İrfan Hocam dediği gibi sadece konu değil. İran değil tabii. İran konusunda zaten yeteri kadar Çin tarafsız kaldı. Bir açık bir ne yaptırımını ne bir diplomatik bir söylemini çok net bir şekilde görmedik.
1: Hiç sanki renk veriyor mu ki bunlar burada görelim hocam? Çinlilerin renk yani, verdiğini hiç görmedik yani.
3: Yani tabii ki bir şeyi yok. İzliyorlar, sürekli izliyorlar. Muhtemelen yine ekonomik bir dünyanın yeni şekillenmesinde ya bir rol tarif edecek Çin'e veya yeni bir kart açacak. Birlikte bu işi yürütelim gibi. Onların tabii sonuçlarını göreceğiz. Yani İran çok mevzu bahis değil bu konuda. Öyle düşünüyorum ben. Ama burada önemli olan şey var. Bu Netanyahu'nun açıklamaları çok önemli aslında. O çünkü gelecekle ilgili ipuçları veriyor bize. Bunlardan bir tanesi mesela şu. Savaşın başından beri saydığımız 4 hedef vardı. Yine saydı. İşte vekil güçler, balistik füzeler, uranyum. Sadece rejimi söylemedi. Şimdi bakıyoruz 82'den beri sen Hizbullah'ı yenememişsin ki. Yani Hizbullah'a angaje olmuşsun. Bugüne kadar Hizbullah bitmemiş. Bakıyorsunuz balistik füzeler rejim değiştikten itibaren İran zaten bütün yatırımını bunlara yaptı. Seyir ve balistik füzelere. Bakıyoruz uranyum meselesi hep vardı. Yani sen bu hedeflerin hiçbirini birini dahi etkisiz kılamamışsın. Dolayısıyla yeni bir kart açıyor, girer çıkar alırız diyor. 440 kilogram yani tabii tam net rakam değil bu ama o da 440'ı da bir yerde durmuyor.
1: Ayrı ayrı bir de İran'ın başka yerlerinde
3: evet.
1: Değil mi?
3: Yani dolayısıyla bunların hiçbiri inandırıcı değil. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Ya İsrail, bir de son açıklaması var. Onu söyledi İrfan Bey. Şunu söylüyor. Artık kendi başımıza Orta Doğu'da ayakta durmalıyız diyor İsrail. Bunu şunun için diyor muhtemelen. Artık Amerika Orta Doğu politikalarını muhtemelen İsrail'e bırakacak. Çünkü çok yoruldu orada, yıprandı Amerika. Dikkati hep Orta Doğu'da.
1: Yani ABD'nin gitme ihtimaline göre kendimizi şekillendirelim artık.
3: Evet, yani İsrail'i bunu yapabilmesi için, Orta Doğu'da artık politikaları İsrail üretip uygulayabilmesi için güçlü bir askeri kapasitesinin olması lazım. Onu da artık Amerikan yardımı olmadan, desteği olmadan götürmesi lazım. Dolayısıyla böyle bir yeteneğe ulaşmamız lazım diyor İsrail. Bunun bir ikinci sebebi de artık Amerika Orta Doğu ile uğraşmayıp kendi bütün dikkatini Çin'e verecek. Yani bakın yaklaşık 70. güne geldik. Amerika'nın Çin'le ilgili yeni bir söylemi hiç çıkmadı. Yani Çin'le ilgili birçok planları vardı. Kamuoyuna açıklamıştı. Yani bir anda durdu. 70 gündür bütün gözler burada körfeze kilitlenmiş durumda. İran bugün mesela ben körfezi açıyorum dese ne yapacak Amerika? Yani ben bir olumlu bir şey olarak, jest
1: evet,
3: olarak
1: böyle dedi diye,
3: açıyorum. İçerideki kiliti boş bıraktım. Amerika'da ne yapacak? Bahreyn gemileri çıkabilir diyecek. Katar'ın gemileri de çıksın diyecek. Belki bir hafta sonra Amerika'nın tutumuna göre tekrar kapatacak. Yani mesele aslında Körfez'de fazla değil. Amerika da bunun farkında. Dolayısıyla iş başka bir noktaya gidiyor. O da dönüp dolaşıp İran'ı bu tür hem vekil güçler hem balistik füzeler baskısı altında, Körfez baskısı altında tutup sanırım halkı bir türlü Tahran yönetimine karşı ayaklandıramadılar. Yani oraya girip hiçbir şekilde kara harekatı yapmadan, yani kompleks bir kara harekatı yapmadan başarılı olamazlar. Yani böyle Delta Force falan girip uranyum falan alamaz oradan. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir gerçeklik de yok sahada. Ancak gireceksiniz o günde işte Gafar Bey'le falan burada konuşmuştuk. Ya küçücük kuvvete 7 kolorduyla girdiler 2003'te. Bu kadar coğrafyaya Amerika'nın kuvveti falan yetmez. Yani bütün CENTCOM'dan getir, Amerika'dan bütün kuvvetleri
1: İsrail'in
3: getir.
1: İsrail'in hiç yetmez dolayısıyla ABD
3: ya
1: olmasa
3: mümkün
1: yani.
3: Değil.
1: Mümkün değil. Efendim İrfan.
2: Benim şimdi burada Netanyahu'nun bir başka rahatsızlığı Müşteba Hameney. Biliyor ki tıpkı Ahmet El-Şara'da olduğu gibi Donald Trump Müşteba Hameney'le de bir anlaşmaya varabilir. Evet, Beyaz Saray'a gelmez Müşteba Hameney ama şu anda Müşteba Hameney ile Mesut Pezeşkian arasında hiçbir sorun olmadığını biliyoruz. Mesut Pezeşkian'ın kendi açıklaması vardı. 2,5 saat biz görüştük diyor. Yerin altında görüşmüşler bana gelen bilgilere, çok özel bir yerde. Ve şu anda Netanyahu masaya oturmasını istemiyor Donald Trump'ın bir şekilde Tahran yönetimiyle. Onun için sürekli saldıralım, sürekli saldıralım modunda, senin dediğin gibi. Çünkü orada şu anda Tahran'da çok ciddi bir savaş var. Devrim muhafızları içerisinde bir grup aynı zamanda işte hem Rusya hem Çin hem de Mossad desteğiyle ayakta kalıp sürekli bu savaşı devam ettirmek isteyen bir grup vardı Tahran'da. Bunların hepsi büyük çoğunluğu siyasi suikastlerle etkisiz hale getirildi. Şu anda onun için de geçtiğimiz işte dün değil önceki gündü İran'daki işte devrim muhafızları gibi besi güçleri gibi tüm ordu, tüm istihbarat kurumlarının temsil eden kişi gelerek Müşteba Hameney ile görüştü. Mesut Pezeşkian'la görüşmesinin ardından. Şimdi bu Donald Trump için iyi bir şey. Donald Trump cephesinden baktığımız zaman. Yani bir muhatap var artık orada Tahran'da Donald Trump için. Bu da Netanyahu'yu son derece rahatsız ediyor. Onunla bir şekilde masaya oturmasını istemiyor. Çok hızlı hareket ediyor CBS'e. Dikkat ettiniz. Tam işte bir takım anlaşıldı 14 maddede bir şeylere varılabilir gibi. Ve Donald Trump da çok gizli tutuyor işin açıkçası. Size daha özel bir şey söyleyeyim. Şu anda bu görüşmeleri, back channel dediğimiz arka kapı görüşmelerini Jared Kushner ve Steve Witkoff götürmüyor. Bir başka grup götürüyor. Bunlar Dubai'de, bunlar Abu Dhabi'de, Tahran'daki bir takım çevrelerle bir takım görüşmeler yapıldı.
1: Kushner'e söylemiyor yani, gider İsrail'e aktarır diye değil mi Trump?
2: Evet, tabii ki biliyor çünkü Donald Trump. Tucker Carlson dedi işte, kendisi açıkladı. Netanyahu seni sevmiyor. Ondan sonra Beyaz Saray'daki bazılar seni hepsi sevmiyor. Nefret ediyorlar senden. Onun için seni buradan indirmeye çalışıyorlar. Dedim diyor Tucker Carlson. Ne demiş? Evet biliyorum demiş Donald Trump da buna karşılık.
1: Evet. Gaffar, bu Çin meselesinde İran çok fazla gündem olmayabilir diyor hocalar. Yani tabii ki daha başka konuları da var ama.
4: Bence olur.
1: Öyle mi?
4: Bence olur. Şöyle. Yani bir itiraz olarak söylemiyorum, bir ek bilgi olarak ben şunu söyleyeyim, oradan düşünelim. Şimdi öncelikle bir şu ilginç bir veri var, onu paylaşayım. Çin Dışişleri Bakanlığı bugün sabah saatlerinde, Türkiye saatiyle 4'te, Çin'de de sabahın erken saatleri, pazartesi sabah bir mesaj yayınladı. Mesaj şöyle, diyor ki Çin Dışişleri Bakanlığı, bu hafta çarşamba günü Xi ile Trump Pekin'de görüşecekler.
1: Şimdi sağ olsunlar.
4: Sağ olsunlar. Şimdi
1: bu flash haber artık,
4: evet,
1: çok
4: yani,
1: hızlı.
4: Allah'tan biz gazeteciler olarak Çin kaynaklarından takip etmiyoruz. Çin'in resmi kaynaklarından takip edersen yolda kalırsın. Ama burada çok kritik bir nokta var. Bakın 10 gündür hatta 1,5 aydır tüm dünyanın konuştuğu bir Trump ziyaretini Çin Dışişleri Bakanlığı nasıl düşük profile indiriyor? Bunu özellikle yapıyor Çin. Her zaman uyguladığı taktiklerden biridir ve daha ilginç olanı söyleyeyim, çalışır. Karşı tarafın moralini bozmaya yarar. Son görüşme nerede oldu? Florida'da. Ne zaman? 2017 Nisan. Kim görüştü? Trump ve Xi. Peki o günden bugüne Xi'nin başından neler geçti? Trump'ın başından neler geçti?
1: Xi'nin başından ne oldu abi? Bir gerçi pandemi hikayesi.

0: ya şeyinin başından şu olabilir. Oğluna
1: kız
0: isteme.
1: Geçti be büyük.
0: Ya oğluna kız istemeye gitmişlerdir yani.
2: Hayır, o da seçim ya, yok ki. Yani
0: pandemi Trump'ın da başından geçti.
2: Parti içinde bir seçim oluyor yok, normalde.
1: Tamam, yani o yok. Zaten China virüs dedi ya Trump da ona.
0: O da onu öyle dedi. Fakat şimdi her yerden geçti pandemi. Bütün o sıkıntılar. Fakat bir devlet başkanı olarak şey gerçekten yani biraz da hani espri olarak söylüyorum ama en heyecanlı olay belki oğluna kız istemeye gitmişler.
1: Gücüne güç kattı.
0: Gücüne güç kattı. Şimdi Trump'sa iktidardan devrildi. Darbeye maruz kaldı.
1: Azil vuruldu,
0: davaları vuruldu.
2: Suikast.
0: Ve Amerika'nın içi de kaynıyor bak. Amerika'nın içi kaynıyor. Şu anda da kaynıyor. Çin'deki durum şu. Çin ticaret nedeniyle Amerika'ya bağımlıdır. Çin Amerika'dan vazgeçemez. Bak bu net. Vazgeçemediği için de senin söylediğin gibi Amerikan tahvillerini satın almak zorundadır. Sadece vazgeçmemek.
1: Bence bunun için diyecek. Yani ABD Başkanı'nın temel konusu kardeşim diyecek. Dolarla devam edelim. Tahvillerimizi al, bu anlama geliyor aslında, dolarla devam edelim. Evet. Bir de bu altın konusunda hani çok bir
0: İran'la bağlantısı.
1: Şu altın rezervi işinde bir bırak diyecek yani hikayede belki.
0: Bunları konuşabilirler ama şimdi görüşmenin İran Savaşı'nın uzaması nedeniyle görüşmenin başka bir hüviyeti daha oluştu. Bakın İran'da bugün ne görüyoruz? Demin Cüneyt Bey de söyledi. Bir defa Hürmüz konusunda inisiyatif İran'ın elinde. Ve Hürmüz tüm dünyayı kilitliyor. Yani Hürmüz İran'la Amerika'nın meselesi değil ki. Şu anda dünyanın meselesi oldu Hürmüz. Enerji konusu hepsi biliyoruz işte konuşuyoruz. Tüm dünya Hürmüz'e bakıyor. Şöyle ya da böyle yani bundan 5 yıl sonra 10 yıl sonra için çok güzel planlarınız olabilir ama bugün yiyecek ekmeğiniz yok. Hürmüz yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Oranın inisiyatifi İran'la ilgili. Bu bir. İkincisi şu 10 madde geldi, 14 maddelik cevap oldu. Trump da bugün reddetti. Şimdi de Tahran'da füzeler çıktı ya. Bu ne demek biliyor musunuz? İran tam teşekküllü bir savaş için psikolojik duvarı yıktı. Yani şunu gösteriyor dünyaya. Diyor ki beni tartışıyordunuz ya diyor. Yani televizyonlarda, gazetelerde, her yerde İran vurur, vuramaz, girer, girer. Ya işte girdim ve giriyorum, buyurun diyor.
1: Kaçıncı gün oldu?
0: Kaçıncı gün oldu ve hazırım gene de gireceğim diyor. O psikolojik duvarı hepimizde yıkıyor. Yani tüm dünyada ve tabii Amerikan hükümetin nezdinde yıkmış oluyor. Diğer bir konu, Trump'ın her yerde çalışan maksimum baskı stratejisi İran'da istediği gibi çalışmadı. Tam anlamıyla çalışmadı diyemeyiz.
1: İstediği gibi diyorsun.
0: Bence bazı kazanımlar da elde ettiğini düşünüyorum. Ben detayları ayrı konu ama şimdi, istediği gibi yürüme. Bitireyim.
3: Beyaz Saray'dan muhabir arkadaşlarımızdan Trump'ın açıklaması var şimdi.
1: Efendim hemen geliyorum. Gaffar hemen
0: şimdi bütün bunlar şu noktaya getirdi bakın. Trump adeta ateş çemberindeki bir akrep gibi. Amerika'yı kastediyor. Yaptırımları kaldırsa intihar. Kaldırmasa intihar. İran'ın asetli varlıklarını çözse intihar. Çözmese intihar. Ortak görev gücü kursa bir nevi intihar. Ya da kurmasa bir nevi intihar. Hepsi kendine zarar veriyor. Çin'e bağlayacağım şimdi. Şimdi şöyle olacaktı başta. Trump'ın hesabı şuydu. Maksimum güç politikasıyla Çin'i devireyim, özür dilerim İran'ı devireyim, Şii'nin karşısında da böyle çıkayım. Böyle olmadı. Şimdi şu olacak diyecek ki Çin'e. Bak tarife silahı elimde duruyor. Hala duruyor. Sen de bana bağlısın. Çırpınıyorsun. Bu arada Çin zarar görüyor bundan. İşte konuştuk ticaret hacmi. Ben de İran'ın kapısına dayandım. Tamam yenemedim belki. Ama şu olur. Yani azdan az çoktan çok gider. Herkes kaybeder. Tarifelerle ilgili bir hamle yapmamı istemiyorsan şu İran konusunu çöz.
1: İran'ı ikna etme.
0: İran'a baskıyı arttır. İran'a baskıyı arttır. Benim yanımda yer al. Yani İran'ı halledemiyorum. Bari İran'ın müttefikini ya da İran'ın arkasındaki gücü kendi yanıma çekeyim. Bu ne demek biliyor musunuz? Erken bir Çin-Amerikan barışı demek. Erken. Yani bu barış normalde 2 yıl sonra olacaktı. Ama bu İran savaşı bunu 2 yıl öne çekmiş oldu. Ben ondan dolayı söylüyorum. Yani Çin'deki masada İran olabilir, İran'ı Trump götürecek.
1: Kısaca bir cevap buna verirsen İrfan'a gideceğim hemen. Çin'in bu kadar gücü var mı İran üzerinde? Yani ABD ile anlaşırsa Çin'i ikna edebilir mi? İran'ı ikna edebilir mi?
0: Bence yok. Bu da, orada da Trump'ı
4: ama
0: aldatıyorlar.
4: Ama ters olmadı mı?
0: Trump'ı aldatıyorlar. Diyorlar ki Çin'e baskı yap. Çin de İran'a baskı yapsın. Çin halleder diyorlar. Trump'ı ben aldattıklarını düşünüyorum. Çin'in İran üzerinde o kadar baskı gücü yok.
1: Bu önemli bir şey.
4: Çünkü Rusya bu kartı aslında İran Rusya için kullandı. Çin olarak kullanmadı. Çin'in böyle bir gücü olabilecek mi İran üzerine?
0: İşte, mesela, bence olmaz. Evet. Bence olmaz.
4: Yani
0: olmaz
4: Rusya diyorum. Olsaydı belki daha farklı olabilirdi.
0: Yani Trump'ı aldattıklarını düşünüyorum ben. Tıpkı İran konusunda başta yanılttıkları gibi şimdi Çin konusunda da bence yanıltıyorlar. Bunu cahilliklerinden mi yapıyorlar yoksa Trump'ı tuzağa çekmek için mi onu bilmiyorum.
1: Çünkü Çin ve İsrail ilişkileri de çok önemli. Bunu da konuşacağız. Bence
0: bu da
1: buradan
0: konu.
1: Önemli.
0: Bu da ayrı bir konu.
1: İrfan'cığım buyur.
3: Şimdi Telegraf'tan tam sizin sözlerinize destek bir İran Trump'ın Çin ziyaretiyle ilgili. Trump Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e İran'ı silahlandırmayı durdur çağrısı yapacak diyor. ABD Başkanı Trump'ın bu hafta Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı zirvede İran'a yönelik Çin silah desteğini gündeme getirmesi bekleniyor. Trump, İran Savaşı'nın ve Tahran'ın savaş sonrası süreçte Çin donanımıyla yeniden silahlanma girişimlerini Xi Jinping ile görüşecek. ABD istihbaratı Pekin'in rolünü gizlemek amacıyla hava savunma sistemlerini üçüncü ülkeler üzerinden İran'a göndermeyi değerlendirdiğini düşünüyor diyor. Şimdi Beyaz Saray muhabir arkadaşlarımdan bir önce Donald Trump'ın yine yaptığı açıklamalar var. Hemen onu da bir aktarmak istiyorum sizlere. İşte soru cevap bölümünde İran'ın verdiği yanıtın kabul edilemez olduğunu söyledi. İran'ın yenilgiye uğratıldığını ifade etti ve kendisinin bir planı olup olmadığını sorgulayanlara itiraz etti. Bir planım var. İran nükleer silah sahibi olamaz. ABD'nin uyguladığı ablukanın askeri dehanın bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca bu savaşla birlikte dünyaya bir hizmette bulunduklarını ve tam bir zafere ulaşacaklarını dile getirdi. İran'ın ne donanması, ne hava kuvvetleri, ne uçak savaş sistemleri, ne de radar bulunduğunu ve liderlerinin öldüğünü öne sürerek verdikleri yanıtın aptalca bir teklif olduğunu söyledi. Obama anlaşması olarak adlandırdığı mutabakatı bir kez daha sert bir dille eleştirdi. İran yönetimini iki gruba ayırdı. Bir yanda ılımlılar var, diğer yanda ise deliler. Bu durum Amerikan yönetimine benzetti ve ülkesindeki siyasi rakiplerinin aptal insanlar olduğunu söyledi. Yeniden İran konusuna dönerek ılımların bir anlaşma yapabilmek için can attıklarını ifade etti. Ardından Kürtlerden söz etti ve
1: evet ya,
3: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattığı diyerek savaşta bir rol oynayıp oynamayacakları konusunda en başta duyduğu şüphede haklı çıktığını belirtti. Haklı olmayı severim diyor. İrfan, İran'ın verdiği yanıt hakkında ise
1: o Kürtler
3: bunun gelmiş geçmiş.
1: Bitir hocam sen cümleni buyur.
3: Evet, bunun gelmiş geçmiş en zayıf, en değer şey olduğunu söyledi. Ayrıca ateşkesin şu an devasa bir yaşam desteğine bağlı olduğunu ifade etti diyor. Çin zirvesine ne elde etmeyi umduğu sorulduğunda Çin devlet başkanı arasındaki yakın ilişkiden bahsetti. Ona büyük saygı duyuyorum dedi. Ardından tekrar İran konusuna döndü ve savaş nedeniyle borsada bir düşüş yaşanmasını göz almış olduğunu anlattı. Kurşun yemeye bile hazırdım dedi. Bu ifadeyi kullandığı sırada geçmişte kendisine yönelik bir silahlı saldırı girişimine maruz kalmış olması nedeniyle kendi kendine gülüştü diyor.
1: Evet. Şimdi bu Kürtler Kuzey Irak konusunda önemli bir parantez açmak gerekiyor İrfan hocam. Trump duruyor duruyor Kürtlerle ilgili mevzuyu açıyor. Kürtler derken o biraz PKK'dan bahsediyor. Biraz terör örgütünden bahsediyor elbette. Vermediler diyor. Silahlarımı diyor. O kadar silah verdim bunlara diyor. Silahlar geri gelmedi diyor. Şimdi reklama gideceğiz ama biraz sonra bu İsrail'in Kuzey Irak'ta bir faaliyeti var. Oradan İran'a işte saldırıya geçtiğine dair. Niye bunun üzerinde bu kadar duruyor? Onu mutlaka konuşalım diye düşünüyorum. Reklama gitmeden önce aynı soruyu Altı Hoca'ya da sorayım. Çin, İran üzerinde Trump'ın beklediği kadar güç sahibi mi sizce? Bu Hürmüz dolayısıyla, Hürmüz'deki kriz, petrol. Aslında İran'ın biraz Çin'in üzerinde olduğunu göstergesi değil mi? Yani oradan petrol gidiyor falan. Bu ilişkiyi siz nasıl yorumluyorsunuz enerji açısından?
5: Hürmüz Boğazı tamamen Amerika'nın bu bloke ettiğim dediği kısımla artık tüm girişi çıkışı kapattım. Çünkü İran kendine yönelik bunu kullanıyordu ve yaklaşık günlük 1 milyon varilin olmasa bile eskisi gibi 1-1,5 milyon ama belli bir miktarını gene transfer edip en azından finansal bir kaynak oluşturuyordu. Trump bunu şimdi önlediğini söylüyor ama bu Çin'in toplam günlük 14-15 milyon varillik petrol tüketimi açısından majör bir rakam değil, 1 milyon varillik bir rakam. Onun için buradan Çin'e karşı herhangi bir şey orada yürüteceğini düşünmüyorum.
1: 14-15 milyon varil Çin'in ihtiyacı.
5: Çin'in ihtiyacı.
1: 1 milyon varilini de İran'dan alıyor.
5: İran'dan 1-1,5 milyon alıyordu. Şey benzerini tamam kabul ediyoruz. Venezuela'da da aynı operasyon oldu. 800 bin varil ile 1.2 milyon varil arasında alıyordu Venezuela'dan da Çin. Orayı da kesti. Bunu da kabul ediyoruz. Ama bu konuştuğumuz rakam totalde Çin'in kullandığı petrolün %10'una 15'ine falan tekabül ediyor. Bu Çin'i yıkmaz. Bu Çin'i devirmez. Şimdi Amerika'nın ne istediğine gelince ben yine aynı noktaya döneceğim. Olabilir. Birbirinin iki müttefi ülke değil. Sonuçta kapışıyorlar. Ama ticareten de Gaffar Bey'in dediği gibi alışverişleri var. Bence Trump gayet net şunu söyleyebilir. Çünkü aynısını Avrupa Birliği'ne de yapmıştı. Ben senin LNG ihtiyacını da karşılayabilirim. Petrol ihtiyacını da karşılayabilirim. Biz seninle anlaşabiliriz diyecek. Ben çok ciddi Çin'in de burada İran'la ilgili bir endişeye kapılmak. Çünkü Çin'in meselesi stratejilerden ziyade Çin'in gerçek stratejisi hep ticaret üzerinden. Buradaki esas noktanın ben bir savaşın bir arka
1: planı olmaz mı? Çin üzülmez mi? Ya bu İran neler çekti falan diye.
5: Çin'in orada bakacağı tek şey şu var. Özellikle belirtelim. Bu çünkü kapışma yine İsrail'in, Çin'in bu biliyorsunuz bir kuşak bir yol projesine alternatifler üretmeye çalışıyor. Çünkü İsrail burada bypass etmeye çalışıyor. Orta Dünya kısmından geçecek kısımla ilgili. Onun için esas kapışmalardan birinin Çin'in şurayı önemsediğini düşünüyorum. Benim bir kuşak bir yol projemle yıllardır oluşturduğum ve buna göre bir hegemonya kurduğum bu projemi ne kadar etkileyebilir Amerikan-İsrail işbirliği? Çünkü burada İsrail'in oraya alternatif bir yol çıkartma hamlesi var.
1: Bu bence çok önemli. Reklamdan sonra bunu konuşalım. ABD'nin 3 aşağı 5 yukarı ne isteyeceğini biliyoruz da Çin'den. Çin, İran'a karşılık ABD'den ne talep edecek sorusunun cevabı çok önemli. Bir de İsrail etkisini göz ardı edemeyiz. Bu kesinlikle çok konuşuluyor. Çin ve İsrail ilişkisi çok fazla konuşuluyor. Bence bu müzakerelerin bir yerinde de İsrail aynen olacak. Bir reklam arası verelim, sonra devam edeceğiz.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Onlar gece gündüz demeden titizlikle çalışıyor. İstanbul'da suçluların izini sürerek birçok olayı aydınlığa kavuşturuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri Megakent'te her gün başka bir noktada. Cinayet, hırsızlık, şüpheli ölüm gibi birçok asayiş olayında delil topluyor, azılı suçluların bulunmasını sağlıyor.
8: Maddi bulguları toplamak, maddi bulgular üzerinde parmak izi çalışması yapmak, eğer olay yerinde parmak izi çalışması yapmak mümkün olmuyorsa o bulguları uygun bir şekilde paketleyip ilgili birimlere göndermekle mükellefiz.
6: Ekipler basın mensupları için bir de canlandırma yaptı. Senaryo gereği silahla öldürülen bir şahsın bulunduğu bahçede delil toplandı. Toplanan deliller kriminal laboratuvara götürüldü. Özel ışıklarla deliller incelendi. Asayiş olaylarının çözülmesinde polis memurlarına milli ve yerli sistemlerde yardımcı oluyor. Özellikle elde edilen parmak ve avuç içi izleri de o sistem sayesinde inceleniyor. Böylelikle suçlular kısa sürede yakalanıyor.
9: Yerli ve milli sistemimiz olan biyometrik veri yönetim sistemi BVYS, suç ve suçlunun aydınlatılması, faillerin ortaya çıkartılmasına yönelik en etkili ve hızlı yöntemdir.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Melençay'ındaki rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı. 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur, 9 Mayıs'ta Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rafting botunun devrilmesi sonucu nehre düşerek kayboldu. Çamur'un cansız bedeni Sakarya'nın Kocaali ilçesi Beyler Mahallesi mevkiinde baraj bölgesinde bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının bulunma ve sudan çıkarılma anı saniye saniye aksiyon kamerasına yansıdı.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Araç yıkama istasyonunda kavga çıktı. Motosiklet sürücüsü aldığı yumrukla yere yığıldı. Hareketli dakikaların yaşandığı anlar Başakşehir'de kayda geçti.
10: motosiklet sürücüsüyle bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tansiyonun hızla yükselmesiyle birlikte taraflar arasındaki gerginlik şiddete dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında atılan yumruk sonrası motosiklet sürücüsü yere yığıldı. Olay cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Operasyonlarımız inşallah hız kesmeden 2026 yılında sürekli devam edecek. Bizim hedefimiz bu sene

0: Her şekle sahip delici burun yapısıyla zırhlı ve betonla korunan hedefleri imha ediyor. Lazer arayıcı başlık ve gelişmiş güdüm sistemlerine sahip Tolunle, özellikle hareketli ve sabit hedeflere karşı hassas angajman kabiliyetiyle öne çıkıyor. Açılır kanat yapısıyla 50 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabilen mühimmat, insansız hava araçlarında da kullanılabiliyor. Her türlü hava koşulunda görev yapabilen Tolunle'nin düşük yanal hasar özelliği sayesinde kritik hedeflere nokta atışı gerçekleştirebildiği belirtildi. Tolun F modeli ise hedef üzerindeki tahribat gücünü artırmak amacıyla geliştirildi. Kokpitten programlanabilen sistem, yaklaşım sensörü sayesinde hedefe çarpmadan kısa süre önce infilak ederek maksimum hasar oluşturuyor. Parçacık tesirli harp başlığına sahip mühimmat, farklı hedef tiplerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor.
1: A Haber Radyo.
2: Evet, sebep sonuç devam ediyor. İrfan Hoca da Gaffar'a hanta virüsü soruyor. Dikkat et diyor, bir şey olmasın diyor.
3: Üç tane karantina varmış ama hangi şehirde olduğunu bilmiyoruz.
2: Nerede hocam?
4: Evet, şehirleri bilmiyor. Yani Türk vatandaşı.
3: Üç tane Türk vatandaşını karantinaya almışlar.
5: Yani şöyle, bize ne yapabilir diyor ya Trabzonlu. Bize
2: kim alabilir?
4: Karantina kuralları var ya, yani bir şey olduğundan değil. Bir kural gereği belirli bir süre karantinada kalınması lazım. İzmir'in en güzel adalarından biri karantina adasıdır. Karantina adası denmesinin sebebi de işte yani eskiden deniz yoluyla gelenler orada karantina adası tutulurmuş. Karantinalı Despina diye de müthiş bir şarkı vardır.
2: Timur Selçuk'un oyunu da besteledi onu.
4: Evet evet.
2: Ben de bu adalara verilen isimlerin hastasıyım. Burada da mesela bir uğursuz ada var. Hocam adaya götürmüşler zamanında, kedi köpeği atmışlar, öldürmüşler. Ada uğursuz.
4: Hayırsız diyor. Demişler.
2: Hayırsız. Yani uğursuz.
4: Adanın ne suçu
2: var? Sen yapmışsın. Zavallı ada. Var, askerlikte de var gerçi değil mi? Hani mesela cezalı ağaçlar var, cezalı tanklar var. Bunlar bizim yakıştırmalarımız. İrfan Hocam, televizyon kanallarını aman çok izlemeyin. Çok moral bozuyorlar. Sabahtan biraz baktım bazı kanallara. Uzmanları bağlamışlar, hekimleri. Kadıncağız diyor ki bu pandemi değil, hani daha dar kapsamlı bir şey olabilir ama telaşlanmayın, yok işte nasıl olur ölümcül virüs bilmem ne falan. Yani bu pandemiden kalan alışkanlıklarla biraz daha insanları korkutmak istiyorlar ama o boyutta bir şey, bir tehlike yok.
3: Ben tek bir cümle söyleyeyim, yani tabii doktorlar daha iyi anlatacaklardır. Yani kişi koruyucu hekimliğe emniyet vermeli kendi başına hasta olmamak için.
2: Aynen öyle. Yoksa pandemide çektiklerimizin bedelini hala ödüyoruz. Bu savaşlar da onun devamı bence.
4: Yeri gelmişken şunu ekleyelim. O pandemide yaşadığımız sıkıntının bir ayağı da sorumsuz yayıncılıktı.
2: Çok.
4: Bak hala en ufak problemde bunu görüyoruz. O ölümcül virüs, herkes ölecek, salgın gelecek, hepimiz aşılanmalıyız, hepimiz mezbahalara dalmalıyız falan laflarının arkasında biraz da sorumsuz yayıncılık var.
2: Büyük oranda medyada.
4: Çok tık almak için, çok rating almak için sorumsuzca yayın yapan kuruluşlar var. Vatandaş sadece yetkililere kulak kabarsın.
2: Aynen öyle. Kim korkutuyorsa bence gizlemek istediği de şey var arkasında. Şimdi reklama gitmeden önce şu bağlantıyı aslında konuşmuştuk. Bence de önemliydi. Amerikan basında bir iddia var. Irak'ta, Kuzey Irak'ta veya Irak'ın bazı bölgelerinde İsrail'in bir takım üslerden İran'a saldırılar gerçekleştirdiğine dair. Trump'ın Çin ziyaretini konuşurken şöyle bir parantez açmıştık. Çin ve İsrail ilişkileri de Cüneyt Hocam, yani pek böyle konuşulmuyor ama çok iyi ilişkiler yürüttüklerini de biliyoruz. Bu Kuzey Irak meselesinde savaşı bitirmemek için İsrail'in bir takım faaliyetler yürüttüğü ihtimali size akılcı geliyor mu? Yoksa İsrail bunu biraz da propaganda için yapıyor olabilir mi? Yani diyor ya, biz kara harekat düzenler gerekirse İran'dan uranyumu alırız götürürüz. Bir yandan da Kuzey Irak'ta bile varız diyorlar belki. Siz böyle alabilir mi Cüneyt Hocam? Şuradan da okuyarak gideyim. İsrail, İran saldırılarını bu üsten gerçekleştirmiş ABD'li bir gazeteye göre. Üs İran savaşından kısa bir süre önce inşa ediliyor. ABD yönetiminin bilgisi vardı diyor. İsrail, İran'a yönelik saldırılar için bu üssü kullandı. Böyle bir kabiliyeti var mı?
6: Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu normal harekatın kendi içerisinde doğasında vardır. Böyle ileri üs, lojistik üs, keşif gözetleme üssü, izleme takip üsleri gibi. Hatta yani ateş hattına veya temas hattına yakın belirlediğiniz hedeflerin hemen gerisinde bu tür üsleri kurarsınız. Bence bu değil, bundan daha fazla da vardır.
2: Öyle mi?
6: Tabii. İsrail bunları Irak'taki çok merkezi yönetimin bütün alanı kontrol

0: ettiğini söyleyemeyiz. Ki zaten
1: bu kadar başıboşluk var Irak'ta. Yani gelecek üst kuracak bir ülke.
2: Ama Amerika üstlerinin himayesinde. Tabii. Belki de Amerika'nın kontrol ettiği üstlerin içerisinde.
1: Ha, çaktırmadan tabirimde. Diyecek.
0: Muhtemelen zaten şunu görüyoruz. Bu daha önce olmuş bitmiş bir olay. Amerikalı bir işte Amerikan gazetesinin ortaya çıkardığı bir haber üzerine bu gündem oldu. Evet. Böyle öğrendik yani bunu. Dolayısıyla buna Irak'ın da o dönem için bir açıklaması da olmadı. Şimdi yapıyor. Irak işte Muhafız Kuvvetler Komutanı mı ne bir açıklama yaptı. Böyle bir olay oldu işte diye. Dolayısıyla İsrail bunu çok rahatlıkla yapmış olabilir. İrfan Hocam'ın dediği gibi Amerikan üstleriyle, Amerikalılarla birlikte de yapmış olabilir. Biz mesela bunu İç Güvenlik Harekatı'nda biliyoruz. İşte yaptığımız yakalanan teröristlerin sorgusunda PKK terör örgütünün kamplarında İsrailli generaller de vardı. Yani Amerikalılarla beraber kamplara rahatlıkla girip çıkıyorlardı. Dolayısıyla Irak bu anlamda çok merkezi bir yönetimde istikrar sağlayan bir ülke değil.
1: Kuzeyde de istedikleri bölgede zaten üs yaparlar. Kimse de onlara bir şey demez herhalde. Yani.
0: Evet, çünkü yaklaşık 6 veya 7 tam sayısını hatırlamıyorum ama Amerikan üssü var Irak'ta. Yani Amerikan askerlerini biliyoruz. Onlarla beraber İsraillerin de gezmesi farklı bir görüntü altında da olabilir çok rahatlıkla. Dolayısıyla böyle bir üssü kurmuşlardır. Bir takip, bir müdahale, bir işte elektronik olarak bir harekatı takip etmek, İsrail uçaklarını izlemek gibi bu maksatla kullanmış olabilirler. Hı hı. Zaten bu üs deyince aklımıza şu gelmesin. Hani bir bina, tesis, etrafı çevrelenmiş bir alan. Böyle bir üs değil. Bunlar mobil bir şekliyle kurmuşlardır.
1: Haber almak için kullanır, evet. Yönlendirme için kullanır. İlla oraya tabela asması gerekmiyor.
0: Tabii sivil bir görünüm de sağlamış olabilirler. O bölgeye has bir takım özellikleri de kullanmış olabilirler. Yerel kıyafetleri giymiş olabilirler. Bunların hepsini yapabilirler.
1: Peki böyle Kuzey Irak'ta bir üs hakikaten İsrail böyle bir kabiliyeti varsa orada bir şey yapacaksa İran'a karşı mı Türkiye'ye karşı mı bu üs kurulmuş?
0: Ya bunu her maksatta kullanabilir rahatlıkla. Çünkü
1: yani çok umursuyor mu İran'ı o açıdan bilmiyorum hakikaten. ABD istediklerini yaptırıyor İran ama ne bileyim Türkiye'ye yönelik burada bir şey yapmak ya da bir bizde bir terörsüz Türkiye süreci var. İşte PKK silah bırakacak falan. Ne bileyim onlarla ilgili bir şey çok mu aşırı yorum yapıyorum?
0: Ya hayır, doğru yorum yapıyorsunuz. Onlarla irtibata da geçmiş olabilir. Yani Kandil'deki, tabii Kandil'de şu anda olduğunu ben düşünmüyorum. PKK terör örgütünün dağılmış durumdalar. Onlarla bu süreci temasa geçerek öğrenmek de istemiş olabilirler. Ne durumdasınız, ne yapıyorsunuz? Hı hı. İşte şu anda bir sembolik olarak bir silah bırakma olayı oldu ama onun dışında PKK daha henüz tamamen şeyini aktif konumu şeye geçmedi.
1: Geçen gün daha da siz de okumuşsunuzdur, bakmışsınızdır. Basın açıklaması yaptı teröristler. Biz diyor orada sembolik olarak yaktık diyor silahları zaten. Yani yasal bir şey çıkacak. Biz de diyor onun üzerine geliştirecek diyor. Yani öyle demedi mi Gaffar?
3: Evet evet. Beklemedim.
1: Bir tane de yanına bir tane bir tip var. Erkek mi kadın mı belli değil. Yanında duran birisi vardı.
3: Evet.
1: Korkunç yani o haller. Evet. Bunlarla ne konuşulur bilmiyorum. Bunların imza attıkları şeye ne güvenilir falan ama. Peki. Abi işte devlet bir büyüklük gösteriyor. Elini uzatıyor tabii.
3: Yani şu ana kadar verdikleri sinyaller ben açık söyleyeyim. Daha çok eski usul konuşmaktan yana olduklarını anlıyoruz. Eski usul devletin gücünün konuşması. Yani böyle giderlerse devletin gücünden başka konuşacak bir marj bırakmazlar. Böyle giderlerse. Devlet yani yapılabilecek bütün şeyleri yaptı. Tüm yani ne diyelim toleransı gösterdi. Ha şimdi şu olabilir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı anayasayla ilgili açıklamalar yaptı. Bu anayasada tabii işte statü, dil vesaire bunlar zaten bunlar konuşulmuyor. Bunların siyasi temsilcileri de bu gibi konuları konuşmuyor. Devlet bununla muhatap almaz. Ama şimdi hani bu işte teröristlerin, hüküm giymiş olanların çeşitli şekillerde işte cezalarının, infazlarının düzenlemesini değiştirilmesi falan bunlar belki olabilir. Daha fazla bir şey de olmaz ama zaten o bir şey son damla. Tabii. Bu tutumları devam ederse benim anladığım çok biz barıştan ya da barış demeyelim efendim. Biz yani silah bırakmaktan, tasfiye olmaktan yana değiliz diyorlar. Bir tarafta İmralı var. Diyor ki silahlar bırakılacak, örgüt tasfiye edilecek. Bunu ben Türkçe biliyorum yani. Bu ne dediğini ben anlıyorum. Bu adamlar demek ki ya anlamıyorlar, ya anlamak istemiyorlar ya da ikisi ortaklaşa bize polim yapıyor. Bizim Malatya tabiriyle polim yapıyorlar bize. Bu işin sonu gelir gene devletin gücüyle konuşur devlet. Tabii. Ve bugüne kadar nasıl çözülse

0: kendini çözer. Yani önünüze bir fırsat gelmiş, bunu değerlendirin arkadaş.
1: Bir daha da artık böyle bir fırsat zor gelir. Bu arada
0: yok yok, halk buna müsaade etmez. Etmez. Öyle diyeyim yani.
1: Devlet size bir büyüklük tabii yapmış net bir şekilde. Bunun evet koşullarını karar verecek. Öyle eşit konuşmak zorunda değiliz. Çünkü Kara Yılan şöyle diyor işte, hükümete yakın medyada savaş dili konuşuluyor falan. Ya bir şey dediğimiz yok.
0: Ne savaş?
1: Ya bir şey dediğimiz yok. Siz teröristsiniz. Bunu da her zaman duyacaksınız. Katil evet sürüsünüz. Evet. Devlet size bir büyüklük yapmış. Siz yani sizden olumlu açıklamalar almak için eşit taraflar falan söylemeyeceğiz. Sizin zaten sizi destekleyen medyanız da var. Ya o kadar açık var söylüyorum. PKK medyasından bahsetmiyorum. Dolayısıyla hükümete yakın medyada Kara Yılan'ın memnuniyetsizlik duyması bizim için şereftir, onurdur. İşte onu da net hatırlatalım.
2: Burada tam şey devreye giriyor. Senin sözlerin üzerine Amerika ve İsrail giriyor. Yani biz ne kadar PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması için zorluyorsak, Amerika'da örtülü olarak bu hazır kuvveti, bu paket bir kuvvet. Yıllardır ortağım dedi bunlara. Dolayısıyla bunları başka bir sahada kullanmak istiyor. Trump da zaten dedi. Dünya kadar silah verdik, adamlar bir türlü İran'da
1: bir şeyde yaramadılar.
2: Demek ki sen bu rezervi İran üzerine angaje edeceksin. Orada kullanmak istiyorsun. Ama kullanamamışsın. Niye kullanamadı acaba? Bak burada işte tekrar Barzani giriyor devlet araya.
1: Siz bu konunun altını özenle çiziyorsunuz.
2: Barzani'nin kendi yönetim sahası içerisinden bu silahlı PKK uzantılarını İran'a sevk etmemiş de olabilir. Bunu engellemiş de olabilir. Çünkü o hat İran-Irak hattı olduğu gibi sınıra yakın yerler PKK terör örgütünün kamplarıyla dolu, üst bölgeleriyle dolu. Şimdi buna Barzani müsaade etmediyse, Talabani müsaade etmediyse burada Türkiye'nin de bir politikası var. Yani hem Amerika'nın bunları başka bir noktaya sevk etme isteği var. Türkiye'nin de eğer sevk ederse, terörsüz Türkiye biliyorsunuz devamında terörsüz bölge şeyine dönüşecek.
1: Evet.
2: Dolayısıyla buradan Türkiye muhtemelen hem dışişleri hem de MIT'in sayesinde muhtemelen Barzani üzerinden bunların kullanılmaması yönünde çok güçlü bir politika üretti. Yani Trump'ın aslında söylemek istediği de biraz o.
1: Bu önemli bir konu.
2: Bu açıdan komutanım, bu işte bu üst bölgeleri, işte bu bir köy görünümlü bir şey mesela baktığınız zaman, hı hı, terk edilmiş işte bir köy görüntüsünde
3: komutanım,
2: böyle bir yer gibi.
3: Vurmak zor değil mi yani? İsrail'e füze yollayan İran buraya bir füze yollayamaz mı yani? Bu bölgeye bakıyorum da çok böyle kendini koruyacak bir yer değil burası.
2: Hayır, bunu işte
3: çok basit bir şey. Yani
2: fotoğrafın doğruluğunu bilmiyoruz. Evet. Yani mevkiyi de bilmiyoruz aslında. Yani,
4: tespit edememişlerdir. Bir de mesela Nahçıvan'a ve Türkiye'ye dronlarla, seyir füzeleriyle saldırılar yapıldı. Bu saldırılar acaba bunun benzeri İran içerisinde bir takım mıntıkalar var, oradan mı gönderildi? Sahte bayrak operasyonu mu? Çünkü İran rejimi bunu kabul etmiyor. Bir de
1: Kerbela çölü diyor Wall Street. Yani orada diyor.
4: Savaşın başında şöyle bir senaryo da vardı. İşte bu terör örgütü yandaşlarını, terör örgütü yandaşlarını İran-Irak sınırı boyunca İran'a doğru sevk etme ve bir taraftan da çatışmaları tırmandırma. Pakistan sınırında Balucileri ve içeride rejim karşıtlarını ayaklandırma. Bu projelerin hepsi çöktü. Bu terörist Türkiye meselesi konusunda da mesela bazıları Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösteriyor. Buna şöyle bakmak lazım.
1: Kim gösteriyor hocam?
4: Mesela Devlet Bahçeli diyor ki işte kurucu, önder, işte bir takım görevliler, misyonlar üstlenmeli falan diyor. Buna şöyle bakmak lazım. Fransızca bir kavram var. Raison d'état. Yani devletin çıkarları gereği, devletin âli menfaatleri gereği pozisyon alma. Yoksa yani bu titrişi meşrulaştırma, şiddeti meşrulaştırma, bölücülüğü devletin kabul etmesi anlamına gelmiyor. Ama bugünkü konjonktürde dış dünyadaki gelişmeler içeride bizim bu titriş örgütünün bazı bölümleriyle koordinasyon içerisinde olmamızı gerektiriyor. Bu biraz tam net olarak anlaşılamadı. Bu boyutuna da dikkat çekmek
1: doğru,
4: istedim.
1: Bu önemli bir konu.
2: Burada bir şey daha var. Hocamın hemen devam edeyim. Türkiye ile ilgili hemen onu söyleyeyim. Sayın Genel Başkanım burada ifade etmek istediği bir de şu var. Bakın diyor, siz yıllardır bir önder, lider olarak gördüğünüz bu adam, bu terörist başı artık bu işin felsefesini bitirmiş. Yani bunun bir artık ideolojik altyapısı da kalmamış. Yani dolayısıyla bunun söylediğini de hem parti olarak, yani DEM Partisi olarak, hem de silahlı terör örgütü olarak bunu dikkate almalısınız. Yani bunu aslında Sayın Genel Başkan söylemiyor yani. Ya bunu sizin yıllardır peşinde koştuğunuz bu adam söylüyor.
1: O da onu hatırlatmak için o terminolojiyi kullanıyor. Siz zaten böyle diyorsunuz, bakın o söylüyor demek için diyor. Elbette. Turgut Alp Boyraz, merhabalar.
5: Merhabalar, iyi yayınlar Melih Altınok.
1: Hocam bu ABD basınındaki iddiayı konuşuyoruz, İsrail'in Irak'taki üssüne dair. Senin ne gibi duyumların var? Bunu niye açıklama ihtiyacı duydular?
5: Amerikan gazetesinin iddiasına göre bu üs aslında İran güneyinde ve batısında Anbar bölgesinde. Burası İran yaklaşık %23'üne tekabül eden, nüfusun neredeyse olmadığı, çok nadir olduğu çöl bölgesi. Hatta Suriye Ürdün çölüyle devamı da uzanıyor. Dolayısıyla bu bölge eğer tercih edilmişse, doğruysa, gizli üs kurmak için en müsait yerler. Buralarda bazı Arap bedevileri yaşıyor çadırlarda. Çok seyrek ve bomboş bir arazi. Çok geniş bir arazi. Enerji kaynaklarının ekseriyetinin olduğu bir yer.
1: Tam nerede dedin Turgut Alp? Bir daha biraz ayrıntı.
5: İran batısı, hani bu Ürdün sınırına doğru uzanan kısım var ya, Anbar bölgesinde. Anbar bölgesinde. O bölgede, orası tamamen çöl. Aslında devamında Suriye, Ürdün güneyine doğru, o çölün devamı. Irak topraklarının %23'üne tekabül ediyor. Dolayısıyla İsrail eğer böyle bir şey yapmışsa doğrudan, Irak içerisinde gizli bir şekilde yapabileceği en uygun coğrafya burası. Çünkü insansız bir bölge, çöl. Ve burada gizli bir şekilde operasyon yürütme ihtimalleri yüksek. Tabii iddianın doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Irak resmi olarak dün bunu yalanladı. Ancak şunu da biliyoruz. İşte İran içerisinde de özellikle o geçtiğimiz yıl Haziran ayında 12 gün süren savaşta İran içerisinde de İsrail'in hücreleri olduğuna dair birçok haber çıktı. Birçok kişi bunu böyle gördü. Hatta Tahran sokaklarında bile işte İsrail hücresi olduğu düşünülen kimseler çatıştılar. İçeriden işte İran'da sürekli bunlara operasyon yapıyor. Irak içerisinde bu çöl bölgesinde stratejik bir noktada bunu yapmış olabilir. Yani güvenlik uzmanlarına göre burası en müsait bölge bunun için.
1: Hedef İran mıdır? Turgut Alp, yani bu
5: öyle gözüküyor.
1: Öyle evet. Suriye Muriye değildir ya da evet. Arabistan falan değildir diyorsun. Şu bölge Necef'ti.
5: Yani çünkü Ürdün Suriye tarafına İsrail'in doğrudan kendi sınırı var zaten.
1: Doğru.
5: Suriye'nin güneyinde Hicri Dürzü bölgesinde işgali var. Suriye topraklarındaki işgalini rejimin devrilmesinden sonra, Esed rejiminin devrilmesinden sonra 800 kilometre genişletti. Bu Irak içerisinde bu bölge eğer kurulduysa, böyle bir üs varsa, bunun hedefi muhtemelen İran'dır. Başka bir yer değildir ama belki şunlar da olabilir. Az önce hocam söyledi zannedersem o sahte bayrak meselesi. Mesela İran bazı saldırıları reddediyor. Tabii ki şu an tamamen spekülasyon yapıyoruz. Bunu %100 bilmek mümkün değil. Evet. Bu üs gerçekten var mı, onu da bilmek mümkün değil ama eğer böyle bir üs varsa, bunu Irak içerisinden saldırılar düzenleyip İran'a yakın Şiiler bunu düzenledi diye İran'ın üzerine atmak için de kullanıyor olabilir. Doğrudan istihbarat faaliyetleri için de kullanıyor olabilir. Neden ortaya çıktı, neden duyurdular? Propaganda amaçlı da olabilir. Yani bakın, İsrail çok güçlü. İran gibi İran vasallarının, yani ne diyelim, İran'ın kendi müttefik Şii milislerinin olduğu, Haçlı Şabi'nin olduğu bir ülkede bile İsrail ordusu gelip böyle bir üs kuruyor ve İran, Irak ordusu, Irak istihbaratı, Irak'taki İran'a yakın o bütün o Şii milisler bunu engelleyemiyor diye bir propaganda aracı olarak da kullanıyor olabilirler. Wall Street Journal'da zaten İsrail'e yakın Amerikan sahanın bir gazetesi. Onlar bu sebeple de böyle vermiş olabilir. Yani bütün bu ihtimaller açık. Bunu net olarak bilmiyoruz. Bu arada İsrail tarafından bir açıklama gelmedi. Genelde böyle konularda İsrail ordusu şunu diyor: basında çıkan haberler üzerinde yorum yapmıyoruz diyor. Teyit ya da yalanlama yapmak istemediği zaman bu haber için de aynı tutumu geçerli. Yani benim anladığım kadarıyla birkaç ihtimal var. Gerçek olabilir. O çöl bölgesi, askeri uzmanlar, güvenlik uzmanları çok müsait olduğunu söylüyor. Hakimiyet kurmanın orada yani çok kolay olmadığını söylüyor Irak açısından. Çok nadir nüfus var orada. İşte çadırlarda yaşayan bedeviler vesaire var. Gerçek olabilir. İkincisi, propaganda amaçlı böyle bir şey uyduruyor olabilirler. Şu an için elimizdeki bilgiler bunlar. Her iki ihtimalde mümkün. İsrail'in şu ana kadar yaptığı operasyonlara baktığımızda kesinlikle yoktur da diyemeyiz açıkçası, benim şahsi kanaatim.
1: Altı Hocam,
3: Bana teşekkür ediyoruz Turgut Alp Bey'e de. Bana ikinci ihtimal daha yüksek geliyor. Yani İsrail gibi bir devlete yakışan hangisi olabilir? Çünkü biraz önceki açıklaması vardı. Biz güçlü olmalıyız, büyümeliyiz ortada. Daha henüz oraya ulaşamadın aslında, itiraf ediyor Netanyahu. Amerika'ya bağlı olmadan bu işi yapalım diyordu. Onun için Necef'e böyle 180 kilometre yakında böyle bir yer kurması, oradaki resimde de iki tane helikopter falan vardı. Görünmeyen bir şey de değil bu. Çok kolay ihtimal olarak görmüyorum. Onun için bunu bir güç ve gövde gösterisi olarak bilerek yayınlatmak, bu tedirginliği oluşturmak, istihbarat olarak bak kalbinize kadar girdik, Şiilerin merkezine kadar girdik dedirtmek bile bence başarı. Sıfır maliyetle çok güzel bir korku
1: bütün oluyor. İşleri hatırlasana, geçtiğimiz günlerde de bir istihbarat servisleri Mossad bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Suriye'de işte kılcal damarlarına kadar girdik. Bakan seviyesine Mossad ajanlarını yükselttik diye durup dururken bir açıklama yaptılar. Efendim Turgut.
5: Bir şey söyleyeyim burada. Kudüs içerisinde de mesela şöyle bir şey vardı. Ben 8 yıl kadar yaşadım Kudüs'te. Mesela Kudüs'ün Eskişehir bölgesi var. Etrafı surlarla çevrili olan, Filistinlerin olduğu, içinde Mescid-i Aksa'nın da olduğu. İşte şöyle bir şaiye dolaşır. İşte bir İsrailli en radikal bir bakan bu Filistinlerin ortasından geçip Zeytin Dağı'na kadar gider. Hiçbir yanına güvenlik almadan geri gelir. Niye? Filistinli ajanlar var. Bu algıyı yaymak için bu propagandayı da yaparlar. Dolayısıyla İsrail'in taktiğine baktığınızda propaganda içinde gayet olabilir. Netice itibariyle bir savaşı da dönüyor. Ne deniyor ona? İşte bir istihbarat savaşı, propaganda. Bir PR savaşı. Hibrit propaganda savaşı, bir propaganda. Evet, evet, o da dönüyor yani, psikolojik savaş.
3: Burada belki
5: psikolojik savaş şöyle da dönüyor. Bu ihtimal de var. Ama gerçek olma ihtimali de var. Bana da sanki ikinci ihtimal daha yakın gibi geliyor. Yani bir propaganda yapmak için. Bakın Irak'ta, çünkü işte İran'ın ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz. İşte hükümeti isterse kurdurmayabiliyor. Şiiler son derece güçlü. İşte Haçlı Şabi Şii milis güçler Irak Genelkurmayına bağlandı. Ama tamamen yani İran'la koordineli hareket ediyorlar. İşte Irak Hizbullah'ı var, Hazali'nin başında olduğu, tamamen İran'a bağlı diyebileceğimiz yapılar var. Böyle bir ülkede bile bize etkiniz mesajı da veriyor olabilirler. Bunların hepsi akla yatkın geliyor bence.
2: Ya şimdi şöyle bir şey var. O propaganda tarafı tabii doğru da. Şimdi hatırlayın. İsrail İran'ı savaş uçaklarıyla vurmaya başladığı zaman seyir mesafesine baktığınızda yani Irak'ın güney tarafından gitmesi daha mantıklı gözüküyor.
1: Doğru değil mi? Tam böyle tabii. Bir şey gibi. Doğru
2: şimdi bu üssü biz yine karıştırmayalım. Bu böyle hani açılmış binalar, tel örgüler falan böyle bir şey değil bu.
1: Kafamız hemen üst değil.
5: Yeraltı deniyor zaten hocam.
2: Evet.
5: Yani daha çok yeraltı deniyor zaten.
2: Yani o belki o da olmayabilir ama bu şey hava yer irtibatını o günkü İsrail uçakları İran'ı vururken sınırlı ve süreli bir zaman aralığında irtibatı bu bölgeden sağlamak. Yani bir şeyi
1: veri sağlıyorlar yerden, evet. Uçakları. Ya,
2: dolayısıyla belki 10 gün süreyle, 28 Şubat'ta başladı biliyorsunuz. 10 evet. Gün süreyle burayı açmış, işletmiş ve kapatmışlar da olabilirler. Ya dolayısıyla bunu da kimin sayesinde yapacaklar? Yine Amerikalıların. Buradan İsrail'den çıkıp karayoluyla veya bir kara vasıtasıyla buraya gidecek halleri yok. Bütün o teknik donanımı nereden alacaklar? Amerikan üslerinden gerçekleştirecekler. Burada bir mobil bir üs kuracaklar. O bir gün, iki gün veya 10 gün süreyle İsrail'in o hava harekatını buradan irtibatını sağlayacaklar.
1: Bu da hava görüntüleri değil mi arkadaşlar? Araçlar şunlar. Uydu görüntüleri bunlar.
5: Evet. Evet, uydu görüntüleri bunlar.
1: Bu da hareketli olan nokta. Evet, böyle bir...
5: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbaratının da ordusunun da İsrail'in emrinde olduğu belli.
2: Tabii. Kesinlikle.
5: Böyle bir şey de yapılabilir. Hani yapmış da olabilirler. Kesinlikle böyle bir şey mümkün değildir. Böyle bir şey güçleri yetmez, yapmazlar da diyemeyiz yani.
1: Diyemeyiz.
5: Yani resmi olarak yalanlıyor Irak ama senaryolar da bunlar. Hani güvenlik uzmanları bu bölgenin çöl olduğunu, İran %23'ünün ne tekabül ettiğini, büyük bir alan olduğunu ve nüfus orada olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla böyle bir üst operasyon içinde son derece müsait olduğunu söylüyor birçok uzman.
1: Müsait. Altı.
3: Burada Kuzey Irak biraz önce konuşulmuştu. Barzani bölgesi de Trump'ın ikinci defadır oradaki Kürtlere yönelik bir atıfta bulunması ve istediğini yerine getirmediklerine dair bir takım söylemlerde bulunmasıyla ilgili İran'dan gelen savaşın 20-25. Günüydü. İran'ın içindeki Türklerden gelen bir bilgiyle ilgili ben aslında söyleyeceğim. Biliyorsunuz Kürt bölgesi orada çok küçük ama PEJAK gibi bir terör örgütü var orada yine. PKK'nın İran uzantısı. Rejimin çok ciddi bir bu işin önünü kesmek için müdahil olduğu, orada köylerin, yani teröristlerin barındığı köyler de dahil olmak üzere, sızma yaptıkları köyler de dahil olmak üzere çok sert müdahale yapıldı.
1: İran
3: tarafından. Evet, İran rejimi tarafından ve bunun önünü ciddi anlamda kestiği, daha oradaki PEJAK'ın, PKK terör örgütünün başını bile

0: kaldıramadan rejimin oradaki küçükken hani ezdiği ve bitirdiğine dair içeriden gelen bazı bilgiler var. Hatta Türkiye'ye de sormuşlardı bana orada, Türkiye'de durum nasıl diye. Bu da şunu gösteriyor aslında, İran devleti de olabilecek ihtimalleri görerek daha savaşın başında bazı müdahaleler yapmış. Trump'ın bence yakınması da bundan dolayı. Yani ne oldu, hiç hani bir şey çıkmıyor, o kadar silah verdik ama böceğin başı büküyor. Küçükken ezmiş durumda yani.
1: Çok doğru söylüyorsun çünkü Pejak'tan da açıklama gelmişti Turgut Alp o dönemde. Yani biz bu işi ABD adına üstlenebiliriz diye. ABD başkanının durup durup bu açıklamayı yapması bir şey değil.
0: Aynen.
1: Bunlar bu ihaleyi almak istediler. Muhtemelen burada bu silah bırakırken, o görüntüler yapılırken de Türk yetkilileri de bunu söylediler. Pejak, PKK militanları İran'a doğru kayış içerisinde diye.
0: Aynen.
1: Hayırlı olmuş. Yıllarca Kandil İran topçusuna sırtını verip Türkiye'ye saldırı düzenliyordu. İran biliyor ne olduğunu. Buyur Turgut Alp.
2: Birçok grup da vardı orada, işte bu İranlı Kürt muhalif olarak tırnak içerisinde yapılan. Evet. Savaş döneminde de İran onları çok yoğun bir şekilde vurdu. Süleymaniye'de, Erbil, evet, yakınlarında Komala gibi kampları çok yoğun bir şekilde vurdu. Ve hatta onların açıklamaları da şu yöndeydi. Şimdi Suriye meselesi de çok taze. Ben Ocak'ta Suriye'deydim. Hatta birçok kez habere bağlandık. Mehmet de o operasyonun başladığı gün PYD'ye yönelik tam, evet, Deir el-Hafer sınırındaydık. Şimdi 11 yıl falan besledikleri Amerika'nın orada PYD, PKK terör örgütünü 4 gün içerisinde Suriye ordusu darmaduman etti ve oraları geri aldı ve Amerika hiçbir müdahalede bulunmadı. Amerika'da müdahalede bulunamayınca işte 100 bin askerim var, şöyle güçlüyüm, böyle güçlüyüm, Türkiye'ye bile kafa tutarım sözlerinin hepsinin palavra olduğu, Suriye ordusunun karşısında 4 gün duramadıklarını ben sahada gördüm. Şimdi böyle bir şey tazeyken Irak'taki bulunan İranlı Kürtler veya Irak'taki Kürtler de şunu söylediler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ipiyle kuyuya inilmez. Özellikle de Irak'ın kuzeyindeki Bardani Talebani tarafında da bu yönde açıklamalar geldi. Ve hatta Irak Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir Kürt, anayasaya göre Irak Kürtlerinden. Onun eşi de Kürtler sizin silahlı askeriniz değildir, silahlı tetikçileriniz değildir tarzı bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Irak'taki Kürtler içerisinde de ciddi derecede Amerika tarafından o bölgedeki İran içerisindeki Kürtlerin İran devletine karşı kullanılmasına karşı çıkan mesajlar verildi. Açıklamalar yapıldı. İşte Talebani de bunu, Bahus Talebani de benzer açıklamalar yaptı. Böyle de bir durum var. Hani çok daha taze. İşte hep ekranlarda konuşuldu. Suriye'nin 1/3'ünden fazlası işte PKK, PYD'nin kontrolünde. İşte burasını artık almak mümkün değil. İşte Mazlum Abdi çıktı, o dönem sözde liderleri. 100 bin askerimiz var vesaire dedi. Ben oradaydım işte. Suriyeli komutanlar bize şunu dediler, 100 bin falan hikaye, buradaki Arap aşiretlerini Amerika'nın verdikleri paralarla bir kısmını maaşa bağlamışlar, bir kısmını ceplerine atıyorlar. İşte 9 bin kadar, 8 bin kadar savaşçıları var. Suriye'nin yerel Kürtleri de zaten savaşmak istemiyor. Arapların Kandili diyorlar, yani Kandil'den gelenler, Kandili gelen birkaç bin kişi var, savaşacak olan onlar. Onları da biz bir haftada temizleriz demişlerdi. Aynen öyle oldu. Yani biz daha Deir el-Hafer meskene düşer mi derken birden Deir ez-Zor, Rakka vesaire düştü. En kuzeyde onların Kobani dediği Aynil Arap'la Kamışlı'da sıkıştılar. Orada da Suriye ordusu durdu. Yani durdu ve dedi ki hani, evet, buraları da anlaşmayla alalım diye ve anlaşmayla devrettiler. Dolayısıyla böyle de bir ilişki şeyi çok taze. Ocak ayından bu yana kaç ay geçti? Evet. 4 ay oldu.
1: Çok umutlanan vardı Turgut Alp. O dönem Türkiye'de de çok umutlanan vardı Cüneyt Hocam. İşte şu kadar sürecek bilmem ne. O Barzaniler de savaşın başında farklı tavır geliştirdiler. Hepimiz biliyoruz.
3: Tabii.
1: Rudavları, Mudavları böyle bazen Kürdilik üzerinden normalde PKK ile aralarında sorun var gibi görünüyordu. Hepsi PKK'lı oldu.
3: Tabii kanatların altına aldı Barzani onların, evet, hepsini. Toplantılarla.
1: Ama 2-3 gün sürünce, yani Jolani bunları süpürüp atınca 2-3 gün içerisinde geri bütün hava dağıldı. Evet. Net bir şekilde bu.
2: Hatta şöyle de bir şey var yani. Evet. Hani o Irak Kürdistan'ın referandumu var diye sözde.
1: Evet.
2: O dönemde de bir tek İsrail destek veriyordu. Ben o dönem Tel Aviv'deydim. Hatta İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emanuel Nahson var. Ona şunu sormuştum. Çünkü bu İran sınırı kapattı, Türkiye kapattı. Irak ordusu iflas ettikleri dedikleri Irak ordusu, İbadi Başbakan'dı o zaman, geldi Erbil'e 40 kilometre kala, Amerika artık durun dedi. Yani İran kuzeyindeki özerk yönetimin alanındaki Musul Kerkük'te gitti. Hı-hı. Ben ona demiştim hani siz bir tek destekleyen sizdiniz. Bu ters tepki gibi, kendinizi suçlu hissediyor musunuz diye de sormuştum o zaman. Yani dolayısıyla şunu da hani bölgenin halkları da gördü yani. Hani burada Farslar, Araplar, Türkler hilafına bir şey olmaz. Bence o bölge halklarının, yani Kürtlerin de büyük çoğunluğu, ekseriyeti, tamamına yakını

0: Anladılar
1: bu projeye diyorsun. Karşı. Yani ben şu hatta bir anekdot anlatayım.
0: Hemen
1: yani
0: alayım oturtlar.
1: Haferde bir tane bir aşiret liderine sorduk. Yani ilişkileriniz nasıldı diye. Dedi ki aynı Arap'taydık. Kobani'deydik. Daesh geldi. Kürtleri sürdü Afrin'e. Biz onların dedi zeytin tarlalarından bahçelerinde hasat dönemi toplayıp götürüp zeytinleri onlara verdik dedi. Tekrar dedi PYD PKK geldi. Daesh gitti. Biz sürgün edildik. Onlar bizim zeytinlerimizi toplayıp bize verdi. Sosyolojik olarak aramızda bir problem olmadığı gibi böyle bir kardeşlik hukuku var dedi. Dolayısıyla İsrail'in zorlamasına rağmen hala bölgede bu kardeşlik hukuku bence geçerli. Dolayısıyla asıl da bu sebepten dolayı da netice alamıyorlar. Evet. Kandil'den gelenlerin çok farklı ideolojik dayatmaları var. Deir el-Hafter'e girdik. Yani orada yüzlerce yıldır yaşayan Arap aşiretlerine son derece yabancı uzaylı gibi gelen bir ideoloji dayatmışlar.
0: Evet, şimdi defolup gittiler.
1: Vesaire. Bunlar tutmadı. İşte 100 bin asker işte şu vesaire vesaire 4 gün içerisinde Suriye ordusu geri aldı. Bu da bölgedeki insanların hemen hepsinin gözünün önünde gerçekleşti. İran'daki senaryolarda bu kartın oynanamamasının sebeplerinden birisi de bence bu. Budur.
0: Turgut abi çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ ol. Hocam özür dilerim sözünüzü böldüm.
2: Haritayla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Onu da ifade edeyim. Şimdi İran Kürdistan Demokrat Partisi diye bir parti var. İran'da yasaklı bu parti. Bunlar bütün yönetim organlarını hepsini aldılar. Hemen Irak sınırına yakın.
0: Burada Irak'taki KDP ile bağlantılı mı?
2: Köy İran'daki? Sancak. Yok yok. Bunlar Kandilli. Direkt İran Kürdistan Demokrat Partisi.
0: Bu İran'da. Buradaki evet. KDP ile alakalı
2: çok da
0: değil.
2: Aktif. Evet. Bu bütün unsurlarıyla beraber Köy Sancak'ta yerleştiler. Çok enteresandır. Bu Köy Sancak aslında tarihi olarak bir Türk şehri. Fakat enteresan bir şekilde burada Yahudi yerleşim yerleri de var. Şu anda içli dışlılar. Şimdi burası
0: İran kuzeyinde, İran sınırında Yahudi evet, yerleşim yerleri var.
2: Yani içli dışlılar. Geçtiğimiz bir ay öncesinde de bu İran Kürdistan Demokrat Partisi ve yanında 3 partiyle güç birliği yaptılar. Hatırlayın, basına düştü bunlar. Masada birlikte evet, hareket edeceğiz kararı verdiler. Bütün silahlı unsurlarımızla biz İran'daki rejimin karşısındayız dediler. Bu Pejak da bunların silahlı unsurlarından bir tanesi. Şimdi şu soruyu sormak lazım bakın. Bunların hepsi nerede oluyor? Barzani ile Talabani'nin yönetiminde olan özel bölgede oluyor. Bunlardan habersiz olabilirler mi?
0: Mümkün değil yani.
2: Peki bu yani. Irak'ın şeyi düzeltiyorum. PKK terör örgütünün silah bırakmayan unsurları nerede şu anda?
0: Bu tarafa gittiler. Yine
2: işte bunlarla beraberler. Gittiler. Yani o görünen çatının altında bunlar da hizaya geldiler. Trump'ın söylediği
0: Trump,
2: bu zaten.
0: Bunlardan bahsediyor.
2: Tabii bunlardan bahsediyor. Yani içeriye bunları biz sevk edemedik. Burada bir kıvılcım yakamadık. O kıvılcım İran Kürdistan bölgesinde bir alevlenseydi belki bütün İran'a bu yayılacaktı. Ama şunu bilmiyorlar. Gerçekten İran, ben onu sınırdan da biliyorum, bölgesindeki bütün Kürt köylerinin ismen hepsini biliyor. Ne kadarı silahlı üyesi var. Bunlar nerede oturuyorlar? İşte akrabaları biraz önce kendisi de söyledi. Bir şey olduğu zaman İran yıkıyor bunları, yakıyor ya. Yani. Yani böyle hani bizim terörle mücadele şeklimiz falan yok İran'da. Dolayısıyla bunlar da çekiniyorlar.
0: Trump da durup durup bunu söylüyor yani. Silahları vermediler, silahları çaldılar.
2: Ya orada bir şey tabii kıvılcım yakıp bütün İran'a bunu yaymayı düşünüyordu.
3: Nüfus ne kadar komutanım? Yani Kürt nüfusu şeyde İran'da %10.
2: Şurası olduğu gibi Kürdistan
3: yok,
2: eyaleti
3: toplam
2: niye
3: nüfusa %10,
4: %5'in altında.
3: Çok büyük bir nüfus değil yani İran nüfusuna göre de.
4: Fakat Irak sınırında yoğunlaşmış vaziyette. Evet. Yani nüfus az olmakla beraber belirli noktalarda temerküz ettiği için orada bir karışıklık çıkartabilir. Şimdi birkaç şey ekleyeyim ben buna. Birincisi ben bunun İsrail üssü olduğunu düşünüyorum. Benim kanaatim
0: o üs İsrail tabii üssüdür. Yani propagandadan ziyade.
4: El Arabiya'da da bir haber vardı. İşte orada da şöyle bir şey söylüyor. Iraklı yetkili ile konuşmuşlar. Diyor ki bu Iraklı yetkili, buradaki üstteki görevlilerin Amerikan askeri olduğu zannediliyor.
0: İsrail üstünde.
4: Tabii. Şimdi değerli arkadaşlar, Amerika ile İsrail ikiz kardeş gibi hareket ediyor evet, Ortadoğu. Şimdi siz topraklarınızın bir bölümünü denetimsiz olarak, sizin denetiminizden uzak bir şekilde Amerikan ordusuna teslim ederseniz Amerikan ordusu oraya İsrail'deki git

0: Yani niye getirmesin? Adamların yediği işte ayrı gitmiyor. Ortak operasyon düzenliyorlar bir de. Dolayısıyla burada şu yapılmış olabilir. Kuvvetle muhtemeldir. Yani bir gölgelemeyle burada Amerikalıların askeri varlığını kuruyoruz gölgelemesiyle biraz da yerel unsurlara rüşvet vererek işte işi kitabına uydurarak oraya böyle bir küçük üs yerleşimi yapmış olabilirler. Bunun ben İsrail yerleşimi olduğunu düşünüyorum. Hedefinin de şu anda İran olmakla beraber Türkiye'ye yönelik bir hedef saptı. Hedefin de Türkiye'ye yönelebileceğini tahmin ediyorum.
1: Yani öyle İsrail, mi? Buradan çıkabilir.
0: Şöyle Irak'a gelirse ne yapacak orada? Demin Cüneyt Hoca söyledi. Akrabalık ilişkileri var. Şimdi bunların yayın organlarını yıllardır takip ediyoruz. Bak yıllardır takip ediyoruz. Yazılan çizilenleri. PKK yıllardır şunu yapıyor. Özellikle son 10 yıldır. Yahudilerle kendi arasında bir akrabalık. Yani kan bağı inşa etmeye çalışıyor. Yazıp çiziyorlar
1: tabii,
0: bunu.
1: Tabii, çok
0: makaleler net. Yazıyorlar yani. Ya tuhaf bir şey abi, Kürtlerle Yahudilerin ne ilgisi var? Ya bu o kadar saçma sapan bir şey ki, ama bizim saçma sapan zannettiğimiz bir sürü şey dünyada oldu. Bunu oldurdular. Bunu yapan kimdir? Bu PKK'nın aklı değil. Bu Barzani'nin falan aklı da değil. Bu İsrail'in aklıdır ya da küreselciler ne derse deyin, ne derseniz deyin. Şu hani 5 örgüt vardı ya, 5 örgüt toplandık, biz kızlar toplandık, Tahran'a yüklendik falan, tekerleme yaptılar, Tahran'ı yıkacaklardı hani. Trump onlardan şikayet ediyor. O örgütleri verdiği silahların kaybolması, operasyonun başarısızlığa uğraması gayet normal. Çünkü Amerika kendisi yapmadı o işi. Bu stüdyoda söyledim, ben tekrar edeyim. O zaman da Süleymaniye'deki kaynaklarımdan net teyit edilmiş bilgi paylaştım. Şimdi de söyleyeyim bu konuyu. O beşliği bir araya getiren Süleymaniye'de mukim bir bürokrat ve bir iş insanı. İkisi de İsrail'le çok yakın. Mossad'ı ne, artık ne derseniz
2: peki,
0: değil.
2: Bey,
0: İsrail'in nesi derseniz değil. Yani, bunlar organize etti.
2: Talabani'den habersiz olabilir mi bunlar?
0: Mümkünatı yok.
2: İşte söylemek istediğimiz o.
0: Mümkünatı yok. Yani Süleymaniye'den söz ediyorum. Dikkat ederseniz Erbil tabii, demiyorum. Yani tabii. Irak coğrafyasını bilenler hangi şehirde kimin hakim olduğunu, kimin güçlerinin, unsurların hakim olduğunu, hepsinde Amerika hakimdir. Bir defa onu kabul edelim. Ama onun dışında Talabani nerededir, Barzani nerededir onu biliyoruz. Bu kesinlikle o Talabani bilgisi olmadan bu iş olmaz. Şimdi İran'la ilgili bir ek bilgi vererek ben kapatayım. İran evet bunlarla böyle sert mücadele ediyor ama çok enteresan bir şey var. Çok ben yani bu dönemde o videoları gördüm. Çok bilmiyordum. İran'da yerel Kürt halk ve yerel unsurlar bunlara karşı silah dağıtmış İran onlara. Yani bizim hani peşmerge diyoruz ya. Bizim Hakkari'de Yüksekova'da falan da vardır. Hani böyle kuşaklı yeşil giyinirler. O bir benzerleri İran'da da var. Kırmızı giyinenler var. İşte o haki giyinenler var. Onlar ellerinde silah. Yani bizim bir zamanki korucularımız gibi. Onlar bu terör örgütlerine karşı ayağa kalkmışlar. Yani İran'ın bütünlüğü açısından. Dolayısıyla İran şunu başarmış. Yani bunlar eğer İran'da bir karışıklık çıkartırsa hepimizin başına burası çöker. Onu ikna etmiş. Ben o ikna etme işinin içinde mutlaka şunun olduğunu düşünüyorum. İran o yerel Kürt unsurlara İsrail bağlantısını doğru anlatmıştır. Bizim söylediğimiz gibi. Bir de bu Talabanilerin falan ne tip hesaplarla oraya girdiğini doğru anlatmıştır. Silahlar İran'a geçtiyse bu arkadaşlardadır şu anda. Onların eline geçmiştir. Geçmediyse de bilmiyorum bir yere satmışlardır herhalde. Bir fikrim yok yani. Trump da derdine yansın.
1: Bunlar böyle lafı sözü edilecek silahlar demek ki. ABD Başkanı konuşuyorsa ucuz mucuz 3-5 tabanca tüfekten bahsediyor.
0: Değildir.
2: Tabii roket atarlar vardır.
1: Yani çünkü ABD Başkanı tabii. Bahsediyor bir şey. Yükte ağır, pahada da ağır bir şeyler bunlar.
0: Ya para verdik, çok para yatırdık diyor. Bir de şöyle bir cümle kuruyor. Yani ben hani Kürtler dediği için ben onu kullanıyorum. Ben tabii öyle bir şey asla söylemem de benim yani Amerikan başkanının lafı bu yani.
1: Tabii, biz hakikaten
0: o da lambur lumbur konuşan bir adam biliyorsunuz. Kürtler para verince iyi savaşıyorlar diyor. Ama parayı kesince hiç savaşmıyorlar diyor. Yalnız anlattığı hikayeyle beyanı çelişiyor. Parayı vermiş gene savaşmamışlar. Demek ki Kürtlerin savaşmasına yol açan şey para değil. Başka bir sebepten dolayı senin için savaşmaya ikna olmamışlar. Bak önce para verdim diyor, çok para verdim diyor. Sonra da diyor ki para verince savaşıyorlar. Vermişsin savaşmamışlar.
1: Ama biraz kızmışlardır Trump'a İrfan Hocam. Çünkü Suriye'de arkalarında durmadı. Bekliyorlardı Jolani'ye karşı, işte Şam hükümetine karşı. ABD arkasında durur diyordu ama durmadı. Kızgınlardır biraz. Bütün o denge değişti. Suriye'deki plan bugünden yarına bir plan değildi yani.
2: Muhtemelen o silahlı Kürtler de gireceksek beraber girelim demiştir Amerika'ya. Amerika'da olmadığın için.
1: Değil mi? Biz beraber gidelim. Yoksa önden gidecek halleri falan.
2: Demek ki onlar da biraz akıllanmış herhalde.
3: Burada tabii...

0: Yani şuraya da atıf yapmak lazım. Rahmetli analım, yani Suriye'de Türk askerleri şehit oldu. Çok çok çok önemli operasyonlar yapıldı orada. Geldiğimiz noktaya da baktığımız zaman Türk devletinin Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonlarından biri olarak görüyorum ben. Cumhuriyet tarihinin Suriye'de ne kadar büyük bir iş yaptığını,
1: evet.
0: Orta Doğu'nun, Orta Dünya'nın şu an geldiği noktaya baktığımız zaman da bunu da gözden kaçırmayalım. Tekrar o gün Türk devleti için orada savaşan askerlerimizle yine rahmetle analım. Gazilerimize de sağlık diyelim ama vurgulamak istiyorum. Bence hani doğru biraz önce Alp Bey de açıkladı ama hani oradan ayrıldılar, gittiler filan gibi bir takım şeyler söylediler ama Türk devletinin büyüklüğü, iradesi karşısında özellikle bunu vurguluyorum. Barzani'nin de şu andaki aldığı tavrın da gene
2: işte biraz önce
0: yine aynı yere geliyorum. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı bir pozisyon ve tavır. Evet. Onun için bu Orta Doğu şimdi ona göre bence şimdi sadece bunu Suriye ve Irak için konuşuyoruz da bugün bu sel gidecek. Sel gidecek, kum kalacak orada. Aynı şeyi Körfez için de konuşacağız. Elbet oradaki ülkeler de, orada kalan, zamanda kurulmuş ülkeler ve oradaki halklar da şunu düşünecekler. Birileri geliyor, gidiyor buraya daha sonra. Biz hepimiz burada yüz yüze bakacağız. Burada gerçekten güvenmemiz gereken kim var diye baktıkları zaman işte yine Türkiye'yi göreceklerini
2: yani düşünüyorum. Türkiye aslında şunu söyledi. Artık şu PKK'yı kullanmaktan ve alanınıza sokmaktan vazgeç.
1: Dönüp sizi sokar. Bunlar... Akrep evet. gibiler. Bu arada işte komşuların halinin bu olması da insanı çok üzüyor. Yani orada evet. gelip üst kuruluyor. Çölde mölde belli değil yanı başımızda.
2: Ya ama şöyle bir şey var. Daha Irak PKK terör örgütü listesine almadı biliyor musunuz?
1: Geçen bir
2: silahlı yasa dışı unsur diyor.
1: Öyle mi dediler?
2: Tabii öyle zaman. Geçiyor hala.
1: Çünkü bir yakın zamanda bir şey imzalandı. Oturuldu biz şey dedik hani yıllar sonra Irak nihayet. Ama çok da istediğimiz gibi bir tanım olmadı diyorsunuz yani.
2: Yani evet.
3: Yaklaştı. Öyle mi? İki sene önce yani bu Irak'tan yukarıya doğru, Fav Limanı'ndan yukarıya doğru bir kalkınma yolu projesi tabii. gündeme
2: Sayın
3: geldi.
2: Sayın Cumhurbaşkanı gittiği
3: bir koridor gündeme geldi. Tabii. Şimdi bunun yapılabilmesi için otoban ve tren yoluyla ilave alternatif bir güzergah. Irak'ın tamamının istikrarlı hale gelmesi lazım. Yani bir taraftan bunu Irak merkezi yönetimi istiyor. Buradaki terör unsurlarının tasfiye edilmesini Bağdat istiyor. Öte taraftan da Erbil istiyor. Bölgesel Kürt yönetimi istiyor. Tabii onlar konjonktüre göre farklı davranabiliyorlar. Türkiye çok önemli bir terörün tasfiyesi bakımından Irak toprakları içerisinde avantaj yakaladı. Kuzey Irak'ta zaten kayda değer ilerleme de sağlamıştı. Fakat Türkiye'nin terörün tasfiyesi bakımından yaptığı operasyonları bakıyorsunuz Bağdat eriştiriyor. Bakıyorsunuz Arap Birliği Teşkilatı Türkiye'yi kınayan açıklamalar falan yapıyordu birkaç sene önce. Böyleydi. Evet. Burada çok önemli mesafe aldık. Zaten Suriye'nin durumunu biliyoruz. Suriye'de 8 Aralık 2024'te Baas rejimi yıkıldıktan sonra yaklaşık Fırat'ın doğusunda bir uydu yapılanmayı ayakta tutmak için olağanüstü çaba gösterdiler. Fakat Türkiye'nin iradesi hilafına bir oluşuma burada izin verilmedi. Bugün Irak içerisinde de Türkiye'nin iradesine aykırı bir terör yapılanmasının ben vücut bulacağını, orada bir kök saracağını düşünmüyorum.
1: Bu arada çok çabuk unutuyoruz da hakikaten bu stüdyoda hocam sizinle de çok konuştuk yıllardır. Suriye'nin kuzeyinde işte bir PKK devleti hep bu konuşuldu. Bitti bu tehlike değil mi? Şaka maka yani.
2: Kafalarında var ama.
1: Var ama bu yani, bertaraf edilmedi. Evet. Suriye'nin kuzeyini şey yapıyorduk. Bunlar birleşecekler Irak'tan diye. En azından Suriye'de bu tehlikenin geriye döndürülemez şekilde aşıldığını düşünmüyor musunuz siz? Yine devam mı?
2: Yani? Ya tabii güvenlikçi bir bakış açısıyla bakarsanız o tedirginlik yani o şüphe her zaman olur. Yani Türkiye zaten güvenlik politikasında bunu bir kenara alıp atamazsınız.
1: Atmamak da lazım hocam. Tabii bir şey itiraf edeyim. Sözünüzü unutmayayım. Yıllardır bunu söylediklerinde ben daha böyle bir sol perspektifle ya paranoya falan filan diyoruz.
2: İşte geçen
1: de anladık yani bunun ciddi bir hikaye
2: geçen
1: olduğunu.
2: Geçen şeyde Haseke'de tabelaya indirdiler işte.
1: Evet.
2: Yani o kafada evet. var hala yani o geçmiş değil. Dolayısıyla Türkiye bunların hepsini değerlendiriyor, analiz ediyor.
1: Dolayısıyla konuşmuyoruz diye tehdit ortadan kalkmış falan hayır, değil. Hala tabii. var. Ve Irak'tan kaynaklı daha da yani bir boşlukta herhangi bir boşluk halinde tekrar bunu uyandıracak.
2: Yani adamların kafasında büyük Kürdistan projesi var. Yani üçe bölmüşler. Kuzey sağ, orta sağ, güney sağ diye. Bir terör örgütü mensubu ilk örgüte katıldığında ilk önce bu dersi bunu veriyorlar. Yani ona sözde eyalet yapılanması diyorlar. Şimdi İşte terörsüz Türkiye'nin altında bu var. Yani sizin bu davanız, bu ideolojiniz çöktü.

0: artık. Yani siz buralarda parça parça bir ayaklanma çıkartıp bir bütün sözde bir Kürdistan'a ulaşamazsınız.
1: Bunu... Ama işte İsrail demek ki gazlıyor yani.
0: Tabii bunlar sürekli.
1: Yani ABD başkanı şu an onlara yüz vermiyor olsa da şu anki ABD yani başkanı. Demokratlar ne yapar bilmiyorum ama İsrail orada
0: şimdi
1: duruyor.
0: Şimdi bakın şuna doğru gidiyoruz. Burada Eşara hükümeti bu tehdidin Türkiye'de olduğu gibi kendisine de olduğunu anladı artık. Mesela kabul etti. Türkiye'nin güvenlik politikasının hem sınırın kuzeyi hem Suriye tarafında müşterek olduğunu Eşara kabul etti.
1: Pek bizim sorunumuz değil bu yani.
0: Şimdi bu Irak'ta bunu Barzani de artık kabul etmelidir. Yani bizim söylemek istediğimiz bu.
1: Evet.
0: Sen Kürt özel bölgesi yöneticisisin. Ya artık bu PKK denilen terör örgütünü veya İran uzantılı PKK'nın diğer varyasyonlarını silahlı örgüt olarak ve terör örgütü olarak sen de kabul etmelisin. Biz burada hatırlayın, Pençekilit operasyonları yaparken Barzani destek verdi mi bize? Geldi mi? E buralar onun yönetiminde değil miydi kardeşim? Biz oralarda geçici üs bölgesi kurarken Gara şurada işte.
2: Hepinizde.
0: Hemen şeye yakın. Buralarda defalarca operasyon yaparken ne yaptılar? Sayın Cumhurbaşkanı söylediği bu. Hatırlayın, müşterek harekat merkezi kurulacak. Bu hat güvenlikli bir hatta dolaşacak. İşleri güçleri para bunların. Yani o ticaret yolu açılsın, biz buradan para kazanalım. Zaten petrolden önemli bir pay alıyorlar. Bu hat açılırsa onların da işine gelecek.
1: Dolayısıyla güvenlik sağlanmadan o iş nasıl olacak orada terörist?
0: O zaman sen de göstereceksin kendini.
3: Irak burada bence bu işi yapması lazım. Çünkü petrolle ilgili Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının en büyük vurduğu darbe de bu arada Irak. Yani hiçbir şey yapamıyorlar şu anda. Onun için onların burada bir sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Irak merkezi hükümetinin.
1: Doğru, şu an Irak'tan hiç petrol çıkmıyor değil mi?
0: Bak şunları sıfır, falan sıfır, artık Barzani'nin yapması lazım. Açıkça söyleyelim. Bu NKS denilen bir yapılanma var. Defalarca söylüyoruz. Bir örtülü bir şekilde Barzani'nin kontrolünde gidiyor bu. İşte Ulusal Kürt bilmem ne konseyi diye. Bütün bölgedeki Kürtlerin hepsini bir çatı altında toplayan bir çatı örgüt. Bunu finanse eden de Barzani. Bunların bir parçası işte Suriye'deki bu Mazlum Abdi denilen terörist. İki kez 25 Şubat ve 25 Mart ve 15 Nisan'da 2025'te iki kez Haseke'de bunlar konsey toplantısı yaptılar. Ve bunun da sözcüsü olarak Mazlum Abdi'yi seçtiler. O dedi ki biz Adem'i merkeziyetçi yönetim istiyoruz. Suriye'deki anayasada Kürtlere ayrı bir özellik istiyoruz. Bunların hepsini bu ENKS denilen konseyde dile getirdiler. Şimdi bunların hepsi ortadayken artık Eşara'nın gösterdiği mücadelenin aynısını Irak'ın kuzeyinde göstermek zorunda.
3: Şartlar da oraya zorluyor sanki bu enerjiyle ilgili çıkan durumda.
0: Belki
3: da.
0: Belki Türkiye şu anda yumuşak gücünü kullanıyor. Altı Hocam'ın dediği gibi ifade ediyor, bak burada yol geçecek, ticaret artacak.
3: Evet.
0: Petrol kuyularının belki yeni hattı gelecek. Artık bu adamlarla bağlantınızı kesin. Bu adamlardan silahları gidin toplayın. Bir şekliyle alın. Yani terörsüz bölgenin içini de siz doldurun burada. Eşara yaptı bunun, büyük bir kısmını başardı.
3: Bu arada ilginç bir şey daha, şu çizilen İsrail üssü diye belirtilen yerde normalde meclisten geçmiş Basra Körfezi'nden giden Ürdün üzerinden planlanan petrol boru hattı var. 485 kilometrelik Hadita. Hadita'ya da çok yakın. Tamam, oradan
2: bingo.
3: Tekrar Kerkük'e çekilmesi lazım.
2: Bingo hocam, bingo.
3: Bak, ben size söyleyeyim, bingo. Çok i̇şte yakın
2: bu İsrail
3: oraya.
2: İşi.
3: Yani Hadita.
2: Arkadaşlar,
3: Hadita'ya bak, çok yakın çünkü
2: şu an
3: orası.
2: Öğreniyorum ben ya. Ben de bundan bilgim yoktu.
3: Ben size 400 bin, İran şey Irak Meclisi'nden geçti 2024 yılında 4.6 milyar dolarlık bütçe ayrıldı bunun için. İnşasına da başlanmak üzereydi ve Hadita bölgesinden de Ürdün üzerinden de gidecekti bu petrol hattı. Tamam. Gidecek bu arada. Karar zaten bu, alınmış durumda
1: hocam,
3: da.
1: Nereden bir göstersene sana zahmet. Bu durumu izah eder.
2: Yani şuradan, oradan İsrail Türkiye'ye silahlı bir operasyona cesaret edemez.
3: Öyle evet, bir, Basra
2: öyle
3: Körfezi'nden
2: bir şey yok, yüreği yok. Ama bak bir
3: şu Basra Körfezi'nden devam edip bakın normalde hat geliyor Hadita bölgesine kadar. Buraya çok yakın. Şimdi yerini tam olarak nokta olarak gösteremiyorum ama bu bölgede bir hat. Hadita 485 kilometrekare. Buradan da Ürdün üzerinden tekrar gidecekti.
1: Neticede dediğin doğru, şurası Basra Körfezi.
3: Evet evet, tek Basra Körfezi'nden.
1: İran da şimdi, işine yarayacak gibi bir şey.
3: Şimdi hatta Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan hem de bu stüdyoda burada otururken söyledi. Irak'a şu çağrıyı yaptı. Kapalı

0: Körfez bölgesi kapalıken Hürmüz Boğazı, siz hiçbir ticaret yapamıyorsunuz. Çünkü Irak petrolünün yaklaşık %75-80'i bu bölgeden ticaret olarak çıkmak zorunda. %20'si kuzeyde. Dolayısıyla Türkiye diyor ki şu an, resmi olarak da Dışişleri Bakanımızın ağzından yayınlandığı için söylüyorum. Buradaki, şu bölgedeki gelecek petrol boru hattını Kerkük ve Musul'la birleştirdiğiniz takdirde yaklaşık 300-400 kilometrelik daha bir hat gerekiyor. O zaman siz Ceyhan boru hattından direkt Akdeniz'e açılma şansını sahip oluyorsunuz. Bunun ben stratejik anlamda da, askeri anlamda da çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Onun için evet, bir çöl bölgesi ama evet, biraz daha uzak mı? Evet.
1: Yok, tam dediğin gibi.
0: Şu evet, işte bu bölge orada. Bakın evet, görüyorsunuz değil mi? Bakın, Hadita bölgesi ve Kerkük bölgesi birleştirilecek bir petrol boru hattının çok rahat mevcut Türkiye'deki boru hattının geliştirilerek de 1.6 ila 1.7 milyon varili.
1: Yani İsrail bu anlamda Türkiye'deki o Ceyhan Kerkük bypass boru hattına, hayır bypass diyorsun ama buradan biz savunuyoruz bunu diyorsun.
0: Tabii. Buradan
1: bastın. Bağlama buradan gitti.
0: Tabii ki İsrail zaten diyor ki, İsrail, Netanyahu'nun açıklamaları var. İsrail'le şunu söylüyor
1: tamam,
0: Körfez bölgesine.
1: Boru hattını biz yukarıdan
0: bağlarız. Tabii. İsrail diyor ki benden Akdeniz'e açıldığı özellikle söylüyor buradan ama şu an burası var, tekrar söyleyelim. Bir de bir eskiden kuzey bölgesindeki bu terör devleti oluşturulması hikayesinin altında da bu vardı biliyorsunuz. Kerkük ve Musul petrolünün de Türkiye'nin bypass edilerek yine Akdeniz'de ulaştırılması hikayesi vardı. O bitti.
2: Zor üzerinden evet. Hayfa'ya çıkaracak.
0: O da bitti. O da bitti. O mevzu da bitti. Yani hamlelerin ne kadar kritik olduğu açısından söylüyorum. Şu 10 yıl içinde özellikle komutanım, bilmiyorum katılır mısınız, 15 Temmuz'u da buradaki tarihin tabii dönüm noktası olarak kesinlikle bakmak lazım. 15 Temmuz'dan sonra her şey tersine dönmeye başladı. Bütün Türkiye bambaşka bir savunma anlayışı yürüttü ve enerji politikasında, milli enerji ve maden politikamızda 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıktı. Onun için buradaki hat, ki yaklaşık olarak 3 milyon 4 milyon varil civarında bir petrol hat miktarından bahsediyoruz. Irak şu anda 3 ülke var zaten, tekrar vurgulayalım. Bahreyn, Kuveyt, Irak, bir de Katar'ı katalım dost ülke olarak. Tek bir varil, tek bir metreküp gazı dahi şu savaşın çıktığı günden bugüne kadar dışarıya satamıyorlar. Artık şu bölgedeki eski püskü gemilerin bile depolanmak için kullanıldığı söyleniliyor. Normal petrol boru şeyle rezerv alanlarının da tamamen dolduğu söyleniyor. Onun için harç bitti, yapı paydos bu ülkeler için. Bir an önce de çözüm çıkartılması lazım. Ne kadar süreyi de ben size söyleyeyim. Böyle bir hattın yapımı 2-2,5 yıl çok hızlı gidilirse olabilir. 3,5 yılı bulabilir. Aynı anda birleştirdiğiniz takdirde aslında 2,5 yıl sonra bir anda Basra petrolünü Ceyhan'dan dünyaya açabilirsiniz.
1: Hakikaten hocam tam bak şu dirseğe denk geliyor yani.
3: Evet.
1: Tabii ki yani o bölgelerde illet nokta atışı değil. Belki bir ne bileyim araştırma için, şunun için, bunun için her türlü şey olabilir.
3: İran doğusu dağlık olduğu için zaten boru hattı denen şey buradan geçmek zorunda. Başka bir yolu yok. Bunlar duygusal bağlarını koparamıyorlar Amerika ile. Yani duygusalı siz espri manasında da alın. Biraz
4: manger
3: anlamında da, o anlamda da duygusal. Ama duygusal anlamda Amerika defolun gidin artık sizi istemiyorum dediğinde bile o bağı koparamıyorlar. Ben çok olumlu bakamıyorum maalesef. Yani o bağı da koparabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü yani gidenler bilir, ben müteaddit defalar bu Kuzey Irak'a gittim. Süleymaniye'ye çok gittim özellikle. Erbil'de gördüm. Ve şunu gördüm. Benim gördüğüm şey şu. Amerika Körfez Savaşı'ndan bugüne o denli büyük yatırım yapmış ki, insan sermayesi yatırımı, para yatırımından ziyade. Bunları almış, bürokratların tamamı Amerika'da tahsil görmüş. Yani Amerika'da endoktrine etmiş, formatlamış. Zaten Amerika'ya gidene de bir şey oluyor. Ben ne oluyor anlamıyorum. Ya. Amerika'ya giden bir şeye dönüşüyor yani.
4: Dil öğrenen, biraz şöyle aksansız konuşmaya başlayan falan. Bravo, vay vay
3: bir yani. Şey oluyor hemen ya. Biz de o kadar, biz de gavur memleketinde yaşadık. Bize olmadı bu. Amerika'da, Avrupa'da olmuyor demek ki, Amerika'da oluyor. Avrupa'da bizim Almancı dediğimiz gurbetçiler var ya. Gurbetçiler delikanlı gibi tutuyorlar
4: biraz seni. Biraz sonra onları konuşacağız. Seni Emir Dağlıları konuşacağız biraz
3: seni
4: sonra.
3: Seni bir yere bırakmıyor. Onlar bırakmıyor seni bir yere. Ama Amerika'da ne oluyorsa oluyor bilmiyorum. Bunlar da çok büyük yığınak yapmışlar.
4: Devlet yani, kurdular adamları
3: devlet
4: abi.
3: Devlet kurmuşlar. Yani kopmaları çok zor. Biraz orada zor oyunu bozacak. Yani biraz Türkiye abi. Orada zorlayacak bunları.
2: Başka mesela bizi yokmuş. Kandırmak için de Kerkük valisinin Türk olmasını da ileri sürmesinler. Biz biliyoruz yani.
3: O geçici
4: biraz açın
2: yani bizi abi. Böyle hani biraz bak açın. İşte buraya Türk valisi yaptık.
4: Ağzınıza bir parmak bağlı.
2: Biliyoruz yani tabii. Onun yani.
3: Ya bir de o geçici bir anlaşma hocam yani bu yani Cumhurbaşkanlığı seçimindeki destek nedeniyle Kerkük valiliği.
2: Yani bence şuna baksınlar. Bu Murat Karayılan hala bu terörist konuşabiliyorsa buradan konuşuyor. Burada işte

0: Değil mi? Tam Kandil orası dediğiniz gibi.
1: Tabii hala burada bu adam. Bütün avanesiyle beraber orada. Bu Rudav falan bu kanallarda bunun hala örtülü şeyini yapıyorlar.
0: Hem de nasıl? Rudav biraz karşıydı bunlara. Ben de o yüzden takip ediyordum oradan.
1: Yani bunların artık burada sesinin kesilmesi lazım.
0: PKK yayın organı olmuş.
2: O çözüm, özür dilerim, bu terörsüz Türkiye sürecinin başında bir miktar şey yaptılar. Yani baktılar ki gerçekten PKK herhalde PKK kendinden vazgeçiyor. PKK'dan yeniden sinyal alınca aman dediler bunu kaybetmeyelim. Yani şunu kafalarından atamıyorlar. Ya 150 yıllık hastalık kardeşim, Osmanlı'dan sonra gittiniz kendinizi, o Kürt halkını demiyorum, ağaları, beyleri, o şeyhleri bilmem neleri diyorum yani. Gittiniz kendinizi Amerika'ya, önce İngiltere'ye sonra Amerika'ya çıpaladınız. O artık o çıpayı çekin alın oradan. Ondan vazgeçemiyorlar. Ondan vazgeçemediğin sürece ne oluyor? Sen Kürt halkına refah mı götürüyorsun, yoksa daha çok kaos ve belirsizlik mi götürüyorsun? Hiç onu konuşmuyoruz.
0: Önemli.
2: Yani burada mesela silahlı güç var. Orada maaşa bağladığınız adamlar var. Yarın öbür gün bu bölge tekrar karışırsa, İsrail eliyle burası karıştırılırsa, Türkiye öyle hiçbir şeye papuç bırakmaz. Kusura bakmayın. Türkiye milli menfaati için ezer geçer. İsrail'i de ezer geçer. Sen arada tost olursun kardeşim. Bu gariban insanlara yazık değil mi? Bak Suriye'de başlarına neler getirdiniz o insanlara. Devlet kuruyoruz. Kanto. Zannedersin İsviçre. Ulan ne zaman siz orayı İsviçre yaptınız? Biz tanımasak, bilmesek, ben Malatyalıyım ya. Orayı da bilirim. Aşağısında, yukarısında bilirim. Adam orada İsviçre icat etti. Kanton kurdu. Kendilerince böyle demokratik konfederalizm, ekolojist bilmem ne, bunları uydurdular. Ya bu olacak iş mi arkadaş Suriye'de, Irak'ta? Yani birazcık gerçekçi olun. Birazcık makul olun. Sonuç ne oldu? Sonuç şu oldu. Şam hükümeti kuruldu. Şara hükümeti kurdu. Suriye ordusu bastı geçti. Hadi bakayım ne oldu? Kime vereceksiniz o silah altına aldığınız çocukların hesabını? Buyurun i̇şte, gidin anlatın Kürt anasına.
0: Ama o
2: Kürt
0: gazlamayla
2: anasına.
0: Hocam bu ülkede Cumhuriyet Gazetesi, ya düşün. Neydi o? Şimdi şeyden millet, tipten mi milletvekili oldu?
2: Ahmet Şık.
0: Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber ya, onların haberiydi yani. Can Dündar
2: tabii.
0: PKK'lı teröristler yere sigara izmariti atmıyor.
2: Tavşan seviyorlar.
0: Ya yani bu yayınları tavşan yaptı Cumhuriyet. Ey ulusalcı Cumhuriyet okuru.
2: Gerçi bunu göğe Atatürk'ü
0: itiraf ettiler. Dedim ki Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi'ni troll gazetesi haline getirdi diye. Bana cevap vermek için editoryal bir yazı yazdılar. Kabul ettiler, tescil ettiler. Can Dündar'ın FETÖ troll dönemi şu dönemdedir. Artık değil ele geçirdi. Yani iftira da değil, dediklerimizi de doğrulamış oldular. Hocam çok teşekkür ederim Altı Hocam. Sizi de alabilirim hocam. Teşekkür ederim. Belçika Kraliçesi buradaydı. Bugün. Dün geldi daha doğrusu. Son hocam. Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'la ilk gün görüştü. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: çerçevede okumak gerekiyor. Nasıl görüyorsunuz? Siz de böyle alabilir miyim?
1: Tabii yani bir düzine yakın boyutu var bunun. Bir kez ikili ilişkiler, yani bir taraftan işte Belçika hükümeti ile Türkiye arasında ikili siyasi ticari konular burada masaya yatırılacak. Belçika etnisite açısından baktığımızda iki toplumdan oluşuyor. Flamanlar ve Vallonlar. Evet. Hem Avrupa Birliği'nin Belçika kurucu üyesi, AET döneminden biri tüm politikalarda başat rol oynuyor. Avrupa Birliği'nin kurumlarının önemli bir kısmı organizasyon, organlar anlamında Brüksel'de. Brüksel demek aslında Belçika demek, Avrupa Birliği'nin
0: ana karargahı demek. NATO için de aynısı değil mi? NATO, Brüksel
1: NATO'nun
0: değil mi?
1: Başlangıcı Paris'teydi. Başlangıçta.
0: Ama hocam Brüksel dediğimizde şimdi Paris mi diyoruz, NATO dediğimizde Brüksel diyoruz.
1: Ama işte başlangıcı Paris'teydi. Tamam, daha sonra Charles de Gaulle döneminde askeri kanattan çekildikten sonra buna tepki olarak karargahı Brüksel'e taşıdılar. Yani bugün Belçika'da 3 tane Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi var. Bir tanesi Belçika hükümeti nezdinde görev yapıyor. Bir tanesi NATO daimi temsilcisi. Üçüncüsü de Avrupa Birliği nezdinde Türkiye'nin daimi temsilcisi. Şimdi bu ziyaret Belçika hükümetiyle Türkiye arasında ikili ticari siyasi konuların ötesinde Türkiye'ye Avrupa'nın önem atfettiğini gösteriyor. Bu konuda tabii ki konsensus sağlamış değiller. Avrupa'da Türkiye konusunda kafa karışıklığı devam ediyor ama bu yeni olan bir şey değil. Tabii evet. 1959'dan beri böyle. Adnan Menderes hükümeti döneminde Türkiye AET'ye başvuru yaptı. O zamandan günümüze Türkiye konusunda
0: Avrupa Birliği açısından bu bir pozitif mesajdır diyorsunuz, yani kraliçenin ziyareti, öyle mi biraz?
1: Yani tabii ki, çünkü Avrupa Birliği 20 yıldır, 20-25 yıldır bunalım yaşıyor. Bir ara dönem, fetret devri yaşıyor. Anayasa ortadan kalktı, gelecek perspektifi ortadan kalktı. Maaşı kriterlerinden geriye gidiyorlar. İçeriye çok sayıda değişik yerlerden göçmen geldi. Radikal, marjinal, ırkçı partiler güçlendi. Ulusal düzeyde güçlendi. Avrupa Parlamentosu'nda güçlendi. Avrupa pesimizmi, kötümserliği arttı. Bu şartlarda Avrupa yeniden kendini ayakta tutmak için savunma ve güvenlik politikasına ağırlık verme ve buna ehemmiyet atfetme durumuyla karşı karşıya, işte burada en önemli aktör olarak Türkiye'yi görüyorlar.
0: Görüyor, bu ziyareti öyle okuyabiliriz.
1: Türkiye'de hem NATO ülkesi hem de Avrupa Birliği ile çok önemli ticaret partneri, 5. ticaret partneri. Evet. Bu genel kontekst içerisinde bakılmalı.
0: Böyle bakabiliriz hocam. Teşekkür ederim. Gaffar, şimdi Belçika deyince benim aklıma Emirdağ geliyor, biliyorsun.
2: Evet evet. Tabii.
0: Yani Emirdağ. Şey, böyle alabilir
2: miyim? Tabii.
0: Ama tabii. Gülüyorsunuz da hocam. Ben Emirdağ'ın nüfusu 17-18 bin. Yazın ne oluyor biliyor musun Emirdağ? 130 bin Belçikalı geliyor. Emirdağ Belçika oluyor. O lüks arabalar, çocuklar beyzbol oynuyorlar, bilmem ne oynuyorlar falan. Eskişehir'e çok yakın. Evet. Yani... Tabii. Kraliçenin aslında büyük bir tebaası, çünkü Hollanda, işte Belçikalılar geliyorlar buraya. Tabii.
3: Çifte vatandaşlar.
0: Çifte vatandaşlar.
3: Bizim Konya'nın Kulu ve Cihanbeyli'nin İsveçliler, Danimarkalılar gibi. Olması gibi.
0: Burası Eskişehir'e çok yakın. Evet. Yani dolayısıyla kraliçe bir emir daha uğrayabilir. 130 tabii. bin tabii. tane şeyden bahsediyoruz. 130 tabii. bin, pardon, tane dedim, özür dilerim.
3: 130 bin kişi.
0: 130 bin kişi.
3: Az bir şey değil Belçika için. Bizim bakanımız, aile bakanımız Maynur Hanım.
0: O karşılığı da var.
3: Belçika doğumludur kendisi zaten ve Emirdağlı'dır aslında. Emirdağlı bir ailenin çocuğudur.
0: O söylemiştir Emirdağlı burayın diye.
3: Tabii Mihman Darbakan aynı zamanda, biliyorsunuz. Şimdi Cezayir Cumhurbaşkanı geldiğinde de Maynur Hanım Mihman Darbakanlık yapmıştı. Ve Cezayir'de büyükelçilik de yaptı. Çünkü Frankofon ülkeler bunlar. Belçika ile de ilişkileri çok iyi bu ülkelerin. Şimdi Türkiye ilk defa tarihinde bu yumuşak gücünü devreye alıyor. İlk kez alıyor siyasette. Yani bizim Almancı dediğimiz, ki yani bunu pejoratif bir şeyle kullanmıyorum. Yani ben de gurbette yaşadım. Hani gurbetçilerimiz yurt dışında yaşayan Türkler, Avrupalı Türkler. Doğru tanımı da bu. Yani asıl tanım Avrupalı Türkler ilk kez Türkiye'de siyaset açısından önemli bir kaldıraç vazifesi görüyor. Nasıl görüyor? Bizim kabinemizde her zaman bir gurbetçi kökenli bakanımız oluyor. Bugün de bakanlarımız var.
0: Evet, bu arada 61. yıl dönümü şimdi, bugün de. Yani ilk bizim gurbetçilerin Almanya'ya gitmesinin 61. yıl dönümü hem bugün hem de bugün. Belçika işte kraliçesi de buraya geliyor. Türkiye'yi bir perspektif, bir hani gelecek vadeden bir ülke olarak da görüyor. Bu çok önemli.
3: Resmi

0: Anlaşmanın yani Almanya ile iş gücü değişim anlaşmamızın yıl dönümü ama daha evvelden giden gurbetçilerimiz de var. Bugün Avrupa'da 3. dereceye kadar indiğinde en az bir ebeveyni Türk olan yani Türk kökenli olan 4 milyon civarında bazı hesaplarla 3,5 ila 5 milyon deniyor vatandaşımız. Evet. Bazısı çifte vatandaşlık taşıyor, bazısı tek vatandaş, bazısı oraların vatandaşı olmuş. Bu bizim açımızdan muazzam bir güç. Biz bugüne kadar bunu kullanmıyorduk. Ne yapıyorduk? Bu insanları aşağılamakla ya da burada yaptıkları ticaret yoluyla
1: gelmesin
0: onların parasını diyorsun. Kapmakla, gelmesin demekle bunlarla meşgul oluyorduk. Yani bugünlere kadar diyeyim, son dönemlere kadar. Ama bugün orada yetişen Türk milleti, orada yetişen evlatlarını meclis sıralarında, bakan koltuklarında...
2: Bakanınız da emir de aldı, bayağı söyledin evet. Yani.
0: Evet. Ama çok önemli abi, gurbetçiyiz yani.
2: Bir durmadım, ben İstanbul'un güzelliğini göstereceğim.
0: Ya kusura bakma, biz heyecanlandık gurbetçiyiz diye Melih'ciğim, haklısın, doğru abi, diyorsun.
2: Şu abi. İstanbul görüntüsüne bir gelelim, Gaffar Dursun şey yapsın. Ve çok güzel heyecanlı. Çünkü Gaffar da yurt dışında yaşadığı için o ruh halini çok iyi
0: evet, o
2: çok biliyor.
0: Yani bir de çok insanlar da çok heyecanlanıyor yani.
2: Aynen öyle.
0: Evet.
2: Ya şu İstanbul demin geldin ya Samet. Gaffar'ı bir göstereyim de bir görsün, konuşurken göremedim.
0: Şu anda da zaten müze ya, izliyor. Deniz
2: bu ne güzellik bu İstanbul. Evet. Yani biz farkında değiliz. Türkiye Türk propagandası yapmak için söylemiyorum bu ne güzellik İstanbul derken. İstanbul muazzam bir yer. Şimdi bu Belçika'nın savunma bakanı, o da burada. Adamcağız bugün bir tweet atmış, diyor ki iyi sabahlar İstanbul'dan, burası nasıl bir şehir diyor, ne şehir ama diyor.
1: Büyülü bir şehir.
2: Büyülü, şehir, ticaretin şehir, ruhu, dinamizm, büyülü her yer diyor, bir şeyler var diyor, evet. Yeni inşa ediyorlar diyor.
3: Ortaköy'e gitmiş.
0: Evet.
2: Adama neler yazmışlar altına Gaffar, o yüzden senin sözünü gördüm kusura
0: gördüm.
2: Bakma.
0: Gördüm.
2: Sen biliyor musun gördüm. İstanbul'da falan, bunu yazanlar Türkler ha.
0: Evet. Ya şöyle
2: yani... Hırsızı savunan adamlar, şimdi burada bir hırsızlık soruşturması, yolsuzluk soruşturması. Utanın bari de bunu bu işe dahil etmeyin ya. Yani muhaliflik dediğin şey bu değil. Diyor ki İstanbul'da neler oluyor, hiç mi utanmanız yok sizin ya? Yani ben inanamıyorum. Şimdi, adam gelmiş Belçikalı bakan, savunma bakanı şehrinizi övüyor. Bu ne ağır kompleks. Sizi nasıl ezdiler? Siz bu aşağılık kompleksinden nasıl kurtulamıyorsunuz da yaşadığınız şehir, ülkenizin bir şehri övüldüğünde adama orayı övme diyorsunuz. Bunlardan şu, Allah bu memleketi korusun hocam.
0: Çok doğru, haklısın. Bir yani, de şu görüntü bir kesimin zoruna gidiyor. Açık söyleyeyim, bakın burada Emine Hanım kraliçeyi misafir ediyor Sayın Cumhurbaşkanı'yla beraber. Yani kafalarında bir Türkiye modeli var. Küçümsedikleri bir insan, fakat Türkiye, gerçek Türkiye bu, gerçek İstanbul bu. Bunu hazmetmekte zorlanıyorlar. Yani bunu da söylemek zorundayız. Bakın burada yani o kafanızda çerçeve içine aldığınız, aşağılamaya kalktığınız giyim kuşama nedeni ve inancı nedeniyle kadınlar burada başroldeler ve Türkiye gibi çok güçlü bir ülkeyi temsil ediyorlar. Belçika gibi çok önemli bir ülkenin en tepesindeki hanımefendiyi de burada layıkıyla ağırlıyorlar. Ve onun sonucunda o bakan bize iltifat eden bir sözler söylüyor, jest yapıyor. Bunu hazmedemediğiniz için de siz de öyle şeyler yazıyorsunuz. Yani, utanç verici gerçekten.
2: Var mı izah? Aşağılık hakikaten kompleks. Yani dediğiyle adam sana gelmiş, aşağılık ne kompleks. Güzel bir şehriniz var diyor. Teşekkür ederiz dersin. Hani burada bir fıkra var ya, adam gidiyor doktor diyor bende bir kompleks var. Sendeki diyor kompleks değil ya, sen aşağılıksın. O aşağılık kompleksi falan değil, o onu aşmış bir boyut. Savunma Bakanı'na ya, inanamadım yani, ne söylüyorsunuz, burası böyle bir şehir mi? Çok garip bir
0: dual. Batılılar bunu görüyorlar. Bu aşağılık kompleksiyle de çok güzel oynarlar. Yani ikili karşılaşmalarda falan. Mesela bunlara şöyle iltifat ederler. Ay hiç Türk'e benzemiyorsunuz falan derler. Bunlar hemen sevinir. Mutlu olurlar Türk. Ya adam sana Türk'e benzemiyorsun deyince neye benziyorsun abi? Hiçbir şeye benzemiyorsun. Sen Türksün. Bir Türk'e benzemiyorsun demekten daha ağır bir küfür olamaz. Bir Müslümana benzemiyorsun kadar ağır bir hakaret olabilir mi? Bunları özellikle yapar Batılılar. Bunları da parmaklarında oyuncak gibi oynatırlar. Neyse yani, işte bu.
2: Hakikaten evet. Garip bir yer. Umarım geçer. O Yunanistan konusunda da hani sarışın mavi gözlü falan olduğunu sanıyorlar Yunanlıları. Sen Yunanistan'a çok gidiyorsun. Adam diyor ki ben diyor işte suyun öte yakasındanım, sarışın mavi gözlüm. Ya sen gittin mi Yunanistan'a, esmer kapkara falan hepsi adamlar. Kapkara. Yani eğer bu hepsi şey için demiyorum. Beyaz olmak, sarışın olmak, renkli gözlü olmak falan. Ya bunu insan kendisine nasıl yedirebilir? Bu ağır da bir yük. O yüzden çok da bir şey söylemiyorum. Çünkü insanın kendisinden memnun olmaması Gaffar. Büyük bir ızdırap olsa gerek. Yani Allah yardımcıları evet, olsun evet. Fazla da bir şey.
0: Yani Türkleri kara kafalılar, Schwarzkopf diye aşağılayan, Batı'nın o elbisesini giymiş, onunla kendi kendisine bakıyor. Kendi aynada kendine bakıyor. Bu çok büyük bir mahkumiyet. Bu gezi çok başarılı oldu sevgili Melih.

0: Ayağda sürecek.
1: Ulaştırma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı her biri çok güzel anlaşmalar yapıyorlar. Türk iş insanları var, Belçikalı iş insanları
0: burada
1: var.
0: Burada da Baykar değil mi? Siz şeye gelmişler.
1: Evet, evet.
0: Evet,
1: Baykar. Sayın evet. Selçuk Bayraktar var.
0: Evet.
1: Ya bu savunma konusu çok önemli çünkü NATO ülkesi. Ve biz de ürettiğimiz silahları hani NATO'ya satabilirsek biz nasıl bir pazar düşünseniz.
2: Bir de NATO'nun müşterek satış merkezi NAMSA Belçika'da.
1: Öyle mi? Tabii. Bakın, tamam.
0: Tabii onu da NATO tabii. Dedik mi artık yani tabii. Belçika'yı düşünmek yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bütün konuklarıma. Hemen hemen her şeyi konuşmaya çalıştık. Çarşamba aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Biz onlara küçük tekneler veya hızlı tekneler diyoruz. İkisi de küçük ve hızlı. Önlerinde bazı silahlar var. Yani bu şimdi donanmanın yerini alıyor. 159 tekneden oluşan bir donanmaları vardı. Şimdi hiç yok.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasını yok ettiklerini iddia ediyor. Ama İran'a ait silahlı sürat motorları Hürmüz'ü kilitlemiş durumda. Amerikan ve İngiliz medyası İran'a ait bu gemiler için sivrisinek filosu diyor. İran'ın elinde kaç adet hız teknesinin olduğu belli değil. Birçoğu füze stoklarında olduğu gibi tünellerde saklanıyor.
2: Abluka çok iyi durumda. Hürmüz'de hiç iş yapamıyorlar. Donanmaları, hava kuvvetleri kalmadı. Hiçbir şeyleri kalmadı.
3: Füze sistemleri taşıyanlar da var. Üzerine sadece makineli tüfek yerleştirilmiş olanlar da. Uzmanlara göre İran'ın en büyük silahı konumundalar. Uydu verileri çoğu zaman aynı anda 40-50 sürat motorunun bir arada hareket edip Hürmüz'de devriye attıklarını gösteriyor. Hedeflerine çok hızlı ilerleyip gemilerin hareket etmesine engel oluyorlar. Hareket kabiliyetleri ise ABD'nin hedefi olmalarını zorlaştırıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü başvuruları 18 Mayıs'ta başlıyor. Akademi, istihbarat çalışmaları, güvenlik çalışmaları ve bölge çalışmaları tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edecek. Adaylar 18 Mayıs 8 Haziran tarihleri arasında İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki 3 farklı tezli yüksek lisans programına başvurabilecek. Başvurular başvuru.mia.edu.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak. 8 Haziran 2026 tarihinde saat 17'de sona erecek. Akademi bünyesindeki lisansüstü programlara yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Adayların en az 4 yıllık eğitim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları gerekiyor. Lisans mezuniyet not ortalamasının ise 4, en az 2,50 veya 100 üzerinden en az 65 olması şartı aranıyor. Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için ALES'ten sözel, eşit ağırlık veya sayısal puan türlerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. İstihbarat çalışmaları ve güvenlik çalışmaları tezli yüksek lisans programları için adayların İngilizce YDS, EYDS, YÖKDİL, EYÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 70 puan almaları gerekiyor. Asgari başvuru koşullarını sağlayan adaylar ilgili yüksek lisans programı için ilan edilecek bilimsel yazılı sınav ve mülakat süreçlerine katılacak. Adaylar tüm detaylar ve başvuru takvimine dair ayrıntılı bilgilere akademinin başvuru sitesi başvuru.mia.edu.tr üzerinden ulaşabilecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidiyor. Doha'daki görüşmelerin gündeminde Hürmüz, Gazze ve bölgesel güvenlik meseleleri olacak.
4: Kritik başlıklarda güven inşa etmeye, tarafları birbirine yaklaştırmaya ve gerektiğinde arabulucu rolü üstlenmeye aynı azimle devam edeceğiz.
3: Ziyaret kapsamında Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek. Görüşmelerde ayrıca küresel enerji ve ticaret yolları açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin yeniden sağlanmasının stratejik değeri üzerinde durulacak.

0: olacak.
1: Bu durumun hem bölgesel güvenlik hem de küresel ekonomik istikrar açısından taşıdığı öneme dikkat çekilecek. Temaslarda bölgedeki gelişmelerin savunma ve askeri işbirliğinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulanacak. Körfez bölgesindeki ihtilafların sona erdirilmesi öncelikli başlıklar olarak ele alınacak. Türkiye ile Katar'ın bu alandaki ortak çalışmalarının bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyon açısından taşıdığı kritik önem ifade edilecek. Doha'daki görüşmelerin bir diğer önemli gündem maddesi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetleri olacak. İsrail'in barış sürecini zorlaştıran politikalarına karşı bölgesel sahiplenme vurgusu yapılacak. Gazze ve Batı Şeria'daki insani durumun uluslararası kamuoyunun gündeminde tutulmasının önemi belirtilecek.
0: A Haber Radyo.
2: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterindek yine hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuklarımız ve sahada arkadaşlarımızın aktaracağı sıcak bilgilerle birlikte. Yoğun bir gündemle başladık yeni haftaya. Peki Gece Ajansı'nda hangi ana başlıklara değineceğiz? Hemen onu da ekranlarınıza getirelim. Şimdi dünyanın gündemi İran, Amerika Birleşik Devletleri konusu, savaşı, ateşkesi ya da müzakeresi, artık ne dersek diyelim, burada bir çıkmaza girilmiş durumda. Son yaşanan gelişmeleri birazdan konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Sıcak noktaları da aktaracak arkadaşlarımız bizlere, hem Tahran'dan hem Washington'dan. Bir diğer nokta, Türkiye'nin yakından takip ettiği yolsuzluk soruşturmaları, davaları var malum. İşte bu konuda dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Şimdi de Muhittin Böcek Etkin pişmanlıktan faydalandı. Peki neler söyledi, neler konuşuldu? Birazdan onun da detaylarını paylaşacağız sizlerle. Yasa dışı bahis konusu uzun zamandır Türkiye'nin gündemindeydi. Özellikle oynatanlara, teşvik edenlere yönelik cezalar söz konusuydu. Ama artık sadece onlara değil, oynayanlara da yasa dışı bahisle ilgili ağır cezalar geliyor ki rakamlar oldukça yüksek. Birazdan detaylarını paylaşacağız ve daha aktaracağımız dünyanın takip ettiği önemli başlıklar var. Onlarla birlikte hemen Gece Ajansı'na başlayalım. Evet, pek çok önemli gündem başlığı var. Bu konuda Türkiye'nin yaptığı da, Türkiye'nin gündeminde de önemli başlıklar var. Geçtiğimiz hafta boyunca dünya Türkiye'yi, Türk savunma sanayini konuşmuştu. Ama özellikle Türkiye'de yargı alanında yaşanan gelişmeler de yakından takip ediliyor. İşte Başkan Erdoğan geride bıraktığımız gün bu konuya dikkat çekti. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde ve önemli mesajlar verdi. Yeni anayasa vurgusu yaptı ve Türk siyasetinin boynunun borcudur ifadesini kullandı.
3: Türkiye kalkınacaksa, büyüyecekse bu ancak topyekün bir mücadele ile gerçekleşebilir.
4: Dikkat çeken mesajları Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her türlü ayrımcılığa son verdik dedi.
3: Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik.
4: Erdoğan 23 yılda hayata geçirilen yasal ve yapısal reformların altını çizdi. Gelinen noktayı da bu sözlerle özetledi.
3: Bu düzende kamu idaresi vatandaşa tepeden bakamaz. Göz hisasında konuşur. Bu düzende imtiyazlılar, seçkinler, hukukun kapsama alanı dışında onlar yoktur. Hukuk karşısında eşitlik vardır.
4: Etkin, hızlı ve adil bir yargı sistemi için yeni adımlar atılacağını da ekledi sözlerine.
3: Şunun bilinmesini isterim ki reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
4: Erdoğan hukuk devleti vurgusu yaparken alınan

0: kararların tartışılmasından korkulmamalı dedi. Sosyal medya için ayrı bir parantez açtı.
1: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha vehimsiz ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
0: Ve yeni anayasa.
1: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
2: Ve Türkiye'nin yakından takip ettiği yargı konuları, özellikle yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları. O kapsamda da Antalya'daki soruşturmada dikkat çeken soruşturmalardan birisiydi. Oğul Gökhan Böcek itirafçı olmuştu, yani etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Şimdi de eski belediye başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulundu. Şimdi oğlunun söyledikleri vardı, eşi de yeni bazı bilgiler paylaştı. Son duruma bir bakalım.
3: Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
0: Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız diyerek çıktığı yolda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden oldu. Yetmedi, rüşvet, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından tutuklandı. Muhittin Böcek de sonunda etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için itirafçı oldu.
3: Şehrimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden herkesin başkanı olmaya devam edeceğim.
0: Soruşturma kapsamında yalnız kendi değil, oğlu Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ve belediyede kendisine en yakın isimler de tutuklandı. Son olarak oğlu itirafçı oldu. Kendisinin adaylığı için CHP genel merkezine sırt çantası içinde 1 milyon avroyu nasıl götürdüğünü gün gün, saat saat anlattı. Muhittin Böcek de verdiği son ifadede oğlunun anlattıkları için hepsi doğru dedi.
4: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
0: Gökhan Böcek babasının adaylığına istenen rüşvet için CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile iletişime geçtiğini de anlatmış. Ağbaba'nın Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 30 milyon lira istediğini söylemişti. Hatta ek ifadesinde 30 milyon liranın o günkü kurla 900 bin avro ettiğini, Ağbaba'nın kendisine 1 milyona tamamla getir dediğini anlattı. Parayı siyah bir çantada taşıdığını ve Veli Ağbaba'nın onayıyla CHP Genel Merkezi'nde başka bir isme bıraktığını da söyledi. Gökhan Böcek sonrasında kendisinden aynı şekilde 7-8 milyon lira daha istendiğini iddia etti. Ağbaba o iddiaları Halk TV ekranlarında sert bir dille yalanlamıştı.
5: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
0: Oysa Ağbaba'nın tanımam dediği Gökhan Böcek'i bizzat cezaevinde ziyaret ettiği, üstelik ziyareti de kendi ağzıyla açıkladığı ortaya çıktı. Ağbaba o ziyaret sonrası Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Sayın Niyazi Nefi Kara ve Gökhan Böcek'i ziyaret ettik ifadelerini kullandı.
5: Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
0: Ortaya saçılan son iddialar nedeniyle CHP'de de kazan iyice kaynamaya başladı. Kulislerde son iki hafta içinde yaklaşık 20 belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla iletişime geçtiği, parti yönetilemiyor diyerek Özgür Özel'i şikayet ettiği konuşuluyor.
6: Ben Kemal geliyorum.
0: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de Özel'e bayrak açan isimlerin başında geliyor. Tekin Sabah gazetesine yaptığı son açıklamada içim yanıyor diyerek dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Partililere gerçek Cumhuriyet Halk Partililer bu 103 yıllık Çınar'ın kendilerine vermiş olduğu makam, mevki, itibar ne verdiyse şimdi onları göreve çağırıyorum. Partinize sahip çıkın diye seslendi.
2: Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kapsayan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması da yakından takip ediliyor. Ama Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı konu sadece bu değil. Bir de casusluk davası var. İşte onun için de hakim karşısındaydı. Malum konu özellikle seçim döneminde, yerel seçimler sürecinde yüz binlerce İstanbul'un kişisel verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla hazırlanmıştı. O iddianame. Başka isimler de vardı ve haklarında istenen cezalar haberimizde.
7: Çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
0: İBB'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürerken Ekrem İmamoğlu bu kez casusluk davası kapsamında hakim karşısındaydı. İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün de salonda yerini aldı. İddianamede suç tarihi 2019-2025 olarak geçiyor. Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden yerel seçim öncesi yüz binlerce İstanbullunun kişisel bilgilerine erişim sağlandığı, hatta bu bilgilerin sızdırıldığı da iddialar arasında. Bu kapsamda ilk ifadeyi daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün verdi. Mahkeme başkanının Merdan Yanardağ'a para verdiğiniz iddia ediliyor, açıklar mısınız sorusuna Gün, ben sadece bağış yaptım yanıtını verdi.
8: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net.
0: İBB davasında ise yeni hafta 35. duruşmayla başladı. Soruşturma kapsamında İBB'nin iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 kişinin arasında Dilek İmamoğlu'nun akrabalarının da bulunduğu öğrenildi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi.
0: CHP'li Bornova Belediyesi'nin aldığı imar kararı ise Kazım Dirik Mahallesi sakinlerini sokağa döktü.
10: Emeğimizle, anın terimizle aldığımız yerleri rant uğruna belediye elimizden almaya çalışıyor.
0: Bornova Belediyesi yıllar içinde yol ve ticari alanların ortasında kalan mahalle için imar değişikliğine gitti ve konutların bulunduğu alanı Şeftali Bahçesi olarak gösterdi. Mahalle sakinleri belediyeyi tapularıyla protesto etti.
11: Tek katlı bahçeli bina olarak aldım ben bu evi. Benim el emeğimden aldım ben bu yerleri.
0: Edirne Belediyesi ise ekmek yolsuzluğuyla gündemde. AK Parti Grup Başkan Vekili Celal Demir, belediye meclisi toplantısında taşeron firmanın halk ekmek büfelerinde 12 liraya satılan ekmeği fırından 7 liraya alarak 10 liraya belediyeye verdiğini açıkladı.
12: Halk ekmeğin belediye satış fiyatı 12 lira. Fırınlardan alınış fiyatı 7 lira. Bu şirkete en az 3 lira ekmek başı para aktarılıyor. Yılda 11-12 milyona yakın bir para.
0: CHP'de Burcu Köksal krizi ise büyüyor. Parti yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıklarını açıkça söylemekten çekinmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın istifa hazırlığında olduğu konuşulurken CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. Köksal, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
13: Kolay gelsin.
2: Yasa dışı bahisle mücadele. Yeni bir dönem başlıyor. Bugüne kadar çok konuşmuştuk. Özellikle oynatanlar, teşvik edenler, ama artık sadece ceza alacak kesim bunlar değil. Oynayanlar da ceza alacaklar. Emniyet bu konudaki tespitlerini tamamlamış durumda. Rakam oldukça dikkat çekici. Çünkü 3 milyon kişiden bahsediliyor. Tabii bir de bunların karşı karşıya kalacağı ceza rakamları oldukça ciddi.
14: Sadece oynatanlar değil, artık oynayanlar da bu gündemde yerini fazlasıyla alıyor.
15: Önceden sadece oynatanlar mercek altındaydı. Şimdi yasa dışı bahiste oynayana da ceza geliyor.
14: Yasa dışı bahisle temas kurmuş birisi, ister oynatan olsun ister oynayan olsun, tabii ki oynatan olursa daha ağır cezalar ve yaptırım, ancak oynayan olmak da cezasız kalmayacak.
15: Devlet yasa dışı bahisle çemberi kapattı. İnternet sitelerinin veri tabanlarındaki kayıtlar tek tek inceleniyor.
16: İşte bu noktadan sonra veriler didik didik edildi. Hesaplar incelendi ve mail adresleri

0: ulaşıldı. Bu noktadan sonra 14 milyon hesaptan 3 milyon 173 bin kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.
1: Aynı zamanda bu kişinin para trafiği sadece oynama boyutunda değil de oynatma veya hesabını aracılık etme olarak bu yasa dışı bahise kullandırılıyorsa, kara para aklama, yasa dışı bahis, bu noktada da sadece idari para cezası değil, hapis cezası ile ceza mahkemesinde yargılanması söz konusu.
0: Artık yasa dışı bahis sitelerine para yatırmak ve çekmek de cezaya sebep olacak. Bunu yapanlar da emniyet tarafından tespit edildi. Sayı büyük. O 3 milyon 173 bin kişinin kimlik ve telefon numaraları saptandı. Yasal süreç başladı. Yakın zamanda kabahatler kanunu kapsamında 100 bin ila 400 bin lira arasında ceza uygulanmaya başlayacak. 3 milyon 173 bin kişi. Yani bakınca Türkiye genelinde ve bağımlılıkları da düşüneceğimiz zaman düşük bir sayı gibi. Neden bu kadar düşük? Normalde daha fazla olmasını beklemez.
1: Malta merkezli bir veri tabanından gelen veriler bunlar. Yarın devam eden operasyonlarla bugün 3 milyon olan verinin yarın 10 milyon olmayacağının bir garantisi yok.
0: İddialara göre o 3 milyon kişinin arasında futbol, basketbol ve voleybol dünyasından tanınmış sporcularla kulüp yöneticileri de var.
1: Ben oynatmıyorum, sadece oynuyorum. Kendi hesabımla, kendi paramla oynuyorum. Bana bir şey olmaz mantığındaki vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza bu konuların dikkatini önemli vurgulayalım.
2: Şimdi Türkiye'nin konuşup tartıştığı konulardan birisi de ikinci el oto alım satımında yaşanan mağduriyetler ki burada ekspertizler önemli bir yer tutuyor. Şimdi bu tür durumları ortadan kaldırmak için bir yenilik daha geliyor. Bu kapsamda da özellikle oto ekspertiz ücretlerine gelecek yeni bir düzenleme söz konusu. Nedir bu? İl ve ilçe bazlı tavan fiyat düzenlemesi.
3: Biz bu standartlara uymaya başladığımız anda hem alınan fiyatlarla beraber yapılan iş kalitesi daha da artacaktır. Hem de herkes kafasına göre zam ya da indirim yapma durumu olmadığı için vatandaşın bu mağduriyeti ortadan kalkacaktır.
4: 1 milyonluk arabaya 20 bin lira isteyen de var. 500 liralık arabaya 15 bin lira isteyen de var. Tabii ki bunun önüne geçmemiz gerekecek.
5: İkinci elde tüm dengeleri değiştirecek adım atıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş ekspertiz ücretleri ve çelişkili raporlar mercek altına alındı. Özellikle büyük şehirlerde 10 bin liraya kadar çıkan ekspertiz ücretlerine bakanlık neşter vurdu. Standartsızlığa son verilecek adım atıldı.
6: Ticaret Bakanlığı oto ekspertizler için yeni bir düzenleme hayata geçiriyor. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte artık keyfi fiyat uygulaması son bulacak. İl ve ilçe bazlı taban fiyat uygulamasına geçilecek.
5: Ticaret Bakanlığı ekipleri sanal pazar yerleri ve galerilerden sonra şimdi de ekspertiz merkezlerini mercek altına aldı. Bazı işletmelerin hizmet kalitesi aynı olmasına rağmen farklı fiyat tarifeleri uyguladığı, vatandaşın ikilemde bırakıldığı tespit edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte belirlenen tavan fiyatın üzerinde ücret talep edenlere rekor cezalar kesilecek. Peki fiyatlar nasıl belirlenecek?
3: En büyük oranda kira durumları, çalışan uzmanların oradaki geçim durumları göz önünde alınacak. Tabii ki kurumlardan belli bir destek alınacak. Bizden de bir görüş alındıktan sonra ortalama bir fiyat rakamı çıkacak.
5: Sadece fiyat değil, güvenlik de ön planda olacak. Hatalı rapor düzenleyen ve araçtaki kusuru gizleyen merkezlerin yetki belgeleri iptal edilecek.
3: Burada önemli olan işte o kurumsallığı yansıtmak, o sistemsel anlamda bu firmalarla beraber uyum sağlamak, Ticaret Bakanlığı'nın verdiği yetkiye uyum sağlamak, beraberinde de yapılan iş standartlarını hat safhaya getirmek.
5: Oto ekspertizler ve sektör temsilcileri yeni düzenleme hakkında ne düşünüyor?
7: İyi olur. Ya herkes ona göre bakar arabaya. Çünkü 2000 liraya bakıyor, kaportasına bakıyor, geçiyor.
8: Sektör için tabii ki de Ticaret Bakanlığı'nın fiyat olarak da TS hizmet ve yeterlik olarak da belli standart getirmesinde fayda var.
9: İyi olur tabii ki. Herkes kafasına göre bir fiyat veriyordu.
10: Güzel olur. Aynı sette de aynı araçların bakımları, fiyatları aynı şekilde olmasını daha iyi olur.
2: Dünyada yaşanan gelişmeler malum, bir yanda savaşlar, diğer yanda kriz, kaoslar. İşte dünyanın ortak sorunlarından birisi de aslında sömürgecilik. Ama bu sadece toprak işgaliyle değil malum. Bu konu geride bıraktığımız gün masaya yatırıldı. Dünyanın dört bir yanından akademisyenler

0: ve bilim insanları dünya sömürgecilikten arındırma forumu için İstanbul'da buluştu. Forumda konuşan Doktor Esra Albayrak da Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Yunus Emre'den özellikle alıntılar yaptı ve günümüzde sömürgeciliğin sadece bu toprak işgaliyle sınırlı olmadığını anlattı.
1: Kurdukları derin baskı ve egemenlik düzenleri bugün hala dünyayı şekillendiriyor.
2: Bir halkın hafızası silindiğinde onun kendi yarasını tanıma ve kendini iyileştirme imkanını da elinden alırsınız.
3: Bayanlar ve baylar, Dünya Dekolonizasyon Forumu'na hoş geldiniz.
4: Düşünürler, sosyal bilimciler ve akademisyenler, dünyanın dört bir yanından uzman isimler, Dünya Sömürgecilikten Arındırma Forumu için İstanbul'da buluştu.
5: Uzun zamandır tek bir hikaye dinledik. Adaleti ve bilgiyi korumak için sözü yeniden gerçek sahiplerine bırakıyoruz.
4: Forumda Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da söz aldı. Gazze'de yaşananlara dikkati çekti. Sömürgeciliğin sadece toprak işgaliyle sınırlı olmadığının altını çizdi.
2: Bir toplum kendi dilini yabancı, kendi tarihini eksik, kendi bilgisini değersiz görmeye başladığında artık sömürü yalnızca dışarıdan gelen bir baskı değil, içselleştirilmiş bir kaderdir adeta, normaldir. İnsanın yükünü konuşmayı öneriyoruz bunun yerine. Siyahın, beyazın, erkeğin, kadının, güneyin, kuzeyin yükünü değil, insanın yükünü öneriyoruz.
4: Albayrak, Yunus Emre'nin dizeleriyle dünyaya dayanışma çağrısı da yaptı.
2: Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz.
6: Forumda en dikkat çeken konulardan biri bilginin üretiminde ve dağıtımında sömürgeci bakış açısının arındırılması gerektiğiydi. Katılımcılar bilginin üretiminin tek merkezli olmaması gerektiğini vurguladı.
7: Bir grup ülke uzun zamandır hegemonya konumundaydı. Dünya artık o dar çerçevenin dışına çıkmalı. Günümüzde küresel düzen batı merkezinden dünyanın geri kalanına doğru yayılıyor.
8: Avrupa'nın dünyada kurduğu eşitsizlik ilişkileri, sömürgeciliği ancak öyle meşrulaştırılıyor. Yani bir bilgi, bir tarih anlatısı, bir medeniyet anlatısı meşrulaştırılıyordu.
4: Forum ikinci gün programlarının tamamlanmasıyla sona erecek.
0: İşte bu yaşananların görmezden gelindiği coğrafyalardan birisi maalesef Orta Doğu. İsrail'in bölgede yaptıkları herkesin malum. Sadece Gazze değil, sadece Filistin değil. Bugün Lübnan'da da benzer bir durum yaşanıyor maalesef. Ateşkes olsa dahi ateşkesi dinleyen de yok. Arabulucuları dinleyen de yok. Çünkü İsrail geride bıraktığımız gün yine Lübnan'da sivillere hedef aldı.
9: Soykırımcı İsrail bir kez daha savaş suçu işledi. Lübnan'da fosfor bombası kullandı. Lübnan'da ateşkes yine delindi. İsrail ordusu Güney Lübnan'a yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi. Sur, Bint Cübeyl, Mercayun ve Nebati'ye hedef alındı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu çok sayıda sivil yaralandı. En az iki kişi hayatını kaybetti.
10: Üç gün önce köyü terk etmemiz için ısrar ettim ve onları Saksaki'ye getirdim. Savaş uçakları gelip onları vurdu. Orada kalmanın tadını çıkarma şansı bile olmadı.
9: İsrail ordusunun Nebatiye'de fosfor bombası kullandığı görüntülerle ortaya çıktı. Uluslararası hukuka göre sivil bölgelerde kullanımı yasak olan fosfor mühimmatı yeniden tartışmalara sebep oldu.
10: Ne diyebiliriz ki? Toprağa sımsıkı sarılan o masum insanlara, o sivillere, o samimi inananlara karşı işlenen katliamlar hakkında ne diyebiliriz ki?
9: 17 Nisan'da yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen çatışmalar durmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana 2846 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah ise ateşkesin ihlal edildiğini belirterek İsrail birliklerine misilleme saldırıları düzenliyor.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o savaş. Açılışta da dedik ya, bir ateşkes mi var, savaş mı var, müzakere mi var? Artık belli değil. Çünkü bu iş bir çıkmaza girmiş durumda. Taraflardan yine sunulan tekliflere verilen mesajlar var, ret yanıtları var. Son gelişmelere bakalım, ardından sahayla ve stüdyomuzdaki konuklarımızla değerlendirelim.
11: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
4: Trump, İran'ın yanıtı için kabul edilemez dedi. Ateşkese rağmen tansiyon yeniden yükseldi. Petrolü tekrar 100 doların üzerine çıkaran gelişme, İran'ın amacımız savaşın bitirilmesi olacak açıklamasıyla başladı. Tahran yönetimi, uranyum zenginleştirmeden bir süreliğine feragat etmeye razı. Ancak iki başkent bu sürede anlaşamıyor. Hürmüz ablukası ve savaş tazminatı da eklenince süreç çıkmaza giriyor.
10: Düşman bir kez daha ülkemize yönelik yanlış hesap yaparsa başka sürprizlerle karşılaşacak.
4: Washington'un bileğini bükmek için Tahran'ın son hamlesi internet olabilir.
10: Şimdi İran Devlet Televizyonu'nda Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı kablolarına el koyabileceklerini söylediler. Bunlar finansal verileri, borsa bilgilerini, bulut sistemleri ve veri merkezlerine ilişkin verileri taşıyan kablolar. Bunu kabul edemeyiz.
4: Basra Körfezi'nden geçen kabloların zarar görmesi tüm dünyayı etkileyebilir.
0: Dünyanın gündemi artık Amerika Birleşik Devletleri, İran savaşı. Ardı ardına önemli gelişmeler var, diplomatik hamleler var. Çin ziyareti var Donald Trump'ın. Oraya nasıl gidecek? İşte herkes bunları konuşuyor ama özellikle Amerikan medyası yeni gündem başlıkları atmaya da devam ediyor. Şimdi hepsini konuşacağız. Arkadaşlarımız sahada, stüdyomuzda da konuklarımız bizlerle. İrfan Sapmaz, hoş geldin öncelikle.
12: Merhabalar Tahir, hoş bulduk.
0: Değerli teşekkür ediyoruz. Merhaba. Stüdyomuzda da Sayın İbrahim Keleş, hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk.
0: Tolga Sakman, hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk Tahir Bey.
0: Can Güney, hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk Tahir Bey.
0: Bercan Tutar, hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi ardı ardına sıcak gelişmeler var. Özellikle son 24 saate baktığımızda karşılıklı yine restleşmeler söz konusu. Şimdi bir de bölgedeki gelişmeleri Anadolu Ajansı'ndan Turgut Alpboyraz, Ürdün'den bizlerle paylaşacak. Turgut Alpboyraz, hoş geldin.
17: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İsrail cephesinde önemli gelişmeler var. Özellikle yapılan açıklamalar var. Geride bıraktığımız saatlerde Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı bazı dikkat çeken mesajlar var. Onları vereceğiz ama şöyle bir 24 saate baktığımızda aslında geride bırakmış olduğumuz 28 Şubat'tan bugüne yaşanan süreçte çok büyük bir değişikliğe rastlamıyoruz. Neden? Çünkü yine teklifler sunuldu, yine reddedildi. İran dedi ki Amerika Birleşik Devletleri mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor. Hatta Pezeşkiyan, İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacağız ifadesini kullanıyor. Şimdi bazı çelişkiler de söz konusu İran tarafından yapılan açıklamalarda. Birazdan onlara da değineceğiz. Ve Trump diyor ki İran'ın talepleriyle ilgili İran'ın gönderdiği öneri aptalca, kimse bunu kabul etmezdi. Yani her iki ülkede de yine adeta bir dejavu yaşanıyor. Gözler bir yandan İsrail'deydi. Netanyahu'nun o konuda bir açıklaması var. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e mali ve askeri yardımlarını sonlandırma zamanı geldi diyor. Neden böyle bir ifade kullandı onu da soracağız birazdan Turgut Alpboyraz'a. Şimdi Lübnan cephesi de neler yaşanıyor? Başbakan Selam konuştu. Talepler karşılanırsa İsrail'le barışı destekleriz diyor. Ülkesindeki Hizbullah varlığına rağmen. Ve Avrupa Birliği'nden dikkat çekici bir konu var. Filistin topraklarını gasp eden İsraillere yönelik yaptırım konusunda anlaşma sağlandı deniliyor. Ama ne kadar uygulanabilecek? Tabii herkesin merak ettiği soru bu. Tabii İsrail'in de buna bir yanıtı var. Onu da konuşacağız. Ama baktığımızda artık iş bir çıkmaza dönüşmüş durumda. Çünkü Donald Trump diyor ki bu teklif kabul edilemez. İran diyor ki memnun etmek için plan yapmıyoruz kimseyi. Önümüzde birçok seçenek var ve isteklerimiz meşrudur diyor ama Amerika nezdinde bunların hiçbirisi kabul görmüyor maalesef. İrfan Sapmaz, kolay gelsin bir kez daha. Yani bir önceki günden farklı bir herhalde durum söz konusu değil İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında. Ama Çin öncesinde bir sürpriz olabilir diye bir beklenti de var.
13: Evet, böyle bir beklenti var ama tabii çok fazla bir şey yok henüz ortada. En azından Amerikan ana akım medyasının yorumlarına göre. Tabii Donald Trump bugün özellikle de İran konusunda tekrar çok ciddi sert açıklamalarda bulundu. Amacı tabii.

0: Çin ziyareti öncesi 14-15 Mayıs'taki Çin ziyareti öncesi bir şeyler elde edebilmek, edebilecek mi? Pek edebilecek gibi görünmüyor. İşte bugün kritik bir aşamaya geldiğini söyledi Trump. Tahran yönetiminin ABD'nin son teklifine verdiği yanıtı da tabii çok sert eleştirilerde bulunarak ateşkes sürecinde artık yoğun bakımda olduğunu söyledi. Trump İran'ın yanıtını saçma ve kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Washington yönetimi özellikle de İran'ın nükleer faaliyetleri, uranyum zenginleştirme programı ve Hürmüz Boğazı konularında geri adım atmasını bekliyor. ABD basında yer alan haberlere göre tabi İran Washington'ın ilettiği karşı teklif oldukça ağır şartlar içeriyor. İran yönetimi yaptırımların kaldırılmasını, savaş nedeniyle oluştuğunu savunduğu ekonomik zararların karşılanmasını, petrol satışına yönelik baskıların sona erdirilmesini ve Hürmüz Boğazı üzerindeki İran etkisinin kabul edilmesini talep ediyor. Tayyip Trump ise bu şartların gerçekçi olmadığını savunuyor. Bugün Axios'a konuştu. İran'ın mektubu için bunu hiç beğenmedim ifadesini kullandı. Ayrıca konu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da görüştüğünü açıkladı. Washington Post gazetesine göre ise İran krizinin artık yalnızca dış politika değil aynı zamanda ABD ekonomisini de etkileyen büyük bir meseleye dönüştüğünü yazdı ki petrol fiyatlarında en ufak bir düşüş yok Tahir. Özellikle petrol fiyatlarında yükseliş nedeniyle tabii ABD'deki Amerikan halkında çok ciddi bir rahatsızlığın olduğunu söyleyebiliriz. Trump yönetimi halk üzerindeki ekonomik baskıyı azaltmak amacıyla federal benzin vergisini geçici olarak kaldırmayı değerlendiriyor şu anda. Axios'un güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Tahir Beyaz Saray'daki askeri seçenekler yeniden masaya yatırıldı bugün. Güvenlik konseyini topladı Donald Trump Beyaz Saray'da. Trump yönetimi diplomatik çözüm istediğini açıklamayı sürdürse de tabii İran'ın geri adım atmaması halinde Hürmüz Boğazı çok özür diliyorum. Hürmüz Boğazı çevresinde yeni bir Amerikan deniz operasyonunun gündeme gelebileceği belirtiliyor. İşte bu nedenden dolayı da Beyaz Saray'da bugün askeri kurmayları Donald Trump'ın topladığını biliyoruz. Toplantıda kimler vardı? J.D. Vance Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Pentagon'un üst düzey askeri yetkililer vardı. İşte Fox News'te de konuştu aynı zamanda Trump. Beyaz Saray'daki açıklamalarını geniş şekilde verirken Fox News özellikle Trump'ın bu anlaşmayı son derece zayıf olarak değerlendirdiğini ve ateşkesin ise bir yaşam desteğine bağlı olduğunu söylemesine dikkat çekti diyebiliriz. Genel olarak şu an itibariyle herhangi bir umut görünmüyor İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında konuşulan 14 maddenin hayata geçmesi yönünde diyebiliriz Tahir.
1: Peki şimdi seninle de hep konuşuyorduk aslında Turgut Akboyraz'la bizlerleyken ona da sormak istiyorum. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü pek çok konuyu yakından takip ediyorsunuz. Turgut Akboyraz, İsrail savaşın o devam ettiği günlerde yani o 40 gün boyunca evet sahadaydı ama 40 günden sonra sanki İsrail hiç yokmuşçasına bir ortam oluştu gerek Amerika Birleşik Devletleri nezdinde gerekse dünya diplomasisinde. Yani sanki savaşı o başlatmadı, sanki büyük saldırıları o düzenlemedi. Hatta İran sanki İsrail'e hiç saldırılar düzenlemedi gibi bir atmosfer oluştu. Bunu neye dayandırmalıyız?
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmasa İsrail'in var olması mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri İran ile bir anlaşma yaparsa İsrail'in bu anlaşmayı bozması ve tekrar Amerika'ya rağmen savaş başlatması da mümkün değil. Dolayısıyla müzakerelerde karar verici tarafın Amerika olması gayet doğal. Ancak şunu da biliyoruz. İsrail'in çok ciddi bir lobisi var Amerika'da. Trump üzerinde Netanyahu'nun etkisi var. Zaman zaman gerginlikler yaşandığı söyleniyor ama bu son savaşa da Trump'ı hızlı bir sonuç alacağına ikna eden tarafın İsrail olduğuna dair elimizde yeterince done var. Bunlar yazıldı, çizildi. Dolayısıyla İsrail'in Amerika üzerindeki etkisi var, evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan ya da Amerika Birleşik Devletleri bir barış yaparsa İran'la, bir anlaşmaya girerse İsrail'in bunu tek başına bozma gücü yok. Onun için masada söz söyleyecek olan Amerikan tarafıdır. İsrail'in yapabileceği ne? Amerikalıları ikna etmek. Neye ikna etmek? Mümkünse savaşın yeniden başlatılmasına ikna etmek. Bunun hem İsrail kendi çıkarları açısından böyle olduğunu düşünüyor. Hem İsrail kamuoyu savaşı istiyor. %90'lardan fazla destek var. Hatta Yahudilerin tamamı, içlerindeki işte İsrail vatandaşı olan Araplar hariç hemen hepsi bu savaşın devam etmesini istiyor. Hem de aynı zamanda bu koşullarda bir kendi önceliklerini içermeyen bir anlaşma yapılmasında

0: İsrail endişeli. Neyi kastediyoruz? İşte Netanyahu da söyledi. O İran'ın elindeki uranyum, zenginleştirilmiş uranyum ülkeden alınmadan İran'ın ciddi derecede bir tavize zorlanarak nükleer programdan vazgeçeceğini söylemeden, işte balistik füze üretme kapasitesi vesaire bunlar sınırlandırılmadan yapılabilecek bir anlaşmadan İsrail kendisi açısından tehlikeli olduğunu düşünüyor. İsrail kamuoyu da böyle düşünüyor. İsrail kamuoyu savaş yanlısı bir kamuoyu. Bütün kamuoyu araştırmaları da bunu söylüyor. Gidip İsrail'de sokakta mikrofon uzattığınızda da bunu çok rahat görürsünüz yani.
1: Peki, dolayısıyla İran'ın nükleerini gündeme getiriyor ama geçtiğimiz hafta Amerika'da da İsrail'in nükleerleri gündem konusu oldu ve bunun tartışmaya açılması İsrail'de bir yankı buldu mu?
0: Hayır, şöyle İsrail birçok konuda kendisini müstesna olarak dünya kamuoyuna maalesef kabul ettirmiş bir ülke. Yani uluslararası hukuka göre işte savaş suçu olan, insanlığa karşı işlenen suç olan fiilleri bir ülke gerçekleştirdiğinde öyle veya böyle bir yaptırımı olabiliyor. Ağır aksak da olsa uluslararası mekanizmalar devreye giriyor. Ama İsrail olduğunda bu bir istisna. Maalesef dünya kamuoyu da bunu böyle kabullenmiş durumda. Evet, İsrail tamam istisna gibi. Uluslararası kurumlar da böyle. Bunu kabullenmelerinin sebebi de başta Amerika Birleşik Devletleri hem siyasi hem mali hem de diplomatik olarak bir kalkan sağlıyor İsrail'e. Ayrıca birçok Batı başkentinde de çok etkili İsrail. Her ne kadar son yıllarda özellikle Gazze'de işlediği soykırımdan sonra halkların tepkisini çekse, sokağın desteğini kaybetmeye başlasa ve bunlar da yavaş yavaş yönetim kademelerine doğru yansımaya başlasa bile şu an içinde bulunduğumuz durumda böyle bir gerçeklik var. Nükleer meselesi sorduğunuz soru da bunlardan birisi. İşte bunu İsrailli bir bilim adamı, İsrail nükleerini üretenlerden birisi işte Batılı bir gazeteye sızdırmıştı bunları. Daha sonra işte İtalya'da yakalandı, getirildi. Şu anda Doğu Kudüs'te Filistinlerin yaşadığı bir mahallede bir nevi mahalle hapsinde. İşte akıllı telefon kullanması yasak vesaire bu kişinin. Bunun üzerinden de İsrail'in çok ciddi bir nükleer gücü olduğunu biliyoruz. Ancak İsrail'e herhangi bir şekilde yaptırım uygulanmıyor ve böyle televizyon programlarında eleştiri konusu edilse bile uluslararası platformlarda somut adım atılmıyor. İsrail bundan da böyle bir endişe duymuyor. Kendisini bir müstesna olarak kabul ettirmiş bugün. Ama bu böyle kalacak anlamına gelmiyor ila nihaye. Özellikle Gazze'de yaptığı soykırımdan sonra Batı'da da İsrail'i savunanlar İsrail'i savunmakta zorlanmaya başladı. Milyonlarca insan sokağa döküldü. Bir de şu bence anlaşıldı. Yani İsrail'in mevcut politikaları ve İsrail sosyolojisinin yapısı, İsraillilerin düşünce yapısı sadece Filistinliler için değil aslında bütün dünya için bir tehdit olduğu algısı ciddi derecede dünyada oturmaya yerleşmeye başladı.
1: Ama Orta Doğu'da böyle düşünmeyenler var anladığımız kadarıyla. Şimdi İsrail'e
0: sokakta yok.
1: Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki işte bu askeri anlaşmalar son günlerde burada bazı soru işaretlerini oluşturdu. Hatta şu da soruldu, denildi ki Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra buraya başka ülkede eklenir mi? Var mı böyle İsrail'in temas halinde olduğu ki Bahreyn en çok konuşuluyordu bu anlamda. Yani yine İsrail askerinin bir şekilde demir kubbe de olsa konuşlandığı bir ülke oldu Orta Doğu'da.
0: Birleşik Arap Emirlikleri bir istisna. Yani Arap sokağında, yani Orta Doğu'daki sokakta az önce söylediğimi düşünmeyen kimse yok. Yani İsrail'in karşısında kim varsa o desteklenir. İsrail'in sadece Filistinlere değil hem bölgeye hem dünyaya bir tehdit olduğunu sokakta aşağı yukarı herkes düşünüyor. Yönetim kadrolarında da bence insanlar bunu böyle biliyor. Ama ilmi siyaset, uluslararası gerçekliklerden dolayı farklı politikalar izleyebiliyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri bir istisna. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şöyle de bir özelliği var. Mesela Suudi Arabistan'dan farkı bence. Suudi Arabistan'da öyle veya böyle bir kamuoyu var, bir nüfus var. Milyonlarca Suudi Arabistanlı Arap var. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nde o bile yok. Yani bir ciddi bir nüfus da yok. Sadece büyük bir petrolün üzerinde oturuyorlar. Belli bir aile, bir belli bir klik. Bir kamuoyu baskısı da yok üzerlerinde. Ve tamamen İsrail'e ittifak yapmış durumdalar. Ama Suudi Arabistan böyle değil. Yeni ülkeler buna eklenir mi? Yani Bahreyn'le Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim anlaşmaları ya da Abraham anlaşmalarına katılarak İsrail'i tanımışlardı. Arapların o 2002'de ilan ettikleri Arap barış girişimine karşı çıkmışlardı. Bunu delmişlerdi. O neydi? O şuydu. Adil bir barış yapılıp Filistin devleti kurulup bu mesele çözülene kadar hiçbir Arap ülkesi İsrail'i tanımayacaktı. Birleşik Devletleri ile Bahreyn bunu delmişti. Bunun Trump'ın da ilk dönemindeki zorlamasıyla genişletilmesi, hatta Suudi Arabistan'ın da içine alınması, hatta oradan işte Hayfa'ya kadar bir tren hattı çekilerek o Hürmüz Boğazı'ndan, Umman'dan enerji hatlarının oraya gelmesi gündemdeydi. Bunların hepsi rafa kalktı. Özellikle de 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in işlediği fiillerin ardından bu tren tamamen yok oldu. Suudi Arabistan'da yönetim istese bile bunu yapması mümkün değil ki Suudi Arabistan resmi olarak da pozisyonunu bunun karşısına konumlandırmış durumda. En son Muhammed Bin Selman Trump'la görüşürken kameraların karşısına da bu pozisyonunu tekrar etti. Arap Barış girişiminin dediğini aynen söyledi. Filistin meselesi çözülüp Filistinlilerin de kabul ettiği adil bir barış sağlanana kadar biz asla İsrail'i tanımayacağız dedi. Bunu böyle deklar etti. Gazze soykırımından sonra da bunu yapabilecek bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Trend tamamen tersine döndü. Birleşik Devletleri bir istisna. Hatta işte Yemen'de Suudi Arabistan'la birbirine girdiler. İşte İsrail ile Somali'de de Somaliland'i tanımıştı işte İsrail, biliyorsunuz orada ayrılıkçı bir bölgeyi. Orada da işbirliği yapıyorlar. Birçok noktada Birleşik Devletleri'nin İsrail ile işbirliğini yaptığını söyleyebiliriz. Ama onun dışındaki ülkeler İsrail'in bu yayılmacı saldırgan politikasını bana göre kendilerine öyle veya böyle bir tehdit olarak görüyorlar. Hatta geçtiğimiz Haziran ayındaki 12 gün süren İsrail-İran savaşından sonra Katar'da bulunan bir bölgeyi İsrail vurmuştu, hatırlayalım. Evet. İşte Hamas üyelerini vurdum diye. Ondan hemen sonra Pakistan'la Suudi Arabistan bir savunma paktı imzaladı. Hı. Yani Suudi Arabistan şu anda Pakistan, Mısır ve Türkiye Dışişleri Bakanları görüşüyor. Yani bu bir savunma paktına dönüşür mü bilmem ama bir güvenlik koordinasyonuna doğru gidiyor. Ve bu oluşumun sebebi de bence yine İsrail'in tehdit oluşturması. Her ülkenin farklı tehdit algıları var. İşte ayrılıkçılık ekseni diye bir şey oluştu. Birleşik Devletleri ve İsrail bunu destekliyor. Suriye'de PKK üzerinden bir devlet kurmak istiyorlardı. O proje rafa kalktı. İşte Türkiye'nin de desteğiyle Şam'da Esed rejiminin düşmesinin ardından biz Ocak ayında Suriye'deydik. İşte o harekatı takip ettik. 4 gün içerisinde PYD'nin işgalindeki bölgeleri aldılar. Yemen'de böyle bir şey yapmak istediler. Suudi Arabistan çok sert çıktı. Birleşik Devletleri oradan
1: Afrika
0: çekilmek zorunda kaldı.
1: Bir Afrika da var herhalde, birkaç yer orada kaldı.
0: Somali var. Libya'da Türkiye'nin müdahalesiyle bu olmadı. Hı hı. İşte Hafter tarafı da artık Türkiye'ye yanaştı. Geçtiğimiz günlerde işte Türkiye'de fuardalardı. Hatta Hafter'in oğlu Genelkurmay Başkanı olan Hafter, Trablus'taki meşru yönetimin Türkiye'nin desteklediği Savunma Bakanı ile el sıkıştı. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında. Orada da Türkiye bir şekilde bu projeyi boşa çıkardı. Hatta karşısında kim vardı? Rusya vardı. Rusya'nın işte o paralı askerleri vardı, Wagner. Hı hı. Birleşik Devletleri bütün parasını oraya akıtıyordu. Trablus yönetimini, evet, düşürmek için. Fransa da onları destekliyordu. Bütün neredeyse aşağı yukarı herkes ittifak yapmıştı. Türkiye meşru Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Trablus yönetimi nezdinde olaya müdahil oldu ve oradaki durumu kurtardı. Ve şimdi Doğu ile Batı arasında bir işbirliği yapmaya çalışıyor. Somali meselesinde de, Somaliland meselesinde de mesela Mısır'ın da nasırına bastılar bence. Çünkü Mısır için milli çizgi ne? Nil suları. Nil suları ile ilgili Etiyopya ile büyük anlaşmazlıkları var. Somaliland, İsrail'in tanıdığı bölge bağımsız olursa, o Nil suları üzerinde Mısır'ın çekiştiği Etiyopya denize açılacak bir alan bulacak ve güçlenecek. Bu da Mısır'ın hiç işine gelmiyor. Dolayısıyla farklı farklı sebeplerle de olsa bütün bölgedeki ülkeler İsrail'in kendi güvenliklerine yönelik büyük bir tehdit oluşturmaya başladığını gördüler. Bir arayış içerisine girdiler.
1: Yani bu orada bir patlamaya hazır bomba durumu söz konusu ve bölgenin tamamının, pek çoğunun etkileneceği, özellikle Kızıldeniz ekseninde bir durum söz konusu. Nereye evrilecek? İşte bu belki de İran savaşından sonraki süreçte hepimizin yakından takip, evet, edeceği bir konu olacak.
0: Kesinlikle, yani İsrail'in politikalarına baktığımızda ya zaten deklar ettikleri bir politika. Hı hı. Bölgede hiçbir ülkenin istikrarı olmasın. Mümkünse parçalansınlar. İşte Irak'taki gibi biraz, Irak gerçi biraz toparladı son dönemde ama hani parçalı yapılar olsun. Hı hı. Güçlü orduları, güçlü istihbaratları, güçlü polis teşkilatları olmasın. Tek güçlü ben olayım. Hatta İsraillerin bir şeyi var işte. Haritz yazarıydı zannedersem. 2006 Hizbullah Savaşı'ndan sonra yazıyor. Diyor ki İsrail etrafı jungle'la, yani vahşi ormanlarla çevrili bir bölgede bulunan modern bir adadır. Evet. Modern bir villadır diyor. Modern villada yaşayan insanlar ve çevresindeki vahşi, tırnak içerisinde onların ifadesiyle, hayvanlar gözüyle bakıyorlar ve kendi bekalarını bölgedeki ülkelerin kaosa girmesine, zayıflamasına bağlamış durumdalar. Böyle olması mesela Körfez bölgesi yıllardır şunu yapıyordu. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Emirlikleri vesaire trilyonlarca dolarlık Amerika'dan silah alıyorlardı. Yahudi lobisine, İsrail lobisine, Siyonist lobiye yatırdı.

0: Tehlikede olduğunu bana göre gördüler, görmeleri lazım. Yani iki tane şey vardı. Bir, petrol, doğalgaz. İkincisi istikrar. Yani Körfez işte işbirliği konsey ülkelerine hiçbir şekilde saldırı olmuyordu vesaire. Ama bu Birleşik Devletleri'nde, Dubai'de bütün uluslararası finans şirketleri falan vardı. Ama şimdi İran füzeleri oraya düşünce dünyanın en güvensiz ülkelerinden biri hale geldiler. Hürmüz Boğazı'ndaki krizden dolayı petrollerini satmaları tehlikeye girdi ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in politikaları nedeniyle oldu bu.
1: Bunu yani bugün İsrail'e sahip çıkan Amerika Birleşik Devletleri, yani Birleşik Arap Emirlikleri için kendini bu kadar riske atar mı? Orası da büyük bir soru işareti olarak.
0: Umrunda olmaz. Bence Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir kenara koyalım ama hani diğer ülkeler de bunun farkında. Hı hı. Orta vadede de olsa yeni güvenlik mimarileri öne çıkabilir. Burada evet. Da Pakistan gibi, Türkiye gibi ülkelerin kabiliyetleri çok son derece önemli. Hem işte 1.6 trilyona yaklaşan ekonomisiyle, hem savunma sanayisiyle, hem bölgede Suriye gibi, Libya gibi, Somali gibi bölgedeki etkinlik alanlarıyla aslında çok ciddi bir işbirliği alanı sunuyor. Hem de aslında Körfez, işte Hürmüz Boğazı'nı kullanamadığı için, şimdi Suriye'deki savaş da bitip barış sağlandığı için, malumunuz oradan Hicaz Demiryolu güzergahından bir tren yolu hattı söz konusu. Bununla ilgili çalışmalar var. Eğer her şey yolunda giderse seneye inşaatın başlanması bekleniyor. Körfez'in petrolü, doğalgazı o trenler üzerinden ya da oradaki mallar Avrupa'ya, Akdeniz'e, Karadeniz'e gidebilir ve daha öncesinde Suriye Savaşı dönemi öncesinde gündemde olan Katar'dan doğalgaz boru hatları da buradan gündeme gelebilir. Dolayısıyla bölge ülkelerinin bir araya gelerek kendi menfaatleri ve dünyanın menfaatleri için yapacakları çok şey var. Bu savaşta da bunu gördüler. Ama İsrail'in de çok ciddi derecede Mısır'a vesaire baskı yaparak bu oluşumların içerisinde yer alma dediğini biliyoruz. Takip edeceğiz bakalım nereye evrilecek.
1: Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alpoyraz, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgilerden dolayı. Gözler hala orada. İsrail bu bölgede olduğu müddetçe de bu tür konuları tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Tabii pek çok konu var paylaşacağımız ama İrfan Sapmaz'a da hemen onu sormak istiyorum. İrfan Sapmaz, şimdi Amerika Birleşik Devletleri, biraz önce Turgut Alpoyraz'a sordum. İsrail'e sahip çıktığı kadar bugün bölgede düzeni, istikrarı ya da o birliği bozma girişiminde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'ne de sahip çıkar mı olası krizlerde? Sadece Orta Doğu'da, yani Arap Yarımadası'nda değil, onların yürüttüğü diğer coğrafyalardaki o politikalarda.
2: Şimdi bir son dakika gelişmesini de aktarayım. Wall Street Journal'e göre Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik bir saldırı yaptı yaklaşık geçtiğimiz saatler içerisinde. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump için özellikle de hep konuştuğumuz şeyler dair. Orta Doğu şu demek işte, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Katar'a 6.2 trilyon dolarlık bir satış yaptı. Daha sonra da Muhammed Bin Salman'ın Beyaz Saray ziyaretiyle 1.6 daha, toplamda 7 trilyon dolarlık bir satış yaptı. Yani Donald Trump bir tüccardır. Yani emlakçı diplomasi yürütüyor. Onun için de her şeye para gözüyle bakıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne de hiç şüphesiz o çerçevede bakıyor. İşte geçtiğimiz günlerde 8.6 milyar dolarlık bir anlaşma, arkasından 11 ya da 12 küsür bir anlaşmada toplamda bir 29-30 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldı. Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere. Tabii şimdi bunu sevgili kardeşim Turgut çok güzel özetledi. Yani İran Orta Doğu'daki işte hiç saldırılmaz diyen, Amerika'nın güdümünde dediğimiz ya da Amerika'nın koruması şemsiyesi altında dediğimiz ülkelere yaptığı saldırılarda da Amerika'nın ne kadar etkisiz olduğu ortaya çıktı. Kongre kayıtlarında 280'e yakın, ki Washington Post'a sızdırıldı en son bu, 280'e yakın Amerikan üsleri de ateş altındaydı Tahir. Yani şunu söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri kendisini koruyamadı. Orta Doğu'daki üslerini koruyamadı. Bunu gördü oradaki ülkeler. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkeler. O açıdan da bundan sonraki süreçte de Donald Trump'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne diyelim ki bir saldırı oldu, Amerikan askerlerini gönderip İran'a yönelik herhangi bir koruma tedbiri alacağını, koruma kalkanı oluşturacağını işin açıkçası inanmıyorum.
1: Peki İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Yeni gelişmeler her an olabilir. Yani Çin ziyareti öncesinde ya da Çin ziyareti sırasında da dünya bir yeni büyük bir son dakikayla karşı karşıya kalabilir. Bizlerin de gözü kulağı sende olacak. Teşekkür ediyoruz.
2: Kolay gelsin.
1: Şimdi aslında İrfan Sapmaz ifade etti, önemli bir haber paylaştı Wall Street Journal. Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri İran'a

0: karşı gizlice saldırılar düzenliyor. Nisan'da İran'ın Levan Adası'ndaki bir petrol rafinerisi hedef alındı. İran'a saldırıları sonrası savaşta aktif konuma geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Batı yapımı jet savaş uçakları ve gözetleme ağlarıyla iyi donanımlı. Saldırılarsa ekonomik gücünü ve Orta Doğu'daki artan etkisini korumak için yapılıyor. Tolga Hocam, sizi de böyle davet edeceğim. Kısaca hemen bu haberi değerlendirmek istiyorum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne İran sürekli saldırdı. Bu savaş sürecinde de sonrasında da işte geçtiğimiz günlerde. Birleşik Arap Emirlikleri'nden mesela aksi bir ses çıkmadı. Hayır, biz İran'ı hiç hedef almadık. Hayır, bizim İran'la hiçbir bağlantımız yok. Hayır, bizden hiçbir Amerikan üssü aktif bir şekilde İran saldırısına ev sahipliği yapmadı gibi İran'ı reddedecek bir reddiye de yayınlamadı. Şimdi bu haberde malumun ilamı gibi bir durum herhalde.
1: Yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin fırsattan istifade bazı adımlar atmaya niyet ettiğini biz biliyorduk İran'ın karşısında. Ama burada tabii birkaç konu var. Birincisi Hürmüz'ün kapalı kalmasından bütün Körfez ülkeleri etkilendi. Ama burada çözüm yolu öneren ülkelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Ve hatta yani Hürmüz'ü de bypass edecek olan önerileri vardı. Bunu bir kenara not etmek lazım. Az önce konuştuğumuz İsrail'le Amerika ile ilişkileri burada ilerletme niyeti vardı. Politik bir tercih olarak bu vardı. İran'la adalar mevzusu var. Bunu gündeme getirdi. Hatta Amerika'ya dedi ki başlattığın işi yarım bırakma, yoksa İran yarın öbür gün bizim başımıza bela olacak dediler. Yani bunları topladığınızda yani İran'la emirliklerin karşı karşıya gelmesi aslında yani işten değildi. Bunu bugün olmasa yarın diye beklediğimiz konulardan biriydi. Şimdi burada yapılan saldırılar, yani İran'ın emirliklere yaptığı saldırılara baktığınızda İran bunları reddetti çok hızlı şekilde. Yani bunu da tabii ne kadar inandırıcı, orayı sorgulamak gerekiyor tabii. Yani İran'ın bir sebebi var çünkü baktığınızda bu saldırıları yapması için.
0: Savaş başlamadan ilk ben bu işin bir parçası olmayacağım ya da ülkemi, ülke topraklarımı kullandırtmayacağım İran'a karşı yapılacak savaşta diyen iki ülke vardı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Evet, doğru, aynen öyle. Ondan sonra diğer ülkeler katılmıştı.
0: Katıldı.
1: Ama ondan sonra ilk...
0: En çok vurulan ülke oldu Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Tabii burada hem coğrafi yakınlığı da göz ardı etmemek lazım. En yakın Amerikan üssü belki buradaydı, onu da konuşmak lazım, planlamak lazım. Ama tabii burada emirliklerin durduğu yer çok önemli. Yani İran vurduğu zaman, şimdi ne diyordu orada? Amerikan üslerini vuruyorum ben. Daha sonra da Müştabah Hamani'nin ilk açıklamasından sonra Amerikan üsleri vasıtasıyla yönetime müdahale edilmiş olan devletlerin de noktaları meşrudur benim için vurmam demişti. O yüzden buraya baktığınızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok fazla hedef alındığını gördük. Tabii hatta yanlış hatırlamıyorsam İsrail'den daha fazla füze,
0: evet, İsrail'den daha fazla
1: emirliklere düştü.
0: Füze, İHA Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlatılmıştı. Rakamlar onu gösteriyordu. Evet. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıkladığı rakamlar. Ama savaştan sonraki, mesela geçtiğimiz haftalarda yaşananlar, İran 18-15 füze ve onlarca İHA ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni, petrol sahalarını hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin sessizliğini gördük. Yani İran'a karşı sessizliğini gördük. Çünkü İran daha önce de bazı ülkelerden bize yapılacak bazı operasyon hazırlıklarını görüyoruz diye uyarmıştı. Cevabımız sert olur. Birleşik Arap Emirlikleri bu anlamda zaten bir üstlenmedi süreci. Ama şimdi Amerikan medyası, ki Wall Street Journal özellikle son dönemde, son günlerde ilginç haberleri de imza atıyor. Yani nedir amacı? Bercantar kışkırtma mı?
2: Irak'ta da Kerbela'da, Necef çölünde İsrail'in üs kurduğunu ve oradan İran'a saldırdığı haberini de vermişti iki gün önce. Gene aynı kaynaklar. Yani bir şey var. Savaşı böyle genişletme veya Körfez'deki ülkelerle İran'ın arasını açma, yani Trump'ın mesela Kürtlerle ilgili yaptığı açıklamalar da aslında yani bence sahte bayrak veya beyaz bayrak operasyonu, yani şey gibi, İşte biz Kürtlere silah verdik ama muhaliflere dağıtmadılar. Çünkü Amerika'nın İrac'ın amacının ablukayla İran'ı işte 13 günde istihbarat raporlarına göre veya 4 ayda ekonomisini çökertip daha sonra iç ayaklanmayla yani artık sınırına, bıçağın sınıra dayandığı kesimleri ayaklandırarak işte rejimin tavrını değiştiremiyorsa rejimi çökertmek, rejimi değiştirmek olduğunu İsrail kaynakları söylüyor. Burada şimdi Kürtlere şimdiden çok baskı yapılmasın diye Trump'ın açıklamalarında mesela İran rejimini biraz rehavete itme şeyi de olabilir. Yani stratejisi de olabilir. Yani orada mesela bir silah verdik Kürtlere ama Kürtler muhaliflere o silahları vermediler, kendilerine aldılar şeklinde bir senaryoyu sürekli gündeme getiriyor.
0: Onlara silah verdik sonra dedik ki hayır savaşmayın dedik çünkü ölüyorsunuz.
2: Çünkü İran rejiminin en büyük şeyi şu anda en büyük korkusu yani Amerika'dan beklediği genelde şu olduğu söyleniyor. Yani eğer Amerika İran rejimini devirmeyeceğine, dönüştürmeyeceğine dair bir garanti verirse o zaman tavizlerde bulunacak. Yani şu anda İran rejiminin en büyük amacı, hedefi hayatta kalmak ve yaşamak. Yani bu anlamda bir garanti alamadığı için aslında İran'a, Amerika'ya direniyor, baş kaldırıyor veya işte sonuna kadar savaşsa savaş diye şey yapıyor, bir strateji geliştirmiş durumda. Yani o konuda Amerika ve da İsrail vermez de Amerika İran rejimine hala bir güvence vermiş değil. Yani işte biz sizi, çünkü Rusya ve Çin de onu dayatıyor. Yani Çin'in mesela yaptığı yeni 4 maddelik işte barış anlaşmasında ve önerisinde de o var. Yani işte ulusal güvenliğini tanıyın, bir devlet olarak işte
0: herkes
2: kabul
0: barış
2: edin.
0: Diyor ama uluslararası... Amerikan medyası o barıştan yana gibi değil, ortalığı daha da kızıştıracak.
2: Amerikan medyası tabii yani Trump'ın...
0: Manşetler atma, haberler yapmaya başladı.
2: Trump'ın buradaki hedefi de yani bence yani şu anki süreç tam Trump'ın istediği gibi gidiyor. Yani şeye aldanmayalım yani böyle işte Amerikan medyası Trump'ın çok zorda olduğunu söylüyor. Tam ölçekli bir savaşta kaçındığını sürekli dile getiriyor. Yani CNN'e baktığımızda veya diğer işte ana akım medya işte Wall Street Journal olsun, Financial Times olsun. Genelde böyle işte Trump'ın sıkışmışlığı üzerine bir kurgu.
0: Ve kurguyu daha da sürekli dile getiriyor. Ama haberleri.
1: Ama yani İran'ın mesela.
2: Realiteye baktığımızda ise çok farklı bir tablo var karşımızda. Yani Trump bugün de söyledi mesela benim süre diye bir kısıtlamam yok, elim rahat. Yani askeri yığınağını devam ettiriyor. Ekonomik ambargosunu sürekli yiyor. Amerika'nın mesela petrol ihracatı zirveye ulaşmış durumda. Yani %30 arttı. Yani 22,4 milyon varille şu anda dünyada en çok petrol üreten ülke. 8,2 milyon varille ihraç ediyor. LNG'de yani sıvılaştırılmış gazda da mesela 11,9 milyar varilden 18,8 milyon varile çıktı. Yani inanılmaz bir artış var doğal gaz ihracatında ve 2029
0: kime
2: yılında.
0: Kime satıyor?
2: 40 ülkeye satıyor neredeyse. Yani,
0: yani mesela hep
2: bütün,
0: duyuyoruz.
2: Bütün Japonya'ya, Güney Kore'ye, Çin'e. Yani şu anda enerji, tabii enerji ihtiyacı hisseden daralan bütün ülkelere satıyor. Şimdi Amerika bu fırsatı kaçırmak istiyor. Zaten ana hedefi Trump'ın mesela bir o ticari anlamda gelişmek ve büyümekti. Şimdi Çin'i sıkıştırıyor. Avrupa'yı sıkıştırmış durumda. Körfez ülkelerine mesela işte siz de bahsettiğiniz bu şeylerde de gördük. Yani işte 4-5 ülke 2 aydır ihraç yapamamış durumda. Yani Bahreyn, Katar, Kuveyt, yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan yapabildiği çeşitli kanallar var ama diğer ülkeler tamamen körfeze hapsolmuş durumda. İran'ı da hapsettiğinde yani bir taşa Trump ve İsrail 4-5 kuş vuruyorlar. Yani hem İran rejimini mesela uzun vadeli bir ekonomik şiddetle ve terörle terbiye etme süreci devrede. Onun dışında İsrail'in biraz önce işte Orta Doğu'daki arkadaşımız da bahsetti. Yani İsrail'in körfez ülkelerine yönelik bir projesi de var. Yani Gazze'de bu ülkelerden istediği randımanı alamadı. İşte İbrahim Anlaşmalarında mesela ayak dirediler. Şimdi onların bunlardan dolayı bu ülkelere kesilmiş bir fatura da var. Veya işte Rusya'ya ve Çin'e yaklaşmaları.
0: Faturanın bedelini de çok güzel alıyor. Çok, yani 30 milyar dolarlık bir silah anlaşması yapıldı yani, bölgeyle, körfez ülkeleriyle.
2: Yani o anlamda baktığımızda inanılmaz bir şey var. Yani
1: o anlaşma için şunu söylemek lazım. Yani körfez ülkelerin neredeyse devirdi. Tamamı aldı bu silah.
0: Evet evet yani sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil.
1: Yani İsrail'de var.
0: Orayı onlardan ayıran bizzat İsrail askerinin gelip... Oraya demir kubbe konusu orada. Demir kubbeyle birlikte.
1: Evet, yani o askeri anlamda ayıran şey bu. Bunun nedenini şöyle altını çizmek lazım. Biz hep yani körfez ülkeleri Amerikan güvenlik şemsiyesinden memnun değil, artık yeni arayışlara girecek vesaire diye evet konuşuyoruz devamlı. Ama savaş hali içerisinde bunu yapamaz hiçbir devlet. Yani şu anda savaş var, hala İran tehdit olarak görünüyor karşıda ve Amerika'ya tamam seninle bütün ilişkimi kesiyorum hem mevcut şartlarda yani burada Amerikan üsleri bilmem ne falan dururken bir anda bunu yapamaz. Bir de savaş halindeyken bundan geri adım atamaz. Yani kendi güvenliğini hala Amerika ile birlikte sağlamak zorunda bugün. O yüzden biz şunu diyoruz. Eğer savaş böyle uzarsa Körfez ülkeleri bir şekilde Amerika'nın istediği yere de gelmek zorunda kalacak.
0: Neresi orası? İsrail'in yanı.
2: Belki Amerika istemeden yani, kendileri savaş açar. Yani, doğru, saldırıya geçerler yani. Çünkü bu sefer onlar ölümle yüz yüze kalacaklar.
0: Ama yani, bölgede yani bu ülkelerin varlığını riske sokan Amerika Birleşik Devletleri tabii, ve İsrail'in aslında varlığı ya da İran'a başlatmış oldukları savaş.
1: Temel olarak evet, ama günü kurtarmak için yani o gün eğer yeniden İran'dan füze saldırıları başlarsa o zaman bu ülkeler o günkü saldırıları durdurmak için adım atmak zorunda kalacak. Yani hep zamanı oynuyor dediğimiz şeylerden biri bu. Zaten o yüzden Körfez ülkeleri de bir şekilde mesela Suudi Arabistan'ın adımlarını sadece böyle Suudi Arabistan kendi kendine orada bir şeyler yapıyor diye değerlendirmemek lazım. Körfez ülkelerini de böyle bir sarmalın içerisine girmekten
2: hatta Mısır'ı da koruyan, eklemek lazım. Mısır da destek veriyor.
1: Yani Mısır mesela, Mısır biraz şu anda yani ne yaptığını tam çözebilmiyor.
2: Uçaklar gönderdi ya Birleşik
1: Arap Emirlikleri'ne. Evet, emirliklere yani, gönderdi.
2: Bir,
1: ama
2: bir şekilde
1: mesela,
2: bir destek veriyor bir şey kendine.
0: Yani en azından Bahreyn'in ve Kuveyt'in bir şekilde Suudi Arabistan'a olan bağımlılıkları kesinlikle, söz konusu coğrafi olarak belki de, değil mi?
1: Doğru,
0: şu
1: doğru. Yani ya, şunu çok net söyleyebiliyoruz. Özellikle tek ulaşım kaynağı Körfez olan yani işte Hürmüz
0: Katar,
1: Boğazı
0: Bahreyn,
1: olan ülkeler Kuveyt, Katar, Bahreyn şimdi karayoluyla Suudi Arabistan'dan gelecek olan mamullere muhtaçlar. Yani gıda başta olmak üzere. Hı hı. Doğal olarak Suudi Arabistan bu gücü kullanıyor. Yani petrolü buradan bir şekilde akıtmak veya oradan işte karayoluyla taşımak vesaire. Şimdi bu gücü bu ülkeleri birbirine karşı işte birbirine düşmesinden veya İran'a karşı pozisyon almasına da engel olmak için de kullanıyor Suudi Arabistan. Peki, yani birlikte duralım noktasında.
0: Şimdi şöyle biz biliyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri gibi, biraz önce Turgut Alpoyraz'a da aslında onu sordum. Birleşik Arap Emirlikleri gibi İsrail'le biraz daha yakın olan bir Bahreyn'den bahsediyoruz. Şimdi ama Bahreyn kritik bir ülke. Bir yandan Suudi Arabistan'a bağımlılıkları var. Hı hı. Yönetimsel olarak da kurtarılmışlığı var Suudi Arabistan, doğru, tarafından. Ama nüfus olarak da İran destekli bir nüfus, hı hı, var. Yani etkisine açık. Büyük çoğunluğu %55-60'ı.
3: %60.
0: %60 oranında Şii nüfusa sahip. Şimdi beklendi. Birleşik Arap Emirlikleri gibi onların da bir hamle yapabileceği, hı hı, düşünüldü. Ama Suudi Arabistan'ı şu evrede karşısına alabilir mi Cihan Hocam? Bahreyn?
4: Yani onu çok kestirmek kolay değil ama şöyle bir durum var. Şimdi mutlak monarşi bahsetti hocalarımız da. Şimdi toplumun çoğunluğu Şii. Mutlak monarşi yani yöneten kısma baktığımızda ise Sünni mezhebinden. Bir de, hı hı, hatırlarsanız Arap Baharı bölgeyi sıçradığında Bahreyn'de de çok ciddi gösteriler, hmm, olmuştu ki o dönemde Suudi Arabistan ve yine diğer Körfez ülkeleri buraya asker ve polis göndererek bastırmıştı. Şimdi süreç bu kısa hafıza üzerinden bile okuduğumuzda Tahir Bey şu sonuca geliyor. Siz ne olursa olsun burada yine Suudi Arabistan'a baktığımızda aslında bir noktada bağımlı kalmış oluyorsunuz. Yani ya bu ülkelerin, bu Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli. Baktığımızda Katar için de, Bahreyn için de şöyle bir problemi var Tahir Bey. Biz şimdi konuşuyoruz. Baktığımızda evet çok büyük bir zenginliğin üstüne oturuyorlar ama örneğin güvenlik veyahut da askeri kapasitenizi maalesef sadece sizin petrol gelirleriniz veyahut da kazandığınız gelirler ve bununla beraber harcadığınız askeri harcamalar bunu karşılamıyor. Neden karşılamıyor? Çünkü ülkenizin büyüklüğü, nüfusunuza baktığımız zaman, ikliminize baktığımız zaman, coğrafyanıza baktığımız zaman ve bunların her birini değerlendirdiğimizde bu ülkeler istediği kadar silah alsınlar ama birer caydırıcı güç olmayacaklar ve karşılarında baktığımızda özellikle İran gibi aslında stratejik de diyebileceğimiz orta büyüklükte bir devlette karşı karşıyalar. Bir şekilde ister bunu toplumların, kendi toplumlarının nüfusları üzerinden değerlendirelim veyahut da bunu bir başka açıdan özellikle mezhepsel bir rekabet üzerinden değerlendirdiğimizde aslında İran'a karşı kendilerinin bir caydırıcı güç olma durumu yok. Veyahut da kendi yapıları çerçevesinde örneğin bana sorarsanız başta Amerika olmak üzere buradan bir onay çıkmadığı sürece

0: şekilde İran'la mücadele edebilme durumları da yok. Yani Amerika hiç diyelim nötr bir pozisyonda kalsın. Bu ülkelerin zaten baktığımızda İran'la herhangi bir şekilde karşı karşıya gelme pozisyonları olmadığını görüyoruz. Ha ne olabilir? Amerika olmaz. Bu Suudi Arabistan'la yetmese başka bir üçüncü güvenlik şemsiyesi arayacakları anlamına gelir. Yani sizin bazen paranız veyahut da o büyük gelir kaynağınız sizin bir askeri anlamda veyahut da güvenlik anlamında sizi kurtarmaya yetmiyor. Yani birçok anlamda veyahut da bağlamda yetebilir ama sizi caydırıcı etme noktasında çok yeterli bir durum değil.
1: Yani savaş uçakları alırlar ama o uçakları uçuracak savaş pilotları olmaz. Orada Pakistanlı pilotlara mecbur kalırlar mesela.
2: Bu arada
1: mesela.
2: Dün böyle bir haber gördüm ama nedenli Amerika Birleşik Devletleri'nden Pakistan'a bir tepki, İran uçaklarına Pakistan hava sahası ev sahipliği yapmış, hatta üstlerini açmış diye bir durum, yani bir bilgi yine medyaya sızdırılıyor. Şimdi ilginç bir şekilde aslında biraz önce Bercan Tutar'a da o yüzden onu sordum. Bazı medyalar var işte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington Post, New York Times, CNN, yani haberler çıkarıyorlar ki gerçekten sahada dengeleri değiştirebilecek, hatta sahayı daha da yangın yerine çevirebilecek konular. Mesela Irak örneği. Şimdi Irak'ta fitili yaktılar, ateşlediler ve bu kez bambaşka tartışma konularını açacak aslında o konu önümüzdeki günlerde. Irak içinde de yeni kurulmuş bir hükümet var ve İsrail askeri Irak'ta.
3: Hem de tartışma. Kerbela'da, Necef'te. Yani evet, Şiilerin en kutsal mekanlarında İsrail üs açmış.
1: Evet.
2: Şimdi o konuya değineceğim.
1: Şunu söyleyeyim, buyurun. Bu medya ile ilgili
2: Irak
1: Amerika
2: konusunda,
1: medyası.
2: Onunla ilgili de bir line'ımız vardı. İsrail gizli üs, onu da arkadaşlarım verebilirse.
1: O Amerika'daki bazı medya organlarına göre mesela İran'daki launcher'ların %70'i duruyor. Füzelerin %75'i duruyor. Aslında çok da etkilenmedi. Yarın yeniden saldırabilir işte vesaire. Hani böyle İran'ın her an yeniden saldırabileceğine yönelik veya Körfez ülkelerinin ne kadar rahatsız olduğuna yönelik vesaire haberler bana özellikle Trump yönetimini savaşa yeniden çekme için özellikle yapıldığı kanaatindeyim. Yani şu ana kadar saldırılar bir etkisi olmadı veya az etkisi oldu. Bunun devamı olması gerekiyor ki işte güvenlik sağlansın, Orta Doğu'daki güvenlik sağlansın vesaire noktasında sıkıştırmak için yapıldığı kanaatindeyim. Ve ne hikmetse yine bu medya organları bu söylemlere başladığında Netanyahu da 3 aşağı 5 yukarı aynı söylemlere başlıyor.
2: O da bu aralar çok konuşmaya başladı. Evet, onun açıklamaları var.
1: Suskundu ateşkes başından beri.
2: Ona da değineceğim.
3: Eş zamanlı ve eş güdümlü hareket ediyor.
2: Evet, yani. İlginç ve Avrupa'ya adeta savaş açmış durumda. Şimdi birazdan o açıklamaları getireceğiz ama Sayın Kereş, sizleri de böyle davet edeceğim. Bu Irak konusu dikkat çeken bir konu. Şimdi yine haber, sızdırılan haber Wall Street Journal'a ait. Diyor ki İsrail İran'la savaş başlayınca Irak çölüne askeri üs kurdu. Özel kuvvetler konuşlandı. Enbar eyaletindeki üste İran'da uçak düşme ihtimaline karşı hazırlıklar yapıldı. Tel Aviv, İsfahan'da F-15 tipi ABD uçağı düşünce gizli tesisi kullanıma açmayı önerdi. Devamı da var, onu da bir görelim. Ancak ABD güçleri bunu reddetti. İsrail'de hava saldırılarıyla destek verdi. Irak'taki gizli İsrail üssü bölgedeki bir çobanın ihbarıyla ortaya çıkıyor. Irak ordusu gidince İsrail uçakları saldırdı. Bir asker öldü. Bölgede 2 milyar tonluk fosfatın yanı sıra kükürt, silis kumu ve doğal gaz rezervleri de bulunuyor. Şimdi bu yeni bir tartışmayı açar bölgede.
4: Çobanı da öldürmüşler.
2: Onu da öldürmüşler.
4: Evet. Şimdi, yani o haberi veren, ihbar eden Irak devletine, ihbar eden çobanı da İsrail öldürmüş.
2: Şimdi bu bölge daha çok hangi grupların yakınında?
3: Sünni
2: Arapların bulunduğu bölge. Tabii, Necef tabii. Bölgesi değil mi? Çöl
4: Ambar, bölgesi. El-Ambar bölgesi. Yani burası genelde çöl. Ve geçmişte bu üs dediğimiz yere Amerika 2003 yılında Irak'a müdahale ederken de kullanmış orayı. Yani İsrail de biliyor orayı, Amerika da biliyor. Yani sonradan gelip de oraya çöktükleri değil. Amerika kullanmış, yıllarca da kullanmış. Farklı zamanlarda da kullanmışlar. Fakat sonra İsrail gelmiş buraya.
2: Ve kimse de niye geldin dememiş.
4: Kimseye sormamışlar, kimse de fark etmemiş. Allah'tan bir çoban, herhalde deve çobanıdır. O farkı, o görünce haber.

0: haber vermiş.
1: Yani Şii yönetimin olduğu, yani İran destekli bir şekilde, ki işgalden sonra, 2006'dan sonra tamamen ülke yönetimi, evet, Şiilere döndü. Maliki ile birlikte. Bugün hala ülke yönetimi Şiilerde.
0: Başbakanlık Şiilerde.
1: Haliyle ülke yönetimi Şiilerde. İç güvenlik tamamen Haçlı Şabi'nin neredeyse kontrolünde. Şimdi böyle, doğru, bir durumda ülkede İsrail üssü var. Ve İsrail buraya konuşlanmış belli ki, askerleri var. Ve Irak bundan bir haber mi, yoksa Amerikan, hani bölgede teröristleri biliyorduk ya, Amerikan bayrağı altında geziyorlar. Benzer bir durum mu söz konusudur acaba?
0: Şimdi bakın, Irak'la ilgili daha dün veya bugün Trump'ın bir cümlesi var. Diyor ki, biz diyor Körfez bölgesine iyilik yapıyoruz diyor. İsrail için ve oradaki Körfez ülkeleri için iyilik yapmak üzere geldik. Yoksa diyor bizim Hürmüz'den diyor bir kazancımız yok. Biz oradan petrol almıyoruz diyor. İyilik yapmak için geldik diyor. İyilik yaptıkları bir yer de burası, Irak. Yani iyilik dediklerini, demokrasi götüreceğiz, hürriyet getireceğiz dedikleri, iyilik yapacağız dedikleri neresi varsa hepsini berbat ettiler. Irak'ın hali ortada. Üç parçalı, hı hı, ve sınırlarına bile hakim olamayan bir devlet. Maalesef öyle bir yapıdaki devletten, bu El Anbar bölgesinden hakim olması, buraları kontrol altında tutmasını bekleyemeyiz. Nitekim de burayı kontrol altına
1: yani alalım.
0: Bakın, bu El Anbar bölgesi aslında Suriye'de DAEŞ'le mücadele sırasında DAEŞ'lerin bir kısmı da bu tarafa geldiler.
1: Şimdi burası çok kritik noktalara da yakın. Bir, şu bölgede zaten
0: Suriye.
1: Şu bölgede Amerika Birleşik, yani, Devletleri'nin
2: Teneffüs, Ürdün, Suudi Arabistan'la sınırı
1: vardı. Evet. Ürdün, Suriye ve Irak'taki operasyonları yürüttüğü merkezi,
2: yani
1: bir
2: ambar, bir de şey, yani Kerbel ile Necef'in iki vilayetin de tam bitiştiği yerde. Yani aslında üçünün bile bir bitiştiği çöllük bölgedeymiş şey.
1: İşte bu ilginç. Yani İsrail açıktan mı buradaydı? İsrail,
0: yok, gizli olarak oradaydı.
1: Yani Amerikan askeri kılığında mı, Amerikan üstünde mi yer alıyordu?
0: Ya yani Amerika, Amerika'nın bilgisi dahilinde olduğunu ben okudum bugün. Amerika'nın bilgisi dahilinde, daha önce Amerika'nın da kullandığı üsse İsrailler yerleşiyorlar.
1: Peki, ve şimdi bu yeni soru işaretlerini de getirecek. Yani Suriye'ye, Suriye'nin güneyine yapılan saldırılar vardı İsrail tarafından.
0: Evet, evet.
1: Bu üssün boyutu ne derece büyük bilmiyorum ama uçakların kalkabildiği, füze rampalarının olabildiği bir füze üs mü acaba?
0: Yani onun resimlerini ben gördüm. Orası aslında bir geçmişte bir göl. Hı-hı. Fakat kuruduktan sonra toprağı da biraz sertleşmiş ve o gölün verdiği düzlük alanı hava alanı gibi de kullanıyorlar. Yani İsrail ne yapıyor burada diye sormak lazım. Savaş başladıktan sonra İsrail buraya şunun için geliyor. Hı hı. Burayı bazı uçakların inip kalkabileceği şekilde şekle getirmişler. Ben görüntülerini izledim. Biraz daha detaylı görüntüler de vardı. Onlarda, hı hı, adeta bir uçağın rahatlıkla inip kalkış yapabileceği kadar bir pist de var orada.
1: Mesela burada şimdi şöyle bir arattım. Geçtiğimiz Ocak ayında çıkan bir haber. Irak Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerinin Irak'taki en büyük tesislerinden biri olan Anbar vilayetindeki Ayn-el Esed üssünün ABD'nin tamamen çekilmesinin ardından Irak ordusu tarafından devralıldığını
2: söylüyor,
1: açıklıyor. Bu bahsettiğimiz üs herhalde bu üs.
0: Orası değildir. Muhtemelen
2: orası değil.
0: Değil.
2: Yani başka.
1: Ayn-el Esed üssü değil yani.
0: Değildir.
2: O orası Esed üssü ayrı.
0: Burada zaten Irak'ta Amerika'nın birçok büyük üssü var. Yani özellikle Irak'a veyahut İran'a karşı saldırılarda kullanmak üzere büyük askeri üsler var. Kargo uçaklarının inip kalktığı üsler var Irak'ta. Oraları kullanır. İsrail ise burada ne işi var diye sorduğumuz zaman İsrail'in şöyle bir sıkıntısı var. İsrail'den kalkan uçaklar İran'a gidip bombalayıp geri dönmeleri sıkıntılı. Hı hı. O nedenle de özellikle o bölgeye operasyon için giden askerlerin orada herhangi bir hava savunma sistemi tarafından vurulması veya rehin alınması durumunda onlara en yakın yetişebilecekleri bölge burası. Buradan İran'a geçiş yapacaklar. O nedenle burada bir ileri karakol diyebileceğimiz bir üs oluşturmuşlar. Hı. Ve orada bekliyorlar. Böyle saldırılarda arama kurtarma ekiplerini intikal ettirebilecekleri veyahut da uçaklara yakıt ikmali yapabilecek veya helikopterleri var mı bilmiyorum. Uçaklara yakıt ikmali yapmak için lojistik üs olarak kullandıkları bir yer burası.
1: O halde şimdi biz İsrail'in sadece bölgedeki operasyonlarını ya Doğu Akdeniz'de ya Güney Kıbrıs'tan düzenlediğini biliyorduk.
0: Evet. Kendi veya Ürdün üzerinden de.
1: Haricinde evet. Şimdi o halde şimdi İsrail'in bölgedeki üstlenmelerine artık yavaş yavaş şahit oluyoruz ya da ortaya çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde hani direkt İsrail üssü yok ama demir kubbeyi kullanmak için oraya gelen İsrail askerleri var.
0: Tabii tabii teknik ekip gelmiş oraya.
1: Şimdi bizler onların ne işe yaradığını biliyoruz. Yani o evet. Gelen isimlerin çünkü her 10 geçmişimiz bizim hala hafızalarda.
0: Doğru.
1: Şimdi orada neler yapabilirler bilmiyoruz.
2: Şey ekleyeyim ona. Mesela geçen aydı zannedersem Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü, İsrail'in Kafkasya'yı karıştırdığına dair uyarıda bulunmuş. Yani buralarda evet. Çok bir şeyler yapıyorsunuz, yapmayın şeklinde bir uyarısı bile vardı.
1: Hayır, yani. Gözler bir kez daha şu sorulara da çevriliyor. Hani bazen oluyor ya menşei belirsiz füzeler. Menşei belirsiz İHA'lar.
0: Uçaklar.
1: Uçaklar. Özellikle biz bu savaş sürecinde Irak'ta çok fazla bunları duyduk.
0: Doğru. İran'da da duyduk.
1: İran'da da duyduk. İran'ın ya benim haberim bile yok dediği füzeler var. Hayır ben kesinlikle fırlatmadım. İran'daki hiçbir gücün de üstlenmediği füzeler var.
0: Türkiye'ye yönelen füzeler mesela.
1: Şimdi haliyle...
3: Aynısını İran'a karşı da görebiliriz yakın zamanda. Onu da değil bir mi? Parantez içinde söylemek lazım. Yani menşei belirsiz füzeler, İHA'lar. Şimdi biz mesela emirlikler saldırdı gizli, Amerika'dan gizli falan diyoruz. Ama mesela emirlikler de yarın öbür gün ben yapmadım dediğinde bir de o düşen parçalardan vesaire hakikaten de nereden geldiği belli olmadığı bir şey söz konusu olursa bir de bununla mücadele etmek zorunda kalır İran. Ve yani hem füzeler hem İHA'ların belli yerleri vurduğunda düşünün bu İsrail'den gelmiyor, Amerika'dan gelmiyor, emirliklerden gelmiyor. Ama bunun cevabını yine İsrail'e, emirliklere vesaire verme ihtiyacı olursa İran'ın bu sefer saldıran taraf İran olacak. Olsun, savunan olsun. Taraf değil.
0: Yalnız burada başka bir durum var.
4: Sahte bayrak operasyonları tam çok sizin... Oluyor da İbrahim Hocam'a da aslında şunu da sormak lazım. Ben de görüntüleri gördüğümde şöyle Tahir Bey, bizim aklımızdaki bir askeri üs gibi değil. Hocamın bahsettiği gibi bir sertçe kurak veyahut da böyle çölce diyebileceğimiz bir toprak ve çok harabe bir yapıdan bahsediliyor. Mesela buraya her uçak değinip kalkış yapabiliyor mu? Veyahut da örneğin son dönem savaş uçaklarının yani asfalt pist haricinde bu tür toprak veyahut da
0: kargo uçakları iniş yapabiliyor.
4: Bir de böyle bir durum var.
1: Bir de F-35'lerden dikey iniş kalkış yapabilen F-35'lerden evet, de bahsediyoruz artık.
0: Dikey iniş kalkış evet onlar da var. Burada yalnız bir şey daha var. Tolga hocamızın söylediğini ben biraz açmak istiyorum. Şimdi İran'a kimliği belirsiz uçaklar, kimliği belirsiz İHA'lar, SİHA'lar, hava araçları girdiği zaman İran bunu kimden bilecek diye bir soru geliyor akla. Şimdi biz İran sahasında Amerika'nın ve İsrail'in ciddi şekilde baskın olduğunu biliyoruz. Yani İran'da uçabilecek her şeyin, uçan her uçağın veya helikopteri Amerika takip eder, İsrail takip eder. Ve İran uçağı değilse başka bir ülkenin uçağıysa kendilerinden izinsiz o bölgede İran hava sahasını kullanmasına müsaade etmezler. Eğer İran hava sahasında kimliği belirsiz uçaklar varsa bu Amerika'nın ve İsrail'in bilgisi dahilindedir. O nedenle İran kendi hava sahasına giren kimliği belirsiz uçakları da İsrail ve Amerika'dan bilecek. Ve haklıdır.
1: Da. Kim bilir daha neler sızdırılacak önümüzdeki günlerde onları da göreceğiz.
3: Yani burada evet. Tahir Bey bir cümle şunu söyleyeyim. Buyurun. Yani ben de katılıyorum. Yani sonuçta yani kim saldıracak başka İran'a
0: başka
3: baktığınızda.
0: Başka kim var?
3: Ama sonuçta Amerika bunu kabul etmediği veya İsrail kabul etmediği şartlarda bunu resmi olarak da yani düşen az önce söylediğim parçalardan vesaire de kanıtlayamayacağınız bir ortam olduğunda o zaman vereceği tepki evet bizce de meşhur.

0: meşrudur Amerika'ya, İsrail'e vereceği tepki. Hı hı. Ama uluslararası hukuk, uluslararası toplum tarafından meşru görülecek mi? Yani Amerika'nın İran'ı gayrimeşru noktaya itmeye çalışacağını unutmamak lazım. Hürmüz de yaptı bunu. Hürmüz'de evet. Geldiğimiz yerde o meşru bulunduğu yer yavaş yavaş gayrimeşru bir yere doğru gidiyor. Şimdi bunu bir de savunan taraftan saldıran tarafa da kaydırabilirse İran'ı, o zaman eli çok daha rahatlar Amerika'nın da İsrail'in de. Yani bunu da bir olasılık olarak düşünmek yani lazım.
1: O ihtimal hocam, vardır tabii
2: mesela
1: de.
2: Mesela yarın salı günü 40 ülke işte İngiltere ve Fransa'nın liderliğinde Hürmüz'ü konuşacaklar, görüşecekler. O Ramadi ile ilgili bir şey bakayım. Yani şeylere baktım. Yani biz mesela Irak'tan Amerika'nın çekildiğini zannediyor insanlar. Yani 13 tane büyük üssü var ama 50, 60, 70 hatta 100'e yakın mesela küçük küçük birimlere ayrılmış her parçada üsse var. El Ambar'da mesela yani Trebil'de, Hadise'de, Mecid'de, işte Habbariye'de, El Kayim'de, Fellüce'de, Rutba'da, Ramadi'de, Bervanah'ta yani bir sürü yer. Yani işte Ürdün sınırı da var, Suudi Arabistan sınırı da var, Ramadi var. Yani Kerbela, Necef bölgelerine çok yakın bölgeler var. Mesela Kerbela ve Necef'te mesela Amerika'nın tespit ettiği üslere genellikle işte İspanyol birlikleri ve işte Güney Kore'den mesela askerler, yani kamplar, üsler falan var ama bu El Ambar Sünni bölgesinde daha çok Amerika'nın mesela böyle çok kritik yerlerde de üsleri var. Yani sayısız üs var. Bakıyorsun hala hepsi faal. Yani o büyük üslerde bazılarını mesela terk ediyor ama yani Irak'ın geneline yayılmış inanılmaz. Yani Amerika girdiği yerden çıkmaz. Yani bunu unutmayalım.
3: Nereden
2: çıkmış? Almanya'dan bile çıkmamış. Bak Almanya'dan hala 50-60 bin askeri var. İşte 5 bin askerini çekiyor ama yine bir 40 bine yakın askeri duruyor. 170'e yakın noktada askerleri var Almanya'da. Japonya gene aynı konumda. Güney Kore'ye buna en sadık müttefikleri.
3: Avrupa ile ABD arasında yaşanan o kriz sanırım Netanyahu da aynı yolu izliyor ki şu an İsrail ile Avrupa arasında da benzer krizler, dikkat çeken açıklamalar var. Birazdan onları ekrana getireceğim ama ilginç bir açıklama var. Kimden? Netanyahu'dan. Netanyahu resmen diyor ki biz artık Amerikan yardımlarıyla geçinen bir ülke değil, Amerikan ortaklığıyla yaşayan bir ülke olacağız. Ekonomimiz çok güçlü gibi ilginç çıkışları var. Bağımsızlık ilan edecek.
1: Açık. Mali ve askeri yardımı, sona erdirmenin zamanı geldi.
3: O açıklamayı izleyelim. Arkadaşlarımızın hazırladığı haberi, ardından o açıklamalar üzerinde daha detaylı duralım.
4: İlişkimizi yardım değil ortaklık temeline taşımak istiyoruz dedi. Katliamcı Netanyahu ABD ile ilişkilerde yeni dönemde beklentilerini açıkladı.
5: ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri finansal desteği sıfıra indirmek istiyorum.
4: İsrail'in yaptığı katliamlarda en büyük destekçisi ABD oldu. Tel Aviv'in yaptığı her hamleye Washington arka çıktı. Hem siyasi olarak hem de maddi anlamda İsrail'e yardım etti. Katliamcı Netanyahu ABD medyasına yaptığı açıklamada yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi dedi.
5: Bence artık zaman içinde üzerinde anlaşılmış bir programla Amerikan askeri yardımını sona erdirmenin ve yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi.
4: ABD'nin İsrail'e yılda 3,8 milyar dolar olan mali desteğini sıfırlayacağız diyen Netanyahu, planını Trump'a da anlattığını söyledi.
5: ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri finansal desteği sıfıra indirmek istiyorum. Bunu Başkan Trump'a da söyledim. Şaşkınlıktan ağzı açık kaldı.
4: Çin'le İran ilişkisi de soruldu işgalci Netanyahu'ya. Bu hoşuma gitmiyor mesajını verdi.
5: Çin, füze üretimine belli miktarda destek ve bazı bileşenler sağladı. Bu hoşuma gitmedi ama bundan fazlasını söyleyemem.
3: Şimdi dikkat çeken açıklama, İsrail çok yüksek teknolojili dev bir ekonomiye sahip. Ekonomimiz patlama yaşıyor ki savaştan önce ekonomi protestoları vardı. Netanyahu'yu devirecek olan yolsuzluk protestoları vardı. Diyor ki 3 yıllık savaştan sonra paramız son 50 yılda hiç olmadığı kadar güçlü. Amerikan askeri yardımını ki yıllık 3.8 milyar dolar. Sona erdirmenin ve yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi. ABD ve İsrail'in ortak saldırıları sonucu İran şu an en zayıf halinde. İran'ın silah üreten ve ekonomisini ayakta tutan birçok tesisini yok etti.

0: Tekürümüz boğazına uygulanan deniz ablukası ile baskı ve kontrolü sürdürdük. Şimdi aslında Donald Trump duysa der ki sen kimsin, yani sen mi yaptın bunları, ben yaptım diyecektir. Ama ilginç olan kısmı, tam da Amerika'da İsrail aleyhine kongrede, temsilciler meclisinde sesler yükselmeye başladığı dönem. Yani biz onlar için savaşıyoruz, niye paramızı oraya akıtıyoruz vesaire derken Netanyahu'dan böyle bir çıkış gelmez.
1: Evet, ama şimdi bazı kendince bahsettiği noktalar, özellikle 7 Ekim sonrasından bugüne gelmemiz gerekiyor Tahir Bey. Şimdi ekonomimiz patlama yaşıyor dediği kısmını muhtemelen olasılığın en yüksek olduğu kısım şu. O da askeri silah ihracatının bayağı bir ülkeye yapılıyor olması. Şimdi burada baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri, demin bahsettik biz, sadece demir kubbeyi değil aynı zamanda demir ışın sistemlerini veyahut da Spektro gibi hafif gözetleme sistemlerini göndermiş
0: son bir ülkeden. Son örneğini orada gördük.
1: Çok haklısınız ve sadece orası da değil, baktığımızda Hindistan'dan Fas'a kadar gidelim, birçok ülkeye silah ihracatı yapıyor. Peki bu ihracatı da maalesef şu kısmını bilerek söylememiz gerekiyor. Özellikle yeni çıkarttığı son ürün askeri, nasıl söyleyelim, askeri ürünleri de Gazze'de maalesef o soykırım sırasında kullanmış, bunları test etmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Aynı zamanda da Kafkasya'ya kadar da silah satışı var. Muhtemelen bahsettiği kısmın İsrail ayağının bu olduğunu düşünüyorum ki buna şunu da ekleyelim. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri devlet destekli birçok firmanın, özellikle İsrail'de Rafallı şirketi başta olmak üzere savunma şirketi, buralara çok yatırımı var. Bunun dışında ne var? Aslında biz İsrail ayağını konuşurken bir de tabii Amerika ile beraber Amerika'da üretilen yine ortak ürettikleri
0: Yahudilerin sahibi olduğu pek çok şirket var özetle. Yani ya da İsrail lobisinin,
1: beraber Yahudi lobisinin var. Bir yanlış mı yorsam 2025 veyahut da 2024'ün rakamı olabilir Tahir Bey. Karıştırıyor olabilirim ama 50 milyar zaten dolarlık bir ortak silah sanayisine sahiplerdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok projelerde evet İsrail mevcut, İsrailli şirketler mevcut. Nerede görmüyoruz? Örneğin F-35 programında evet yoklar. Ama demir kubbeye kadar birçok Amerikan firmasıyla beraber çalıştıklarını söylememiz gerekiyor ki, örneğin şuna da bakmak gerekir. Biz hep yakın civarı konuştuk. Yaşanan tabii süreçten kaynaklı olarak odaklandığımız nokta Orta Doğu'nun direkt kalbi diyelim. Yani hem İran hem de Körfez ülkeleri üzerinden konuşuyoruz. Mesela Fas'la olan ilişkilerini ayrıca irdelemek gerekir. Mesela biz şunu biliyoruz. Fas'ın Doğu Sahra üzerinde, ki burası Sahravi halkının yaşadığı, aynı Gazze modelini uyguluyor. Birçok kısmını kendisine ait olmadığı halde buraları işgal etmiş durumda ve aynı İsrail gibi duvar örmüş durumda. Nerede görüyoruz biz Fas'ı? Özellikle baktığımızda İbrahim Anlaşmalarına katılmış ve İsrail'i tanımış bir ülke.
0: Orada oradaki o devlet, yani Fas'ın uygulamış olduğu, o baskı uygulamış olduğu bölgenin bayrağına geçenlerde denk geldim. Filistin bayrağına çok benzer bir bayrak ve ay yıldız.
1: Çok inanılmaz benzerlikler var. Buradan
2: o Libya'nın bayrağı, Fas'ın bayrağı sadece kırmızı üzerine yeşil bir yıldız var.
0: Yok, Fas'ın bayrağından bahsetmiyorum.
1: Fas'ı değil hocam.
0: Sahravi bölgesinde.
2: Tamam.
1: Sahravilerin
2: tamam, yani doğru.
1: Doğu Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti diye de hatta yanlış bilmiyorsam ismi geçiyor ki.
2: Berberiyle.
1: İşin ilginç kısmı şu, yüzde o Doğu Sahra'nın Sahravi halkının yaşadığı yerin %70-80'ini işgal etmiş bir Fas var. Ve aynı Gazze'de İsrail'in yaptığı gibi buralarda çok büyük duvarlar, yani bir şekilde kapatarak duvarlarla Sahravi halkının geçişini de engelliyor ve inanılmaz derecede silah alımı var. Yani
0: İsrail'den mi silah alımı var?
1: Evet, ciddi derecede silah alımı var. Hatta 2024 yazında şu da olmuştu. Özellikle Fas ve İsrail ortak Fas'ta tatbikat yapmışlardı, askeri tatbikat.
0: Fas'ın konumu evet o noktada biraz tartışmalı hala, politikaları da tartışmalı.
1: Evet, yani aslında belki yayıldık, yani daha doğrusu ben yaydım biraz belki. Yok, ama şunu anlatmaya çalıştım. Silah sanayisi maalesef ama çok ciddi derecede bunu dünyaya satmış, ama satarken de maalesef ama maalesef Gazze'de de test ederek satmış bir İsrail'den bahsediyoruz. Ekonomik kısmında aslında o patlama yaşıyor dediğim maalesef bu. Günümüzde geçtiğimiz günlerde yine Tahir Bey sizle yayındaydık. Hatırlarsanız ülkelerin silahlanma oranlarını konuşmuştuk. Ve bu silahlanma oranları içerisinde evet bazı ülkeler çok ön plana çıkıyor. Amerika çıkıyor, işte Avrupa ülkeleri çıkıyor. Türkiye'nin biliyorsunuz bizim çok ciddi derecede artık milli ve yerli savunmamız dünyada önemli bir rakip. İşte ama burada İsrail de yer alıyor ve bu satışlardan ciddi oranda pay kazanıyor.
0: Dışa bağımlılığı %20'lerden %85 oran.

0: alanlarına çıkarırken İsrail bağımlılığını %20'den %85'lere çıkaran ülkeler var. Yani İsrail derken burada sadece İsrail ülkesi menşei olan silahlardan Batı bahsetmiyoruz. Diyelim, İsrail politikasının hala hakim olduğu ve Siyonist lobinin sahibi olduğu şirketleri kastediyoruz.
1: Şöyle yani. Söyleyelim mi Tarık Bey? Şimdi mesela biliyorsunuz Amerika silah yardımında bulunuyor İsrail'e. Yani hem para veriyor silah alsın diye hem de doğrudan kendi silah yardımında bulunuyor. Şimdi silah yardımında bulunduğu şirketler aslında Amerika'da üretim yapan ve bir şekilde sizin de söylediğiniz gibi o Yahudi sermayesiyle, Siyonist sermayeyle kurulmuş veya ilişkilendirilmiş firmalar. Yani Amerika parayla İsrailli firmadan, Amerika'daki İsrailli firmadan parayla silah alıyor. O para İsrail'e gidiyor. O silahı da yine İsrail'e veriyor. Hı hı. Yani burada ekonomiye destek olan tek şey Amerika'nın silah desteği, yardımı ve silah alması için verdiği ekonomik destek. Onun haricinde İsrail'in, şimdi konuşurken bir yandan da daha önce bir rapor okumuştum, onu bulmaya çalıştım. Geçen yıl Senet'te, yani İsrail parlamentosunda bununla ilgili bir tartışma yapılıyor ve İsrail ekonomisinin ne kadar küçüldüğüyle ilgili bir hani oturum yapılıyor ve orada Netanyahu eleştiriliyor, işte bu savaş ortamı nedeniyle ekonomimiz şöyle küçüldü böyle küçüldü diye eleştiriliyor ve rakamlar veriliyor orada. Ve burada mesela hem yabancı hem de İsrailli firmaların İsrail'den çıktığı, dükkanların kapandığı, küçük orta büyüklükteki hiçbir işletmenin açılmadığı, yani bu geçen yılki süreçten bahsediyoruz bütün yıl. Turizmin tamamen bittiği, yani dışarıdan gelen turizm, turist sıfır, üretim zaten yok. Ve Filistinli işçiler biliyorsunuz İnşaat yasaklandı. Sektörü. Filistinli işçiler çıkarıldığı için İnşaat üretim problemi yaşan, yani inşaat vesaire.
2: İnşaat sektörü çok ciddi
1: evet,
2: derecede yaralı.
1: İnşaat bile yapılamaz hale geldi.
2: Ama ve askeri de, silah sanayisini... Çok hocam maalesef bu savaş ortamında dünyada yaşanan bu belirsizlik ve kırganlık içerisinde de silah satışlarını ama Amerika'daki firmalarıyla beraber de çok ciddi derecede arttırdılar.
1: İşte en başta söylediğim
2: biraz oradan çeviriyorlar.
1: Oradan gelen şey ama içeride yani iç ekonomik yapıdaki kırılganlık zayıflığın böyle bir noktası var. Ve belki de en benim dikkatimi çeken nokta şu. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde Yahudi lobisi, İsrail yanlısı lobiler var. Diaspora dedikleri ve buradan da para akıyor normalde İsrail'e. Bunu da biz biliyoruz yıllardır. Bu oradaki zenginler, oradaki işte işletme sahipleri vesaire bir şekilde İsrail'e destek, yardım vesaire para geliyor. Geçen yıl tarihteki oransal olarak en düşük diasporadan gelen yardım yaşandı İsrail'de. Şimdi bu çok önemli. Doğrudan nakit olarak İsrail'e verilen desteğin azaldığına dair o raporlar tutuldu. Şimdi bu hem dışarıdaki İsrail'in dışarıdaki konumunu da...
0: Paralar Amerikan başkanlık seçimleri için de çok önemli.
1: O içeride zaten veriliyor. Yani o lobiler içeride zaten Amerika'da Amerikan başkanlık seçimi için dönüyor. Belki de o yüzden zaten yani paranın büyük çoğunluğu oraya gittiği için İsrail'in iç ekonomisine daha az miktarda geldi. Veya işte savaş karşıtı olan Yahudiler vardı veya hani gruplar var biliyorsunuz. İsrail'in savaşmaması gerektiğini söyleyen vesaire gruplar da var.
0: Haridiler vesaire.
1: Gibi bunların etkisi de olabilir. Ama yani bu da yaşandı. Yani katman katman ekonomik daralma olması gerekiyor İsrail'de. Biz öyle olduğunu biliyoruz, görüyoruz. İsrail siyaseti bunu görüyor. Ama ne hikmetse sizin de söylediğiniz bugün Netanyahu bir ekonomik genişlemeden, ferahlıktan vesaire bahsediyor.
0: Ama bu çıkışın arkasında yani özellikle şu açıklamalarında en çok artık diyor yardım değil ortaklık zamanı Bercan Tutar.
3: Evet.
0: Yani bu bir şeyin ya benzer çıkışı mesela Almanya Başbakanı Merz de ilk günlerinde söylemişti artık Amerika'dan bağımsız bir şey ama İsrail'inki sanırım onda aynı kefede olmayan bir bağımsızlık.
3: Yani Amerika'nın politikasına uygun şeyler bunlar. Yani Trump'ın da istediği bu yani o megacıların falan. Şimdi mesela Almanya yeniden silahlanıyor. İşte Japonya yeniden silahlanıyor. Uzun yıllar Amerika Japonya'yı silahlanmaya teşvik etmek istiyordu. Japonya o kadar pasifize olmuştu ki reddediyordu. Ben işte şey yapmayacağım. Ben sadece savunma alanında silahlar geliştireceğim. Ben ne kadar korkutulmuş.

0: alışmışlarsa artık, sindirilmişlerse yani o yani o
1: ordu demeye çekindiler bence ve hala ordu diyemiyorlar.
0: Ordu ifadesini bile kullanmaktan çekinen bir Japonya kültürü oluşmuştu. Yani Amerika artık bunları nasıl hangi bir şiddetle terbiye ettiyse, Almanya'da da mesela
2: atom bombası
0: var, bu şey vardı. Bombası. Yeni yeni aşıyorlar. Şimdi İsrail'e gelirsek, İsrail'de hatta bir ay önceydi gene Netanyahu'nun biz işte dünyanın yeni Spartası olacak şeklinde bir çıkışı vardı. Yani en güçlü ülkesi silahlanmada. Ama yani ayıracağı bütçe 120 milyar dolar. Yani çok fazla bir şey değil. Yani şu anki mesela 37-40 milyar dolarlık bütçesini 120 milyar dolara çıkarmaya çalışıyor. Ama yani bilinen biliniyor. Yani İsrail'in işte Alman destekli silah şirketleriyle çalıştığını, Amerika'daki silahları nasıl çaldığı, hatta mesela 2018'de Atom ve Ben diye bir dizi yayınlanmıştı İsrail'de. Benjamin Bloomberg, yani İsrail'in atom bombasının babası diye nitelendiriliyor. Ben öldükten sonra bu ifşaatlarımı yayınlayın diye bir tavsiyesi vardı. İsrail orada açık açık ilan etmişti. Yani NÜMEK projesinden mesela 1956'lardan itibaren Pensilvanya'daki Amerikan tesislerinde nasıl atom bombalarını çaldıklarını itiraf ediyorlar. LAMAK diye mesela bir şeyleri var. Bilimsel istihbarat örgütü, yani Mossad'dan daha etkili.
3: Ama bunlar hiç bu iki ülke arasında krize neden olmuyor. Ne?
0: Krize neden olmuyor ama yeni yeni işte olmaya başladı. Amerika yani o yeni işte mega dediğimiz öteki Amerika alttan gelen tepki çok giderek yükseliyor. Yani sen de söyledin mesela işte kongrede geçen haftalarda ilk kez senatoda İsrail'e yapılacak silah yardımında demokrat senatörlerin çoğu aleyhte oy kullandı. Yani karşı çıktılar tasarı. İsrail'e yardıma karşı çıktılar.
3: Çok özür dilerim. Merak ettiğimiz nokta şu. İsrail'in hem cumhuriyetçi başkanlar hem de demokrat başkanlar döneminde aleni desteklendiğini biliyoruz.
0: Evet.
3: Şimdi bu ne kadar gerçekçi demokratların bu çıkışları? Yani sadece Trump'ı yıpratmak adına kamuoyunun desteğini çekmek adına yapılmış bir şey yoksa politikaları mı bu gerçekten?
0: Kamuoyu da çok etkili. Mesela Netanyahu'nun bugünkü konuşmasında Amerikan toplumunda artan İsrail karşıtlığının temelinde işte bizim sosyal medyayı iyi kullanamamamız. Yani sosyal medyaya nüfuz eder. Çünkü konvansiyonel medyanın her şeyini kontrol ediyorlar ama sosyal medyaya nüfuz edemedikleri için inanılmaz kayıplarla karşılaşıyor. Mesela Avrupa'dan iki örnek vereyim. İngiltere'de 8 Mayıs'ta yerel seçimler yapıldı. Londra'da iki belediyeyi antisemitist diye nitelendirilen yeşillerin adayları kazandı. Yani Zak Polanski diye bir liderleri var. Yani direkt mesela oradaki çıkan yeşillerden aday olanların mesela konuşmalarında şu ifadeler kullanılıyor. İsrail medyası geniş bir şekilde işte antisemitizm, antisiyonizm de demiyorlar. Antisemitizm işte İngiltere'de işte iktidara yürüyor şeklinde şeyler yaptı. Yani analizler yayınlandı. Yani İsrailler DNA'larını değiştirmek için Arap çocuklarının organlarını çalıyorlar şeklinde mesela bu Yeşiller Partisi'nin siyasetçilerin işte kampanyada sarf ettikleri sözler var. Bu sözlerden alıntılar yapıyorlar. İşte bakın bunlar ne kadar Yahudi düşmanı, İsrail düşmanı şeklinde. Şimdi bu gerçek var. Yani Londra'da
3: İsrail'in ekmeğine yağ sürer yani.
0: Londra'da iki ilçe tam İsrail karşıtı. İşte İsrail'i Gazze'de soykırımla suçlayan siyasilerin yer aldığı Yeşiller Partisi'nin eline geçti. Dört bölgede daha mesela İngiltere genelinde belediye seçimlerinde, meclis seçimlerinde yani meclis üyeliklerinde gene çoğunluğu elde etti.
3: Almanya'da yani Nazi politikası yanlısı neredeyse aşırı sağcı şeyler oldu.
0: İspanya'nın başını çektiği bir bazı akım var mesela Avrupa Birliği'nde.
3: Eyaletlerde kazandı daha.
0: Evet, yani siz de mesela girişte de vermiştiniz. Avrupa Birliği işte işgal edilen yerlerde yerleşimcilere karşı mesela ambargo uygulama kararı.
3: Kime yapacak? Mesela onlar da alıyor. Merak konusu. Şimdi İsrail'e bir yaptırım kararı alıyor. İşte Batı Şeria'da, Gazze'de o ilhak şeyine katılan İsraillileri. İsrail vatandaşlarına mı uygulayacak yoksa devletine yönelik bir şey yapacak?
0: Hem vatandaşlarına oradan gelen ürünleri mesela almayacak. Tabii ekonomik şey, ekonomik baskı ama yani şu da var mesela Fransa'da mesela başkanlık seçimleri var. Jean-Luc Mélenchon veya diye okunuyor. Hı hı. Yani adaylardan bir tanesi mesela. En tehlikeli ülke İsrail'de bir açıklaması vardı bugün.
3: Onun haberi hazırsa arkadaşlarım yani, rica edeyim. Dikkat çekici bir çıkış.
0: Evet yani bunlar mesela İsrail'de.
3: Var mı onun tabanı?
0: Tabii var. Yani alarma yol açıyor. Yani şeyin işte Macron'un rakibi. O anlamda mesela yani bütün kitle Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun İsrail'in veya Siyonist lobinin mesela, çünkü ekonomik şeylerle, sıkıntılarla boğuşuyor bütün Avrupa. Bütün Amerika'da da ekonomik sıkıntılar var. İşte İrfan sürekli bahsediyor, işte galonun fiyatı artınca, kahve fiyatı artınca Amerikalılar, yani Amerikalılar şu durumda, yani %60-70'i orta kesim tamamen fakirleşmiş durumda. Yani aylık gelirinden ekstra bir 300 dolarlık, 500 dolarlık bir harcama çıktığı zaman adam panikliyor. Yani gelen bütün parayı direkt harcamak zorunda. Yani Avrupa'da da aynı durum söz konusu. Yani o eski müreffeh toplumlar, işte refah devletleri toplumları falan sona ermiş durumda. Herkes ay sonu gelen parayı olduğunca yani hemen harcıyor. Yani bir tasarruf mümkün değil. Geleceğe dair bir tasavvur mümkün değil.
3: Çünkü yani sadece 7 Ekim'den sonrası değil, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası zaten Avrupa bu ekonomik şeyden dolayı çok ciddi bir darboğaza girdi.
0: Bütün bunların nedenleri
2: de Arap Baharı süreciyle başlayıp aslında arkasından Ukrayna-Rusya savaşı ve daha sonrasında da 7 Ekim.
3: Şu Melenchon'du sanırım.
0: Evet.
3: Onun bir açıklamalarına bakalım. Dikkat çeken bir karakter. NATO'dan çıkacağım diyor. İsrail karşıtı çok ciddi sözleri var ama tabii tabanda ne kadar destek toplayacak o merak konusu. Bir izleyelim onu da.
4: Bölgedeki en büyük tehlike İsrail dedi. Seçilirse NATO'dan çıkacağını söyledi.
5: Bugün Lübnan'ı kim işgal ediyor? Evet, Netanyahu'nun hükümeti. Bugün tam şu anda en tehlikeli olanlar Bay Netanyahu ve onun faşist çetesi.
4: Fransa'da 2027'de seçim var. Cumhurbaşkanı adaylarından biri de Jean-Luc Mélenchon. Fransız siyasetçi söylemleriyle dikkat çekti. Özellikle de İsrail'in yaptığı katliamlara tepki gösterdi. Bölge için en büyük tehlikenin Netanyahu ve çetesi olduğunu söyledi.
5: Gerçekten de Lübnan'ı işgal eden, Golan Tepelerini işgal eden ve Batı Şeria'nın gaspını organize eden Netanyahu'nun hükümetidir.
4: Mélenchon, NATO hakkında da açıklamalarda bulundu. Seçilirsem ittifaktan ayrılacağız dedi.
5: NATO'dan ayrılacağız. NATO tek bir şeye hizmet ediyor. O da bizi Amerikan denetimi altına sokmak. Önce entegre komutanlıktan çıkarak başlayacağız ve Amerikan ordusuyla ortak kullanılan tüm teçhizatlardan uzak duracağız.
4: Mélenchon, İran'a yönelik düzenlenen saldırıları hatırlattı. Mevcut yönetimin tavrını eleştirdi. ABD ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı İspanya, Brezilya, Kolombiya ve Meksika gibi ülkeleri örnek gösterdi. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Mayıs 2027'de yapılması planlanıyor. Eğer hiçbir aday çoğunluk oyunu alamazsa 2 hafta sonra ikinci tur yapılacak. İstisnai durumlarda Cumhurbaşkanlığı makamı o tarihten önce boşalırsa seçim daha erken de yapılabilir.
3: Şimdi İsrail Başbakanlık Ofisi, Bercan Tutar, size de böyle davet etsem, biraz önce ifade ettik ki Avrupa Birliği'nin almış olduğu o karar sonucunda çok sert bir açıklama yayınladı. Geride bıraktığımız saatlerde katil Netanyahu'nun ofisi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri İran ve başka yerlerdeki çıldırmışlara karşı medeniyet için savaşıyor.
1: Soykırım medeniyet oldu.
3: İsrail Avrupa'nın kirli işini yapıyor ki bunu Merz mi?
0: Merz evet, söylemişti.
3: Avrupa Birliği İsrailli vatandaşlarla Hamas arasında sahte bir simetri çizerek ahlaki iflasını ortaya koydu. Avrupa politikacıları radikal seçmenleri tarafından zorlanıyorlar. Ancak Yahudileri Yahudiye ve Samiriye'de yaşamak için yaptırım uygulamak kabul edilemez. Avrupa Birliği'nin İsrailli sivillere yaptırım uygulamaya yönelik girişimleri bir zayıflık göstergesidir ve başarılı olamayacaktır. Hani belki şey bir tabir olacak ama akıl tutulması dediğimiz bir açıklama. Donald Trump'ın genellikle ağzından duyardık ama Beyaz Saray'dan resmi, daha resmi açıklamalar duyardık ya, burada da tam tersi. Bu da Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı bir açıklama. Ve açık açık diyor, Avrupa'nın kirli işini yapıyor. Tırnak içerisinde belirtiyoruz.
0: Tabii onlara göre yani biz işte Avrupa medeniyetine düşman olan, işte tırnak içinde, işte radikal İslamcılarla, teröristlerle savaşıyoruz demeye getiriyor. Onu biz olmasak, yani sizin medeniyetinizi biz savunuyoruz. Yani
1: biz olmasak, Paris'te bombalar patlar vesaire yani, tabirinde kullanmışlar.
3: Hatta küçük Avrupa diyorlar değil mi İsrail
0: yani
3: için?
0: Yani Hizbullah'tır işte, İran'ın mesela o kategoride gösteriyor. Hizbullah'la, işte Hamas'la veya DAEŞ'la mücadele ettiğini söylüyor ama öyle bir şey var. Ama oradaki tabii açısı şey, o yani radikalleşen seçmenlerin
3: tarafından zorlanıyor. Bir de sahte bir simetri

0: Hamas'ın işte bu terör eylemidir, Mescid-i Aksa tufanı saldırısını kınadığı bir dönemde Erdoğan çıktı ki Hamas bir direniş örgütüdür, Kuvayi Milliye'dir, Filistin halkının haklarını savunan mücahitler ordusudur şeklinde bir çıkışı bence dünyadaki bütün ezberleri bozdu. Yani Avrupa'nın da ya o hatırlayın o dönemde mesela bütün işte evet. Avrupalı liderler Netanyahu'ya gidip Netanyahu'nun sırtını sıvazıyorlardı. Gazze'deki soykırıma destek vereceklerini söyledi. Destek verdiler de zaten. Ama o dönemde bu çıkışı yapan tek lider Erdoğan'dı. Daha sonra yavaş yavaş biraz Avrupa'dan insani anlamda sesler yükselmeye başladı. Özellikle İspanya'dan, daha sonra Latin Amerika'dan. Yani bu Hamas'ı DEAŞ'laştırma projesini daha başlar başlamaz görüp bu projeyi hem pratikte hem teoride tuzla buz eden lider Sayın Erdoğan oldu. Yani Hamas'ı savunması hatta Türkiye'de bile inanılmaz itirazlarla karşılaştı. Yani
1: biz ona muhalefet liderinin bizden, ilk etapta evet, Hamas bir terör örgütüdür dediğini
0: bile mesela, evet,
1: sonrasında evet,
0: evet. Bak nereden nereye geldik. Şimdi Erdoğan'ın o dönemdeki yaptığı açıklamaları eleştirenlere hangi konumda kaldılar, tarihin nasıl yanlış tarafında durdukları ortaya çıktı. Şimdi bütün Avrupa yavaş yavaş Erdoğan'ın dediği o yere geliyor. Yavaş yavaş geliyorlar. Yani yavaş yavaş da geliyorlar. Kamuoyu da bunu gördü. Yani Avrupa kamuoyu zaten Hamas'ı mesela bir direniş örgütü olarak görüyor. Haklarını savunan bir örgüt olarak görüyor. Yani Amerika'nın kampüslerinde, kamuoyunda yani Trump'ın bile kendi açıklaması vardı. İsrail Netanyahu'ya Gazze'deki soykırımı durdur, ya savaş diyor o. Savaşı saldırılar durdur derken ki şöyle bir ifadesi vardı. Yani bütün dünyayla savaşamazsın. Dünya size karşı. Hatta Amerikan Kongresi'nde bile insanlar sizi desteklemekten çekiniyorlar. Sizden uzak duruyorlar. Yani bizim kongremizde siyasi kıblemizde bile çoğunluğu kaybetmiş durumdasınız diye bir şeyi vardı, bir itirafı vardı. Yani o anlamda Amerika pragmatist, realist bir ülke. Yani gerçeği görüyor. Bu gerçeğe göre siyaset geliştirdiler. Yani Gazze'deki barış projesini dayatması nedeni buydu. Eğer dünya kamuoyu, küresel vicdan ayaklanmasaydı, korku duvarlarını aşmasaydı mümkün değil. Yani Gazze'deki soykırım, ilhak projesi sonuna kadar devam ettirilirdi. Zaten baksanıza Yahudiye ve Samiriye diye şeklinde gene o yerleri Yahudi toprağı, İsrail, Siyonist toprağı diye görüyorlar. Bunu destek. Ama yani şunu unutuyorlar. Yani dünya artık post-Siyonist bir döneme doğru ilerliyor. Yani hem bölgemizde hem de dünyada. Yani biz mesela böyle İsrail o anlamda gözümüzde büyütenler var. İşte bir sürü şey yapıyor, provokasyon yapıyor, oraya saldırıyor, buraya saldırıyor ama artık yükselen bir Türkiye gerçeği var. Yani Türkiye'nin yükselmesi bölgede, yani Suriye'de dengeleri bozduk işte. Gazze'de mesela geri adım atmak zorunda kaldılar. Çünkü Gazze'deki barış projesini küçümsememek lazım. Orada çünkü hedef neydi? Yani oradaki projeye bakarsan Erdoğan'la Trump'ın yan yana işte Müslüman ülkelerden liderleri de yanına alarak o şeyi yapması, o açıklamayı yapması yani Gazze'yi İsrail'in işgal etmeyeceği ve ilhak edemeyeceği anlamına geliyordu. İkinci aşama da Filistin halkının ileriye dönü geç de olsa mesela devletleşme hakkının korunacağı vurgusu var. Bu çok önemli. Yani o Filistin devleti vurgusu şimdi olmasa bile yani şu anda mesela devlet kuramayacak konumdalar İsrail'in saldırılarından dolayı ve fiili pratik sömürgeleştirmesinden dolayı. Ama o süreç başlayacak. Yani o sürecin başarıya ulaşması için gereken her şey yapılacak.
1: Tolga Hocam biraz önce dikkat çeken bir ifade kullandı. İsrail'i vatandaşlarla Hamas arasında sahte bir simetri konusunda bir yorum yaptınız. Orada bir kesmek
0: yani
1: istemiyorum.
0: Yani yerleşimci teröristler deniliyor ya ona itiraz ediyorlar.
1: Yani bizimle eşit statüde değil.
2: İnsan yerine koyuyorsunuz diyor. Yani evet. Bu söylem yani Avrupa'da şimdi şunu söyleyelim. Avrupa'da nispeten daha normlar üzerinden yeniden yorumlama başladı. Özellikle İspanya'nın şeyiyle çıkışıyla birlikte İtalya, arkasından İrlanda, Macaristan vesaire derken böyle bir uyanış oluyor ve bu uyanış şimdi Amerika pragmatiktir, realisttir ama Avrupa nispeten daha normatiftir. Yani normlar üzerinden hareket etmeye çalışır en azından kendince tırnak içinde söyleyeyim. Şimdi bu normlar üzerinden hareket ettiğinde şöyle diyor. Şimdi biz mesela Müslüman devletler bir araya geldiğinde bir tepki ortaya koyduğunda İsrail bunu artık hani net şekilde cevap veriyor. Bunu artık o da hani alıştı diyebileceğimiz bir nokta. Hani Müslüman devletler ne kadar bir araya gelip tepki koyabiliyor o da ayrı bir konu ama. Ama şimdi Avrupa'dan normlar üzerinden bir çıkış geldiğinde işte o zaman eli ayağına dolaşıyor. Çünkü yaptığı şey o normlar üzerinden yapıyor aslında. Yani işte medeniyeti koruyoruz biz olmasak sizde neler olur vesaire derken bir anda karşısına şunu

0: şununla karşılaştı İsrail yönetimi. Gazze'dekileri, Filistin'dekileri de insan olarak gören, orada yapılanın soykırım olarak gören, burada işte çocukların, işte gençlerin, kadınların, insanların katledildiğini söyleyen bir söylem orada otomatikman İsrail'in karşısında...
1: Tabii İsrail ne diyor? İnsansı hayvanlar diyordu onlar.
0: Ya yani böyle bir kabul var.
1: Gazze'dekileri insan gibi görmüyor. Yani Herzog dahil, Cumhurbaşkanı dahil. Ama Gazze savaşı başlamadan önce bunlar insansı hayvanlar.
0: Öyle demişler.
2: Yani İsrail'in bakış açısına...
3: Rica etsem Arife.
2: Bakış açısına göre, İsrail'in anlayışına göre... Yahudi olmayanlar zaten insan statüsünde görmüyorlar. Onlar şimdi, için kullandıkları başka bir isim
3: şunu
2: var.
3: Şunu hatırlıyorum ben. Din kültürü ahlak bilgisi derslerinde işte dinleri böyle işte Hristiyanlığı, Yahudiliği vesaire anlatırken işte oradan hafızamızda hala. Yahudiliğin ilk 10 emir diye geçer. Çalmayacaksın, öldürmeyeceksin vesaire. Şimdi ama sonradan şimdi bunu öğreniyoruz ki çalmayacaksın ama Yahudinin malını çalmayacaksın. Diğeri sana serbest.
2: Öldürmeyeceksin ama...
3: Öldürmeyeceksin, Yahudi'yi öldürmeyeceksin. Diğerini öldürebilirsin. Bu serbestiyetleri var ki Gazze Savaşı, Gazze'nin işgali sürecinde de biz bunu bizzat ağızlarından duyduk. Bu ekranlardan da defalarca dile getirdik. Hatta geçtiğimiz günlerde Smotrich, onun açıklaması var. Diyor ki bunlar beceremediler diyor. Yani bence geç kaldı
1: hatta
3: diyor.
1: Hatta Bengivir mesela Batı Şeria'da... Batı Şeria'da işte Filistinli bir kadına işte bu ev bizim diyor, buradan çıkın gidin diyor.
3: İşte bunu benim diyor, hala söyleyebiliyor olmaları şu konjüktürde yani. Dünyada, Avrupa'da bu denli seslerin yükselmesinde bu ilginç, tartışılması gerekiyor ama evet. Size sanki şöyle davet edip
0: şunu söyleyeyim,
3: bir soruyu da sormak istiyorum.
0: Yani, söylediğiniz noktadan bir cümle şunu ekleyeceğim. Şabat günlerinde biliyorsunuz buyurun. Yahudiler kahve makinesinin, asansörün bile düğmesine basmazlar. Teknolojik bir şey kullanmamak açısından hani böyle bir şeyleri vardır. Ama o gün füzelerin ateşlenmesi için o düğmelere basmak, o silahları kullanmak, hı hı, teknoloji kullanmak sayılmıyor. Yani öyle bir düzlem var şu anda orada.
3: İran'ın tam tersi. İran'da diyor ki Ali Hamane diyor, yani fetvası var. Kitle imha silahı, hı, hani haramdır diye fetvası var. Evet. Ama İsrail'de de tam tersi, kitle imha için kullanılacak her türlü silah, yani tüm dini emir bile olsa
1: tabii
3: serbest.
1: Kendi içindekileri herkesi amelek görüyorlar, yani yok, evet, edilmesi, hı-hı, gereken.
3: Şimdi Avrupa'nın serbest kirli işlerini yaptık. Şimdi bu açıklama çok önemli. Bunu Merz de söylemişti, bizim kirli işlerimizi yapıyor İsrail diye. Ne yaptılar burada kirli işleri olarak ifade etsek, hangi bölgede, hangi ülkedeki yaşananları ifade edebiliriz?
2: Yani kirli işleri neyle yaptılar? Yani İsrail hangi kirli işleri neyle yaptı? Hı hı. İsrail'in biliyorsunuz özellikle yurt dışında bir istihbarat örgütü var. Bu istihbarat örgütü vasıtasıyla özellikle suikastleri gerçekleştirdiler. Hı hı. Batı da bu noktada İsrail'i destekledi. Taleplerini de İsrail'e havale ettiler. O nedenle bu kirli işleri İsrail'e yaptırdılar.
3: Mesela Filistin'in işgali başlı başına İsrail'in kirli işi. Avrupa bunun neresindeydi?
2: Avrupa tam ortasında. İsrail'i kim kurdu? İngiltere.
3: İngiltere.
2: Yani Avrupa kurdu. Burada karşılıklı olarak birbirlerine bir bağımlılıkları var. Bakın 7 Ekim'in hemen arkasından hangi devlet başkanları geldi? Amerika'da Dışişleri Bakanı geldi. Hı hı. Ama biz Avrupa'dan başbakanları gördük. Dışişleri Bakanlarını gördük. Destek için buraya geldiler. İşte Almanya'nın o açıklaması da daha önceki açıklama, şu anki Merz'in değil, Scholz'un da açıklaması vardı. Hı hı. İsrail'e destek vermek zorundayız. İsrail işte bizim kirli işlerimizi, hı, halletti diye. İsrail'i şimdi İngiltere olsun, Avrupa olsun, buradan uzaklaşmış olabilirler ama bu bölgeyi dizayn eden Avrupa'dır. Ve Avrupa'nın, özellikle de İngiltere'nin bu bölgeyle alakası kesilmiş değil. Hala İngiltere bu bölgeyle alakasını sürdürüyor. Ve bunu da terbiye etme noktasında İsrail'le yapıyorlar bu işleri. İsrail adeta hem Amerika'nın hem İngiltere'nin ve Avrupa'nın bazı devletleri hariç buradaki işler

0: hallediyor. Kirli işler dedikleri yani, onlar.
1: Yani İbrahim Bey'in dediğini mesela işler. Tarihsel olarak da İsrail kabul ediyor. Theodor Herz ilk böyle İsrail'i kurma projesini geliştirdiklerinde diyor biz Osmanlı'ya gittik Abdülhamid'e işte şeylere Osmanlı yönetimine. Bak daha sonraki dönemlerde orada işte Araplar rahatsız böyle işte şeyler oluyor. Yani o meşrutiyet döneminde de gene gitmişler heyetler göndermişler. İşte Araplar rahatsız huzursuz bize biraz önümüzü açın bizi biraz tanıyın işte Yahudiler gelsin. Filistin bölgesini ve diğer bütün Arap bölgesini sizin adınıza kontrol ederiz. Düzeni sağlarız şeklinde. Yani, Osmanlı tabii buna kesinlikle reddettiği için.
2: 100 yıl öncesinden
1: aynı teklifi bu sefer İngiltere'ye götürmüşler. Yani sizin buradaki bütün kirli işlerinizi kimi kontrol etmek istiyorsanız, yönetmek istiyorsanız, işte ne yapmak istiyorsanız mesela kirli senaryolarınızı biz sizin adınıza yaparız ve kabul edilmiş yani o kirli işler ta o geçmişi de var yani bu işlerin.
2: Ama nasıl oldu da şimdi İsrail'e, yani
1: darbedir, soykırımdır,
2: daha doğrusu Yahudilerin bu dünyada en büyük zulmü Avrupalılar yapmış.
0: Hristiyanlar yaptı.
2: Hristiyanlar yapıyor. Tabii. Şimdi öyle bir noktaya geliyor ki bugün onlara en büyük zulmü yapanlara karşı değil, aksine o dönemin mağdur Yahudilerine kucak açanlara yönelik bir kirli iş tezgahı var.
3: Yani sadece 2. Dünya Savaşı dönemi düşünülmesin. Yani söylediğiniz şey geniş. Yani. Evet, geniş almak lazım. Yani o İspanya'daki hani bugün evet İspanya'nın durumu belli. Sefarat Yahudileri vesaire. Yani oralarda kaçıp da İstanbul'a sığınan sizin de o bahsettiğiniz nice Yahudiler var. Ve
0: yani şimdi
3: Osmanlı,
0: Sefarat Yahudileri dedikleri gelmiş. İşte İspanya'dan evet. Sultan II. Beyazıt zamanında orada Kral Ferdinand ve Elizabeth'in kurduğu İspanya devleti oradaki Yahudileri ya katledecekti veyahut da bir yerlere gideceklerdi. O zaman yardım talep ediyorlar ve Sultan II. Beyazıt gemilerle onları getiriyor. Burada Selanik'e getiriyor. Merhamet ediyor. Evet. Ama hani Türkçe'de de güzel bir söz var ya. Ecdadımız o zaman İnsani olarak doğru bir şey yapmıştır. Ama ben onun torunlarından biri olarak şöyle düşünüyorum. Keşke getirmeseydiniz.
4: İbrahim Hocam ben bir şey, siz başlamadan bir şey eklemek isterim bu noktada. Şimdi sadece sefarat Yahudilerinden bahsetmemek gerekiyor. Avrupa tarihine baktığımızda özellikle Doğu Avrupa'da dahil olmak üzere Yahudilerle ilgili çok ciddi zaten yani Avrupa'daki halkların zaman zaman farklı farklı ülkelerde örneğin Dreyfus olayları nedir? Fransa'daki Yahudilerin Almanlara yardım ettiği üzerinden çok ciddi çatışmalar çıkar. 1800'lerin sonuna baktığımızda Tahir Bey Rusya'da Çar'ın öldürülmesinden sorumlu tutulurlar ve on binlerce diyebileceğimiz sayıda Yahudi aslında göçe zorlanır. Bu
3: Batı Balkanlarda.
4: Çok yaşayın aynı şekilde mesela örneğin Romanya'da yani baktığımızda.
1: Doğru. Yani Rusya bir ve, çarlığını yıkan onlardır aslında.
4: Bir ve İkinci Dünya Savaşı şu altını çizmek gerekir. Aslında İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşananlar ve daha sonrasında İsrail Devleti'nin kurulmasıyla bana sorarsanız kendi sorunu olarak ortada duran bir sorunu Orta Doğu'ya ihraç ederek aslında bir bağlamda kendileri bu sorundan kurtulmuş oldu. İkincisi işte o bahsettikleri kirli ilişkilerin de Orta Doğu'yu kontrol etmede de bir aslında nasıl söyleyelim bölge üst kazanmış oldular.
2: İşte ilginçtir bu düzeni zaten yani şu haritayı bizzat onlar çizdi koydu. Abi. Bir de bunların başına bela olarak İsrail'i getirdi koydular. Burada da bir tezatlık durumu söz konusu.
0: Yani şimdi bakın bizim başımıza PKK kaç senedir bela oldu?
2: 40 yıldır mı?
0: 40 senedir 1979'dan bugüne kadar apocular diye ortaya çıkmıştı. Ve bizim kalkınmamızı geri bıraktılar. Neredeyse 50 yıl boyunca harcama yaptık. Rakam çok korkunç rakamlar. 3 trilyon doların üzerinde teröre harcama yapmak zorunda kalmışız. Onca canımızı yitirmişiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Sivil vatandaşlar veya ekonomiye kazandıracağımız sermayeyi oraya harcamak zorunda kalmışız. Başımıza nasıl PKK'yı bela ettilerse bölgenin başına da bunu bela ettiler. Bundan dolayı bakın hep birbirine düşüyor. Bu ülkeler hep birbiriyle uğraşmak zorunda kalıyor. Condoleezza Rice'ın bir açıklaması vardı. Bölge haritası değişecek. 22 ülkenin sınırları değişecek diye. Bakın İsrail'in yaptıklarına bakıyorsunuz. bölgelerin sınırlarını değiştirmek ve

0: yahut da varsa bile o ülkeleri yönetilemez hale getirmek, güçsüz hale getirmek. İşte bu
1: şehir
0: Avrupa'nın
1: devletçileri daha da bölecekler. Yani işte bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha şimdiden başladı bu sesler yükselmeye. Yani tartışılmaya başlandı. Emirlikler arasındaki krizler bölecek mi? Bakın, Abu Dhabi, Dubai, Şarjah
0: vesaire. 7 tane emirlik var. İngilizler şöyle bir politika izlemişler burada. Her petrol kuyusunun başına bir emirlik kurmuşlar. Alın size devlet. Şurası nere?
1: Bahreyn.
0: Bahreyn. Nüfusu ne kadar? 1 milyon 600 bin. Ada devleti. Kendi yerli nüfusu bunun %15'i. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi nüfusu %16,5. Geriye kalanı yabancı. Katar hakeza öyle. Kuveyt öyle. Yani bunları biz devlet diye söylüyoruz ama bakın Umman'ı hariç tutuyorum. Umman geçmişi olan bir devlettir. Umman İmparatorluğu vardı. Ta Afrika'da bile toprakları olan Portekizlere karşı Müslümanları koruyan bir imparatorluktu Umman. Hı hı. Ama şuradaki diğer devletler sonradan İngilizlerin kurduğu ve her kuyunun başına bir emirlik olarak devletler kurdurduğu bir yapı. Ve şimdi bunlar da birbirleriyle uğraşmak zorunda kalıyor.
2: Emirliklerde refahı paylaşmak kolay. Refah varken nispeten anlaştılar. Ama iş böyle kritik zamanlara geldiğinde, güvenlik sorunu veya işte ekonomik sıkıntı yaşama ihtimali vesaire olduğunda emirlerin birbiriyle nasıl anlaşacağı, işte o zaman zaten emirliklerin geleceğini konuşmaya başlayacağız. İlginçti,
1: daha şimdiden tartışmalar bile başladı. Belki öyle. Sahada tam olarak yok başladı. Ama şimdi orada evet, petrolün sahibi Abu Dhabi yönetimi, esas gücün sahibi, o yüzden de devlet başkanlığı onda, dış politikada belirleyici rol onda, ama ekonomik anlamda bölgedeki ve turistik anlamda en büyük yıldızlardan birisi güç Dubai başbakanlıkta. Onlar da şimdi başka bölgeler de var. Şimdi yani 7 emirlik 6 aileden bahsediyoruz aslında. Haliyle çok çetrefilli bir durum söz konusu ve her birinin burada kendi çıkarları var. Ki Abu Dhabi, yani Bahreyn'den siz örnek verdiniz, işte Şarjah eyaleti ya da geçtiğimiz gün işte o vurulan petrol.
0: Fücayra.
1: Evet, o bölge yani şurası. Bahreyn'den daha büyük coğrafyalar. Tabii. Buralarda bir Bahreyn daha kurulamaz mı? Kurulabilir. Bunu dışa yansıtmıyorlar ama bu benzeri örneğini daha fazla görebileceğiz sanırım önümüzdeki
0: biz sene. Emirlik deyince, emirlik deyince başka şey anlaşılıyor. Emirlik demek devlet demektir. Hı hı. 7 tane devlet bir araya gelmişler. Birleşik Arap Emirlikleri'ni kurmuşlar. Yani emirlik deyince gibi, valilik gibi anlaşılmasın.
1: Yani devletin adı
0: ayrı
1: Birleşik
0: bir devlet
1: Arap Emirlikleri devleti.
0: Evet. Ama emirliklerin kendisi de birer devlet. Hı hı. Onlar da kendi içinde şeyleri var. Başbakanları falan var.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki telaffuzu gibi. Birleşik Arap Emirlikleri.
0: Tam doğru. Evet. Tam doğru.
3: Nüfusla ilgili yani bir Birleşik Krallık kurduğu için hepsini. O mantıkla. Yani Birleşik yani işte United Kingdom.
1: Burada Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Birleşik Emirlikler. Sahip ülke bir tek Suudi Arabistan. Yani 1929'da onlar sanırım bağımsızlığını ilan ettiler. Hı. Diğerleri 70'lerde İngiltere'den
0: 71'de Birleşik Arap Emirlikleri. Umman ve Yemen. En eski devletler bunlar.
1: En sessiz devletler de şu süreçte biraz onlar oldu.
0: Suudi Arabistan değil de Suud'u kaldıracağız. Arabistan dersek eski İslam devleti var burada.
1: Yok, hani Suudi Arabistan nezdinde söylüyoruz. Özellikle şu anki varlıkları. Doğru. Suudi Arabistan 1929'da Mekke Emiri Hüseyin'in, Şerif Hüseyin'in hayaliyle başlamıştı ama Suudlarla o hayal sona erdi. Onlar da orada Ürdün'de sıkışıp kaldı. Onlar da bu sürecin en sessiz ülkelerinden birisi.
2: Yemen'in sessizliğini çok, yani şu anda evet sessiz duruyor orada Husiler'de. Hani bir hareketlilik yok bomba vesaire. Aynen onu diyecektim ben de. Yani o kadar sessiz durmasına çok aldanmamak lazım. Yani bu görüşmeler vesaire nereye doğru gider? Amerika'nın tutumu ne olur vesaire? Oranın da hala İran'ın elinde bir koz olarak durduğu, Babülmendeb Boğazı'nın hala kritik olduğunu da göz ardı etmemek

0: etmek lazım. Çünkü bölge duyduğum kadarıyla yavaş yavaş kaynamaya da başlıyor. Yani bölgeyle ilgili bazı hareketlenmeler var. Hatta Amerika'nın burada yeniden önlem alma vesaire gibi bir şeyler söylediği de yani öyle şeyler de duyuluyor. Yani sıçrama olasılığı var oranın. Oranın sessizliği çok baki değil gibi.
1: İşte biraz önce Turgut Alpoyraz'ın da ifade ettiği aslında bu bölgedeki hareketlilik içinde İsrail şimdiden o fitne tohumlarını ekmiş durumda. Etiyopya ile bölge ülkeleri arasında yaşanan sorunlar var. Sudan'ın kendi içerisinde yaşadığı zaten başlı başına bir iç savaş durumu söz konusu. Dünyada en acil belki de alarmın olduğu nokta, alarm durumunun olduğu yer
2: Sudan'da öyle,
1: Sudan.
2: Sudan.
1: Orada Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in özellikle payı çok büyük. İkiye bölmek istiyorlar. Eritre ile Etiyopya arasında yıllardır devam eden zaten bir sıkıntılı durum söz konusu. Cibuti Birleşik Limanlar Devleti olmuş durumda.
3: Evet.
1: Herkes
3: Evet.
1: orada.
3: Askeriş devleti.
1: Evet. Tam kesişme
4: Cibuti'nin
1: noktası.
4: Şey açıklaması, petrolümüz yok ama coğrafi konumumuz var diyor. Yani bizim jeopolitik konumuz petrolümüz.
1: Haliyle bir de burada
4: var.
1: Husiler var ki bugüne kadar bu kadar hareketsiz kalmaları bile şaşırtıcıydı. Acaba neyi bekliyorlar ya da hangi şartla sessiz kaldılar? Hangi pazarlıklar?
2: Husiler biraz farklı. Farklılar. Hakikaten yani Hizbullah gibi değil onlar.
1: Hı hı.
2: Şiilik ama Zeydi kolundan onlar. Ve duruşları çok farklı.
1: Ben İran'ın bir şeyi değil,
4: yani vekil güçleri gibi hareket
1: kol değilim,
4: yani
1: başlı başına bir devletim
4: kendi, evet, kendi evet, ülkelerinde evet. ulusal şeyleri var, politikaları daha farklı. Yani Hizbullah gibi değil dediği hı. gibi.
1: Peki, yani görünen o ki daha karışacak bölge. Yani tabii, o tabii. pis işler bir süre daha devam edecek. Ta yani, ki...
2: Şu haritayı koydunuz ya, bundan bir bin yıl evvelki, bin yıl evvelki haritayı koysanız ne devletler var şurada? Mesela Katar, Bahreyn. Burada Karmatiler diye bir devlet var.
1: Hı hı.
2: Yukarıda Büveyhliler var. Bir sürü devletler var ve onların kalıntıları bugün
4: başka İbrahim Hocam başka mesela Irak haritası olarak. Var ya tam Körfez'le birleştiği yer zaten Sümerlerin bölgesi.
1: Hı hı.
4: Yani medeniyetin başladığı yer yani işte Elam İmparatorluğu, işte Sümerler, daha sonra işte o İranlı Sasanileri var. Yani aslında medeniyetin başladığı bir bölge ama ne halde? Tabii işler acısı.
1: Sadece 100 yıl önceki haritaya bile baksak son 500 yılı aslında özetleyecek bir durum. Tabii. Önümüzdeki programda onu da daha detaylı konuşuruz. Ama bugünlük vaktimiz sona erdi. Çok teşekkür ediyorum Sayın Keleş.
2: Teşekkür ederiz.
1: Tolga Sakman çok teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Can Hocam çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gündem bir hayli yoğun, gündem bir hayli kalabalık ki kalabalık olmaya da devam edecek gibi. Ama bizler bugün Gece Ajansı'nı noktalayacağız. Bizden hemen sonra A Haber Gece'de yine gündemdeki tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz efendim. İyi geceler.

0: A Haber Geceden merhaba efendim. Ben Esra Türek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Hantavirüs sebebiyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gemiden tahliyeler başladı. Gemideki 3 Türk Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi kapsamında Türkiye'ye geldi. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 kişi 42 gün boyunca evlerinde karantinada olacaklar.
1: Hondius gemisi Kanarya Adaları'na demirledi. Tahliyeler gerçekleşti. 3 Türk semptom göstermemesine rağmen 42 gün boyunca evlerinde karantinada olacak. Hantavirüs sebebiyle 100'e yakın yolcu bulunan gemide 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve ölenlerden ikisinde virüse rastlanması Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçirdi. Covid pandemisi kadar tehlikeli olmasa da alınan tedbirler kapsamında yolcular karantinada kalacak. Gemiden ayrılanlardan bir Amerikalı ve bir Fransız vatandaşın testleri pozitif çıktı. Fransa, 22 yaşındaki hastanın Paris'te izolasyonda olduğunu ve durumunun kötüleştiğini duyurdu.

0: Gaziantep'te ticari taksi şoförünü rehin alan ve polis ekiplerine ateş açan şahsın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerasına böyle yansıdı.
1: Vurulma pahasına yaptığı müdahale saldırganı yakalattı. Gaziantep'te polisten kaçmak için kız arkadaşıyla ticari taksi şoförünü rehin alan silahlı saldırganın araç içi görüntüleri ortaya çıktı. Olayda taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksi şoförünün şüpheliyi etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu ve aracın kapısını açarak polisin şüpheliyi araçtan indirmesine yardımcı olduğu anlar yer aldı. Polisle çatışan zanlının yakalanmasını sağlayan taksi şoförü Ramazan Yıldırım yaşananları anlattı.
2: Polislerle bir araya silah çektiler. Kendi yanındaki bayanı polise siper edince silahı ben kaçacaktım, bıraktırmadı. Silahı bana doğrulttu. Ondan sonra bindikten sonra araca benim koltuğun arkasına geçti. Ondan sonra hareket ettik. 5. kilometrede polis otosuna sıktı. 2-3 el. Bir 10-15 kilometre gittikten sonra yine polis otosuna sıktı. Yavuz eline geldik. Ekipler uygulama noktasına pusu atmışlardı. Orada da uygulamayı bana silah çekti. Uygulama noktasına oradan da geçtik. En son UNSEV Kaleciler Sitesi'nin orada polisler yolu kesmişlerdi işte. Bir sürü polis vardı. Hepsi aviye ateş ediyordu. Ben o arada yakın mesafede polise birine ateş etmek üzereydi tam. Hemen ön camdan attırdım silahı, polise değmesini engelledim. Hemen silahı arkaya çekti. Arkaya çekince ben tekrar döndüm. Kendine müdahale ettim. Son gücümle elindeki silahı aldım. Aldıktan sonra araçtan dışarıya attım. Dışarıya attıktan sonra polisler zaten müdahale etti.
1: Öte yandan taksiciyi rehin alıp polise ateş açan zanlı Semih Çalışkan tutuklandı.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türk bayrağı açan öğrencilere saldırıyla ilgili 6 zanlı gözaltına alınmıştı. Terör örgütü DHKPC ile bağlantısı ortaya çıkan 2 şüpheli tutuklandı.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerine Türk bayrağı açan öğrencilere yapılan saldırı damga vurmuştu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. ODTÜ'de çıkan olayların ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden biri olan İlhan Kaya'nın terör örgütü DHKPC ile bağlantısı tespit edildi. Kaya'nın 16 farklı suç kaydının olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden İlhan Kaya ve yine DHKPC ile bağlantılı olan Cemal Almacı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. İfadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 zanlı, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Acı bir olay, yine bir genç ölüm. Bu kez adres İstanbul Büyükçekmece. İddiaya göre bir grup genç parkta karşılaştıkları yaşıtlarından sigara istedi. İçmiyoruz cevabı ise yeterli olmadı. Önce tartışma yaşandı, ardından da bıçaklar çekildi. Maalesef 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel bıçaklanarak hayatını kaybetti.
3: Baksana üstü beyazı var, kanlar içinde.
4: Önünü kesiyorlar, sigara istiyorlar. Bu da sigara yok diyor, ben içmiyorum diyor. 17 tane bıçak sallamış.
5: Sigara istediler, yok dedi. Sudan sebeple başlayan o tartışma 15 yaşındaki Abdülbaki'nin sonu oldu.
4: Şimdi 16 sene

0: Bakıyorum çocuğu yetiştiriyorum, kör kuşuna gidiyor.
1: İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre bir grup parkta karşılaştığı gençlerden sigara istedi. Sigara içmiyoruz cevabı sonrası çıkan tartışma büyüdü. Ortalık kısa sürede savaş alanına döndü. İddiaya göre saldırganlar iki kişiyi bıçakladı. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel yaralı halde yakındaki bir siteye sığındı. Yardım istedi.
0: Ben de hemen koştum, baktım çocuğun durumuna. Kanlar içindeydi çocuk. Hemen acilen ambulans aradım. Bir arkadan vuruyor, bir önden vuruyor. 17 tane bıçak darbesiyle çocuk yıkılıyor.
1: Hastaneye götürüldüğünde ağır yaralıydı Abdülbaki. Doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi.
2: Öldüren de 15 yaşında, ölen de 15 yaşında. En ağır ceza vermesin talep ediyoruz yani.
1: Saldırganlar firarda. Yakalanmaları an meselesi.
3: İstanbul Üsküdar'da bir grup sürücü içinde hasta bulunmadığını iddia edilen o ambulansın önünü keserek geçişini engelledi. O anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Yolumuzu kestiler, vakaya da gidemiyoruz.
5: Hasta varmıyor ya. Hastayı anladım. Hasta nasıl olacak?
6: Hasta yok diyerek ambulansın önünü kestiler. Görüntüler İstanbul Üsküdar'da kayda geçti. İddiaya göre bazı sürücüler tepe lambaları açık şekilde ilerleyen ambulansın geçişine engel oldu. Sağlık çalışanları hastaya gidiyoruz diyerek uyardı. Ancak yolu açan olmadı. Sağlık ekiplerinin zor anlar yaşadığı o anlarda bir grup hasta yok diyerek trafiğin ortasında olay çıkardı.
5: Hastayı almadan hasta nasıl olacak?
4: Evet, önümüzü kestiler, vakaya gidemiyoruz, hastaya gidemiyoruz.
6: Yaşanan tartışma sonucunda araya girenlerin de sayesinde ambulans yoluna devam etti. Sağlık çalışanları plakayı alarak polise bildirdi.
3: Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rafting botu devrildi. Melen çayına düşen kadının cansız bedeni ise 10 kilometre ötede Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki baraj göletinde bulundu. Genç kızın bulunma anları saniye saniye aksiyon kamerasına yansıdı.

0: Melen Çayı'ndaki rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı. 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur, 9 Mayıs'ta Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rafting botunun devrilmesi sonucu nehre düşerek kayboldu. Çamur'un cansız bedeni Sakarya'nın Kocaeli ilçesi Beyler Mahallesi mevkiinde baraj bölgesinde bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının bulunma ve sudan çıkarılma anı saniye saniye aksiyon kamerasına yansıdı.
1: Antalya'da sahibinin gezintiye çıkardığı Nika isimli köpek bir kedinin peşinden koşarken falezlerden düştü. Drone yardımıyla uçurumdaki yeri tespit edilen köpek itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.
2: Hızla geliyor şu an.
0: Kedi kovalarken falezlerden düştü. Filmleri aratmayan operasyonla kurtarıldı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın Nika isimli köpeğini falez parka gezmeye götürdü. Daha sonra hayvanın yeşillik alanda oynaması için tasmasını bıraktı. Bir süre park içinde oynayan Nika bir kedinin peşine takıldı ve yaklaşık 40 metreden düştü. Köpeğinin uçuruma düşmesiyle büyük panik yaşayan kadının imdadına o sırada parkta bulunan drone operatörü yetişti. Cihaz havalandırılarak Nika'nın yeri tespit edildi ve durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi.
3: Aferin Nika, bekle aferin.
0: Bölgeye giden itfaiye ekibi drondan alınan görüntülerle köpeğin konumunu belirledi. Nika'yı kurtarmak için ip yardımıyla kayalık alana inildi. Yanına ulaşan itfaiye eri burada bir süre Nika ile ilgilendi. Daha sonra güvenli şekilde kendisine bağlayarak vatandaşın da desteğiyle yukarı çekildi. Büyük mutluluk yaşayan yabancı uyruklu sahibi köpeğine sarıldıktan sonra patilerini temizledi. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.

0: Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi an meselesiydi ki olaya bir anne terlikle müdahale etti. Klasik anne terliği ise kavgayı bitiren hamle oldu.
1: İki grup birbirine girdi. Tam yumruklar havada uçuşacaktı. Devreye klasik anne terliği girdi. Kavga sona erdi. Görüntüler başkent Ankara'nın Mamak ilçesinde kayda alındı. Altıağaç mahallesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik bir anda alevlendi. Tam yumruklar havada uçuşacak denildiği anda kavganın içine bir kadın dahil oldu. Karşı taraftan kararlı ve koşar adımlarla gelen bir anneydi o. Elinde de klasik anne terliği vardı. Terliği fırlatmasıyla ortalık bir anda sakinleşti. Anne terliği kavgayı bitiren hamle oldu.
0: Sırada dünyadan haber turumuz var.
2: Herkes o motor oraya nasıl çıktı diye kara kara düşündü. Şaşkınlığı ortadan kaldıran görüntü MOBESE kamerasından çıktı. Motosikletli tam gaz ilerlerken otomobille çarpışmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Motor ışık direğinde kaldı. Sürücü ağır yaralandı. Bir yaşındaki bebeği taciz edip öldürdüğü iddia edilen adam gözaltına alındı. Öfkeli kalabalık karakolu bastı, adamı linç etti. Ortalık yangın yerine döndü.
3: What are you doing?
2: Havaide zenginliğine güvenen adam taşı eline aldı. Soyu tükenmek üzere olan keşiş fokuna attı. Görüntü hayvansever dünyasını ayağa kaldırdı. Kaz yavruları annelerini bulamadı. İlk kez karşılaştıkları balıkçıya sığındı. Gören herkes şaştı kaldı.
0: Şu an ABD ve İran arasında en kilit sorun Hürmüz Boğazı. İki ülke arasındaki bu kriz hala çözüme kavuşmuş değil. Taraflar birbirlerine gönderdikleri anlaşma maddelerini kabul etmiyor. Çin'in taraflara sunduğu anlaşma taslağı ise şu an İran kabul etti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yönelik sert açıklamalar da var. Detaylara birlikte bakalım.
4: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
1: İran ve ABD arasındaki görüşmeler bir kez daha tıkandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de yine zirveye çıktı.
4: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız.
1: Gözler Çin'in sunduğu plana çevrilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yine sert açıklamalar geldi. Özgürlük projesini yenilemeyi düşünüyorum diyen Trump, Hürmüz'deki krizi yeniden alevlendirdi. Tahran yönetimi ise ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'ın yanıtı kabul edilemez açıklamasını yaptı.
5: Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde.
1: Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyası Washington'ın teklifini reddettiklerini duyurdu. Konuya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz" ifadesini kullanırken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de ABD'ye yönelik sert açıklamalar geldi.
4: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve savaşın sona ermesi için yalnızca kendi haklarımızı talep ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı tutum ve sert taleplerinde ısrar etmesi üzücüydü. Onların reddi bölgedeki istikrar ve güvenliği zedelemiştir.
1: Bu gelişmelerin ardından Çin, İran krizine çözüm önerisi olarak birçok maddeden oluşan bir plan sundu. İran, Çin'in sunduğu planı desteklemeye hazır olduklarını duyurdu.
4: Diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
1: Ancak ABD Başkanı Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşmaya varılana kadar başa çıkacağız ifadesini kullandı. Trump,

0: İran'a yönelik açıklamalarına Beyaz Saray'daki programda da devam etti.
1: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Bu yüzden İran konusunda bir planım var. İran konusunda hiçbir baskı yok. Tam bir zafer elde edeceğiz. İran'ın önerisi aptalca bir öneriydi. Ayrıca İran, ABD veya Çin'in nükleer materyalleri ortadan kaldırabileceğini söyledi. Ve İranlılar ABD'nin nükleer malzeme alabileceğini ancak bunu ülkeden çıkarması gerektiğini söyledi. Ancak İran bizimle anlaştıktan sonra kararını değiştirdi. Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde. İran'da hem ılımlı hem de çılgın insanlar var.
0: Ayrıca Orta Doğu'daki gerilim devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığı 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.
2: ABD, Almanya'ya Tomahawk füzesi konuşlandırmaktan geri adım attı. Bunun üzerine Almanya yeni savunma sistemleri arayışında. Son olarak Alman medyası Berlin yönetiminin Türkiye'den füze sistemi almayı istediğini yazdı.
0: ABD, Tomahawk konuşlandırmaktan vazgeçti. Berlin alternatif savunma sistemleri arayışında. Alman Welt gazetesi, Almanya'nın Türkiye'den Yıldırım Han ve Typhoon Block 4 füze sistemi satın almayı planladığını yazdı.
3: Almanya ayrıca Türk kıtalar arası füzesi Yıldırım Han'ı da satın almak istiyor. Bu füze 6000 kilometreye kadar menzile sahip ve en erken 2028'den itibaren teslim edilebilir. Bir başka Türk uzun menzilli füze olan Typhoon Block 4 ise birkaç yıl sonra.
0: İran savaşı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'la Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında ipler gergin.
4: İran yönetimi ve devrim muhafızları ABD ulusunu bütünüyle küçük düşürdü.
0: Trump ise kendi yöntemleriyle Almanya'yı cezalandırıyor. Son olarak ABD Tomahawk füzelerinin konuşlandırılmasından vazgeçti.
4: Joe Biden'dan Tomahawk füzeleri alacağımız konusunda da söz aldık. Donald Trump bunu hiçbir zaman tekrarlamadı. Henüz bize bu sözü vermedi.
0: Bunun üzerine Merz yönetimi alternatif arayışına girdi. Almanya merkezli Welt, Berlin'in Türkiye'den füze alımını değerlendirdiğini yazdı. Haberde görüşmelerin sürdüğü vurgulandı. Olası anlaşmanın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde duyurulabileceği de iddialar arasında. Öte yandan İngiliz Financial Times, ABD'nin konuşlandırmaktan vazgeçtiği Tomahawk'ları Almanya'nın satın almak istediğini de öne sürdü. Buna göre Washington ikna edilmeye çalışılıyor. ABD'nin Almanya'ya olumlu yanıt vermesi ise beklenmiyor.
4: Daha önce Joe Biden yönetimi döneminde ABD, Almanya'ya kendi stoklarından Tomahawk konuşlandırmayı kabul etmişti. Bunun daha önce varsaydığımız şekilde gerçekleşmeyebileceği gerçeği bu yetenek açığını yeniden açıyor.
2: Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
0: Savunma sanayinden enerjiye kadar birçok konu ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Belçika ilişkileri, bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Başkan Erdoğan, bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye'nin tam üyelik sürecinde Gümrük Birliği anlaşma koşullarının güncellenmesinin geldiğini aktardı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine katılımının müşterek menfaat gereği olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine de değindi. Bu yıl 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ve 9-20 Kasım'da düzenlenecek olan COP31'e dikkat çekti. Başkan Erdoğan görüşmede Belçika Kraliçesi'nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti.
2: Aselsan, hava taarruzunda oyun değiştirici olarak nitelendirilen Tolun Mühimmat ailesinin seri üretim hattını sosyal medya hesabında paylaştı. İşte o anlar.

Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından Aselsan, yüksek hassasiyetli milli mühimmatı Tolu'nun seri üretim hattından yeni görüntüler paylaştı. Aselsan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüksek hassasiyet, ileri teknoloji, güçlü seri üretim, Aselsan Tolu'nun göreve hazır ifadelerini kullandı. Görüntülerde Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarına entegre edilen mühimmatın operasyonel kabiliyeti dikkat çekti.

0: Aselsan tarafından geliştirilen Tolun mühimmat ailesinin yeni üyeleri de öne çıktı. Tolun EW, elektronik harp kabiliyetine sahip uzun menzilli tam atın bir mühimmat olarak milli imkanlarla geliştirildi. Tolun P delici harp başlığı tasarımı ve özel şekle sahip delici burun yapısıyla zırhlı ve betonla korunan hedefleri imha ediyor. Lazer arayıcı başlık ve gelişmiş güdüm sistemlerine sahip Tolun L, özellikle hareketli ve sabit hedeflere karşı hassas angajman kabiliyetiyle öne çıkıyor. Açılır kanat yapısıyla 50 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabilen mühimmat, insansız hava araçlarında da kullanılabiliyor. Her türlü hava koşulunda görev yapabilen Tolun L'nin düşük yanal hasar özelliği sayesinde kritik hedeflere nokta atışı gerçekleştirebildiği belirtildi. Tolun F modeli ise hedef üzerindeki tahribat gücünü artırmak amacıyla geliştirildi. Kokpitten programlanabilen sistem, yaklaşım sensörü sayesinde hedefe çarpmadan kısa süre önce infilak ederek maksimum hasar oluşturuyor. Parçacık tesirli harp başlığına sahip mühimmat, farklı hedef tiplerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan açılan davanın ilk duruşması tamamlandı. Peki davanın ilk duruşmasında neler yaşandı? Kim hangi savunmayı yaptı? Detaylarına birlikte bakalım.
0: İBB'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürerken Ekrem İmamoğlu bu kez casusluk suçlamasıyla hakim karşısındaydı. Casusluk davasının ilk duruşması Silivri'de görüldü. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün siyasi casusluk suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk savunmayı etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün yaptı. İddianamede Gün'ün dış istihbarat servislerine veri aktardığı ve analizler sunduğu iddia edildi. Gün mahkemede casusluk suçlamalarını reddetti. Mahkeme başkanının Merdan Yanardağ'a para verdiğiniz iddia ediliyor, açıklar mısınız sorusuna Gün'ün ben sadece bağış yaptım yanıtını vermesi dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu ise siyasal casusluk suçundan yargılandığı davada suçlamayı utanç verici olarak bulduğunu söyledi ve ifade vermeyi reddetti. Duruşma tutuklu sanıklardan Merdan Yanardağ'la Necati Özkan'ın savunmalarının alınması için bir gün sonra ertelendi. Sanıklar casusluk davasında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
1: CHP sözcüsü Zeynel Emre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Emre'nin gündeminde itirafçı olan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la Gökhan Böceğin ifadeleri de vardı.
2: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
0: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın disipline sevk edildiğini açıkladı. Ancak Köksal'ın zaten CHP'den istifa ettiği öne sürüldü.
2: Şimdi biz MYK toplantısına başlamadan evvel

0: konuyu konuştuk. İyi olarak görünüyordu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Toplantıda görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları da gündemdeydi.
2: CHP sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı sürerken geçti kameraların karşısına. Özkan Yalım'ın kayıtlara geçen itiraflarının doğru olmadığını savundu.
0: Almış da biri 200 bin lirayı da bahçe duvarına koymuş da. Yani hakikaten böyle deli saçması şeyler. Efendim genel merkez buraya kayıttı. Genel başkanımızın kendi adına da değil. Bir tane araç alıyor. Aracın içi de ilk başta yapılıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalım ben bunu yaptıracağım diyor. Yani genel merkeze ben bunu partisine hediye edecek. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağını. Rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
2: Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de oğlundan sonra itirafçı olarak ifade verdi. Böcek'in partiden ihraç edilip edilmeyeceği de Zeynel Emre'ye soruldu.
0: Oğlun ifadesini gördük, belediye başkanı ifadesini henüz görmüş değiliz. Önümüze geldiği zaman o konuda bir karar veririz.
2: Zeynel Emre, Özel'in yedek parti açıklamasından sonra Balgat'ta yedek bir parti genel merkezi tutulduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi.
0: Şimdi bazı hususlar vardır ki, hani biz de onu doğru buluruz. Sadece genel başkanımız bilir. Yani uhdesinde tutar çünkü yayılmaması önemlidir.
2: Basın toplantısında CHP Ankara İl Basın Sorumlusu'nun soru sorması da şaşkınlıkla karşılandı.
3: Merhaba, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Basın Danışmanı İrem Yüzer.
4: İyi, sağ olsun.
5: CHP'li belediye başkanları partiden bir bir istifa ediyor. İstifa gerekçelerini ise yolsuzluğa zorlandık diye açıklıyorlar. CHP yönetimi ise bu isimlere yönelik tehditlerini sürdürüyor. Son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır tarafından yine hedef alındı.
6: Burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle. Böyle.
2: Önüne geleni tehdit etti. CHP'den istifa eden belediye başkanlarını tek tek hedef aldı. Belediye başkanları ise ana muhalefet partisiyle yollarını ayırırken rüşvet ve yolsuzluğa zorlandıklarını söylediler.
7: Benim hacı anama, kötü kadın ve benim rahmetli hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o lafının hesabını soracağım sana.
6: Bir daha görmeyeceğim o haysiyetsizliği. Bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim.
2: CHP'nin tehditlerinden Burcu Köksal da nasibini aldı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçme kararı üzerine partililere onu bu sokaklarda gezdirmeyin dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tartışılacak açıklamalara imza attı.
8: Hatta ben kendisine şöyle dedim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma. Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur.
2: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özdem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi ana muhalefet partisinde soğuk duş etkisi yarattı. Özgür Özel Çerçioğlu'nu da hedef aldı. Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarını yargıya taşıdı.
9: Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar, açıklasınlar. Anlamak, başım dik, yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım.
2: Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da CHP'den istifasının altında kanun dışı taleplerin yattığını anlattı. Tehdit, şantajlara maruz kaldığını dile getirdi.
10: Bana kurulan kumpasları, tehditleri, şantajları ve baskıları defaten üst mercilere ilettim.
6: Sabrımızın sonundayız. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla.
2: CHP'den AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özden Vural Gürzel'le Belediye Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç arasında yapı kontrol tartışması yaşandı. Gürzel, Miniç'in belediye başkan yardımcısı olduğu dönemde Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün kendisine bağlanması için tehdit edildiğini açıkladı.
11: Yapı kontrole bakarken, yapı konu burada başkan yardımcısıyken, bunu da herkes duysun, burada başkan yardımcısı görevindeyken beni kaç kere tehdit ettiniz? Yapı kontrolü bana bağlamazsan çeker giderim, seni de burada yalnız bırakırım dediniz. Niye yapı kontrol? Ben o zamanlar anlamıyordum yapı kontrol.

0: Nasıl bir olay var? Kesinlikle sizin mal varlığınızın kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Özden Vural Gürsel ise Minç'in kendisini tehdit ettiğini ifade etmesinin ardından devam eden helallik tartışması için peki siz eşinizden helallik aldınız mı diye sordu.
0: Siz de helallik alınması gerekiyorsa özel meseledir, girmekten hiç hoşlanmıyorum ama eşinizden helallik aldınız mı?
1: Minç'in Beykoz Belediyesi'nde bir kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisinden Muhittin Böcek'in adaylık süreci için 1 milyon euro istediğini öne sürmüştü. CHP'li Veli Ağbaba ise ben Gökhan Böcek'i görsem tanımam, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi demişti. Ancak Ağbaba'nın Muhittin Böcek ve oğlunu cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.
2: Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Sayın Niyaz Nefi Kara ve Gökhan Böceği ziyaret ettik.
3: İnşaat işçisi Mahmut Korkmaz Ankara'da arkadaşının evinde kiracıydı. Evin satılacağını öğrenince talip oldu. Arkadaşıyla anlaştığı gibi taksitler halinde ödemeye başladı evin parasını. Bir de senet imzaladı. İş tapuyu almaya gelince evin bir başkasına satıldığını öğrendi. Hatta imza attığı boş senet yüzünden bir de icralık oldu.
4: Ev sahibi olarak hayal etmiştim ama hayalim boşa gitti yani. 6-7 senelik arkadaşımdı yani. Bu şekilde beni dolandırdı yani.
5: 7 yıllık arkadaşına güvendi, icraya verildi. Aylarca borç ödeyip ev satın aldığını sanırken mahkemeye düştü.
4: Boş senedi imza attık. Arkadaşım diye güvendik, tapu alınca geri vereceğim dedi bana. Senede baktım avukat evmiş, bana icra geldi.
5: Mahmut Korkmaz arkadaşına ait oturduğu 2+1 evi satın almak için geçen yıl 850 bin lira karşılığında anlaştı. Bir kısmını peşin verdi paranın. Kalan taksitleri de inşaatlarda çalışıp biriktirdiği parayla ödemeye başladı. Her şey yolundaydı. Ta ki arkadaşı imzalaması için Mahmut Korkmaz'ın önüne boş bir senet koyana kadar.
4: 450 bin lirasını verdim. Gelen kalanı da kısım kısım verecektim. O arada bana dedi ki bir senet ver bana dedi. Senede de tapuyu verince dedi. Senede geri veririm dedi.
6: İddiaya göre talihsiz adam oturduğu evin başka birine satıldığını tesadüfen öğrendi.
4: Bahçede baktım bir eşyalı bir araba var. Sordum. Dedi biz evi aldık dediler. Nasıl aldınız, ben bu evi aldım dedim.
5: Mahmut Korkmaz çaresiz evi boşaltıp çıktı ama kabusu bitmedi. Bu kez de 1,5 milyon liralık borçla karşı karşıya kaldı.
4: Evi de vermedi, senedi de vermedi, tuttu beni avukata verdi. İcraya vermiş yani. İnşaatta çalışarak ödeme imkanıymış.
6: Mahmut Korkmaz o borcu ödeyemeyince borç ona kefil olan oğluna geçti. Onun da maaşına haciz konuldu.
7: Beni kaldırdı, bir yere imza atman gerekiyor. Ben de gittim imzayı attım, babama kefil oldum ben. O yüzden benim maaşa el koyuyorlar.
8: Davamızı açacağız senedin iptaline ilişkin. Çünkü müvekkillerin bu şekilde bir borcu yok.
5: Evi kaybeden Korkmaz ailesi şimdi haksız yere girdikleri borç yükünden kurtulmaya çalışıyor. Bu yüzden de mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
3: Güvenli ödeme sistemleri internetten alışverişin olmazsa olmaz haline geldi. Pek çok kişi internete kredi kartı bilgilerini girerken param güvende sistemlerine itibar ediyor. Ancak bugünlerde bu tip ödeme sistemleri de dolandırıcıların hedefinde. Peki güvenli ödeme yöntemlerine nasıl tuzak kuruluyor? Tüketiciler neye dikkat etmeli? İşte cevapları.
9: Param güvende gibi güvenli ödeme sistemlerinin ismini kullanan dolandırıcılar alıcı ya da satıcı gibi davranarak vatandaşlarla iletişime geçiyor.
10: Sistemin adı Param Güvende. Sistem de güvende zaten ama sahteciler o güvenli sistemin sac ayaklarını kopyalayarak dolandırma peşinde.
11: Hız, güvenli ödeme telaşı. Dolandırıcıların taktiği bu. Sizi punduna getirip bir anda gönderdiği linke tıklamasını istiyorlar ve siz de güvenli ödeme sistemi güvenilirliğine dayanıp eğer o linke tıklarsanız bu defa güvenli ödeme sistemi tam tersine dönüyor.
9: Platformun tasarımını birebir taklit eden sahte bağlantılar gönderiyor. Vatandaş tanıdık bir ekranla karşılaştığında çoğu zaman şüphe duymadan kart bilgilerini giriyor ya da belirtilen hesaba para transferi yapıyor.
10: O sırada süreci normal ve işler göstermek için aceleci ama kibar bir dil kullanıyorlar.
9: Karşı taraf sistemde sorun oluştu, ödeme onayı gerekli ya da ilan

0: tuzaklara karşı özellikle dikkat etmesi gereken konu ödeme işlemini asla platform dışına taşımamaktır.
1: Tüketicilerin her ne sebeple olursa olsun kişisel hesaba yönlendiren linklere para göndermemesi gerekiyor.
0: Kişisel banka hesaplarına para gönderme taleplerine şüpheyle yaklaşılmalı ve doğrulama kodları kesinlikle paylaşılmamalıdır. Eğer dolandırıcılık şüphesi oluşmuşsa zaman kaybetmeden bankayla iletişime geçilip bloke talep edilmeli. Tüm yazışmalar ekran görüntüsüyle kayıt altına alınmalı.
2: İstanbul Şişli'de dikkatsiz bir taksi şoförü geriye doğru manevra yaparken yoldan geçen yaşlı bir kadını ezdi. Talihsiz kadın kazada ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
3: Taksinin altında kalan yaşlı kadın ölümden döndü. Acı olay Şişli Bomonti'deki en işlek noktalardan birinde yaşandı. Dikkatsiz taksi sürücüsü pazardaki annesini almak için dar sokağa girdi. Çıkışta geri manevra yapmak istedi ancak arkasında yürüyen 65 yaşındaki kadını fark etmeyerek yoluna devam etti. Yaşlı kadın aracın altında kaldı. Talihsiz kadın ağır yaralandı. Çevre sakinleri panikle olay yerine koştu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: İçişleri Bakanlığı kazalara karışma oranı yüksek seyreden motosikletler için motosiklet denetimleri eylem planını uygulamaya aldı. Eylem planıyla motokuryelere yönelik denetimler yoğunlaştırılacak, güvenli motosiklet kullanımı kampanyası düzenlenecek.
4: Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız yoğun bir şekilde trafik denetimleri yapacaklar.
3: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarına karşı düğmeye bastı. 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldı. 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletlerin tüm araçlar içindeki tescil oranı %21,3 olurken kazalara karışma oranı %47,1 olarak kayıtlara geçti. Motosikletlerin karıştığı kazalarda kusur oranı %67,7 olarak belirlendi. Söz konusu bu kusurların %49,3'ünü hız ihlali, %17,3'ünü kavşaklarda geçiş önceliğine uymama oluşturuyor. Toplam motosikletlilerin %1,4'ünü oluşturan motokuryelerin kazalara karışma oranı ise %19,8. Denetimlerde bakılacak ihlallerin başında hız, geçiş önceliğine uymama, şerit değiştirme kurallarına aykırılık ve kırmızı ışık ihlali geliyor. Kask ve koruyucu ekipman kullanmama, ters yönde araç kullanma ve trafikte akrobatik hareketler yapmayla alkollü araç kullanmada dikkate alınacak diğer ihlaller. Motokuryelere yönelik kontrollerde ise P1 yetki belgelerine ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak. Ayrıca eylem planı çerçevesinde mevzuat düzenlemeleri de yapılacak. Güvenli motosiklet kullanımı kampanyası yürütülecek, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek. Etkin, sürekli ve yoğun denetim mekanizmaları oluşturulacak.
2: İkinci el araç piyasasının en tartışmalı konularından biri ekspertiz süreçleri. Hem firmadan firmaya değişen ücretler hem de hazırlanan raporların güvenirliği tartışmanın ana konuları. Ama önümüzdeki dönemde bunların tümü rafa kalkacak. Yeni bir düzenleme hazırlandı. Ücretlere tavan sınırlaması geliyor. Hazırlanan raporlar için de itiraz hakkı olacak. Şimdi detaylara bakalım.
5: Herkes usta olmuş. Gelen geçen ekspertiz işi yapıyor. Herkes kafasına göre zam yapıyor. Fiyatlar gerçekten çok yüksek. Yani bunlara gerçekten bir sınırlama gelmesi lazım.
6: Firmalarda farklı farklı ekspertiz paketleri adı altında fiyatlar değişiyor. 20.000 TL, 15.000 TL, 30.000, 40.000 TL ekspertiz ücreti alanlar var.
7: Ticaret Bakanlığı ikinci el araç piyasasında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçebilmek için harekete geçti. Artık ekspertiz ücretlerine sınırlama geldi.
8: Ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır olacak. Ödenecek tutarda araç sınıfı

0: Verilen hizmetin kapsamı ve adrese göre belirlenecek.
1: İl ve ilçe bazlı ekspertizler yapılacak. Yani İstanbul'da farklı bir ekspertiz, aynı firmanın farklı ekspertiz parası alınacak. Diyelim ki İzmir'de farklı, Hatay'da farklı bir ekspertiz ücreti alınacak. Bunlar da buradaki çalışan ustalarının usta ücretleri, işte kiraları, bunlara göre değerlendirme ve aracın piyasa değerine göre bir değerlendirme yapılıp ücret olarak da bu şekilde ücretlendirilecek.
2: Bu sıralama çok güzel olur bizim için de. Yani örnek veriyorum, şimdi bir ekspertiz yaparken fiyat almaya gidiyoruz. 15 diyor, yan tarafa gidiyoruz 8 diyor. Arasında hiçbir fark yok aslında. Aynı işi yapıyorlar. Sadece firma ismi farklı.
0: Ekspertiz raporlarına da düzenleme yolda. Dolandırıcıların evrak üzerinde yapmış oldukları sahtekarlıkları önlemek için de dijital sistem geliyor.
3: Örnek veriyorum, biz arabamızı boyasızlığa götürdük. Gidilen firmada mesela farklı sonuçlar çıkabiliyor.
1: Bunun önünü almak için ekspertizlerde artık ekspertiz raporu çıktıktan sonra dijital sistemde kayıt olacak. Yani aracınızı 5 tane 10 tane ekspertize de götürmüş olsanız bu ekspertiz raporları artık sistemde gözükmüş olacak. Yanlış verilen ekspertiz raporu sistemden silinecek.
0: Araç sahibi ekspertiz raporunu hatalı ya da eksik olduğunu düşünürse itiraz hakkına da sahip olacak.
1: Araçta herhangi bir hata varsa itiraz süreci olarak 5 gün içerisinde itiraz etmesi lazım. 3 gün içerisinde de ekspertiz haklı veya haksız olarak itiraza cevap vermesi lazım.
0: Önemli bir not daha. Artık her isteyen ek işletme sorumlusu olamayacak. Yetki belgesi şartı aranacak.
4: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarlarında yoğunluk ve pazarlıklar da arttı. Küçükbaş hayvanlar 15 ila 40 bin lira arasında alıcı bulurken büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 100 bin liradan başlayıp 700 bin liraya kadar çıkıyor.
5: Hazırlıklar tamamlandı, çadırlar kuruldu. Erzurum'da kurbanlıklar görücüye çıktı.
6: Pazarı geziyoruz. Çocukları getirdik, öğrensinler kurbanın ne olduğunu, bayramın ne olduğunu, çocukluğundan yetişsinler. Geleneğimiz bu şekilde devam etsin.
5: Kurban Bayramı'na haftalar kala kent genelindeki kurban satış noktalarında hareketlilik şimdiden hız kazandı.
7: Bütçesine uygun kurbanlık arayan vatandaşlar kurban pazarlarını gezmeye devam ediyor. Erzurum'da küçükbaş hayvanlarda fiyatlar 15 bin TL'den başlayıp 40 bin TL'ye kadar çıkarken büyükbaşlarda ise 100 bin TL'den başlayıp 700 bin liraya kadar çıkabiliyor.
8: Biz de kurbanlık bakmaya geldik. Bütçemize göre ayarlayacağız.
5: Kurbanlık alımı için erken davranmak isteyenler kurban pazarının yolunu tuttu. Sıkı pazarlıklar yapıldı, anlaşma sağlandı. Peki kurbanlık hayvanın sağlıklı olup olmadığı nasıl anlaşılır?
6: Hayvanın sağlığı, görünüşü, tüyü, karşıdan baktığında hitap etmesi lazım. Göz yapısı, eksiğinin bulunmaması, kurbanlığa uygun olmasına dikkat ediyoruz.
7: Kurban alırken nelere dikkat ediyorsun?
8: Kurbanın genellikle sağlık bakımına dikkat ediyoruz. Göz, kulak, burun, ayak, bunları gözü kör olursa olmaz, kulağı kesik olursa olmaz, ayağı kırık veya topal olursa olmaz, sağlığına dikkat ederiz.
7: Uzmanlar kurban alırken hayvanın küpesi ve pasaportunun olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi konusunda uyarıyor.
4: Baharın gelişiyle birlikte canlanan doğada arıcıların da hummalı çalışması başladı efendim. Milyonlarca arıların yaylalarda lezzetli bal üretimi için bakımları yapılıyor.
5: Bahar geldi, rengarenk çiçekler açtı. Doğanın mimarı arılar için bal mesaisi başladı.
8: Yaz aylarının gelmesi, havaların ısınmasıyla birlikte arıların da çalışması yoğun bir şekilde başladı. Şu anda işte görüyorsunuz, kovanların olduğu yerde arılar aralıksız bir şekilde çalışıyor. Polenleri ağaçlardan, çiçeklerden topluyor.
9: Arılar burada polen getiriyor, yavru atıyor. Yavru atımını hızlandırmamız lazım ki bize mevcutlu arı önemli bal mevsiminde. Bal mevsimini güçlü arılar genelde yakalayıp güzel bal getiriyorlar. Biz burada arılarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Mevsimde el verdiği müddetçe arılarımızı güçlendirip yaylaya çıkartıyoruz.
5: Kovanlarının bakımı ve yaylalara taşınır hale getirilmesi için hummalı bir çalışma var.
10: Arı kolonilerimizi güçlendirme yapıyoruz. Güzel bir bakımla ilaçlamamızı yaptık. Burada güzel bir polen geldi şu anda. 600 rakımdan 1100 rakıma kadar yüksek kesimlere çıkarıyoruz. Orada güzel bir rekorte bal almamız için burada iyi bir bakım yapmamız lazım.
8: Her kovanda bir ana arı bulunuyor. O ana arı adeta kovanı yönetiyor. İşte bu

0: Tatsis'te, Tokat'ta ana arı yetiştiriciliği de itinayla yapılıyor.
1: Ana arının yumurtlama kapasitesi bal sezonunun ne kadar hareketli geçeceğinin de işareti.
2: Yaylaya şimdi havaların soğuk gitmesine bağlı olaraktan Mayıs ayının 20'sinden sonra, yani bu ayın 20'sinden sonra Haziran ayı başı gibi yaylaya çıkartmayı planlıyoruz. Yani.
0: Arılar sadece bal yapmıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi polen tuzakları kovanların altına konuyor ve bu şekilde polenler de üretiliyor. Bu polenler ise gerçekten insan sağlığı için tam bir şifa kaynağı.
1: Arıcılar bereketli bir sezon için gün sayıyor.
3: Karadeniz yaylaları baharda bir başka güzel. Doğa tutkunları Gümüşhane Torul'da düzenlenen 12 kilometrelik yürüyüşte nefes kesen manzarayı izlemeye doyamadı.
4: Uzun ve zorlu bir kışın ardından sonunda bahara eriştik.
5: Bir yanda rengarenk çiçekler, gürül gürül akan dereler, diğer yanda hala kalkmayan kar tabakası. Eşsiz manzarayı hayranlıkla izleyerek kilometrelerce yürüdüler.
6: Kendimi burada çok rahat hissediyorum. Benliğimi buluyorum açıkçası.
5: Burası Gümüşhane Torul. Bahar yağmurları diner dinmez doğa tutkunları yürüyüşlere başladı.
7: Tekrara baksana.
4: Çok doğal, çok korunmuş yerleri görmüş olduk. Gerçekten çok özlemişiz.
5: Kirazlık Köyü, Livade ve Çayırlar Yaylaları. Ekip kah ormanın derinliklerinde, kah çiçeklerle bezeli yaylalarda yürüdü. Molalarda eşsiz manzarayı izlediler.
8: Dişli kök veya hanım gömleği.
9: Yayla evleri çok güzeldi. Değişik çiçek türleri gördük. Özellikle onları çok beğendim.
5: 12 kilometrelik yürüyüş sırasında Torul Barajı'ndan su boşaltılan anlara da tanıklık eden doğa severler bir sonraki yürüyüş için sabırsız.
10: Yaşım boyunca hiç görmediğim manzaraları Güdak sayesinde keşfettim.
6: Biz yürümeye devam edeceğiz. Renkli renk çiçeklerle birlikte hayatımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz.
3: Burdur'daki dünyaca ünlü doğa harikası İnsuyu Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası sarkıt ve dikitleriyle adeta büyülüyor.
1: Dünyaca ünlü doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor.
11: Çok güzeldi. Görmediğim yerleri gördüm. Çok mutlu oldum. Hele bu mağara beni mest etti.
1: Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta bulunan İnsuyu Mağarası 1966'da Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olma özelliği taşıyor.
12: Sarkıtlar, dikitler ve kristaller işte bu özellikleriyle İnsuyu Mağarası her yıl on binlerce ziyaretçi ağırlıyor.
13: Gayet keyifle de geziyoruz. Biz Antalya'dan geliyoruz. Azize Kahraman Halk Eğitim'de öğretmenim. Öğrenci gruplarımla güzel bir keyifli gezi düzenledik.
12: İnsuyu Mağarası'nın içerisinde 597 metrelik yürüyüş yolu var. Bazı yerleri çok dar, bazı yerleri ise oldukça ürkütücü. Ama ışıklandırma sistemiyle birlikte birçok noktada manzara gerçekten muhteşem.
13: Ben de ilk defa geliyorum. Ürkütücü biraz daha. Hem eğlenceli hem neşeli ama biraz korkutuyor da.
12: İnsuyu Mağarası'nın içerisinde toplam 9 göl vardı ve o göllerin en büyüğü de benim de şu anda sol tarafımda bulunan ve az önce tabelasında gördüğünüz büyük göldü. Ancak o büyük gölle birlikte diğer göller küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle ne yazık ki kurudu.
14: Mağaramız eskiden daha çok güzeldi, sularımız doluydu.
3: Kayseri'de Baraj Gölü kıyısına İnce Su Marina Su Sporları Merkezi yapıldı. Merkez hem gençlerin su sporlarıyla buluşmasını sağlayacak hem de bölge turizmine katkı sağlayacak.
15: Dünya spor başkenti olarak seçildik. Dünya spor başkenti seçilmemizin birçok sebebi var. Aktif lisanslı sporcu sayısı.

0: spor salonlarımız, spor branşlarındaki çeşitlik.
1: Denizi olmayan kentte su sporları merkezi açıldı. Kayseri'de Baraj Gölü kıyısına yapılan Marina Su Sporları Merkezi hizmete açıldı.
0: Özellikle rafting, Yamula Barajı üzerinde yelken, Dragon. Dolayısıyla yapılan bu çalışmalarla beraber acentelerimizin de bu alana girmesi turizm noktasında da muhteşem bir katkı sağladı.
2: Kayseri'de yazın temposu bu kez suyun üzerinde yükselecek. İnce Sümörü'ne de açılan merkezde ziyaretçiler jet ski, kano, tekne turuyla tanışacak ve turizm potansiyeline katkı sağlayarak büyük bir eğlence merkezi olacak.
3: Yamula'da çok güzel bir merkez. Onun bağlı olarak da 8 yerde sporlarında turizm ve sportif parkur ilan ettik. Bu parkurlarda olimpik kano başta olmak üzere akarsu kanı, paddle sap, bot safari gibi çalışmalarımız var. Gerçekten Bozkır'ın ortası olarak bilinen Kayseri su cenneti.
1: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, merkezin kentteki spor faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
0: Erciyes'in eteklerinde biz denizin olmadığı yerde su sporlarında Türkiye'nin en iyi sporcularını yetiştiriyoruz. Aynı zamanda bununla sınırlı kalmıyoruz. Turizmde de şehrimize inanılmaz bir katkı sağlıyoruz.
4: Sırada spor haberleri var.
5: Arda Turan, Shakhtar Donetsk'le tarih yazdı. ...39 yaşındaki teknik direktör yönetimindeki Ukrayna ekibi ligin 27. haftasında Poltava ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Shakhtar bitime 3 hafta kala 16. şampiyonluğunu ilan etti. Zaferin ardından Donetsk ekibi büyük sevinç yaşadı. Shakhtar Donetsk bu zaferle son 4 senede 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Arda Turan ise kariyerinde ilk kez en üst lig şampiyonluğu yaşadı. Sezon başında Shakhtar'ın başına geçen başarılı teknik adam, Avrupa'da lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör olarak da tarihe geçti. Arda Turan, Donetsk temsilcisiyle konferans liginde de yarı finalde boy göstererek savaşın hüküm sürdüğü ülkede büyük bir başarıya imza attı. Genç teknik direktör Ukrayna ekibiyle çıktığı 48 maçta 30 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, İstanbul ekibiyle şampiyonluğa ulaşarak takımı Süper Lig'e çıkarmıştı.
6: Milano'nun diğer yakası şampiyonluğu kutlarken Milan Şampiyonlar Ligi hesapları içinde kritik randevu. Pavlović, Deketelare şimdi sokuldu içeriye, ceza sahasını yolladı Krstović'e. Döner mi? Krstović saklıyor. Krstović açar, onun şutu olmadı. Ederson vurdu, topu alana gidiyor. Ederson'la golü buluyor Atalanta. San Siro'da gol Ederson. Krstović müthiş saklıyor. Ederson'un şutu tam köşeye gidiyor. Deketelare. Krstović çekti, Zappa Costa! Gol Zappa Costa! İkinci gol Atalanta adına. Milano'da soğuk duş var. Krstović çekti, bırakıyor. Gol Zappa Costa! Atalanta 2-0 önde San Siro'da. Leao'dan önce müdahale, Ederson'la geliyor Atalanta 3. gol için. Ederson bıraktı. Raspadori çekti. Raspadori! Raspadori! Manyan'ı kapattığı köşede avlıyor. Tam bir şok, tam bir kabus Milan için. Şov yapıyor Atalanta. Yalnız sezonun Milan adına İyi performans gösteren nadir isimlerinden biri diyebiliriz Manyan için. Salamakers. Ceza sahasına iyi geldiler. Bir vuruş direkten döndü. Nkunku. Farkı ikiye indirme fırsatıydı Milan için. Orta şansı Estupiñan çevirdi. Nkunku dokundu. Fırkuk attı. Fırkuk atıyor. Fark ikiye iniyor ama bayrak havada. Nihayet Karnesecchi'yi mağlup edebildi Milan derken bu kez de offside'a takılıyorlar. Artık son bölümdeyiz. Ricci o kullanıyor. Ricci iyi orta. Bu kafa topağlarda Pavlović. Strahinja Pavlović geldi. Vurdu kafayı, farkı ikiye indiriyor. Bu kez Karnesecchi de çaresiz. Süre çok kısıtlı ama Milan en azından golü buluyor. Kafa Pavlović. Atekame iyi noktaya. Etkili geldiler. Gol pozisyonu. Nkunku yordu. Penaltı. Penaltı Nkunku. Penaltıyı alıyor. Nkunku geliyor. 90+4. Nkunku. Karnesecchi uzandı ama Nkunku'dan çok temiz bir penaltı. Son dakikalara ümidi taşıyor Milan. Islıklar, yuhalamalar vardı ama Nkunku ortası çok iyi nokta, dışarıya gitti. 3-3 geliyordu neredeyse. Gabbia. Bırak diyor Fülkruk. Gabbia vuruyor. Bitirdi Zuferli. Milan Şampiyonlar Ligi yolunda çok ağır bir mağlubiyet aldı. Milan 2, Atalanta 3, Milano'da maç sonucu.

İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Bugün Sebep Sonucu'nun ilk bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki skandalları konuşacağız. Korkunç itiraflar geliyor, sizler de takip ediyorsunuzdur. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Veli Ağababa 1 milyon euro talep etti diyor. Ağababa bu paranın babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söylüyor. Yani babası tekrar aday yapılacak ve Veli Ağababa'ya 1 milyon euro para verdiğini söylüyor. Ayrıntılarda çeşitlendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittim, 6. kata çıktım. Telefon edildi, Veli Ağababa ile konuştum ve 1 milyon euroyu teslim ettim diyor. Zuhal Böcek, Gökhan Böcek'in eşi. O da adaylık için genel merkeze 1 milyon euro taşıdık diyor. Bunlar çok çok ciddi iddialar. Yine iddiaların odağındaki isimlerden Muhittin Böcek, oğlum Gökhan 1 milyon euroyu verdi diyor. 1 milyon euro ile ilgili beyanatı doğrudur diyor. İddiaların odağındaki isimlerden Veli Ağababa da ben Gökhan Böcek'i tanımıyorum. Beyanları tamamen iftiradır. Hesap hareketlerim, HTS ve baz verilerim, kamera kayıtları incelensin diyor. Bu konuyla başlayacağız önce. Özkan Yalım'ın da yine Uşak Belediye Başkanı itirafları var. O da Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin